0: çizgimizden de şaşmıyoruz.
1: Nasıl bir aileydi o sevgili Aslı?
0: Valla çok bir kere çok neşeli, çok pozitif, çok merhamet dolu, çok yardımsever bir aileydi benim annem babam. Özellikle annem. Güzel insanlardı ama aynı zamanda çok rahatsızlıklar geçiren, yaklaşık 58 ameliyat olan bir annem vardı.
1: Öyle mi?
0: Dolayısıyla benim çocukluğum, ilkokul dönemim, üst kat komşumuz beni okula yazdırmıştı. Hatta ona cici anne diyordum ben. O kadar çok onlarla vakit geçiriyordum ki. Dolayısıyla anneme aslında biraz da hasret büyüdüm. Hep böyle bir evin annesi gibi oldum küçücük yaşta. Çok erken yaşta yemek yapmayı öğrendim. Yani hani çok daha erken yaşta olgunlaşmak durumunda kaldım Esra'cığım. Yani şımarmayı da bilemedim. Sokakta çıkıp oynamayı da, okulu kırmayı da. Hayatımda hiç hatırlamıyorum okulumu kırdığımı. Yani böyle şeyler o kadar uzaktı ki bizim için. Çünkü çok daha ciddi durumlar vardı. İşte babamız işten eve gelecek. Annemiz yok. Hastanede. Ve gerçekten çok kolay şeyler değildi bunlar.
1: Çok kolay aslında şeyler bir sanat, değildi. Sanatın olduğu da bir evdi değil mi o?
0: Evet. Babam eski Türkiye dans kralı. Annemle birlikte muazzam dans ederler. Sanata acayip saygısı olan bir aileydi. Çok küçük yaşta rahmetli Baki Duyarlar, hani o seni ben ellerin olsun diye ya, mi sevdiğimin bestekarı dersem. Şimdi hemen herkes hatırlar. Babamın da çok sevdiği arkadaşıydı. Allah nur içine yatırsın hepsini.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bizzat Türk müziğini ilk ondan öğrendim. Udu'yla gelip evde bana Türk müziği dersleri verip eserler geçerdi. Ay nasıl mutlu olurdum, nasıl hoşuma giderdi. Ben radyo sanatçısı olmak istiyordum aslında. Ama hayat nasip etmedi, olmadı. Ama çok da güzel bir çizgi doğrultusunda kendimi yıpratmadan, bak ben neredeyse 35 yıldır varım diyebilirim yani. 18 yaşında başladım. Aslında. Fakat hiç eskimeden işime devam ettim. Bu da belki de çok fazla göz önünde olmadım. Her şeyin içinde belki çok fazla olmadım. O sebeple kendimi daha diri ve taze tutmama sebep oldu.
1: Sanat dünyasında dostluk var mı gerçekten?
0: Çok fazla olduğunu düşünmüyorum ya. Ne acıdır ki.
1: Öyle mi?
0: Çok fazla dostluk yoktur. Çok nadir, yani çok nadir, beş parmak geçmez. Çünkü yani sana dönüyorum, sanat camiası, mesela sizin de gazeteci camiası, haber camiası var mı yani? Dönüyoruz, bir avukata sorsak, orada
1: geldi,
0: da
1: evet.
0: Bak, bir avukata sorduğunuzda orada da yok diyorlar. Yani demek ki her meslek gruplarında bir rekabet var.
1: Rekabet mi sevgili Aslı, yoksa mesela dinlemeyi severim ama kendimi anlatma konusunda çok ketumumdur. Belki onunla da alakalı. Yani dostluk dediğim şey şu galiba, yani senin yerine de senin duygularını taşıyabilecek bir güzel bir kalpten bahsediyorum. Az olması evladır zaten, onda bir sıkıntı yok ama hani çok konuşulduğu için mesela şöhret dünyasındaki hani dostlukların gerçeklik duygusunun, gerçek olanların aslında kalabildiği. Mesela 35 yıldan beri değil mi sevgili
0: Aslı?
1: Bu camiadayım diyorsun. Kalmak, başarmak önemli bir şey yani bu.
0: Ya, şimdi bazen bir takım mesai arkadaşlarımız oluyor. Yanımda çalışan ekibim oluyor. Çok mütevazi ve iyi, hani ben çalışanlarına davranan bir insanım. Onları ailem gibi görürüm. Çok bazen iyi. Bir şeyleri şaşırabiliyor herkes. Ama diyorum ki bakınız. Siz beni şimdi bir senedir, iki senedir veya 3-5 senedir tanıyorsunuz. Ama siz bunun üstüne bir 30-35 sene koyun. Ben kolay gelmedim bu noktaya. Çok emek verdim. Çok üzüldüm. Çok yoruldum ve çok çalıştım. Hiçbir şey bu kadar kolay olmadı. Çünkü birden uyandım. Hop bu programı sundum. Bir şarkı yaptım. Hop Aslı Hünel oldum değil. Çok emek verdim. Çok sabrettim.
1: Yedireceksin yani.
0: İnan ki... Ama şunu söyleyeceğim, hiçbir zaman şey dedim ya, mesela işte sevgili Seda Sayan'ı programına konuk olurduk ve Kadın Kuşak programlarında

0: O artık hani bir numara,
1: Evet.
0: ekoldü. Ne güzel derdim ya. Bir gün ben de inşallah bir televizyoncu olurum, böyle programlar yaparım ve hep tercih edilen insan olurum derdim. İmrenerek bunu söylerdim. Ama kalbimi hiç bozmadım. O kadar halisane, o kadar saf duygularla söylüyordum ki, bir gün ben de inşallah diyordum. Ve Allah o bir günü kalbime göre doğru zamanda verdi. Belki o zaman bana verseydi onu hazmedemeyebilirdim ya da başaramayabilirdim. Belki de o kadar donanımım yoktu. Ama Cenab-ı Hak en doğru zamanda, en doğru şekilde, en doğru yerde olmayı bana nasip etti. O yüzden ne kadar kıskanırsan kıskan, ne kadar çelme takmaya çalışırsan çalış. Nasipte ne varsa onu yaşayacaksın. O yüzden iyi düşün ki günaha girme. O yüzden iyi düşün, çalış, mutlaka başarırsın. Hani nazar
1: Çalışmak.
0: etme ne olur, çalış senin ne olur diye bir laf
1: Çalışmıyorum.
0: vardır ya.
1: Bir de sevgili Aslı Nal, ne
0: Canım.
1: güzel de bir marka isim.
0: Teşekkür
1: Şöyle bir
0: ederim.
1: şey fark ediyorum. Mesela gerçekten bir kaos yönetiyorsun aslında, değil mi, programda? Yani
0: Evet.
1: anladığım kadarıyla da hani zorlu bir süreç geçiyor.
0: Evet.
1: Çok da konuşuluyor, çok da
0: Gelin mutfakta.
1: yeni mutfakta.
0: Gelin mutfakta,
1: Mutfakta,
0: evet.
1: evet, o güzel. Mutfakla hiç alakam olmadığı için.
0: Şükürler olsun. Gerçekten
1: Yani.
0: halkın yıllardır gönüllere girmiş, eve girmiş, taht kurmuş bir program. Çok izlenen bir program. Rabbim onu nasip etti. Şu an üçüncü sezon oluyor. Program
1: Peki hayret
0: sunucusu
1: ettiğin
0: benim.
1: şeyler oluyor mu mesela?
0: Ya
1: Hayret.
0: tabii ki
1: Ne oluyor
0: olmaz
1: mesela?
0: mı?
1: Ya
0: Yani
1: ne
0: olmaz mı?
1: alakası var dediğinizin?
0: Yani bir kere gelin kayınvalide ilişkilerine hayret ediyorum.
1: Evet.
0: Yani
1: Orada
0: Allah
1: hatta
0: Allah
1: fenomen
0: diyorum.
1: olan fenomen şeyler de üredi galiba, değil mi?
0: Evet, fenomen gelinler ve kayınvalideler oluyor ve aralarındaki diyalog bazen beni gerçekten hayretler içerisine düşürüyor. Çoğunlukla da şok oluyorum ve o noktada Aslı ablaları oluyorum ve dur bir dakika diyorum. Bu senin kayınvaliden. Bir sakin dur. Kelimelerini seç, ölç tart, öyle konuş. Sonucunda sen ne diyorsun? Kocam. Ve o kocam dediğin, sevdiğin adamın annesi. Sevmek zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın. Yani burada biraz da geleneklerimizi, örf adetlerimizin unutulmaması
1: Süper.
0: noktasında,
1: Tam oraya gelecektim.
0: oradaki belki o klikleri veren kişiyim şu anda. Evet, biraz aslında bırakıyorum onları. Hani bir
1: Evet, çok
0: koysunlar
1: kendi hallerine
0: karakterlerini, kendi
1: bırakıyorsun.
0: hallerine bırakıyorum.
1: Çok
0: Hani
1: bırakıyorsun gibi.
0: ama bırakmak durumundayım. Çünkü bu da var. Bu da hayatın gerçeği.
1: Tabii.
0: Bunu gösteriyorum. Bakalım nereye kadar gidiyorlar. Ama noktayı da
1: Yani orada aslında
0: finalde
1: gerçek kayınvalide gelin
0: ben
1: görüyoruz.
0: koyuyorum.
1: Evet.
0: Finalde bir dakika demeyi biliyorum ve finalde diyorum ki sen doğrusun, sen yanlışsın, bunu yapmalısın.
1: Yani gerçek hayatta da zaten hani kendi evlerinde de ya da işte bilmiyorum neredeyse aslında hayatlarına müdahale edilmeden bunlar bir şekilde akışta olan gerçek profiller bu
0: Tabii
1: profiller.
0: ki, tabii ki. Tabii ki gerçek gelin, gerçek kayınvalide. Ama şey, bazılarının öyle bir ilişkileri var ki hani anne kız gibiler artık. Böyle can cana. Onlar da çok enteresan, güzel ilişkileri olanları da tabii görüyoruz.
1: Şimdi oradan sevgili Aslı, oradan şeye
0: Canım.
1: geleceğim. Aramıza çok az kaldı ama hemen konuşursak da devam da ederiz ikinci
0: Tabii.
1: bölümde. Şu olabilir, yani hep konuşuyoruz. Neden aile kavramı, toplum, işte değerleriniz, değerler silsilesi neden bu kadar tahkir ediliyor ve saldırı altında? Yani niye mesela insanlar daha büyük ailelerde yaşamaktan bu kadar uzaklaştılar? Niye çok tahammülsüzüz diye sorsam
0: Niye
1: mesela.
0: çok
1: Ama
0: tahammülsüzüz ya?
1: gelenek başlığında sorsam. Mesela Aslı Hünel gelenekleri ve görenekleri olan çok güzel bir evde büyüdüğünü anlattı şimdi. Aslında aynı zamanda bununla çok mütenasip bir program da yapıyor,
0: Evet.
1: sunuyor. Bunu fark ediyor muyuz yani? Bir başka bir şey yapılıyor. Yani başka bir saldırı var diye
0: Değişim ve
1: düşünüyorum.
0: dönüşüm, değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir yerde aslında çırpınan ve bu aile kavramını yaşatmaya çalışan bir kısım. Ama bir yerde buna hani böyle farklı bakılıp biraz hakir görülen.
1: Evet, tam oraya gireceğim.
0: Yani ya bu işte çok bağnaz bir yapı. Hı. Ay çok klişe. Ay çok geçmişte kaldın sen falan gibi gibi. Hı. Yani biraz da ebeveynlerle alakalı bir şey. Annelere babalara çok iş düşüyor. Hı. Yani bilinçsiz anne, bilinçsiz baba. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz. Önce anneler babalar bilinçli olacak ki onların dünyaya getirdiği çocuklar bizim yarınlarımızı oluşturacak.
1: Tabii.
0: La la la. Bu böyle devam edecek. Dolayısıyla önce anneler babalar bir eğitilmeli. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Müfredata gelenek görenek bunlar eklensin. Nerede, nasıl davranacağımız, usul, erkan, bunlar ilkokulda müfredatta olsun. Gerçekten. Hmm. Olsun. Çocuklara bunlar öğretilsin. Çünkü unutuldu. Herkes burada sosyal medyada nasıl meşhur olurum, nasıl ben buradan para kazanırım, nasıl popüler olurum. Artık bütün çocuklarımız elinde telefon. Mesela eskiden Luna Parklara giderdi bu çocuklar. Oyun parklarına giderdi.
1: Hala var mı Luna Parklar ya?
0: Yani,
1: ne güzeldi.
0: Var ama gidilen var mı acaba?
1: Vardır ya. Değil mi? Bu böyle dönme dolaplar falan vardı.
0: Çok güzeldi.
1: Şimdi hayatımız dönme dolap oldu. Neyse.
0: Yani hani o çeyiz olayları hani... Çeyizimiz vardı,
1: öyle bir şey de vardı,
0: gecelerimiz vardı. Evet, ben gelin evini önemli. Yaptım biliyorsun gelin mutfaktan önce. İlk sunucusuyum hatta.
1: Bu çeyiz kısmı önemli.
0: Çok da severek yaptığım bir programdı ve burada çeyiz bölümü vardı. Çeyizlerimizden açıyorduk sandıkları, kızların yapmış oldukları çeyizler. Bir de her yörenin kendine has özel işleri, nakışları. Her yörenin kendine has bir düğün, dernek adeti vardı. Hep bunları biz anlatıyorduk programda.
1: Çok önemli aslında. Şimdi kısmın gelenek kısmına geldik ama bir de reklam kısmına geldik sevgili Aslı. Reklamdan sonra sanatçı Aslı Hünel'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Arap Sorular programındayız. Programımıza devam ediyoruz. Sanatçı Aslı Ünel'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. En son aile kavramını konuştuktan sonra dedik ki geleneklerimiz. Aslında evet. Aslı Ünel ne yaptı? Hiç kimsenin belki de şu anda bile dediği gibi mesela hakir görülme, yani Anadolu kültürünü çok da tartışıldı değil mi bu belli zamanlarda? Mesela çeyiz.
1: Evet.
0: Önemli bir
1: artık
0: şey.
1: Artık çeyiz mi kaldı diyorlar mesela.
0: Diyorlar. Yani. Aslında... Evet, bayağı da keşke, var. Biz bir çeyiz kültürüyüz. Yani.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi böyle İstanbul'un belli muhitlerinden ibaret olduğunu bazen düşünüyoruz. Ama ben yapmış olduğum işimden sebep Türkiye'yi gezdiğim için hala var. Bizim harika insanlarımız, çeyizlerimiz, nesilden nesile geçen bir sürü gelenek ve göreneklerimizi devam ettiren çok güzel insanlarımız var. Onu bırakın, hatta seninle biraz sohbet etmiştik yayın öncesinde. Yani biz öyle bir evden, öyle bir aileden geliyorum ki babamız eve geldiğinde biz terliğini önüne koyardık. Yani ayakkabıyla bizim evimize girilmezdi. Ayakkabı dışarıda kalır veya işte alınır, silinir, kaldırılır. Ev terlikleri var. Bizde hala öyledir. Kendi evimde de öyledir. Eşim de terliğini girer. Dönüyorum. Babam rahmetli annemden cebimden para getir dediğinde benim annem babamın pantolonunu götürürdü ya da işte neyse o çantasını götürürdü. Babamın cebine annem elini sokmamıştır. Biz de bunu gördük. Ben hayatım boyunca eşimin ne çantasını ne de cebini karıştırmış insan değilim. Çünkü ben de annemden bunu gördüm. Dedim ya biraz önce reklam öncesinde sana. Hani annenin yetiştirmesi evladını o kadar önemli ki. O yüzden bilinçli kadınlar, bilinçli analar. Gerekiyorsa eğitmemiz, gerekiyorsa eğiteceğiz. Bu televizyondan mı olacak? Belki işte bizim tarz yapmış olduğunuz programların arasına mı bunu serpiştireceğiz? Bunu yapacağız. Yani bu bizlerin görevi. Memleketini seven, insan seven, bayrağını seven insanın görevi.
0: Bir zaman çok konuşuldu mesela. Bu devleti, bu topraklara ait herhangi bir şeyi övdüğünde siz bir siyasi partinin bir profili haline geliyorsunuz. Sonra dediler ki hayır, sanatçı muhalif olmalıdır. Dediler mesela şimdi. Biz o muhaliflikten ne anlıyoruz? Yani bu toprakların değerleri söz konusu olduğunda bunları savunmak insanı herhangi bir siyasi partiye angaje durumuna mı getirir? Ne düşünüyorsun sen biraz?
1: Şimdi bak
0: mesela işte şöyle bir kavram oldu. Çok da tartışıldı. Biz buraya çağırdığımız birçok sanatçıyla da bunu konuştuk mesela. Amacım konuyu buraya çekmek değil ama bir mahalle baskısından da bahsedildi mesela işte. Herhangi bir şekilde bu ülkenin savunma sanayisini iyi şeyler söyleyen, gerçekten gerçeklik algısıyla ya evet burada çok güzel şeyler yapıldı, Türkiye şuradan şuralara geldi dendiğinde bile burada bir takım sanatçılar yanlışlıkla mesela itham edildiler. Ne diyorsun bu konuda sevgili Aslı?
1: Ya çok saçma. Çok yazık diyorum, biliyor musunuz? Çok büyük üzgünüm ama cehalet diyorum. Gerçekten öyle. Şimdi benim biraz hani deminden beri bahsediyorum ya, aile şöyle böyle yetiştirildik, böyle oldu. Şimdi ben öyle bir aileden gelince bunun aksini düşünmem mümkün değil. Benim düşünce yapım belli. Ben geleneğine, göreneğine bağlı, saygıyı, mesafeyi, sınırını ve haddini bilen insanların olmasını istiyorum geleceğimizde de. Donanımlı, eğitimli, hatta bizim belki sahip olamadığımız, bizim öğrenemediğimiz, alamadığımız eğitimleri evlatlarımız, çocuklarımız alsın, öğrensin. Doğru düzgün, güzel nesiller yetişsin. Yani şu anda görüyoruz işte bir sürü insanlar hani yasaklı maddeler kullanıyorlar. Yazık, günah değil mi? Bu mu çağdaşlık? Yani bu mu modernlik? Bunları yapınca, bir takım ortamları paylaşınca ne kadar modern, ne kadar çağdaş mı oluyorsun? Hani ben sigara kullanmıyorum, alkol kullanmıyorum, bir şey kullanmıyorum veya işte onlar gibi eğlenmiyorum diye ben çok geri kafalı mıyım? Hayır. Ben de denize giriyorum. Ben de dekolte kıyafetler giyiyorum. Hani dekolte giyiyorum diye beni ayrıştırıyorlar mı? Aslı giyme falan mı diyen var bana. Hayır, ben kendi ülkemde dilediğim kıyafeti giyiyorum. Dilediğim restoranda oturabiliyorum. Gecenin ikisinde de çıkıyorum. Bir yerden gidip geliyorum. İşimi de yapıyorum. O saygınlık da bana veriliyor. Eski, yani çok eskiden neydi ki, hani kadınlar evde otursun, çalışmasın, okumasın, genç yaşta evlendirilsin de, değil mi? Şimdi öyle mi? Bakın mecliste hep kadınlar çoğunlukta, değil mi?
0: Tabii.
1: Bu anlamda bizim başımızdaki Sayın Cumhurbaşkanımız hani özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik bir takım çalışmalar yapmıyor mu? Geçtiğimiz günlerde sen vakfın ismi şu an
0: Türgev.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kurmadı mı? Bir evladımız kendisine gidiyor, diyor ki Cumhurbaşkanım ben okumak istiyorum, diyor bir genç kızımız. Ama diyor hani yurt yok, nerede kalacağım, nasıl yapacağım hem çalışıp, ve o gün sonrasında Cumhurbaşkanımız Türgev'i kurmuyorlar mı? Kız çocuklarına sahip çıkılmıyor mu? Hani kız çocukları kapatılacak, işte burası şöyle olacak, kimse sokağa çıkamayacak. Nerede? Bütün bu... dünya markaları şu anda hepsi de elimizin altında. İstediğimize ulaşıyoruz. Bakınız yani uçakla bir yere gideceğiz, uçakta yer bulamıyoruz. Otellerde yer bulamıyoruz. Şu an tatil dönemi ya. Allah Allah diyoruz, otel de mi dolu? Bak bu cumartesi bütün oteller doluydu Bodrum'da. Arkadaşlarımız yer bulamadı. Gidemediler. Nerede hani? Yani farklı gösterilmeye çalışılıyor. Yani bu olacak. Demek ki olacak. Yani şu anda bu devlet, bu hükümet var. Evet. Olacak. Yarın başka birileri geldiğinde de aynı şey onlar için de geçerli olacak. Sistem böyle. Sistem böyle. Ama şu anda en güzel şey, yastığa başımızı rahat koyuyor muyuz?
0: Koyuyor.
1: Kendi şahsım adına konuşmam gerekirse, dünyadaki en büyük zenginlik bana göre ne biliyor musun? Başını yastığa rahat koymak. Huzurla uyumak. Allah'a çok şükür.
0: Vicdani kazanım.
1: Gerçekten vicdani kazanım çok önemli. Şu anda bugün senin karşında bu sohbeti yapabiliyorsam ne mutlu bana.
0: Estağfurullah, ben de sizinle... Yani,
1: çok donanımlı, entelektüel, kendini yetiştirmiş, çok kıymetli bir yazarsın. Bir o kadar da çok müzik bir tarafın, esprili, tatlış bir tarafın da var.
0: Öyle
1: çok
0: miyim?
1: Da güzel bir arkadaşsın. Ve senin gibi güzel insanlar hep var olsunlar arkadaşım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten öyle.
0: Çok teşekkür ederim. Hani gerçekten...
1: Vallahi gurur duyuyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Senden
0: gerçekten
1: de.
0: Mahcup da oldum.
1: Dostluğundan gurur duyuyorum.
0: Evet. Genelde programda benim üzerime dönmüyorlar. Şimdi hemen kamera sevgili Aslı'ya doğru. Soru kabul etmiyorum. Evet.
1: Ya aslında çok biliyorsun ben de televizyoncu olduğum için sormak istiyorum
0: böyle,
1: ama.
0: Var mı öyle bir proje kafanda? Sanki böyle değil mi?
1: Ya ben akıştayım. Yaptığım işimi çok seviyorum. Yani şu anda gelinim mutfaktaya aşığım. Benim işim gelinlerime, kayınvalidelerime...
0: Mutfağa mı aşıksınız yoksa gelinlere mi?
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Önce mutfağa aşığım. Bir kere
0: unutulmaya... Anadolu'dan bütün yemekler değil mi?
1: Oraya geliyordum. Çok unutulmaya güzel. Yüz tutmuş lezzetlerimizi...
0: Yöresel
1: yöresel lezzetlerimiz bir kere bizim önceliğimiz. Ekip arkadaşlarımla birlikte oturuyoruz, araştırıyoruz ve bunun için bir toplantı yapıyoruz. Ne işte unutulmuş, işte Ankara'nın işte şu yemeği, işte Belen tavası, o su, bu su gibi gibi, Adana'nın işte analı kızlısı gibi, Malatya'nın vesaire. Bu tarz yemekleri özellikle yapıyoruz, yarıştırıyoruz ki hatırlayalım, yapalım. Ama masa ve yemek, masa sohbetleri çok aile kavramını anlatan şeyler değil midir? Yani biz mesela akşam yemeklerini... Her zaman böyle aynen. Saat 7'de yerdik ve bütün herkes saat 7'de elini yüzünü yıkamış masa başında oturan aile bireyleri idik. Böyle bir aileden gidiyoruz. Bayramlarımız vardı. İşte kurban bayramıysa kurbanımız seçilir. İşte efendim ilk önce kabristana gidilir. dualar okunur kaybettiklerimiz büyüklerimize. Sonra işte el öpülür. Babamız, abimiz camiden gelirdi. Bizim anne tarafımız Arap kökenli, Siirtli Arap kökenli. Baba tarafımız Selanik, Üsküp dedelerimiz. İşte bizde annemiz nohutlu pilav yapardı. Mutlaka olmazsa olmazımızdı. İşte babam camiden geldikten sonra bu yemekler yenir ya da misafirlerimize ikram edilir. İnan bak, ben evlendim. Öyle bize öyle çok gelenler olmuyor. Biz küçüğüz ya. Biz gidiyoruz. Ama ben yaşatmaya çalışıyorum. Ben çok yapıyorum. Annem babam yok artık. Ama ben yapıyorum. Bayramlarımızda pilavımız, nohutlu pilavımız, eti, tavuğu, Allah ne verdiyse. İşte yaşatmaya çalışıyorum kendimce.
0: Bu çok
1: böyle
0: önemli.
1: Mutlu hissediyorum kendimi. Kimseyi de yargılamıyorum. Hani illa böyle onu da demiyorum. Herkes kendi hayatından mesul. Beni kimse yanlış anlamasın. Bu benim

0: Tercihim bu benim yaşam şeklim. Böyle yaşamayı
1: Var
0: seviyorum
1: mı böyle sevgili Aslı? Yani mesela bir şey yaparken çok el alem ne derci misindir yoksa kim ne derse ne anlarsa anlasıncı mısındır? Yani öyle bir ket var mı kafanda? Yani bir şey yaparken el alem ne der tedirginliği yaşıyor
0: Ya
1: musun?
0: zaman zaman bunu yaşadığımız
1: Bu
0: dönemler
1: çok da
0: oldu
1: insani bir şey
0: aslında.
1: aslında bu yani.
0: Yani olmaz mı? Tabii ki yani mesela annemi hatırlıyorum, yine ondan örnek vereceğim. Kızım ne yapıyorsun? İşte bak şimdi şöyle yap böyle yap. Ay bak yanlış anlayacak birisi görse. Tabii bunları düşünen bir
1: Var tabii
0: annem
1: ki.
0: vardı. Bunları düşünen bir anneannem vardı. Babaannem vardı benim. Ama tabii zaman içerisinde ne yaptığını bildiğin zaman bunlar aklına gelmemeye başlıyor. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki diyorsun mesela. Kendinden eminsen bunu aklından bile geçirmiyorsun.
1: Aslında bir tarafta sahne var değil mi sevgili
0: Evet.
1: Aslı? Yani sahneleri de
0: Sahne
1: devam.
0: derken konser, halk konseri,
1: Halk
0: düğün,
1: konserler
0: bayi
1: devam.
0: toplantıları şeklinde devam ediyorum ben sahne
1: Peki
0: hayatıma.
1: o
0: Gazino
1: şeyler
0: programı yapmıyorum tercihen.
1: anladım.
0: Yetişemiyorum zaten.
1: 90'lı yıllarda o hani klipler, o şaşa, o debdebeler, o çok fazla işte kasetler vardı değil mi o zaman? Yanlış
0: Kaset vardı,
1: hatırlamıyorum.
0: evet,
1: Yaşım da
0: kamyonla
1: ortaya
0: kaset
1: çıkacak.
0: çıkardı. Ben o zamana yetiştim. Ya.
1: Kasetler vardı değil mi?
0: Kasetler vardı.
1: Şimdi
0: 1
1: mesela
0: milyon 750 bin kaset sattım ben. İlk kasetim.
1: ciddi
0: 1 milyon 750
1: hangi
0: bin.
1: eserdi senin okuduğun?
0: Güneş doğmuyor. Çok özledim ve büyük hata. 3 şarkım birden patlamıştı. Ya bu çok önemli bir şey. Kamyonla çıkarken ben bir kamyon kasetimi görmüş bir sanatçıyım. Bu çok güzel bir şey. Allah'a çok şükür. Bunu bana nasip etti Rabbim. Yeri işte yeri CD'ye dönüştü. Şimdi artık tek single çıkıyor biliyorsun.
1: Hangisi daha mutlu olduğun Aslı'ydı?
0: Ya kaset tabii ki çok güzeldi. 12 şarkı. İşte TRT'den denetimden geçiyordu. Denetimden geçtiği zaman havalara uçuyorduk. Denetimden geçmediği zaman oluyordu. Bu ne demek? Şarkıyı doğru düzgün okuyamazsan, yanlış ve hatalı olursa
1: Okumak mı yoksa güfteye mi takılıyordu?
0: her şeye takılınıyordu.
1: İcraya da.
0: İcraya takılıyor, güfteye takılıyor, aranje. Sanatçının icrası çok önemli. Detonesi, sürtonesi var mı? Doğru notalarda okunmuş mu şarkı? Ya işte ne güzel bir şeydi.
1: Çok güzel bir şey ama aynı zamanda şu da var. Yani mesela çok da konuşuluyor. Tabii herkes işte her şeyin çok tüketilir, çok hızlı tüketilir olduğu falan falan çok böyle ıslık klişeler arasındayız ama bir taraftan da şu var. Mesela oyunculuk camiasında çok tartışıldı. Dediler ki işte yeterli donanımda olan oyuncular aslında işte kendilerini yer bulamamaya başladılar. Çünkü sürekli aynı yüzleri görüyoruz. Sürekli
0: Evet.
1: işte aynı aktörler, aktrisler falan filan. Sahne camiasında, yani sanat şarkı camiasında da bu var mı?
0: Var. Olmaz
1: Yani
0: mı?
1: tekelcilikten bahsediyorum.
0: Var. Menajerler var bu anlamda. O menajerler mesela geçen dedim ki ya hep sadece bu isimler mi? Başka sanatçı yok mu ya? Yok mu?
1: Aynısı oyunculuk camiasında çok
0: Aynen öyle.
1: konuşuluyor. Ya benim
0: Mesela
1: çok
0: lütfen
1: bilmediğim bir
0: abimi
1: camia.
0: davet edeceksin tahmin ediyorum. O
1: Kesinlikle
0: anlatsın,
1: sevgili
0: ona bu soruyu
1: Serhan Hüner.
0: sor.
1: Evet, onunla konuşmak istiyorum.
0: O bunu çok derinden yaşayan bir oyuncu. Çok kıymetli bir oyuncu.
1: Ama işte şöyle bir şey var sevgili Aslı. Yani bir dönem gerçekten biz mesela Saruhan Melih'i çok görüyorduk ekranda. Orada mesela nasıl bir şey devreye giriyor? Şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Özellikle
0: Kesinlikle
1: oyunculuk
0: bunu abime
1: camiasında.
0: sormalısın ve
1: Ya
0: o anlatmalı
1: oradaki
0: sana.
1: yani daha böyle majör belki sebeplerle bizi açıklayacaktır ama ben de çok
0: Kesinlikle.
1: ağırlayacağım inşallah. Buradan selam olsun sevgili
0: Selamlar
1: Saruhan'a.
0: olsun.
1: Ama şu anda mesela çok yetenekli gördüğümüz isimler neredeler diye mesela ben
0: Bak,
1: soruyorum.
0: eskiden ne vardı biliyor musun? Ben bunu yaşadım. İsim vermeden bir ilk defa belki senin programında
1: Çünkü
0: söyleyeceğim.
1: ben o ismi anlarım. Evet söyle.
0: Yok anlamazsın. Bir televizyon programı vardı, bir yarışma programı. Güner Ümit'ti galiba. Çok izleniyordu ama yani çok önemliydi, orada bir şarkı söylüyorsun ve ertesi gün o şarkı patlıyor, yani o kadar çok izleniyor ki program. İşte birkaç sanatçı çıkıyordu aynı anda. Bir çok eski ama yani çok önemli, büyük bir ses. Hayran olduğum, çok saygı duyduğum bir ses. Ben giyinme odasındayım. Bir perdeyle böyle. Makyaj da orada yapılıyor. Bak çok küçüğüm o zaman. İlk albümüm çıkmış işte 18 yaşındayım. 17-18 yaşındayım. Hanımefendi diyor ki ne o kız mı var? Evet diyor işte Aslı çok şarkıları tuttu şu an çok seviliyor. O varsa ben yokum.
1: Ya bu evet,
0: ben bunu o dönem yaşadım. Ne acı değil mi?
1: Çok.
0: İşte böyle işte onunla çalışma. Eğer onunla çalışırsan benle çalışamazsın. Gibi gibi şeyleri yaşayan bir sanatçıyım ben. Hala bu var. Hala bu var. Diyor ki mesela sen de benim sesimin tarzında, benim klasımda bir ses sanatçısı varsa o menajerde ve çok iyi işe gidiyorsa diyor ki onu almayacaksın. İş bölünür. Hala bu yapılıyor ve ben buna maruz kaldım. Ne acı değil mi? Hala hazırda buna maruz
1: çok
0: kalıyor
1: acı,
0: olmak.
1: Ama aynı zamanda sanki onlara rağmen aştığın o duvarlar.
0: Evet.
1: Şu anda işte bir Aslı Hünel
0: çok
1: onun
0: şükür
1: sebep oldu. Yani ekranda galiba ondan çok daha sonra oldu. Yani sahneden işte sanatçılık tecrübenden evet, daha çok daha sonra oldu.
0: Evet. Aslında biraz eş zamanlı gitti. Evet. Ben çok televizyon programları yaptım sevgili Esra. Çok farklı farklı programlar yaptım. Aslı Hünel'le Rengarenk, Aslı Hünel'le Hafta Sonu Keyfi gibi şu an hatırlayamadığım hatta isimlerini. Yani televizyon hep benim müziğimle birlikte devam etti.
1: Ve çok da seviyordum. Yani.
0: Gerçekten öyle. Hmm. Hani bana sorsan ki hani sahne mi yoksa televizyon mu desen gerçekten ikisinden de vazgeçemem. Belki son dönemde televizyon daha ağır basıyor. Çok severek yapıyorum gerçekten bunu. Ya herkes engel olmaya çalışsın. Akacak kan damarda durmuyor. Olan er ya da geç oluyor. Çok engellendim evet ama hayatım boyunca dedim ki ben kimseye bana yapılan bunu bu şeyi kimseye yapmayacağım. Çünkü bu hayatta kime ne yaparsanız bir gün size gelecek aynısını yaşayacaksınız. Ektiğinizi biçeceksiniz.
1: Bir dolanıyor yani değil mi? Aynen.
0: Vallahi dolanıyor. Dönüyor dolaşıyor size geri geliyor. O sebeple dedim ya hani arafta kalmak hani olayında ben arafta kalmak yerine Rabbime sığınıyorum. Çünkü o doğru olan yöne beni gerçekten o yöne doğru itiyor diyeyim.
1: Peki sevgili Aslı bir hu dönüşüm var mı? Evet, ne demek istiyorsun burada?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bir hu dönüşü derken yani şöyle, yani gerçekten Allah'ı hissetme anında böyle bir anda ya evet böyle bir şeyin çok kalbinde hissettiğin bir an, çok kırılma noktası diyelim.
0: Var, olmaz mı? Bir kere çok İtikatlıyım ve bunu çok hissediyorum. Böyle hani altıncı his mi dersin bilmiyorum ama biraz da hislerim kuvvetlidir.
1: Derin sularım.
0: Yani böyle değişik bir hissiyatım var aslında. Ve annemi kaybettiğimde işte o kırılma noktası. İşte ölüm var. Anladın mı? Gerçekten bunu kelimelere dökmek çok zor. Dilersen bunu çok fazla anlat.
1: Tabii. Tamam. Hiç çok fazla anlatmayayım. Yerlerde, sularda gezmeyelim. Oradan çıkalım.
0: Evet çıkalım ya gerçekten.
1: Bir de mesela şöyle söyleyeyim sevgili Aslı. Yani maneviyatın, manevi duyguların ya da işte dünya içerisindeki telaşlarımız diyelim. Bu anlamda böyle seni navigasyonun olabilecek isimler var mı etrafında böyle danıştığın, sözüne danıştığın, kalbine danıştığın, tecrübesine danıştığın, stratejisine danıştığın diyelim.
0: Var tabii.
1: Navigasyon.
0: Yani şöyle çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım da var. Onların yapmış olduğu başarıları bile takip etmek ya da okumak. O da bana bir yol haritası çiziyor aslında bakacak olursanız. Ben insanların başarılarından hep kendime bir pay çıkartmaya çalışırım. Aa, ben olsam ne yapardım derim. Yani hani ben oldum demedim, ben piştim demedim. Herkesin fikrini almayı çok severim bir kere. Mesela ya böyle bir şey yapacağım, ne dersin Esra? Sence ne yapmalıyım?
1: İstişare. Evet.
0: Çok severim istişare yapmayı ve sonunda fikrine güvendiğim 2-3 kişiden fikir hani aldıktan sonra, istişare ettikten sonra kendi zihnimde tahallül eder, son noktayı koyarım. Ama bu anlamda gerçekten bu yolculuğumda Allah razı olsun eşim bu anlamda benim için gerçekten çok kıymetli bir hani mihmandarlık yapıyor diyebilirim. Yolumu birlikte çiziyoruz diyebilirim.
1: Manevi navigasyon diyebiliriz.
0: Yani diyebilirim, evet. Ve o manevi, hani manevi navigasyon şöyle.
1: Rotayı yeniden
0: hesaplıyor. Secdede böyle bir manevi navigasyon oluyor. Tabii ki, ve tabii Rabbimden istiyorum, diliyorum ve o beni o rotaya sokuyor gerçekten. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bazen oturuyorum, düşünüyorum geçmişe. Bak, kimse kusursuz değil. Hatasız da kul yok. Benim de bir sürü hatalarım var. Ama inan hala ben 20 sene önce ya da 15 sene önce aklıma gelir. Ah keşke bunu, ah keşke bugün olsa da ona şunu yapsaydım deyip, Allah'ım beni affet deyip el açıp dua etmişliğim çoktur, biliyor musun? Ama bu hatamla da yüzleşiyorum ve bu kendime de kızıyorum ayrıca bunu yaparken. Neden bunu yaptın Aslı? Ama her günde de Aslı sen bir şey öğreniyorsun. Hatalar yapıyorsun ve bu hatadan ders çıkartıyorsun. Ve zaman zaman dönüp onları kendime hatırlatıyorum. Ne şımarayım ne bir daha o hatalara düşeyim diye.
1: Hatanı kendinize hatırlatmak.
0: Evet. Güzel. Ve hatayı genelde önce zaten hep kendimde ararım, başkasında aramak yerine. Mesela birisiyle tartışırken ya ben acaba bunu mu yaptım diye önce kendimde hep kendimde sorarım. Önce hep kendimle hesaplaşırım ben. Eşimle bile bir şey konuştuğumda önce kendime sorarım, ya ben burada hatalı mıyım? Yani ne bileyim, buna kendini bilmek mi dersin? Ya da kendini belki bilememek mi? Ama önce kendimle bunun muhasebesini yaparım.
1: Aslında şu da var yani.
0: Yani bilinçsizce ben haklıyım deyip bır bır bır konuşmaktansa kendi öz eleştirimi önce ben kendim yaparım.
1: Yani ilk önce kendisiyle yüzleşme.
0: Dersimi de kendim veririm yani. Cezamı da veririm.
1: Evet, tamam. Tek ayak üstünde.
0: Evet. Tabii dururum gerekirse tek ayak üstünde.
1: Evet. Peki burada aslında şunu da hata derken bir o kadar da şey var, yani yorgunluk da var değil mi? Bir yol yorgunluğu da var. Yani her şeyde olduğu gibi. Burada aslında sığındığımız bazı şeyler, mesela şöhretin evet çok iyi bir şey olabilir ama fazlasıyla Allah imtihan etmesin deriz. Evet. Çünkü insanız yani, hata ve telafi edememe duygusu. Bunların hepsi zaten çok böyle diyalektif ve iç içe halde. Fakat en sonunda nihayette şuna geliyoruz yani. Her şey bittiğinde, değil mi? Mesela bütün her şey bittiğinde, makamlar geçtiğinde, o ışıklar kapandığında, perdeler kapandığında, gün bittiğinde mesela şöyle diyor musun? Güç o zaman nedir? Her şey bittiğinde... Ki gücü tanımlar mısın bize? Mesela bana göre şudur. Güç her şey bittikten sonra çalan telefonundur mesela. Ya da kendine yetebilme duygusu, manevi olarak dediğim. Biraz önce çok güzel söyledin sevgili Aslı. Aynen. Bu anlamda gücü tanımlamak. Güç sence ne?
0: Ne biliyor musun? Her şey bitip ışıklar söndüğünde, kendi kendine kaldığında güç, eğer çok sağlam bir ailen varsa bu bir güçtür. Koy cebine.
1: Çok güzel.
0: Koy cebine. Seni her koşulda ve her şartta, hastalıkta, sağlıkta ve bir takım şeyleri de noktaladığında yine sana eşlik edecek bir can yoldaşı, bir yarenin varsa, tabii bir ki eşin varsa koy cebine. O da büyük bir güçtür. Ama en büyük güç ne biliyor musun? Sağlığın varsa.
1: Maşallah.
0: Ayakların üstünde durup nefes alabiliyorsam, işte o en büyük güç. Çünkü her şey bitse bile, her şeyini kaybetmiş olsan dahi, sağlığın yerindeyse, aklın yerindeyse, nefes alabiliyorsan, onu yeniden yapılandırabilirsin. Çünkü daha önce onu sen yapmışsın. Bir daha yaparsın. Ama sağlığın yoksa, işte o noktada bitiksin. O yüzden Allah'ıma hep duam, Rabbim bana sağlık, sıhhat, sevdiklerime sağlık, sıhhat ver. Çünkü sağlığın olmadığında şu bir bardak suyu içemiyorsun. Hı hı. İçemiyorsun. O yüzden en büyük güç bence sağlık. Sonrasında yanında duran, seni o düştüğün yerden ya da bitti dediğin anda seni kaldırmak için uzanan, koşulsuz seven eldir.
1: Çok güzel.
0: Ben böyle tanımlıyorum. Allah kimseyi sahipsiz bırakmasın.
1: Amin. Amin. Peki ekran dedik aslında, işte sanatçılık tecrübesi dedik, devam sahne dedik, ama bir taraftan da aslında iyi bir oyuncu yüzüsün sevgili Aslısan. Evet. Mesela şu anda rejime gelenlerde hiç böyle bir şey oldu mu, düşündün mü?
0: Oyunculuk teklifi çok aldım.
1: Olmuştur
0: ben.
1: Olmuştur değil mi?
0: Çok aldım.
1: Ben
0: yani,
1: bunu bilmiyorum ama hani.
0: Evet bir... ama şey dedim, her ailede bir bir oyuncu yeter bir aile
1: öyle
0: dedim.
1: Öyle mi? Yani, onu unuttum.
0: Açıkçası ama hiç belli olmaz, belki bir sürpriz bir proje gelebilir. Öyle mi hissediyorsun Esra?
1: Öyle hissediyorum.
0: Gerçekten mi? Hı-hı. Sen istediyorsan.
1: İstanbul, evet. Öyle bir
0: öyle bir şey, belki bir sürpriz olabilir. Hı-hı. Olabilir. Bu doğru hissediyorsun.
1: Aslında Ünel dediğimiz zaman bu çok önemli. Hepimizin yarısı ve burada konuşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Gazze'nin gazası diyoruz hep. Hep 75 yıldır süren ama kimilerinin 7 Ekim'e sığdırmaya çalıştığı, niye öyle yaptıklarını da çok iyi bildiğimiz Siyonizm, Sifonizm'den bahsederek, hı hı, hı, burada konuklarımızı ağırlıyoruz. Ama aslında Ünel'de bugün çok önemli bir şey yapıyor. İşte istersen sen anlat. Gazze için.
0: Evet, evet.
1: Çok önemli. Şimdi, bir Gazze teçhizi olarak, evet.
0: Biliyorsun hani televizyon programcılığı, evet, ama hı hı, benim içimde böyle hep bir coşan bir müzik tarafım var ve özellikle de Türk müziği yorumlamayı çok seviyorum. O sebeple en güzel ve en doğru platform TRT Müzik'ti. Ve Allah nasip etti.
1: Ne güzel.
0: Ve çok enteresan bir şey anlatacağım, vaktimiz var inşallah.
1: Var, var.
0: Annemin o kadar istediği bir şeydi ki TRT Müzik'te benim müzik programı yapmam.
1: Gördüm.
0: Annem görmedi. Ve bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksın. Annem 19 Mayıs'ta vefat etti. Annemin ölüm yıl dönümünde bir yıl sonra 19 Mayıs'ta TRT Müzik'te başladım. Salı günü demiştik ve 19 Mayıs'a denk geldi, biliyor musun? Ne acayip, ne enteresan bir şey. Adeta anneme böyle bir hediye göndermiş gibi oldum ve o onu hissetti. O kadar çok istediği bir şeydi ki. Ve Allah onu bana annemin ölümünün birinci yılında nasip etti. O gün, yani birinci yıl duasını yapıp akşam televizyon programı yaptım canlı. Dedim anneme gitsin bütün şarkılar. Onun sevdiği şarkıları söyledim. Ve dedim ki programa konuk alıyorum. Konuklarım da sağ olsun çok kıymetli. Hepsi birbirinden değerli konuklar. Hı. Sanatçı arkadaşlarım geliyorlar. Hepsine kapım açık sonuna kadar. Başımın üstünde yerleri var. Hı. Dedim ki onlar gelirse, gelen her konuk için ben bir iyilik yapayım. Ne yapayım? Gazze'ye sıcak yemek göndereyim. Sevgili Burak Kut, hatta dedim ki Burak, biliyor musun? Sen bir iyiliğe vesile oldun. Aa dedi, ne yaptın? Sen bana konuk olarak dedim geldin. Ben de geldiğin şerefine senin adına benden Gazze'ye dedim 100 kişilik sıcak yemek göndereceğim. Ve bu diğer konuklarım için de.
1: Devam etti değil mi?
0: Devam ettirdim. Togemdere, Kızılay'a, elimin uzandığı bir takım oluşumlara, İstanbul Valimizin yapmış olduğu burs veriyor biliyorsunuz.
1: Evet, muhteşem.
0: Çocuklarımıza.
1: İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e çok selam olsun.
0: Davut Gül'e,
1: burada
0: eşi Gülden Gül'e selamlar, sevgiler olsun. Harika bir çift onlar. Benim de çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim dostlarım. Ben de çok seviyorum kendilerini. Çok güzel ruhlu insanlar. Çok. Yani İstanbul'umuzda o kadar güzel

insanlar var ki valimiz o kadar kıymetli bir aile ki çok güçlü ve huzurlu hissediyorum kendimi. Gerçekten çok korunaklı hissediyorum ben kendimi İstanbul'da. Allah hepsinden razı olsun. Ay ne diyordum ben Esra ya, kafam gitti. Bak sevdiğim insanlardan bahsediyorum.

0: Ve bunu kurumumuza bağlı olmaksızın sağ olsun takdir ettikleri tabii ki bir ücret var. O ücretin içerisinden kendi adıma böyle bir dedim ki yani hani bir elin nesi var, iki elin sesi var dedim. Biz bir şeyler yapmazsak kim yapacak Esra'cığım? Hep alıp kazanıp yiyip gezmek içmekten
1: ibaret
0: değil hayatımız. İnan ki paylaştıkça çoğalıyor. Bereketi artıyor. Paylaşınca da çok mutlu oluyorum. Ben kendi diğer setimde de öyle. Bir şey canım çekiyor. Kızlar ne istedi canınız diyorum. İşte 50 kişilik bir ekibimiz var. Hadi tatlı söyleyelim. Hep birlikte yiyelim diyorum. Paylaşırsak
1: zaten orası sevgili Aslı mutfak değil mi? Gelinin mutfağı.
0: Baklava da yaptırmıyoruz. Kızlara yani yaptırıyoruz o yemekler hariç. Onun dışında canımız bir şey çekiyorsa yapımcımız da tabii ki alıyor sağ olsun. Hiç kimseleri kırmıyorlar. Ama ben aman o yapsın bu yapsın beklemiyorum. Ben hemen atlıyorum. Hemen atlıyorum. Çünkü paylaşmak, birlikte bir lokmayı paylaşmak, bir masayı paylaşmak.
1: Ne kadar çok azaldı güzel. Değil mi? Azaldı bir de.
0: Çok azaldı.
1: Azalanlar arasındalarlar.
0: Çok azaldı.
1: Kesinlikle.
0: Sadece Ramazan'da böyle bazılarımızın aklına geliyor biliyor musun? Yani işte paylaşmayı bilmek çok önemli.
1: Ama aynı zamanda tabii ki acıyı da.
0: Acıyı da.
1: Bu da önemli. Peki burada sevgili Aslı, aslında yeni sezonda inşallah sen tekrar programı yapmaya başlayacaksın.
0: Evet, Allah nasip ederse inşallah Allah'ın izniyle. Süreçte,
1: inşallah senin için çok hayırlı olur. Çünkü Amin. Aslında bu anlamda çok da başarılı işler yaptın, çok da konuşuldu işlerin.
0: Evet,
1: bu arada da mesela bak bunları yapmışsın, ne güzel işte Gazze ile ilgili bu. Aslında çok da duyulmasını istemiyorsun anladığım kadarıyla
0: yani,
1: bu anlamda.
0: Aslında biraz yine o hani aileye programında gidiyoruz. Söylüyorum.
1: Evet.
0: Biraz da farkındalık olsun. Hani ben bunu yapınca insanların aklına geliyor biliyor musun? Aa biz de yapalım diyorlar mesela. Olur yani mesela ben de bir arkadaşımın yapmış olduğu bir iyiliği duyduğum zaman aha ne güzel bir şey yapmış. Keşke ben de yapsaydım. Dur ben de bir yapayım. Zaman zaman söylüyorum ama söylemediklerim de var. Hani tabii ki hani sosyal medyada hani yazıyorlar ya, ya bir iyilik yapıyorsun onu da söyleme. Ya ben hani ben yapıyorum hadi beni alkışlayın diye söylemiyorum. Vallahi söylemiyorum. İnanın hani gerçekten aklımıza geliyor.
1: Peki sosyal medya gerçeklik algısından bu kadar uzak bir mecra olarak mı görüyorsun? Yoksa sosyal medyanın daha profesyonel bakalım aslında iş için. Değil mi? Kullanılabilecek evet. Bir mecra. Okey bunu kenara koyalım ama öbür taraftan baktığın zaman çok fazla mesai harcanacak bir yer mi? Mesela Aslı Hünel'e göre.
0: Ya şimdi
1: sosyal medya.
0: Sosyal medyanın çok ciddi bir gücü var.
1: Var.
0: Artık eskiden bizim hani hep işte aslihunel.com'u alırdık falan oradan girerlerdi. Artık onlara bakmıyorlar. Mesela bir konser
1: öyle
0: olacak,
1: bir
0: şey olacak.
1: O koma
0: evet, tabii.
1: Alıp sana
0: tabii. Öyle bir site hazırlıyorduk. Giriyorlardı, bakıyorlar bu insan ne yapmış, ne etmiş. Şimdi Instagram'a giriyorlar mesela. Şimdi işte Twitter'a bakıyorlar ya da neyse bunun adı. Dolayısıyla artık yani hani yadsınamaz. Bunu doğru kullanmak çok kıymetli. Tabii bunu farklı amaçla kullananlar da var. Ya aslında herkesin ideali doğrultusunda bunu kullanıyorlar. Ben biraz mesela bazen dertleşiyorum. Orada böyle Instagram dostlarım var benim. Fanlarım var, sevenlerim var. Beni abla anne yerine koyan
1: ne güzel.
0: Bir sürü güzel insanlar, güzel kalpler var. Şu anda şu saatte bizi izlediklerini biliyorum. Şu anda fotoğrafımızın screenshot'ını alıp
1: ne
0: yarın bütün sosyal medyayı donatacaklarını da biliyorum.
1: Sevilmek güzel bir şey değil mi aslında?
0: Çok güzel.
1: Seviliyorsunuz.
0: Çok şükür.
1: Onu şimdi çok şükür. Anladım. Zaten hep biliyordum da. Yani. Çok da önemli mi? Evet önemli ama
0: bak
1: herkes
0: işte.
1: Sevsin diye... bir şey içerisinde değildir.
0: Ben kendimi ortaya koyuyorum. Evet. Yani en doğal halimle. En hakikaten doğal halimle. İşte bak çok seviliyorsunuz. Ne kadar önemli bir misyon biliyor musun? O kardeşlerim, o kızlarımız beni örnek alıyorlar. Benim yapmış olduğum bir hareketi mesela şu an çeyize önem verdiğim için misalen buna önem veren genç kızlarımız var. Bana gönderiyorlar. Aslı ablacığım, ben de bunu hazırladım. Mesela

0: Mesela bir çok sevgili bir kardeşim vardı. Sürekli bir şeyler hazırlıyordu. Dedim ki ve hep benimle ilgili videolar paylaşıyor. Dedim okuldan ne haber? Yazdım ona. Okuldan ne haber? Nasıl gidiyor? İşte aslında dedim, bunu yapıyorum. Dedim ki bak, benimle ilgileniyorsun, çok güzel ama çok mesai harcıyorsun. Bana harcadığın mesaiyi lütfen derslerine harca. Ve bana dedim, beni mutlu etmek istiyorsan bana dedim yıl sonu diplomanı gönder. Ve ikinci
1: İmritçeyiz.
0: üniversitesini bitiren benim
1: Oo, çok iyi.
0: şahane güzel sevenlerim, kızlarım var. Buradan hepsini öpüyorum. Hepsini
1: Aslında o
0: çok
1: program
0: seviyorum.
1: sayesinde ulaşan değil mi o video?
0: Sosyal medya ile
1: Hem
0: ulaşan.
1: sosyal medya hem de
0: Tabii bir
1: o
0: şekilde
1: program.
0: tanıyorlar beni. Ama temasa nasıl geçtinler? Sosyal
1: Sosyal
0: medyayla.
1: medya.
0: Ben zaman zaman girip cevap veriyorum. Böyle sürprizler yapıyorum. Hoşuma gidiyor. İnsanları mutlu etmek hoşuma gidiyor.
1: Ne kadar güzel. Aslında bu da bir dua.
0: Ya çok güzel. Ama
1: Fiili bir
0: burada
1: dua.
0: tabii kin kusan, enteresan sağlıksız zihinler de var.
1: Bunu mu konuşmak istiyorum?
0: Ya
1: Yani
0: evet.
1: sosyal medya mı, mera mı, ikisi arasında kaldığım çok böyle mutantan hareketlerle
0: Sordum.
1: karşılaşıyorum.
0: Onlara
1: Çok
0: da
1: ilginç.
0: cevap vermek istiyorum. Eşim Savaş beni tutuyor. Sakın cevap verme, dur ne yapıyorsun diyor. Bir
1: Evet,
0: bakıyorum
1: bence
0: o
1: en güzel.
0: dayanamamış, o cevap vermiş. Çünkü insan bazen, biz de insanız ya. Çok hakaret ediliyor yani. Buna ne hakkım var ki?
1: Bu galiba şöyle bir şey yani sosyal medya ile söz söyleme cüreti
0: Evet.
1: ve eşit hissetme yani pek gibi ki herkes eşittir de
0: %100 herkes
1: neticede bir
0: eşit.
1: en büyük sosyal
0: Sevmeyebilirsin beni ama hakaret edemezsin bana. Çünkü ben sana hakaret etmiyorum. Şu anda da ben
1: etkileniyor.
0: kendi fikrimi beyan ediyorum örneğin.
1: Şimdi biz mesela linç bağışıklığı sağlam insanlar olarak, kardeşleriniz olarak bu durumu geçici görmenizi. Çünkü onların asıl kalıcı olmamalarına dair bir hıncı olarak bir yansıması bu hareketleri. O yüzden onların ya da kim bilmiyorum
0: Ne
1: fake de
0: acı değil
1: olabilir.
0: mi? Ne acı.
1: Çok android bir sistem bu sistem, android
0: Hayatım
1: bir sistem.
0: boyunca ne bir fake hesap açıp birine hakaret etmeyi düşündüm, ne de Aslı Ünel olarak birine bir şey bu anlamda yazmayı düşündüm. Tevessül etmedim. Gerek de
1: Salt.
0: görmedim.
1: Mesela şöyle bir şey. Artık insanları şöyle ayırıyorum ben. Yani erkek, kadın değil. İyiler var ve kötüler var. Bu
0: Evet.
1: kadar. Çok ekonomik bir buluş bence. Yani iyiler var, kötüler var.
0: Bir de neye önem veriyorum? Bunu da çok senin yayınında söylemek
1: Evet.
0: istiyorum. Bir de insanlarmış mesela söz veriyorlar. Ve sözlerini tutmuyorlar. Ben bu insan profiline de çok karşıyım. Bunu yapacağım dediysen ben yapacağım. Yapamayacağın hiçbir şey için söz verme. Çünkü karşında onu bekleyen ya da onun hayalini kuran insan olabilir. Ve o da bir kalp kırmadır.
1: Aslında sevgili Aslı, bu programlarla mesela Anadolu'nun ücrasındaki insanlara da ulaştım değil mi?
0: Evet,
1: Yani
0: kesinlikle
1: oradaki
0: evet.
1: mesela gerçekten metropol kaosu başka bir şey. Bir de Anadolu sakinliği başka bir şey.
0: Çok
1: Bazen
0: seviyorum.
1: değil mi?
0: Çok seviyorum. Var ya,
1: Daha
0: çok
1: bir
0: seviyorum.
1: inziva hali, daha huzur.
0: Çok. Yani o evlere konuk olup o evlerde onların ikram ettiği börekleri yemek, ayranlarını içmek, hatta onların şalvarlarını giyip çetiklerini, patiklerini ayağıma geçirmek,
1: Çok güzel.
0: yemeniyi başıma bağlamak ve onlarla sohbet etmek. O kadar samimi, o kadar saf duygularla. O kadar beni mutlu ediyor ve eşime dedim ki ne olur dedim ya bir yani böyle bir hani bir köy evi, bir taş ev gibi bir yere yerleşsem. O kadar ruhumun ihtiyacı var ki. O huzuru çok istiyorum Esra. O kadar yoruldum ki. Yani anneciğimi ve babacığımı kaybettikten sonra biliyorsun Allah nasip etmedi bir evlat bize.
1: Ne yazık.
0: Nasip olmadı ama bir sürü evladım olduğunu biliyorum. Bizi bağlayan da bir şey olmadığı için bu bağlamda diyorum valla gidelim o doğal ortamda hani biraz o saf samimi gerçek duyguların içinde yaşamak istiyorum ve bunu da en kısa zamanda hayata geçireceğim.
1: Bir inziva hali oluyor değil mi? Öyle bir
0: Ya bir, ama
1: istek.
0: bak bir şey söyleyeyim mi?
1: Ruh
0: Çok
1: vitamini.
0: insanda var bu inzivaya geçme hali. Çok insanda var daha böyle sadeleşme isteği. çok duyuyorum son dönemde. Bilmiyorum sen.

0: de denk geldin mi?
1: Çok denk geliyorum
0: Değil
1: ama
0: mi?
1: bu şey gibi bir
0: Sence
1: şey ya.
0: neden? Yani bu bir arkadaş sohbeti gibi olduğunu
1: Tabii
0: düşünüyorum.
1: öyle öyle
0: Senin
1: olmasın
0: fikirlerin de
1: bence.
0: çok güzel bu anlamda. Sence neden böyle bir şey oldu? Yani herkesin bir uzaklaşma, bir daha sadeleşme ihtiyacı duymak. İşte belki mesela benim bir hani köyüm olsaydı annemden, dedemden ve çok isterdim gitmeyi. Hatta diyorum ki sizin köyünüz var mı? Hani nereden hani anneniz nerede yaşıyor? Gitsenize ya ne var bu
1: Buradan
0: İstanbul'da bu kadar?
1: şuraya mahsus bir şey söylemek istiyorum sevgili Aslı. Geçtiğimiz aylarda bir partinin, isim vermeyeceğim, bir organizması Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Hanım'a şalvarından ve oyalı yazmasından dolayı çok aşağılık kelimeler sarf etti mesela. Çok
0: Nasıl?
1: evet, bayağı böyle
0: Neyin
1: aşağılayan, işte
0: adından?
1: bayağı sosyal medyada, işte televizyon programlarında da ona tepki gösteren
0: Atlamış.
1: güzel insanlar vardı ve işte burada mesela bu şalvar olayı orada işte gündem oldu mesela. Çok enteresan bir şey vardı. Yani hem çok tepki vardı o organizmaya, hem de bir o kadar da aslında bizim kültürümüzün işte şalvar, işte bu
0: Ha
1: oyalar,
0: evet.
1: Anadolu'nun gerçekten bu olduğu gerçeği de tekrar gündeme gelmiş oldu. Tam da bununla söyleyince çok mütenasip bir gündem oldu. Yani sen aslında değil mi, hem bir televizyon programcısın hem de
0: Evet.
1: aslında ruhunun bir inzivasından aslında oraları bir toprak,
0: Evet, toprağa
1: tekrar
0: dokunmak
1: bir toprak
0: belki de. Kesinlikle
1: hissiyatı.
0: öyle. Ya çok enteresan. Yani şimdi İskoçya'nın hani İskoçya'da da etek giyiyor ya erkekler. Yani o modernlik, o harika alkış hatta giyip poz veriyor bizimkiler gidip. Onların hani yöresel giydikleri kostümlerden biri değil mi? Yanılıyor muyum? Onların da yok mu yani? Hani
1: İskoç.
0: İskoç
1: Tabii
0: etekleri
1: var,
0: vesaire
1: evet.
0: beyler giyiyor.
1: Beyler
0: Bizim
1: giyiyor.
0: şalvarımız niçin bu şekilde eleştiriye maruz kalıyor? Yemenimiz, başörtümüz. Hayırdır? Neden? Allah Allah. Herkes o şekilde hani herkes sevdiği gibi bir kere giyinmeli. Herkes özgür zaten. Burası özgür bir ülke. Öyle değil mi? Kimse kimseyi böyle olsun, böyle olmalısın diye kodlamıyor ya da böyle bir yasa gelmiyor. Yani herkes istediğini giysin etsin. Ama kimse kimsenin kıyafetine zaten karışmayan özgür bir ülkede yaşıyoruz ya.
1: Aslında orada bir hani diyoruz ya, bazıları sahil kasabasına yerleşebilir ama bazıları gerçekten cahil kasabasına yerleşsin. Yani sadece kendisinden ibaret olan bir yere buradaki cahil kelimesini niçin kullandığını çok bariz bir hakir görme, aşağılama değil ama bir şey söylemeden duramayan insanlar aynalı odada kendileriyle alakalı güzel sohbetlerde bulunabilir. O yüzden de mesele aslında bir kıyafet meselesinden de ziyade bir kültürü aşağılama,
0: Kesinlikle öyle.
1: bir özenti olma hali ve bir kültürü aşağılama ve tahkir etme durumu olduğunda gerçekten böyle Aslı Hünel gibi sanatçılar da muhteşem bir tavır ortaya
0: Çok
1: koyabiliyorlar.
0: teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten teşekkür ederim. O kadar güzel ifade ettin ki kalbinden geçenleri de söyledin. Bu arada saat kaç oldu?
1: Evet,
0: Aha
1: şimdi
0: 1'e
1: yavaş yavaş,
0: geliyor.
1: evet yavaş yavaş çıkıyoruz.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Benim uyku saatim.
1: Öyle
0: Bakayım.
1: mi?
0: Tabii tabii ben erken
1: Ama
0: uyuyorum.
1: şimdi
0: Ve çok
1: kanalda
0: erken
1: büyük, bir dakika
0: kalkarım.
1: kanal ya, şu anda
0: Ne
1: sabah
0: diyor?
1: ezanına kadar
0: Yok
1: program.
0: artık. Şimdi ben sabah 6'da kalkıyorum. 5.30-6'da hatta 5.30'da da kalkıyorum son günlerde. Bu saatler benim uyku saatim. Ve gerçekten 11 ile 1 arası kesin uykuda olmalısın. Cilt sağlığı için önemli.
1: Bir de bu çok küçük, bunu konuşmak
0: Tabii
1: istiyorum
0: ki.
1: sadece. Bu güzellik meselesi.
0: Ha.
1: Mesela çok konuşuluyor ya, şöyle oldu artık, yüzler aynı oldu falan filan.
0: Evet.
1: Yeni bir trend midir bilmiyorum ama gerçekten orada da hissediyor musun yani insanlardaki bu değişimi? Mesela sosyal medya mı bu? Ya da şöyle sorayım. Sosyal medya mı, biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz yoksa sosyal
0: Sosyal
1: medya
0: medya
1: mı
0: mı
1: bizi
0: bizi kullanıyor?
1: kullanıyor sorusundan şu çıkıyor. Yani gerçekten oraya yönelik böyle pıtı pıtı aynı yüzler meselesine, eleştirisine katılıyor musun? Yani herkes Android gibi aynı oranda ve tonda birbirine çok benzer, özgün yüzler kalmadı tarzında bir eleştiri var.
0: Ya şöyle bir şey, herkes bir kere kendini nasıl görmek istiyorsa, imkanı öyle da diyorsun. Varsa bunu bir makyaj gibi düşün. İşte genç kızlarımız da bir görüyor, arzu ediyor, yapmak istiyor. Şimdi sen bunu hani şey yapamazsın, hani bu konuda hani yapmamalı demiyorum. Yapmak isteyen kendini iyi hissedecekse, ona iyi gelecekse.
1: Ben de buna katılıyorum.
0: Yapmalı. Yani anlatabiliyor muyum? Ama hani bunda da bir yaş olmalı yani. Hani bir 17'den önce de yapılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü insanın yüzü gözü hani daha oturmuyor bir takım şeyler. Hani belli bir yaştan sonra yapılmasından
1: aslında
0: yanayım.
1: Aslında benim anladığım aslı hüner prototipi şu. Yani aslında eleştirmekten ziyade var olanı de bir yapıcı bir görüş ortaya sunmaktan ya, yana. Benim anladığım...
0: Kesinlikle öyle. Aslında. Mesela atıyorum dudağından mı rahatsızsın? Yaptırmak mı istiyorsun? Yaptırmalı, öyle mutlu olacaksa dünyaya bir daha gelmiyoruz. Mutlu olacaksa tabii ki yaptırmalı. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde yaptırmak da estetik midir bunun adı? Bunun adı makyaj mıdır? Ameliyat mıdır? Medikal estetik midir? Ne istiyorsa bence yaptırmak da özgür. Ben de zaman zaman bunu yaptırıyorum. Çünkü belli bir yer çekimi var. Ekran önündeyiz ve iyi gözükmek durumundayız. Ben de vitamin yaptırıyorum yüzüme mesela. Botoksum var minik minik. Ben bunları saklamıyorum. Burnumda mesela bak dolguyla mesela burnumun ucunu kaldırdım. Hoşuma gitti. Çok seviyorum mesela bu halini. Anlatabiliyor muyum? Yani insan bedenine, ruhuna, sağlığına eğer ki zarar vermiyorsa kendini mutlu etmek adına istediği gibi özgürdür.
1: Evet sevgili Aslı, bugün seni çok yorduk ama gerçekten ben seninle sohbeti çok sevdim.
0: Gerçekten
1: çok
0: ben
1: doğal,
0: daha çok sevdim.
1: Çok böyle insani, güzel.
0: Gerçekten bir senedir geleceğiz yan yana,
1: geleceğiz,
0: nasip olmadı.
1: Geleceğiz diyordum ve bugüne nasip oldu. Ben
0: her nasip neymiş? Vaktini esirmiş.
1: Evet. Bu sözleri de bu arada tık tık tık tık tık sevgili Aslı sözleri. Bunları da not ettik. Ben sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Inşallah... İzleyicilerine çok teşekkür ediyorum.
1: Evet,
0: şu anda bu saate kadar bizi izlediniz. Sürçülisan ettiysek efendim affola. Sadece kendi duygu düşüncelerimi, kendime uygun olan kendimin fikirlerini kendime anlattım aslında.
1: Çok güzel anlattın. Anlatmayı da seviyor musun yoksa biraz ketum musun? Onu çok
0: anlayamadım. Ay yok, çok bayılırım. Her şeyimi anlatırım. Çok sırdaşımdır. Mesela arkadaşlarımın, dostlarımın sırrını aman Allah'ım tutarım. Ama ben çok dışa dönük yaşayan bir insanım. İçim acayip dışarıdadır. Hani dilim böyle hemen anlatırım, şöyle oldu, buna üzüldüm, şuna üzüldüm. Ya da mesela sana kızdım. Mesela onu içime atmam. Ay ben sana kızdım, bana böyle yaptın diye hemen söylerim. Ya yani içimde hiçbir şey kalsın istemiyorum. Negatif hiçbir şey. Vallahi içinizde kalmasın. İçinizde kalıp dert olmasın.
1: Çok iyi. Bunu şey yapacağım, evet. İçimizde kalmasın.
0: Kalmasın.
1: İçimizde kalmasın.
0: Kalmasın hayatım. Ben de kalıp dert olacağına sana anlatayım. Sen dert et ya da çöz işi yani.
1: Yok, ben ortada dursun biraz şimdi. Ortada dursun. Çok teşekkürler sevgili Aslı Ünel.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Bu Gazze konusundaki hassasiyetin için de tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Hiçbir şey yaptık saymıyoruz kendimizi.
1: O kadar böyle hani Gazze'den bize ne ki diyen bir takım organizmalar karşı hissizlere ve vicdanının sahibi değil kiracısı bile olmamışlara.
0: Çok kısacık bir şey söyleyeceğim. Tabii ki Gazze'yi hani düşünüyorsun. Ben en yakınlarımı da düşünüyorum. Onun da altını çizeyim. Şimdi eleştireceklerdir muhakkak. Tabii ki ben gözümün gördüğü, elimin uzandığı her şeyde varım gücüm nispetinde.
1: İşte depremde de vardı. Depremde geçen
0: aynen öyle.
1: İnsanların yanı da vardı.
0: Aynen öyle. Kendi insanımı da.
1: Kesinlikle.
0: Ama insanlığa yakışır şekilde hepimizin davranması gerektiğine inanıyorum. Çok da bir şey yaptım saymıyorum kendimi. Yapmaya da elimden ne gerekiyorsa devletimin de yanındayım. Vallahi öyle ahbapmış mahbapmış benim öyle şeylerle hiç işim olmaz. Anladın mı? Bizim afatımız dururken bu ah baba gidip yardım eden şimdi ah ah vah vah da yapmayın. Araştırsaydınız bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü aklım almıyor gerçekten. Buraya bu kadar para vermek, akıtmak. ah benim güzel insanım diyeyim, ne yapmaya çalıştınız diyeyim yani. Ama bence birçok şey anlaşıldı. Demek ki bunu yaşamak da gerekiyormuş belki
1: doğru,
0: de.
1: Doğru.
0: Belki de. Evet. Belki de hepimiz dersler çıkartıyoruz. Çok teşekkür ediyorum
1: çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Esra.
1: Ederim, sevgili Aslı'ya çok teşekkür ettik. Kim vardı programımızda? Sevdiğiniz sanatçı. Mutlu da oldunuz biliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili sanatçı Aslı Hünel vardı. Kendisine çok teşekkür ettim. O da son cümlelerini çok güzel kurdu. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim. Bu oralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir: terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'ye hoş geldiniz. Efendim, değerli bir konuğumla çok kapsamlı bir mesele üzerine yazılmış kapsamlı bir literatüre katkı sunan 4 ciltlik önemli bir eser hakkında konuşacağız. En başta yardımınıza her zamanki gibi ihtiyacım olduğunu yineleyeyim ve müsaadenizle döneyim misafirime. Konuğumuz Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Erhan Kabakçı, ama özür diliyorum, Ersin Kabakçı hocam, düzeltiyorum hemen. Sakınılan göze çöp batarmış. Çünkü ben o kadar hassas bir çalışmayla ilgili bir gayret içindeyim ki. Çünkü Batı literatüründe İslam araştırmaları 4 ciltlik katkı sunanın çok sayıda olduğu önemli bir çalışma bu. Siz de birkaç...

0: Kaç editörle birlikte bu alanda çalıştınız ve ortaya çıkan eseri bugün bize anlatacaksınız. Aman ha, ne kadar dikkatli derken ben hoş buldum dedim hemen. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Zeynep Hanım, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Çok şükür iyiyim ama iyi misinizi şu anlamda da soruyorum. Şu an, şu gün, burada nasılsınızın ötesinde... Başlığı kendisini söylüyor. Batı literatüründe İslam araştırmaları. Hem parçaladığımızda hem bütün olarak cümleyi aldığımızda ne kadar ciddi bir işe girişildiğini anlıyoruz burada. Ortaya çıkmış olması, bir şeyin geride ciddi bir emeği barındıran, böyle bir şeyin ortaya çıkmış olması bir kere heyecanı katlayan bir şey mi, yoksa oh be çok şükür elhamdülillah istediğimiz gibi de oldu diyebildiğiniz bir yerden mi bakıyorsunuz şimdi şu üst üste koyduğumuz 4 cilde baktığınız vakit?
1: Aslında ikisi de. Burada belki de bu sorduğunuz ilk soruyla ilişkili olarak bir hakkın teslimini ifade ederek başlamak istiyorum ben. Çünkü burada ben toplamda 80 civarında araştırmacımızın katkı sunduğu bir çalışmanın 4 editöründen bir tanesi olarak bulunuyorum. Bu bağlamda diğer editör arkadaşlarım, onlar olmasaydı bu çalışmayı ben tek başıma yapamazdım. Onların isimlerini zikretmek isterim.
0: Lütfen.
1: Araştırma görevlisi Doktor Necmettin Salih Ekiz, araştırma görevlisi Feyza Çelik ve doktora öğrencisi Zeynep Şüheda Başaran olmak üzere 4 arkadaş. Böyle bir projeye başlama kararı aldıktan sonra bir online platformda grup oluşturmuşuz. Bu çalışma bittiğinde baktık tam 3 sene geçmişti üzerinden.
0: Onu soracaktım, yani ne zaman, hangi tarihte bir araya geldiniz ilkin? Yani zihinde oluşmasını da merak ediyorum hocam.
1: Evet.
0: Bu neyin peşindeydiniz? Neyin ortaya çıkması gerekiyordu?
1: Aslında biz 4 editör olarak da Batı literatüründeki İslam araştırmalarıyla belli açılardan ilgiliyiz. Benim yüksek lisans ve doktora çalışmam Batı literatüründe Kur'an araştırmalarıyla ilgili. Necmettin Salih Ekiz kardeşim yine aynı şekilde Alman oryantalizmi çalıştı. Ve yenilerde doktorasını bitirdi. Yine Batı literatüründe tefsir araştırmalarıyla ilişkili nitelikli bir tez ortaya koydu. Feyza Çelik, araştırma görevlisi Feyza Çelik yine Batı literatüründe Kur'an araştırmalarıyla ilgili çalışmakta. Zeynep Şüheda Başaran da İslam tarihi ve sanatları alanında yine Batı tecrübesi olan, uzun yıllar Batı'da bulunmuş olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla hali hazırda kendi branşımız özelinde de olsa biz Batı literatürüyle ilgili idik. Fakat diğer taraftan şunu net bir şekilde görüyorduk. Ciddi bir literatür ortaya çıkmış durumda. Devasa bir literatür var ve bu literatür artık Batı'da eskiden olduğu gibi salt savunmacı bir refleksle ya da pejoratif ifadelerle ve sadece İslam, Hazreti Muhammed ya da Kur'an gibi üst başlıklarda değil, çok en spesifik alanlarda. Bugün bizim ilahiyat disiplinlerimizin her birine dair en spesifik alanlarda yani ürünlerin verildiği
0: hadis, fıkıh ve bunların altlarına doğru
1: kesinlikle
0: inerek.
1: Dini musikiye kadar uzanacak şekilde çeşitli türlerde tezler, projeler, makaleler yayımlandığını görüyor idik. Ve bu bağlamda literatüre baktığımızda da literatürün Türk Akademiyası bağlamında söylüyorum. Açıkçası kayda değer çalışmalar bulunmakla birlikte sınırlılığını fark ediyor idik. Ve bu anlamda birileri inisiyatif almalıydı ve biz belki de biraz da fazla cesaretle bunu kendimizde bulduk. Bu işe başladık, besmele çektik. 75 yazarımıza ulaştık. 75 yazarımızla birebir görüştük ve doktora öğrencilerimizden profesör hocalarımıza kadar tamamına meramımızı anlattık. Ve neticede hemen bütün hocalarımız yapmaya çalıştığımız bu çalışmanın, hedeflediğimiz bu çalışmanın gayet makul olduğunu ve katkı sunabileceklerini söylediler. Kimdi hocalarımız? Her birisi mutlaka Batı'da bir proje kapsamında ya araştırmalarda bulunmuş kendi spesifik disipliniyle ilgili yahut projelerde bulunmuş yahut bu alanda lisansüstü tezler yazmış, kitaplar ortaya koymuş hocalarımızdan oluşmaktaydı. Dolayısıyla affedersiniz, bu anlamda diğer üç arkadaşıma, ben editör arkadaşıma teşekkür ederken yaklaşık 80 civarındaki tüm bu yazar kitap bölümü yazarı hocalarıma da evet, hasaten teşekkür ediyorum. Onlar olduğu için ve kabul ettikleri için bugün bu çalışmayı konuşabiliyoruz.
0: Hocam, bu çalışmanın bir Batı literatüründe İslam araştırmalarının Türkçe literatüre ve araştırmalara katkısı çok önemli. Buna tekrar döneceğiz. Bunu hem bizdeki yapının ortaya koyduğu eserlerin ne olduğu bakımından dönelim isterim. Hem de aynı zamanda tırnak içine alalım burada. Batı literatüründe İslam araştırmaları neden var? İlgi duyulmasının sebebi ne? Tanıma mı, anlama mı? Geçmişle bir mukayeseyi küçücük yaptınız. Geçmişte olduğu gibi pejoratif, yani böyle alaycı, küçümseyici, hakir gören bir tavrın ötesine geçen çalışmalar da var dediniz. Bakış ne, ilgiyi uyandıran ne, motivasyonları neydi? Bütün onların kapsamına gelelim isterim. Daha iyi anlayabilmek için bu eserin de ne anlama geldiğini. Ama ben projenin sorumluluğunu üstlenmiş bir editör olarak, sizin de çalışma alanınız olduğu için, aynı zamanda az önce söylemiş olduğunuz gibi özel çalışma alanınız tefsir. Konuklarıma şunu sormayı seviyorum. Her iş, her meslek, her ilgi alanı mutlaka özel bir ilgiyle seçildiğinde çok daha verimli olur, ama sanatçılar ve akademisyenler için hep bunun daha da fazla bunu gerektirdiğini düşünürüm. Yani içten gelen tabii bir merak, böyle doyumsuz bir iştah olmadan ilimde bir şey edinebilmek biraz zor gibi geliyor. Tefsirle aranızda bağ kuran belli bir şey var mı? İlahiyat eğitimi içinde özellikle bu alana yönelmenizi mümkün kılan şey, yani alan mı sizi seçti, siz mi alanı seçtiniz, tavsiyeye mi uydunuz, bir hocanız mı gel dedi size, ne oldu orada?
1: Benim hikayem aslında biraz ilginç. Çünkü ben 2008 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı, Konya Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Dolayısıyla İngilizce öğretmeni olarak başladım ben mesleğime. Fakat İngilizce öğretmeni olarak başladıktan bir yıl sonra da yaklaşık olarak eş zamanlı olarak ilahiyata duyduğum ilgi nedeniyle Hitit Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Tabii Hitit Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlayınca hocalarım haklı olarak, tabii alan dışı başvuruyorsunuz, evet, ve sizin sorduğunuz soru karşınıza geliyor. İngilizce öğretmeni olarak ilahiyat alanı neden,
0: yani lisanstaki
1: sorusu,
0: oluşturması gereken altyapı henüz oluşmamışken, en azından dışarıdan sorgulayan açısından.
1: Kesinlikle.
0: Neden bu tercih?
1: Bu haklı bir soruydu. Alan dışı olarak ilgimin olduğunu söylediğimde ve İngilizce öğretmeni olduğumu söylediğimde, İngilizce olarak yani dil becerimin yeterli seviyede olduğunu fark edince hocalarım beni sağ olsunlar oryantalizm üst başlığı altındaki, yani batıdaki Kur'an araştırmaları üzerine beni yönlendirdiler ve ben yüksek lisans tezimi önemli oryantalistlerden William Montgomery Watt'ın Vahiy ve Kur'an Algısı başlığıyla yazdım. 2013'te tamamladım. Daha sonra alanı daha çok sevdim. Bir de tabii dil biliyor olmamın da tabii burada olumlu,
0: büyük avantajı,
1: çok büyük
0: kaynaklara, birinci kaynağa doğrudan
1: birinci kaynaklara vukufiyet. Aynı zamanda yüksek lisans tez sürecinde batıdaki çeşitli önemli araştırmacılarla da birebir yazışma, görüşme fırsatı da bulunca doktora sürecine yönlendirdi beni bu süreç, motive etti. Ve doktora tez çalışmamı da 2019'un sonunda yine Batı literatüründe Kur'an metnine yaklaşımlar, metin bütünlüğü arayışları başlığıyla tamamladım. O arada da tabii tez bitimine bir sene kala gibi ben öğretmenliği bıraktım ve radikal sayılabilecek bir kararla araştırma görevlisi olarak Hitit Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde göreve başladım. Ve yaklaşık 8 yıldır da burada devam ediyorum çalışmaya. Yine bu bağlamda 2 yıl önce de TÜBİTAK Postdoc projesi kapsamında da Indiana'da bir yıllık bir yine batıdaki Kur'an araştırmaları bağlamında bir yurt dışı deneyimim oldu. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Hocam, şimdi İngilizce öğretmeni olabilecekken ilginizi çeken ilahiyat konularına yönelerek yüksek lisansınızı yapmayı yönelmiş olabilirsiniz. Yüksek lisans da bir yüksek lisans olarak kalabilirdi. Hı hı. Yani İngilizce öğretmen ama yüksek lisans da var. Olabilir. Çünkü akademinin renkliliği de söz konusu aynı zamanda. İçine girdikten sonra yani nihai bir yol gibi değil, devşirilecek değer ve kaynak bakımından değerlendirilebilecek bir şey de olabilir. Fakat siz ana mecra olarak, yol olarak seçmeye yönelmişsiniz. Bu ilginç geliyor her şeye rağmen bana. Baştan ilginizi çekmiş olsa da içine girdikten sonra bir İngilizceyi çok iyi bilmek bir avantaj sağlamış olabilir ama verinin kendisi o kadar ilginizi çekmeyebilirdi. Orada belli ki sizi heyecanlandıran, yani buldukça heyecanlandıran bir takım şeyler olmuş. Heyecanlandıran şey o literatürdeki Kur'an-ı Kerim'e yaklaşım mıydı? Kişilerin çalışma disiplinleri miydi? Ne buldunuz da ben bu alanda devam edeceğim dediniz? Orası ilginç çünkü bu sadece dili bilmekle de tatmin olabileceğim bir cevap değil aslında.
1: Mutlaka. Fakat tabii dışarıdan dahil olduğunuzda ilahiyat alanına bir şey yapabiliyor olmak meselesi önemli ya. Yeni bir alana gelmişsiniz. Hani iş doyumu tırnak içerisinde de önemli. Ve benim bir önceki mesleğim yeni mesleğime çok ciddi katkı sunuyor. Bir kere bunun hazzını alıyorsunuz. Yani alana katkı sunduğunuzu gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz. Bu çok önemli idi benim için. Diğer taraftan da gayrimüslimlerin Kur'an araştırmalarına yönelik ilgisi, çok farklı perspektiflerden aklımıza gelmeyen soruları yöneltiyor olmaları, ki ben kendim de sorgulamacı bir yapım vardır, soru sorarım. Belki bazı soruları biz içimizden sorarız. O içimizden sorduğumuz soruları Batı literatüründe açıktan sorulduğunu fark ettim ve hangi bakış açıları ortaya çıkıyor, ne tür cevaplar veriliyor İslam hakkında, Hazreti Peygamber hakkında, Kur'an hakkında şeklinde. Dolayısıyla ilgimi çeken bir alan oldu ve doktora çalışmamı da yine son dönemlerde Batı'da çok önemli, Kur'an araştırmaları bağlamında önemli bir konu olan 1980 yılına kadar Batılı gayrimüslimlerin Kur'an'ın dağınık bir metin yapısına sahip olduğu yönündeki hakim tezin, 80'lerden sonra Kur'an'ın bütüncül, simetrik, insicamlı bir yapıya sahip olduğu şeklindeki bir kontra teze dönüşmesi çıkıyor meselesini kendime konu edindim ve doktorada ben bu meseleyi çalıştım. Kur'an'ın bütüncül olduğunu iddia edenler arasında sadece Müslüman Batılı araştırmacılar yoktu. Gayrimüslim araştırmacılar da vardı ve bu önemliydi. Yani gayrimüslim araştırmacılar neden Kur'an'ın bütüncül bir yapıya, insicamlı bir metne sahip olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar, neden bunu yapıyorlar şeklinde tezimi bu temelde 2019'un sonuna doğru tamamlamış oldum.
0: Şimdi şöyle bir şey var. İtiraf etmek gerekirse biz bazı meselelere, güncel meseleler olabilir veya zihnimizi kurcalayan daha kadim meseleler de olabilir ama etraftaki bilgi kırıntılarına dönüp bakıyoruz ve bunun haklı sebepleri de olabiliyor aynı zamanda. Yargı ya da ön yargı geliştirecek sebeplere de sahip olabiliyoruz. Akla ilk gelebilecek şeylerden bir tanesi de izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de aklına gelebilir diye tahmin ediyorum. Biz ilim konusunda kafası gönlü açık insanlar olarak kalmaya çalışıyoruz. Çünkü bize bu dini tebliğ eden peygamberimizin bize bir çağrısı var. İlimle nasıl bir ilişki kuracağımıza dair bize söylediği sözler var. Bu sebeple biz hani coğrafyayı veya tarihi bölerek, parçalayarak değil, neredeyse hakikat onun peşinde koşma konusunda bir gayrete sahip olmaya çalışıyoruz. Bu çağrıdan kopmamaya çalışıyoruz. Fakat tarihi tecrübeler aynı zamanda bir takım şeylere karşı bizi biraz daha dikkatli olma mecburiyetine itiyor. Biraz daha şüpheci olma mecburiyetine itiyor. Sizin üzerine çalıştığınız oryantalizm konusu başlı başına bu konuda bir tedbir ve temkin sebebi aynı zamanda. Ve bir savunma mekanizması geliştiriyor. Bütün bunları hesaba katarak ve kenarda tutarak şunu sormak istiyorum. Gerçekten batıdan doğuya doğru İslam dinini anlamaya dönük, özellikle de kendi alanınız içinden soruyorum ama genel anlamda İslam ilimlerine yönelik merakın kökeninde ne var ve hangi yıllardan itibaren böyle bir ilgi var? Bu ne zaman orası için bir araştırma ve ilgi sahası oluyor?
1: Bu çok önemli bir soru. Biz bu sorunun cevabını birinci cildin giriş kısmında editör kurulu olarak ana hatlarıyla vermeye çalıştık. Üç ana başlıkta ele aldık meseleyi. Birinci başlığımız reddiyelerden aydınlanmaya. Yani Hicri 2. asırdan itibaren fetihlerin, İslam fetihlerinin geniş coğrafyalara yayılmaya başlaması süreci var. Ve burada özellikle Doğu Hristiyanlarının Hristiyanlığı muhafaza etme amacıyla polemikçi ve reddiyeci bir dille İslam karşıtı söylem ve ortaya koydukları literatür söz konusu. Ana hatlarıyla baktığımızda
0: yani karşısında pozisyon alabilmek için önce onu tanımak istiyor ve o yüzden yöneliyor o alana.
1: Tanımak ya da en azından taraftar kaybetmemek, evet. Müntesip kaybetmemek anlamıyla. Aslında bu savunma, refleks. Tabii. Yani savunmacı refleks belki az sonra gelir, şimdi bizde var artık. Son iki asırdır da bizde var. Ben diyorum ki savunmacı refleks makul ve sağlıklı bilgi üretmemizin önünde engel olabilir. Muhalefet psikolojisi isabetli yorumlar yapmanın önünde engel teşkil edebilir. Yenilgi hissi ya da farkındalığı doğru kararlar almamıza engel teşkil edebilir. Erken dönemde bu Doğu Hristiyanları nezdinde ortaya çıktı. Tırnak içinde büyüyen, hızla yükselen bir güç vardı ve buna karşı bir refleksle ne yapılması gerekiyordu? Kötülenmesi. Temelsizce de olsa önemli değil. Bir şekilde yazarak, yani gerekirse üretme anlamında, kurgusal anlamında söylüyorum. İslam bir karşı, bir düşman olarak görüldü ve Hazreti Peygamber hakkında da çok olumsuz nitelemelerle. Aydınlanmaya kadar büyük oranda bunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Hiç gelişme yok diyemeyiz. Ama düşünün, 12. asırda ilk Kur'an tercümesi Latince'ye yapılıyor. 12. asır. Ki bu tercümenin de Latincesi, yani Türkçesine baktığımızda tercümenin başlığı Sahte Peygamber Muhammed'in Yasası şeklinde tercüme ediliyor. Ve
0: kendi isimlendirmesini inancına göre yapmış. İnancına, yani.
1: Ve niçin o tercümenin yapıldığı başlığından belli.
0: Belli, evet.
1: Ve içeriği hakkında bile bir şey söylüyor henüz daha başlığından. Nitekim içeriği daha sonraki yıllarda bizzat Batılılar tarafından bile eleştirilecek. Fakat ilginç olan, 12. asra kadar tercüme bile yapılmamışken Kur'an'ın tercümesi, o bozuk, problemli tercüme 4-5 asır kadar daha bir de etkisini referans sürdürüyor. Metni halinde devam ediyor, etkisini sürdürüyor. Ta ki işte 16-17. Asır noktasına,
0: Batı'nın aydınlanma
1: sürecine gelinceye kadar. Orada bir kıpırdanma oluyor. Belirli isimler İslam'ı ve Kur'an'ı daha rasyonel bir din olarak konumlandırma gibi ilginç bir pozisyona giriyorlar. Ama buradaki kaygı da yine İslam'ı doğru anlamak değil, kilise karşısında İslam'ı bir tür koz olarak tırnak içerisinde kullanmak maksadıyla. Yani İslam'ı doğru anlama, Kur'an'ı birincil kaynaklar üzerinden anlama şeklinde bir kaygı hala tam olarak oturmuş değil. İşin daha ilginç olan tarafı ise aydınlanma sonrasında nihayet 19. yüzyıl, oryantalizmin kurumsallaştığı yüzyıl dediğimiz, artık kurumlarıyla, enstitüleriyle, okullarıyla var olmaya başladığı o dönemde ise aydınlanmanın verdiği o nesnel bilgi üretme vesaire gibi vizyon, Edward Said de daha sonra ifadesini bulacak olan doğunun büsbütün tanımlanması, biçimlenmesi, tahakküm altına alınması şeklinde Batı'nın doğuya dönük bir tahakküm sürecine
0: çok
1: evriliyor.
0: Çok enteresan. Aydınlanma süreci aslında Batı dünyasının kendi içindeki zihinsel ve hayat kavgasını vermeye devam ederken, bir taraftan inanç bağlamında belki ve tarihsel bağlar yönüyle de birbirlerine karşıtlıklarını ya da beraberliklerini görebilmek için daha gerçekçi bir arayış iken, evet, ne olursa olsun. Ama 19. yüzyıla doğru bunun sistematik hale geldikten sonra bir coğrafyaya, bir inanca, bir bölge insanına, bir insan türüne, hatta onun zihnindeki kodlama, tanımlama, çerçeve içine alma, bu nasıl açıklanabilir? Yani hani ilerlemecilikse 16. 17. yüzyıldan sonra biraz daha iyi bir noktaya gelmesi, gelişmesi gerekmez miydi? Neden katılaşıyor 19. yüzyılda?
1: Kendi dünyasında aslında Batı, bahsettiğiniz anlamda o aydınlanma ve sonrası perspektif kazanımlarını muhafaza edip kendisini geliştirmeye ve dönüştürmeye çalışırken İslam ne yazık ki kadim bir düşman olarak varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla ve uzun yıllar boyunca da, orta çağ boyunca da
0: zaten altyapı tabii ki buna çok müsait. Literatürün ortaya doğuşu da
1: tabii
0: buna
1: ki.
0: Sebep.
1: Kesinlikle. Yani burada Batı Haçlı seferleriyle, bir takım daha sonra Mısır'ın alınmasıyla vesaire gibi

0: süreçlerde alabildiği kadar veya Endülüs tecrübesi üzerinden de yine Batı alma konusunda, yani Müslümanlardan bilim alma, felsefe alma noktasında geri durmamıştır. Ancak zihninde sürekli bir düşman olarak, bir gün alt edilmesi gereken bir düşman olarak İslam hep var ola geldiği için, şartlar uygun hale geldiğinde de bahsettiğimiz anlamda Doğu'yu bütün olarak aslında tahakküm altına alma ve dolayısıyla da İslam da bundan nasibini almış oluyor.
1: Bu külliyat içinde o başlangıç noktasına işaret ettiniz ama ağırlıklı olarak diye tarif edebileceğiniz bir dönem var mı? Yoksa hepsiyle kendi değerlerine matuf olarak yeterince ilgilenildi mi? Yani hani Orta Çağ dönemi mi idi buradaki daha fazla ilgilenilen alan ya da aydınlanma mı ya da ondan sonraki oryantalizm dönemi mi veya günümüz mü? Buradaki dengeyi nasıl kurdunuz ve oluşturdunuz? Çünkü birbirinden çok farklı ihtiyaç ve amaçlarla yönelindiğini de düşünebiliriz. Yani tek bir sepette toplayamıyoruz Batı literatüründeki İslam araştırmalarını anlayabildiğim kadarıyla.
0: Yani zamansal olarak ayırmak zorundayız. Özellikle oryantalizmin kurumsallaştığı 19. yüzyıldan sonra çok daha nitelikli çalışmalar ortaya konulduğunu, kürsülerin, üniversitede bölümlerin, pek çok öncü ismin, başta Fransız ve Alman şarkiyatçılığını saymalıyız. Oradaki öncü isimler ve onların talebelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte tabii önemli bir alan, çalışma alanı ortaya çıkıyor ve daha spesifik çalışma alanları burada ortaya çıkıyor. Yani Hazreti Peygamber üzerine, İslam üzerine ya da Kur'an üzerine o üst başlıklar değil, çok daha spesifik başlıklarda çalışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında bu süreç içerisinde büsbütün İslam'ı öteki olarak görme şeklinde bir literatür, yani tamamen pejoratif olduğunu söyleyemeyiz. Bu noktada çok ciddi inisiyatif alan araştırmacılar da biz biliyoruz. Yani 1734'te ilk İngilizce Kur'an çevirisini yapan George Sale, İngiliz, gayet nitelikli sayılabilecek bir Kur'an tercümesi mesela ortaya koyuyor. Fakat dönemi itibariyle kendini ifade etme, anlatma zorluğu yaşayacağını bildiği için o kötü sayılmayacak, nitelikli kabul edilebilecek dönemi itibariyle ve bir gayrimüslim tarafından yapılması itibariyle bakıldığında tercümesinin önüne uzun bir giriş yazarak aslında ne yapmak istediği veya ne yapmak istemediği şeklinde kendini kendi ortamına anlatmak zorunda olduğu dönemlerden geçiyor. Bu 1950'lere kadar ya da İkinci Savaş'a kadar biraz bu şekilde devam ediyor süreç. Burada Alman şarkiyatçılığı, Fransız şarkiyatçılığı başta olmak üzere tabii ki önemli isimler belirli disiplinleri önceliyor. Mesela İbn-i Azgoz Ziher hadis alanına yoğunlaşıyor. Yine Nöldeke, Theodor Nöldeke gibi önemli isimler Kur'an ve Kur'an tarihi alanında yoğunlaşıyor. Joseph Schacht gibi isimler İslam hukuku alanında yoğunlaşıyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz ilahiyat disiplinleri daha spesifik başlıklarda ele alınmaya başlanıyor. 50'lerden ya da İkinci Savaş'tan sonra hegemonya demeyelim ona, Batı üzerinden o devam eden bu tartışmalarda yön ya da mekan artık Amerika'ya taşınıyor. Ve Amerika'ya taşınmasıyla birlikte aslında çok seslilik, biraz daha karşı tarafın ya da öteki olarak görülenlerin daha
1: Kıta
0: tanınması
1: Avrupa'sı kadar sert hatlara sahip olmayan bir yer
0: olmayan
1: Amerika bu anlamda tabii.
0: kesinlikle ve dini bağlamda da özellikle 1960'larda 2. Vatikan Konsili ve bu 2. Vatikan Konsili'ndeki kapsayıcılık, diğer dinlerin de tırnak içinde tanınması vesaire gibi perspektifleri de burada belki dahil etmeliyiz. Hatta o kadar ki bu perspektifin ürünü olarak daha sonra bazı Hristiyan araştırmacılar Kur'an'ın çoğulcu bir perspektife sahip olduğunu, Hristiyanlar yani ehli kitabı da cennete davet eden, hatta cenneti teklif eden onlara, yani ehli kitabın da Yahudi ve Hristiyanların da cennete gireceğini ispat etmeye çalışılan bir metne dönüşüyor. O
1: onlar
0: kapsayıcı
1: açısından
0: perspektifi,
1: yani.
0: Yani metni kendi perspektiflerine göre konuşturma bir örneği olarak bunu söylüyorum, ilginç olması bakımından. Dolayısıyla burada bir de

0: şöyle bir şey oldu. Sadece metin merkezli, yani Kur'an üzerine ya da kadim İslam literatürü üzerine çalışmaların yanı sıra Area Studies dediğimiz, Amerika ile birlikte alan çalışmaları. Dolayısıyla metin merkezli değil, toplum merkezli araştırmalar ve bu bağlamda yeni sorunsallar, göç, efendim diğerlerini siz söyleyin, yani yeni problem alanlarının İslam toplumunda ve diğer toplumlarda tanınması ve toplumsal çözümleme, bu anlamda sosyoloji, antropoloji ve diğer disiplinlerle birlikte daha interdisipliner bir okuma, diğer toplumları öne çıkmış olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bütün bu araştırmaların ortaya koyduğu bir şey var aslında. Şimdi biz yine yani ben bir sade vatandaş olarak, sade bir okur olarak bir şeyin kaynağına baktım. Yani söz söylenmiş, tanımlanmış, ortaya konulmuş, hüküm verilmiş. Evet, üzerinden de geçmiş ama peki hala daha neyi araştırıyoruz veya niçin bu ihtiyaç içindeyiz? Şimdi o Batı'nın İslam'ı önce reddiye, sonra anlama, sonra tanımlama, yani coğrafyayı ve insanı tanımlamak için aslında dini ve onun kaynaklarını kullanma yönlerini şey yaptık, konuştuk ama özellikle 50'lerden sonra bir çeşitlilik, renklilik, hareketlilik görünüyor burada ve tek bir kanalla tanımlayamayacağımız bir renklilikten, bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Güncel olarak bu araştırmalar hala tanımlama ihtiyacı ya da yani çok kuvvetli bir damar olmasa da hala tanımlamak için mi üzerine gidiliyor ya da böyle bir damar var mı? Veyahut yine İslam'ın kendisinin kaynaklarıyla daha iyi anlaşılması için mi? Ya da daha güncel bir arayışın parçası mı? Siz sosyoloji diye söylediniz ama tarihe dönüp bakabiliriz. Yazışmaları, anlaşmaları, ilişkileri okuyabiliriz. Sosyolojiyi tanımlayabiliriz, bakabiliriz. Fakat insan yaşamaya devam ediyor. İnsan psikolojisi bununla ilgili alışverişte olmaya devam ediyor. Bugünün insanıyla ilgilenerek bu araştırmaların kendine yeni bir soru üretmesi veya ortaya çıkan sorulara buralarda cevap aranması bakımından da hala kaynak olarak müracaat ediliyor mu?
0: Şimdi bizim aslında bu soruya daha sağlıklı cevap verilebilmesi için de biz bu dört ciltlik eserin ortaya çıkmasını arzuladık. Ve burada müsaade ederseniz kısaca formatla alakalı şöyle bir kompozisyon belirledik. Evvela Batı'da İslam araştırmalarının çıktığı 13 ülke, bu 14-15 ülkede olabilirdi. Mesela Rusya'yı dahil edemedik buna. Yani fixed başlıklarla Almanya'da İslam araştırmaları, İspanya'da İslam araştırmaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam araştırmaları şeklinde, Hollanda'da İslam araştırmaları. Bu ülkelerde İslam araştırmalarının tarihçesi. Ne zaman, hangi öncü isimlerle başladı, daha sonra nasıl kurumsallaştı, hangi yayın evleri vesaire süreli yayınlarla bir fotoğrafını çektik. Kurumsal bağlamda fotoğrafını çektik ülkelerin. Daha sonra ise bu kurumları tanıdıktan sonra diğer üç ciltte de çok farklı kelamdan tefsire, tasavvuftan din sosyolojisine, dini musikiye kadar uzanan alanlarda ne kadar spesifik çalışmaların verildiğini örnekledik. Ve son cildin sonuna da Türkiye'de Batı'daki İslam araştırmalarına dair ne çalışıldığına dair bir bibliografya seçkisi paylaştık. Böylece kompozisyon şöyle oluştu zihnimizdeki. Şu ülkelerde, bu kurumlarda, bu yayın evlerinde, şu şu şu şu alanlarda bu gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ve bu kadar devasa literatürü biz örneklerken bizim geldiğimiz nokta itibariyle bu devasa literatüre dair şimdilik muadil çalışma olarak makale, tez, kitap yahut editoryal çalışma bağlamında geldiğimiz nokta burası göstermiş olduk. Yani o bibliografya seçkisi en sonda hem alanı çalışmak isteyenler için bir müracaat ama daha önemlisi de bizim açımızdan o kadar ciddi bir çalışma alanı ortaya çıktı ki, o kadar detaylı her bir ilahiyat disipline dair çalışma ortaya çıktı ki aslında zımnen şunu söylemek istedik biz gibi geliyor geri dönüp baktığımda bu dört iyi niyetli editör ve onlara dikkate alan 75-80 civarında nitelikli araştırmacı yazarımızın katkısıyla evet Türk Akademiyası'na ilgi literatürü önemli bir katkı iken ama toplamda bize göre büyük, ilgi literatüre göre ise hala küçük bir yerde olduğumuzu da zımnen vurgulanması gerektiğini düşünüyorum bu çalışmanın. Ve özellikle ilk ciltte 13 farklı ülkede, o kadar ki Almanya'dan, Hollanda'dan bahsettiğimiz gibi Norveç, Yunanistan gibi ülkelerden de bahsediyoruz. Buralarda da İslam araştırmaları kurumsallaşmış durumda. İslam araştırmalarının bu gibi ülkelerde bile kurumsallaştığı bir durumda peki Türkiye'de durum ne? Buna da dikkat çekmek istiyoruz biz ve ben sizin vesilenizle bugün. Bu dört editörün bir gün ya da dört arkadaşın bir gün hadi böyle bir inisiyatif alalım demesiyle ve 75-80 araştırmacıyı ikna etmesiyle olabilecek bir mevzu değil, bunun daha ötesinde. Yani diğer ülkelerdeki kurumsallaşmayı anlatırken bizdeki kurumsallaşmanın ya da kurumsallaşamamanın ne durumda olduğunu neden kurumsallaşamıyoruz sorusuna da bu çalışma eğer dikkat çekerse ve belki de sizin vesilenizle bir kurumsallaşmanın yolunu açarsa belki de daha büyük bir vazife görmüş olur diye düşünüyorum.
1: Yola çıkıldığındaki niyet aynı niyet ama herhalde ortaya çıktıktan sonra siz kendiniz bu mukayeseyi yaptığınızda yani 3-4 yıl evvel bu çalışmaya başlayacağınız sıralarda hedefinizle bugün ortaya çıkan şeyin önünüze yeni hedefler de koyduğunu anlıyorum kişisel olarak da Türkiye'deki çalışmalar bakımından da. Soruyu yinelemek pahasına tekrar dönmek istiyorum. Şimdi kurumsallaşmış İslam araştırmalarının olduğu ülkelerden bahsettiniz. Bunu ille bir bit yeniği tırnak içinde aramak için sormuyorum sadece. Ama çok haklı şüpheleri edinmemizi gerektiren geçmişi de bildiğimiz için aynı zamanda hem şüpheyle yaklaşıyoruz hem de aynı zamanda güncel sorunlarımıza biz de bir arayışla yaklaşmaya çalışıyoruz. Biz burada bu hayatı bu şekilde yaşarken araştırmacıların bir kısmı büyük ihtimalle Müslüman olabilir. Kendilerini bu yönde geliştirmiş Müslümanlar olabilir. Bir kısmı Müslüman olmayabilir. Başka dine mensup veya inançsız olabilir. Sonuç olarak bunlar araştırmacı. Bir şeyi derinlemesine inceleme yolunda ciddi gayret sarf eden insanlar. Hala bu motivasyonu ve bulundukları ülkede de bunun kurumsallaşmış yapıya dönüşmesinin altındaki sebebi merak ediyorum. Disiplin anlayışı mı bu? Veya güncel herhangi bir şeye tekabül edebilecek cevap arayışı mı? Sizin kişisel olarak da buna bakışınız ve yorumunuz nedir?
0: Bu zor bir soru aslında. Şunu söyleyebiliriz. Gayrimüslim bir Batı ülkesinde İslam araştırmalarına dair milyonlarca avro, dolar harcanabiliyor projeler için. Bu anlamda çok ciddi, mesela doğudan bulunan bir takım Kur'an el yazmaları batılı bazı ülkelerde yaşını, yani el yazmasının yaşını tespit edebilmek için çalışmalar yapılıyor. Bunlar çok ciddi masraflar. Burada şunu söyleyebiliriz. İslam'ın ya da Kur'an'ın Allah vahyi olduğunu ispatlamak için yapmıyor tabii ki batılı araştırmacı bunu. Şunu diyebilirsiniz ama tamam salt bilimsel bir motivasyonla da bunu yapmıyor da diyebiliriz. Ama bu varsayım olur bunların hepsi. Ben diyorum ki motivasyonu ne olursa olsun ortada böyle bir literatür var. Teolojik olarak yaklaşacak olsak bir Müslümanın kendi dinini bu kadar detaylı araştıran bir gayrimüslim literatüre kayıtsız kalması düşünülebilir mi? Akademik perspektiften bakacak olursak keza aynı şekilde nesnel bir bakış açısıyla yalnızca kendi akademiyamızda oluşan ürünlerle, araştırmalarla sınırlı kalamayacağımız da ortada. Yani her halükarda yüzleşilmesi gereken bir literatür. Bir de şunu eklemek istiyorum. Aslında son yarım asırda Müslüman araştırmacılarında Batı'da kayda değer bir yekün teşkil ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla son birkaç on yılda ortaya çıkan editoryal çalışmalara baktığınızda mesela burada Müslüman, gayrimüslim araştırmacı olduğu kadar Müslüman araştırmacılarla da karşılaşıyorsunuz. Hatta editörünün Müslüman bir Batılı araştırmacı olduğunu görüyorsunuz. Yahut en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Encyclopedia of Islam serisidir. Yani 20. yüzyılın başında Encyclopedia of Islam 1'de Müslüman araştırmacı yoktur, madde yazan. İkisinde yaklaşık 20. yüzyılın ortalarına doğru görünür olmaya başlar. Ve bugün 3. edisyonunda Müslümanlar kayda değer bir sayıda katkı vermişlerdir. Son örnek olarak yine çarpıcı 2001-2006 yıllar arasında tamamlanmış olan Encyclopedia of the Kur'an'da da yine Müslüman araştırmacıların çok ciddi katkısının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla alanı aslında bizim oryantalist İslam araştırmaları değil de

0: şemsiyesi altında değerlendirebileceğimiz homojen bir ses söz konusu değil. Müslümanların da çok aktif rol aldığı bir durum söz konusu.
1: Hocam, süremizin sonuna geliyoruz. Son birkaç dakikanın içindeyiz. O yüzden yoğun bir çalışma döneminden çıktınız ve 4 ciltlik bir eser olarak bugün karşımızda Batı literatüründe İslam araştırmaları alt başlıklarıyla birlikte Ketebe yayınlarından çıkmış olan bu külliyatın ardından oh be çok şükür yükü attık sırtımızdan mı diyorsunuz? Yoksa bu çalışma size yeni ufuklarda yeni yükler mi vaat ediyor aynı zamanda? Hem kişisel olarak hem belki editör arkadaş grubunuzla, akademik çalışmaları yürüttüğünüz isimlerle sizin yani size dönük bu işin çıktısı ne? Bundan sonra nasıl ilerleyecek? Bunu da birkaç dakika içinde sizden rica edeyim.
0: Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Aslında oh be demedik dersek tüm arkadaşlar olarak yalan söylemiş oluruz. 3 yıllık bir araştırmanın ya da emeğin neticesinde edisyonu, ortaya tabii. Böyle bir çalışmanın çıkmış olması bizim açımızdan gerçekten rahatlatıcı. Ama aynı zamanda motive edici de. Bu bağlamda ileri çalışmalar olarak bu çalışmaya, editoryal çalışmaya başlamadan önce aynı başlık ya da yakın bir başlıkta uluslararası bir takım etkinlikler yapılabileceğini biz gündemimize almıştık. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bir danışma kurulu oluşturduk. Yalnızca tamamından bahsetmeyeceğim ama yalnızca sempozyum ya da çalıştay şeklinde değil de daha hibrit bir model. Söz konusu çalışmaları bütün paydaşlarıyla buluşturabilecek, ulusal ve uluslararası lisansüstü öğrencilerimizle ilgili buluşturabilecek çok daha workshopları, sergileri içine alan bir ekosistem oluşturalım istiyoruz bu anlamda. Hitit Üniversitesi olarak da ilk inisiyatifi almak istiyoruz. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanım Profesör Doktor İsmail Bulut'la da bu hususu konuştuk. Kendisi her türlü katkıyı sağlayacağını sağ olsun söyledi. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz ilgililerine. Bu çalışma sözün sonunda Ketebe yayınlarına da hasreten tekrar teşekkür edelim. Yalnızca araştırmacı, akademisyenlerin çalışması değil, alana ilgi duyan Batı literatüründe İslam dünden bugüne nasıl anlaşılıyor ve hangi spesifik konulara kadar girilmiş durumda? Bugün o kadar spesifik tartışma alanlarına girilmiş durumda ki biz zaten kendimiz bunu tez konusu yapıyoruz. Biz kendimiz makale konusu, İslam dünyasında makale konusu, tez konusu yapılan hususların eşit bir şekilde Batı literatüründe de konu edildiğini görüyoruz ve Müslümanların da yine Batılı Müslümanların da dahil olması da sürece çok daha çok sesli ve nitelikli bir hale getirmiş durumda. Görmezden gelemeyiz, öyle bitirmek istiyorum. Bu alana dair kaygıları olanlara da şunu söylemek istiyorum. Aslında Kur'an, Kur'ani bir referans verecek olsak mesela, benim aklıma şu iki ayeti hatırlatmak gelir. En yakınlarınıza bile olsa, anne babanıza karşı bile olsa adaleti ayakta tutun. Ve bir kavme olan, bir topluluğa olan kininiz sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Yani eğer Batı literatürüyle yüzleşmek istiyorsak bu iki ayet en yakınlarımıza karşı bile olsa adil ve nesnel davranmak, en uzağımızdakilere karşı da olsa yine adaleti ve objektifliği muhafaza etmek şeklinde Kur'an-ı referansımız da var. Akademik perspektiften baktığımızda da zaten akademiye elden geldiğince nesnel bir değerlendirmeyi bize her zaman salık veriyor. O nedenle alanı seviyoruz. Bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben sözün sonuna doğru herhalde yaklaşıyoruz. Ne ara 45 dakika oldu onu da anlayamadım.
1: Ben ayıptır söylemesi onu söylemiştim. Biz güzel sohbet ederiz. Evet. Konuklarım sayesinde öyle olur ama zaman su gibi akar. Fakat alan gerçekten çok geniş bir alan. Bir de şöyle bir şey var. Şunu itiraf etmek durumundayım. Ben bu külliyatı alacağım ve baştan sona her şeyine vakıf olarak okuyacağım iddiasında bulunabilecek kadar saf biri değilim. Ama bir sade okur olarak şu ilgimi çekiyor ve başından beri ısrarla söylüyorum. Çerçeveyi o kadar güzel temellendirdiniz ki buna rağmen yine bir sade insan ve okur olarak tarihi gerçeklik ve tarihin bana sunmuş olduğu veriler ışığında kenara bırakmakta güçlük çektiğim, belki de bırakmamam gereken şüphelerle yaklaşıyorum. Fakat ortada emek verilmiş, çalışılmış bir eser duruyor. Dolayısıyla benim peygamberimin bana tavsiyelerini ciddiye almam gerekiyor okuyup anlama hususunda da. Yer, yön, zaman, tarih,

0: ayırdığını onun işaret ettiği şekliyle, onun doğrusuna göre. Yani bu beni insan olarak durduğum yerde de, mümin olarak, Müslüman olarak durduğum yerde de terbiye ediyor. O terbiyeye sığınarak biraz daha ciddiyetle bakmaya çalışacağım. Araştırmacıların olduğu kadar konuya ilgi duyan ve tereddüt edenlerin de istifade edebileceğini tahmin ettiğim bir çalışma. Her zaman söylüyorum, iki kapak arasında bu kadar kıymetli bilgiyi yükleyen araştırmacılarımıza her zaman müteşekkiriz. İnsan olarak bizim vazifemizi hafifletiyorsunuz siz bu yaptığınız çalışmalarla. Gayret edeceğim ve çok çok teşekkür ediyorum. 45 dakika içinde olabilecek en verimli şekilde ben öğrenmeye çalıştım. Dilerim sizin açınızdan da herhangi bir boşluk kalmamıştır. Varsa son 1-2 dakika içinde onu da alabilirim. Son hatırlatma, okurken şuna dikkat et ha diyeceğiniz şey varsa o tavsiyeyi de alırım veya yayın sonrası da alabilirim.
1: Estağfurullah. Zeynep Hanım, ben de çok teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, Kanal 24'e, ailesine. Teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladınız. Ben bugün sözün başında da ifade ettiğim üzere bu çalışma benim çalışmam değil. 4 editör arkadaşım ve 75 yazar hocamızın çalışması. Onlar adına elden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Teşekkür ediyorum o anlamda.
0: Çok çok teşekkürler hocam. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, 24 Portre'nin sonuna geldik. Misafirimiz Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Ersin Kabakçı ve 4 ciltten oluşan önemli bir külliyatla misafir ettik hocamızı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. İç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftaya başladık bugün. Özellikle iç siyasette hafta içerisinde çok kritik gelişmeler bekleniyor. Diplomaside de gözler Hürmüz'e çevrilmiş durumda. Peki biz bugün hangi başlıkları konuşacağız? Hemen yönetmenim Lede getirsin, şöyle bir bakalım konu başlıklarımıza. CHP'nin oy hesabı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme bu hafta gerçekleşebilir. Özellikle geçtiğimiz hafta Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Tırnak içerisinde yeni parti dedi. Partinin ismi üzerine bir uzlaşı var dedi ama daha sonrasında siyaset kulislerinde gerçekten de kurulacak olan partinin isminin yeni parti olacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Peki yarın ne olacak? Yarın CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıkacak ve iddia o ki yeni siyasi yol haritasını milletvekilleriyle, yani CHP'li milletvekilleriyle paylaşacak. Peki CHP'de o milletvekilleri bundan sonraki süreçte acaba yeni partide de Özgür Özel'i desteklemeye devam edecek mi? İşte akıllardaki soru bu. Birazdan konuşacağız bu konuyu. Diğer taraftan tabii Türkiye'nin sağlam duruşu. Açıklama kimin? Abbas Arakçı'dan geldi bu açıklama. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yaptı açıklamayı. Arakçı verdiği bir röportajda şöyle bir ifade kullanıyor. İran bölünmek isteniyordu ancak Türkiye'nin duruşu bu bölünmenin önüne geçti diyor. Tabii Hürmüz'de de gerilim her geçen dakika artıyor. Özellikle ABD ve İran bir barış müzakeresine başlıyorlar, bir duruyorlar. Petrol varil fiyatı bir yükseliyor, tavan yapıyor, bir taban yapıyor. Bu arada acaba küresel piyasada kimler de parayı cebe atıyor? Bu konuyu da yine değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde acaba bir barış umudu var mı? Konuşacağız konuklarımızla beraber. 52 sene geçti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. EOKA'cılar Kıbrıs'ta Türkleri katlederken kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesiyle beraber o katliam, o soykırım durdurulmuştu. Peki üzerinden 52 yıl geçmesine rağmen özellikle uluslararası arenada Kıbrıs Türkleri ne haldeler? Bu konuyu da konuşacağız. 52 yıl geçti ama hala Rumlar orada baskılarına devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 2 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında masada ne varla sizlerle olacağız. Ve o zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Program başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hukukçu avukat Sayın Engin Akın bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ta Vakfı Güvenlik ve Politika Uzmanı Sayın Bekir İlhan bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için bu hafta hareketli bir hafta. Yeni parti iddiaları var. Diğer taraftan Yargıtay'a giden bir süreç var. Mutlak evet. Butlan'la alakalı. O artık adli tatil araya girdiği için biraz süreç uzayacak. Artık adli tatil sonrasında bakalım Yargıtay ne karar verecek. Şimdi yeni partiyle beraber 90'ın üzerinde milletvekilinin Özgür Özel'e destek verip vermeyeceği konusu çok fazla konuşuluyor. Çarşamba günü MYK toplantısı var. Yeni ihraçlar olacak mı deniyor. 20 il başkanı topun ağzında. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya hazırlanıyor. Yusuf Alabar da sizinle başlayalım. Bu hafta CHP'de yer yerinden oynar mı? O beklenen kopuş olur mu?
4: Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda bölündü kendi içerisinde. Yani Özgür Özel'e taraf olanlar ile Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edenler şu an bir fiiliyatta görmüş olduğumuz bir uygulama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılıyor olsa da Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan'ın vermiş olduğu hukuki bütün selahiyetleri kullanarak zaman içerisinde yapılması gereken hamleleri hiç acele etmeden teker teker yapıyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi tabanında sonsuz bir teveccüh gördüğü anlamına falan gelmiyor ama partinin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren bir kitlenin var olduğunu biliyoruz. Ve ben daha önceki programlarda da dile getirmiştim. Kemal Kılıçdaroğlu %49 oy almış olduğu dönemdeki o parlak Cumhuriyet Halk Partisi'nde oluşturmuş olduğu ittifaklık ilişkisini tekrardan örme şansı yok ama Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkin ve yetkin bir isme yapılacak bir kurultayla Özgür Özel ve ekibi de ayrılırsa, partiden yeni bir parti çıkarsa ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de etkin ve yetkin bir isim, yıpranmamış bir isim partinin başına gelirse ben Cumhuriyet Halk Partisi ambleminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o anlamda Kılıçdaroğlu'nun götürdüğü kurultayda ortaya çıkabilecek dünya vizyonu olan genç, toplumun bütün dinamikleriyle efendime söyleyeyim barışık bir siyasi isim varsa eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir ivmelenmeyi getirebileceğini düşünüyorum. Özgür Özel cephesinden baktığımızda da evet, Özgür Özel cephesinin arkasında mağduriyet algısı kaynaklı önemli bir rüzgar var. Fakat biz bunu daha önce çok yine masada ne vardı dile getirdik. Bu rüzgarın ila nihaya esmeyeceğini görebiliyoruz. Çünkü her geçen gün belediyelere yönelik yapılan yargıyla alakalı süreçler birçok izahı mümkün olmayan konuları gündeme getiriyor. İşte en son Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yine konusu gündeme gelmişti. Bu ve bunlar etrafında şekillenen hususlar önümüzdeki yine süreçlerde meclisin içerisinde bazı milletvekillerinin fezleke süreçlerini de çalıştırabilir. Dolayısıyla yeni bir parti kurulma aşamasına gidilirken Ali Mahir Başarır'ın, Veli Ağbaba'nın, yani bu ve bunun gibi Özgür Özel'in yanında net yer alan isimlerin dokunulmazlıklarının kalkıp mahkemede hesap vermesi söz konusu olduğunda yeni CHP'nin ya da yeni kurulacak partinin diyelim, bu arada yeni partiyle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki süreçlerde kadrosu şu an tahmin ettiğimiz kadro olmayabilir.
2: Çok daha farklı isimler olabilir.
4: Olabilir çünkü meclisin, çünkü hangi taşın altına kaldırsanız altından Veli Ağbaba çıkıyor.
2: Evet.
4: Yani Veli Ağbaba'nın kurulacak yeni partide Özgür Özel'in sağ kolu olarak önemli görevler üstlenmesini herhalde kamuoyu, vatandaşlar olsun ne yaparsa yapsın demeyecektir diye düşünüyorum. Partinin ismiyle ilgili Yön Partisi falan diye bir takım söylemler daha öncesinden çıkmıştı ama bu yeni parti konusu aslında kötü bir taktik değil. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir çekince var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının içinde önemli bir kesim 6 oktan vazgeçmez. İşte onları yönlendirebilmek açısından tamam ama işte o eski CHP buyur burada yeni parti diyebilme açısından ideal seçilmiş bir isim olabilir diye düşünüyorum. Yani bir Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Parti gibi, Memleket Partisi gibi ya da işte Emine Ülker Taran'ın 10.000'de bir oy aldığı Anadolu Partisi gibi bir parti ismi kurmak yerine yeni CHP bu anlamında kanalize edici bir isim olarak görüyorum ben bu yeni parti ismini. 20 il başkanının daha Kemal Kılıçdaroğlu tarafından istifasının isteneceği falan söyleniyor. Bu da biraz önce söylediğim Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman geçtikçe neşteri atması gereken yerlere neşteri atmakta tereddüt etmediğini gösteriyor. Biliyorsunuz Kemal Bey mutlak mutlak kararı ilk çıktığı gece daha Yüksek Seçim Kurulu'ndaki avukatı mesela görevden almıştı falan. Yani o şeyleri veya banka hesaplarını derhal dondurun yeni CHP'ye, yani Butlan ile gelen yönetime devredin gibi oldukça köşeye sıkıştırıcı ardı arkasına hamleler yapmıştı. Şimdi şunu görebiliyorum ben tabii Kemal Bey, sevgili Mustafa, mahalleden başlayıp vilayete varıncaya kadar değiştirecek delegeleri. Bu konuyla ilgili 10 yıl içerisinde değiştirdi. 2010'da geldi, 2023'te gitti, 13 yıl ama 10 yıl içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki delege yapısını hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir boyutta değiştirmişti. O yüzden mutlak butlan çıktı zaten. Neden mutlak butlan çıktı? O değişmez denilen yapı parayla değişebildiğini gördük biz.
2: Evet.
4: Çünkü mahkeme kararı olduğu için de rahat konuşuyorum. Yani delege iradesinin parayla sakatlanılabildiğini gördü. Ben Kemal Bey'in yine önümüzdeki dönemde altındaki zemini müstakim kılmak maksadıyla çok daha radikal kararlar alarak yola revan olacağını düşünüyorum. 2027 yılı, bu 6 ay böyle geçer ama 2027 yılı Cumhuriyet Halk Partisi için hem yeni bir kurultay yılı olur, hem seçimle ilgili süreç 2027'den itibaren, Ocak ayından itibaren başlar. Sonbaharda seçim olur olmaz. O ayrı bir mesele. Ama Kılıçdaroğlu'nun medyayla, yani medya sektöründeki bazı televizyon kanallarının Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacağına dair işte bir takım şeyler çıkıyor. Mesela KRT'nin öyle bir yayın serüvenine başladığı tekrardan söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, tabanına tekrardan CHP'yi ısındıracak hamleler yılı olacaktır. 2027 yılı Kılıçdaroğlu açısından.
0: Engin Hocam, şimdi Yusuf Alabardağ'ın açtığı kapı önemli. Orada özellikle yeni partiye geçecek olan milletvekilleriyle alakalı bu dokunulmazlık fezlekelerinin bir anda gündeme gelebileceği ve milletvekillerinin de bu konudan dolayı biraz daha çekimser davranabileceği konuşuluyor. Şimdi CHP'de kalmasıyla söz konusu şahısların başka bir siyasi parti çatısı altında olmalarının nasıl bir farkı var?
3: Yani öncelikle CHP nedir kavramı üzerinde durmak gerekiyor bana göre. Yani CHP bir konjonktür partisi değildir. Bugün olup yarın olmayacak bir parti de değil. Yani Cumhuriyet tarihiyle özdeşleşmiş köklü bir kurumdur aynı zamanda. Ben bu nedenle de işte Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurup oradan ayrılması halinde CHP'nin baraj altında kalacağı gibi senaryolara ihtimal vermiyorum. Evet, Deniz Baykal döneminde çok düşük bir farkla bir baraj altı kalma olayı olmuştu, %9 küsur oyla. Ama o günkü koşullarla bugünkü koşullar da aynı değil. Sonuçta CHP son 20 yılda oy arttırmış bir partidir. Bu noktada geldiğimizde ben olayın biraz da Özgür Özel ekibinin, yani yakın çevresinin, biraz önce de özellikle zikredilen ismin kurduğu oyunun yargı eliyle bozulmasıyla çok fazla sekteye uğrayacakları kanaatindeyim.
0: Veli Ağababa'dan kastediyorum.
3: Evet. Çünkü özellikle belediye başkanlarının birçok yerde, artık ben buna seçim demem, atanma derim. Çünkü zaten CHP'nin kazanmasının garanti olduğu Çankaya gibi yerlerde, yani neredeyse ben o zaman hatta AK Parti adayının seçim kampanyasını çok başarılı bulmuştum. Çünkü cekete oy ver, cekete oy verme, kişiye oy ver diyordu.
0: Evet.
3: Öyle bir afiş söz
4: evet,
3: konusuydu.
4: Doğru.
3: Çok doğruydu. Ben ondan çok etkilenmiştim o zaman. Hakikaten de vermemiştim mesela. Şimdi şuraya gelelim. Yani tabii benim Çankaya'da özellikle oy vermeme nedenlerinden biri de ben belediyede siyasi partiden ziyade gelecek başkan ve ekibine bakmalıyım bir vatandaş olarak. Gelen kişi evet genç bir hukukçuydu ama ne kadar yeterliydi? Bürokrasiden anlıyor muydu mesela? Veyahut da mesleki tecrübesi neydi? Siyasetteki tecrübesi neydi? Hepsini sorgulamak gerekiyor. Şimdi şuraya bakmak lazım. Dolayısıyla Özgür Özel ve yakın çevresinin belirlediği belediye başkanlarının kurduğu bürokrasi, yani belediyelerde kurduğu bürokrasinin ne kadar sorunlu ve farklı ilişkilere evrildiğini şu anda görüyoruz. Ve bana göre bu sene içerisinde, yani 2026 yılı içerisinde de daha da derin göreceğiz. Bu noktada da CHP'den ayrılanların bir kısmının, hatta benim iddiam önemli bir kısmının bundan nedamet edeceğini ve CHP'ye geri dönmeye gayret göstereceklerine inanıyorum. Çünkü şu anda evet kamuoyu, yani CHP'li kamuoyu henüz bu yolsuzluk olgularına tam ikna olmamış olsa da netice itibariyle bürokratların bir kısmından başlamak üzere şirket sahiplerinin, şirket yetkililerinin ifadeleriyle birçok olay aydınlığa kavuşacaktır. Yani artık vatandaş da şunu diyecektir: ya tamam, anladık, hadi birinde yargı operasyon yapıyor, ikisinde yapıyor, üçünde yapıyor, ya kardeşim bu kadar
0: hepsinde
3: mı soktu? Yani yani ben şeye de çok karşıyım efendim. Mesela bugün CHP'de sorumluluk sahibi olması gereken bir insan neden bu dosya Yargıtay'a geç gitti diyor. Hı-hı. Yani bu iyi niyetten söz edilemeyecek bir açıklama. Hatırlarsanız ben geçen yayında da demiştim ki bu kararın taraflara tebliği, istinaf sürelerinin geçmesi, dosyanın tekemmül etmesi ve bunun Yargıtay'a gönderilmesi zaten 1,5-2 aylık bir zaman dilimini kapsar ve o da adli tatile yakın bir zamanda Yargıtay'a gider demiştim. Yargı 1 Eylül'e kadar da artık 20 Temmuz 1 Eylül arası adli tatil olduğuna göre adli tatilde de bu dosya görülemeyecek. Hadi diyelim ki Yargıtay 3 Hukuk Daire Başkanı aynı gün 1 Eylül'de dosyayı tetkik hakimine tevdi etse, onun da minimum inceleme süresinin 1,5-2 ay olduğunu düşünün. Heyetin toplanıp karar vermesi, yazması zaten neredeyse 2027 yılına bu kararın onanması veya bozulması yönündeki Yargıtay kararını görürüz. O da konunun önemine binaen dosya öne alınacağı için. Yoksa bu kadar erken de incelenmez. Yani benim demek istediğim şey şu. Ben evet ilk etapta Özgür Özel ve ekibinin desteğin önemli bir bölümünü alacağını ama ikinci etapta gerek bu yolsuzluk soruşturmalarıyla ve gerekse de partinin ekonomik olarak ayakta kalma ihtimalinin olmamasıyla da yani ekonomik bir sekteye de uğrayacaklardır. Bu sebeplerle çok uzun ömürlü ve başarılı bir oluşum olacağı kanaatinde değilim.
5: Sizin bu anlattığınız takvimde şimdi siz Eylül ayında işte oradan sevk olursa diyorsunuz 1,5-2 aylık daha bir süreç var. Hani neredeyse Kasım ayını buluyor aslında bakarsan. Kasım aralığı buluyor öyle değil mi? 2027'ye yani. Kadar uzayabiliyor. Evet. Bu süreçte mesela Eylül ayında Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin kurultay sürecini başlatıyor olması da uzar mı? Sekteye uğrar mı? Eylül'de başlatabilecekler
3: mi? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben diyor ihtiyatlı tedbir kararı varken bu süreci başlatamam diyor. Ama şu anda zaten il başkanlarını görevden alarak teker teker ve hatta MYK toplantısına gitmeyeceklerin zaten üstü çizilecek. Zaten altyapıyı hazırladığını, Yargıtay kararını tabii bekleyip süreci başlatacağını yaklaşık 2027 yılının ortalarında ben bu kurultayın yapılacağını düşünüyorum.
5: Mayıs, Haziran.
3: O civarda oldu.
5: Civarında.
3: Evet.
5: Bekir Hocam ne oluyor CHP'de?
6: Aslında Mustafa Bey ben ilk günden beri daha doğrusu mutlak mutlan kararı sonrasından beri hep aynı yorumu yapıyorum. Yani şu anlamda aynı yorumu yapıyorum. CHP aslında gerçekten de fiilen bölündü.
5: Tabii,
6: yani
5: tabii.
6: Kararın açıklandığı günde yani siyaseten yorumunu o şekilde yapmıştım. CHP fiilen bölündü. Şimdi CHP'nin bu fiilen bölünüp bölünmemesinin kurumsal bir nitelik kazanıp kazanmayacağını konuşuyoruz. İşte bu yeni parti tartışmaları. Geldiğimiz noktada evet şu anda bir yeni parti meselesi kuruluyor. Yani bir hani böyle spekülasyonlar var. Hani hep ifade etmeye çalışıyordum. Yani Özgür Özel'in şu dakikadan itibaren gerçekten de siyasi bir aktör olarak kendi siyasi kariyeri açısından işi zorlaştı. Çünkü o zaman da söylemiştim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında siyaset yapmak olmak üzere iki tane seçeneği vardı. Kendisi için aslında en makul, en mantıklı yol Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapmak olacaktı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi dışında yeni partinin çatısı altında bir siyaset yapması aslında kendisinin siyasi aktörlüğünü bir noktada bitirip doğrudan doğruya İmamoğlu'nun gölgesine daha fazla girmesine neden olacaktı. Ama tabii ki bana kalırsa bu süreçte gerçekten de yani attığı yanlış adımlardan ötürü de Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda başında bulunduğu CHP'nin içerisinde de Özgür Özel'in çok fazla bir siyaset yapma ve manevra alanı kalmadı. Dediğimiz gibi fazlasıyla kendisini diğer tarafa attığı için şu anda yeni partinin kurulup kurulmayacağını tartışıyoruz. Bana kalırsa zaten yani büyük ihtimalle hani kurulacak gibi duruyor. Yani şu mevcut spekülasyonlara baktığımız zaman da kurulacakmış gibi duruyor. Ama hep ifade etmeye çalışıyorum. Yani yeni partiyi kurduğunuz dakikadan itibaren gerçekten de hızlı bir şekilde teşkilatlansanız bile seçmenin nezdinde özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin nezdinde hep ifade etmeye çalışıyorum. Yani ideolojik olarak olmasa bile siyasal davranış anlamında muhafazakar tutucu bir seçmen grubundan bahsediyoruz. Ve özellikle de son 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi dışında, CHP tabelası dışında, logosu dışında şu ana kadar herhangi bir şeyi tanımayan bir siyasi parti.
5: Teşkilatlanması o kadar zor mu hocam sizce?
6: Bence teşkilatlanmayı finansmanla çözebilirsiniz. Yani sonuçta teşkilatlanmayı yapabilirsiniz ama teşkilatlanmadan da öte farklı problemleriniz olur. Yani
5: toplamda şimdi yanlış hatırlamıyorsam son belki görevden almalar da olursa 70 il başkanına çıkacak. Yani 70-73 il başkanını görevden almış olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bu il başkanların hepsi Özgür Özel zamanındaki il başkanları. Evet. Yüksek ihtimalle Özgür Özel İşte artık yeni parti X partisi bilmem ne partisi kurunca The Party demiştik ya biz evet, öncesinde evet, sizinle. Partiyi kurduktan sonra bu il başkanlarına diyecek ki gelin bu partinin işte teşkilatını oluşturun diyecek. Onlar da bir anda geçecekler.
6: Ya şimdi zaten az önce de ifade ettiğim gibi öncelikle zaten Kemal Kılıçdaroğlu için yani kendisi bir kurultay kongre mühendisi adam yani CHP içerisinde 2010'dan beri zaten ilmek ilmek yani mevcut CHP'yi kendisi aslında kurdu. Yani zaten il başkanlarını görevden alması vesaire işte belli tasfiyeler yapması beklenen bir şeydi. Diğer taraftan o tasfiye edilen il başkanlarının yeni partiye geçip geçmemesi de yani velev ki hepsi geçti. Yani iş orayla da bitmiyor gerçekten de Mustafa Bey. Yani sonuçta siyasal partileri biz sadece üst yönetim kadroları anlamında düşünmememiz lazım. Siyasal parti dediğimiz günün sonunda seçmenin karşısına çıkan, seçmenden bir şeyler hani isteyen, oyunu isteyen ve karşılığında da seçmene bir vaadi olan bir partidir. Şimdi az önce Yusuf Bey aslında yeni partinin adının gerçekten de yeni parti olacağına ilişkin bir perspektif çizdi. Neden yeni parti diyorlar? İşte şey dediniz değil mi? Ya işte yeni parti yani
4: seçmenin, yeni CHP burası.
6: Yeni CHP burası. Seçmenin kafası karışmasın. Yeni CHP'yi biz böyle yapalım. Aslına bakarsanız bu yaklaşım bile, yani kendileri gerçekten böyle düşünüyorsa bu yaklaşım bile bu kadronun aslında ne kadar kısa yolcu, ne kadar alverci olduğunun bir başka göstergesi. Yani sonuçta sizler sadece ve sadece siyasal vizyonunuzu Cumhuriyet Halk Partisi seçmen tabanına göre mi kurguluyorsunuz? Yani benim Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda oyu her kaçsa %25, %30 her neyse işte oradan alacağım bir 5-10 puan beni siyaseten bir yere getirir hesabı içerisindeyseniz buyurun adını yeni parti kurun. Ama günün sonunda bu işlerde marka hakikaten de çok önemlidir. Yani sonuçta siyasete dair söyleyecek bir şeyiniz varsa, Türkiye'ye dair yeni bir vizyon çiziyorsanız partinizin adı sadece yeni parti ile iki tane kelimeyi birleştirebiliyor olmanız gerekiyor. Yani iki tane kelime, genelde bizim parti isimleri iki tane kelime olur. Yani
5: birleştireceksin, öyle, bitecek.
6: İşte onlar da ondan korkuyor. Birleştirirsek bu sefer, yani evet Türkiye'ye dair bir şey söylemiş oluyoruz ama CHP'nin asıl seçmenini kaybediyoruz.
5: Oradan kaybederiz.
6: İşte evet, ama işte bu da aslında onların gerçek derdini gösteriyor. Ya sadece ve sadece CHP'den 3-5 puan alalım, kopartalım, kendi hani siyaseten yolumuza bakalım mantığı. Ama dediğimiz gibi ya koyun, yani zaten bu iddianız varsa, Türkiye'ye dair bir iddianız varsa partinizin adını koyun. Yani bir fikri olan, bir davası olan, bir politikası olan bir parti kurun. Bakın yani yeni partilere bakın. Yani AK Parti'den kopan partilere bakın, MHP'den kopan partilere bakın.
5: Yani mesela İyi Parti o noktada şey yapmıştı ya.
6: Ya siyasetten katılıp katılmamaktan bağımsız adamlar, tabii, bizim adımız budur, bizim sanımız budur diye içi doldurulabilir bir parti. Tabii. Yine şey de düşündüm. Mesela Ekim Partisi iddiaları vardı. Ekim adı. Şimdi Ekim ismi de mesela fazlasıyla böyle müşahhaslaşmış, yani fazlasıyla kişiselleştirilmiş bir isim olduğu söyleniyordu. Bir taraftan fazlasıyla böyle kişiselleştirilmiş bir isimden, diğer taraftan da yeni parti olarak fazlasıyla muğlak, fazlasıyla her şeyi söyleyip aslında hiçbir şey söylemeyen bir spektrum.
5: Ya şimdi yani siz böyle konuşunca çok özür dilerim. Benim aklıma ne geldi biliyorsunuz. Ben çok küçük ekleme yapacağım, size bırakacağım. CHP'nin yıllardır mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve AK Parti'yi eleştirmedeki en önemli etkenlerinden, noktalarından bir tanesi tek adam rejimi, tek adam rejimi diye sürekli eleştirirler. Ya kardeşim, siz partinin adını adamın adı soyadı yapmaya kalktınız.
6: Evet. Ya. Evet. Ya. Ya o yaklaşım da aslında hani tabii ki spekülasyondu, hatalıydı. Mevcut yaklaşım da.
5: Nabız yokladılar.
6: Az önce dediğim gibi yani geldiğimiz noktada ben özellikle hani bu testten, daha ilk başta partinin ismi konusundaki bir testten dahi bu kadronun geçemediğini görüyoruz. Yani yeni parti, evet, belki mantıklarınca CHP'den, ya evet işte CHP, yeni CHP, yeni parti, CHP'den oy alabilirsiniz ama Türkiye'ye dair söyleyecek bir şeyiniz yok. Burası da bence önemli. Diğer taraftan da az önce de söyledim Mustafa Bey, yani parti ne olursa olsun bir finansman meselesi, iki teşkilat meselesi, hadi bunları da çözdünüz. Seçmene sonuçta hani gerçekten de bir şeyler verebiliyor, bir şeyler söyleyebiliyor olmanız gerekiyor. Yeni bir vizyon, yeni bir şey, ama dediğimiz gibi yani daha partinin ismi konusunda bile böyle bir muğlaklık içerisinde ilerse, yani bunun içini nasıl dolduracaklar ben de önümüzdeki süreçte çok fazla bilemiyorum. Bir de dediğim gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut oy oranına da baktığımız zaman, yani işte bazı anketler %25 ile 30 arasında bir oy oranı, yani bu oy oranının da aslına bakarsanız yine bence beğenirsiniz beğenmezsiniz Kılıçdaroğlu'nun 10 yıldır belki de Erdoğan nefreti üzerinden yeri gelince kurduğu bir oy bazı olduğunu da unutmamak lazım. Yani bunlar hani kendileri belki hani bu CHP'nin 2024 yerel seçimlerindeki hani oy oranını belki İmamoğlu, Özgür Özel kendisine tevil ediyorlar. Sanki işte sıfır noktasından itibaren, o Kasım kongresinden itibaren kendileri geldikten sonra bunlar bir anda CHP %30'lara, %40'lara falan çıktı diye kendileri belki yorum yapsalar bile aslına bakarsanız bunlar uzun dönemli bir politikanın ürünüydü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde %48 oy aldı. Yani tabii ki siyaseten katılıp katılmamanın ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin atıyorum bir hani özellikle muhafazakar, milliyetçi, yani sağ seçmen gözündeki hani o dönemlerdeki hani şeyine bakın, imajına baktığımız zaman oy aldığı oy oranında aslında yadsınamayacak bir oy oranıydı. Tabii ki dediğimiz gibi yani mevcut durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani oy oranları büyük ihtimalle tabii ki yeni partinin kurulmasıyla beraber bir bölünecek, ama ben bu yeni partinin de tam olarak bu bahsettiğim sebeplerden ötürü fazla bir şekilde CHP'den oy da koparabileceğini düşünmüyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi seçmen davranış açısından hani muhafazakar bir seçmen davranışı, CHP tabelası orada duruyorken farklı bir noktaya aslında elleri gitmeyen bir seçmen grubuyla karşı karşıyayız. Yine aynı şekilde de şunu da söyleyebilirim. Teşkilatlar mesela işte evet hani kurulsa bile uzun vadede de bir momentum yakalaması lazım. Bir teşkilat dinamizm yakalaması lazım. Ama
4: az önce söyledim. O da parmak ışıklatınca olmuyor tabii.
6: Tabii parmak ışıklatınca olmuyor. Yani finansman meselesi, teşkilat meselesi ayrı. Ama dediğimiz gibi önemli olan sonuçta bu işin bir hani arz talebi var tarafı varken seçmene bir şeyler veriyorsunuz. Ama bir de hani talep tarafı da var. Hani seçmenden de aslında baktığınız zaman sizin bir karşılığınızın olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
5: Şimdi bu yeni parti olayları nereden çıktı onu bir hatırlayalım. Bu 15 Temmuz'da Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sözcü TV'ye bir açıklama yapmıştı.
4: Siz diyebilirsiniz yeni parti.
5: Tabii diye. Tabii. Arkadaşlar ses bir getirelim onu ekranda. Şöyle bir dinleyelim, buyurun.
7: Gerginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
8: Peki, herhalde ilan edeceğiniz tarihte evet, açıklayacaksınız. Ona... Ben yine gazetecilik görevi, partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
7: Şimdilik yeni parti diye.
5: Ya şimdilik yeni parti derken böyle alelade bir şey gibi aslında bakarsanız ortaya atıyor. Hani lokantalar vardır.
4: Belki de öyledir ama.
5: Lokantalar vardır ya böyle Adana kebap, öz Adana kebap diye. Bunlar da CHP yarın bir gün öz CHP falan fistan diye çıkarsa evet. Ona da şaşırmamak evet. Lazım. Siz mesela bu 93 milletvekilinin destekleyeceğini düşünüyor musunuz Özgür Özel'in?
4: Yani işte biraz önce konuşmamın ilk bölümünde de söyledim. Şartlar Kemal Kılıçdaroğlu açısından işlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anadolu'daki bir ilçe başkanı ilk başta Özgür Özel'den yana tavır koysa da zaman içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmenin, baba ocağını terk etmek gibi kendisine koyduğunu falan söylemişti. Şimdi tabii bu evet. Anadolu'da bir kasaba ama yani bu yukarıya çıktığında da bu halet ruhiyenin ben çok değişmeyebileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde 20'ye yakın vekilin bir dahaki seçimlerde kendilerine seçilebilecek bir yerden gösterilme karşılığında pazarlık yaptığı falan da konuşuluyor.
5: Şu korkunun çok fazla olduğu söyleniyor. Mesela Ekrem İmamoğlu kontenjanlarının kurulacak yeni partide çok fazla olacağı.
4: Yoksa bunlara yer kalmayacak.
5: Yer kalmayacağı işte korkusu.
4: Bununla ilgili pazarlıkların yapıldığı falan Ankara'da konuşulan hususlardan bir tanesi. Şimdi böyle bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce üstadın da söylediği gibi bir tabeladan ibaret bir parti olmadığını biz biliyoruz. Mesela bu Milliyetçi Hareket Partisi için de böyledir. Yani özgür ağırlığı her daim vardır ve %10'un üzerinde çıkar. Evet. Hatta hep anketler yanılır ne hikmetse Milliyetçi Hareket Partisi konusunda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de öyle. Yani o altı okun altında önemli bir kalıp taban var. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu kalıp tabanın oyuna göz kırpan ve kendisinin de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından örnek olsun seçilebilecek yerden adaylık karşılığında bu 93 milletvekilinin Özgür Özel'in yanında kalmama ihtimali var. Ama ne kadar fire verilir? Orada da yani bu işin 15-20'yi geçeceğini zannetmiyorum. Yani 93 olmaz ama 70'in altında da olmayabilir yani. Şey.
5: Yine iyimser daha.
4: Evet yani çünkü şey şu anki siyasi atmosferde hissedilen yani Özgür Özel'e destek vermenin, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 10 tane seçim kaybetmişsiniz. Bunun taban nezdinde hissedilebilirliği var.
5: Travması.
4: Travması var. Hissediyor bunu. Yani yine kaybedecek falan diye. Onu aşmanın yolu da işte 2007 yılında eğer Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak kurultayında bu toplumun her kesimiyle barışık bir CHP'li bulabilirlerse, varsa öyle bir isim, bununla yola revan olacak bir CHP genel merkezi iyi iş çıkartabilir. E bir de iyi bir cumhurbaşkanı adayı tabii çıkartıldığında konu farklı olabilir ama şöyle bir şey olursa şaşırmamak bile lazım yani. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti, yani yeni Özgür Özel'in yeni partisi ittifak bile yapabilir.
5: Yaparlar mı diyorsunuz?
4: Yani ben Tayyip Erdoğan karşısında yapamayacakları şeyin olmadığını düşünüyorum.
5: O zaman niye bölünüyorlar?
4: Bizim parti programımız farklı.
5: Her şey koltuk mu?
4: Ya şimdi şöyle, İYİ Parti bugün neye karşı çıkıyor? Tandoğan Meydanı'nda neden bayrak açıyorum dedi. Bu terörsüz coğrafya, terörsüz Türkiye sürecindeki uygulamalara karşı çıktığı için değil mi? Peki kim var İYİ Parti'nin başında? Musavat Dervişoğlu var.
5: Biz 8 numarayı getirebilir miyiz?
4: Tamam, Musavat Dervişoğlu ortak politikalar mutabakat metninde tek kelime PKK, tek kelime YPG geçmediği zaman çıkıp hangi itirazı yaptı da şimdi Tan Doğan'da bayrak açabiliyor?
5: Görüntü 8.
4: Tamam mı? Şimdi oluyor siyasette bunlar. Şimdi diyor ki işte PKK'ya, YPG ile yan yana yol... E kardeşim, yani o sizin... Altında Meral Hanım'ın Atnalı gibi imzası vardı. Ortak politikalar mutabakat metni. Satır satır okudum. İçinde bir kelime PKK yazmıyor. Tek kelime YPG yazmıyor.
5: Yok.
4: Peki Musavat Bey o zaman neredeydi? Grup başkanıydı şeyin. Grup başkan vekiliydi Meral Hanım'ın.
5: Tabii.
4: Bunun da dışında biz hiç duyduk mu mesela İYİ Parti'de Turan Çömez'in ağzından Kemal Kılıçdaroğlu Hakkari'de Avrupa yerel yönetimler özellik şartını getirmek namus borcum dediğinde ne demiş mesela Turan Çömez? Çıkmış, ne açıklamış? O yüzden siyasette merhum Demirel'in dediği gibi dün dündü, bugün bugün. Bak, ayrı parti kurarlar. Kendilerine ayrı milletvekili kontenjanlarını nasıl 2023 öncesinde küçük partiler arasında dağıttılarsa öyle bir uzlaşı kurarlar. Ortak bir adaya da oy verirler. Bak, bu da 24 TV'de ekranda kayıt altında olsun ki Mustafa'cığım. Niye? Bir gün gelir senle bir buçuk sene sonra ya konuştuk. Biz bunu bu programda da demiştik falan deriz. Yani.
5: Şimdi sizin bu söylediklerinizi destekleyen bir görüntü getirdi arkadaşlarım. Mesela bu görüntü hemen Olcay Baykal'ın...
4: Bu arada Allah rahmet eylesin.
5: Olcay Hanım. Rahmet eylesin. Zaten...
4: Bir siyasi parti eşinin lideri olarak çok örnek bir hanımefendiydi. Yattığı yer nur olsun. Öyle söyleyelim.
5: Şimdi daha öncesinde biliyorsunuz Orhan Sürün cenazesinde bir karşılaşmıştı Özgür Özel'le.
4: Evet, Balıkesir Milletvekili Orhan Sürün.
5: Bu kez de Olcay Baykal'ın cenazesinde Karşıyaka Camii'nde bir araya geldiler. O cenaze töreninde böyle kameralara garip bir görüntü yansıdı. Hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazeye gönderdiği çelenkler var. Sizin bu söylediğinizi destekleyecek nitelikte bir şey. İkisinde de CHP Genel Başkanı yazıyor. Özgür Özel'in de altında Genel Başkan yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da altında Genel Başkan
4: yazıyor.
5: İşte bu
4: yazıyor. Asıl şey olmuş.
5: İşte koltuk kavgası.
4: Yani şey öz hakiki bilmem ne, evet. Otobüs firması yani. Gibi yani. Tamam mı? Yani bu hatta aynı çiçekçiye sipariş verilmiş belli ki.
5: Evet.
4: Tamam mı?
5: Çelenkler bile aynı.
4: Şey, tabii. Neden o şeydir çünkü. Çekil, o normal ama. Kurumsal alışkanlık.
5: Yani, hani bence çelenkçi bile şeyi düşünmüş. Ya aynı sayıda koyalım da aman başımıza bela olmasın. Ya sayı neyse, ebat neyse tam o ebatta olsun. Ama tabii bunların ama özellikle de böyle makam mevki kavgasının o ortadaki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği.
3: Yok, Kılıçdaroğlu'nun gül sayısı daha fazla gibi geldi.
5: Belki perspektiften dolayı da biraz şey duruyor olabilir ama çiçekçi torpil mi geçmiş diyorsunuz?
3: Yok, daha yüksek bedel ödemiş.
6: Karşı taraf kaç gül koydu fazlası.
5: Ya bu ne biliyor musunuz? Bu çok ibretlik bir tablo hocam ya. Çok ibretlik.
3: Şimdi ben tabii ki Allah rahmet eylesin.
4: Siyasette var ama yani. Örneklerin o yüzden.
3: Ya, tabii canım. Asıl skandal bu görüntü. Yani cenazeler bir şov alanı, provokasyon alanı değildir. Siz bir cenazeye çelenk gönderdiğiniz zaman sizin resmi ünvanınız kullanılır. Olmak istediğiniz ünvan kullanılamaz. Yani netice itibariyle ister içlerine sindirsinler, ister sindirmesinler. Şu anda CHP Genel Başkanı bir ihtiyati tedbir kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani Özgür Özel değildir. Bu minvalde de bu hareket bana göre her şeyin ötesinde.
5: Bir şey söyleyeyim
3: mi? Cenazeye de saygısızlık.
5: Sizin söylediğinize çok katılarak şunu bir seçmen gözüyle de şu yorumu yapabilirim. Mesela ben seçmen olarak şunu diyebilirdim. Ya bu cenazeye hiç çelenk göndermeyen taraf bence daha avantajlı çıkardı bu işten. Hani siyasetse o işi bunu da siyasete alet etmek.
3: Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu cenazeye elbette ki çelenk gönderecek.
5: Göndermeyebilirdi.
3: Yani eski genel başkanı.
5: Kendisi zaten bizzat katılıyor ya.
3: Evet.
5: Hani bizzat zaten orada, hatta Olcay Hanım'ın defin törenine de katıldık.
3: Ama usuldür bu bana göre. Hani usuldür. Yani gönderirsiniz.
5: Ben Kemal Bey'in yerinde olsam hiç göndermeyip bireysel olarak orada tutulup, orada zaten orada bulunuyorum. Ya bu tarz işleri de buna alet ettiler, resmini çok güzel bir şekilde böyle verirdi.
3: Yani bu zaten CHP'ye de zarar veren bir hareket.
5: Tabii canım, zarar veren.
3: Yani kimin zarar verdiğini siz tespit edin. Yani hani yeni parti kurulacak ya. Netice itibariyle yeni partinin rakibi kim olacak? AK Parti mi olacak?
5: CHP.
3: Yani yeni parti, yani şu anda ismi

0: yeni parti olduğu için söylüyoruz. Şu anda öyle diyelim dediği için. Şu anda öyle diyorum. Yani yeni partinin hedef kitlesi, yani oy almaya çalışacağı kesim AK Parti'nin olmayacak. Tabii. Büyük ölçüde. MHP'den de olmayacak. Yani, dolayısıyla ilk yoğunlaşacağı kitle CHP olduğuna göre çok enteresan bir şey. Hem CHP Genel Başkanı titriyle bir çelenk yolluyorsunuz, hem o partiyle rakip oluyorsunuz. Türk siyaset tarihinde, belki dünya siyaset tarihinde bunun eşi benzeri görülmemiştir. Yani kendi içerisinde zaten bir çelişkidir. Amacın da çok net, CHP'yi yıpratmak olduğu belli. Yani burada buraya çelenk göndermedi diye örneğin Sayın Özgür Özel'i kim eleştirirdi? Yani kim böyle bir ünvanla eleştirilmezdi. Kimse de vay sen niye böyle bir hareket yapmadın demezdi. Bana bu hareketler her şeyin ötesinde çocukça geliyor. Yani ya
1: zaten katılıyorsun cenaze törenine. Zaten en ön saftasın. Arkadaşlar 8 numarayı da getirebiliriz ekranlara bir taraftan. Hani ikisi zaten en ön saftalar. Bakın şimdi arkadaşlarım getiriyorlar ekrana. Hani çelenk göndermeseler de olur. Bu çelenk gönderme kültürünü de ben bazen anlayamıyorum yani, cidden anlayamıyorum.
0: Ben de şeyi tercih ederim. Yani çelenk göndereceğimi onun adına bir vakfa, derneğe yardım yaparım.
1: Hocam vakıf dernek işi de bu ara çok sıkıntı.
0: Ama ben kamu yararına çalışan dernek ve bakanlar...
1: Ya onu cumartesi günü konuştuk. Bugün vakıflar. Belki ucundan bir kıyısından gireriz. Sizin hukukçu kimliğinizden evet, de faydalanmak isterim ama... Ya o işler de bu ara sıkıntı.
0: Peki yani hocam, ben hani vicdanen çok rahat hissediyorum kendimi. Tabii. Çünkü o süreçte de ben sürekli insanları bu derneğe yardım yapmayın diye çok uyardım. Bütün yakın çevremi uyardım.
1: Bazen dinletemiyoruz. Ne kadar çok.
2: Geçen bana yazmışlar sevgili Mustafa. Yani işte Haluk Levent'le ilgili attığın tweetler ortaya çıkmasın falan. Hani böyle millet o gün öyle demiş, bugün böyle demiş şeyleri var ya. Sevgili İbrahim de 3 yıl öncesinin şeyini koymuş. Yani, 24 TV'de Haluk Levent'le ilgili yapılmış olan habere biz şaşırtmayız, yanıltmayız. Özellikle 24 TV'nin titiz kadrosu. O gün ne söylüyorsa bugün aynısını söylüyor. Bulabiliyorlarsa bir tanesini önümüze ya koyarlar, biz de özür dileriz.
1: Dost meclislerinde konuştuğumuzda dediler ki ya kıskanıyorsunuz, ediyorsunuz, işte sizden daha başarılı iş yapıyorlar şöyle böyle.
2: İş yapana ya, şapka çıkartıyoruz.
1: Niye soru kıskanalım yok ama yani var bir şey var. Hani o dönemde çok
0: yani büyük bakın değildi. Kızılay'ın iştirakinden kendisi çadır alıyor. Sonra bunu Kızılay'a karşı silah olarak kullanıyor.
1: Silah olarak kullanıyor.
0: Bunu görmemek mümkün değil.
1: Konuşacağız.
0: Yani vatandaş da şunu düşünmüyor. Bakın olaya o yönden hiç bakmıyor. Kızılay'ın iştiraki onu satarak Kızılay yeni bir kendine kaynak üretiyor. Yani sonuç itibariyle Ahbap Derneği'ne yapılan bağışı Ahbap Derneği bir yere harcamalı değil mi? O Kızılay iştirakine gidecek ki Kızılay da yeni yardımlar yapabilsin.
1: Şimdi şu şerhe düşelim. Sizin bu bahsettiğiniz çok en doğru açıklama aslında, bak çünkü Kızılay'ın da yine devlete o çadırları verebilmek için bir yerden gidip çadırın ham maddesini alıp onları yani dikişhanede diktirmesi ve bununla alakalı da bir girdi oluşturması lazım. Ama şu şerhe ben düşeyim yazan kendi adıma, o dönemde Kızılay'ın iletişimi o süreçte çok kötü.
0: Ama bak tabii, sosyal medyada o dönem muhalefetin üstünlüğü yani, vardı.
1: Bir tane yani, bir kişi çıkıp da adam akıllı kardeşim şimdi bu Kızılay bu çadırları devlete verir ama işte Mustafa gitti Kızılay'ın kapısını çaldı. Ben 1000 tane çadır istiyorum şeye götüreceğim, deprem bölgesine götüreceğim. Kızılay nereden bilsin benim bu deprem bölgesine götüreceğim?
2: Hani niye sana versin?
1: Niye bana versin yani?
0: Ya kaldı ki defalarca izah ettiler, açıkladılar kar gütmeden.
2: O parayla yeni mamul alınıp yani yeni çadır yapıldı.
0: Aynen yani Ahbap Derneği gidip başka yerden alsa bu kamuya daha mı yararlı olurdu?
1: Tabii. Çok haklısınız. Neyse konu Ahbap'a geldi. Hemen editörüm başlığı değiştirdi. Editörüm CHP'deyiz biliyorum. Şimdi sen de rejide diyorsun ya bıraktı. Dördü de bir an Ahbap konuşmaya başladı değil. Ama gündem sıcak ya, yapacak bir şey yok.
0: Bu konu niye önemli? İnsanların yardımlaşma duygularını körelttiği için çok önemli.
1: Ne yazık ki. Hocam CHP ile devam edelim.
3: Evet yani geldiğimiz noktada bana kalırsa yani bu tarz simgesel savaşlar belli bir noktaya kadar devam edecek. Ama Özgür Özel'in önümüzdeki dönemde bu yeni parti hani meselesini tekrar konuşacak olursak. Ya şimdi mesela evet çelenk gönderiyor oraya. İşte az önce sizler de bahsettiniz. Gerçekten çelenk gönderilmeli mi, gönderilmeli mi? Hani farklı bir tartışma konusu. Usulen nedir, ne değildir? Farklı bir tartışma konusu ama yani çelenki hala Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Özgür Özel gönderiyorsa o zaman neden yeni bir parti kuruyorsun? İşte yani zaten mevcut durumda hani sen kendi oturduğunu iddia ettiğin koltuğun daha sahibi değilsin. Yani dediğim gibi ikna edici bir pozisyon değil. Bir de yeni parti kuracaksanız da Mustafa Bey, sonuç itibariyle ya bir momentum yakalamanız gerekiyor, bir rüzgar yakalamanız gerekiyor. Bir hani bu rüzgarı karizmatik bir kişilikle yakalayabilirsiniz, bu rüzgarı politikalarınızla yakalayabilirsiniz, seçmen grubunuzla yakalayabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu ana kadar bunun biz emarelerini görmüş değiliz. Ve yine şunun da altını çizmekte fayda var. Yani az önce mesela Yusuf Bey de ifade etti. Yani bizler bazen teşkilattan işte yeni partiye şu kadar geçiş olur, işte üst kademeden bu kadar geçiş olur, milletvekilleri bu kadar geçiş olur gibi hani hesaplar yapıyoruz ama işte aynen o da kesin değil. Yani yeni parti içerisinde de çeşitli rekabetler, çeşitli klikler olacaktır. Yani bundan başında muhtemelen Özgür Özel'le yani İmamoğlu arasında da bir, yani tabii ki açıktan sert bir rekabet anlamında söylemiyorum ama orada Özgür Özel'e daha yakın isimler olacaktır. Ekrem İmamoğlu'na daha yakın isimler olacaktır. Ekrem İmamoğlu ne kadar ciddi anlamda partiye hani bir etkisi olacak, Özgür Özel bu etkiyi ne kadar sınırlandırabilecek, bunların hepsi aslına bakarsanız yeni partiden ayrılacak milletvekili, yani yeni partiye doğru geçecek milletvekilleri için de teşkilat için de önemli. Bu noktada aslına bakarsanız CHP üst yönetimleri içinde, CHP'nin o üst kadroları içinde yeni parti çok ciddi belirsizlikler barındırıyor. Bu noktada önümüzde de seçim var. Şimdi sonuçta bu adamların birçoğu yeni dönemde de milletvekilliği koltuğu almak isteyeceklerdir. Bir tarafta da ne var? Daha öngörülebilir, daha tabelası belli, daha başı sonu belli bildikleri CHP var. Diğer taraftan da bir sürü belirsizliklerle dolu, neyin ne olacağı belli olmayan, işte İmamoğlu'nun partisi mi, Özgür Özel'in partisi mi, Özgür Özel belki genel başkan ama İmamoğlu'nun gölgesi altında mı siyaset yapılacak vesaire gibi bir sürü belirsizlikle dolu bir siyasi partiye geçiyorsunuz. Başarılı olup olmayacağı bile garanti olmayan bir yere geçiyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman yani sadece işin hani konuşmamın ilk kısmında ifade ettim, seçmen boyutunda da zaten büyük bir problem olacak, onu zaten ifade ettim ama üst kadrolar, parti elitleri, teşkilat üyeleri arasında da ciddi bir sıkıntı olacaktır, ciddi bir belirsizlik olacaktır. Bunun özellikle altını çizmem lazım. Yani bu noktada ben katılanların bile yine önümüzdeki süreçte de geri dönme olasılıklarının da epey artabileceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki süreçte o partiyi siz hani kurdunuz vesaire ama işte bazı anlaşmazlıklar, hele ki daha partinin ilk kurulma aşamasında taşlar daha yerine oturulmadan anlaşmazlıkların çıkma olasılığı daha yüksek. O anlaşmazlıklardan kaynaklı olarak birçok kişi kendi yuvası olarak gördüğü CHP'ye de geri dönebilir diye ben düşünüyorum.
1: Tabii. Hangi konularda tabii anlaşmazlık olur sizce?
3: Yani birincisi bana kalırsa bu pozisyonlar ve rollerin dağıtılmasında.
2: Kesinlikle. Üleşimde.
3: Tabii üleşimde, paylaşımda, koltuk kavgasında. Yani yeni parti, yani adı da yeni parti olacaksa da daha şimdiden koltuk kavgasıyla da başlayacaktır diye ben düşünüyorum. İşte efendim oraya Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar adam girdi parti meclisine, işte MYK'sında ne kadar adam var, şurada ne kadar var vesaire. Kimileri belki büyük vaatlerle yeni partiye geçilecek. Yani belki de siyaseten de CHP'nin içerisinde.
2: Var zaten, şu an yapılıyor pazar.
3: Yani ya, muhtemelen yani. Bunların hepsini biz göreceğiz ve bu pazarlıkla geçenler özellikle de bir şey isteyecekler. Hem yeni partinin mevcut pozisyonlarından bir şey isteyecekler, hem de geleceğe dönük olarak milletvekilliği kadrolarında bir şeyler isteyecekler diye ben düşünüyorum. Şimdi geldiğimiz noktada tabii ki herkes bu yarışa eşit başlamayacak. Yeni partiye katılanlar eşit bir şekilde katılmayacak yani. Sonuçta birileri biraz daha büyük vaatlerle partiye gelecek, birileri biraz daha küçük vaatlerle bu partiye gelecek. Ve geldiğimiz noktada da dediğim gibi muhtemelen hani yeni parti içerisinde de biz o kurultay süreçlerinde ve aynı şekilde yapılanma aşamasında da çeşitli sıkıntılar görürüz. Bir de şöyle bir şey var. Bakın bütün İYİ Parti'ye bakın, işte yine yani MHP'den kopan partiler, AK Parti'den kopan partiler, bakın bunların hepsinde de biz benzer süreçleri gördük. Yani dağılmaya müsait partilerdir. Bu split parti dediğimiz ayrılan partilerin hepsi
0: pamuk
3: ilk etapta
0: bağlıdır.
3: Evet, pamuk ipliğine bağlıdır. Dağılmaya müsait partilerdir. Bu anlamda diyorum. Ya yani şu yeni partide hani şu anda olmayan bir şey bu. Ya oraya bir çok ciddi karizmatik lider koyacaksınız. Mesela DSP'nin ilk etapta başarılı olmasının sebebi Ecevit mi?
1: Ecevit.
3: Yani sol seçmen, seküler seçmen gözünde Ecevit'in daha farklı bir aurası vardı. Yani Ecevit
0: Karoğlan'dı.
3: Tabii. Evet, yani Ecevit kurduğu için DSP başarılı olabildi. Ya böyle çok ciddi anlamda bir kişi kültü demeyeyim ama kişisel karizma üzerinde bir sizin çekim alanı oluşturmanız gerekiyor ki bütün bu şeyleri...
2: O bile koalisyon mu olmuştu?
3: Tabii, evet. Yani.
2: Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi böyle bir şeydi.
0: Tabii.
3: Yani o şekilde bir...
0: %20'lerde, tabii. Yani Hayal bile olmaz şu anda.
3: Evet. O şekilde bir ağırlık merkezi oluşturabilirsiniz ki o çatışmaları yönetesiniz. Ama bakın mesela Gelecek Partisi'ne bakın, Deva Partisi'ne bakın. Deva Partisi'nin mesela biraz daha liberal veya kanadı diyebileceğimiz kanat mesela. Patır patır istifa ettiler mesela bakın. Yani kimisi CHP'ye geçti, kimisi daha partinin muhafazakar kanadı partide kaldı. Diğer kanat biraz daha işte yani CHP'ye geçenler oldu, İYİ Parti'ye geçenler oldu. Bakın mesela yine aynı şekilde Gelecek Partisi'nden de aynı şekilde ayrışlar oldu. İYİ Parti'den bakın bir sürü kopuş oldu yani. Yani Ümit Özdağ'ın kendisi farklı bir parti kurdu. Yine aynı şekilde Meral Hanım'ın sonrası İYİ Parti'ye baktığımız zaman da bir sürü yine farklı şeyler var. Bir partide farklılıkların olması, çıkar çatışmalarının olması olağan bir şey. Ama mesele bunu yönetebilmek. İşte bunu yönetebilmek anlamında da sizin siyasal sermayeniz ya çok ciddi bir para gücünüz olacak ya hakikaten acayip derecede muazzam bir seçmen gücünüz olacak ki bu seçmen gücü eşit değildir sosyal medyadaki etkileşim oranı. Sadece sosyal medyadaki etkileşim oranına bakarsak 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun %70-80 ile kazanması gerekiyordu. Evet. Yani bizler sosyal medyadan seçim kazanılamayacağını tekrar tekrar öğrendik. Yani sosyal medya evet etkili, giderek de etkili oluyor ama sosyal medyadan seçim kazanılamayacağını gördük. Yani bu anlamda teşkilat yapısı, parti finansmanı, parti liderliği anlamında yeni partinin birçok problemi olacaktır diye düşünüyorum ve bunların hepsi de uzun vadeli olarak bunların hanesine eksi olarak yazılacaktır. Diğer taraftan da şunu göreceğiz. CHP içerisinde bana kalırsa kendisi bu noktada zaten CHP'yi hep az önce de ifade ettiğim şimdiye kadar bir şekilde kurultay mühendislikleriyle de bana kalırsa bu noktaya getirdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki süreçte CHP'yi kendi çapında, kendi yine merkeze alarak kendisini yeniden inşa ederken de CHP'de diğer taraf istikrarsızken CHP'de bir istikrar üretecektir. Ve bana kalırsa diğer bütün parti şeyini de toplayacaktır uzun vadede diye ben düşünüyorum.
1: Bu yeni kurulacak partide genel başkan belli mi sizce?
2: Özgür Özel.
1: Kesin mi?
2: Ya tabii ki kesin diye yani bir şey söyleyemeyiz. Şey çünkü
1: İmamoğlu tarafından bir atak olur mu sizce? Onu merak ediyorum.
2: Zannetmiyorum. Çünkü
1: dokunmaz diyorsun.
2: Yani öyle olduğu takdirde başarı ihtimali oldukça sıkıntılı olduğunu değerlendirdiğimiz durum daha da sıkıntıya girer. Şimdi yeni kurulan partiyle alakalı ne diyoruz biz? Yani bu iş çantada keklik değil diyoruz. Neden? Çünkü önümüzde başka örneklikler var. Geçen yine 24 TV'deki Sayın Murat Çiçek'le beraber yaptığımız programda sevgili Ali Saydam ortaya koymuştu. 12 yanılmıyorsam parti kurulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp evet. Demokrat Parti'den günümüze kadar Ecevit örneği dışında başarılı olmuş bir örnek yok. Ecevit'inkisi de konjonktür çok önemli. O Türkiye şimdi yok ortada. Yani öyle bir Türkiye yok. Ona rağmen koalisyonla gelebilmiş. O da bir 1,5-2 yıl falan sürdü biliyorsunuz işte. Evet. Anayasa kitapçının atılması bilmem nesiyle beraber olay farklı bir noktaya tebdil oldu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu kadar sıkıntılı bir ortamda bir de üzerine üstlük tutarlar da Ekrem İmamoğlu'nun zorlamasıyla Özgür Özel'i kenara çekip farklı alternatifler falan geliştirilirse olmaz mı? Evet, bir ihtimal dahilindedir elbette ama başarı şansıyla ilgili sıkıntıları değerlendirdiğimiz bir programda öyle bir durumda işin çok daha büyük sıkıntıya girebileceğini şimdiden söyleyebilirim ben.
1: Bu hikayede yanan galiba biraz Muharrem İnce oldu değil mi?
2: Ya şöyle Muharrem İnce her dönemin yanmaya hazır ateş böceği bence. Yani neden yanmaya hazır ateş böceği? Dün tesadüfen eseri gezinirken gördüm, tweet atmış. Çok yaşa Ahbap, çok yaşa Haluk Levent falan. İşte devlet yok, ahbap var falan gibi tweet. Kardeşim yani her daim bir loser olur bir insan. Öyle maalesef. Çünkü Muharrem İnce gerçek anlamda siyaseten var olabilme hakkını 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde yitirdi. Neden? Muharrem İnce'ye küçük bir operasyon çekildi. FETÖ tarafından olduğunu düşünüyor. Ve bıraktı. Oysa lider ısrarlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Yani o görüntülerin fake olduğunu söyledi. Biz de aldık, kabul ettik. Eyvallah. Fake olmasa bile biz o yönüyle ilgilenmiyoruz ki Muharrem İnce. Yani devam edebilirdi. Demek ki en ufak bir sıkıntıda Muharrem İnce bırakıp gitmeye adaymış. Ondan sonra. O yüzden neden CHP'ye döndü? Tekrardan bir umut ışığı gördü. Şu anda da Kılıçdaroğlu'nun yanında devam ediyor gibi sanki. Öyle gibi. Muharrem İnce'nin evet. Özgür Özel'le hareket etmeme ihtimali oldukça yüksek. O da neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay yapılacak. Muharrem İnce kurultayların yenilmeye doymayan baş pehlivanı olarak tekrardan çıkıp kurultayda yarışabilir. Bunu umut olarak görüyor. Sarıgül'de de oldu bu uzun yıllar boyunca. Çare Sarıgül diye dağına taşına yazdırdı falan ama bazı şeyler organik olmayınca olmuyor sevgili Mustafa. Yani organik olması lazım. Bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bugünkü yaşadığımız iddianamede yazılanlar mahkemeye düşmeseydi ve Ekrem İmamoğlu gerçekten ayağına çizmeyi geçirip gerçekten herkesin gıpta ettiği derecede uyumlu, başarılı çalışmalara imza atsa, televizyonda görüntüsü dahi olmasa ve İstanbul'da

0: Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini gösteren hususlar.
1: Evet.
0: Yani o villaları, millaları neyle izah edeceğiz? Ya da 3 tane villanın yanındaki araziyi evrağıyla sabit, hukuk nezdindeki lisan ile söylüyorum, evrak-ı müsbite ile sabit bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden 156 milyon TL verip o zamanın parasıyla istimlak etmişsin, vatandaşa parasını ödemişsin, ağaçlarını kesip manzara açmışsın. Sadece bu Ekrem İmamoğlu'nun hiç konuşmaması için yeterli bir sebep. Ama benim dediğim gibi şartlar müsait olsaydı, Ekrem Bey bu şekilde çalışabilseydi, o zaman çok farklı şeyler olabilirdi. Ama öyle olmadı. İki tane belediye başkanı var. Biri Ankara'da, biri İstanbul'da. 8 yıldan bu yana vatandaşa hizmet etmek yerine sadece Cumhurbaşkanlığı ajandası çerçevesi içerisinde bir şeyler yapılıyor. Ankara'yı sel götürüyor. Mansur Bey Anadolu'da turneye çıkmış. Şimdi bunlar kabul edilebilir şeyler
2: mi? Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı zamanında o Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için çalıştığının onda biri kadar Ankara için çalışmadı.
0: Ya Ankara için biz yaşıyoruz kardeşim. Yani bir takım isimleri getirip de işte eşimle beraber geldim Ankara'ya. Ankara çok yeşermiş falan diye Melik Gökçek'in dikmiş olduğu ağaçlara övgü düzdürtüyorlar. Hı. Onu da Mansur Bey'e mal edecek şekilde. Şimdi kardeşim yiğidi öldür hakkını yeme yani. Böyle bir şey olamaz. Ankara'da yaşayan küfürbaz değil. Biz yaşıyoruz Ankara'da. Küfürbazı parayla konuşturmanın Ankaralı nezdinde hiçbir değeri yok.
2: Değeri yok.
0: Neler çektiğimizi biz biliyoruz. Barajda 210 gün su var denildiğinde
2: su verilmedi.
0: Bir ay su verilmedi. Aynen. Şimdi bu sene yağmurlar çok yağdı. Allah'a hamdolsun barajlar doldu. Bir arkadaşım bana mesaj atmış. Alabar'da çok kendine güvenme. Susuzluktan su sıkıntısı çekmedik. Yönetimsizlikten su sıkıntısı
2: yine
0: çektik.
2: Yine olabilir.
0: %40'ı bile dolu olsa barajların yine aynısı olabilir.
2: Tabii tabii yine ya. Yani şöyle bir belediye başkanından bahsediyoruz.
0: 150 lira ben para veriyorum 1 metreküp suya.
2: Hocam Ankara'daki trafik sorununu çözmek için ya bir araba sayısını azaltalım.
3: Yani o öğrenci halimizle su faturasını yatırmaktan yerinirdik. O kadar azdı ki yani bizim için gidip de onu yatırmak da zulüm.
2: Ya ben 3 ayda
3: hani
2: bir
3: fatura geldiğinde ödeme talimatı yok, bir şey yok. Gidip direkt yatırıyordunuz ya
0: bankaya. Bak ben rakam vereyim. 5 TL'ydi Mansur Bey belediye başkanı olduğunda, hı hı, suyun metreküpü. Sınıflandırma yoktu. Herkes için 5 TL olarak su ödeniyordu. Ve dedi ki yani biz yapmış olduğumuz indirimle su fiyatları 3,5 TL'ye düşecek. %30 civarında düşecek dedi. 5 TL'den kullanıyorsak 1,5 lira düşerse 3,5 liraya, evet, gelecekti. 3,5 liraya gelecek olan su şu an 159 liraya geliyor. Neyle beraber? Yok attık bilmem nesi. O su bu su 1800 lira su faturası mı gelir ya? Ben 680 lira elektrik faturası ödedim bu ay.
2: Elektrikten daha fazla.
0: Elektriğin iki katı geldi.
2: Evet öyle.
3: Doğal gazla yarışıyor artık.
0: Rusya'dan gelen doğalgaz daha ucuz. Bak şöyle öyle söyleyeyim yani metreküp olarak.
2: Barajdan getirdim.
0: Şaka gibi değil ya, ama
2: yok,
0: şaka
2: doğru
0: değil yani.
2: Ankara'da yaşayanlar biliyor.
0: Evet.
3: Yani bir şey hiç anlamıyorum. Yani neden mesela bir hafif raylı sistem projesi üretilmez? Yani hani metro yapmak ona çok ağır gelebilir ama.
2: Hocam gerek yok ki.
3: Ya tabii evet, ki.
0: Ha, güzel.
2: Onların, evet, onların açısından
0: güzel, güzel, doğru,
2: gerek yok ki. Yani yapsa da adam yine belediye başkan adayı, yapmasa da aday. Mesela bundan önceki döneminde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ne yaptı Ankara ve İstanbul için?
0: Hiçbir şey
2: yapmadılar. Yine kazandılar.
0: Tamam iyi. Tamam yapacak bir şey yok. Buna İzmirleşme sendromu.
2: Tabii tabii İzmirleşme
3: sendromu. Ya ben yine yani şimdi iyi öldür hakkını ver. İstanbul'a gittiğimde yine İmamoğlu'nun metro çalışmalarını görüyordum. Hani ya.
2: Onlar da
3: dönemden kalma bir önceki, evet,
2: kalma,
3: ama işte
2: bırakmış.
3: Bir reklamını görüyorduk. Burada sıfır, hiçbir şey yok ama muazzam bir destek.
0: Tabii.
3: Ya bence zaten siyaset tarihçileri, siyaset bilimcileri Ankara'yı bir incelesin.
2: Yani
3: incelenmesi lazım. Yani herkesin incelesin.
2: Bir sosyal psikoloji açısından bir şeyiz yani.
3: Ama sonuca varamıyorum. Ben bir hukukçu.
2: Yani çok garip bir şekilde yapıyoruz bunu. Sizce Ekrem Bey'in mesela geçme durumu var mı böyle yeni partinin başına? Öyle bir
3: ya ben bunu
2: hani sürekli bir siyasi dramatizm çıkartmaya çalışıyorlar ya bu Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma sürecinden bir romantizm yaratmaya çalışıyorlar ya.
3: Birçok nedenle bu mümkün gibi gözükmüyor. Birincisi zaten bir genel başkan tutukluyken o partiyi nasıl yönetebilir? Yani bir sürü karar alma mekanizmaları var, görüşmeler var. Bunların hiçbirini yapamaz zaten.
2: Adam o içeriden parti, CHP'yi yönetmiyor.
3: Ama talimatlar vererek ama bu kadar da merkezi yöneteceğin, ilçeleri yöneteceğin bu o kadar da kolay bir süreç değil. Yani o kadar mesai harcayamaz, bu birincisi. İkincisi Özgür Özel

0: hazır liderlik gömleğini giymişken, o yönde bir de sosyal medya kampanyasını da başlatmışken, yine kendilerine yakın kanallarda da sürekli liderliği pohpohlanırken, o liderlikten vazgeçecek değil. Ama bence asıl kavga nerede olabilir? Bunu da iyi bir analiz edelim. İmamoğlu'nun daha önceki yargılamalarından dolayı aldığı cezalar muhtemelen bir sonraki seçime kadar kesinleşmiş olur. Hani muhtemelen diyorum, yargısal genel. O nedenle zaten milletvekili seçimi yeterli olmayacaktır. Ama yanında, yakınında şu anda tutuklu olan birçok ismi milletvekili listelerine sokmaya çalışacak.
1: Bir konuyu netleştirelim hocam ya. Şimdi mesela diploması iptal oldu değil mi İmamoğlu'nun?
0: Evet.
1: Lise mezunu. Evet. O yüzden zaten Cumhurbaşkanı adayı olamıyor değil mi?
0: O olamıyor, o bitti.
1: Milletvekili adayı olabiliyor mu şu anda?
0: Bir yıl ve daha üzeri hapis cezası kesinleşirse olamaz.
1: Hala öyle kesinleşmiş cezası yok.
0: Yok, o hani hakaretten dolayı...
2: Bir üst mahkemede.
0: Evet,
2: o sonuçlandığında netleşmiş.
0: Hakaret olduğu için Yargıtay'a kadar gidiyor. Bölge adliyeden çıkmıştı ama... Ya muhtemelen diyorum kesinleşir. Ya ben normal yargılama süreçlerini, bir dosyan Yargıtay'da bekleme sürecini diyorum. Yine birileri yanlış anlamasın. Hukuk İmamoğlu için çalışmıyor. Hukuk kendi mecrasında çalışıyor. Yani Yargıtay'daki bir dosyanın bekleme ortalama süresine baktığımız zaman kuvvetle muhtemel o karar ya onanırsa karar kesinleşecek, kendi milletvekili de olamayacak. Ama onun milletvekili olamaması yakınında, yöresinde çok fazla tutuklu var. Ona çok yakın. İBB soruşturmasında olsun, diğer belediyelerle ilgili soruşturmalarda olsun. O nedenle kendisine ciddi bir milletvekili kontenjanı, yani tutuklu olup da ciddi bir milletvekili kontenjanı ayrılmasını isteyecek. Şu anda da Özgür Özel'in yeni partisine katılacak milletvekillerinin de bence en fazla düşündüğü konu bu olabilir. Çünkü kendilerine de garanti isteyecekler. Bana göre hayal zaten yeni partinin 70'ten üzeri bir milletvekili çıkarması çok kolay değil. Yani bu parti daha 2 yıl ekonomik olarak, idari olarak ayakta nasıl kalacak?
1: Kalmaya çalışacak.
0: Yani kusura bakmasınlar, bugün onlara bu destekleri verenler, o paranın kaynağı kesilince de özellikle bir takım medya kuruluşları olsun, sosyal medya fenomenleri olsun, o influencerlar olsun... Onlar da bunları terk edeceklerdir. Yani o popülariteleri gittikçe düşecektir.
1: Ya işte 3 kere seyahate çıkartma zaten, hepsi eleştirmeye başlıyor.
0: Ama bunlar da parayla oluyor. Bugüne kadar o partinin arkasında belediyeler vardı.
1: Ondan bahsediyorum.
0: Şu anda o belediyelerin hiçbiri...
1: CHP'de sosyal medyadaki o konuşanları hocam 3 kere mesela bir seyahate çıkartma. Onlar zaten hemen eleştirmeye başlıyorlar. Yeni partinin de öyle bir gücü olmayacağı için.
0: Şunu öngörüyorum. O yeni partideki birçok milletvekili çok büyük sıkıntılar yaşıyor.
1: Tabii.
0: Ve o yeni partiyi kirli partiye dönüştürecekler.
1: Peki bu Özgür Bey'in Ekrem İmamoğlu ile alakalı planı ne olabilir sizce? Tamam, şimdi şöyle bir şey. Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Milletvekili adaylığı sınırda, Yargıtay'da kesinleşirse milletvekili adayı da olamıyor. Şimdi bununla alakalı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun karşısına... Ya şunu da bir kenara koyalım. Ya şu anda Özgür Özel'i destekleyen tayfa, o seçmen, aslına bakarsanız Ekrem İmamoğlu'nu çoğunluğu destekler. Şimdi bununla alakalı bir söylem üretmesi lazım Özgür Özel'in.
0: Tabii.
1: Nasıl bir çözüm yapacak?
0: İmamoğlu'nu bir nevi ruhani lider gibi.
1: Yani şey mi diyecek? Beni Cumhurbaşkanı seçin. Ben Ekrem İmamoğlu'nu aklayayım. Hemen ondan sonra bir seçim yapalım ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun mu diyecek?
2: Bak, bununla ilgili mesela Şaban Sevinç geçtiğimiz günlerde birisinden aktararaktan bir şey ortaya koydu. Tam Şaban Sevinç'in yaptığı standart açıklamalara çok benziyor. Bir dakika demişler, herkes için yeterli sayıda koltuk var. Bak, Şaban Sevinç bizzat ağzıyla anlatıyor bunu. Yani büyük bir olay gibi. Özgür Özel Cumhurbaşkanı olur. Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanı olur. Ekrem İmamoğlu başbakan olur. Ya gülmeyin kardeşim, bu adam bir kanal yönetmiş adam nihayetinde yani. Tamam
1: hocam
2: mı?
1: Balttan canlı diyordu ya Şaban.
2: Ya böyle bir şey olabilir.
0: Daha önce de Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olur. Ya. İmamoğlu Cumhurbaşkanı olur. Yani Mansur Yavaş'a da koltuklar
1: Cumhurbaşkanı
0: diyordu.
1: Sen de paşasın, ben de paşayım.
2: Doğru doğru koy yani. Bunları yorum diye yapıyorlar kardeşim.
3: Doğru. Şunu söyleyecektim ben.
2: Başbakan Ekrem İmamoğlu oluyor. Peki dedim bu nasıl oluyor? Yani tam başbakan o oluyor. Hangi sistem? Başbakanı bu oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başbakan var mı? Oo, 3 ay içerisinde sistem değişmiş. Cumhurbaşkanlığı sistemine gidilmiş falan.
0: Millet
2: nasıl olsa kolay. Lafla peynir gemisi yürüyor.
1: Sanki çift kaşarlı tost yedi.
2: Aynen. Aynen.
3: Ben de şey diyecektim. Aslında Özgür Özel sizleriniz ya Mustafa Bey. Yani İmamoğlu'nu nasıl işte ekart etmeye çalışacak. Aslında bunu CHP'deyken yapmaya çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Adalet Ofisi'ni düşünün. Yani Ben CHP Genel Başkanıyım. Yani CHP Genel Başkanı koltuğunda ben oturayım. Sen, yani İmamoğlu'na, ya sana da Cumhurbaşkanlığı Adalet Ofisi diye bir şey uyduralım. Seni oranın başına geçirelim. Zaten zamanla CHP'nin Genel Başkanlığı koltuğunda oturmaya devam etseydi İmamoğlu'nun da bir şekilde etkisini seyreltmeye çalışacaktı bence. Ama şimdi geldiğimiz noktada yeni partide muhtemelen, yani hocamın da dediği gibi, muhtemelen bir onursal pozisyon, onursal paye verirler diye düşünüyorum. Yani fiiliyatta bir etkisi olmaz ama genel başkan yine hani Özgür Özel olursa kendisini yeniden bir şekilde aktörleştirmeye çalışacaktır. Ama dediğim gibi CHP'deyken işi biraz daha kolaydı. Yeni partide daha zor olacaktır diye düşünüyorum.
1: Kimin işi daha?
3: Özgür Özel'in.
1: Daha kolay mı olacak diyorsunuz?
3: Evet, CHP'deyken işi daha kolaydı. Kendisini bir aktör olarak ortaya çıkarma, yine aynı şekilde belki de kendisinin bir cumhurbaşkanlığı projesini uzun vadede sürdürebilme kapasitesi de CHP'nin genel başkan koltuğunda oturuyorken daha fazlaydı. Yeni parti dediğimiz gibi, yani az önce de ifade ettiğimiz
1: tabii
3: gibi hem İmamoğlu'yla arasındaki bu hani tabii ki aralarında şu anda görünürde kağıt üzerinde ve açıktan bir rekabet olduğu falan söylenemez ama yani günün sonunda İmamoğlu'nun gölgesi altında siyaset yapan birine dönmüş olacak.
1: Ya şimdi Özgür Özel
0: aslında Özgür Özel hazır bundan kurtuldu. O gölgenin altında değil artık, kendisi lider. Yani bakın toplumda artık İmamoğlu değil, Özgür Özel'i partinin lideri olarak kabullenme aşaması.
1: Ama orada şöyle bir risk var. Bekir Hocam güzel bir yere dikkat çekti. Mesela CHP'de şöyle bir alışkanlık var. Ya seçim kaybetsen de mesela 10 yıl genel başkan olabiliyorsun.
3: Tabii.
1: Ve 10 yıl boyunca her seçimde doğal cumhurbaşkanı adayı olarak oraya adını yazdırabilirsin. Ya Özgür Özel'de onun rahatlığı vardı. Tabii. CHP genel başkanlık olduğunda.
0: Çünkü ülkemizde parti başkanlığı koruma delege yapısıyla ilgili bir şey.
1: Tabii.
0: Başarıyla ilgili bir şey değil.
1: Tabii. Tabii. Delegeleri de işte tabii. Soğuk cüzdan.
0: Aynen.
2: Şimdi bir haber var önümde. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü ve programını otomatik olarak kendi partisinin tüzüğü ve programını copy paste yapacak. Altı Ok'un da benimsendiğini söyleyecekler. Yani Altı Ok Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihsel anlamda taşıdığı şeyle, değerle bağlantılı olarak CHP kitlesi açısından bir şey ifade ediyor.
1: Hala
2: ya da
1: CHP,
2: tarihsel olarak çıkış noktasını izah ettiğinizde o zaman öyle. Peki şimdi yeni bir parti kuruyorsunuz, yeni bir vizyon çizeceksiniz. Hala siz devletçilik falan mı diyeceksiniz? Türkiye'de özel sektörün yapamadığı hangi işi devlete yaptırtmayı düşüneceksiniz mesela? Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarında Altı Ok ve onunla birlikte yan yana gelmiş bir takım açıklamalar kendi dönemi içerisinde eleştirilse bile anlaşılabilir. 2026 yılında bir takım tasniflere vizyonu sığdırmak ne kadar anlamlı yani. Cılık, culuk, cülük, cilik falan diyerek yani. Siz yeni partisiniz. İşte niye yapıyor onu? Çünkü o Altı Ok ile bütünleşmiş bir kitle var. Evet. O kitleyi biz yeni CHP'yiz diye yönlendirebilmek için şunu diyecekler. Tüzüğü aynı. İşte programları aynı. Altı Ok'u şey olarak benimsiyoruz.
1: Biz aslında öz CHP'yiz.
2: Biz aslında
1: hocam,
2: öz CHP'yiz.
1: Hocam sizin bir cümleniz vardı, onu alayım reklama gideceğim.
3: Yani sonuç olarak şey diyordum ben de yani Özgür Özel'in önümüzdeki süreçte hani CHP'deki manevra alanı daha genişti ama hep olur ya, bir önceki turda yaptığınız seçimler bir sonraki turdaki seçeneklerinizi daraltır veya genişletir ya. Şimdi Özgür Özel gerçekten de yani o eli, yani güçlüyken o dönemde CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturduğu dönemde o eli aslında bana kalırsa uzun vadede yanlış oynadı ve şu anda kendisini siyaseten bir noktada hapsetti diye düşünüyorum ben.
1: Engin Hocam, sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Evet, ben ileriki süreçte özellikle dediğim gibi yakın çalışma arkadaşlarının yaşayacağı yargısal sorunlar bana göre siyasi sorunların üstüne çıkacak.
1: Hocam valla çok hareketli günler bizi bekliyor. Bakalım o yargı aşamalarında biz
2: vallahi de... Valla yaz daha sıcak bile geçebilir yani.
0: Ben bu yazın çok sıcak.
2: Evet,
0: gerçekten
2: evet,
1: vallahi çok sıcak geçecek de. Ankara'da güneşin sıcaklığı siyasetin ateşi yaktı bitti.
0: Hani biz galiba adli tatilinin bu sene keyfini çıkaramayacağız.
1: Tatilde olanlara selam olsun. Reklamlar.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Masada Ne Var devam ediyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabardo, hukukçu avukat Engin Akın ve TAV Vakfı güvenlik ve politika uzmanı Bekir İlhan'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi CHP'deki kopuş, Özgür Özel'in kuracağı partiyi şöyle değerlendirdik. Ancak tabii dünya gündeminde çok daha önemli mevzular var aslına bakarsanız. İkinci bölümde biraz diplomasiye bakacağız. Çünkü Hürmüz'de gerilim bir duruyor. Daha sonrasında barış müzakereleri falan konuşulurken tekrar savaş fitili ateşleniyor. ABD ve İran arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha artıyor. Yeni çatışmalar var, yeni saldırılar var. Abbas Arakçı cephesinden yapılan açıklamalar var. Hemen başlayalım, çok fazla zaman kaybetmeyelim. Yusuf Alabar'da savaş bitti derken her hafta yeniden başlıyor. Her hafta sonu biz yeniden acaba barış mı olacak diyoruz. Evet. Hafta başı tekrar yeniden savaşa gözümüzü açıyoruz.
1: Tabii bunun kendi içerisinde anlaşılabilir ve anlaşılamayan sebepleri var. Anlaşılabilir sebeplerinden bir tanesi, ki ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum, İran'da hepimizin bilmiş olduğu bir vesayet sistematiği var. Velayeti fakih. Yani kararlar her ne kadar Arakçı tarafından ve işte Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından veriliyormuş gibi görülse de son karar merciği Ayetullah ve ona bağlı velayeti fakih dedikleri mekanizma. Bunun içerisine bir de devrim muhafızlarını falan koyduğunuzda tam size George Orwell'in teşbihte hata olmaz hayvanlar çiftliğinde hani hepsi eşit ama bunlar daha eşit dediği bir noktaya geliyor. Ve bundan mütevellit de İran'ın içerisinde uzunca bir zamandan bu yana çekişme var. Mesela düşünün, Ahmedi Nejat'ı Cumhurbaşkanlığı yapmış olmasına rağmen tekrardan Cumhurbaşkanı olmasına müsaade etmediler ve saf dışı bıraktılar. Musavi uzun bir dönemden bu yana karantina altında yaşatılan bir isim. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şundan dolayı, bir anlaşmaya varılıyor. Altında kimin imzası var? İşte Arakçı'nın imzası var. Ya da meclis başkanının imzası var, ismi şu an.
0: Kalibaf.
1: Kalibaf'ın imzası var. Bunların imzası olmasına rağmen, tamam denilmesine rağmen 14 tane maddede mutabakat muhtırası dedikleri Memorandum of Understanding imzalanmış olmasına rağmen ve bu 14 maddenin içerisinde Hürmüz Boğazı uluslararası seyri sefere açık olmayacak, para alınmayacak falan denmesine rağmen abi bakıyorsunuz Suudi Arabistan petrol tankeri vuruluyor. Singapur'a ait yine petrol tankeri vuruluyor falan. İşte vuranlar diyorlar ki İran'ın kuralları geçerlidir. İmzaladıkları anlaşmada öyle bir şey yok. J.D. Vance açıklama yaptı. Yani mutabakat muhtırasının nasıl uygulanacağı konusunda kafanızda soru işareti varsa, bunu dahi anlayamıyorsanız bak aynen böyle, telefon açıp sorabilirsiniz, sorun yok. Ama o anlaşmaya imza attıktan sonra seyri sefer yapan gemileri vurmak anlaşılır gibi değil şeklinde bir açıklama. Ben burada Amerikan tarafı ya da İran tarafı diye bir ayrım yaptığım için söylemiyorum ama sizin orada Kalibaf ile Arakçı'nın imzası var. Siz bir İslamabad Memorandum of Understanding, yani mutabakat muhtırası imzaladınız. İslamabad muhtırasını imzaladıktan sonra İsviçre'de bir gölün kenarında bir araya geldiniz. Bu konuların nasıl yürütüleceğine dair bir teknik komite kurdunuz falan. Şimdi her şey bu kadar açıkken Suudi Arabistan'ın gemisini vurmak ne demek yani? Anlaşılır gibi değil ve sahip çıkıyorsunuz. Biz yaptık çünkü kurallara uymadı. Singapur gemisi, biz yaptık çünkü kurallara uymadı. Şimdi bakıyorsun kural

0: Kuralın içinde böyle bir şey yok. O da şu. Yani İran'ın içerisinde bir imza atanlar var. Bir de bu işin olup olmaması noktasında son söz sahibi olan devrim muhafızları gibi sistemin içinde sistem, devletin içinde devlet, karar mekanizmasının içinde karar mekanizması gibi görev yapan unsurlar var. Bu ikilemi o yüzden yaşıyoruz. Tam barış oldu diyoruz, 3 gün sonra bu oluyor. Tam bu. Yani Trump'ın zaman zaman yapmış olduğu paylaşımlarda söylediği bir şey var. İran'da kimi muhatap alacağımızı şaşırıyoruz diyor ya. Aslında o ayakları yere basan bir açıklama. Biz tabii Trump'ın sağı solu belli olmadığı için tiye alıp yine ne diyor falan diye insanlar yorum yapıyor ama yani Trump da müşkülata düşüyor kimi muhatap alacağına dair. Şimdi gelinen nokta işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bombardımanı enerji tesislerine yönelik devam ediyor. Etsin ne olacak ki yani İran'da rejim bir yere mi gidiyor? Gitmiyor doğru ama İran'ın ayağa kalkma süreçleri her geçen gün daha da zorlaşıyor sevgili Mustafa. Çünkü bu enerji tesislerinin vurulması ya da İran'a ait altyapının ele alınması İran'ın kolay kolay üstesinden kalkamayacağı bir noktaya getiriyor İran'ı. Peki
1: Evet.
0: bu ne kadar önemli? Yani en nihayetinde rejim herkesi susturmuş, bir köşeye ittirmiş. İşte bu konuyla ilgili çıt çıkmıyor. İnsanlarda vatan sevgisi de var. Amerika ve İsrail söz konusu olduğunda kendi ülkesinin yönetimini sevmese bile arkasında duruyor. İyi de yani savaş başlayalı ne kadar zaman oldu ve o insanlar bu ekonomik zorluklarda her gün bombalanıyor. Bir de böyle bir noktası var bu işin. Valla bu iş İran'ın aleyhine döner. Yani İran'ın lehinde yorumladım ben yaptığım yorumlarda bugüne kadar. Yani rejim gitmedi, zenginleştirilmiş, uranyum yerinde duruyor. Demek ki bombalamayla olmuyor. Eyvallah bu yorumlarımın yine arkasındayım ama siz o mutabakat muhtırasını imzaladıktan sonra deli dumrul gibi Hürmüz Boğazı'nı istediğim gibi kapatırım derseniz öbürkü de gider Bering Boğazı'nı kapatır. Bir iki gelir Malaka Boğazı'nı kapatır. Bir diğeri gider efendime söyleyeyim Türk boğazlarını kapatır. Yani millette öyle bir hak olursa bizde de olur yani. Tamam mı?
1: Tabii.
0: Herkes deli dumrul ve 40 dolar mı 50 dolar mı ne para alıyor Türkiye? O da mihmandarlık hizmeti verildiği için oluyor.
1: Aynen.
0: Çok cüzi bir rakam. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Yani daha bile düşük olabilir. Şimdi sen oradan gemi başı 3 milyon dolar falan dediğinde petrolün bugünkü varil fiyatı 83 dolardı galiba bugün. 80 dolarlardaydı. Yine çıktı fırladı.
2: %3 arttı.
0: Dünya buna tamam demez. Yani bu sefer İran daha fazla günah keçisi haline getirilir. Ve Hürmüz Boğazı gibi bir uluslararası suyun seyri sefere açık olması için yarın oraya İngiltere, Fransa falan donanma unsuru gönderilerse İsrail ile İran'ın yanında yer almayan bu ülkeler uluslararası su yollarının açık bulundurulması kapsamında buraya birlik gönderilirse farklı telakki edilir. Farklı değerlendirilir. Yani ben İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le birlikte İran'a karşı yürüttüğü harekatta Fransa yer alsaydı buna tepkim büyük olurdu. Ama şimdi Fransa derse ki Hürmüz uluslararası bir su ve bu insanların cebinden her gün yüz binlerce lira paranın daha fazla harcanmasına sebebiyet veriyor. Bu uluslararası su da bir eşkıya gibi kapatılmış. Biz buraya açık bulundurmaya geldik. Benim hiçbir şekilde Tahran'la alakam yok ama bu su yolunun kapatılmasına yönelik bombardıman yapanları ben de hedef alacağım dese bu farklı değerlendirilebilecek bir durum.
1: Destek alabilecek bir durum.
0: Evet, destek alınabilecek bir durum. O yüzden İran'ın biraz bu konularda kendine çekidüzen vermesi lazım. Daha da diretirse kendisi bombalanmaya devam ederken Hürmüz'den sevkiyat yapan ülkeler alternatif güzergahlar geliştirebilirler.
1: Farklı yollar.
0: Tabii yani Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz'e aktarır falan yani.
2: Kanal açarlar.
0: Kanal açar. Yani biz en nihayetinde Bakü'den çıkan petrolü Akdeniz'e indirmedik mi?
1: Evet.
0: Dağlı Kafkas coğrafyasında yapmadık mı bunu? Suudi Arabistan'ın çölünde yapmanın nasıl bir şeyi olabilir, maliyeti olabilir?
1: Çok daha kolay olur.
0: Tabii.
1: Şeye göre.
0: Tabii.
1: Şimdi Hürmüz'de son günlerde neler yaşandı? Arkadaşlarım bir infografik hazırlamışlar. Arkadaşlar onu bir LED'e alalım, bir bakalım. Son günlerdeki o saldırılar. Bir de öldürülen, hayatını kaybeden ABD askerleri var. Bununla alakalı da Trump'ın yaptığı açıklamalar var. Birazdan getireceğiz ekranlara. İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan açıklama. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemiyi insansız hava araçlarıyla durdurduk diyor. Ürdün'de askeri üssümüze saldırı düzenlendi diye bir açıklama geldi CENTCOM'dan. Önce 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, daha sonrasında bu sayının 3 olarak

0: güncellendiğini biliyoruz. İsrail cephesinden bir açıklama var. ABD saldırı kapasitesini genişletmek için İsrail'e 100 yakıt ikmal uçağı sevk etti şeklinde. İran dini lideri Müşteba Hamaney bir açıklama yaptı. Trump'ın imzası geçersiz dedi Müşteba Hamaney. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibadi'den bir açıklama var. ABD yükümlülüklerini ihlal ettiği için İslamabad mutabakatını askıya aldık diyor. İran devrim muhafızları Ahaz'da MQ-9 tipi İHA düşürdük şeklinde bir açıklama yaptı. Trump yükümlülük açıklaması umurumda değil şeklinde bir açıklama yaptı. İran'sa Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki gemiyi durdurduk diye güncel bir açıklaması var. Şimdi editörümüz Ayşegül Gedik'te...
1: Şunu bana bir şey yapar mısın? Trump'ın imzası geçersiz. Ne demek ya? Yani sen masaya oturuyorsun, tamam mı? Cenevre'de komisyonlar kuruyorsun, tartışıyorsun, imzalıyorsun. Sonra ya da İslamabad mutabakatı imzalıyorsun.
2: İmzalamasaydın.
1: Elektronik olarak da olsa imzalandı onlar. Sonra diyorsun ki bu geçersiz. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yanındaymış gibi görünmenin dayanılmaz ağırlığını hissediyorum bu yorumlamayı yaparken ama... Yani şimdi bu,
0: o hale de getirdi.
1: O hale geldi kardeşim, yani imzalarken imzası geçerliydi de ne oldu yani? Ne oldu?
0: Ya İmzam yok oldu.
1: Evet.
0: Şimdi Trump cephesinden de açıklamalar var. Onları da getireceğiz birazdan ekranlara. Ha, arkadaşlarım getirdi hemen. Yine benden hızlısınızdır reji. Hemen şöyle bir bakalım. Mesela ABD'den vur emri şeklinde bir başlığımız var. Trump şöyle bir açıklama yapıyor. İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bu cinayetin bedelini defalarca ödeyecek. Bu talimat Savaş Bakanı'na diyor. Ortak Kurmay Başkanı'na da veriyor talimatı. Oradaki her komutana bu talimatım iletilmiştir şeklinde bir ifadesi var. Diğer taraftan yine Netanyahu ile alakalı bir açıklama yapmış. Netanyahu ABD'deyken hiçbir şekilde tutuklanmayacaktır diyor Trump. Kendisi yakın zamanda 52 bin masum protestocuyu öldüren ve son 47 yılında Amerikan askerleriyle diğer pek çok kişiyi öldürerek geçiren İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele etmektedir diye de Netanyahu'yu biraz meşrulaştıran bir açıklama yapmış. Tutuklanması gereken kişiler İran'ı ve benzeri görülmemiş ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyenlerdir. Oysa bu durumla önceki başkanlar tarafından yıllar önce ilgilenilmesi gerekirdi demiş. Yani kendisinden önceki başkanları da hedef alan bir açıklama yapmış. Biraz daha iç siyasete ve İsrail lobisine yönelik bir açıklama. Şimdi hem Netanyahu ile alakalı Trump'ın açıklamaları hem de bu ya Trump'ın imzası geçerliydi, geçersizdi, yok İran'ın imzası geçerliydi, geçersizdi. Hocam uluslararası hukuk artık çok fazla konuşulacak bir şey de kalmadı ama ya bunların bir şeyi yok mudur ya?
2: Yani bunu zaten uluslararası hukuk çerçevesinde açıklayamayız. İzahı yok. Yani siz bir mutabakat anlaşması yapıyorsunuz. Memorandum of Understanding yapıyorsunuz ama aradan çok kısa bir süre geçiyor. Hemen ihlal ediyorsunuz. Yani 60 günlük bir görüşme süreci öngörüyorsunuz temel anlaşma için. Geçici olarak bir takım önlemler alıyorsunuz ama çok da geçerli olmayan bir sebeple neymiş? İşte o gemiler Umman'a daha yakın yerden geçiş yaptı diye gemiler vuruluyor. Tabii burada İran'ın kendi iç çatışmasıyla ilgili bir konu olma ihtimali çok yüksek. Çünkü orada bildiğiniz gibi ikili bir yönetim sistemi var. Bir dini otorite var, bir de seçilmiş otorite var. Devrim muhafızları var. Yani dolayısıyla da muhtemelen o cenahta da bu mutabakata pek de yanaşmak istemeyen bir kesim var. Yani Arakçı'nın tersine. Bu noktada da gittikçe gerilim tırmandırılmaya çalışılıyor. Amerika'nın ve Trump'ın burada yapmaya çalıştığı şey aslında gerilimi artırmak değil, düşürmeye gayreti. Neden? Onlar çok iyi niyetli oldukları için değil ama bunun uluslararası ekonomiye boyutları ağır oluyor. Yani evet, şimdi Batı dünyası, dünya Hürmüz Boğazı'na alternatif yollar bulabilir, kanallar açabilir, devasa borular yapabilir ama bu bir zaman gerektirir. Bir günlük iş değil, yıllara sari bir çalışma. Zaten ancak bence zaten bunun çalışmasına başlanılmalı. İran'da elindeki tek kozu gördü. Hürmüz Boğazı'nı kapatırsam ben dünyayı kilitliyorum. Dolayısıyla da bana bu noktada üstüme gelemezler. O üstünlüğünü sürekli korumaya çalışıyor. Elbette ki Trump'ın Netanyahu hakkında olumsuz konuşma gibi bir lüksü yok. Zaten seçim sürecindeki desteklerine de baktığınız zaman o söz konusu. Öyle geliyor ki bu gerilim bir gün düşecek, bir gün yükselecek, bir gün tırmanacak. bir şekilde bir barış anlaşmasına doğru gidecek. Ama elbette ki bu barış anlaşması sürecinde Amerika'nın ve İsrail'in yapmak istediği, en azından rejimin çekirdek kadrolarının, çekirdek fikrinin, çekirdek gücün, özellikle devrim muhafızı ve dini liderlerin otoritesinin zayıflaması şeklinde mi bir barışa gidilecek, yoksa aksi yönde bir yere mi evrilecek? Bence şu anda zaten Amerika ve İsrail'in hedeflediği şey o. Direnmelerinin sebebi de bu.
3: Peki, aslında Mustafa Bey, benim bu noktadaki yorumum şöyle. Yani tabii ki görünürde biz savaşı Amerika-İran veya Amerika-İsrail-İran savaşı olarak tabii ki değerlendiriyoruz. Doğru yani. Devletler savaşıyor ama asıl savaş devletlerin kendi içerisinde. Yani İran'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de iki ayrı sistemin kendi içerisindeki savaşını görüyoruz. Neden? Amerika'da da İran'da da bakın, barış olursa kazanacaklar var. Savaş projesinden de kazanacaklar.
0: Kazanacaklar.
3: Aynen. Yani İran'da tabii ki bizim anladığımız kadarıyla devrim muhafızlarının başını çektiği, Mujtaba Hamenei'nin etrafında daha kümelendiği söylenen, biraz daha Şahin kanadın bir barış anlaşmasından veya en azından kendi tercihlerine uzak bir barış anlaşmasından yana olmadıkları aşikar. Yoksa bu şeyin, yani tutup da gemileri vurmanın ben mantıklı bir açıklamasını bulamıyorum. Yani sonuçta o gemileri vur emrini ne Pezeşkian vermiştir ne Arakçı vermiştir. Tabii yani anayasal olarak da böyle hakları yok. Orada askeri kanat muhtemelen vurdu. Yani eğer onlar vurduysa, yani şeylerin iddiasına göre vurdu. Yani bu noktada dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde. Bakın, barış projesinden kazanacak adamlar var. Bunların başında J.D. Vance geliyor. J.D. Vance, yani adam şu ana kadar bakın son birkaç haftadır özellikle de medya üzerinden de muazzam bir kampanya üretiyor. Yani belki de kendisinin 2028 kampanyasının yolunu şimdiden döşüyor.
0: Açıyor.
3: Yani ama diğer taraftan da Amerika içerisinde de, Amerikan sistemi içerisinde de olası bir barıştan kazanamayacak kesimler var. Bunlar da yine İsrail lobisine yakın olan kesimler. Şimdi bu noktadayken bizler aslında işte tam olarak bunu ifade etmeye çalışıyordum. İran'la Amerika savaşından ziyade şu dakikadan itibaren bizler devletler içerisindeki iki farklı sistemin aslında kavgasını, devletler içerisindeki sistemlerin, devletler içerisindeki kliklerin kavgasını görüyoruz. Yoksa gerçekten de şunun bir mantığı yok yani. Hani evet, az önce Yusuf Bey ifade etti, yani siz gelmişsiniz, o kadar bedel ödemişsiniz, o kadar büyük yıkıma uğramışsınız. Amerika ve İsrail size eş zamanlı saldırmış. Günün sonunda bu kadar direnerek ve ayakta kalarak, aslına bakarsanız sizi eleştirenlerin bile bir noktada takdirini kazanarak ayakta kalmışsınız ve Amerika'yı en azından masaya oturtmaya ikna etmişsiniz. Amerika zoraki olarak bile gelmiş, masaya oturtmuş. Günün sonunda bir anlaşma metni çıkartmışsınız. Bu anlaşma metnini niye siz kendi elinizle bozasınız? Ya bunun ben o yüzden ulusal çıkar, devlet çıkarı anlamında mantıklı bir açıklamasını görmüyorum. Daha çok devlet sistemi içerisindeki klik çıkarı, network çıkarı bağlamında açıklamaya çalışıyorum. Yine bir de şöyle bir boyut var Mustafa Bey. Yani geldiğimiz noktada, yani hep ifade ediyoruz. Şimdi bu bir mutabakat zaptı. Yani mutabakat zaptı nedir? Bu bir barış anlaşması değil. Ve hep ifade etmeye çalışıyordum. Yine 24 ekranlarında da sizin programda da hatırlıyorum, ifade konuştuk. Etmiştik yani. Yani bu aylar boyunca sürecektir bu barış müzakereleri.
0: Bu anlaşmayı anlaştık. Yani tabii, anlaşmak için masaya oturmayı anlaştık.
2: Anlaşmayı. Görüşmeleri başlattı.
3: Tabii.
2: Ateşkes gibi.
3: Tabii, başlangıcın başlangıcı diyorduk. Evet. Yani bir barış değildi zaten bu. Bir ne diyorduk? Mutabakat metni, çerçeve metni diyoruz değil mi biz buna? Neyin çerçevesini çizecek? Barışın çerçevesi, barış müzakerelerinin çerçevesi. Hep ifade ettim bakın, 2015 anlaşma, Obama'nın yapmış olduğu anlaşma İran'la 20 ay sürdü. 20 ay boyunca müzakere süreci sürdü yani.
0: Evet.
3: Şimdi o 20 ay boyunca bakın İran'ın işte uranyum zenginleştirme oranları bile teknik olarak ifade edildi. %3.67, yanlış hatırlıyor da olabilirim ama o civarlarda bakın yani şeyine kadar, virgülden sonraki kısmına kadar onlar müzakere edilmiş sayılar. Şimdi önümüzdeki süreçte de tabii ki bizler çok kısa bir süre içerisinde, en azından haftalar içerisinde ve belki aylar içerisinde bir barış anlaşması görmeyeceğiz yani kısa bir süre içerisinde. Keşke görsek, o farklı bir konu ama görmeyeceğiz. Ve bu süreç, her zaman ifade ediyoruz, kırılgan bir süreç, riskli bir süreç, provokasyona çok açık bir süreç. Az önce de söylediğim gibi savaştan nemalanan, savaş projesinden nemalanan, kendi siyasal projeksiyonunu savaş üzerine kuran her iki devlet içerisinde de klikler var. Yani geldiğimiz noktada yani şunu söyleyebiliriz. Gerçekten de bu müzakerelerin sonunda ciddi manasıyla bir barış çıksa Yani çok çok çok düşük bir olasılığın biz gerçekleşmiş olacağını göreceğiz. Yani o derece yani şu anda tabii ki oranları koysanız mesela savaş mı barış mı, yani bu işin savaş üzerinden devam edeceği daha olası görünüyor aslına baktığımız zaman. Çünkü bütün göstergeler bunu gösteriyor. Ama diğer taraftan da dediğimiz gibi bu durumdan bile, bu kadar şu anda hassas, kırılgan, provokasyona açık süreçten bile bir barışın çıkma olasılığı az da olsa var. Ama ben diğer taraftan şunu da söylüyorum. Yine tabii ki o devletler içerisindeki klikleri ayrı koyarak söylüyorum. Ulusal çıkar anlamında, halklar anlamında, Amerikan halkında, İran halkının da çıkarı için konuşacak olursam da savaşı bitirmeye, savaşı artık bu işi sonlandırmaya her iki tarafında ihtiyacı var. Bunu özellikle söylüyorum. Ama işte genelde de öyle oluyor. Yani sizin bir şeye ihtiyacınız var diye otomatik olarak ortaya çıkan sonuç sizin ihtiyacınızın hani ihtiyacınıza tekabül eden sonuç olmuyor. Uluslararası ilişkiler disiplini gerçekten bir noktada bunun için var. Yani bunu analiz etmek için var. Neden? Devletler kendi çıkarlarına olmasına rağmen, herkes kazanacak olmasına rağmen neden barışı tercih etmiyorlar da savaş dediğimiz mefhumu konuşuyoruz. Uluslararası ilişkiler disiplini dediğimiz zaten bu soru etrafına kurulmuş bir şey. Zaten devletler şu ana kadar barış doğal durum olsaydı zaten hiç biz bunları konuşuyor olmazdık. Şimdi geldiğimiz noktada dediğimiz gibi önümüzdeki süreç gerçekten de birçok riske gebe. Yani aylar sürebilir ama tabii ki Trump'ın önünde bir seçim var. Kasım ayında ara seçimler var. İsrail'de seçimler var. Netanyahu'nun bir şekilde bu seçimlere bir savaş atmosferinde gitmek istediği aşikar. Yani bakın Gazze cephesi, Suriye cephesi, Lübnan cephesi, İran cephesi, yani bu dört cepheden de Netanyahu henüz kendince bir zafer çıkartamadı.
0: Çıkartamadı
3: yani. Geldiğimiz noktada hani önemli. Diğer taraftan da Trump, hep ifade ediyorum, elinde bir İran bombasıyla, İran seçimiyle, İran savaşıyla seçime zaten girmek istemiyor bu adam. Ha, Amerikan seçmeninin çok da umrunda mı bir İran savaşı? O da ayrı bir tartışma konusu ama yine de demokratlar bunu kendisine karşı kullanacaktır diye düşünüyorum. Yine İran'a baktığımız zaman da yani son olarak hani şöyle toparlamış olayım. Yani az önce yine Yusuf da ifade etti. Yani gerçekten de İran'ın bu savaştaki bilinçsiz başarısı, yani tabii ki ayakta kalmaları en büyük şey ama bilinçsizce yaptıkları şey bir şekilde Amerika ve İsrail'i izole etmeyi başarabildiler. Yani Amerika ve İsrail'in arkasında dünya durmadı. Tamam, dünya açıktan İran'ı da desteklemedi. Yani hatta bakın Rusya ve Çin bile sadece birkaç yerde uydu koordinasyonu vesaire verdi. Yani ondan sonra da hemen Trump Çin'e ve Rusya'ya gözdağı verdi. Ne yaptığınızı biliyoruz. Bakın İran'a destek veriyorsunuz. Uydu koordinasyonları vesaire paylaşıyorsunuz. Yapmayın dedi. Hemen onlar da çekildi. Tamam, bütün dünya İran'ın arkasında kenetlenmedi ama Amerika ve İsrail'in arkasında da kenetlenmedi. Çünkü bu savaşı başlatırken adamların temel derdi buydu. Biz bir harekat başlatacağız, bir yıldırım harekatı. Bütün dünyayı, bütün Batı sistemini en azından arkamızı alacağız ve İran'ın üzerine çullanacağız. Ve zaten zafere herkes ortak olmak isteyeceği için de bizim arkamızdan Fransa'sı da, İngiltere'si de, Almanya'sı da bir şekilde gelecektir dediler. Olmadı bu iş. Şimdi geldiğimiz noktada da işte İran aslına bakarsanız kendisinin bir şekilde bedel ödeyerek ürettiği bu denklemi işte bu sağa sola ateş açmalarla, işte yine Hürmüz Boğazı'ndaki geçen gemileri vurmalarla ihlal ediyor. Bunun da dediğim gibi kendimce mantıklı açıklamasını az önce ifade etmeye çalıştım. Devletler içerisindeki klikler olarak değerlendiriyorum. Yani sonuç olarak dediğimiz gibi ben hala barıştan çok hani uzak olduğumuzu düşünüyorum ama yine de müzakereler kolay kolay çökmeyecektir diye ben düşünüyorum uzun vadede.
0: Kısa vadede de bir barış zaten şu anda kimsenin tarafından beklenmiyor. Abbas Arap Arakçı cephesinden açıklama da evet. Mesela bu İran bölünmek isteniyordu. Arkadaşlar o görüntüleri de getirelim ekranlara. Röportajdan bir DSF de hazırladık. Şimdi diyor ki ya İran bölünmek isteniyordu. Amerika tarafından birkaç parçaya bölünecekti. Ama Türkiye bu noktada önemli bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı diyor.
1: İnşallah Arakçı hisse çıkarmıştır kendine diyelim. Çünkü ben bakın Van Erciş'te 3 sene görev yaptım Tendurekus bölgesinde. İran'ın PKK ile olan ilişkileri hiçbirimiz için sır değil. Bir komplo teorisi falan da
0: değil canım.
1: Açık. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin Arakçı'nın söylediği yönde bir siyaset ortaya koyması Türkiye'nin coğrafyaya yönelik vizyonuyla alakalı. Salt İran'la alakalı değil. Tabii ki komşumuza yönelik olarak bir kalkışmayı destekleyecek halimiz yok.
0: Tabii.
1: Yani İran'ın yönetimine yönelik eleştiriler getirsem de İran halkı bizim 1000 sene sonra da inşallah nasip ederse Allah komşumuz olarak yaşamaya devam edecekler. Dolayısıyla biz alıp da Türk milletini İzlanda'ya ya da onlar da İranlıları alıp da bilmem nereye götürecek halleri yok. Bizler açısından kıymetli. Ama ben Dağlık Karabağ ve onun dışında kalan rayonların Ermeni işgalinden çıkarılışında İranlı siyasilerden gelen açıklamaları hala unutmadım. Devam ediyor kafamda. Yani her ne kadar Hamaney zahirde bir takım açıklamalar yapıp Karabağ İslam toprağıdır falan dese de ta Hindistan'dan gelen silahların Ermenistan'a ulaştırılması ile ilgili İran'ın nasıl katalizör rolü oynadığı, yol açtığı biliniyor, biliyoruz. Yani adımızın Yusuf olduğu kadar net olduğumuz, gözümüzle gördüğümüz olaylar var. Şimdi dolayısıyla İran buradan ders çıkarsın. Türkiye bunu salt İran'ın iyiliği için yapmıyor. Tabii ki İran halkının iyiliği kıymetli ama coğrafyadaki vizyonumuz Irak halkı için de aynıdır. Suriye halkı için
0: tüm komşularımız
1: için. Aynıdır. Yani Suriye halkı için ödediğimiz bedel ortadadır. İçeride ve dışarıda. İçeride gönlü Tel Aviv'e bağlı adamların ırkçılık söylemleri üzerinden Kayseri'de çoluğun çocuğun yatağında uyurken yakılmaya kalkışılmasına varacak kadar zıvanadan çıkmış şeyler gördük biz. Yaşanmışlıklar gördük. Ama günün sonunda Türkiye'nin Esed'den ziyade Suriye halkıyla yan yana görüntü vermesi Suriye coğrafyasının kaderini değiştirdi. Şimdi aynı şekilde oradaki Kürt unsurlar diyorlar ama ben bunun Kürt kelimesini kirlettiğini düşünüyorum. Oradaki işte bir takım unsurları İran yönetiminin aleyhine kışkırtmak. Türkiye'nin tabii ki buradaki rolü iki türlü oldu. Hard power ve soft power. Yani hem sert gücünü kullandı hem yumuşak gücünü kullandı. Sert güç, yani Irak'ta Türkiye'nin istemediği bir şeyin artık olma şansı yok.
0: Evet.
1: Bunu artık bilmek lazım. Türkiye'nin istediği şey ne peki? Türkiye'nin istediği şey çok basit. İran toprak bütünlüğünü istiyor Türkiye. Bunda bir şirk şüphe yok. Yani Irak tek bari olsun. Peki Irak'taki Kürt'ün huzurunu istiyor mu? Net istiyor. Hatta bunu Kürt bir teyze kendisi söylüyordu. PKK'lı bir takım gruplar geliyor. Kandil Dağı'na yakın bir köyde teyzenin kapısını çalıyorlar. Buradan Türk askeri geçti mi? Ne yapacaksınız siz diyor Türk askerini diyor. Onlar buradan geçer gider ve bize hiçbir şeyimize karışmazlar. Neden burada durdukları belli zaten diyor. Ama diyor siz bu coğrafyanın diyor gencecik evlatlarını dağa kaldırıyorsunuz diye azarlıyor teyze onları. Kürt teyze. Şimdi şunu gördük artık. Suriye'de de Irak'ta da Türkiye'ye rağmen Tel Aviv'in oyunu sergilenemez. Brett McGurk at oynatamaz. Yani bunları yaşadık biz. Dolayısıyla ben geçtiğimiz günlerde Sayın İbrahim Kalın'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak Bağdat, Erbil, Kerkük ve Süleymaniye seyahatleri vardı. Orada Bafıl Talabani gibi Türkiye'nin aleyhine net söylemleri olan bir isimle dahi yaptığı görüşmelerde Türkiye ile birlikte hareket etmek istediklerini onlardan görebiliyoruz. Dolayısıyla şu çok açık ortaya koyulmalı. Bunu söylemekten de hiç imtina etmiyorum. Kınayıcıların kınamasından da çekinmiyorum. Bizim Irak'ta ve Suriye'de, tamam Türkiye Cumhuriyeti Devleti 85 milyonuyla anayasa üzerinde ve fiiliyatta da eşit yurttaşlık kavramı çerçevesinde çok başarılı bir devlet modeli. Yani hiç kimse Hakkari'li bir vatandaş Bodrum'a niye geldin demiyor. Kimse kimseye niye Kürtçe müzik dinledin demiyor. Kimse sen niye milletvekili olamazsın demiyor. Kimse kimseye niye doktor olamazsın demiyor. Bunlar biliniyor. Ha varsa demokratikleşme hamleleri önümüzdeki süreçlerde de yapılması gereken Kürt'e has değil 85 milyon has olmak üzere yapılabilir. Ama Türkiye'nin İran Kürdüne, İran Türkmenine, İran Arabına, keza Suriye'nin bütün unsurlarına, keldanisine, yezdanisine ne varsa coğrafyada bir şeyler söylemesi lazım ki bu coğrafyada bir Schengen ruhu oluşturulabilsin. Türkiye bunu yapıyor aslında. Yoksa terörsüz Türkiye. Şimdi burada bir hukukçumuz, bir de akademisyen hocamız var. Biz bilmiyor muyuz kardeşim? Türkiye'de zaten terör yok. Peki Türkiye'de terör yoksa bu kimin sayesinde oldu? Hiç kuşkusuz şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde oldu. Türkiye'den Türkiye'yi terk ediyoruz mesajı çıktığında PKK 16 kişi falan çıkmışlar. Şimdi Süleyman Soylu kulakları çınlasın, pabuç numaralarına kadar biliyoruz dediğinde dalga geçiyorlardı. Öyleymiş hakikaten yani. 16 kişiye yakın adam çıktı buradan. Zaten terörsüzdü. Ama Türkiye'nin ortaya koyduğu bir üst perde.

0: de bir şey var. Kardeşim, terörsüz Türkiye istiyorsan, PKK türevindeki terör örgütlerini kurutmak istiyorsan, komşunda da safe haven olmayacak, elverişli alanlar olmayacak. Sende terör bitmiş, İran içerisinde Kandil'de atışlı talim yapıyorlar.
1: Onları da yok edeceksin.
0: Tabii o yok olmadan terör yok olmuyor. O yüzden o coğrafyaların da terörden arınması lazım. Sadece PKK'dan değil ki. Yani DAEŞ'in bir ucu Basra'daydı, bir ucu Türkiye'de. Hepsi Japon malı pick-up'ta uçak savar takmışlar. Hepsi bir fabrikadan çekilmiş, altın telkari işçiliğiyle işlenmiş DAEŞ'in mührü. Pikapların bir ucu Basra'da, bir ucu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde.
1: Info 2'yi alalım arkadaşlar.
0: Ya arkadaş, bana söyler misin yani? Dünyada böyle bir terör örgütü olabilir mi? Neymiş DAEŞ'e karşı işte koalisyon kuracağız, DAEŞ'i tüketeceğiz. Ya kardeşim, işte duruyor adam, pikapı orada falan. Bunların hepsi İsrail'in güvenliği için uzaktan kurgulanmış şeyler. Bunları artık Tabii. daha net gördük yani. Şimdi önceden tahmin ediyorduk. Fakat bu turnusol zamanlarda... Net gördüm.
1: Netleşti.
0: Tabii tabii. Fabrika diye bir belgesel yaptı TRT Haber. Yani bizi dinleyenlerin affına sığınıyorum. Türkiye sözde DAEŞ'la ilişki içerisinde diye içerideki FETÖ'cülere bu şekilde haber yaptırtıp Can Dündar gibi adamlara, Amerikan bayrağının altında yatan adamlara haber yaptırtırlarken TRT Fabrika belgeselinde ortaya çıkarttı ki DAEŞ'la Fransız Lafarge firması Fransız istihbaratının şemsiyesi altında oynaşıyorlarmış. Bak. Neden? Belgeselde ortaya çıktı her şey de Fransız mahkemeleri ceza vermek zorunda.
1: Ceza verdi.
0: Şimdi kardeşim, Türkiye'de bu konuşulmadı bile. Yani biz Muhittin Böcek falan konuştuk bu şeylerde.
2: Ne?
0: Kardeşim, sizi biz artık elimizde tespit ettik. Siz Suriye'de Fransız mahkeme kararıyla da sabittir ki Fransız istihbaratının şemsiyesi altında Türkiye'yi Can Dündar gibi adamlarla suçlarken Suriye sahasının içerisinde oynaşıyormuşsunuz siz. Bu çıktı ortaya, tamam mı? Şimdi bu vakitten sonra artık DAEŞ balonunu falan Netanyahu'dan başka yeğeni olmaz yani. Amiyane tabirle söylüyorum.
1: Tabii.
0: O yüzden terörsüz coğrafya bizim için çok kıymetli. Arakçı'nın açıklamalarından geliyorum. Türkiye oradaki grupların İran'a karşı kullanılmak istendiğinde orada nasıl bir bataklık oluşacağını ve o unsurların İran ordusu karşısında kurda kuşa milletin 20 yaşındaki evlatlarının yem edileceğini biliyor. Biliyor ama senin söylediğin 80'li yıllarda yaprak kıpırdatmıyordu Irak'ta. Ama şimdi kıpırdatıyor. Neden? Kardeşim, Bafıl Talabani'ye bir tane çadır kurdurdular. Çadırın içinde İHA eğitimi veriyorlardı. 2 yıl önceydi, tamam mı? Çadırın içerisinde kaynağı nereden geldiği belli olmayan bir İHA girdi. Çadırın içinde İHA eğitimi, SİHA eğitimi alan PKK, YPG'li unsurlar ortadan kaldırıldı. Haber oldu bu. Gizli saklı bir şey söylemiyorum. Ya da Ferid Abdüşahin'i helikopterle bir körfez ülkesine götürdüler. Orada birileriyle görüştürdüler falan. İndiğinde Süleymaniye Havalimanı'na yanlarına bomba düştü. Amerikalılar dedi ki yani hadi tamam, onu öldürüyorsun da bizim askerler de ölüyordu falan dediler. Hatırlıyor musun? Biz böyle geldik bu yola. Biz böyle geldik bu yola. Yusuf Nazik diye bir adam vardı. Reyhanlı'daki patlamanın emrini verenlerden. Laskiye'de saklıyorlardı. Esad'ın, korkak Moskova kaçağının, isme de haremim dediği, namusu gibi sakladığı adamdı. Laskiye'den, tereyağdan kıl çeker gibi aldılar, adalete teslim ettiler. Şimdi dolayısıyla Türkiye birileri Netanyahu'nun emrinde o bölgede kullanılmak istiyorsa, Türkiye bu işe ı-ı derse olmuş olmaz yani.
1: Olmuyor. Engin Hocam, sizinle devam edelim.
2: Yani Türkiye kurulduğu günden beri dış politikasında komşularıyla sürekli barış isteyen ve onların da üniter yapılarını savunmuş, bütünlüklerini savunmuş bir devlet yapısına, modeline sahip. Çünkü bizim kurucu vizyon, komşuların içerisindeki iç karışıklıkların Türkiye Cumhuriyeti'ne de sirayet edeceğini her zaman farkında.
0: Tabii.
2: Ama ne yazık ki komşularımız bu idrake bence ya yeni yeni kavuşuyorlar, geç kaldılar ya da henüz kavuşmadılar. Çünkü onlar Türkiye'deki iç karışıklığa öyle ya da böyle, gerek İran olsun, gerek Suriye'si olsun, gerek Irak olsun, belli ölçülerde destek verdiler.
1: Sürekli olarak karıştılar.
2: Halbuki Türkiye de tam tersine onların içerisindeki

0: karışıklıklara hep karşı çıkmıştır. Hiçbir zaman da destek vermemiştir. Bunun, bu dış politikamızın da ne kadar kıymetli olduğu zaten günümüzde anlaşılıyor değil mi?
1: Pejak yıllarca kimden destek aldı?
0: Yani evet.
1: Ya direkt İran'ın bizzat desteklediği terör örgütünün İran uzantısıydı Pejak dediğimiz. Ya Irak yıllarca
0: Türkiye Pejak'ı destekledi mi ama? Yani
1: desteklemedi.
0: Desteklemedi çünkü yani. Türkiye olaya daha üst perdeden bakıyor dediğim gibi. Yani Türk devlet yapılanması basit bir devlet yapılanması değil. Yani kökenleri itibariyle de basit bir yapı değil. Ta Kurtuluş Savaşı sürecinden itibaren Türk devletinin dış politikasında sonuçta siz şöyle düşünün. Türkiye dış politika devlet büyüklüğü anlamında orta ölçekli bir devlet kabul edilmiştir uluslararası literatürde değil mi? Yani her zaman için bütün dünya politikalarını etkileyebilecek bir güçten söz edemeyiz. Ama barış denklemi çerçevesinde ve komşularındaki karışıklıkların önlenmesi suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kendi toprak bütünlüğünü koruma gayretine düşmüş.
1: Biz şu yalanları gördük hocam ya. Mesela biz Suriye'de operasyon yapıyoruz diye eleştirildik ya, içeride eleştirildik. Tabii. Yani. Ya ana muhalefet partisinin önde gelen isimleri çıktılar ya, bizim Suriye'de ne işimiz var dedi ya. Zeytin Dalı harekatı yapıyoruz. Ne işimiz var bizim Suriye'de? Biz Suriye'de niye operasyon yapıyoruz?
0: Ya ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefet görmedim. Yani şimdi bir devlet mekanizması bunu sadece hükümet kararı olarak algılarsak zaten düştüğümüz hata o.
1: Tabii.
0: Yani bu AK Parti hükümetinin bir kararı değil. Bu bir devlet politikasıdır. Siz oraya kendinizi korumak için gidiyorsunuz. Oradaki unsurlar sonuçta size sirayet ediyorlar. Türkiye o gün o harekatları yapmasaydı, oralara girmeseydi bugün terörsüz Türkiye'den söz etmemiz mümkün değildi.
1: Mesela o dönemde sosyal medyada Yusuf Bey çok daha iyi hatırlar benden. Kendisinin de ana uzmanlık alanı. Yani şöyle ifadeler var. Şey, TSK mesela Kürtleri, sivil Kürtleri vuruyor diye
2: tabii
1: ifadeler
2: var.
1: Vardı.
2: Tabii.
1: Ya böyle bir şey vardı. Mesela ben direkt sahadaydım. Ya oradaki masum Kürtleri tuzaklayanlar PKK'lılardı. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik gelsin kurtarsın diye yaşlı insanların altlarına mayın koyup kapılarını açıp gidiyorlardı. Bizim kaç tane Mehmetçiğimiz yani, öyle şehit
0: kim
1: oldu.
0: Kim ne derse mesela desin Türk toplum yapısında, Türk insanında. Yani bizim çok eleştirilecek yönlerimiz olabilir ama Türk toplum yapısında katliam yoktur. Yani
1: tabii.
0: Türk askeri yani sonuçta bir Türk evladıdır değil mi? Anadolu insanıdır bunlar. Hiçbir zaman bizim böyle bir mentalitemizden söz edemeyiz. Yani Türk askerinin gidip de katliam yapma gibi bir imkan ve ihtimali yoktur. Yapısal olarak mümkün değil.
1: Yıllarca bize soykırımcı da damgası vurmaya çalıştılar ama işte onu da bir türlü başaramadılar, başaramayacaklar.
3: Hatırlayın ya mesela bu geçtiğimiz Aralık ayında hani DHA operasyonlar yapılmıştı, yurt içerisinde operasyonlar. O operasyonların bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam iki polis memurumuz şehit olmuştu. DHA'ların açtığı ateş sonucu. Yani o zaman da hatırlıyorum bir platformda ifade etmeye çalışmıştım. Bakın orada bir Amerikan askeri, orada bir Rus askeri vesaire olmuş olsaydı, hatta şunu da söyleyeyim, DHA'lılar işte eşleri ve çocukları vardı evde ve hani Türk polisi o çok dikkatli olmak zorunda.
1: Saatlerce çıkın diye anons yapıldı.
3: Tabii. Ve maalesef polislerimiz şehit oldu. Bakın orada bir Amerikan güvenlik görevlisi, Rus güvenlik görevlisi veya başkası olsaydı o evin içerisinde çoluk çocuk
0: bir bomba atardı.
3: Hani affetmezlerdi.
1: Hocam kuma dönerdi
3: yani,
1: o ev.
3: Tabii. Yani katliam yaparlardı. Yani suçluyla suçsuzu ayırmak için. Orada yani gerçekten de Türk güvenlik güçleri yani DAEŞ'li teröristlerle hani oradaki kadın ve çocukları ayrıştırabilmek için
0: kendilerini feda ettiler.
3: Feda ettiler kendilerini. Bunu özellikle söylemek lazım. Yani birçok tabii böyle vaka var yani. Hani yani yakın dönemde hafızamızda biz canlandırırsak yani birçok öyle vaka var. İşte dediğimiz gibi yani katliamdır, şudur, budur. Yani bunlar zaten hani soykırıma zaten kesinlikle gelmiyorum bile. Hani bunların hepsi çeşitli iftiralardır. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri olsun, Türk Güvenlik Güçleri olsun. Gerçekten de bu coğrafyada olsun, dünyada olsun kıyasladığımız vakit hiçbir şekilde yani İDF'nin, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı gördük yani. Hani hiçbir şekilde bu anlamda bu tarz iddiaların yanından yöresinden geçmez yani. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum ben de.
1: Bu sizce bu ABD ve İran arasındaki savaşta son zamanlarda yaşananlar ve Türkiye'nin aktif rolüyle beraber psikolojik üstünlüğü İran kabul etti mi Türkiye açısından?
3: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Kabul etmek zorunda mı kaldı? Yani, çünkü bu zamana kadar hani tabiri caizse İran hep bir kuyruğu dik tutma peşindeydi. Aynen.

0: Ya Türkiye'ye karşı.
1: Ya İran zaten başlangıçta çok büyük bir hata yaptı. Ne hatasıydı hatırlayın. Yani 28 Şubat'ta bu savaş başladı. Savaştan önceki haftalarda biz neyi konuşuyorduk, ne ihtimalini konuşuyorduk? İstanbul görüşmeleri olur mu diye. İstanbul'da İranlılarla Amerikalılar bir araya gelir mi? Yine bölge ülkelerinin katıldığı bir forum düzenlenebilir mi? Bunun örneğini biz nerede görmüştük? Şarm el Şeyh zirvesinde Gazze ateşkesini ortaya çıkartan, yine Cumhurbaşkanımızın da hani içinde olduğu İslam dünyasından bir heyet önce Birleşmiş Milletler marjında Trump'la görüştü. Sonrasında bir ateşkesin yolu açıldı. Bölge ülkeleri bir araya geldi. Amerika'ya baskı yaptı. Amerika İsrail'i yola getirdi. İyi kötü Gazze'de bir ateşkes çıktı. Benzeri bir kurgunun aslında biz İran savaşından önce de olmasını bekliyorduk. Yani yine bölge ülkelerinin de yer aldığı o hani Trump'ı savaşa iten koalisyonun karşısına savaş istemeyen bir bölge koalisyonunun çıkması gerekiyordu. Ama İran ne yaptı? Görüşmeleri İstanbul'da yapmadı. Niye sırf Türkiye'nin ağırlığı orada seyreltilsin diye. Nereye taşıdı? Umman'a taşıdı. Umman görüşmelerinin ne oldu? Umman Dışişleri Bakanı mı, Başbakanı mı o dönemde? Aa, görüşmeler çok iyi gidiyor, her şey ayarladık, harika harika derken ertesi gün...
0: Umman bombalandı.
1: Evet. Umman'la bombalandı. Ertesi gün zaten savaş çıkmıştı. İran aslında o dönemde gerçekten de bakın Trump'ı savaşa götüren, Trump'ı savaşa iten koalisyonun karşısında bir bölge koalisyonu kurulabilmiş olsaydı Trump bu sefer kendisini o savaşa iten koalisyona şunu söyleyebilme şansı vardı. Bakın biz bu işe gireceğiz ama bu işe girersek bölge ülkelerinden ayağına basacağımız aktör sayısı şu kadar şu kadar aktör var. İşte Katar'ından Türkiye'ye kadar bir bölgesel bütünlük görüntüsü olabilirdi ve belki de Trump içerideki savaş koalisyonuna karşı bunu bir bahane, bunu bir işte leverage derler, bir hani kaldıraç olarak kullanabilirdi. Ama bu da olmadı. İşte sonuçta ne oldu? 28 Şubat'ta Trump önünü biraz boş gördü. Tamam dedi. Bu projeye girdi. Ha belki de İran'ı bir iki hafta içerisinde çökertselerdi farklı bir şey konuşacaktık. Ama tabii ki İran o noktada ayakta kaldı. O noktadaki hani artı onlara yazar. Onu zaten söylüyoruz. Ama diğer taraftan bakın bu süreçte de yani Pakistan'ın çabaları vardı yine. Barış Anlaşması'nın ve en azından bir mutabakat zaptının ortaya çıkması için Pakistan'ın çabaları var. Yine aynı şekilde Türkiye'nin özellikle işte evet İran'daki işte çeşitli Kürt grupları dur demesi, yine Kuzey Irak üzerinden onları durdurmaya çalışması var. Yine aynı şekilde Türkiye'nin Körfez ülkelerine bu savaşa girmeyin telkinleri var. Ya çünkü Körfez'de de aslında bakarsanız büyük bir provokasyon olmuştu. Yani aslında İsrail istediği senaryo gerçekleşecekti. Hı hı. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun da Suudi Arabistan'ına kadar hani bunlar belki İran'a saldırmış olsalardı. Yani İran
0: çok farklı bir şey olabilir.
1: Çok farklı.
0: Ki orada da çok büyük.
1: Tabii orada da çok büyük rol oynadı. Yani Türkiye burada bakın yani bütün bir coğrafyanın barışına, istikrarına katkıda bulundu ve hep ifade ediyorum kendi ulusal çıkarını coğrafyanın çıkarıyla da bütünleştirdi. Hı-hı. Bu önemli. Yani önümüzdeki süreçte hep ifade ediyorum Mustafa Bey. Bunun tabii ki dış politikada bir doktrin olarak adını ne kadar koyarız ne kadar koyamayız ama Türkiye bakın nerede merkez kaç kuvvet var? Hepsinin karşısında duruyor bütün bölgede.
0: Evet.
1: Hep merkezci güçleri, hep merkezi istikrarı destekleyen bir yapıda Türkiye. Bakın Libya'da bakın. Yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet vardı. Bir de karşısında ayrılıkçı gruplar vardı. Türkiye müdahale etmeseydi Libya ne olurdu? Ha şimdi bakın Türkiye o müdahale ettiği gruba karşı da aynı şekilde şu an Libya'yı bütünleştirmeye çalışıyor.
0: Tabii.
1: Somali'yi düşünün. Somali'deki merkez kaç kuvvetleri, ayrılıkçı kuvvetleri düşünün. Türkiye orada olmasaydı. Yine aynı şekilde Körfez'de 2017 yılında Katar'a uyguladıkları ablukayı düşünün. Yani Türkiye orada yine aynı şekilde ağırlığını koymasaydı yine Körfez'de yine dağılmış olurdu. Yine Suriye, yani Suriye'nin ulusal bütünlüğünün sağlanmasında, Suriye devriminin olmasında zaten kimse Türkiye'nin rolünü yadsıyamaz. Hep merkezi kuvvetleri destekleyen, istikrarı destekleyen bir yapıda Türkiye. Yani dediğimiz gibi dış politikada ne kadar merkez kaç, ayrılıkçı, bozguncu, hani terör örgütü minvalinde ne kadar aktör varsa hepsinin bir şekilde Türkiye bakın karşısında duruyor. Ve tüm bunlarla da Türkiye'nin yani bir sürü de zaten başarısı var. Bakın bugün Karabağ kurtarıldı yani. Karabağ kurtarılıyoruz. Libya, Suriye, Katar. Yani bakın bunların hepsi geldiğimiz noktada artık Türkiye'nin ilmek ilmek işlediği, Türkiye'nin o inşa ettiği o kendi barış mimarisinin bir parçası oldu. Ve biz bugün neyi konuşuyoruz? Bakın Suudi Arabistan, Pakistan, işte Katar, Mısır arasında bir ileriye dönük olarak ittifak olur mu olmaz mı tartışıyoruz. Bakalım nerelerden nerelere geldik. Yani şimdi sonuçta bunlar daha düne kadar yine aramızın bozuk olduğu da bazı ülkelerde vardı ama dış politikada böyle şeyler de olur. Yani bazen mesela aranız da bozuk olur. Bazen işte karşı karşıya da gelirsiniz ama günün sonunda dün karşı karşıya geldiğiniz aktörü bugün kendi

safınıza da çekebiliyor olmanız lazım. Çünkü biz şunu gördük, her ne kadar bireysel yeteneğinize yaslanırsanız yaslanın, her ne kadar kendi gücünüze yaslanırsanız yaslanın, mevcut durumda ilk etapta yapmanız gereken şey şu: izole olmamak, yani yalnızlaşmamak gerçek manasıyla önümüzdeki süreçte çok

0: yapıyoruz yani. Bu da önemli diye düşünüyorum ben Mustafa Bey.
1: Ya bizim bu İran için yaptığımızın onda birini İran bu zamana kadar herhalde bizim için yapmadı. Yani mesela siz anlatırken benim aklıma Barış Pınarı harekatı sırasında.
2: Tabii canım, Hizbullah'a verdiği destek.
1: Aynen, o destekler geldi. Bir de yani biz harekatı durduralım diye Putin'le beraber hani süreci sürekli bir diplomasi masasına çekme
0: Hoçiler,
1: durumu. Tabii
0: şeyler,
1: yani
0: Astana süreçleri.
1: Bizim onların yanında durduğumuzun onda biri kadar bizim yanımızda dursalardı belki de bu terör belası bu bölgeden çok daha erken silinecekti. Şimdi Yusuf Hocam'ın söylediği gibi belki 1000 yıl komşu olacağız. Hani geçmişi bu şekilde kapatalım, yeni sayfalar açalım. Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım cancağızım derler ya.
2: Evet.
1: Hani umarım öyle olur. Buyurun hocam.
2: Şimdi hocam da çizdi çerçeveyi. Macron burada NATO'da beraberdik biliyorsun külliyede programdan liderler zirvesinde. Orada bir açıklama yaptı. O gün Macron bir Suriye ziyareti oldu. Liderler zirvesinin hemen öncesinde. Dedi ki bir gün öncesinde. İşte Suriye'nin istikrarı ve yeni yönetiminin halk tarafından işte benimsenmesi bizim için çok kıymetli falan. İşte Suriye'nin yeni halinde Fransız firmalarına da iş düşüyor falan gibi bir şeyler. Yahu kardeşim. Bu yeni Suriye'yi bu kadar öve öve bitiremiyorsunuz. Merz de aynısını söyledi Alman Başbakanı. Ondan sonra iyi de o zaman bize niye ambargo uyguladınız? Yani bu yeni Suriye'nin ortaya çıkması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti
1: yıllarca uğraştı.
2: DEAŞ dahil hepsiyle çata çat mücadele verdi. 3000 DEAŞ'lıyı Fırat Kalkanı Harekatı'nda etkisiz hale getirdik. Neydi derdiniz de Esad'ın arkasında tesbih gibi hizalandınız o zaman?
1: Tabii.
2: Şimdi dolayısıyla Batı aklı pragmatik. Bükemediği bilekle farklı seviyede yeni ilişki geliştiriyor. Bunu daha da ileride hissedeceğiz diye düşünüyorum ben.
1: Tabii. Şimdi yeni bir konu. Çok kısa bir zamanım kaldı ama kahramanları ve şehitlerimizi de yad etmeden programı kapatmak istemiyorum. Evet. 52 yıl önce Kıbrıs'ta yaşanan zulme Türk Silahlı Kuvvetleri dur demişti. Evet. Neler yaşandı arkadaşlar, şöyle info olarak da hazırlamıştık. O da biz konuşurken arkada dönsün, zaman kaybetmeyelim. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümündeyiz hocam. Bir taraftan da Avrupa Parlamentosu'nun özellikle son zamanlarda hazırladığı raporlar çok fazla tartışılıyor. Birer cümle değerlendirme alacağım, kapatacağım. Son 4 dakika var.
2: O zaman çok kısa olduğu için söylüyorum. Öncelikli olarak Kıbrıs davası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sabah kafasına esip de adayı ikiye böldüğü bir dava falan değil. Kıbrıs konusu 1959-1960 yılında Londra ve Zürih anlaşmalarıyla Türkiye'yi garantör yaptı. Nedir bu garantörlük? Çok konuşulup az bilinen. Eğer ki taraflardan bir tarafı üçüncü bir devletle birleşmek isterse, onun adı Enosis'tir yani, tamam mı?
1: Tabii.
2: Yani Türkler Türkiye ile Rumlar Yunan'la birleşmek isterlerse, garantör devletler ya toplu olarak, eğer toplu olarak bir araya gelemiyorsa tek olarak müdahil olma yetkisi tanıyor. Buna göre bir anayasa yazıldı ve bir devlet kuruldu. Adına ne dendi? Kıbrıs Cumhuriyeti. Biz bir 15 Temmuz sabahı bir uyandık ki Niko Samson isimli bir darbeci devleti ortadan kaldırdı. Makaryos canını zor kurtardı. Devlet falan kalmadı ortada.
1: Kalmadı.
2: Ve tam artık adanın Yunanistan'a bağlanmasıyla ilgili husus deklare edilecekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuktan kaynaklanan hakkıyla adada enklave dediğimiz küçük böyle ceplere sığdırılmış, hayatları her gün küvetlerde katledilen Türklere yönelik olarak bir kurtarma harekatı gerçekleştirdi. Ben bundan dolayı Türk Mukavemet Teşkilatları'nı, Türk Mukavemet Teşkilatları'nın büyük ismi Fatih Rüştü Zorlu'yu canıyla ödemişti. 1960 darbesindeki asılmasının ana sebebi budur.
1: Evet.
2: Tamam mı? Doktor Fazıl Küçüğü, Rauf Denktaş'ı ve oradaki bütün bozkurtları, çünkü Türk Mukavemet Teşkilatı'nın içerisinde yer alanlar bozkurt olarak o dönemde isimlendirdiler. Rahmetle anıyorum, minnetle anıyorum. Türk Mukavemet Teşkilatları'na zaman içerisinde Menderes'in Gestapo'ları diye gazetelerine manşet çekenler, bugünlerde de ellerine fırsat geçtiğinde bu millete hizmet etmiş insanlara Menderes'in Gestapo'ları demekten imtina etmeyeceklerdir.
1: Etmezler.
2: Kıbrıs Türk'ünün içerisinde aykırı sesler olabilir. Çok fazla şey yapmamak lazım. Kıbrıs Türk'ü de Kıbrıs'ın toprağı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanettir. Emanete asla hıyanet etmeyeceğiz.
1: Etmeyecek. Engin Hocam.
3: Evet, Avrupa Parlamentosu'nun iddia ettiğinin aksine Türkiye uluslararası bir anlaşmayı ihlal etmiş değildir. Uluslararası hukuka aykırı bir çıkartma da yapmış değildir. Biraz önce hocamın dediği

0: dediği gibi o garantör devlet olma hakkıyla yaptığı bir müdahaledir. Yine şunu da unutmayalım. Tekli devlet yapısına Türkiye başlangıçta karşı çıkmış falan değildir. Bu model denenmiştir. Bu modele aykırı davranan taraf o darbeyle Kıbrıs Rum kesimi olmuştur. Dolayısıyla gerçekten bu süreçte Türkiye'nin nasıl suçlanabildiğini bizim uluslararası hukukçular olarak hukukçularımızın iyi anlatması gerekir. Tıpkı Ermeni meselesinde olduğu gibi.
1: Evet. Hocam.
2: Yani gerçekten de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, yani bana kalırsa 20. yüzyılın en önemli olaylarından bir tanesi. Sadece bizim için değil. Yani sonuçları itibariyle 20. yüzyılın en önemli olaylarından bir tanesi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yaptığımız ilk büyük majör harekat. Ve yani Kurtuluş Savaşı'ndan beri de şu ana kadar yaptığımız hiçbir askeri operasyonda çok şükür başarısızlığa uğramadık, yenilmedik. Yani bu da zaten o yenilmezliğimizin devamı bence. Kıbrıs Barış Harekatı. Ben de aynı şekilde bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize yani Allah'tan rahmet diliyorum tekrardan. Önümüzdeki süreçte de gerçekten de şimdi birçok Avrupa'dan vesaire sesler duyuyoruz. Ama hem oradaki Kıbrıs Türkleri olsun, hem Türkiye Cumhuriyeti olsun. Yani bunların işte bu tarz işte o raporlardaki iftiraların da artık çok önemli şeyler olmadığının farkında. Türkiye artık Kıbrıs politikasında farklı bir paradigmaya geçti. Farklı bir politika demiyorum, bakın farklı bir paradigmaya geçti. Önümüzdeki süreçte bizim oradaki tırnak içinde söylüyorum rakibimiz şeyimiz Yunanistan değil veya herhangi bir hani oradaki Rum varlığı vesaire değil. Orada daha büyük başka bir mesele var. Farklı evet. Programlarda onları konuşuruz diyorum. Dediğim gibi yani ben 20. yüzyılın en büyük siyasi olaylarından biri olarak tabii ki hem bizim için hem dünya için değerlendiriyorum 74 Barış Harekatımızı.
1: Biz de şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad edelim. Ama o döneme şöyle bir şerh düşeyim. Bizim şu anda yaşadığımız sorunlar, problemlerle alakalı. Ben biraz bu konuda daha milliyetçi bir şeydeyim, damardayım galiba. Hani keşke Necmettin Erbakan'ın söylemiyle komple süpürecektik adayı. O zaman bu kadar da problem yaşamazdık diye düşünüyorum. Şu anda yaşadığımız problemlerin büyük bir bölümü Rum kesim tarafından körüklenen olaylar. Çok teşekkür ederim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabarca. Yorumlarınıza değer kattınız yine efendim. Hukukçu avukat Sayın Engin Akın. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Ve TAV Vakfı Güvenlik ve Politika Uzmanı Sayın Bekir İlhan. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Programı editörümüz Ayşegül Gedik ile birlikte hazırladık. Yönetmen koltuğunda Atilla Yılmaz ve Halil İbrahim Akgül birlikte oturdular. Pilot KJ'de İsmail Şahin, Nehir Kaygusuz ve Sena Şafak birlikte yer aldılar. Sesimizi Mücahit Şahin ve Anır Rişvan sizlere ulaştırdı. Teknik yönetmen koltuğunda Neşet Turgay oturuyordu. Grafikleri Emir Kılıçkaya ve Özkan Özcan hazırladı. Kamerada Devran Hakan, Engin Eşkin, Nusret Saçan ve Burhan Özel bizlerle beraber stüdyoda ter döktüler. Masada ne varı kapatıyoruz mutlu akşamlar.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak.

15 Temmuz ruhu, Yeni Kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk, moderatör, sabah başlıyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği yükseköğretim kurumları sınavının sonuçları açıklandı efendim. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi yksonuc.osym.gov.tr adresinde. ÖSYM iptal edilen soru sayısının da 2'ye çıktığını duyurdu. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birinci var. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birinci var. Bu yıl birincilerin çoğunluğunun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti. 2026 YKS'de temel yeterlilik testi birinciliğine İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı. Alan yeterlilik testinde sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahattin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı dil testinde ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti. ÖSYM verilerine göre TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8, fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti. Sınavın ardından gelen tepkilerden sonra bir soru iptal edilmiş, bir sorunun ise cevabı değiştirilmişti. AYT testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı soru iptal edilmişti. Cevabı değiştirilen ve bir öğrencinin dava açtığı matematik testi soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun da yargı kararı gereği iptal edildiği açıklandı. Bu sorular değerlendirmeye alınmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da gün içinde yayımlaması bekleniyor. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medyada yaptığı açıklamada YKS sonuçları açıklandı. Adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor. Sonuçların hayırlı olmasını

0: diliyorum dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvarsa adaylara seslendiği sosyal medya paylaşımında şimdi tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı, bilhassa yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız diye konuştu. ABD-İran savaşıyla devam edelim. ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. 3 ABD askerinin öldüğü İran misillemelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan intikam mesajı geldi. Trump, İran'a öldürdüğü her bir ABD'li asker için bedel ödeteceğiz açıklaması yaptı. ABD ordusu da İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Eş zamanlı olarak Ürdün'de de sirenler çaldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yeni açıklamalar yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve İran hakkında açıklamalarda bulundu. İran her bir Amerikan askeri öldüğünde bu cinayetin bedelini kat be kat ödeyecek tehdidinde bulundu. Bu talimatını Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı'na ilettiğini ifade etti. Trump yaptığı bir diğer paylaşımda da Netanyahu'nun İran'a karşı mücadele verdiğini savundu. Son dönemde ABD medyasında yer alan tartışmalara yanıt verdi. İsrail Başbakanı'nın ABD'de bulunduğu sürece hiçbir şekilde gözaltına alınmayacağını söyledi. Trump'ın bu açıklamalarının ardından ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, saldırı dalgasının Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisini paylaştı. Açıklamada yeni saldırının İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı kaydedildi. ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Sirik kentinde patlama sesi duyuldu. Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğu da belirtildi. Ayrıca Çabahar ve Kunarek kentlerinde de patlamalar yaşandı. İran medyasında bu şehir nükleer santrali çevresinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bilgisine de yer verildi. Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan ve ülke topraklarını hedef alan 3 füzenin engellenerek düşürüldüğünü bildirdi. Füzelerin engellenmesi ve düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma ya da hasar meydana gelmediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü gizli planın perde arkası aralandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran yönetimini devirmek için devreye sokulan silahlandırma komplosunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi ve Türkiye'nin kararlı duruşu sayesinde çöktüğünü açıkladı.
1: Vay vay! Çiçeğinize mi? Vay!
2: ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlattı. ABD ve İsrail'in hedeflerinden biri İran'da rejimi değiştirmekti. Hatta bunun için İran'da Kürt muhalif gruplarını silahlandırmak istediler. ABD basınında konuyla ilgili birçok haber paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girerek ABD'yi bu plandan vazgeçirdiği belirtilmişti. İran'da olayı doğruladı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran muhalifi Kürt grupları silahlandırarak ülkeyi parçalamayı hedeflediğini belirtti. Ancak planı Türkiye'nin bozduğunu söyledi.
3: Türkiye etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla konuştular hem de bu ilişkide çok sağlam bir duruş sergilediler.
2: Arakçı İran basınına konuştu. Gerilimin zirve yaptığı 28 Şubat saldırılarıyla başlayan o süreçte yaşanan baş döndürücü diplomatik trafiği de anlattı. Savaşın 4. gününde ABD Başkanı Trump'ın Irak-Kürt bölgesel yönetimindeki bazı liderleri aradığını belirtti.
3: Trump'ın bölgeye gönderdikleri silahların akıbetini sorguladığı gün bizzat ben de telefon diplomasisi yürüttüm. Sayın Barzani, Sayın Talabani, Irak Başbakanı Sayın Sudani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la arka arkaya kritik görüşmeler gerçekleştirdim.
2: Bakan Arakçı sürecin kırılma noktasında Ankara'nın kritik müdahalesini hamlesine dikkati çekti. Türkiye'nin oynadığı hayati rolün altını çizdi. Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'ı parçalama planını Türkiye'nin bozduğunu vurguladı.
3: Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla doğrudan konuştular, hem de bu ilişkide çok sağlam bir duruş sergilediler. Türkiye'nin bu çabalarının bütünü, İran'ı parçalama komplosunun tamamen çökmesine neden oldu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. O mesajın detayına bakalım. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında kahraman şehitleri ve gazileri yad etti. Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkuyla kutlandı. Türkiye'yi törenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Kıbrıs'ın silahlandırılması yönünde atılan adımların dikkatle takip edildiğinin altını çizdi. Yıllardır korunan istikrar tehlikeye atılır diye konuştu.
4: Düşersen vazifeye atılmak için.
5: 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dünyaya güçlü bir mesaj verildi. İlk tören başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve her iki ülkeden bakanlarla vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu. Ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Resmi geçit törenini Cevdet Yılmaz ve Tufan Erhurman birlikte izledi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkati çekti. İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'a uyarıları vardı.
6: Bölgemizde yaşanan son dönemdeki gerilimleri fırsata çevirerek Kıbrıs'ı yeni askeri oluşumların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin faaliyetlerini son derece yakından ve dikkatli bir şekilde izlediğimizi buradan ifade etmek isterim. Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de bir kez daha kınıyor ve yok hükmünde gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Silah zoruyla yapamadıklarını, bugün Doğu Akdeniz'de kurulan ittifaklar ve tarihi gerçekleri ters yüz etmeye yönelik dezenformasyon girişimleri üzerinden gerçekleştirebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içerisindedirler.
5: Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler yöneltti. Alınan kararların Kıbrıs Türk'ünü yok saydığını aktardı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak ifadelerini kullandı.
6: Kıbrıs'ın bölgesel rekabetlerin merkezine çekilmesi taraflardan hiçbirine güvenlik sağlamayacak, yıllardır korunan istikrarı tehlikeye atacaktır. Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Türk'ünü yok sayan kararları ve Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmesi çözümsüzlüğü besleyen bu yaklaşımı daha da güçlendirmiş. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman ise konuşmasında Kıbrıs Türk'ünün adada azınlık olmadığının altını çizdi. Türkiye ile istişare ve tam bir koordinasyon içinde hareket ettiklerini anlattı.
7: Engel tanımaz aşarız. Yüce, engin dağları.
5: Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine Solo Türk imzası dağıtıldı. Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gösteri uçuşu yaptı. Girne kenti semalarında F-16 savaş uçağıyla akrobasi gösterisi sergileyen Solo Türk, vatandaşların beğenisini topladı.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Güler Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Güvenlik Güçleri Komutanlığı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birliklerinde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. TSK Komuta Kademesi'nin de eşlik ettiği ziyarette Güler, şehitlerin kabirlerine karanfil sundu. Güler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda da inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaretlerde güvenlik durumu, yürütülen faaliyetler ve hazırlık seviyesine ilişkin briefing alan Güler, sahadaki çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı. TSK Komuta Kademesi'nin de katıldığı temaslarda bölgedeki güvenlik faaliyetleri ve mevcut durum gözden geçirildi.
1: Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Ankara'dan Kıbrıs Adası'na dair önemli mesajlar peş peşe geldi.

0: Harekatın 52. yıl dönümü. Türk askeri barış mührünü vurdu. Adada kahramanlık destanı yazıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Ankara'dan kritik mesajlar peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edeceğini vurguladı. İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı da harekatın yıl dönümüne dair paylaşım yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımına tarih, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve güvenliği için yazılan destansı bir mücadeleye tanıklık etti notu düşüldü.
1: İngiltere Kralı 3. Charles, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak bilinen Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya gelen Kral Charles'ın ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyareti çok kıymetli olarak nitelendirdi.
2: İngiltere Kralı 3. Charles, Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Caminin imamları, mütevellileri ve yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın tırmandığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyareti çok kıymetli olarak nitelendirdi. Erdoğan, Cambridge Merkez Camisi'nin ilk günden bu yana ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olduğunu belirtti. Kral Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirilen camiyi gezen Kral Charles, çevre dostu uygulamalar, mimari yapısı ve sosyal projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette dini toplulukların iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği rol ve İslamiyet'in doğanın korunmasına verdiği önemi de ele alındı. Kral Charles'a Selimiye Camisi'nin kubbe mimarisinden esinlenerek tasarlanan cam eser, Profesör Doktor Fuat Sezgin'in İslamiyet Medeniyetinin Bilim Mirası adlı kitabı ve caminin hikayesini anlatan prestij yayını hediye edildi. 2019'da açılan Cambridge Merkez Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi. Güneş enerjisi, doğal

0: havalandırma ve düşük karbon ayak iziyle öne çıkan cami, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu hafta siyasi parti turuna çıkacak. Meclis tatile girmeden terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasanın meclise gelmesi hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın görüşme yapacağı liderler arasında Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor.
2: Mecliste siyasi parti trafiği yeniden hız kazanıyor. Gündem terörsüz Türkiye süreci. Yasama yılı tatili öncesi yasal düzenlemenin meclise gelmesi hedefleniyor.
3: Meclisinde görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızın.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa konusunda siyasi partileri ziyaret edecek. Salı günü MHP lideri Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret edecek. Bahçeli'nin süreci başlatan isim olarak ortaya koyacağı yol haritası değerlendirilecek. Kurtulmuş ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu saat 16'da kabul edecek. Kurtulmuş aynı gün DEM Parti'yi de ziyaret edecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubuyla görüşme gerçekleştirecek.
1: AK Parti İstanbul milletvekilleri saha çalışmalarını sürdürüyor. Güngören, Sarıyer ve Tuzla'da vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri mahalle ve esnaf ziyaretlerinde ve talep ve beklentileri dinledi.
2: AK Parti İstanbul milletvekilleri bu hafta rotasını Güngören, Sarıyer ve Tuzla'ya çevirdi. Gün boyunca mahalleleri dolaşan milletvekilleri esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla birebir görüştü. İletilen talep ve beklentiler tek tek not alındı. İlçelerin öncelikli sorunları ve İstanbul'un gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Milletvekilleri teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelerek sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yapıldı. Esnaf ziyaretlerinde ekonomik gelişmeler ele alındı. Mahalle buluşmalarında ise ulaşımdan eğitime, çevreden sosyal hizmetlere kadar pek çok başlıkta vatandaşın görüş ve beklentileri dinlendi. AK Parti sahadan alınan geri bildirimlerin hem meclis çalışmalarına hem teşkilat faaliyetlerine yön verdiğini belirtti. İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşla doğrudan temasın süreceği vurgulandı.
1: CHP için bu hafta oldukça hareketli geçecek. Grup Başkanı Özgür Özel'in Salı günü grup toplantısında yeni parti kararını milletvekilleriyle paylaşması bekleniyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü MYK'ya başkanlık edecek. O toplantıda da yeni ihraç ve görevden alma kararları açıklanacak.
4: CHP'de Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi hareketli. Özgür Özel'in yeni parti için grup toplantısında açıklama yapması bekleniyor. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu çarşamba MYK'yı toplayacak. 20 il başkanı topun ağzında. Mutlak butlan sonrası ayarları bozulan ana muhalefet partisinde kritik bir viraja girildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel salı günü grup toplantısında konuşacak.
5: Partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
6: Şimdilik yeni parti diyelim.
4: Özgür Özel daha önce yeni parti kurulacağını açıklamıştı. Bu kez kararını grup toplantısında milletvekilleriyle paylaşması bekleniyor. Ardından da CHP'de kopuş süreci hızlanacak. Özel ve beraberindekiler en kısa sürede CHP'den ayrılacak. Yeni parti için genel merkez arayışı da devam ediyor. Rota Gelecek Partisi'nin Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki eski binası. Hafta Kılıçdaroğlu tarafında da hareketli geçecek. Arınma sürecinde yeni dalga bekleniyor.
7: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
4: Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü MYK'ya başkanlık edecek. Toplantıda arınma sürecine ilişkin yeni disiplin kararlarının çıkması bekleniyor. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun 20 il başkanını görevden alacağı konuşuluyor.
8: YDK toplantısında katıldınız.
9: Açılış
8: yaptınız.
1: İzmit Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına giren iş adamı Turgut Koç ifadesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç kiralama ihalesi sürecinde yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdiğini öne sürdü. Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çantayla para taşındığı iddia edilen makam kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
6: Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le aralarında geçen konuşmalar, ihale süreçlerinde yaşanan rüşvet trafiği gözler önüne serildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İzmit Belediyesi soruşturması derinleşiyor. İş insanı Turgut Koç, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinden 3 kilogram altın istediğini söyledi.
2: Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi. Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim.
6: İş insanı Turgut Koç ifadesinin devamında verdiği altınları geri alamadığını ileri sürdü.
2: Fatma Kaplan daha sonradan firmayla sözleşme süresini uzatmadı. İhale süresiyle sınırlı tuttu. Daha sonradan borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım.
6: Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çantayla para taşındığı iddiasına yönelik makam kamera görüntüleri de ortaya çıktı. İş insanı Koç'a o resimlerde soruldu.
2: Söz konusu fotoğraf görüntüsü İzmit Belediyesi ile alakalıdır. Elinde çanta olan kişinin Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in arkadaşı olduğunu, çantada para olduğunu düşündüğü için fotoğrafı benimle paylaşıldı. Üzerinden 4 yıl geçtiği için fotoğrafın kim tarafından paylaşıldığını hatırlamıyorum.
6: Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'in özel kalem müdürü, eski satın alma müdürü, eski özel şoförü gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda bazı ihaleler incelemeye alındı. Soruşturma titizlikle devam ediyor.
1: CHP Samsun İl Başkanlığı'nda mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi tarafından yeni atama kararı verildi. Eski İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın yerine Mehmet Pank atandı. Ancak devir teslim sırasında tansiyon yükseldi. İl binasında Pank ve Özdağ arasında gerginlik yaşandı.
8: Çağımız duyurulurdu. Böyle gelmezdiniz.
9: Samsun'da CHP il başkanlığında devir teslim gerginliği yaşandı. Partililer kavga etti.
10: Buradan ibaret değil bak. Bu insanlardan ibaret değil burası. Bu bir tehdit değil.
9: Atama kararı CHP Genel Merkezi tarafından verildi. Samsun'da yeni il başkanı Mehmet Pank ve beraberindeki heyet yönetimi devralmak üzere il başkanlığı binasına geldi. Ancak kararı kabul etmeyen eski il başkanı Mehmet Özdağ tansiyonun yükselmesine neden oldu. Eski yönetim binayı teslim etmeyeceklerini söyledi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmada Özdağ ben seninle muhatap olmayacağım derken Pank da kendisine aynı şekilde cevap verdi.
10: Ben seninle muhatap olmayacağım.
11: Ben de senden muhatap olmuyorum o zaman. Ben de buraya adam koyuyorum. Sen böyle konuşuyorsun. Ben de alacağım.
9: Odada yankılanan tartışma sırasında eski başkan Mehmet Özdağ'ın görevi devralmaya gelen Mehmet Pank'la yaşadığı diyalog cep telefonu kameralarına yansıdı.
10: Değil. Bu size de yaramaz. Bu size de yaramaz.
1: Yasa dışı bahisle mücadelede İstanbul'da dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri yapay zeka destekli avcı programı ve istihbari çalışmalarla tespit edilen 6314 banka hesabına eş zamanlı bloke koyarken yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 19 dış finans evine de operasyon düzenlendi.
9: Eş zamanlı blokeler konuldu, para transferlerinin önüne geçildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerine avcıyla dur dendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yasa dışı bahis ağlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda yapay zeka destekli avcı programından elde edilen verilerle saha istihbaratı birlikte değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılan toplam 6314 hesap tespit edildi. Bu hesaplara eş zamanlı olarak bloke konularak para transferlerinin önüne geçildi. Operasyon kapsamında ayrıca yasa dışı bahis organizasyonlarının finans trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen 19 dış finans evine baskın düzenlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemleri sürüyor.
1: Tuzla'da bulunan 268 ailelik Fiyaka 3 sitesinde milyonlarca liralık aidat vurgunu iddiası sitede hareketli günlere sebep oldu efendim. Sitenin yeni yönetimi yaklaşık 22,5 milyon liranın eski yönetim tarafından şahsi hesaplara aktarıldığını, sitenin ise 11,5 milyon lira borçla iflasın eşiğine sürüklendiğini öne sürdü.
12: Açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız.
9: Aidatlar toplandı ancak ne bakım yapıldı ne de borçlar ödendi. Yapılan incelemelerde milyonlarca liralık usulsüzlük iddiası ortaya çıktı.
13: Eşime vurmak için para göndermiş eski yönetim. Bu insanlar tarafından tehdit ediliyoruz.
9: Olay İstanbul Tuzla'da yaşandı. 268 dairelik Fiyaka 3 sitesi usulsüzlük, tehdit ve dolandırıcılık iddialarıyla anılmaya başladı. Site sakinlerinin iddialarına göre 2023 yılında site yönetimi baskı, tehdit ve şantajla iki ortak tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 3 yıl boyunca site sakinlerinden toplanan aidatlarla hiçbir bakım, onarım ve resmi ödeme yapılmadı.
12: 2026'ya geldiğimiz zaman toplam 4.2 milyona yakın bir ödeme alındı. Ödemelerin karşılığı sitede yok. Biz yönetime geldikten sonra hesapları incelediğimiz zaman toplamda 22,5 milyona yakın eski başkanın hesabına para aktarıldığını, başkanın hesabından başka yerlere aktarıldığını da denizdi.
9: İddiaya göre eski yönetim döneminde site sakinlerinden tahsil edilen yaklaşık 32 milyon liralık aidatın 22,5 milyon lirası huzur hakkı ve farklı ödeme açıklamalarıyla eski yönetimin şahsi banka hesaplarına aktarıldı. Yeni yönetim bu paraların bir bölümünün yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
13: Evraklar elimize geçtikten sonra ben imza toplamaya başladım. Bizim için imza çok önemli. Çoğunluğu oluşturup insanları eski yönetimi toplantıya davet ettik. Bunlar yapılmasın diye tehditler aldık. Burada bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok aşırı mağduruz.
9: İncelemelerde ortak alanların elektrik ve doğalgazının kaçak kullanıldığı, çalışanların maaşlarının ödenmediği ve SGK'ya milyonlarca liralık prim borcu bırakıldığı da öne sürüldü. Göreve geldikleri ilk günden itibaren icra işlemleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten yeni yönetim, sitenin toplam borcunun yaklaşık 11,5 milyon liraya ulaştığını açıkladı.
14: Bizi her konuda yalanla, tehditlerle şey yapmaya çalıştık. Bir de sürekli para topluyorlardı. Bir icraat, bir şey gelişme görmedik açıkçası. Bu yönetimin gitmesi bizim için daha iyi oldu. Yakalanması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Hak cezalarını iyisi çeksinler. Biz başka de bu konuda mağdur, başkalarına mağdur etmesinler.
9: Site sakinleri yalnızca maddi değil, güvenlik açısından da büyük mağduriyet yaşadıklarını söylüyor. Bazı sakinler tehdit edildiklerini, toplantı yapmalarının engellenmeye çalışıldığını ve silahlı saldırı iddiaları nedeniyle endişe içinde yaşadıklarını dile getiriyor. Yeni yönetim tüm belgelerin savcılığa teslim edildiğini belirtirken, kat malikleri sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
12: 4 farklı banka hesabına, sitenin yönetim hesabına toplamda 22.595.000 lira para gönderilmiş.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından İstanbul'un Tuzla ilçesinde yürütülen has sitesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Projenin detaylarını bakan kurum Tuzla'da mutlu sonla biten kentsel dönüşüm hikayesi notuyla paylaştı.
15: Yanağı en sevdiğim dönüşüm gelmiş. Karşıma kastı gelmiş. Bu böyle bir şey bilmiyorum.
9: Devlete inandılar, güvendiler, huzur dolu yeni yuvalarına kavuştular. İstanbul'da bir kentsel dönüşüm hikayesi daha mutlu sonla bitti. Proje kapsamında 232'si konut, 31'i iş yeri olmak üzere toplam 263 bağımsız bölüm inşa edildi. Rezerv yapı alanı dönüşümüne örnek teşkil eden projede depreme dayanıklı, enerji dostu, yeşil alan ve parkların yer aldığı modern yaşam alanları oluşturuldu. Hak sahipleri Mart ayı itibarıyla yeni evlerine taşınmaya başladı.
16: Evine güvenmeyenler devlete gitsin, başvursun, evini yenilesin, daha sağlıklı, güvenceli bir yerde oturur. Ben tavsiye ederim. Ben devlete niye güvendim? Devlet bizim babamız. Devlet bizim iyiliğimizi ister. Devlet bizim perişan olmamızı istemez.
9: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaşarak...

0: milletimizin yüzü gülünce dünyalar verilmiş gibi oluyor dedi. Bakan kurumun paylaştığı videoda Tuzla'da riskli yapılardan yeni, modern ve güvenli konutlara taşınan vatandaşların sevinçleri yer aldı. Site sakinleri de yeni yuvalarından memnun olduklarını, kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.
1: Müşavirlerle beraber yapılan bir çalışmalarla hani onların istedikleri şekilde yapıldı yani ve gayet düzgün bir şekilde yapıldı. Hani kafamızı rahatça koyup yatabileceğimiz bir evlerimiz oldu yani. Olmasaydı bu kim bilir kaç kişi ölecekti yani.

Haberleri, gelişmeleri, gündem başlıklarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Bu dilimde gazete başlıklarına birlikte bakalım. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Akşam gazetesi Mavi Vatan'a bir çengeli diyor. Hemen bakalım detaylarına efendim. Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etmiş durumda. Meşhur ifadeyle beachler sahilleri kapattı, vatandaş denize giremiyor diyor Akşam gazetesi. Plajları kapatan işletmeciler burayı bakanlıktan ya da belediyeden kiraladık yalanına başvuruyor. Oysa bu kişiler kıyıyı şezlong ve şemsiyelerle işgal ediyor. Ardından belediyeye ecri misil cezası ödüyor. Kemer Ayışığı plajı aşama aşama beachler tarafından kapandı. Fethiye Kumburnu'nda da işletme çalışanları plajda yürüyenlerden ücret istedi efendim. Çeşme'de şemsiye koymak isteyen vatandaşa da beach çalışanları saldırdı diyor Akşam gazetesi manşetinde. Biraz aşağıya inelim, 52 yıl sonra aynı gururla diyor bir diğer başlığında Akşam gazetesi. Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği barış harekatının 52. yılıyla 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlandı. O törenleri, o kutlamaları ekranlarınızı haberlerimizde taşımıştık. Türkiye'yi temsilen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la birlikte Lefkoşa'da bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Başkan Erdoğan da yayınladığı mesajında ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkına haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Kutlamalar sırasında Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Yılmaz, uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmeli ifadesini kullandı. Yunan'dansa yine tahrik vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kutlamalar sırasında Yunanistan'a ait savaş uçakları Larnaka üzerinde alçak uçuş yaptılar efendim. Diyelim, bir diğer başlıkla devam edelim. Başkana 3 kilogram altın borç başlığına bakalım şimdi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun detaylarını haberlerimize de ekranlarınıza taşımıştık. İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet ve 27 kişi rüşvet yolsuzluk soruşturmasıyla gözaltına alındı. Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş adamı Turgut Koç rüşveti savcılıkta anlattı. Hürriyet araç kiralama ihalesinde yardım istedi. İhaleden bir ay sonra ihaleyi alan Adem Ok'tan para talep etti. Ancak Ok ihalenin ardından herhangi bir ödeme alamadığı için parayı sonra vereceğini söyledi. Bunun üzerine Kaplan benden borç istedi. Ben de yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim ifadelerini kullandı. Koç, içinde para olduğunu düşündüğü çantayı taşıyan kişinin de başkanın eşinin arkadaşı olduğunu söyledi. O görüntüye de yine yer veriliyor haberin detayında. 840 deprem konutu buhar oldu başlığına da bakalım. Ahbap Derneği soruşturmasında ifade veren şüpheliler, parası ödenen 1300 konuttan 460'ının tamamlandığını, 550 bin lira üzerinde mutabık kalınmış prosedür raporu hazırlandığını ifade etti diyelim. Ve bir sonraki gazeteye, Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde de ahbap var efendim. Rüşvet ahbabı aklama tezgahı diyor manşetinde Sabah gazetesi. Ahbap şeffaf denetlendi yalanı İtiraflarla yıkıldı efendim. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'le 550 bin TL rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve Ahbap'taki usulsüzlükleri görmezden geldiğini açıkladı. Ahbap soruşturması derinleşirken 9 şüphelinin ifadesi denetim skandalını gün yüzüne çıkardı. Haluk Levent'ten 550 bin TL rüşvet aldıklarını itiraf eden bağımsız denetçi Emir Taşar, hizmetin teslim edilmesine faturaların gerçekliğini ve toplanan paraların hangi amaçla kullanıldığını kesinlikle araştırmadık dedi. Mali müşavir Karataş, derneğin son

sunduğu raporların manipülasyon olduğunu itiraf etti. Eski TÜRMOB Başkanı CHP'li Kartaloğlu ise ifadesinde denetim yetkililerinin olmadığını kabul etti. Haluk Levent'in 4 milyar TL bağış yapılan Ahbap'ta tüm yetkileri kendisinde topladığı ve paraları şahsi hesaplara aktardığı da belgelendi. Ve bir diğer başlığa bakalım. Felaketler üzerine bahis oynuyorlar efendim. Çok enteresan detaylar var bu haberle ilgili. Hemen bakalım. Son dönemde yasa dışı bahiste artık sadece spor müsabakalarını görmüyoruz. Orman yangınları ve savaşlar gibi insani felaketler konusunda da bahisler oynanıyor. Uzmanlar uyarıyor, bu insanlık dışı bir uygulama, insanlığın acısı fiyatlanıyor, hukuki boşluktan yararlanacak toplumsal değerler aşındırılıyor diyor uzmanlar. Sabah gazetesinin haberinin detayında da işte bu oynanan bahislerle ilgili bir fotoğraf var. Gazze ile ilgili bir bahis oynandığını görüyoruz ve ABD-İran savaşı ile ilgili yine bir bahis oynandığını görüyoruz burada. İşte aslında insan haklarının da çiğnendiği Gazze'de, soykırımın yapıldığı Gazze'de ya da çocukların, okuldaki çocukların öldüğünü gördüğümüz ABD-İran savaşı konusunda bile bahisler işte oynandı. Buna dair bir gerçekliğe yer veriyor Sabah gazetesi. Hiçbir zaman Rum adası olmayacak başlığına bakalım şimdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Lefkoşa'daki törende dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen oradaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesajlar paylaştı. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız ifadesini kullandı. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajına bakalım. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Lefkoşa'daydı. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünü Rumlar tarafından bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmeli. Kıbrıs hiçbir zaman Rum adası olmayacak. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olacak dedi Yılmaz verdiği mesajlarda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisi deniyor ayrıca hemen o başlığa da bakalım. Yavru vatanda 20 Temmuz bayram coşkusu vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis Başkanı Öztürkler ve Başbakan Üstel'le görüştü. İki devletli çözüm dışında önerilere kapılar kapalı diyor Yavuz Donat yazısında. Hemen aşağıya indiğimizde ise ABD-İran'ın Hürmüz satrancını görüyoruz. Onun da detayına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın enerji tesislerini hedef alıyor. Artık gelinen noktada altyapıların, enerji tesislerinin daha fazla vurulduğunu görüyoruz. Tahran'da Körfez'deki ABD üstlerine vuruyor karşılık olarak. Tarafların Hürmüz Boğazı'nın kontrolü mücadelesi sürerken arabulucular yeni bir ateşkes teklif etti efendim. Mümkün olacak mı ateşkes ya da görüşmeler devam edecek mi ilerleyen günlerde göreceğiz. Yine İzmit Belediyesi'ne CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma, gözaltılar ve gelişmelere yer veriyor Sabah gazetesi ilk sayfasında. İhale karşılığında 3 kilogram altın verdim ifadesi bir iş adamının, iş adamı koçun bu itiraf da yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Detaylarını paylaşmıştık. Şimdi bir sonraki gazeteye geçelim. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi Türkiye engel oldu diyor manşetinde. Biz bunun detaylarını haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık efendim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu ifadeleri kullandı. Şöyle söyledi. ABD ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye sağlam durdu ifadesini kullandı. Bakan Arakçı, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin tutumunun İran'ın kaderini nasıl değiştirdiğini anlattı. Arakçı, ABD ile İsrail'in İran'ı bölmek istediğini, savaşın 4. günü Trump'ın Iraklı Kürt liderleri aradığını söyledi. Arakçı, aynı akşam kendisinin de hem Kürt liderlerle hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü açıkladı. İranlı bakan Fidan'la görüşmenin ardından Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını ve hemen devreye girdiğini anlattı. Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Türkler hem Amerikalılarla görüştü hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergiledi. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı ifadesini kullandı. Biz sıkça analiz haberlerimizde de Türkiye'nin ABD, İran ve İsrail üçgenindeki bu savaşla ilgili nasıl bir başarılı diplomasi, nasıl bir barış diplomasisi yürüttüğünü zaten sık sık ekranlarınıza taşımıştık. Efsane İsrail engelli.

Eline bakalım. Şimdi bu haberin alt başlıklarında yer alıyor efendim. Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un üyelerinden Roger Waters, Gazze soykırımını eleştirdiği için İsrail lobisinin hedefi olmuş durumda efendim. Waters, Arjantin, Kolombiya, Ekvator ve Uruguay'da kalacak otel bulamadım ifadelerini kullandı. Efendim Roger Waters'ın, Pink Floyd'un milyonlarca takipçili bir rock grubunun solisti olduğunu hatırlatalım. Yani dünya çapında sevilen, bilinen, tanınan ve aslında her yerde de kabul olmuş barış yanlısı bir sanatçı olduğunu söyleyelim. Buna rağmen Gazze'yi desteklediği için Arjantin, Kolombiya, Ekvator ve Uruguay'da kalacak otel bulamadığını ifade ediyor. Waters, Frankfurt konserinin de iptal edilmek istediğini, Krakow konserinin ise engellendiğini söyledi. Bahis yönetici böyle izlendi başlığına bakalım. Futbolda bahis ve şikeden gözaltına alınan çoğu kulüp yöneticisi 17 kişi adliyeye sevk edildi efendim. 15 kişi adli kontrol tedbirleriyle, 2 kişi de doğrudan serbest bırakıldı. Savcılığın operasyonları ile ilgili çalışmasının detayları ortaya çıktı. Savcılık bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 arasını kaplayan verileri alarak çalışmalar yaptı. Kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönemde rakip takım lehine oynanan olan bahisler, gol bahisleri, oyuncu yönünde oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan kişiler tespit edildi deniliyor. Bu haberin üstünde ise asla yalnız bırakmayın mesajları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alıyor. Detaylarını paylaşmıştık. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle Erdoğan anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağını bir kez daha ifade etti. Diyelim ve bir diğer gazeteyle, Milliyet Gazetesi'yle devam edelim. Milliyet Gazetesi'nde genişçe yer alıyor Dünya Kupası'nın final maçı efendim. Sahada İspanya, kalplerde ise Filistin vardı. Hemen bakalım detaylarına. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek, milyonları adeta bir İsrail-Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başına kilitledi efendim. İsrail Başbakanı Netanyahu, dev final öncesinde Arjantin Büyükelçisi'yle bir araya gelip Arjantin'i güçlü şekilde destekliyoruz, iyi şanslar dedi. İsrail'in bu desteğinin arkasındaysa futbol değil, bu ülkenin İsrail'i tanıyan ilk Latin Amerika ülkeleri arasında yer alması, ülkedeki Yahudi cemaatinin büyüklüğü ve özellikle Milei'nin, yani Arjantin başkanının, Arjantin devlet başkanının seçilmesi sonrası izlediği İsrail yanlısı politikaları yaratıyor efendim bunun. Daha önce Arjantin devlet başkanı da tabii ağlama duvarında görüntüleri var. Aynı şekilde Messi'nin de ağlama duvarındaki görüntülerini de hatırlatalım. Ve İspanya'ya ise bu yüzden destek yağmuru vardı. İspanyol Marca gazetesi dev final maçı öncesinde küresel çapta yaklaşık 20 binden fazla kişiyle finalde hangi milli takımı destekleyecek sordu. Sonuçlar İspanya'nın tüm kıtalarda üstünlüğünü ortaya koydu. İspanya Kuzey Amerika'da oyların %72'sini, Güney Amerika'da %59'unu, Asya'da %82, Okyanusya'da %86, Afrika'da %88'ini aldı. İspanya'ya destek Avrupa'da %53'ü buldu efendim. İyi, kötü, çirkin. Bu başlığa da bakalım. Maç sonunda İspanya'nın 19 yaşındaki yıldızı Yamal, 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi'yi teselli etti. Ancak bazı Arjantin milli takım oyuncuları İspanya karşısında yenilgiyi hazmedemedi ve maç sonunda rakiplerine saldırdı. Arjantinli oyuncular İspanya'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı anlarda da podyuma sırtlarını döndüler efendim diyelim ve biraz aşağıya inelim. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asla yalnız bırakmayacağız çağrısını görüyoruz, mesajını görüyoruz Kıbrıs'a dair diyelim. Ve hemen altında Kral Cami'de başlığına bakalım. Biz az önce bunu ekranlarınıza da taşımıştık. İngiltere Kralı 3. Charles Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. İngiltere'nin dini çeşitliliğe verdiği destek kapsamında düzenlenen ziyarette İngiltere Kralı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla yapılan camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın Cambridge Merkez Camisi'ne yaptığı ziyaretin çok değerli olduğunu ifade etti. Ve sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi yıllar sonra ortaya çıktı. Darbe öncesi
öncesi suikast planı diyor. Hemen bakalım detaylarına. 15 Temmuz'da Erdoğan'a Marmaris'te pusu kuran FETÖ'cü hainler benzer bir teşebbüsü daha önce askeri tatbikat sırasında yapmaya kalkmış diyor Türkiye Gazetesi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı kalkışmanın bir süre önce askeri tatbikatta katılacaktı.

adet uçak bekletildi. Helikopterler otelden almayı başarsa Cumhurbaşkanı o uçağa binecek ve havada infaz edilecekti ifadesini kullandı diyelim. Ahbap Çavuş dolaylı hat kurmuş başlığına bakalım. Deprem döneminde milyonlarca bağışı Ahbap'a yönlendiren Oğuzhan Uğur işbirliğini inkar etti. Bilirkişi raporuysa her şeyi ortaya koydu diyor Türkiye Gazetesi. Deprem döneminde aramızda Ahbap'tan kişiler var, birlikte çalışıyoruz diyen Uğur mahkemede hesabımıza tek kuruş yatmadı savunması yaptı. Bilirkişi raporunda Babala ve Ahbap arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanmadı ancak dolaylı mali bağlantı hattı kurulduğu belirtildi diyor. Ve bana da yanlış yaptı dedi. Levent'le işbirliğini inkar eden Oğuzhan Uğur savcılık ifadesinde Haluk Levent hakkında şüpheler ve dedikodular vardı. Benzer bir durum yaşadım, bana da yanlış oldu. İletişimi kestim diyerek adeta kendisini yalanladı diyor Türkiye Gazetesi. S-400'ler için formül arıyoruz başlığına da bakalım kısaca. Türkiye'nin F-35 savaş uçakları satın almasının önündeki engeli kaldırması için S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satılması ile ilgili tartışmalar meclis gündemine de geldi. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Bakan Güler bu konuda çözüm yolu aradıklarını söyledi diyoruz ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. İspanya dünyayı kazandı diyor Yeni Şafak gazetesinde de Dünya Kupası maçı vardı, final maçı vardı. İspanya sadece 2026 FIFA Dünya Kupası'nı değil Filistin'in acısını paylaşan politikasıyla dünyayı da kazandı diyor Yeni Şafak gazetesi. İsrail ve birkaç ülke hariç tüm dünya finalde Arjantin'e karşı İspanya'yı destekledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte de Gazze'den New York'a İspanya ve Filistin bayraklarıyla kutlamalar yapıldı diyelim. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sizi asla yalnız bırakmayacağız ifadesi Yeni Şafak gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. Bunun yanında CHP'li İzmit Belediye Başkanı'na 3 kilogram verilen altınla ilgili de detaylara yer veriliyor. Rüşvet iddialarına ilişkin detaylar da yine Yeni Şafak gazetesinde de yer alıyor. İngiltere'de yeni dönem başlığına bakalım efendim. İngiltere'de Keir Starmer'ın geçen ay İşçi Partisi liderliğinden ve başbakanlıktan istifa etmesinin ardından yeni başbakan Andy Burnham oldu. Burnham partisi Gazze'de 3 yıldır devam eden soykırıma yeterince karşı durmadığı için özür dilemişti. Bunu hatırlatalım. İngiltere'deki Yahudi lobisi de Burnham'ı antisemitik olduğunu söylemişti diyelim. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine de bakıyoruz. Rüşvet çarkının altından yine ağbaba çıktı. Yolsuzluk sistemi İzmit'e uzandı diyor manşetinde Yeni Akit gazetesi. Efendim birçok yolsuzluktan usulsüzlüklere imza atan CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar İzmit'e sıçrarken vurgun zincirinin ucu yine CHP Malatya Milletvekili Ağbaba'ya uzandı. Kasası olduğu sistemle CHP'li belediyelere ahtapot gibi çöken Ağbaba'nın kara kutusu koç ve şoförü kullanılarak İzmit Belediyesi'nden adrese teslim ballı ihaleler alındığı öğrenildi diyor Yeni Akit gazetesi. Gazete başlıklarını, gelişmeleri aktardık. Kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine

hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil,

0: Hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi yksonuc.osym.gov.tr adresinde. ÖSYM iptal edilen soru sayısının da 2'ye çıktığını duyurdu. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birinci var. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birinci var. Bu yıl birincilerin çoğunluğunun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti. 2026 YKS'de temel yeterlilik testi birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı. Alan yeterlilik testinde sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahattin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsen Bahar birinci oldu. Yabancı dil testinde ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti. ÖSYM verilerine göre TYT'de orta öğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8, fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti. Sınavın ardından gelen tepkilerden sonra bir soru iptal edilmiş, bir sorununsa cevabı değiştirilmişti. AYT testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler bir testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı soru iptal edilmişti. Cevabı değiştirilen ve bir öğrencinin dava açtığı matematik testi soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun da yargı kararı gereği iptal edildiği açıklandı. Bu sorular değerlendirmeye alınmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM orta yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da gün içinde yayınlaması bekleniyor. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medyada yaptığı açıklamada YKS sonuçları açıklandı. Adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, sonuçların hayırlı olmasını diliyorum dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvarsa adaylara seslendiği sosyal medya paylaşımında şimdi tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı, bilhassa yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız diye konuştu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı efendim. Bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi sizleri soruşturmanın merkezine, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürelim. O noktada bizleri 24 muhabiri Ada Kahraman bekliyor. Ada, günaydın. Önemli gelişmeler var Ahbap soruşturmasına dair. Son durum ne? Hangi gelişmeler var? Kimler tutuklu?
1: Duygu Göktürk, dün 10 şüpheli adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u suç ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilmişti. Bunların içerisinde Babala TV'nin kurucusu, sahibi Oğuzhan Uğur da bulunuyordu. Aynı zamanda bir şüpheli ise burada adli kontrol şartıyla suç ceza hakimliğine sevk edilmişti. Bu isim ise Özgür Ömer Güner isimli şüpheli, yani Ece Güner'in, avukat tutuklanan Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner. Bu isim adli kontrol şartıyla suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şimdi burada Oğuzhan Uğur'un tutuklanma gerekçesine baktığımızda hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma ve aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar kapsamında kendisi tutuklandı. Zaten burada toplam tutuklu sayısına baktığımızda bir önceki operasyonlarda 19 şüpheli tutuklanmıştı. 9 şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte bu sayı 28'e yükseldi. Şimdi burada savcılığın sevk yasasına baktığımızda kuvvetli şüphenin bulunmasıyla birlikte, yani kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunmasıyla birlikte buradaki şüpheliler tutuklandı. Peki kimler tutuklandı? Buradaki isimlere baktığımızda Ersin Gökgün ismini görüyoruz. Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner, Mintaş, Fatih Eke, Emir Taşar ve Oğuzhan Uğur. Bu isimler tutuklandı, çıkarıldığı suç ceza hakimliğince. Tabii ilk olarak burada Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma yani başlatıldığında başsavcılıktan yapılan bir açıklama vardı. Oğuzhan Uğur'un ki gerçek faydalanıcısı olduğu Babala TV'nin hesabına yurt dışından yüklü miktarda bir döviz transferi gerçekleştirildiği belirtilmişti. Bu da özel bir banka tarafından tespit ediliyor ve masa şüpheli hareketi olarak bildirimde bulunuluyor. Bu kapsamda da Oğuzhan Uğur hakkında gözaltı kararı verildiğini görmüştük. Tabii burada baktığımızda şimdi Ece Güner'in kardeşi neden gözaltına alındı? Özgür Ömer Güner. Şöyle belirtiliyor. Cuma günü kendisi gün içerisinde 2 saat içerisinde bir bankaya 400 bin euro para transferi gerçekleştiriyor. Bu nedenden dolayı da aslında kendisi yurt dışına, yani 400 bin euroyu transferini gerçekleştirdiğinde, yani gönderdiğinde, sonrasında yurt dışına bilet aldığı tespit ediliyor. Bunun üzerine de MASAK tarafından kendisinin hesaplarına bloke konuluyor. Daha sonra da zaten gözaltına alınıyor. Şimdi burada MASAK raporları var. Özellikle Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporları var. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur'un hem emniyet ifadesi hem de savcılık ifadesi var. Dün savcılık ifadesi ortaya çıkmıştı. Kendisine Ahbap Derneği ve aynı zamanda burada Haluk Levent ile ilgili sorular soruldu. Haluk Levent ile ilgili kendisi şöyle diyor. Bir kişisel meselemizden dolayı biz artık görüşmüyorduk aslında. Bunu belirtiyor. Bu nedenden dolayı da irtibatı kestiğini söylüyor. Diğer bir yandan kendisine özellikle hesabına yatırılan 6,5 milyon lira soruldu. Bunu da ismini vermek istemediği bir aile dostu tarafından verildiğini belirtiyor bu paranın. Aslına baktığımızda buradaki paraların neden getirildiği, buna ilişkin bazı cevaplar verdiğini biliyoruz savcılık ifadesinde. Dilerseniz sıradaki haberimizde de Oğuzhan Uğur'un hem savcılık hem de emniyet ifadesi ve aynı zamanda bilirkişi ve MASAK raporlarının detaylarını izleyelim.
2: Milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, MASAK raporlarına yansıyan çarpıcı gerçekler. Ahbap Çavuş ilişkisi altında sır para transferleri. Ahbap soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında Oğuzhan Uğur ve aile şirketleri mercek altına alındı. İddiaya göre özellikle 2023 yılından itibaren hızla büyüyen bu şirketlerde dijital medya projelerinden elde edilen kurumsal hak edişler çok kısa süre içinde lüks taşıtlara ve gayrimenkullere aktarıldı. MASAK raporuna giren kara para soruşturmalarının merkezindeki Gain Medya'dan yapılan 45 milyon 31 bin liralık fon girişi ise soruşturmanın

0: tüm boyutunu değiştirdi. Bu transferlerin hemen ardından yapılan lüks araç ve Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon liralık villa alımları şüpheli işlem trafiği olarak kayıtlara geçti.
1: 84 soruşturma kapsamında soruşturma.
0: Maliye Bakanlığı beyanname verilerindeki detaylarsa şaşkına çevirdi. Babalayka filminin 10.9 milyon lira, Babala TV'nin ise 8.5 milyon lira gibi devasa net satış cirolarına ulaşmasına rağmen vergiye esas net kar hanelerini resmi olarak 0 lira olarak beyan ettikleri saptandı. Yüksek cirolara rağmen sıfır vergi ödenmesi, yapay giderlerle stopaj vergilerini bypass etme şüphesi doğurdu. Babala TV üzerinden döndüğü belirtilen ana para trafiğinde aynı gün içinde milyonlarca liralık 2000'den fazla iş avansı, avans iadesi, nakit giriş çıkışı yapılması MASAK tarafından riskli ve izlemeye değer bulundu. Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri de kişisel mal varlıkları ve araç mülkiyetleri oldu. Kardeş Tuğrul Uğur'un şirket kasasından çekilen avanslarla lüks taşıtlar edindiği iddia edilirken, raporda yer alan bir diğer çarpıcı ayrıntı, tıpkı tutuklu bulunan Haluk Levent gibi Oğuzhan Uğur'un da kendi üzerine kayıtlı hiçbir aktif aracının bulunmaması oldu. Bu arada Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu da dikkati çekti. Uğur'un önceki sözlerinden çark ettiği görüldü. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le yan yana poz veren ve "şu ana kadar gelen tüm parayı ahbaba aktardık, başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık" diyen Oğuzhan Uğur, emniyette söylediklerini inkar etti.
2: Şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
3: Kaç gündür uykusuzum.
2: Kaç gündür uykusuzum.
0: Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak ahbaba bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, AFAD ve Kızılay için de destek paylaşımları yaptığını söyledi. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli, kendi şirketleri veya şahsi hesapları üzerinden herhangi bir bağış toplamadıklarını savundu. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'le olan ilişkisini de anlattı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duyduğunu söyledi. Levent'le kişisel bir mesele yaşayınca iletişimini kestiğini belirtti. Kendisiyle yakın bir çalışma içerisinde bulunmadığını öne sürdü. Oğuzhan Uğur'a şüpheli para transferleri de soruldu. Hesabına yatırılan 6.5 milyon lira tutarındaki parayı artan masrafları ve borçları nedeniyle aldığını savundu. Paranın kaynağını ise ismini vermek istemediğim bir aile dostumuz olarak açıkladı. Bu parayı çeşitli ödemelerde kullandığını ifade etti.
4: Futbolda bahis soruşturmaları sürüyor. Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle, 13'ü ise adli kontrolle ev hapsi istemiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin tamamı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis şikesi soruşturmasında görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarına rakip lehine veya gol bahisleri oynadıkları iddiasıyla 19 kulüp yöneticisine operasyon düzenlenmiş, operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı. Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler alınarak yapılan çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine olan bahisler, gol içerikli bahisler, oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan şahıslar tespit edilmişti. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrolle ev hapsi istemiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Bürolarda görev yapacak savcılara terör suçları dışındaki işlerin verilmemesi, soruşturmaların yalnızca bu uzmanlaşmış birimlerce yürütülmesi ve kolluk birimleriyle her ay koordinasyon toplantısı yapılması öngörüldü. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla hazırlanan ve Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda terör örgütleriyle mücadelede ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve başsavcılıklar nezdindeki iş ve işlemlerin etkinliğinin artılması amacıyla alınacak tedbirler sıralandı. Yazıda terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk düzeni ve vatandaşların güven duygusu üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret edildi. Bu suçlara ilişkin soruşturmaların titizlikle, gecikmeksizin ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin yanı sıra terör örgütlerinin ülke genelindeki hareketlerinin, güncel yapılanmalarının ve faaliyetlerinin düzenli olarak takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Yazıya göre İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde yalnızca terör suçlarına ilişkin soruşturmaları yürütmek üzere müstakil terör suçları soruşturma büroları oluşturulacak. Bu büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek. Bürolarda görevli Cumhuriyet savcılarına terör soruşturmalarında uzmanlaşmalarının ve dosyalara yoğunlaşmalarının sağlanması amacıyla terör suçları dışında nöbet, duruşma savcılığı veya başka görev verilmeyecek. Bürolardan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı vekilleriyle görevli Cumhuriyet savcılarının bilgileri ve daha sonra yapılacak görevlendirme değişiklikleri Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı'na bildirilecek.

0: 20 Temmuz Kıbrıs Türklerinin yeniden doğuşu olarak tarihe geçti. Rumların adada Türklere karşı uyguladığı baskı ve zulme son vermek amacıyla 52 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı düzenlendi efendim. Peki 20 Temmuz 1974'te başlatılan harekat sürecine nasıl gelindi, neler yaşandı, Türkiye nasıl bir mücadele verdi, detaylarına bakalım.
1: 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Türkler ve Rumların ortaklığındaydı. Rumlar bunu tek taraflı olarak bozdu. Türklere karşı savaş başlattılar. Terör örgütü EOK'yı kuran Rumların tek amacı vardı, Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamak. Kıbrıs'ta en kanlı saldırılar Aralık 1963'te başladı. Rumların saldırıları tarihe kanlı Noel olarak geçti. 364 Türk şehit edildi, 103 Türk köyü boşaltıldı. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşiyle 3 çocuğu da bu saldırılarda vahşice katledildi. Türkiye, Lefkoşa üzerinde savaş uçaklarını uçurdu. Bu Rumlara ilk uyarıydı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü 14 Mart 1964'te adaya ulaştı. Ancak Rum saldırıları önlenemedi. Erenköy'de Türk Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği uyarı uçuşları direnişte etkili oldu. Yüzbaşı Cengiz Topel'in kullandığı jet yerden isabet aldı. Topel paraşütle atlamayı başardı. İndiği Rum köyü yakınlarında esir alındı. İşkenceyle şehit edildi. Katliam nedeniyle Türkiye'de Kıbrıs'a müdahale için sesler yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemin hükümetine Kıbrıs'a müdahale yetkisi verdi. 7 Haziran'da adaya müdahale edileceği bildirildi. Ancak dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yazdığı ve tarihe Johnson mektubu olarak geçen mesajdan sonra Kıbrıs'a müdahale planı rafa kaldırıldı. Gelişmenin ardından terör örgütü EOK'nın saldırıları daha da arttı. 15 Temmuz 1974, EOK lideri Nikos Samson, adayı Yunanistan'a bağlamak için Rum lider Makarios'a darbe yaptı. Kıbrıs'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kastedilmesi üzerine Türkiye ilk aşamada diplomatik girişimler başlattı. 17-18 Temmuz 1974'te Türkiye ile İngiltere darbenin ardından atılabilecek adımlara yönelik Londra'da görüşmeler yaptı. İngiltere, Kıbrıs'a müdahaleye yanaşmayınca Türkiye 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan garantörlük hakkını kullandı. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatma kararı aldı. Harekat sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Havadan ve denizden Kıbrıs'a çıkan Türk askeri Kıbrıs'ta Türk mücahitlerle omuz omuza çarpıştı. Harekat iki gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyularak durduruldu. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bir araya gelerek Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelere başladı. Temmuz sonunda başlayan Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece harekatın ikinci bölümü başlatıldı. Parola Ayşe tatile çıksındı.
2: İnşallah ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz.
1: Barış harekatıyla Türk askeri büyük bir başarı kazandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temeli atıldı.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyor.
0: Yunan basınından Ankara-Washington hattına dair çarpıcı bir iddia geldi. Yunan Page News gazetesi, üretim ve kapasite sorunu yaşayan Amerikan donanmasının gözünü Türk savunma sanayine ve tersanelerine çevirdiğini yazdı.
4: ABD ile Çin arasında Hint-Pasifik rekabeti tırmanıyor. Washington yönetimi donanmasında yaşadığı yapısal krizlere çözüm arıyor. Yunanistan merkezli Page News gazetesinde yer alan analize göre uzman personel eksikliği, yükselen maliyetler ve fırkateyn projelerindeki ciddi gecikmelerle boğuşan ABD, çareyi yeni sanayi ortaklarında buldu. Bu arayışta Washington'un radarındaki en güçlü adayınsa gelişmiş savunma sanayisi altyapısıyla Türkiye olduğu iddia edildi. Yunan basını Türk savunma sanayinin son 10 yılda deniz platformlarında yakaladığı büyük ivmeye geniş yer ayırdı. Milgen programı başta olmak üzere korvetler, fırkateynler, amfibi hücum gemileri ve insansız deniz araçlarıyla Türkiye'nin NATO'nun en dinamik gemi inşa güçlerinden biri haline geldiği vurgulandı. Üstelik Türk tersanelerin sadece kendi donanması için değil, yabancı ülkeler için de savaş gemisi üreterek uluslararası arenada rüştünü ispatladığı ve büyük bir ihracat potansiyeline ulaştığı belirtildi. Analize göre ABD ve Türkiye arasındaki olası işbirliği, Amerikan uçak gemilerinin tamamen Türkiye'de üretilmesini değil, kapsamlı bir ortaklık modelini içeriyor. Türk tersanelerinin metal parçalar, kritik bileşenler, alt sistemler ve yardımcı gemilerin inşasında aktif rol üstlenmesi planlanıyor. ABD yasalarındaki kısıtlamalar ve Kongre onayı gibi hukuki engeller bulunsa da, Türkiye'nin vazgeçilmez jeostratejik konumu, Washington'u Ankara'yla daha pragmatik adımlar atmaya zorluyor. Yunan basını bu dev adımın sadece iki ülke ilişkilerini değil, NATO'nun üretim kapasitesini ve küresel deniz dengelerini de doğrudan değiştireceğinin altını çiziyor.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da ve soykırıma sahne olan Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik zulüm sürüyor. İsrail askerleri bir yandan işgali genişletirken diğer yandan saldırılara devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehitlerin sayısı 73.283'e yükseldi.
5: Gazze'de saldırılar sürüyor, soykırım bitmiyor. İki yılı aşkın süredir on binlerce kişi şehit edildi. İsrail'de Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadayı soykırıma dair bir zafer itirafında bulundu.
6: Bölgenin %65'ini kontrol ediyorsanız ve burada 70 binden fazla kişiyi öldürdüyseniz bunu zaferden başka nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum.
5: Gazze'de hiç kimsenin masum olmadığını savunan İsrail katliamları sürdürüyor. Yerinden edilen Filistinlilerin çadırları bir kez daha saldırıların hedefi oldu. Şehit sayısının yükseldiği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. İsrail sarı hat sınırlarını değiştirerek Gazze'de işgali genişletmeye devam ediyor. Kısıtlı imkanın bulunduğu bölgede cenazelere ulaşmakta zaman alıyor. Filistin sivil savunma ekipleri naaşlara ulaşamayan şehit yakınları için 147 binanın enkazında cenaze arama çalışmaları başlattı. Filistin topraklarının gasp edildiği Batı Şeria'da da ordunun yanı sıra işgalci Yahudiler zulmü sürdürüyor. İsrailliler Deir Ceir köyünde Filistinlilere ateş açtı. Gerçek mermiyle hedef alınan Filistinliler şehit oldu. Orduysa

0: sürdürdüğü baskılarda Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor.
1: ABD'nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu hedef alan açıklamalarda bulundu. ABD basınına röportaj veren Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama kararına uyacaklarını söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kente gelme ihtimalini değerlendirdi. Bu durumda Netanyahu'nun tutuklanacağını söyledi. Mamdani'nin açıklamaları dünya gündemine oturdu.
3: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu.
2: Mamdani, New York Times gazetesine mülakat verdi. Netanyahu'nun Eylül başındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelme ihtimalini değerlendirdi. Bu durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusunu cevapladı.
3: New York'ta yasanın bize izin verdiği her şeyi yapacağız. Ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız.
2: Mamdani'nin açıklamaları İsrail'de yankı uyandırdı. Netanyahu'dan da karşı açıklamalar geldi. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını iddia etti. Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında çıkarılan tutuklama kararının uydurma olduğunu ileri sürdü.
1: Gazze'de devam eden saldırıların gölgesinde Hamas'ta liderlik değişimi yaşandı. Hareketin yeni siyasi büro başkanı Yahya Sinwar'a en yakın isimlerden Halil el-Hayye oldu. Hamas yazılı açıklama yaptı. Buna göre siyasi büro başkanlığı görevine Halil el-Hayye seçildi. Hayye, Gazze'deki çatışmalarda şehit olan Yahya Sinwar'ın yerine göreve geldi. 1960 yılında Gazze'de doğan Halil el-Hayye, Hamas'a 1. İntifada döneminde katıldı. Uzun yıllar hareketin siyasi ve örgütsel kademelerinde görev aldı. 2021 yılında Hamas'ın Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı görevini üstlenen Hayye, Yahya Sinwar'a en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak biliniyordu. Hayye, 2024'te Hamas'ın Gazze sorumluluğu onu üstlenmişti. Şimdi de hareketin en üst siyasi makamına getirildi. İsrail'in daha önce birçok suikast girişiminden kurtulan Hayye, farklı tarihlerde düzenlenen saldırılarda 4 oğlunu, 5 torununu ve çok sayıda yakınını kaybetmişti. Şimdi biraz kuzeye çıkalım. Rusya-Ukrayna savaşına bakalım efendim. Zira Rusya-Ukrayna arasında da karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya Odessa limanına saldırı düzenledi. Odessa açıklarında Türk şirketine ait bir kuru yük gemisi de füzelerle vuruldu. Saldırıda 10 kişi öldü. Ukrayna ise başkent Moskova'yı İHA'larla hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt ve yağ tankları vuruldu. Yüksek hassasiyetli mühimmat kullanıldı. Öte yandan saldırılarda Türk şirketine ait Ginebisoğ bayraklı kuru yük gemisi de hedef alındı. Gemi 3 seyir füzesiyle vuruldu. Ukrayna makamları saldırıda 10 kişinin öldüğünü duyurdu. 8 kişi ise kurtarıldı. Saldırı sonrası geminin büyük hasar aldığı görüldü. Ukrayna'da saldırılara karşılık veriyor. Başkent Moskova'yı İHA'larla vurdular. Lojistik tesisler ve petrol tesisleri hedef alındı. Saldırı sonrası Moskova'dan dumanlar yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de saldırılara ait görüntüleri paylaştı. Moskova valisi ise saldırılarda biri çocuk 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Sivil binaların hedef alındığını savundu. Bir İHA'nın yüksek katlı binaya isabet ettiği anlarsa kameraya yansıdı. İHA'nın çarpmasının ardından binada yangın çıktı. Hindistan'la devam edelim. Hindistan'da gençler yüksek mahkeme başkanının kendilerine yönelik kullandığı hamam böceği hakaretini devasa bir siyasi harekete dönüştürdü. Z kuşağı öncülüğünde kurulan Hamam Böceği Halk Partisi destekçileri iptal edilen tıp sınavı skandalı nedeniyle sokaklara döküldü. Eğitim Bakanı'nın istifasını isteyen binlerce gence polisin müdahalesi ise sert oldu.

0: Meclise yürümek istediler, polis izin vermedi. Arbede yaşandı. Hindistan'da hamam böceği hakareti siyasi harekete dönüştü. Hindistan'da yüksek mahkeme başkanı işsiz gençleri hamam böceklerine benzetmişti. Bu benzetme ülkede beklenmedik bir siyasi dalga yarattı. Bu aşağılayıcı ifadeye tepki gösteren Z kuşağı internet kullanıcıları Mayıs ayında bir araya gelerek Hamam Böceği Halk Partisi'ni kurdu. Başlangıçta sosyal medyada mizahi bir tepki olarak ortaya çıkan bu oluşum kısa sürede sokaklara taşan kitlesel bir isyana öncülük etmeye başladı. Hareketin destekçisi binlerce genç Mayıs ayında soruların sızdırılması nedeniyle iptal edilen ve 21 Haziran'da tekrarlanması planlanan tıp fakültesi giriş sınavı skandalını protesto etmek için başkent Yeni Delhi'de toplandı. Eğitim Bakanı ve Başbakan aleyhinde sloganlar attılar. Parlamento binasına yürümek istediler ancak polis kamu düzeni gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Kurulan güvenlik barikatlarını aşmaya çalışan göstericilere coplarla sert şekilde müdahale etti. Göstericiler hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.
1: İngiltere'nin başbakanı değişti efendim. İktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham, Keir Starmer'ın istifasının ardından ülkenin 59. başbakanı oldu. Burnham ilk konuşmasını da yaptı. Yeterince iyi değiliz, daha iyi olacağız dedi. Eski Başbakan Starmer, Kral 3. Charles'a resmi istifasını tebliğ etmeden önce gazetecilere açıklamada bulundu. Başbakanlık konutunda veda konuşması yaptı. Bu büyük ülkeye ve sizlere başbakan olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu ifadelerini kullandı. Görevinden gönül rahatlığıyla ayrıldığını söyledi. Starmer, yüzümde bir tebessümle veda ediyorum dedi. Starmer'ın istifasının ardından Kral Charles, Burnham'ı kabul etti. Kral Burnham'a hükümeti kurma görevi verdi. Kuzey'in kralı lakabıyla tanınan Andy Burnham, İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı oldu. Burnham, başbakanlık konutunun dışında ilk konuşmasını yaptı. İngiltere'nin istikrarını yeniden sağlayabileceğini dünyaya göstermemiz gerekiyor dedi. Yeni başbakan, yeterince iyi değildik, daha iyi olmalıyız ifadelerini kullandı. Yabancı liderlerden ilk olarak Trump ve Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti. Burnham, yeni bir 10 yıllık plan sunacağını da söyledi. Yeni bir ekonomi modeli inşa edeceklerini vurguladı. Yeni başbakan göreve ekonomik zayıflama, altyapı aksaklıkları ve kamu hizmetlerinin performansı gibi çok sayıda sorunla başlayacak. Burnham, yaşam maliyetlerini hızla düşürmeyi hedefleyen köklü reformlar yapacağını söyledi. Yeni dönemin partinin kaderini tersine çevirmek için son bir fırsat olduğunu vurguladı. Başbakanın önündeki ilk önemli sınavlardan biri kabinesini oluşturmak olacak.

0: İletişim bilimleri kanaat önderlerine medya kadar değer verir. Onlar kitle iletişim araçlarından gelen bilgileri süzerek ve yorumlayarak kendi çevresine aktaran, toplumun güvenini kazanmış etkili kişilerdir. O bazen yan komşunuz, bazen mahalle muhtarı, bazen de anne babanızdır. Ama şimdi o kanaat önderlerinin yerini yapay zeka almak üzere. İnsanlık giderek bilgiyi yapay zekaya yorumlatarak bir fikir sahibi oluyor. Peki ya seçimler? Kime oy vereceğimizi de yapay zekaya mı soracağız? En azından siyasi görüşümüz yapay zekanın algoritmalarıyla mı belirlenecek? Cevapları analiz haberimizle bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri 3 Kasım'da. Peki Kongre'de çoğunluğu yapay zeka mı belirleyecek? Hatta sıradaki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Peki ya Türkiye? Bizi kimin yöneteceğine yapay zeka mı karar verecek? Kulağa bilim kurgu gibi gelse de kurgu tanımlamasını taca çıkaran somut veriler var. Ama önce Don't Look Up, yani yukarı bakma. Başrolünü Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın üstlendiği 2021 tarihli bir bilim kurgu. Dünyayı tamamen yok edecek büyüklükte bir kuyruklu yıldız yaklaşmaktadır. Ancak bu durum zamanlaması itibarıyla müesses nizamın çıkarına değildir. Bu yüzden sorun önlem almak yerine inkar edilerek ötelenir. Göktaşı artık çıplak gözle görülebilecek kadar yaklaştığında bile inkar sürer. Medya, Yukarı Bakma isimli resmi bir kampanya başlatır. Yukarı bakan sosyal linçle karşılaşır. Tıpkı koronavirüs günlerinde maske takmayanların linçlenmesi gibi. We're gonna get the news out there, one way or another. It's real and it's coming. Film bize iletişim araçlarını ve kanaat önderlerini kontrol etmenin gerçekleri yenebileceğini gösterir. Bugün artık medya ve kanaat önderlerinin tahtına yapay zeka oturmak üzere. Geleneksel arama motorlarından yapay zeka sohbet robotlarına doğru ciddi bir kayma var. 2024'teki İskoçya parlamento seçim sürecinde seçmenlerin %13'ü oy tercihlerini yapay zeka vasıtasıyla netleştirmiş. Her 10 Hollandalı seçmenden biri seçim döneminde ChatGPT'den siyasi parti ya da aday tavsiyesi almayı planladığını belirtmiş. Türkiye'de yapay zeka kullandım diyenlerin oranı %19,2 civarında. Bu da 14.8 milyon kişiye denk geliyor. Yani tüm dünya demokrasilerine doğru yaklaşan bir göktaşı var. Ve işin kötüsü bu göktaşı bize akıl veriyor. Yani şimdiden birçoğumuzun kanaat önderi yapay zeka. Kitle iletişim araçlarından gelen mesajlar topluma doğrudan ve aynı etkiyle ulaşmaz. Mesajlar önce medyayı aktif takip eden kanaat önderleri tarafından süzülür, ardından daha pasif olan takipçi kitleye aktarılır. Bireyler medyadaki yabancı bir ses yerine kendilerine benzeyen bir tanıdığın güvenilirliğine dayanarak karar verir. Günümüzde işte o güvenilir tanıdıkların yerini yapay zeka almak üzere. Bilgiyi süzüp yorumlayan o geleneksel mahalle muhtarının ya da görmüş geçirmiş üst komşunun yerini yapay zeka almak üzere. Üstelik bu yeni kanaat önderi muhtarımızdan daha özgüvenli ve komşumuzdan daha tarafsızmış gibi görünüyor. Oysa yapay zeka kendi fikirlerini üretmez. İnternetteki mevcut makaleleri, haberleri ve kitapları tarar. Eğer eğitildiği bu veriler tek taraflı, ideolojik veya yanlıysa, yapay zeka da bu taraflı bakış açısını doğruymuş gibi benimser ve çıkarımlarına yansıtır. Tehlikenin farkında mısınız?
0: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Ekranlarınıza da yansıyor. Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlar neticesinde 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hemen tüm detaylar için muhabirimiz Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba. Oldukça önemli bir gelişme. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Peki kimler gözaltında? Hangi gelişmeler var?
2: Duygu Göktürk gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Soner de bulunuyor. Hatırlayacağınız üzere burada Tuncay Sonel Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan isimler arasındaydı. Toplamda 5 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Hem Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı hem de aynı zamanda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Emniyet Müdürlüklerine burada talimat verildi ve bu talimat doğrultusunda da 15 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi burada baktığımızda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de bu operasyonların yapıldığını görüyoruz. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, yine eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve iki güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli bu sabah saatlerinde, erken saatlerde gözaltına alındı. Tabii hatırlayacağınız üzere burada Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla buradaki dosya cinayet dosyasına dönüşmüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu toplamda 13 şüpheli tutuklanmıştı. Eski valiyle ilgili soruşturma yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atmıştı. Burada zırhlı araçların incelenmesi için talimat verildiği, araçlarda Gülistan'a ait iz bulunması için bazı araştırmaların yapılması için talimat verdiği belirtilmişti. 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev

0: Yapan tüm zırhlı araçların incelenmesi talep edilmişti. Savcılık burada zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istemişti. Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayrıt edici özelliklerinin de istendiği yazıda araçların plaka ve sivil plakaları ile renginin belirlenerek gönderilmesi talep edilmişti. Ayrıca araçlarda görevli personelin isim listesi de istendi. Gülistan'ın kaybolduğu gün olay yeri ve yakın güzergahında görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutin dışına çıkan bir araç tespit edilirse bu araçta Gülistan'a ait izler aranacak. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekip de çalışmalarını burada sürdürüyor. Şimdi özel ekip daraltılmış bas kayıtları ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre de Gülistan'ın cenazesi aranıyor. Şimdi burada hatırlayacağınız üzere bir isim vardı, önemli bir isim. Kendisi Umut Altaş. Soruşturma kapsamında hatırlayacağınız üzere bazı şüpheler hakkında HTS ve PTS çalışmaları yürütülmüştü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda da 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş kısa süre sonra ABD yani Amerika Birleşik Devletleri güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin süreçse devam ediyor. Tekrar belirtelim, sabah saatlerinde burada yeni bir gelişme yaşandı. Şöyle ki Gülistan Doku soruşturmasında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte jandarmaya verilen talimatla birlikte toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Aynı zamanda burada 5 ilden bahsediyoruz. 5 ilde yapıldı buradaki operasyonlar. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de yapıldı buradaki operasyon. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Soruşturmanın seyri açısından da önemli bir gelişme aslında Duygu Göktürk.
1: Ada, teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahraman son dakikaya ilişkin detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Yarım asırlık bir teknoloji yolculuğunu ekranlarınıza taşıyalım. Ambargoların ardından başlayan milli savunma hamlesi. Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığının simgelerinden Aselsan'ın hikayesi Güvenden Gurura belgeseliyle ekranlara taşındı.
2: Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
3: Kıbrıs çıkarmasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma teçhizata mahkum olduk.
4: Bir milletin teknoloji destanı, Aselsan'ın 50 yıllık yolculuğu belgesel oldu. İlk kez yayımlanan görüntülerle tarihin perde arkası anlatıldı.
5: Büyük bir ambargo yiyoruz.
6: Bu bir halkın uyanışıydı.
5: Annelerimiz Yusuflarını verdiler.
4: Aselsan'ın Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi Güvenden Gurura belgeseliyle ekrana taşındı. 4 bölümden oluşan belgesel, Aselsan'ın 1975 yılında Ankara Necati Bey'deki mütevazı bir apartman dairesinde başlayan yolculuğunu, Macunköy, Akyurt ve Gölbaşı teknoloji üstlerine uzanan başarı hikayesiyle anlatılıyor.
3: Bir irade vardı. Bazıları ortak olmak istedi, bazıları durdurmak istedi.
4: Milli teknolojinin dönüm noktaları belgeselde yer aldı. Kanlı Noel saldırıları, Kıbrıs Barış Harekatı ve TCG Kocatepe muhribinin haberleşme eksikliği nedeniyle dost ateşiyle batırılması gibi Türkiye'nin hafızasında iz bırakan olaylara yer veriliyor. Ambargoların ardından Aselsan'ın ilk telsiz üretimden çelik kubbeye uzanan teknoloji yolculuğu gözler önüne seriliyor.
7: Yerli milli olmayan ürünleri önümüze getirmeyin.
4: Daha önce hiç yayımlanmamış fotoğraf ve görüntülerin yer aldığı belgeselde Aselsan'ın ilk lisans anlaşmasından ilk teslimatına, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın ziyaretinden 2004 yılında alınan kritik savunma sanayi kararlarına kadar birçok dönüm noktası dönemin tanıklarının anlatımlarıyla ekrana taşınıyor.
8: Biz sipariş alamadık kaç sene, yurt dışından bir müşteri bulduk.

0: Oralarına mal sattık.
1: İlk büyük ihale Stinger projesidir.
2: Kendisi teknoloji geliştirerek kapıyı açtı.
3: Milli teknolojinin hafızası, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun müziklerini bestelediği Güvenden Gurura belgeseli 4 bölümüyle Aselsan'ın resmi YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.
4: Marmara bölgesinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşın gündeminde efendim. İstanbul başta olmak üzere birçok noktada balkonlara, pencerelere ve evlere kadar girdiği görülen çekirgeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Vatandaş ise dev çekirge korkusundan penceresini dahi açamıyor.
5: Gel kaçma gel. Üstüne zıpla korkarsın.
6: Kendi evimde 4-5 sefer üçer tane, dörder tane çekirge çıkardım. Çok büyükler, uçuyorlar. Çok da rahatsız ediyorlar. Yani zarar veriyorlar mı bilmiyorum ama zarar da veriyor olabilirler.
7: Balkonlar, bahçeler, sokak lambaları, dev çekirgeler hemen her noktada görülüyor.
8: Da evde, balkonda her yerde var. Avcum kadar var herhalde. Büyük boyutları bayağı büyük. Çok ses çıkarıyorlar.
7: Pencerelere tutunuyor, balkonlara konuyor, hatta evlerin içine kadar giriyorlar. Son günlerde görülen dev çekirgeler mahalle sakinlerini hem şaşırttı hem tedirgin etti.
9: Burada oturuyorduk bizim arkadaşlar da baktım üstüme çekirge gelmiş iki tane. Bir korktum öyle.
7: Balkanlar üzerinden Marmara'ya yayılan dev çekirgeler ilk olarak Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da görüntülendi. Özellikle İstanbul'un batı ilçelerinde evlere kadar giren çekirgeler paniğe neden oldu. Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, soluğu İstanbul'da aldı. Megakentin dört bir yanında görülen dev çekirgeler misafir oldukları evlerde pek hoş karşılanmadı.
10: Her akşam var, böyle bir dışarı çıkamıyor, camları açamıyor, evin içine giriyor, çocuklar korkuyor gerçekten. Akşam dışarı çıkamıyor, böyle buralarda sürü gibi böyle var, gerçekten var.
11: Üç tane var bahçemde, şu kadar büyüklükte. Bir de üçüncü kata dün çıkayım dedim akşamüstü. İçeride merdivenlerde de vardı. Ufaklığım çok korktu. Çırladı bile.
7: Dev çekirgeler için uzmanlardan da rahatlatan açıklama geldi. Görülen yoğunluğun istila değil mevsimsel popülasyon artışı olduğu ve birkaç hafta içinde azalmasının beklendiği belirtildi. Uzmanlar aynı zamanda evlere giren çekirgelerin besin aramadığını, geceleri ışığa yöneldikleri için yaşam alanlarına geldiğini vurguladı. İnsanlara ve tarım ürünlerine zarar vermeyen bu türün ekosistemin doğal bir parçası olduğu söylendi. Dev çekirgelerin özellikle akşam saatlerinde yoğunlaştığı belirtildi. Kimi vatandaş havluyla ya da bir kıyafet parçasıyla çekirge avına girişirken, kimi kapısının ve penceresinin önünü sirkeli suyla silmekte çare buldu. Boyutları korkutuyor, mahalleliye bu sıcakta cam pencere açtırmıyor, bir de yetmezmiş gibi. Bu ses geceleri uyutmuyor.
12: Çekirgeleri gördük, evimize giriyor. Geceleri sesleri bizi rahatsız ediyor. Camları açamıyor zor olarak. Yaz ayı olduğu için bizi rahatsız ediyor.
13: İşte dün akşamdan yukarıdan da attım, aşağıdan da 2-3 tane attım. Merdivenden de vallahi kaçtık.
4: Yaz aylarında sıcak havadan bunalan birçok kişi serinlemek için çareyi buzlu içeceklerde bulsa da bu sanıldığı kadar masum değil efendim. Gelin o tehlikelere bakalım.
14: Kullanılan sular buzları zararlı hale getirebilir.
15: Özellikle kahveleri çok tercih ediyorum. Buzlu kahve çok da severek tüketiyorum. Steril olmadığını duymuştum zaten daha önce de ama şimdi çok sıcakta da insan ihtiyaç duyuyor yani açıkçası.
16: Soğuk kahve, ferahlatan limonata, farklı aromalı serinleten sodalar, buz gibi içecekler anı kurtarıyor ancak tehlikesi göz ardı ediliyor.
17: Havalar çok sıcak, güneş bunalttıkça bunaltıyor, elimizde hep buzlu içeceklere gidiyor. Peki bizleri ferahlatan buzlar sanıldığı kadar masum mu?
18: Dışarıda steril bulmuyorum, güvenmiyorum. Bu yüzden yani çeşme suyu konduğunu düşünüyorum, kullanmıyorum. Evde de kendi içme suyumu kullandığım bir marka var. Ondan kendim yapıyorum, buzumu öyle kullanıyorum.
19: Buzlar masum değil çünkü bilinenin aksine hani soğukta veya donmuş içeceklerde mikrop kalmaz diye bir görüş yanlış. Pek çok mikroorganizma yani bakteriler, mantarlar, virüsler soğukta buz ortamının içinde canlılığını sürdürebilir. Buzlu içecek içildiğinde vücutta normal ısıya geldiği için bakteriler, virüsler, mantarlar üreme gösterip bizi hastalandırabilir.
17: Peki buz

0: yolları tehlikeli hale getiren unsurlar neler?
1: Bunun sebebi iki ana faktördür. Birisi kullanılan suyun mikroplu, kirli olması. İkincisi de

0: bu mikropların devam etmesine neden olur.
1: Kendi evinde gözün önünde gördüğün şeyin dolabına koyduğunda orada daha hijyenik olduğunu biliyor. Şimdi şöyle, önce tabii ki her zaman dezenfektesini, temizliğini yapıyoruz. Sonra ben normal musluktan almıyorum, arıtmadan alıyorum.
2: Yaz mevsiminin kurtarıcısı buzlu içecekler. Ancak buz yapımında kullanılan suyun ve buz kalıbının steril olmaması birçok sağlık sorununa davetiye çıkarabilir.
0: Bakteri mi, virüs mü, mantar mı? O mikrobun cinsine, yaptığı hastalandırıcı özelliğe göre kişide farklı hastalık tabloları gelişebilir. Bir besin zehirlenmesi tablosu olabilir. Bulantı, kusma ve ishalle, enterit dediğimiz mide bağırsak iltihabı hastalığı dediğimiz bu basit ishalden daha ağır kanlı ve bağırsak enfeksiyonuna kadar varabilen bir gastroenterit, kolit tablosuna neden olabilir.
3: Böylece moderatör sabahı noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu garip var.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akdayakıter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla yaklaşık 2 saat boyunca değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce de dünden bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Yeni günün ilk gelişmesi, milyonlarca öğrencinin beklediği yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde YKS sonuç osym.gov.tr adresinde açıklandı. İptal edilen soru sayısının da ikiye çıktığı duyurusu bu sabah yapıldı. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3, yabancı dil testinde de 5 birinci var. 2,5 milyon öğrencinin adayın sınav sonuçları sonrası 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerini yapabilecekler. Evet, dünden bugüne yansıyan başlıklardaysa Trump'tan intikam tehdidi, bedelini kat be kat ödeteceğiz diyor Trump. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim ne yazık ki yeniden tırmandığı, bir tarafta müzakereye ilişkin iddialar var, bir taraftaysa tarafların açıklamaları ve saldırıları var. 3 Amerika Birleşik Devletleri askerinin öldürüldüğü, birinin de kayıp olduğu yönündeki haberin ardından İran misillemelerinin ardından ABD Başkanı Trump'ın intikam mesajları geldi. Trump, İran'da öldürdüğü her bir Amerika Birleşik Devletleri askeri için bedel ödeteceğiz açıklamasını yaptı. ABD ordusu da İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Eş zamanlı olarak Ürdün'de de sirenler çaldı. Bu gelişmeleri konuklarımızla detaylı bir şekilde konuşacağız. İran'dan çarpıcı bir komplo itirafı var. Türkiye sağlam duruş gösterdi diyor. Kim diyor? Hemen detaylarını aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü gizli planın perde arkası aralandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, fotoğrafta da gördüğünüz üzere, Tahran yönetimini devirmek için devreye sokulan silahlandırma komplosunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi ve Türkiye'nin kararlı duruşu sayesinde çöktüğünü açıkladı. Yine bu da detaylı bir şekilde konuşacağımız başlıklar arasında. Ahbap Derneği soruşturmasında gelişmeler devam ediyor. Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı. Cuma günü hatırlayacaksınız, gözaltına alınmıştı Oğuzhan Uğur. Dün de ortaya çıkan gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesi ortaya çıkmıştı. Onun detaylarını konuşmuştuk. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı. İfadesinde Haluk Levent'le arasının nasıl bozulduğunu da anlattı. Bu da detaylı konuşacağımız başlıklar arasında. Mecliste çerçeve yasa trafiği devam ediyor. Kurtulmuş'la Bahçeli arasında bir görüşme olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu hafta siyasi parti turuna çıkacak. Meclis tatile girmeden terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasanın meclise gelmesi hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın görüşme yapacağı liderler arasında Kemal Kılıçdaroğlu da var. Petrol ateşkes beklentisiyle 10 günlük bir ateşkes olabileceği beklentisiyle geri çekildi. Haftayı hatırlayacaksınız, %3'ün üzerinde artarak 90 doların üzerine çıkarak başlamıştı petrol. Brent tam petrolün varil fiyatı bugün biraz gerileyerek, %0,4 gerileyerek 88 dolara kadar geriledi. Piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri ile ABD arasında yürütülen arabuluculuk girişimlerine ilişkin haber.

0: Haberlerin pozitifliğini görüyoruz. Altın tarafında ise 4045 dolar seviyesinden işlem görüyor diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor bu sabah. Günaydın Hande, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Efter, herkese kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gelişmeler var, operasyonlar var, gözaltılar var. Detaylarını sizden alarak başlayalım. Buyurun.
1: Evet, Elif Hakkı Öktar hatırlayacağı üzere Tunceli'de aslında 2020 yılında kaybolmuştu Gülistan Doku ve 6 yıl sonra da dosyası yeniden açılmıştı. Türkiye tabi Gülistan Doku cinayetini konuşmaya devam ederken bu sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birlikte Elazığ, Malatya ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve baktığımızda zaman aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, ayrıca eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun yine telefonuna müdahale ettiği değerlendirilendi. Bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin de yine emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim. Soruşturmanın hem Erzurum hem de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde tüm yönleriyle, titizlikle yine devam ettiğini, çok yönlü olarak soruşturmanın devam ettiğini bir kez daha hatırlatalım. Tabii öte yandan yine hatırlayacağınız üzere ABD'de gözaltına alınan firari şüpheli Umut Aktaş'ın bazı açıklamaları, ifadeleri olmuştu. İşaret ettiği kör noktalar vardı özellikle. Çöplük alanı gibi ve kadavra köpekleri ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tabii ki bu incelemelerinde yine titizlikle sürdürüldüğünü bir kez daha aktaralım. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla yapılan taramalarda da şüpheli noktaların yine tek tek incelendiğini belirtelim. Evet, sabah saatlerinde Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında 15 tane gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında 15 kişi, aralarında da 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun yine telefonuna müdahale ettiği belirtilen bilgi işlem şirketinin yine bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 15 kişi bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyona gözaltına alındılar Elif Hakkı Öktar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Bugünün bir diğer sıcak gelişmesi de milyonlarca öğrencinin beklediği yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Önemli detaylar da var. İptal edilen soru sayısı 2'ye çıktı. Buyurun, detayları sizden alalım.
1: Milyonlarca öğrenci tüm bir eğitim yılı boyunca bu sınava hazırlanmışlardı. Sınav heyecanı ayrıydı. Sınav bittikten sonra da artık sıra tabii sonuçların açıklanmasına gelmişti ve heyecanla bekledikleri o sonuçlar da yine açıklandı. Sabah saatlerinde baktığımız zaman sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 tane birinci var. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu yıl birincilerin çoğunluğu da özellikle İstanbul'dan olduğunu da belirtelim. 2026 YKS'ye baktığımız zaman temel yeterlilik testi birinciliğini İlker Uyanıker aldı. Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar da yine bu birinciliği paylaşan isimler oldu. Alan yeterlilik testinde sayısalda ise Şerif Efe Dartar, Sözel'de Enes Salahattin Coşkun, eşit ağırlıktaysa da Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı dil testinde ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar yine birincilik elde ettiler. ÖSYM verilerine göre yine TYT'de orta öğretim son sınıf öğrencilerinin özellikle doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8,

0: ve fen bilimlerinde de 4.3 olarak gerçekleştiğini de yine belirtelim. Tabii sınavın ardından gelen bazı tepkiler vardı biliyorsunuz sorularla ilgili ve o konuda da bir soru iptal edilmiş, bir sorunun ise cevabı değiştirilmişti. AYT testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alıyordu ve 20 numaralı soru özellikle iptal edilmişti. Cevabı değiştirilen ve aynı zamanda bir öğrencinin de dava açtığı bir matematik sorusu vardı. O matematik testi de soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun da yine yargı kararı gereği iptal edildiği de açıklandı. Bu sorularda değerlendirmeye alınmadı diyelim Elif Akkaya-Kuter.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü, 52. yıl dönümü Kıbrıs'ta coşkuyla kutlanıyor. Buyurun.
0: Evet, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dünyaya güçlü mesajlarla birlikte verildi bu kutlamalarda. Özellikle ilk törenin başladığı alanı hemen söyleyelim. Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda ilk tören gerçekleştirildi. Törene de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve her iki ülkeden bakanlarla vatandaşlar bu törene eşlik ettiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı elbette okundu ve anıta da çelenk sunuldu. Ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında yine askeri geçit törenleri de yine düzenlendi. Resmi geçit törenini özellikle Cevdet Yılmaz ve Tufan Erhurman birlikte izlediler. Törende de yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir konuşması oldu. Özellikle Doğu Akdeniz'deki yaşanan gelişmelere dikkat çekti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve şu sözleri söyledi. Bölgemizde yaşanan son dönemdeki gerilimleri fırsata çevirerek Kıbrıs'ı yeni askeri oluşumların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin faaliyetlerini son derece yakından ve dikkatli bir şekilde istediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum dedi. Rum lobisinin özellikle Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini bir kez daha kınıyor. Yok hükmünde de gördüğümüzü ifade etmek istiyor. Aynı zamanda silah zoruyla yapamadıklarını bugün Doğu Akdeniz'de kurulan ittifaklar ve tarihi gerçekleri yine ters yüz etmeye yönelik dezenformasyon girişimleri üzerinden gerçekleştirebilecek sananlar büyük bir yanılgı içindedirler ifadelerini kullandı. Tabii Cevdet Yılmaz Kıbrıs bölgesel rekabetin oyun sahasında dönüştürülmesinin istikrarı özellikle tehlikeye atacağı mesajını da verdi ve Kıbrıs bölgesel rekabetin merkeze çekilmesi taraflardan hiçbirine güvenlik sağlamayacak, yıllardır korunan istikrarı da tehlikeye atacaktır ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yer almadığı Kıbrıs Türkü'nün haklarının ve Doğu Akdeniz Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını bilmelidirler dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de yine Kıbrıs Türk'ünü yok sayan kararları ve Rum tarafından özellikle Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmesi çözümsüzlük besleyen bu yaklaşımı daha da güçlendiriyor dedi Cevdet Yılmaz. Kendi prensiplerini çiğneme pahasına Rum kesiminin tam üye kabul eden Avrupa Birliği sorunun adil bir tarafı olma vasfını da yitirmiştir ifadelerini özellikle kullandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman'da yine bir konuşma gerçekleştirdi ve özellikle Kıbrıs Türk'ünün adada azınlık olmadığının altını çizdi. Türkiye ile istişare ve tam bir koordinasyon halinde hareket ettiklerini özellikle belirtti Cumhurbaşkanı Erhurman. Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde tabii Solo Türk imzası da vardı. Hemen bunu da aktaralım. Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Solo Türk yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Girne kenti semalarında F-16 savaş uçağıyla akrobasi gösterisi sergilediler ve yine vatandaşların da bu kapsamda büyük beğenisini topladılar. Elif Akkaya-Kuter.
1: Teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Devam.

0: devam edelim. Terörsüz Türkiye'de gözler, yasal düzenlemede süreç yasası ne zaman çıkacak? Tabii en merak edilen sorulardan biri bu. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları devam ederken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bu hafta ziyaretleri olacak. Buyurun, kimleri ziyaret edecek? Sizden alalım.
1: Terörsüz Türkiye hedefi elbette devam ediyor ama bu kapsamda artık kritik bir haftaya meclis çatısı altında girildi diyebiliriz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yine çerçeve yasa konusunda siyasi partilerle görüşmeleri gerçekleştirilecek. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde de yine istişare ve değerlendirmelerde bulunacaklar bu görüşmelerde. Baktığımız zaman bugün Meclis Başkanı Kurtulmuş'un saat 12.30'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşmesi bekleniyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde de DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la yine bir görüşmesi bekleniyor meclis başkanının. Saat 15'te de baktığımız zaman Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen'le yine Grup Başkan Vekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirecek. Saat 16'yı gösterdiğinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesi olacak meclis başkanının. Tabi Kurtulmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez bir araya gelecekler meclis başkanı Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu sürece destek verdiğini daha önceki bir konuşmasında yine dile getirmişti. Bazı açıklamaları olmuştu. Hatta şu ifadeleri kullanmıştı: bu sürecin öncüsü CHP'li CHP olmalı şeklinde de yine bir ifadesi vardı Kemal Kılıçdaroğlu. İşte mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkan olan Kılıçdaroğlu ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında ilk kez bir araya gelecekler. Tabii görüşmelere baktığımız zaman yine söylemiştik, özellikle çerçeve yasa, işte bu görüşmelerin bu konuda önemli olduğunu düşünüyoruz ve hatta bu kapsamda da bu görüşmelerden sonra artık çerçeve yasa konusundaki yol haritasının da büyük ölçüde artık netleşmesini bekliyoruz. Tabii baktığımız zaman çerçeve yasa 10-12 maddelerden oluşacağı özellikle belirtiliyordu. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını aslında istiyor. Fakat hükümete baktığımız zaman hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta özellikle kararlı olduğunu yine biliyoruz. Teklifin bu ay artık meclis başkanlığına yine sunulması bekleniyor. Tabii bir detayı daha paylaşalım. Biliyorsunuz dün DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşmek için bir kez daha İmralı Adası'na gitti ve 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirildi orada. Daha sonra yeniden tabii geldiler ve ancak tabii bu görüşmenin detaylarını daha sonra duyuracaklarını da daha sonra bir açıklama yapılacağını da özellikle belirtmişlerdi Elif Akkaya-Ökter. Yani bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un mecliste önemli görüşmeleri olacak. Çerçeve yasaya artık taslağı artık son şekli verilip yine meclis başkanlığına bu ay sonunda sunulması bekleniyor. Tabii meclisin yoğunluğuna geçecek olursak, meclisin programı da bu hafta oldukça yoğun. Özellikle baktığımız zaman hem ekonomi hem eğitim hem de adalet alanlarını ilgilendiren önemli görüşmeler de gerçekleştirilecek. Bugün mecliste genel kurulun ilk gündem maddesi de en düşük emekli aylığı olacak. Bugün 23.552 liraya biliyorsunuz en düşük emekli aylığı yükseltilirken yine bu kanun teklifi yer alacak. 20.000 lira olan en düşük emekli aylığı da %17.76 bu teklifle birlikte arttırılacak. Tabii teklifin içeriğine baktığımız zaman yine Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerinin arttırılmasına yönelik düzenlemelerin olduğunu söyleyebiliriz. Sinema ve turizm destekleriyle aynı zamanda uluslararası okullara yönelik yeni kurallar da bu teklifin içinde yer alıyor. Genel kurul gündemine daha sonra da yine eğitimini yarıda bırakan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine dönüş hakkı sağlayacak teklifinde yine gündeme gelmesi elbette bekleniyor. Tabii bir taraftan genel kuruldaki bu çalışmalar devam ederken komisyonlar da elbette çalışmalarına devam edecek. Özellikle Adalet Komisyonu'na baktığımız zaman 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemenin de yine görüşmeleri sürecek. Bu teklifte neler vardı? Kısa

0: Sadece hatırlatacak olursak 15-18 yaş grubuna suçun niteliğine göre hakim ceza indirimi uygulayabilecek. Bunun yanı sıra ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlara baktığımızda da yine cezanın üst sınırı 27 yıla çıkacak. Müebbet gerektiren suçlardaysa 18 yıla çıkarılacağını da bir kez daha hatırlatalım. Tabii bu teklifte ebeveynleri de aslında ilgilendiren önemli bir madde yer alıyor. O da çocuğun bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveyni 2 yıla, güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana ise yine 3 yıla kadar ceza öngörülüyor diyebiliriz. Okul saldırıları bir taraftan devam ediyor. Okul saldırıları araştırma komisyonunda bir yandan çalışmalarına devam ediyor. Bu hafta komisyonda yine adalet, sağlık, ulaştırma ve altyapı, gençlik ve spor, aile ve sosyal hizmetler bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri de bu hafta okul saldırılarını inceleme komisyonunda yer alacaklar diyebiliriz Elif Akkaya Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 21 Mayıs 2026'da mutlak mutlan kararı sonrası CHP'deki hareketlilik hiç durmaksızın devam ediyor. Son gelişmelerle devam edelim.
0: Evet, mutlak butlan sonrası ana muhalefet partisinde artık kritik bir viraja girildi diyebiliriz. Baktığımız zaman hani aslında kısa ama uzun ve karışık süreçlerden geçtiğini Cumhuriyet Halk Partisi'ni yine söyleyebiliriz. Özgür Özel biliyorsunuz daha önce yeni parti kurulacağına dair sinyaller vermiş. Bunu da açıklamıştı. Bu kez kararını grup toplantısında milletvekilleriyle paylaşması özellikle bekleniyor. Ardından da CHP'deki bu kopuş sürecinin de hızlanacağı belirtiliyor. Özel ve beraberindekilerin en kısa sürede CHP'den ayrılacağı tabii söyleniyor. Bugün eğer bu açıklamayı yaparsa yeni parti içinde genel merkez arayışı da bir yandan devam ediyor. Bu konuda da rotanın Gelecek Partisi'nin Ankara'daki yeri aslında işaret ediliyor Elif Akkaya Kuter. Kılıçdaroğlu tarafına baktığımız zamansa o tarafta da yine hareketlilik devam edecek. Arınma süreci özellikle Kılıçdaroğlu geldiği günden bu yana arınma demişti, arınacağız demişti. İşte bu kapsamda arınma sürecinin yine devam etmesini bekliyoruz. Yeni dalgalar bekliyoruz. Kılıçdaroğlu da çarşamba günü MYK'yı toplayacak. Toplantıda arınma sürecine ilişkin yine yeni kararları, yeni disiplin kararlarının çıkmasının da beklendiğini söyleyebiliriz. CHP kulislerinde hatta Kılıçdaroğlu'nun 20 il başkanını görevden alacağı da yine bu haftaki o toplantının ardından çıkacak kararlar arasında bekleniyor. Yani özetle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Özgür Özel'in yapacağı konuşma da bekleniyor Elif Akkaya Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Stüdyoda konuğumuz var, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı Hocam. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Ayağınıza sağlık.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Hocam siz de hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyeyim stüdyoya. Ayağınıza sağlık. Böyle şey, eskiden tamamen normalimiz olan şey şimdi böyle daha çok diye. Evet, evet. Teams'ten yaparken stüdyoya gelince hocalarımız çok mutlu oluyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ çok olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi ne yazık ki yeniden celallenmiş bir savaştan bahsediyoruz ama işte 10 gündür üst üste Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları, İran'ın saldırıları, yaptığı açıklamalar devam ederken bir taraftan da işte müzakerelerin devam edebileceğine yönelik bir haber akışıyla biraz piyasalardaki rahatlamadan anlıyoruz. 10 günlük yeniden ateşkes süreci için harekete geçilebileceği şeklinde bir haber akışı var. İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var ki onları biraz daha detaylandırarak konuşmak istiyorum. Öncelikle müzakerelere tekrar yakın mıyız?
1: Yani aslında rasyonelitesini bu kadar yitirmiş bir sahanın içerisinde belki de bu yorumları yapmak çok zor. Çünkü İşin içerisinde ilk günden beri söylediğim gibi biz sadece Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran üzerinden konuşuyoruz ama hani hangi Amerika, hangi İran, hangi İsrail sorusunu çok sormuyoruz. Çünkü şu an bu üç devletin de içerisinde farklı fraksiyonlar, farklı bir metodolojik çerçeveyle bu meseleyi çözmeye odaklanmış durumdalar. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde biliyorsunuz önce Pete Hegseth'in, özellikle İsrail lobisinin savaş öncelikli bir politikası varken şu an biraz daha J.D. Vance ekolüne kayılmış gözükülüyor. Özellikle İran tarafında bürokratik aklın, teknokratik aklın, Arakçilerin, işte Kalibafların, öncesinde Larijani'nin, Pezeşkiyan'ın biraz daha alan bulmaya çalıştığı fakat sürekli devrim muhafızları, işte Payidar Cephesi gibi, Nebeviyanlar gibi radikal unsurlar içerisinden ciddi anlamda süreci sabot eden aktörler çıkıyor. İsrail tarafında aynı şekilde şu an Eisenkot mesela öne çıkan, seçimi kazanma ihtimali olan aktörlerden biri olarak görülüyor. Bunların yaklaşımı Netanyahu'dan tamamen farklı. Bir diğer taraftan İsrail'de bir aşırı sağ var. Naftali Bennett ve Yair Lapid'in işte beraber kurduğu bir koalisyon var. Bunlar da savaşa aynı şekilde devam etmek istiyorlar ama Netanyahu'nun başarısız bir savaş yürüttüğünü söylüyorlar. Dolayısıyla bugün geldiğimiz aşamada bu denklemin çok fazla bilinmeyeni var. Fakat şu an itibariyle sahada gördüğümüz manzara aslında teknik olarak iki tarafında masaya dönmesinin ihtiyacına dair çok ciddi veriler var elimizde. Sizinle bu süreç içerisinde mükerreren konuştuk. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran Savaşı'ndaki İsrail'in kendisine telkinleriyle girmesinin ne kadar acı bir bedelini ödediğini, işte 3-5 senelik mühimmatlarının kritik stoklarının çoğunu tükettiğini, Patriot'larla alakalı, SM-3, SM-5 füzeleriyle alakalı, HIMARS sistemleriyle alakalı ve hatta Japonya'ya yapacağı sevkiyatları erteledi biliyorsunuz Tomahawk'ların. Aynı şekilde Güney Kore'deki savunma sistemlerini bu süreçte Orta Doğu'ya çekti. Bir anda müttefiklerini ortada bıraktı. Avrupa ile ilişkileri gerildi. Dolayısıyla çok gerilimli bir süreç var. Diğer tarafta ise İran, evet, yani Amerika'ya ve İran'a karşılıklı olarak beklediğimizin çok üzerinde bir kapasiteyle direndi. Fakat buna rağmen acı bir tabloda onları bekliyor. Yani bugün birçok çeşitli raporda finansal anlamda sadece bu işi geri getirebilmelerinin 20-25 seneyi bulacağı söyleniyor. Aynı şekilde kısa vadede, yani savaş bugün bir

0: gitse, İran'da sektörün kendisini toparladığı, ticaretin, piyasanın kendisini toparladığı esnada en az 3-4 milyonluk bir işsiz nüfusunun daha olacağı söyleniyor. Dolayısıyla şimdi böyle bir tablonun içerisinde şöyle bir gerçeklik çıkıyor önümüzde. Şu an bu duruma en çok keyif alan, özellikle çatışmanın sürmesinden, İsrail'dir. Çünkü Amerika ve İran'ın anlaşması durumunda neler olabileceğini göreceğimiz bir senaryo yaşadık. ABD ve özellikle Netanyahu arasındaki gerilimi gördük. Bir ABD başkan yardımcısının direkt olarak İsrail'i hedef alarak Epstein'le alakalarını ortaya koyduğu, çok çeşitli isnatlarda bulunduğu ve tartışmanın alev aldığı bir dönemdeydik. İran bunu değerlendirebilirdi, bu süreci. Şimdi şunu bir dipnot olarak söyleyerek bitireyim bu kısmı. Ben isterim ki bir Müslüman ülke, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail böyle soykırımcılar tarafından saldırıya uğrarken gerçekten çok üstün yetenekleriyle hemen savaşı kazansın. Fakat masanın gerçekliği böyle ilerlemez. İran'ın kapasitesine bakmamız lazım. Kaybedeceklerini kazanacaklarını hesap etmesi lazım. Ve onun üzerinden alabileceği maksimumu alması lazım. Öyle bir 14 maddelik anlaşma yapıldı ki herkes Amerika bu tavizleri nasıl verdi diyordu. Fakat bu kazanımlarından bile olan, şu an bunları bile risk altına sokan bir radikal kanat var İran içerisinde. Diyor ki benim sistemim devam etsin, gerekirse ülkenin geri kalanı yansın. Dolayısıyla İran'ın kendi toplumunu, on milyonlarca insanı da mağdur eden bir azınlık ceberrutluğu görüyoruz rejimin içerisindeki bazı radikal unsurlarda. Ki Arakçı'nın az önce son konuşmasından bahsettiniz. Aslında buna istinaden belirli imaları yaptığı da bir süreç geçirdi. O yüzden şu anda aslında iki tarafında ihtiyacı var. Fakat iki tarafta hem iç kamuoyunda hem dışarıda kendi adına olumlu anlamda bu süreci pazarlayabileceği bir çıkış arıyor. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in istihbarat raporlarıyla iki hafta bitireceğini düşünerek bu sahaya girdiyse, ki tekrar söylüyorum bu Amerika'yı masumlaştırmaz, girmeseydi başka bir devletin adıyla başka bir ülkede katliam yapmasaydı yani. Ama diğer taraftan da İran'ın gerçekten o 14 maddelik anlaşmada artık mesele sadece Hürmüz ve %60 ve üzerinde zenginleştirilmiş uranyuma geldiğinde buradan çok büyük bir çıktı elde edebilirdi. Bunu özellikle radikal unsurların ıskaladığını ve ıskalattığını düşünüyorum. O yüzden şu anda konuşmalar tekrar Hürmüz özelinde ve anladığımız kadarıyla %60 ve üzeri zenginleştirilmiş nükleer materyal üzerinde olacak gibi duruyor. İşte bu santrifüj meselelerini falan da birazdan daha detaylı konuşuruz.
1: Evet, tabii ki. Hocam, şimdi hocamın, Ufuk Necat Taşçı hocamın söylediği gibi iki konuda tıkanmış gibi görünüyor bir taraftan konu, ama bir taraftan da işte aslında hocamın dediği gibi doğruluğunu, yanlışlığını teyit edemediğimiz bir süreci yaşıyoruz. Tabii ki sahadaki bu yitirilmiş rasyonalite yüzünden, hatta piyasalarda aynı şekilde para hep daha önce kokusunu alır, daha önce hisseder o bilgi akışını diyoruz ama piyasalar için bile durum aynı. Siz ne dersiniz? Bir taraftan müzakerelerin devam edebileceği sinyalleri var. Bunlar olumlu olarak piyasa tarafında da algılandığı için acaba doğru mu diyoruz, ama bir tarafta da işte o tehditler, açıklamalar, çatışmalar devam ediyor.
2: Evet, şimdi yani dışarıdan objektif olarak baktığımızda şunu görmek mümkün. 28 Şubat 2026 itibariyle Pandora'nın kutusu açıldı. Artık ne yapılırsa yapılsın, bu tarihin öncesine dönülme imkanı yok. Şimdi ABD ile İran arasında 1979'dan beri ihtilaf, gerilim zaten biteviye devam ediyordu. Şimdi tanık olduğumuz olay Trump'ın Yahudi lobisinin İsrail'in baskısıyla çıkışını göremediği bir savaşın içerisine sürüklenmiş olması. Şimdi mevcut fiili duruma baktığımızda taraflar arasında tam olarak yürürlüğe girme tarihini esas aldığımızda 18 Haziran'da bir mutabakat zaptı imzalandı. Fiili ateşkes süreci mutabakat zaptıyla birlikte hukuki hale geldi. Fakat NATO toplantısı esnasında Trump işte bir takım baskılarla karşı karşıya kaldı. Benim kanaatime göre bu sürecin sona erdiğini açıkladı. O zamandan günümüze, 8 Temmuz'dan günümüze düşük yoğunluklu çatışma taraflar arasında devam ediyor. ABD şunu yapmaya çalışıyor. İran'ın askeri kapasitesi

0: misilleme kapasitesini sınırlandırmayı ve bunu en minimum seviyeye çekmeye çalışıyor. Bir de İran'ın karar alma sürecindeki karmaşayı kendi lehine kullanmaya çalışıyor. İran ise ABD'nin bu çatışmada beklentilerin gerisinde bir performans gösterdiği kanaatında ve bu sebeple özellikle radikal kanat İran baskısı neticesinde ABD'nin empoze edilen kendilerinin uygun gördüğü koşulları kabul edebileceğini düşünüyor. Tamamen bir çıkmaza girmiş durumda. Düşük yoğunluklu çatışmayı İran son günlerde bir kademe daha tırmandırdı. Yüksek caydırıcılık stratejisine geçti. Körfez ülkelerine ilave olarak Ürdün ve Irak, Suriye gibi bir takım ülkelerde ABD'nin üstlerine saldırı yaptı. Körfez ülkelerinde, Kuveyt'te enerji tesislerine ve sivil hayatın idamesi devam için hayati ehemmiyet taşıyan altyapı yatırımlarına saldırı yaptı. Adeta ABD'yi büyük bir maliyetle karşı karşıya bırakıyor. Büyük fotoğrafa baktığımızda belirsizlik devam ediyor. Tabii yani savaşın üç tarafı var fakat müzakerelerde İsrail arka planda, fakat İsrail gözükmemiş olmasına rağmen önemli ölçüde ABD üzerinden çatışmaları yönlendiriyor. İsrail'in kurgusu bu savaşın ilanihaye devam etmesi, çatışmanın süre bakımından uzaması, taraflarının genişlemesi, yani Körfez ülkelerinin yahut da NATO'nun da sınırlı ölçüde de olsa bu savaşa katılımını İsrail sağlamaya çalışıyor. Bir de bu savaşın nihai tarihte İran'la Araplar arasında bir çatışmaya evrilmesini sağlamaya çalışıyor. Yani bir Arap-Acem çatışmasına evrilmesini yahut da bir Şii-Sünni çatışmasına evrilmesini sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla yani üç taraflı bir ihtilaf içerisinde geri planda kalan İsrail aslında hala bu çatışmaları yönlendirebilecek kapasiteye sahip ve bunu korumaya çalışıyor ABD üzerinde. Etkisini, nüfuzunu kullanarak yer yer İsrail'in Amerikan dış politikasını yönlendirme bakımından yarattığı tehdidin tartışılmasına tanık oluyoruz. ABD'nin Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Orta Doğu'da ağır bir maliyet fatura ABD karşısına çıkardığından falan yakındı. Fakat bu ifadeleri geçmiş dönemlerde de gördük. Akşamdan sabaha ABD-İsrail ilişkileri çok da fazla değişecek gibi gözükmüyor. Yani perde gerisinde taraflar arasında bir uzlaşı tesis edilmesi zor. Fakat bir uzlaşı tesis edilmiş olsa bile İsrail bunu manipülasyonla, provokasyonla önümüzdeki zaman diliminde bozabilecek böyle bir kapasitesi, yeteneği var. Kendisinden kaynaklanmıyor. ABD içerisindeki etkisinden, nüfuzundan kaynaklanıyor. Çünkü hem kongre üzerinde hem de çeşitli sektörlerde İsrail'in hakikaten Amerikan dış politikasını yönlendirme bakımından olağanüstü bir gücü olduğunu kabul etmemiz lazım. En başa dönecek olursak, ben bu çatışmaya akşamdan sabaha bir çözüm, bir uzlaşı ile barış tesisine mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Yani nasıl ki Rusya-Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın üzerinden 4 yıl geçti, hala tünelin ucunda bir ışık yoksa bu İran-ABD-İsrail Savaşı da benzer bir tarafa doğru gidiyor. İçinde bulunduğumuz aşama düşük yoğunluklu çatışmadan tırmanmaya doğru giden aşama. İran, ABD'ye çok ağır bir maliyet çıkarabileceğini saldırıları geliştirerek göstermek ve böylece ABD ile uzlaşı stratejisini benimsemek istiyor. Fakat bu İran'ın stratejisi topyekün bir savaşın kapısını da aralayabilir. İran içerisinde de karar verme mekanizması bakımından komplike, karmaşık bir durum var. Karşı tarafta da var. Benim kanaatime göre Trump sonrası zamanlara kadar bu çatışma uzayabilir. Böyle bir tehlike varlığını koruyor. Karşımızda örnekler de var. İşte Vietnam, işte Afganistan, işte Irak müdahalesi. Dolayısıyla akşamdan sabaha bir uzlaşı ortaya çıkacağı kanaatinde değilim.
1: Evet hocam, ne yazık ki öyle görünüyor. Şimdi daha detaylı bir şekilde konuşuruz dedik. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da açıklamaları. Şimdi şu anda diplomasiden uzaklaşmış olabiliriz ama bu diplomasi rafa kalktı anlamına gelmiyor diyor. Ama tabii saldırılar altındayken de herhangi bir müzakere olması yapmak mümkün görünmüyor diyor. Yine Türkiye'ye ilişkin açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülkesini parçalama planlarına karşı Türkiye'nin tarihi bir rol oynadığını açıkladı. Ankara'nın kararlı duruşu ve diplomasisi sayesinde İran'ı bölme komplosunun boşa çıkarıldığını vurguladı ve Türkiye sağlam bir duruş sergiledi ifadesini kullandı. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi'nin dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım, çok seviyorum ama bir taraftan da 28 Şubat öncesinde Türkiye'de masaya oturulmuş olsaydı acaba bunları konuşuyor olmaz mıydık diye de düşünmeden edemiyorum hocam.
2: Orada da hatırlarsanız, yani şimdi eleştirilerimizi yapmak zorundayız. Kapris yaptılar hatırlarsanız. Yani o sürecin Umman'a geçmesi, işte İsviçre'nin konuşulması, farklı unsurların şey yapılması. Hatta Umman'daki teknik görüşmeler esnasında biliyorsunuz zenginleştirmeyle alakalı falan. O dönem istihbarat sızıntıları olduğuna dair iddialar da çıkmıştı hatırlarsınız. Şimdi Arakçı'nın açıklamaları doğru. Sonuna kadar doğru. Ben de kendisinin özellikle orada diplomatik anlamda bir yandan iç dengelerle bir yandan da dışarıda bu süreci yönetmeye çalışmasının ne kadar zor olduğunu anlıyorum. Ama yaptığı açıklamalar Türkiye'de başta olmak üzere bölgede iki ekibi çok ciddi delirtecek kapasitede. Birincisi İrancılar, ikincisi İsrailciler. Yani hem Türkiye'dekiler hem de dünyanın dört bir yanındakiler. Çünkü biz anlatamıyoruz bunu. Yani bir isim koymaya çalışıyorlar insanlara sürekli. İşte İrancı mı, Rusçu mu, Amerikacı mı? Hayır, biz Türkiye'ciyiz. Bizim merkezimiz burası. Şimdi biz Türkiye ile yine söylemek istediğim bir gerçek var. Türkiye gerçekten Allah korusun benzer bir durumda olsa İran'ın kendisine asla yapmayacağı şeyleri yaptı bu süreçte. İyi anlamda söylüyorum. Diplomatik katkı olarak. Biz İran'la Suriye'den tutun da daha geniş coğrafyada, hatta Libya'da çok kimse bilmez Hafter'e verdikleri Devleviye füzeleri falan vardı zamanında. Yani İsrail bile bunu şey yapmıştı ki Hafter'i destekleyen unsurdu zamanında. Şu an sahadaki dengeler ve aktörlerin pozisyonu değişti ama şimdi birçok coğrafyada özellikle Arap Baharı sürecini kendi yayılmacı politikalarının bir aparatı haline getirip milyonlarca Müslümanı sadece aynı mezhepten olmadığı için katleden bir anlayış var. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ve bütün bunlara rağmen hem bölge ülkeleri hem de Türkiye, özellikle Türkiye'nin başını çektiği bir inisiyatifle beraber bütün bu ayrılıkları bir kenara bıraktılar. Dediler ki yok, bu bizim meselelerimiz, bunları bir gün konuşacağız ama şu an değil. Çünkü şu an Amerika ve İsrail bir soykırımcı ve onun sponsoru İran'a saldırıyor. Şimdi bunun karşılığını İran her ne kadar yabancı üsleri bahane ederek de olsa komşu ülkeleri, hatta Türkiye'ye de 3 kere biliyorsunuz hani Dışişleri Bakanımızın da açıklaması netti. Yani biz takip ettik geldiği yeri ama hani yanlışlıkla olduğunu söylüyorlar diye bir şekilde yapıldı. Buna rağmen İran'da biz tam bu anlaşmayla kendi kazanımlarını da koruyacak derken birkaç tane hata yapıyorlar şu an. Şu an İsrail bu anlaşmadan tam muzdarip olacakken İran kendisi cidden yıllar sonra petrolündeki ambargo kalkmış, bunu %20 %30 daha pahalı satarken, piyasadan daha pahalı değil, ambargo altında 3 kuruşa verdiği petrolünü kendi ülkesinin, kendi vatandaşının milli servetini hak ettiği bir parayla satmaya başlamışken ve normal şartlarda şunu eleştiriyorum. Bakın İran balistik füze sahibi olabilir. Normal şartlarda İran ve diğer ülkelerin de nükleer silah sahibi olmak için de çok fazla gerekçesi vardır. Meşru dayana vardır. Niye? Çünkü bunun istisnası ülkeler vardır. Bugün Hindistan'dan tutun da hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olmayan ve gizlice hani 50'li yılların ortasından beri nükleer programına şahitlik ettiğimiz İsrail, herkesin olduğunu bildi ama itiraf etmeyen hususlar var. Şimdi bir ülkenin hadi nükleeri çıkarıyorum ama siz balistik füzesine, savunma stratejilerine, adı İran da olsa, X de olsa, Y de olsa, sevsek de sevmesek de dokunamazsınız. Şimdi İran gerçekten normalde bunların artık konuşulmadığı, J.D. Vance'in çıkıp ya biz bunların balistik füzelerine niye karışalım? Bu da o da onların hakkıdır dediği. Trump'ın normalde biz o nükleer tozu girip alacağız, Harka'da

düştü düşecek dediğimiz günlerde kendisine can suyu addedebileceği bir mesele çıktı. Amerika ile İsrail'in arası bu kadar açılmışken bunu taçlandırabilirdi, özellikle yapacağı bir anlaşmayla. Yapamadı. Bakın şunu demiyorum. İran Amerika ile anlaşmazsa öyle, ya bir sahadaki gerçeklik var. Dış politika yapım süreçlerinde siz duygusal kararlar veremezsiniz. Ben de isterim ki bütün Müslüman ülkeler nükleer silah geliştirsin. Hepsi, özellikle bölge ülkeleri, Türkiye, özellikle Avrupalılara, bu Batılılara karşı kendilerini suistimal eden, hatta diğer versiyonu yarın öbür gün Çin ve Rusya'ya karşı bir denge unsuru olarak belirli kapasiteleri taşısın, ama yok. Dolayısıyla elimizdeki gerçekliklerle masaya oturmak zorundayız. İran buradan birçok çıktı sağlayacaktı dediğim gibi. Fakat döndü dolaştı, komşularını vurdu. Hürmüz'ü kapattı. Ya Hürmüz'ün uluslararası statüsü belli. Yani Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne, evet, Türkiye'nin de özellikle Ege'deki durum dolayısıyla bir dahli yok, ama en azından genel hukuk içtihatlarına uygun şekilde bugüne kadar hep hareket ettik. Şimdi İran'da Cenevre'de imzalanan bazı sözleşmelere kısmen taraf. Burası uluslararası bir geçiş güzergahı. Burada sivil gemiler saldırılamaz. Burada isteyen belirlenen güzergahlar içerisinde istediğini tercih ederek gidebilir. Şimdi bunu yaptığınız zaman normalde bütün kamuoyu sizi desteklerken, sadece bölgesel anlamda değil, hani sorunlarını bir kenara bırakıp destekleyenleri de demiyorum, bütün dünyada Amerika ve İsrail'den bu kadar nefret artmışken siz Hürmüz'ü masaya koyarsanız, yarın öbür gün küresel enflasyon ciddi anlamda artmaya başlarsa, Avrupalı ülkelerden tutun Asyalı aktörlere kadar hepsi bundan muzdarip olursa, ki Çin'in Suudi Arabistan açıklamasını gördünüz. Çin dedi ki Suudi Arabistan'ın özellikle şey yapılmasına, tehdit edilmesine yönelik İran'a kuvvetli bir mesaj verdi. Kendi müttefiklerini de kaybediyor. Dolayısıyla İran'ın bu süreçte dış politika aklını kendi gerçekliklerinin farkında olarak halletmesi lazım. Emin olun, o 14 maddelik anlaşma o şekilde imzalansaydı, hazır Amerika bir an önce şu bölgeden çıkayım gideyim, İsrail'i dengeleyeyim psikolojisine bürünmüşken, bence bunu güncel kapasitesi itibariyle değerlendirmek bir dış politika başarısıydı. Ama işte radikallik, ama bu aman benim %27 işte payidari cephesinin parlamentodaki istatistikler oranı, televizyonu, medyayı kontrol ediyorlar. Ya bunlar o kadar marjinalleşti ki 2-3 hafta önce Müşteba Hamaney'in yayınladığı mesajları televizyonlarında yayınlamadılar. Ve sonra pardon deyip geçiştirdiler. Müşteba Hamaney'e söyleyemedikleri her şeyi Pezeşkiyan, Kalibaf, Arakçı üzerinden onlara çok gerçekten eleştirinin de ötesine giden hakaretamiz bir tonda devam ettiriyorlar. Ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Şimdi bu ekip ve bunun destekçileri sırf kendi statikoları sonsuz şekilde devam etsin, gerekirse İran ve onun çıkarları berhava olsun diye adeta hareket ediyorlar. Bu bir dış politika başarısızlığına döner İran adına eğer buradan çevirirse. Kaldı ki şu an Allah korusun, ama hani Körfez ülkelerinin bazılarının yarın öbür gün İran'a yönelik olası bir Amerikan operasyonunda sürece katılacağı konuşuluyor. İsrail'in Abraham anlaşmalarının, özellikle İsrail'le normalleşmenin rafa kalktığı, İsrail'in Amerika tarafından bile bu kadar tepki gördüğü bir ortamda, hani Dünya Kupası daha yeni bitti, onun tabiriyle söyleyeyim, gollük bir orta yapmanın ne anlamı vardı? Dolayısıyla bu özellikle işte şu anda biliyorsunuz santrifüjlere taşıdığı yer keşfedilmiş durumda. Neydi adı? Holkan Dağı mıydı? Ona farklı bir isim de koyuyorlar. Kolank Dağı, pardon. Kolank diye geçiyor ismi. İngilizcesi de P ile başlayan bir İngilizce tabiri de var. Neyse, şu an santrifüj şeyleri, özellikle zenginleştirilmiş materyalleri, santrifüjleri yerin birkaç yüz kilometre altına falan sakladıkları konuşuluyor falan filan. Neyse, teknik detaylar. Ama şu an İsrail bunu tespit etmiş. Amerika ile Ben Gurion Havalimanı'nda bütün İsrail uçakları dururken bile gerilim yaşadılar geçen hafta. Ben Gurion'a bu kadar asker yükleyeme, uçak indirme, kapasitemi kısıtlıyorsun dedi İsrail. Arka planda bir sürü gerilim var. Bir kere İsrail'i vurmadı. Dolayısıyla bunu eleştireceğiz. Buradan bir dış politika başarısı çıkaramamak ve sivil inisiyatife, siyasi inisiyatife alan bırakmamak, bunu özellikle rejimin radikal unsurları üzerinde bunu yapmak zorundayız. Bize o yüzden hani ben de dahil artık bu işten çok sıkıldım. Yani her yayından sonra sürekli mailler. Hayır, ben Türkiye'ciyim. Ben hiçbir memleketçi değilim. Yani hepsinin de canı cehenneme. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'in de, Çin'de, Rusya'nın da. Hani bunlar Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirdikleri ve Türkiye bunlardan çıktı sağladığı sürece benim için muteber.
Benim memleketim dışında başka bir derdim yok. İran meselesinde de bundan müstesna değil. Çünkü jeopolitik anlamda rekabet içerisinde

0: olduğumuz bir aktör. Ama biz her şeyi bir kenara bırakmışız. Kendi Dışişleri Bakanları kendi ağızlarından söylüyor. Çok büyük fedakarlıklar yapmışız. Bölge ülkeleri, Körfez ülkelerinin bazıları Amerika ile beraber operasyon yapacakken burada bir kardeşlik hukukunu bütün kötü geçmişe rağmen işletmişiz. Ama kalkıp buradan bir anlaşma çıkmazsa bence bu İran'daki siyasi iradenin değil, kaldı ki öyle bir şey hani olmadığını biliriz ama en azından o insanların değil, bu radikal unsurların yüzünden olmayacak. Dolayısıyla Hürmüz meselesinde ısrar ve komşu ülkeleri bombalamaktaki ısrar İran'ın meşru anlamda kendisini savunduğu şu konjonktürü aleyhine çevirebilir. Bence buna dikkat etmeleri lazım. Son olarak da hani İsrail'de ben söylüyorum, Ben Gurion Havalimanı'nda şu an ABD'nin şeyleri var. Bir de İsrail'de çeşitli askeri havalimanlarında Amerikan jetleri gitti. Buyurun hadi. Dimona'yı vurabildiğinizi gördük. Dimona'yı. Yani Tel Aviv'den daha iyi korunan bir yere füze isabet ettirebildiler. Kaldı ki Dimona nükleer tesisinin ne kadar korunduğunu, ciddi anlamda İsrail'in bütün nükleer sırlarının orada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İran'ın biz daha önce Dimona'ya füze isabet ettirebildiğini göz önünde bulundurursak, Ben Gurion Havalimanı'nda Amerikan uçakları duruyor. Trump'ın başında çok ciddi belaya sokup gerçekten ona bir mağlubiyet yaşatabilirler. Bakalım yapacaklar mı yani? Evet.
1: Bakalım yapacaklar mı kısmını da İrfan Hocam size sorayım. Onun dışında tabii İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamaları da değerlendirmenizi isteyeceğim. Türkiye'nin sağlam duruşu sayesinde bu komplonla başa çıkıldığını vurguluyor.
2: Evet, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı net biçimde ortaya koydu. Eğer Türkiye olmasaydı bu savaş bambaşka tarafa gidebilirdi. Çünkü bunu Trump da çeşitli açıklamalarında dile getirdi. Özellikle tetiş örgütü yandaşlarının sahaya sürüldüğünü, Irak'ta, Suriye'de Kürt unsurların İran'a yönelik bir saldırıya sevk edildiğini biliyoruz. Bütün bunları bir komşu ülke olarak Türkiye önledi. Türkiye'nin çaba gayretini takdir ediyoruz şeklinde açıklamalar yaptı. Şimdi fiili duruma baktığımızda bundan sonra ne tarafa gidebilir diye kestirimde bulunmanın zorlukları var. Çünkü her iki tarafta da aslında her üç tarafta da ideolojik, teolojik, ezoterik bakış açısı söz konusu. Yani İran bir tabii ki 79 devriminden bu zamana kadar velayeti fakih teorisine dayanan bir din devleti. Fakat İsrail'in de benzer kategoride olduğunu unutmayalım. Ütopik bir takım düşünceleri, Arfbeyot düşüncesini ABD baskısıyla Orta Doğu'da pratiğe yansıtma çabasıyla irrasyonel hareket ediyor. İsrail kurulduğundan beri böyle bir yaklaşım içerisinde. Öte taraftan ABD'nin Orta Doğu politikasının ne derece rasyonel olduğunu da tartışmak gerekiyor. Esasen Amerika içerisinde uzunca bir süreden beri bu konu konuşuluyor. Chicago Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Hocası John Marshmeyer bu konuda bir kitap da yazdı. Amerikan dış politikasının şekillenmesinde Yahudi lobisinin rolü adlı bu kitapta hoca şunu söylüyor. Bir ülkenin dış politikası temelde ulusal çıkarlarına öncelik vermelidir. Oysa biz Orta Doğu'da ABD'nin ulusal çıkarlarını değil İsrail'in ütopyasına öncelik veriyoruz ve bu bize Orta Doğu haklarıyla karşı karşıya getiriyor. Sadece Arapları değil aslında tüm böyle Müslümanları ve hatta barıştan yana olan tüm diğer milletleri karşımıza alıyoruz. Bu itirafta şunu belki de tartışmak gerekiyor. Dış politika kararları nasıl veriliyor? Rasyonel bir temele dayanıyor mu? Kişiler kendi hayatlarında karar verirlerken şirketler piyasaya bakıp işte bir takım stratejilerini benimseme aşamasında karar verirken ve devletler dış politika kararlarında rasyonel hareket ediyorlar mı? Şimdi kapsamlı olarak analiz ettiğimizde teorik olarak rasyonel hareket ettiği düşünülse bile aslında bir takım aktörlerin devreye girerek dış politika kararlarının şekillenmesinde rol oynadığı gözüküyor. Bunu Graham Allison

0: Karar Alma Stratejileri adlı eserinde ortaya koyuyor. ABD'nin bu savaşa iştirakini işte uzunca bir süreden beri konuşuyoruz. Aslında bir baskı neticesinde ABD hükümeti bu savaşa dahil oldu. Önceki başkanlar üzerinde de Yahudi lobisi ve İsrail baskı kurmuştu. Hiçbirisi İran'a yönelik bir topyekün savaşa Amerika'nın katılmasına onay vermedi. Yani Bill Clinton, sonra Obama, George Bush ve en son Trump'tan önceki başkan Joe Biden, bunların hiçbirisi ABD'nin İran'a yönelik bir operasyona katılımına onay vermedi. Yani Amerika'nın İsrail'in yönlendirmesiyle, Yahudi lobisinin baskısıyla böyle bir savaşın tarafı haline gelmesi bir kez bir şantaj neticesi, irrasyonel bir bakış açısının neticesi. Az önce Ufuk Hoca yani mutabaka zaptının İran lehine bir takım hükümler içerdiğini söyledi. İran'ın radikal bir çizgiye doğru bunu dikkate almadan setlik yanlısı çizgiyi pratiğe yansıttığını söyledi. Evet, bu doğru, fakat öte taraftan şunu da unutmayalım ki yani ABD daha önceki taahhütlerine de aslında sadık kalmadı. Üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmayı, 2015'teki anlaşmayı ABD oldu bittiyle kadük hale getirdi. ABD anlaşmadan çekildi. İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetliyordu. O zamandan günümüze işte denetim dışına çıkıldı. Öte taraftan müzakereler devam ederken iki defa böyle sürpriz saldırıyla güvenilmez ortak olduğunu, güvenilmez aktör olduğunu İran kanıtladı. Bunun işte en sonu müzakerelerin devam ettiği, Oman'da devam ettiği aşamada saldırıların başlamasıyla oldu. Yani bir uzlaşı bir şekilde sağlanmış olsa bile, olacak olsa bile ben bunun çok kalıcı olduğunu da düşünmüyorum. Trump sonrası dönemlere kadar bu savaşın uzama ihtimali, seçeneği daha güçlü gözüküyor. Yeni bir Vietnam yahut da yeni bir Afganistan ile karşı karşıyayız. Olan akış içerisinde uzlaşı, işbirliği, işte masaya oturma gibi durumlar söz konusu olsa bile büyük fotoğrafa baktığımızda aslında Amerikan devletinin de İran'dan çok fazla haz etmediği ve bu operasyonun zamana yayılması suretiyle İran'ın istikrarsızlaştırılması ve rejimin tüketilmesi hedefini koruyacağını söyleyebiliriz. Yani büyük fotoğrafta gözüken benim kanaatime göre bu şekilde.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı bizimle. Hasan hocam hoş geldiniz. Günaydın.
2: Merhaba Elif Hanım, günaydın.
1: Evet, Hasan hocam da geçen hafta buradaydı, Ufuk hocam.
3: Evet.
1: Peki.
3: Benim şimdi bugün üzerimde ağır bir sorumluluk var. Ben Mustafa Bey'in oturduğu yerde oturunca ona vekalet ediyormuşum gibi oldu mu?
1: Evet. İyi yaptınız. Mustafa Bey de izliyordur. Selam olsun. Selam diyelim. Ya. Onun da hem temposu yoğun hem de tabii bir memleket ziyareti de yapacak yoğun çalışması arasında. Yine Rize'den güzel manzarasıyla Mustafa Bey'de önümüzdeki günlerde bağlanıyor olacağız.
3: İnşallah.
1: Peki Hasan hocam, şimdi diyoruz ki bu 10 günlük yeniden ateşkes süreci için harekete geçilebileceği haber akışı var. Piyasalar tarafından da birazcık tam algılanamasa da olumlu yansımasını gördük gibi. Çünkü haftaya petrol %3 artışla $90 üzerinde başlamıştı. Bugün birazcık daha geriledi. Dün de zaten kapanışta $88 gerilemişti. Ne dersiniz?
2: Evet, İran gerilim özellikle küresel piyasalar açısından önemli bir gösterge şu an. Özellikle gerilim öncesinde biz daha çok merkez bankalarını takip ederken şu anda İran geriliminin artık tüm

0: dünyada küresel anlamda ciddi bir etki yarattığını çok net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Burada son gelişmeler özellikle iki tarafın uzlaşmaya yaklaştığı zamanlarda özellikle petrol fiyatları üzerinden daha çok fiyatlandığını görüyoruz, riskin, gerilimin. Burada da 88 dolar seviyelerine inen bir Brent petrol fiyatı piyasaya olumlu bir göz kırptığını söyleyebiliriz. Ama
1: Evet, açıldığı
0: tabii
1: seviyenin de
0: bu
1: altında
0: net
1: bu
0: değil.
1: arada
0: Yani
1: hocam.
0: henüz
1: 88,53'ten işlem görüyor siz aktarırken. Onu da hemen kısacık söyleyeyim.
0: evet, yani bu tabii geçici bir durum. Henüz İran ve Amerika arasında tam bir uzlaşı olmadığını biliyoruz ve kısa vadede de aslında bir uzlaşı beklemiyoruz. Çünkü taraflar mutabakat metni olmasına rağmen halen birbirlerine saldırılar gerçekleştiriyorlar. Bu da bize tabii kısa vadede özellikle küresel piyasalardaki inişli çıkışlı seyirin devam edeceğini gösteriyor. Bunun en azından kısa vadede petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş beklemiyoruz. Tabii petrol fiyatlarına bağlı olarak küresel enflasyonda da bir düşüş beklemiyoruz. Yani bugün özellikle dünya piyasalar çoğu artık petrolle çok endeks bir şekilde hareket ettiğini biliyoruz ve buradaki küresel risklerin özellikle de Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı ortaya çıkan ekonomik küresel risklerin ciddi anlamda sadece petrol fiyatlarıyla değil, bununla beraber özellikle lojistik taşıma maliyetlerini, navlun fiyatlarını ve sigorta fiyatlarını da ciddi bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Tüm bunlardaki yükselmeler beraber de bir küresel enflasyonu da getiriyor. Bu da bize orta ve kısa vadede en azından fiyatların yine inişli çıkışlı bir seyir izleyeceğini gösteriyor.
1: Şimdi hocam, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin bir açıklaması var. İsrail Başbakanı Netanyahu kente gelirse tutuklanabileceğine ilişkin bir
2: Evet.
1: açıklaması var ki işte Uluslararası Ceza Mahkemesi de 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve o dönemin İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı ama Trump diyor ki böyle bir şey olamaz. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak diyor. Aslında tabii İsrail'in mantalitesi değişmedikten sonra Netanyahu gider, Netanyahu gelir diye hep
2: Evet.
1: konuşuyoruz. Bir şey değişmez.
2: Aynen öyle.
1: Ama Netanyahu ile arasında her ne kadar zaman zaman işte o gerilim haber akışını alsak da herhalde Trump belki korktuğu sizin söylediğiniz gibi Netanyahu'nun elinde her ne olduğunu bilmiyoruz ama işte biraz önce de dediniz ya Epstein dosyasıyla ilgili de şeyler dolayısıyla Netanyahu'yu tam anlamıyla da gözden çıkaramaz.
2: Evet, yani tam anlamıyla gözden çıkaramaz çünkü kurumsal ilişkilerin tarihi ve nasıl ortaya çıktığı gerçeği buna izin vermez. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ilişkiler her ne kadar siyaseten Amerika'da bir kurumsal hafıza, özellikle J.D. Vance ekolü İsrail ile alakalı hususlarda bir dengeleme politikasını savunsalar da bu kısa vadede hemen olabilecek bir şey değil. ABD ve İsrail arasındaki kurumsal bağlar gerçekten hani sandığımızın daha ötesinde içli dışlı ve çok kirli. Yani kirli dememizin sebebi hani bakın Eisenhower dönemine dönecek olursanız Eisenhower Barış'ın atom projesi kapsamında İsrail ve İran'a nükleer sivil kullanımlı nükleer altyapılarını biliyorsunuz sağlayan programı başlatan kişi. Fakat o bile özellikle İsrail'in denetleme konusundaki izin vermemesiyle alakalı sorun yaşadı İsrail'le. Diğer taraftan işte Kennedy suikastı meselesini hep konuşuyoruz. Özellikle Dimona'yı denetleme meselesi üzerinden Kennedy'ye neler yaptıklarını biliyoruz. İşte Nixon'a neler yaptıklarını biliyoruz. Trump da zaten dönüp dolaşıp hani 60-70 yıldır yanlış yapılan işler diye aslında hep düşünüyorum yani hep Nixon dönemine tevafuk ediyor. İlk günden beri belli. Trump'ın da en azından ilk döneminden farklı olarak bu dönem farklı bir kurumsal hafızayı temsilen anlaştığı ve geldiği ve özellikle bunu dengelemeye çalışacakları tamam. Hatta Trump'ın kendi danışmanlarının da 2047'ye kadar İsrail artık dengelememiz lazım. Bu finansal yardımlar konusunu bir şey yapmamız lazım dediğini biliyoruz. Ama kolay değil. Yani 2047 dediğimiz tarihte alelade seçilmiş bir tercih değil. İşte hani 100. yıl artık girerken

0: bir defa kendilerince bir rekalibrasyon yapmak istiyorlar. Ama az önceki hocamın bahsettiği meseleyle alakalı olarak şöyle bir durum var. Devletler pragmatist, hatta bir tık üzerinde bunun, özellikle güncel konjonktür içerisinde makyavelisttir. Şimdi devletler, özellikle Trump'ın şu anda temsil ettiği ekol, hep söylüyorum bunu, çok tekrar ettim biliyorum ama yine tekrar edeceğim. Bakın, Donald Trump'ın şu an kafasının içerisine girdiğinizde, J.D. Vance için de geçerli bu. Bu adamlar hukuki etik kaygıları olan insanlar değil. Bunlar için bir mesele siyaseten doğruysa bunun ne şekilde ve nasıl elde ettiklerinin hiçbir önemi yok. Yeri gelip İsrail'i de kenara atarlar. Yeri gelip İran'la hiç beklenmedik bir anlaşma yaparlar. Yeri gelirler Türkiye ile işte hiç beklemediğimiz şekilde bir anda ilişkileri şey yaparlar. Çünkü hangi aktörün kendilerine ne verdiğiyle üzerinden bir bağlantısallık kurulur.
1: Hatta galiba hocam siyaseten doğru değil de Amerika Birleşik Devletleri çıkarına ne doğruysa belki de, ama.
0: Evet, öyle zaten. Yani ABD için hani doğru, evet, olan şey neyse siyaset açısından onu yaparlar ve bu konuda bir kırmızı çizgileri, ebedi dostlukları, ebedi düşmanlıkları, böyle bir şey yoktur yani. Şimdi bu bir cepte. Ama Netanyahu meselesi normal şartlar altında, evet, Eylül'de gelecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından araması bulunan ve yargılanmak istenen bir soykırımcı konuşturulacak ABD'nin ev sahipliğinde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı uygulanmayacak. Bunu anlıyoruz Trump'ın bu dediğinden. Şimdi sistemin kurucu aktörü sistemi böyle aşındırmaya başlarsa, bu saatten sonra hiç kimseye bu sistemi dayatamaz hale gelir. Zaten şu anda dünyada gittiğimiz noktada bu. Bakın, Fukushima meselesinden sonra, özellikle 2011'deki Fukushima meselesinden sonra bir nükleer travma oluşmuştu herkeste. Nükleer enerjiyle alakalı da, sivil kullanımlar içinde. Fakat dünya şu an onu atlattı. Özellikle bu nükleer meselesinde, evet, silahlar konusunda, caydırıcılık konusunda herkes çeşitli endişelerini dile getiriyor. Medvedev de İran ve İsrail arasında olası bir şey dikkat çekmiş, gördüm açıklamasını. Bu imkansız değil. Özellikle Amerika'nın artık bu kadar bataklığa sürüklendiği, mühimmatını ve askerlerini, iç kamuoyu ve dışarıdaki baskıyı düşündüğümüzde, Allah korusun, hani taktik nükleer silah adıyla bu bahsettiğim Kolang Dağı da dahil olmak üzere kullanmaya tevessül edebileceği günler çok uzak olmayabilir. Allah korusun, ama bunlar çünkü deliler. Hani bunlar bir an önce sonuç alıp bu dosyayı kapatmak için gerçekten bir etik gütmeyeceklerdir. Fakat artık dünya bir dönüşüm içerisinde. Şimdi Trump'la alakalı ve Amerika'yla alakalı, ben hocam kadar özellikle iktisat ve ekonomi alanında tecrübeli birisi değilim. Sadece siyasi tarih bağlamında bildiğim bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an 170 milyon varili Trump'ın kararıyla piyasaya sürmesi farklı yorumlanıyor. Amerika şu an 83'ün Amerikası değil. 83'teki gibi, yanlış hatırlamıyorsam, 316 milyon varillik bir stok falan bir şeyden bahsediliyor. Hayır. Bu seferki durum farklı. 70'lerde Arap ambargosunun uygulandığı Amerika'da yok. Amerika kaya gazı devriminden beri, kaya gazı şeyinden beri kendi petrolünü üretiyor. Bunu 2 sene, 2,5 sene önce Çağrı Bey'le burada konuşmuştuk. Hani anlattım. Amerika'nın artık, evet, bir tık daha pahalı. Fakat mesela Trump'ın son piyasaya saldığı 172 milyon mu varillik petrol rafinerilere dağıtıldı. Daha fazlasını geri alacak. Bu bir. İkincisi, Çin'in 1.4 milyar varillik bir stoğu var. 130-140 günlük, hani en ekonomik şartlarda kullandığı ve ithalatını yasakladığı bir aşamadan bahsediyoruz. Böyle bir sürecin içerisinde Çin bunu ne kadar sürdürebilir? Neden bir anda Suud üzerinden denkleme dahil olur, anlamamız lazım. Şimdi artık ucuz enerji döneminin bittiği, enflasyonun, artık pahalı enerjinin gündemde olduğu, herkesin nükleer enerjiyi gündemine, Fukushima sonrası dönemde tekrardan sivil amaçlı nükleer enerjiye dönmeye başladığı bir sürecin içerisindeyiz. Bu hiç beklemediğimiz işbirliklerini siyasete de getirecek. Şimdi emin olun, İran'ın mesela hani santrifüjleri, özellikle Obama'nın döneminde imzalanan anlaşmayı Amerika'nın terk etmesiyle getirdiği nokta şu anda süreci. İran'ın da bir kurumsal tecrübesi var bu alanda. Pakistan'ın da var. İşte Hindistan'ın da var. Özellikle Kazakistan mesela, hani ham uranyum rezervlerinin %50'si. Şu an herkeste bir Türk devletlerine karşı ilgi var biliyorsunuz. Hem Amerika'da hem Avrupa'da ciddi anlamda orayla münferit ilişkiler tesis edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla hani siyasi etik güderek artık dünyada ayakta kalamazsınız. Amerika bir hegemon olarak ayakta kalmak istiyorsa, evet, kendi enerji problemini çözdü. Ama şöyle bir handikapın içerisine de girdi. Şimdi petrolün bu kadar istikrarsızlaşacağı ve enerjinin bu kadar pahalanacağı bir ortamda petrodolar sistemini muhafaza etmek istiyorsanız, şimdi kaya gazı devrimi yaptınız, bütün dünyaya benim petrolüm yeter diyorsunuz, teknik olarak doğru. Dolar talebini kırmadan nasıl enflasyonu kıracaksınız? En çok dert ettiği şey Trump'ın bu, biliyorsunuz. İşte bunu da zoraki bir şekilde herkese sopa göstererek üretimi tamamen Amerika'ya kaydırarak yapmaya çalışıyor. Öyle dengelemeye çalışıyor. Ama bu sürecin içerisinde, hani bunlar saatlerce tartışabileceğimiz bağlamlar, ama bu sürecin içerisinde Amerika etik kaygılar, uluslararası hukuk, işte bugüne kadar alışılagelmiş düşmanlıklar ve dostluklar, bunlar üzerinden dünyayı okumayacağını bize gösterdi aslında. Birçok vesileyle. Suriye meselesinde de, Türkiye ile olan ilişkilerde, bir andaki U dönüşünde de, özellikle İsrail ile ilişkilerini kalibrasyonda da, ama bunu işte Netanyahu meselesinde bir yere kadar yapabiliyor. Çünkü Amerika özellikle 60 günü, hep söylüyorum, o 60 günlük ateşkes sürecini bence İsrail'deki siyasi tabloyu biraz daha görmek ve ondan sonrasında bu sürece girişmek için yapmıştı. Bir kısmen nedenlerinden birisi de buydu. Fakat Netanyahu özelinde geçen sene 12 gün savaşında olduğu gibi Amerika hayret yani, Tel Aviv'e bir taş düşse onlarca, on milyonlarca Müslümanı katleder dedik. Yani Tel Aviv'e füzeler düştü ilk defa tarihte, İran füzeleri, ve 12 gün sonra kendi isteği gibi bitirdi. Sonra İran Amerikan üslerini vuracağı depoları vurdular, önceden verdiğimiz yerlerde dedi ve bitirdi. Dolayısıyla Amerika'nın karakterini çok anlatıyor. Sadece Netanyahu'ya en azından o kadar marjinalize etmemeleri gerektiğini, hani suikast girişimlerinden tutun da işte Epstein dosyalarına kadar nerelere gidebileceğini gördük. Bence J.D. Vance'in son yaptığı, İsrail istihbaratıyla bağlantıları var açıklaması da, yarın öbür gün oradan gelmesi muhtemel bir hamlenin önünü almayla alakalıydı dolayısıyla. Evet. Ama tamamen silip atamazlar. Kurumsal olarak Amerika'da kendisi de biliyor ki hem içeride hem dış politikada İsrail'i dengelemesi için en az 15-20 senelik bir jenerasyonun değişmesi lazım. Aksi halde şu anki jenerasyonla bu çok zor yani.
1: Evet. Buyurun Hasan Hocam, eklemek istedikleriniz varsa.
2: Şimdi Ufuk Hocam'ın söylediği şeyler tamamen doğru. Yani özellikle uluslararası ilişkiler şeyinde olaya baktığımız zaman şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bireylerin davranışlarıyla devletlerin davranışları aynı olmayabilir. Yani Donald Trump-Netanyahu ilişkisini özellikle Amerika-İsrail ilişkisi gibi görmemek gerekiyor. Kurumsal ilişkiler burada önemli. Amerika'nın İsrail'i çok kısa bir sürede silmesini ya da kendi mevcut politikalarının dışına çıkarmasını beklemek çok doğru değil. Bugün Netanyahu'nun davranışları ki olarak İsrail'i getirdiği nokta Amerika'nın çok da hoşuna gitmiyor olabilir, ama mevcut geçmiş iki ülke arasındaki gelişen politikalar, iki ülkenin özellikle coğrafyada geliştirmiş olduğu stratejileri bir günde silmesi çok mümkün değil. Ama şunu iyi bilmemiz lazım, özellikle son dönemde, özellikle bu İran Savaşı ve öncesinde de aslında başlayan İsrail ve Amerika arasında bir gerilim olduğunu biliyoruz. Bunun özellikle ilişkileri geçmişe nazaran biraz daha mesafeli tuttuklarını da görebiliyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Özellikle bu coğrafyada İsrail, Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerini daha da ileriye taşımaya çalışmasından anlayabiliyoruz. Daha önce İsrail ile beraber özellikle bu coğrafyada hareket ederken bugün bunu Türkiye'ye kaydırmış durumda. Bu da Türkiye'ye olan güveninin arttığını, İsrail'e karşı aslında bir tavır takındığını da anlayabiliyoruz. Bu ilişkiyi özellikle nitelendirirken bu bir yönde bakmak gerekiyor. Yine söylediğim gibi buradaki özellikle ikili ilişkiyi değerlendirirken muhakkak devletleri ve bireyleri ayrı tutmak lazım. Bugün İsrail ve Amerika arasındaki ilişki kısa vadede olumsuz görmek mümkün değil. Özellikle hele ki Kasım'da yaklaşan bir seçim varken Trump'ın bence özellikle İsrail ile ilişkilerini dengede tutmaya çalışmasının temel sebebi de bu. Seçimde özellikle İsrail lobisinden destek almak isteyecektir. Yani bunu göz ardı etmek istemiyor. O yüzden her ne kadar

0: tutumlarını beğenmese de aslında bu ilişkiliği dengeli bir şekilde götürmeye çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Bu konuda tepkilerin olması çok doğal ama bunu Kasım seçimlerine kadar en azından bu lobinin desteğini kaybetmeyecek şekilde Trump'ın bu ilişkiyi inişli çıkışlı da olsa götüreceğini bekliyoruz.
1: Evet. Hocam bir not aldınız. Söylemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim.
2: Evet. Az önce bahsettiğimiz enerji konularında hani Türkiye'nin şöyle bir şey isnat ediyorlar. Bundan çok rahatsız oluyorum. Şimdi Amerika ve Türkiye sanki kapalı kapılar ardında çok gizli anlaşmaların içerisinde ortak bir ajandayla hareket ediyor. Hayır, böyle bir şey yok. Şurada daha 3 sene öncesine kadar Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde neler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Yani NATO'nun içerisinde 70 küsür yıllık NATO'nun en büyük ikinci kara ordusu denilen ülkeye hani Johnson mektupları, Kıbrıs ambargosu, daha dün yıl dönümüydü Kıbrıs'ın özgürleştirilmesinin, özellikle soydaşlarımızın, bu arada şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Diğer taraftan bakıyorsunuz 21. yüzyıl içerisinde bir sürü tantana, hani çuval hadisesinden o kahredici olaydan tutun da Suriye'de, Irak'ta Türkiye'nin onayladığı, onaylamadığı birçok cephede, yani hatta Amerika'nın yeri gelip Suriye'de gördük yakın zamanda, hani Rusya ile beraber adeta birbirlerine alan açtıkları, hani ABD'nin çıktığı yerlere Rusya'nın doldurduğu, Rus askerlerinin doldurduğu günleri de gördü bu gözlerimiz, çok uzak değil, birkaç yıl öncesi. Fakat konjonktürün ve siyasetin realist paradigmada algılandığı yer şu an değişti. Artık bütün devletler, evet, büyük bir 3. Dünya Savaşı senaryosuna hazırlanıyor ama herkes bunun için önce kendisine yeterli bir enerji ağı kurmak zorunda. Tekrardan nükleer enerji meselesi bu yüzden gündeme gelmiş durumda. Ticaret güzergahları gündeme gelmiş durumda. Birçok anlamda askeri güç, özellikle caydırıcılık, siyasi ve sosyolojik nüfus gündeme gelmiş durumda. Amerika, az önce bahsettiğim sayıklarla Türkiye'nin yakınında olmasının, Türkiye'yle yakın olmanın faydalarını yeni keşfediyor diye, Amerika sanki Türkiye'de gizli bir operasyonu yönetimi ele geçirmiş, burada istediğini yaptırıyor diye aynı şeylerden bahsetmiyoruz. Bunlar farklı şeyler. Amerika konjonktürel olarak, Trump'ın üslubundan bağımsız olarak, hiç beklemeyeceğimiz bir kurumsallıkta gerçekten bir tanımlama yaptı. Türkiye'ye, özellikle Türkiye'nin yeni pozisyonuna karşı duracağına, bunun yanında yer almayı tercih etti. Bakın, herhangi ortalama bir ülke, Türkiye'nin sadece son 25 senede yaşadığı iç siyasi ve etrafında yaşanan savaşları yaşasaydı, darbe girişimleri, ülke içerisine sızmış, devlet içerisine sızmış bir paralel yapı o bu. Amerika temizleyemiyor. Biz son 25 senede, evet, iktisadi anlamda eleştirebileceğimiz ya da geri kaldığımız sıkıntılı politikalar olabilir. Ama ülkenin dış politika kapasitesi, savunma sanayi kapasitesi, sosyolojik anlamda dirilttiği, kendisini dirilttiği coğrafya şu an sadece Amerika için değil, Çin için de, Rusya için de, bugün İngiltere için de, birçok aktör için de, geçmiş güçlü, şu anda güncel güçlü aktör için de Türkiye'yi kıymetli yapıyor. Dolayısıyla bu enerji güzergahlarının hiçbirisi yok ki Türkiye'nin bir şekilde, İşte kimiyle siyasi bağlantısı var, kimde askeri olarak var. Somali'de, Nijer'de, işte Cibuti'de, Kuzey Afrika'da üstleri var. Doğu Akdeniz orada, özellikle Karadeniz. Ciddi anlamda Türkiye şu an Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra oranın en güçlü ordusu. Kafkasya'da Türkiye var. Şimdi Türk devletleriyle, Kazakistan'la kurulmaya çalışılan ilişkiyi anlatıyorum. Hani uranyum üzerinden aman bunları Çin'e, Rusya'ya kaptırmayalım diye. Çünkü Çin'le Rusya da hani çok masum değil. Mesela uranyum konusunda teknoloji transferini falan kabul ediyorlar ama 80 yıl, 60 yıl, 80 yıllık anlaşmalar yapıyorlar kendilerine bağlayan bu ülkeleri. Dolayısıyla küresel güç olma kapasitesine sahip aktörlerin bu kadar suistimalci olduğu, düzeni ve tahammülleri bu kadar ayakları altına aldığı bir ortamda Türkiye birincisi üçüncü ve onurlu bir alternatif yolu teşkil ediyor dünyanın geri kalanı için. Diğer taraftan da bütün bu kritik yeni güzergahların, hani güvenli addedebileceğimiz veya güvenlikleştirilmiş güzergahların merkezinde yer alıyor. Ve bunlara müdahale alanı olan bir, kapasitesi olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri NATO zirvesinde gelip işte Trump Cumhurbaşkanımıza taltiflerde bulununca falan, hani bundan bir anlam mana devşirmeye gerek yok. Bu Amerika Birleşik Devletleri için bir zorunluluk ve dış politika anlamında doğru bir zorunluluk. Amerika şu an dış politikada hani şey yapıyor, dünden buna bugüne kardeş olmadık. Daha 2-3 sene önce yaşadıklarımızı kenarda hep hatırımızda tutacağız ama önüne bakmak zorunda Türkiye. Çünkü Türkiye dediğim gibi çok zorunlu süreçlerin içerisinden geçti.

0: şu anda dış politikada, masada herkes ister ya Türkiye'nin bütün dünyada hani korkulduğu, çekinildiği için asla dokunulmaktan imtina ettikleri bir ülke haline gelsin ki inşallah gelecekti. Ama siz askeri anlamda, ekonomik anlamda, sosyolojik anlamda belli kıstasları sağlamadan bunu başaramazsınız. Dolayısıyla Türkiye şu an kapasitesinin neleri ve nerede eksikleri olduğunun farkında olarak bir strateji benimsiyor. Özellikle bölgenin çatışmalarında kendisini sadece bir arabuluculuk rolü de değil yani. İçerisine çekilmeye çalışıldığı bir çalışma zincirinde bölgesel terörün ve kaosun önüne geçiyor. Yarın öbür gün İMEK'ten tutun da diğer koridorların hiçbirisi Türkiye'nin onayı olmadan olmaz. Türkiye'nin gönül coğrafyasında böyle at koşturulamaz. En azından Türkiye parmak şıklatsa neler yapabileceğini son 10 senede özellikle Fethullahçıların darbe girişiminin sonraki 10 senede fazlasıyla gösterdi. O yüzden hani burada sadece artık dünyanın yeni ticaret güzergahları, enerji konusunda kendisine yeterlik konusunda denge tutturmaya çalışan aktörlerden müteşekkil. Hukuki anlamda refah devletlerinin falan artık tamamen rafa kalktı. Hiç kimsenin ciddi anlamda o hani liberal politikalarla ilgilenmediği, çok katı, realist bir paradigmaya girdiğini görmemiz lazım. O yüzden Amerika için Türkiye şu anda belki de tarihte ilk kez İsrail'den bile bir tık, bir iki tık daha gerekli bir aktör. İsrail'e yakın olmasından elde edilebilecekleriyle Türkiye'yle yakın olmasını elde edebileceklerini kıyasladığınızda Amerika bunun hesabını iyi yapmış ki onun için Türkiye ile alakalı makul ol diye bir ABD başkanı tarihte ilk kez Netanyahu'yu kamuoyu önünde fırçaladı yani iki kez.
1: Hasan Hocam, şimdi biraz içerideki gelişmelere geçelim. Perşembe günü Anadolu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Anadolu Ajans Finansı'nda beklenti anketi belli oldu. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bırakır diye düşünüyor ankete katılan ekonomistler. Yıl sonu politika faizi beklentisi de %35 ki artık önümüzde de bu toplantı bitince 3 toplantı kalıyor geriye. Hasan Hocam'ın bağlantısıyla ilgili sanıyorum bir sıkıntı mı var? Evet. Tamam. Sanıyorum var ama arkadaşlarım hemen hızlıca halledecekler. Şimdi 37'de sabit bırakıldı. Geride bıraktığımız ay da vardı. Haziran ayı biraz tabii avantajlıydı. Çünkü enflasyonu öğrendikten sonra para politikası kurulu toplantısı vardı. Şimdi Temmuz ayı enflasyonunu Ağustos'un ilk haftası öğreneceğiz. Dolayısıyla kararın ardından gelmiş olacak. Yine beklenti aslında %1'in altında bir enflasyon olması yönündeydi. Ama tabii sonrasında tekrar ne yazık ki bu karmaşayla baş başa kalındı. Yeniden enflasyon endişeleri başladı. Sadece evet. Türkiye'de değil tüm dünyada. Özellikle hatta bununla ilgili FED tarafında da sıkıntılar var. Hocam ne dersiniz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, siz de ankete katılan 16 ekonomist gibi ne düşünüyorsunuz? Sabit mi bırakacak?
0: Şimdi Hasan Hocam galiba bağlantı sorunu çözüldü.
1: Evet.
0: Ben hani hocam dururken çok yorum yapmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim naçizane. Bahsettiğim gibi herkesin kendi enerjisini kendisine yetebilir hale getirmek zorunda olduğu bir süreçteyiz.
1: Evet.
0: Türkiye'nin bu bağlamda en büyük handikapı hani yeraltı zenginlikleri ve petrol rezervlerinin bölgedeki ülkelerin aksine olmaması. Türkiye'nin bir enerji ithalatçısı ülke konumunda olması falan. Fakat Türkiye'nin özellikle kısa vadede belirli sıkıntılar yaşasa da hem güvenlik hem dış politika bağlamında aldığı pozisyon yarın öbür gün Türkiye'nin bütün bu güzergahların merkezinde ve paydaş olarak yer almasını sağlayabilecek aktörlerden birisi. Kısa vadede bu enflasyon küresel anlamda bir dalga haline yayılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşla beraber direkt Avrupa kıtasının bundan etkilendiği bir süreç var biliyorsunuz. Avrupa'daki aktörlerin Hürmüz'den aynı şekilde Asya'da da yani şu an çok konuşulmuyor ama Çin'de maliyetlerin %15 %20 arttığından bahsediliyor. Aslında tıkır tıkır arka planda hani belirli başlı aksilikler olsa da Trump'ın planı bir şekilde devam ediyor. Ama bunun Türkiye'ye olumlu olumsuz etkileri var. O yüzden bizim bu nükleer enerji meselesini çok daha hızlı bir şekilde halletmemiz gerekiyor bence. Hem askeri anlamda kullanmak hem iktisadi anlamda bu meseleyi çözmek için. Yeni ticaret güzergahları oluştururken zaten şu an masada aktif bir şekilde Türkiye var. Petrol, Doğu Akdeniz meselesinde. Dolayısıyla kısa vadede evet bu geçiş sürecinde Türkiye böyle bir dalgalanma yaşıyor ama inşallah doğru politikalarla, önümüzdeki konjonktürün bize açtığı fırsatlarla kısa vadede olmasa da orta vadede bunlar giderilebilir ve Türkiye belki de en büyük kanayan yarasını toparlayabilir gibi hissediyorum İnanmak evet. istiyorum buna.
1: Ne yazık ki işte tabii her ne kadar biz hiç istemiyor olsak da Türkiye olarak vicdanlı da yapımız gereği her krizde bir fırsat bir şekilde. Bir son yeni gelişme var. Onu aktarıp sonra Hasan Hocam'a dönüp Merkez Bankası değerlendirmesini alacağım. Beylikdüzü'nde seyir halinde olan İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halinde olan bir metrobüsten aniden ne yazık ki dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. O görüntüler de ekrana geliyor. Trafiğin yoğun olduğu sırada metrobüsten İstanbul'da seyir halinde olan Beylikdüzü'nde seyir halinde olan bir metrobüsten aniden dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. O dumanların yükseldiği anlarda ekranda trafiğin yoğun olduğu sırada ne yazık ki gerçekleşen bir olay. Metrobüslerle ilgili İstanbul'da ne yazık ki buna benzer haberler çok sık vermek durumunda kalıyoruz. İşte trafiğin yine yoğun olduğu, insanların işe yetişmeye çalıştığı sıralarda işte ne yazık ki arızalar meydana geliyor. Çok büyük aksaklıklar oluyor. Yine nedenini henüz bilmiyoruz ama Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar aniden yükselmeye başlayınca ekipler sevk edildi. Önlem alınmaya çalışılıyor o görüntü. Evet, o dumanın içeride dumanın ne yazık ki o işte etkilediği anlar ekrana geliyor. Evet hocam, konuştuk ya İstanbul'da. Yaşam ne yazık ki zor. Hocamın da tabii üniversite hayatı uzun yılları İstanbul'da geçmiş ama biraz önce yayın öncesinde konuştuk. O tam da hocam trafikle ilgili konuştuk dediniz ya. Çanakkale'de 7 dakikada İstanbul'da çalıştın
0: ben
1: demeyeyim
0: tutuyordum.
1: Mi? Onu gizli mi tutuyoruz? Peki tamam.
0: Nazar değmesin diye söylüyordum.
1: Evet peki tamam. Peki tekrar geçmiş olsun diğeri diyelim ve devam edelim. Hasan Hocam ne dersiniz? Merkez Bankası ne yapar?
2: Evet, aslında Perşembe günü açıklanması beklenen rakam sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle piyasa beklentisi politika faizlerinin %37 seviyelerinde sabit tutulması yönünde. Ama tabii burada özellikle şunu görmemiz lazım. Az önce konuştuğumuz konular burada önemli birer kriter. Yani aslında Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi %35 seviyeleri. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Yani bu özellikle karar sürecinin dışında da önümüzdeki aylar içerisinde özellikle yıl sonuna gelmeden bir faiz indirimi beklentisi olduğunu gösteriyor bize. Ama mevcut küresel riskler ve İran-Amerika gerilimi de bugün Merkez Bankası'nın hareket kabiliyetini biraz düşürüyor. Özellikle artan enflasyon oranlarına karşılık Merkez Bankası'nın en büyük silah olduğunu biliyoruz bütün devletler açısından. Burada tabii Merkez Bankası özellikle dediğim gibi yani küresel enflasyon oranlarını da göz önünde bulundurarak bir faiz indirimine gitmeyecektir muhtemelen. Faizleri sabit tutması %37 seviyelerinde piyasa beklentilerinin bu yönde olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir de şurada özellikle ben Ufuk Hocam'ın az önce söylediği konuyu da bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Yani bu önemli bir konu. Türkiye'nin özellikle jeoekonomik anlamdaki pozisyonu değerlendirmek açısından şunu özellikle kabul etmemiz lazım. İçerisine girmiş olduğumuz yüzyıl üç kutuplu bir dünyayı bize gösteriyor. Birincisi özellikle üretimin merkezi haline gelen Doğu, yani özellikle Çin'in başına çektiği Doğu. Bir diğer kutbu da özellikle bunun satın alma tarafı olan finansı yöneten Batı ve bizim de aslında içerisinde olduğumuz işte bu malların, enerjinin akışını sağlayan lojistik anlamda bir de lojistik hub olan Avrasya diyebileceğimiz, Orta Doğu diyebileceğimiz Türkiye'nin de merkezinde yer alan bir bölge. Yani dünya aslında bu üç kutup ekseninde dönmeye başlıyor. Az önceki Ufuk Hocam'ın ifade etmiş olduğu işte Amerika'nın neden pozisyon aldığı sorusunun cevabı da aslında burada. Yani dünya bu şekilde bir üç kutba döndüğü zaman siz İsrail merkezli politika yürütemezsiniz. Yani burada burada tamam bir üretim var bir yer.

0: de bunun finansal ayağı varken bunun taşınması daha önemli bir pozisyon alıyor. Yani ki biz bunu pandemi sürecinde net bir şekilde gördük. Yani bir malı üretmek ya da onu satın alabilecek ekonomik güce sahip olmak yeterli değil. O malın bir yerden bir yere taşınması artık o malın üretiminden daha önemli bir pozisyon aldı. O yüzden tedarik zincirlerinin sağlam olması, iyi korunabilmesi, özellikle de stratejik ülkelerle birlikte hareket edebilme kabiliyeti son zamanlarda tüm devletler için önemli bir pozisyon almaya başladı. Yani bugün bu sadece Amerika için değil, özellikle gelecekte Avrupa da bizimle daha iyi ilişkiler geliştirmek isteyecekler. Çünkü enerjiye ulaşmada zorluk çektikleri zaman bunun Türkiye üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini bilecekler. Ve bu tüm anlattığımız meseleler aslında bizim özellikle uluslararası ilişkiler ölçeğinde değerlendirirken aynı zamanda ekonomik anlamda da değerlendirmemiz gereken göstergeler. Yani bunların bugün Türkiye için gelecekte çok ciddi bir ekonomik kapı açacağını unutmamamız lazım. Yani bunun özellikle bizim friendshoring dediğimiz özellikle komşu ülke üretimi açısından Türkiye'nin de iyi bir örnek olabileceğini, özellikle ülkelerin riskli gördükleri ülkelerden Türkiye'ye kaydırarak üretimlerini ya da Türkiye üzerinden taşınarak güvenli liman olarak görmelerinin sağlanarak bunun taşınmasıyla ciddi bir ekonomik hub oluşturulabileceğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden özellikle bugün Türkiye ile iyi ilişkiler geliştiren devletlerin çoğunun Türkiye'nin artık oluşan jeoekonomik pozisyonunu gözeterek hareket ettiğini ve Türkiye'nin kendi coğrafyasında diğer birçok ülkeden farklı olarak daha demokratik ve süreçleri daha şeffaf yöneten bir ülke olduğunu, liberal politikaları daha iyi benimseyen bir ülke olduğu için Türkiye ile bu tarz bir yaklaşımın ülkeler açısından her zaman daha olumlu olduğunu da bilmeleri gerekiyor ki zaten bence artık birçok ülke bunun farkında. Geçmişte yaşanan kötü örnekleri bir kenara bırakırsak Türkiye ile daha iyi ilişkiler geliştirmeye yönelik adımlar attığını net şekilde görebiliyoruz ki zaten iktisadi anlamda Ufuk Hocam'ın söylediği gibi Türkiye'ye bu zor dönemi atlatabilirse pandemiden bu yana özellikle mücadele ettiğimiz ciddi riskler oluştu. Bir pandemiyle başlayan ekonomik bir sıkıntı ardından özellikle 100 yılın depremi diye ifade ettiğimiz 2023'teki Güneydoğu'daki depremlerle özellikle bunlar tabii ülkenin hazinesinde ciddi bir maliyet yaratan nokta konumundaydı. Şimdi bunları yavaş yavaş Türkiye'nin aşmaya başladığını ki zaten bunu nereden anlıyoruz? Böyle küresel risklerin olduğu bir yerde Merkez Bankası hala faizi sabit tutmayı başarabiliyorsa bu Türkiye'nin özellikle iktisadi anlamda ciddi bir yol kat ettiğini, en azından dayanma kabiliyetinin gücünün arttığını ve tabii bu da bize en azından ileriki zaman diliminde özellikle 2026'nın sonuna gelmeden bir faiz indirimi beklentisinin de oluşması gerektiğini gösteriyor.
1: Şimdi
2: yok sadece hocam da katılır mı bilmiyorum ama özellikle şu bölgedeki gelişmeler Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölge ülkelerinin sürekli hedef alınmasıyla beraber finansal anlamda da yakın zamanda belki sıcak para girişinin Türkiye'nin hani güvenli iklimi dolayısıyla bölgedeki pozisyonu dolayısıyla daha da artabileceği bir senaryo olur gibi duruyor. Özellikle çünkü Körfez'de kendisini yeni yere arayan bir yatırımcı var. Bir de İran son süreçte dikkat ederseniz Amerika'nın küresel şirketlerini tehdit etmeye başladı. Özellikle hani Dubai merkezli şeylerden, şirketlerden bahsediyorum. O yüzden acaba diyorum hani Türkiye sıcak para akışının bir yandan geldiği, bir yandan yeni ticaret güzergahlarının merkezinde kendisine bir rol aldığı, aynı şekilde de kendisini savaş ve çatışmalardan uzak durarak hani yatırımcıların güvenli bir limanı olarak kendisini ön plana çıkarabilir mi? Burası biraz zor bir dönemeç ama şu ana kadar çok şükür iyi gidiyor. Bunu tamamlarsak evet belki hani hemen kısa vadede 3-4 senede değil ama ben orta vadede inşallah bunun çıktılarının Türkiye'ye uzun vadeli olarak çok fazla olabileceğini düşünüyorum.
1: Ses hocam.
0: Evet, kesinlikle doğru. Çünkü bunu iyi görmek lazım. Yani

0: Türkiye'nin özellikle ifade ettiğimiz önemli noktası şu: Türkiye Körfez ülkeleri gibi değil, askeri anlamda çok ciddi bir yol kat etmiş ve savunma sanayisinde kendini kanıtlamış bir ülke konumunda. Dediğim gibi özellikle piyasa ekonomisi açısından da diğer ülkelere nazaran özellikle serbest piyasa ekonomisini daha iyi uygulayabilen ve nüfusuyla da ekonomisiyle de ve özellikle yine ifade ediyorum, lojistik anlamda bulunduğu pozisyon itibariyle Türkiye her zaman bölgenin parlayan bir yıldızı olmak durumunda. Bakın, bunu olacak demiyorum, olmak durumunda, çünkü az önce bahsettiğimiz projeksiyon, yani dünyanın üç kutba dönmüş projeksiyonda, ki az önce hocam bahsetti, örneğin İMEK projesinden bahsetti, yani Türkiye'nin saf dışı bırakılamayacağını söyledi. Evet, bu kesinlikle doğru. Türkiye özellikle lojistik anlamda dünyanın tamamının bu ticari akışın gerçekleştiği coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Yani Türkiye'yi saf dışı bırakarak herhangi bir ülkenin ekonomik bir ticari akışı gerçekleştirmesi çok mümkün değil. Özellikle de son zamanlarda transit ticaretin aktığı, özellikle enerji ticaretinin de Türkiye üzerinden aktığını görecek olursak, burada bize sadece ciddi kapılar açıldığını söylememiz gerekmiyor. Türkiye'nin gelecekte birçok firmanın merkezi konumuna gelebileceğini de gösteriyor. 3-4 yıl sonrasını diyor hocam, ama ben daha iyimserim. Yani bu konuda özellikle ben Türkiye'nin kısa zaman dilimde kendi içerisindeki iktisadi problemleri çözmeyi başarabilirse çok ciddi anlamda yatırım çekebilecek bir pozisyona geldiğini düşünüyorum. Son dönemde çevrede gelişen olayları baz alarak söylüyorum. Çünkü bakın, çevremiz yanarken Türkiye çok iyi bir sınav veriyor. Özellikle kuzeyde Rusya-Ukrayna krizinde, işte hemen doğumuzda İran'da ve güneyimizdeki çatışmaların olduğu bölgeden bahsediyoruz. Böyle bir coğrafyanın içerisinde çatışmasız, kendi içerisinde de özellikle bizim terör meselesini de çözmemizle beraber Türkiye'nin çok ciddi bir adım atacağını ve üretimin merkezi haline gelebilecek bir potansiyelinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bakın, Çin'den farklı olarak Türkiye aslında dünyanın merkezi konumunda. Yani bunu eğer bir tarafa ticaretin akışının olduğu Batı'yı koyarsak, Avrupa'yı koyarsak, diğer tarafına da bunun üretimin gerçekleştiği doğuyu koyduğumuzda, aslında bu işin en iyi yapılabileceği yer Türkiye. Ve bugün Türkiye'nin bu pozisyonu elde etmesi için aslında çok da bir engel kalmadı. Yani dediğim gibi, yani Türkiye'nin kendi iç problemlerini, terör sorununu bitirmesiyle beraber zaten coğrafyada özellikle son 10-15 yıllık zaman dilimi içerisinde Körfez ülkeleri üzerinde zaten çok ciddi bir etkisi var. Bunu bir ekonomik çıktıya dönüştürme potansiyeli çok yüksek. Ki özellikle Ukrayna-Rusya krizindeki üstlendiği pozisyon sebebiyle önümüzdeki yıllarda krizin bitmesiyle beraber Türkiye'nin o coğrafyalarda da ciddi bir ekonomik atılım gerçekleştirmesi gayet muhtemel görünüyor. Yani bunlar, tamam, toplayacak olursak ciddi potansiyeli olan bir ülkeden, yani Türkiye'den bahsediyoruz. Ve bu ekonomik çıktılara ulaşması için bütün göstergeler şu anda Türkiye'nin lehine. Sadece kendi içerisindeki özellikle son dönem iktisadi anlamda kaybettiği şeyleri toparlaması ve özellikle terör konusundaki atmış olduğu adımı sonuçlandırmasıyla Türkiye çok farklı bir ülke sınıfına evrilmeye başlayacaktır.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Harran Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurun hocam.
2: Kusura bakmayın. Şimdi benim babam da müteahhit, kızacak ama hani bu sefer o sıcak para akışını sağladıktan sonra, hani artık altyapımız da buna imkan veriyor. Daha önce Türkiye böyle bir sıcak para akış süreci yaşadı biliyorsunuz ve genelde inşaat sektörü hani Türkiye'nin durumundan dolayı istifade etti. Bana kızmasın ama hani bu sefer inşallah öyle değil. Farklı, daha altyapısal meseleleri çözecek. Ciddi anlamda işin yapay zeka kısmını, ticari anlamda dünyayla rekabet edebileceğimiz sektörlere girdiğimiz bir sıcak para yönlendirmesi yaparak atlatabiliriz. O zaman daha kalıcı bir ekosistem oluşturabiliriz. Bu kadar askeri ve siyasi bedeli dedikten sonra.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Harun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı demiştim ve Çanakkale ile 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Çok çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra meteoroloji editörü Eldebiran Ayan karşınızda.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Biraz fazla almadınız mı?
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
14: Gel çocuğum.
13: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı? Kirvem, düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
15: Öyle bir dünya yok.
16: Allah. Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası...
16: Dünya Katılım var.
17: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün haftanın son sıcak günü. Neredeyse yaklaşık 30 ilde sıcak alarm var. Az sayıda bir durum değil. Yani termometreler bu illerde 35 derece ve üzerini gösteriyor. Biliyorsunuz 35 derece insan vücudunun tölere edebileceğinin üzerinde bir rakam. O yüzden dışarıdaki hava artık sağlığımız için biraz riskli olabilir anlamına geliyor bu. Saat 11-16 aralığı kritik açık havada. Güneş altında uzun saatler geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Olabildiğince gölgede.

Saatlerini serin yerde, gölgede, klimalı ortamda geçirmeliyiz. Hafif beslenelim, hafif giyinelim, açık renkli pamuklu bol giysileri tercih edelim. Şapka, şemsiye kullanabiliriz böyle havalarda. Ve bol su tüketmeyi de unutmayalım, hafif beslenmeyi unutmayalım hatırlatmalarıyla birlikte. Hemen yarının tablosuna bakıyoruz çünkü yarın önemli. Meteorolojik açıdan hareketli bir gün yarın çünkü soğuk cephe geliyor. Sıcaklığı 10-12 derece. Birden düşürecek. Yarın düşüş başlıyor. Sonrasında Perşembe ve Cuma günü de hava sıcaklığındaki düşüş trendi devam edecek. Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevresinde gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Çünkü soğuk cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar da oluşacak. Tabii ki lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Özellikle Trakya'da şiddetli sağanakları beraberinde getirebilir. 50 kiloya varan sağanaklar. Mikro ölçekli dar alanda şiddetli yağışa sebep olabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Güney Ege'de, Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm yarın da devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Marmara'nın doğusunda Karadeniz bölgesinde yine sağanaklar devam edecek. Gök gürültülü sağanaklar, hava sıcaklığındaki düşüş devam edecek. Rüzgar hareketliliği devam edecek. Çünkü şu anda etkisi altında olduğumuz Afrika antisiklonunun artık yarın itibariyle etkisinden çıkacağız. 500 milibar seviyesi oluk etkisi içerisine gireceğiz. Dolayısıyla kararsız hava koşulları hakim olacak. Rüzgar hareketliliği de giderek artacak. Perşembe günü Marmara'da Karayel, Batı Karadeniz'de ise Lodos, güney yönlerden kuvvetli esuor olacak. Sağanak yağmurla birlikte ve hava sıcaklığı da bugünden yaklaşık 10 derece daha düşük olacak. Aşırı sıcaktan bunalanlar varsa artık çarşamba öğleden sonra itibariyle rahat bir nefes almaya başlayacaklar gibi görünüyor. Sonrasında Cuma günü. Cuma'nın tablosunda Marmara Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz çevresinde hava yine yağmurlu olacak. Gök gürültülü sağanaklar. Sonrasında Cumartesi günü Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağmur var. Ve yağışın en şiddetli olacağı gün Cumartesi günü olacak. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz için riskin altını iki kere çizmiş olalım. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. O yüzden dere yataklarından uzak kalmak gerekiyor Cumartesi günü. Cuma gecesi ve Cumartesi gününün ilk saatlerine dikkat. Şimdiden uyarmış olalım. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün parçalı bulutlu, yarın da hava parçalı bulutlu. Perşembe günü sağanak yağmuru var ve soğuma yarın saat 14-15 sonrasında hissedilecek. Perşembe günü sıcaklık 28 dereceye inecek. Hemen başkente bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı azalacak. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Termometreler 38 dereceyi gösteriyor gölgede. Yarın ve Perşembe günü hava yine güneşli, yine sıcak alarm seviyesinde ama 35 dereceye gerileyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu kulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.

0: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Bugün yine çok şıksınız.
1: Yok her
0: Konsultan.
1: Zaman.
0: Şu şeyi de şuradan alalım efendim.
1: Ne efendim? Pardon. Evet, aksesuarlarımız
0: evet,
1: tamam.
0: Aksesuarlarımızı buradan alalım. Tamam. Tonsülton ama bu haki yeşil sana çok yakışıyor.
1: Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Ben seviyorum yeşili, her zaman söylüyorum. İzleyicilerimiz de biliyorlar artık. Yeşil kahverengi tonları benim sevdiğim tonlar. Doğa
0: toprak.
1: Renkleri, tabiat, evet toprak.
0: Vay.
1: Pastel renkleri seviyorum. Çok renkli, parlak sevmiyorum. Mat, hatta cilaz mesela.
0: Pastel renkleri seviyorum, kutlamıyorum.
1: kutlamıyorum.
0: Tamam, peki.
1: Peki hocam.
0: O zaman evet. Başlayalım. Günün en sıcak işlerinden biri efendim. Milyonlarca üniversite adayının merakla evet. beklediği üniversiteye evet. giriş sınav sonuçları bu sabah itibariyle açıklandı. Alışılageldiği üzere de istatistikler de açıklandı. Arkadaşlarım ekrana getirdiler. YKS şampiyonları efendim. TYT alanında yani temel yeterlilik testi alanında İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir, Şerif Efe Dartar. Birinciler ipi göğüslediler. Tebrik ediyoruz aslan parçalarını. Alan yeterlilik sınavı dediğimiz AYT'de de sayısal alanda Şerif Efe Dartar ki TYT'nin de birincisi. Sözel alanda Enes Selahattin Coşkun ve eşit ağırlıkta Tuğsem Bahar birinci oldular. Yabancı dilde de Almanca'da Eylül Uyar, Arapça'da Ammar Mahmut, Fransızca'da Sena İlhan, İngilizce'de Doğa Erdemir, Rusça'da Ela Demirel ipi göğüslediler. Dediğimiz Bravo. Gibi tebrik ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Bu kariyerin ilk basamağı, bu ilk basamakta şimdi arkadaşlarım biraz acele etti ama benim günün manşetinde değinmek istediğim mesele de şu. Biz yaşlar doğrudan yaşadık bu meseleyi. Bizden bir sonraki kuşak da bunu hayalmiş, olmamış gibi falan yaşadı. Efendim, bu ülkede rütbeleri sökülen aşağılık ne diyeyim sana? Örümcek kafalı yobazlar bir dönem İmam Hatip okullarını kapatabilmek için yani fiilen kapatamıyorlar tabii. Ne yaptılar? İşte katsayı engeli gibi, işte sair engeller gibi, orta kısımlarını kapatmak falan gibi bir takım hamleler yaptılar. 28 Şubat'tan bahsediyorum. Hani çok geriye gitmenize gerek yok. Dediğim gibi biz yaşlardakilerin doğrudan yaşadığı meseleler bunlar. O kapatmaya çalıştıkları İmam Hatipler öyle bir şov yapıyorlar ki şimdi...
1: Evet Gel,
0: şimdi meseleye tekrar gelelim.
1: Evet abi.
0: Efendim, Muhammed. Az önce ÖSYM'nin grafiğine okul. Bir daha gelin. Ben oradan da hangi dallarda kaç birinci çıktı onu bir söyleyeyim. Alan yeterlilik testi sözel alanda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Selahattin Coşkun ipi göğüsledi. Dil dalında... İpi göğüsledi diyorum. 3 milyon öğrenciden birinci oldular efendim. Yabancı dil testinde Arapça'da Ammar Mahmut. Ya kendi dili de Arapçaymış canım. Ammar Mahmut adından da belli. Bu aslan Hocam. Parçası da sayısal da Türkiye 300.sü olmuş. Türkiye 300.sü sayısal da var ya. Hikmet abi.
1: Evet.
0: Daha bitmedi. Ya keşke bitse de. Senin bir de senin okulun var. Bir de senin okulun var.
1: Var tabii.
0: Yok mu abi senin okulun?
1: Tabii var. Zaten var işte orada.
0: Dur.
1: Pardon, burada Kartal var bir tane. Bu iki tane Kartalmış.
0: Ha
1: doğru. Bak. Bu Enes Selahattin Coşkun Kartal Anadolu. İki Kartal.
0: Buradan Muammer var. Muammer
1: Rasi.
0: Muammer Rasi. Ha senin Kartal.
1: tabii. Anlatırım yani şey yaparsın.
0: Muammer Rasi Efe hani birincilik yetmedi efendim. Sözel'de ikinci. Eşit ağırlıkta da üçüncü.
1: Kadıköy Anadolu işte var burada işte. Tezde.
0: O Kadıköy Anadolu.
1: Evet.
0: Bak Muammer Rasi Efe i̇şte Kadıköy benim. Anadolu İmam Hatip.
1: Tamam
0: bak
1: şimdi.
0: O Kadıköy Anadolu. Bu Kadıköy Anadolu İmam Hatip.
1: Aynı
0: Muammer Rasi Efe Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi.
1: Tamam işte bizim okul, benim okul.
0: O senin.
1: Evet.
0: TYT birincisi Kadıköy Anadolu Lisesi. O düz
1: Anadolu Lisesi. Tamam, düz. Ben İmam Hatip.

0: İmam Hatip
1: Hocam Lisesi. O kadar çok başarılı İmam Hatip var ki karıştırıyorum tabii. Araya,
0: çok haklısın.
1: İmam Rasi'cim değil mi?
0: Tamam. Az. Muammer Rasi Efe yani ölü yıkayıcı mı olacaksınız denilen çocuklar bunlar. Bunlar dediğim gibi sözel de Türkiye ikincisi yetmedi. Eşit ağırlıkta da tamam. Türkiye üçüncüsü.
1: Hocam tebrik ediyorum öncelikle hepsini. Allah razı olsun. Ailelerini tebrik
0: yetiştiren
1: etmek lazım.
0: Yetiştiren hocalarından hocalar da razı olsun.
1: Tabii ki hocaları tebrik etmek lazım.
0: Şöyle bak hepsi, bunu yapacağım. Bunlar hocam, Z kuşağı
1: hocam,
0: ya.
1: Vallahi ben imatim
0: benim. Tamam ben sen konuşacaksın. Dur ben bir sus. Sizin önünüzü kesme gayretinde olanlara da var ya elimin elinin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendireyim. Evet. Bundan 25 yıl önce önünüzü kesmeye çalışanlara da kapak yapıyorsunuz. Her yılda yapıyorsunuz bunu. Büyük bir keyifle takip ediyoruz ve ekrana yansıtıyoruz. Bu da
1: üstadım,
0: kapak
1: bir
0: olsun.
1: Bir şey söyleyeyim bir defa şunu baştan insanlar bilsinler. Bu yeni acayip bir şey keşfetmek.
0: Hifamızı unutmayalım. Evet, Sözel Türkiye 5.'si de hifamız. Maşallah. Allah yolunu açık etsin.
1: Amin.
0: Allah yolunu açık etsin. Bak, Kartal Anadolu İmam Hatip. Fena geçtiler
1: sizi. Bu yeni bir şey değil. Bir defa izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Burada bir coşku falan filan bir şey vermiyoruz. Bütün kazanan öğrenciler tebrik herkes ediyoruz. Eşit şartlarda ailelerini bekken tebrik ediyoruz. Bu ülkenin başarısıdır. Virgül. Yani buraya kadar tamam burada soru yok. Yeni bir şey değil. Bunu unutmayın. Bakın Kartal Anadolu İmam Hatip, Kadıköy Anadolu İmam Hatip. İmam Hatiplerin birçoğu Anadolu İmam Hatip nitelindeki çoğu zaten yıllardan beri büyük başarılar kaydediyorlar. Bu yeni bir şey değil. Yani tabii ki bugünkü birçok farklı işte bilmem ne alanda yabancı dilde, sayısalda, sözelde ayrı ayrı başarı göstermeleri ve şeye çıkmaları, ön tarafa çıkmış olmaları büyük başarı, çok büyük takdir edilse olaydır. Yani bu çok kıymetli bir şey ama yani geçen sene, daha önceki seneler yahu ta git bırak önceki seneleri. Türkiye'de katsayı uygulanırken dahi o dönemlerde bile o şerefsizlerin, çok özür dilerim bu ifadem için ama bu izleyen çok çekti insanlar.
0: Fazlasını hak ediyorlar. Yani fazlasını.
1: Çekti. Aileler çekti bak. Bakın sadece onlar değil. Çocuğunu okutamadığı için parasını bilmem nesini bir araya getirip arabasını satıp bilmem nerede yurt dışına gönderip orada okutan insanlar biliyorum ben.
2: Aynen öyle.
1: Bunları yaşattılar bu alçaklar. Halbuki bunlar da bir insandı. Hani şey gibi olsun. Benim bir tane yeğenim var. Çok bebek çocuk tabii. Küçük daha kedi öldü. Evde kedi öldü. Protesto yapacak. Eline bağlamış şeyi birden böyle bir tane yazmış ve daha yeni okuyaz ben diyorum. Kediler de insandır. Ne var? Kediler de insandır.
0: İnsandır, ha.
1: Protesto. İmam Hatipliler de insandır be kardeşim. Ya çocuk bu. Ya. Şimdi demek istediğim şu. Tebrik ediyorum, onur duyuyorum ama şöyle biraz ortaya neşeli bitireyim ben bu sohbeti.
0: Tamam.
1: Çünkü çok bak şeyimiz var. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi selam olsun. Sevgili dostlarımıza. Çok adam tanıyoruz oradan. Kadıköy Aradayım. Buradan Kadıköy selam olsun. 86 mezunlardan.
2: Eyvallah.
1: Hepsine buradan
2: eyvallah.
1: Selam olsun.
2: Eyvallah.
1: O dönemlerde yeniydi Kartal Anadolu'ya geçişle ilgili bir mesele vardı. Rekabet halindeydik bir dönem biz orada. Benim hoşuma giden ne biliyorum.
0: Yani sizinki ilk.
1: Tabii daha eski. Tabii.
0: İlk İmam Hatip Lisesi tabii. Kadıköy'de tabii. Açılan.
1: 1977 galiba 76'da tamam. Zeynep Kamil'de.
0: Kartal sonradan açıldı.
1: Evet sonradan açıldı. Fakat şey o tabii.
0: Bayağı onlar, bu yarışta
1: onlar,
0: o zaman.
1: İleriden başladı onlar.
0: He.
1: Yani bir tık yukarıdan başladılar. Seviye olarak işte imtihanları zor, dersler. İmam Hatipler dünyanın en zor liseleriydi. Bak bunu her altın çizerim. Ve bu ülkenin aydınları yetişti. Yani bir çocuğa sen doğru yani sonuçta tarih öğretiyorsun ama çocuğa şu mefküreyi veriyorsun. İşte Yunan'ı dövdük, öldürdük. Yunan askerinin peşinden koşan bir çocuk insanlar. Atatürk'ün küçükken kargaları kovaladığı bir sopa değil mi? Sloganlarla büyüyen birisi düşün. Sloganlarla bir ve bugünkü o geçen gördüğümüz kadın doğar oradan. Burada oturamazsın. Burası Atatürk Cumhuriyeti. Burası Allah belanı versin. Babacığım Türkiye'yle ilgili fikrin var mı? Söyle. Bir Türk dünyayı bedel. Onu biliyoruz da hocam başka bir şey söyle. Bu çıkar. Farkımız neydi biliyor musun? Farkımız şuydu. Bak Sen Josef işte Anadolu, Kadıköy Anadolu mezunu arkadaşım. Ben Kadıköy'de büyüdüm. Arkadaşlarımız var. Onlar da çok iyi dostlarımız, arkadaşlarımız. Hani kızmasın sen Beynivalılar. Alman kolejinde okuyanlar. Hepimiz aynıydık aslında. Yani hepimiz aynı şeyin, neslin aynı ürünleriyiz yani. Ama fark şu. Sen onlar okurken sen şunu okuyorsun. Ekstradan daha orta bir, dakika bir, gol bir. Adam diyor ki sana, onlarda o yok tabii. Mesela Notre Dame'da Sion'da okuyan bir kız da yoktu. Değil mi? Sende şu var.

0: Diyor ki komşun açken tok yatarsan bizden değilsin. Sosyoloji bir, dakika bir, gol bir, saat bir, öğreti bir. Şimdi böyle bir insanla diğer çocuğu mukayese edemezsin. Çok geniş açık bakan bir çocuk çünkü. Toplumsal olaylara bakıyor. O yüzden ben hep şu ifade kullanırım. İmam Hatip'in özelliği şuydu. Yani çok seçkinci, özel bilmem ne falan filan değil. Sadece mesele şu. Duyarlı olmanın sebebi o. Yani ikinci mesele, bak ezbere söyleyebiliyorum. Hubbul vatan minel iman. İşte sen Hüzzetli bilmiyor bunu. Nedir o? Hubbul vatan. Vatan sevgisi
1: Sevgisi.
0: imandandır. İki. Matematiği ben de okudum çünkü. Yani aynı tanjant ve kotanjant orta az. Sen Joseph'le. Ben üzerine bunu okumuşum. Benim ne zararım, bu ülkeye benim ne zararım
1: O
0: olabilir?
1: matematik konusunda Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi isimlerden biri şu anda jet motoru yapıyor. Senin de sınıf arkadaşın.
0: Evet.
1: Onun da altını
0: Süper
1: çizeyim.
0: zeka, süper
1: Yani
0: zeka bir
1: matematik,
0: çocuk. Tabii.
1: o matematik meselesinde
0: Bravo.
1: sizin gördüğünüz matematikle eğitilen,
0: Tabii.
1: değil mi abi? Akşit Hoca.
0: Tabii. Yani
1: Mahmut
0: senin
1: Faruk Akşit Hoca
0: Mahmut Faruk tabii, profesör.
1: Türkiye'de jet motoru üreten
0: Firmanın ekibin
1: ekibin
0: başındaki
1: lideri.
0: lideri tabii. Şimdi bu
1: Muazzam bir akademik eğitim
0: şu
1: aldı.
0: geriye de bakıyorum böyle. Yani bir de mesela şöyle o çocukların bizim yani biz Kadıköylüyüz ama yani herkes aynı şartlarda değil tabii. Hem de böyle orta gelirli aile çocukları. Anladın mı? Yani bir anda babası yaz geldi hadi kızım Paris'e gidiyoruz. Dönüşlere senin bilmem ne alacağız diyen bir aile tipi yok orada. Buradan bir isim vermeden söyleyeceğim. Benim bir arkadaşım mesela bir İmam Hatipli arkadaşım. Tanıdığım bir tanesi.
1: Bak reji sürprizi yaptı
0: Ha.
1: sana.
0: Ha, mesela ben,
1: Akşit
0: evet
1: hocam.
0: ben, bize çok iyi
1: En
0: masa
1: son
0: tenisi
1: saha
0: sahadaydı. Evet. Oradaki
1: saha
0: jet motorun tanıtımını
1: fuarında
0: yapıyordu. Ondan sonra
1: Türkiye'nin göğsünü kabartan isimlerden
0: bak
1: biri.
0: röportajı ben yapıyorum gene ben
1: İki
0: konuşuyorum
1: İmam
0: ya.
1: Hatip'le ekranda mesela şimdi burada
0: Tabii
1: baktığımda.
0: tabii. Sınıf arkadaşım. Onur duyuyorum. İftihar ediyorum arkadaşımla. Sadece Türkiye'de bunu da söyleyeyim bu arada. Onu da arada belirtelim arkadaş. Sallamıyoruz. Sağlam konuşuyoruz. Delillerle. Dünya çapında bir kişidir. Yani jet motoruyla ilgili olarak çalışmaları dünyada birkaç uzmandan bir tanesidir. Kendisi bu Mahmut Faruk Akşit Hoca'nın da oğludur. Bu arada Cevdet
1: Evet.
0: Akşit Hoca'nın oğlunu da
1: Evet.
0: söyleyeyim. Şimdi bu adama şimdi katsayı diyorsun ya.
1: Evet.
0: Şu adama katsayı diyen adamın
1: Katsayı takıldı mı
0: o
1: Mahmut
0: dönemde
1: Hoca?
0: vardı bir orta öğretim başarı puanına ilgili bir sıkıntısı vardı herhalde. Çok net hatırlamıyorum. Çünkü %05 yani bir öteki okullar gibi değildi. Onu biliyorum yani.
1: Ya ulan var
0: Şimdi
1: ya.
0: %100 olmayınca emin ol
1: Ne
0: söyleyemem.
1: derdiniz vardı sizin bu
0: Boğaziçi
1: insanlardan
0: mezunu,
1: ya?
0: Boğaziçi makine istediği yeri kazandı bu adam. Neyse şunu söyleyelim. Yani bunlardan korkulmaz. Onu diyecektim. Yani mesela bizim dönemimizde 80'li yıllarda da Türkiye'de bir yine Hürriyet haberi yani öyle özel bir şey de değil. Diyor ki bir araştırma yapılmış liselerde hangi liseler daha çok okuyor, kitap okuyor diye İmam Hatipler bir numara çıkmıştı o zamanlar. Yani daha çok okuyan bir nesilden bahsediyoruz. Buradan korkulur mu? Korkulmaz. Ama maalesef bak şu andaki problemimiz aynı problem biliyor musun? Aslında şu anda yaşadığımız bazı sıkıntıların o ayrışmanın, kutuplaşmanın asıl sebepleri, temelleri burada yatıyor hala. Hala kodlar burada duruyor. Kavga burada. Hala burada. Diyeceksin ki ne alakası var? Şu alakası var. Şimdi böyle bir sesilden Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani adam çıktı Recep Tayyip Erdoğan. Geldi böyle Kasımpaşa yürüyüşünü gösterdi bize. Geldi dedi ki olay böyle olmaz böyle olur. Nasıl dedi mi ne diyorsun? Bütün Türkiye hepimiz. Şunun değil. Biz sermaye biz gel bakalım buraya biz TÜSİAD olarak Türkiye'yi yönetiyoruz. Aa yok yok.
1: Şey kimdi? Bir İmam Hatipli'nin bu ülkeyi yönetmesini hazmedemiyorum diyen bir şavalak vardı. O
0: Evet
1: kimdi?
0: ya o vefat etti söylemeyeyim. Benim
1: Neyse boş
0: bir
1: ver
0: tanıdığım
1: tamam.
0: bir adamın da akrabasıdır Maraşlı.
1: Peki.
0: O da vefat etti o Allah rahmet eylesin.
1: Allah
0: Ama
1: taksiratını
0: evet
1: affetsin.
0: çıkınca yazınca çıkar.
1: Tamam.
0: Ama mesela şunu hatırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışı mesela neyi sevmiyordu? O da hayatta bildiğim kadarıyla. Neden Erdoğan olamazdı başbakan? Neden? İmam Hatipli ve aynı zamanda bir şey eksik. Nakısa, eksiklik var.
1: Tamam. Neydi?
0: Bir baloda bir kadını dalsa kaldıramaz. Vals yaptıramaz. Halbuki
1: Oo.
0: Türkiye'de benim için abi vals valla.
1: Oo.
0: Şimdi bu kafayla adam mücadele etti. Ve asıl problem neydi biliyor musun? Bak
1: Neydi?
0: bazen bu işi burada indirgeme diyorlar bana. Çok derin bir analize ihtiyaç var. Erdoğan dehası bilmem. Ya tabii ki Erdoğan'ın adam artık anlatmak zorunda değil. Hani var ya meşhur fıkra vardır. Fıkrayı hatırlıyor musun? Bak şöyle hatırlayacaksın. Beş deyince herkes gülüyor. Üç deyince biliyor musun fıkrayı? Ya bir tane beş diyor. Herkes gülüyor. Toplantı bir adam ilk defa gelmiş. Üç diyor. Herkes gülmeye başlıyor. İki diyor. Herkes gene gülüyor. Ya diyor ki anlamadım ne diyorsunuz niye? E diyor fıkra anlat. Ya diyor nasıl fıkra anlat? Beş dedi beş diyor. Dedi. Ama diyor herkes diyor hangi fıkra oldu oldu bildiği için burada diyor. Bir deyince bir yolu fıkra yaptı geliyor. Herkes onu hatırlıyor tabii. Burada yıllar bu aynı fıkra anlatırız. Her fıkra. Adam diyor ki ulan öyle mi diyor. Kaça kadar abone kadar. 8 diyor. Kimse gülmüyor. Bir daha 8 diyor. Yine kimse gülmüyor. Ya diyor ben de 8 gülmediler diyor. Abi anlatmaya fark var. Tamam
1: mı? Ya tamam. Bu onun gibi diyorsun
0: onun
1: yani.
0: Onun gibi yani. Tamam. Erdoğan Koyun İpek 5'te 2021, 20, 18, 14, 13.
1: Az önce bir şeyden bahsettim. Onu vurgulayayım.
0: Ama bir de bak fıkranın şeyini bağlamam lazım.
1: Sen fıkrayı anlattın, fıkra sonunu anlattın.
0: Yok şurada bağlayacak.
1: Peki tamam.
0: Erdoğan bu arada istemiyorum. Tek sebebi onu bazen itiraz ediyor. Şunu söyleyeyim. Bu kavga da bu. Bak bugün etrafta yansıması da bu. Başörtüsünü hala sokakta çekenler de bunlar. Efendim eğer ben iktidara gelirsem rakıyı 140 lira yapacağım diyen de bunlar. Bunların derdi Müslümanlarla hocam. Erdoğan imhatipli ya.
1: Doğru.
0: Müslüman ya.
1: Sıkıntı
0: adam
1: orada.
0: Erdoğan döneminde servetini ikiye katlamış.
1: Doğru.
0: Soruyorsun. Aç mısın? Yok bizim tekneyi sattım da. O 15 metreye çıkarttım. 8 metrede 15 çıkartmış Erdoğan döneminde. Kazanmış bu adam yani. Herkes kazanmış. Ama ben sevmiyorum. Niye? Onu orada durduran o imhatip ruhu var ya, İmam Hatip. Aşı Şerif okuyabiliyor. Daha sonra harici huruf, harf mahreçleri yerinde. İçişleri Bakanı'na nefret ediyorlar.
1: Hafız çünkü.
0: Adam nasıl diyor bu ülkede biz
1: hafız.
0: Diyor. Yani şu aldım mı kupayı böyle. Hangi şarabın olduğunu etraftaki kokudan anlayabilen bize böyle bir leşete bürüyon adam lazım derken Euzu billahi. Bu olmadı bu. İşte adam tüyü diken diken oluyor. Ben karikatüze olsun tiyatro oynamıyorum burada. Ama gerçeği
1: yaşananlar
0: bu. Yani adamı
1: doğru.
0: Neden sevmiyorlarsa bundan dolayı sevmiyorlar Ömer Bey. Yani bu şimdi ben sen bana gösteriyorsun burada. Diyoruz arkada o birinci oldu, üçüncü oldu. Bir ortalamaya bakıyorsun. İşte Kartal Anadolu İmam Hatip, Kadıköy Anadolu İmam Hatip, bilmem ne İmam Hatip. Bak sıralamaya ortaya Türkiye'de. Ya bunlar zeki insanlar. İşte Akşitler çıkıyor. Bizim sınıfımızdaki ben orta vasatlardan bir tanesinde cırcır konuşan bir adam çıktım yani. Bizim iyilerimiz böyle. Bizim iyilerimiz bu, ben değil. Bizim çok... akıllarımız Milli Eğitim İlçe Müdürü oluyor, bilmem makine mühendisi oluyor. Ya bizim işimizde benim yanımda İngilizcesi kötü olduğu için kopya verdiğim adam. Bak kopya verdiğim adam. Tamam. Mücahit Karaca, buradan ismini deşifre edeyim.
1: Bütün oturduk. Ayıbı ortaya
0: döküyorum
1: kopya.
0: Abi döküyorum.
1: Kopya verdin Mücahit Karaca'ya, hadi devam.
0: İngilizceden veriyorum, yabancı dilim çok iyi olduğu için. Tamam. Benim matematiğim iyi değil.
1: Tamam.
0: Yani hemen Yıldız Makine mezunu mesela adam.
1: Maşallah.
0: Yani, adam şimdi git kazan. Benim sınıf, ya sıra arkadaşım.
1: Ya.
0: Yıldız Makine mezunu ve adam bir matematik dehası.
1: Ya.
0: Bak matematik dehası dedim.
1: Canım abim, bak sevgili abicim.
0: Niye bunları siz kestiniz?
1: Sen ya? Az önce söyledin. Bir de işin başka boyutu var. Hani parası pulu olmayan ama varını yoğunu satıp çocuklarını yurt dışında eğitimlerine devam edebilmeleri için
0: oldu mu?
1: Şartların tabii. Tamamını zorlayan bir kesim
0: oldu
1: var. Mesela bir kesim de var abi. İşini gücünü burayı bırakıp o çocuklar orada tüylerim diken diken oluyor. Bizim bildiğimiz isimler de var orada. O çocuklar orada başıboş kalamaz. O kuzular kurtlar sofrasında yalnız kalamaz deyip o çocukların arkasından işte Viyana'ya işte
0: tabii,
1: bilmem nereye giden giden öğretmenler var. Yani hocalar tabii. Var. Hocalar. O çocuklara göz kulak olmak için
0: tabii.
1: Giden.
0: Bravo.
1: Şimdi
0: ama başlara bela oldu
1: bir
0: işte
1: şeye bu. Daha dikkat
0: başlara
1: çekeceğim.
0: Başlara bela oldu.
1: Bir şeye daha dikkat dönüşüm çekeceğim. tam da böyle liselerin tercih dönemindeyiz. Hani böyle çok bahsettiğin şeyler var ya, böyle yabancı liseler. Sen evet, Josef'ler, evet, sen Benoa'lar falan, onları bir kenara bırak.
0: Bir de
1: baktığında böyle hani 500 tam puan yapan ilk 60 öğrenci şurayı tercih eder. İstanbul Erkek.
0: Tabii.
1: Bir tek Kabataş'ı gördüm, orada da bir öğrenci gördüm. TYT'de birinci olmuş, aynı zamanda AYT'de de birinci olmuş bir öğrenci. Nerede bu Galatasaray liseleri, efendime söyleyeyim İstanbul Erkek liseleri, yani... Hani niye derecede ya. Yoklar acaba? Acaba bir şey mi var orada? Yani merak ediyorum. Yani olabilir. Şöyle olabilir. Biri bana diyebilir ki kardeşim İstanbul Erkek Alman ekolü. Alman ekolü olduğu için beyinleri lisede seçip ondan sonra daha ziyade böyle Avrupa'da bir kariyer planı üzerine yetiştiren bir okul diyebilir. Yani hani bu enteresan. Alternatiflerden biridir ama
0: Çok doğru
1: söylüyorsun. Bu topraklarda, bu topraklar için bir şeyler üretmeye çalışan beyinlerin üniversite sınavındaki başarılarını çok doğru görüyoruz.
0: Çok doğru görüyoruz ve yani her şey bir yana. Burada bir daha tekrar baştan söyleyeyim. Orada birinci kazanan çok değerli böyle hakikaten Türkiye'nin önemli beyinleri bunlar. Bunlar tabii, çok kıymetli. Tabii. Bu bir gösterge aslında. Yani yanlış çalışmasın biz. Ben böyle başarı hayatı hayal etmedim, kendi adıma söylüyorum. Bunlar büyük başarılar. Hangi okulda olursa olsun hocam. Hepsi kıymetli benim için. Ama bunlar bizim çocuklarımız, doğru mu?
1: Doğru.
0: Bunlar bizim ülkemizde üretecekler. Burayı büyütecekler, doğru mu?
1: Aynen öyle.
0: Hiç bunlar ayrılır mı bunlar peki? Zaten sen puşerisin. Puşeri. Sen demiyoruz. Orada aklım hep geldi çünkü benim Kalamış'ta arkadaşlığım vardı.
1: Abi var var.
0: Alman yani, ismi. Yani şimdi
1: sonda mesela, bir tahsil yapacağım.
0: Mesela şunu ayıralım artık. Yani şunu ayıralım. Allah rızası için ayıralım. Yani hala bakışta şu var. Türkiye'de. Bir hırsızlık vakası var mesela ortada. Bunun immatipli olması, sen Puşeri mezun olması, sen Benoa, sen Jose fark ediyor mu?
1: Hiç fark etmez.
0: Allah-u Teala nezdinde değil. Biz ona ne diyorum? Bir, toplumdaki o adaletsizliği gidereceğiz. Müslüm gayrimüslim değil. İnsan haklarında değil mi? Nedir o?
1: Eşitlik.
0: Eşitlik var. Aynen. Hakkını yiyemezsin. Hele daha aynen tehlikeli. Hele gayrimüslim hakkını yersen daha büyük tehlike. Onun günahlarını alacak, üstleneceksin ahirette. Daha dikkat etmen lazım. Doğru. Hakkını yiyemezsin. Şimdi bu böyle düşünen bir insan. O yüzden ama şu var. Ama hala bak hala biz böyle konuşuyoruz ya. Hala bunu anlamayanlar var. Sen biraz önce verdin. Mesela bir örnek daha vereyim. Bir örnek daha birisi göndermiş. Hatırlattı, doğru. Muhammed Enes Demirel. Japonya'da düzenlenen Dünya Matematik Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyon oldu geldi.
1: Hay maşallah. Adı güzel ya. Tabii. Kimdi adı, bir daha söyle.
0: Muhammed Enes Demirel.
1: Hay maşallah.
0: Bu bir imatipli. Bak şimdi. Yani bak şöyle söyleyeyim. Bunları öcü gibi göstermek. Yani işte Erdoğan ceketini koydu, aldı ya seçimi. O günden itibaren bir duruş sergilediler. Önce irtica dediler, sonra makarna, kömür bilmem ne. Bak aradan bitti, neredeyse çeyrek asır geçti. Hala hazım sorunu yaşıyor adam.
1: Evet,
0: ya
1: evet.
0: Büyüdün, yaşlandın lan.
1: Hazmedemiyor.
0: Utanmıyorsun ki bu millet bu kadar teveccüh etti. Çünkü bazıları YouTuber oldu, bazıları emekli oldu, bazıları öldü gitti. Kozmozlar içinde yatsınlar. Bazıları nefret saçtılar. Demediler ki bu millet bu adamda bir şey buldu. Makarnayla olacak bir şey değil bu.
1: Kömürlü
0: demediler
1: olacak
0: ki
1: şey
0: bu
1: değil.
0: Millet doğru, bununla doğru, bir şey doğru hissetti ya.
1: Abi doğru.
0: Ya bir adam, ben sana söyleyeyim, karşımdaki bir zındık olsa, aynısını ben yaşasam, ülkemi yöneten zındık ki ben bu ülkeyi yöneten çok zındık gördüm. Ben bunlara bu duyguyla besleniyorum. Belki ben anlayamıyorum ama denk bu millete
1: var demek
0: bu millet
1: ki.
0: Bu tercih edeyim. Evet. Şapka çıkartırım.
1: Evet.
0: Ki bak düşün, onlar kadar demokrat değilim ben halbuki. Şapka çıkartırım ve kabul ederim ben bunu. Abi bu adamlar bunu kabul edemiyorlar. Bu bir gerçeği, şu matematik dünya, Japonya'daki dünya matematik şampiyonasında birinci olan bir işte Müslümanı, bir imatipliği veyahut İçişleri Bakanı bir Kur'an tilaveti okumasındaki o şeyi, tecviti ve şeyi, ya onu bırak, bu ülkenin cumhuriyeti, bundan bu kötü bir şey değil hocam. İstersen mecusi ol, istersen krem peynire tap, ama kötü bir şey değil. Anlam değer dünyası olan insanların dünya, düşünce dünyasında maneviyat, sevgi vardır. Kötülük olmaz. Üretmezler kötü. Üretmemeye çalışırlar. Hata yapmaz demiyorum. Herkes hata yapar. Haşa sümme haşa. Herkes hata yapar. Kulun olmanın gereğidir o. Ama bu adamdan korkulmaz. Ama Allah kitap tanımayan, değil mi? Dine söven adamdan korkulur. Öyle, öyledir, öyledir. Çünkü ben bunun hesabını bu dünyada vermezsem de ahirette ben cehennem azabı çekerim korkusu yaşayan bir insanla aksi de olan insan bir olamaz.
1: Bravo, harikasın.
0: Bu kadar basittir yani. O yüzden korkmayın.
1: Dolayısıyla o yüzden şurada, şöyle de anlaşılmasın. Şimdi öyle tepkiler de öyle tepkiler de gelir.
0: Tabii ki.
1: Bütün gençler bizim gencimiz.
0: Evet.
1: İmam Hatipli olan gençler de bizim gencimiz. Tabii. Açık lisede okuyan gençler de, meslek lisesinde okuyanlar hepsi da, evet. Anadolu liseleri, fen liseleri, hepsi bizim gencimiz. Ve bu topraklara ait olmaları tek arzumuz. İşte az önce baştan beri söylediğimiz şey, bu topraklar için üretme gayretindeki, evet, çocukların önünü kesen,
0: tabii,
1: o aşağılık, gerici, yobaz tayfayı hatırlatmaktı. O çocuklar her türlü engeli de kıra, yıka, döke, ki bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani çok büyük emeği az kalacak bir ifade. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde her türlü engeli takır tukur yıkarak aşarak başarılarını sergiliyorlar ve bu seneye özgü evet, bir şey değil. Değil onu da doğru. Onu da hatırlatalım. Yani, vakaya adiyeden oldu artık. Yani
0: şu adalet bile, şu adalet diyorum bak. Hiçbir şey yap, hep diyorum oradan başlıyoruz ya, hiçbir şey yapmış olmasa bile. Şu adalet var ya, yani şu Onca, Kadıköy ve Kartal, önce Kadıköy diyorum bu arada, Kartallılar kızıyorlar. O zaman da rekabet halindeydik ya, değil mi? Böyle aramızda bir rekabet vardı. Fenerbahçe Galatasaray gibiydik yani. Evet. Kadıköy yok, Kartal Kadıköy diye arkadaşlarım, dostlarım anlarlar, bir yanlış anlamasınlar. Rekabet güzel bir şeydir hocam.
1: Tabii. Kaliteyi yükselir. Getirir.
0: Tabii. Onlar tak
1: bize yani adam... siyasette de bir rekabet olsaydı tabii, bize onu söylemiyor muyuz? İktidarla muhalefetin
0: tabii.
1: Rekabeti, sikleti, kayda değer olsaydı...
0: Onlar avantajlı. Bizim gibi 4. 5. kata kum taşımadılar çünkü. Okul yapılırken daha yardımlarla yapılan bir okuldu. Mescit katına inşaat yapılıyor. Onların çimentosu taşırken yardım ediyorduk biz. Çocuktuk o zamanlar, düşün. Oradan başladık biz. Ama tabii onlar da selam olsun. Çok değerli eyvallah, insanlar var.
1: Eyvallah.
0: Dostlarımız, o tatlı rekabet iyi bir şeydir. Ama bunlar, bu da adalet böyle bir şey. Düşünebiliyor musun? 28 Şubat meselesini, girizgahı oradan yaptın sen. Bu adamlar, düşünebiliyor musunuz? Bu zekalar, Japonya'daki dünya matematik şampiyonasında birinci olan, İmam Hatipli bir yarım hafız olan çocuklar, dünya çapındaki adamlar üniversite imtihanı girdiğinde kasiye çarptırıp adamların orta öğretim başarı puanını dibe çektiler.
1: Evet.
0: Sen dediler kazanamazsın. Adam dedi ki ben kazanacağım. Kazanması için Mahmut Faruk Akşi bir zekanın, ben adamı tanıyorum, ben beraber okudum yıllarca. Hı hı. Adam normal değil. Hı hı. Şu da falan çalışıyor kafa. Hı hı. Sen böyle yukarı çıkıyorsun, göremiyorsun. Ondan sonra böyle bir zekanın normal şartlarda başarı puanı, üniversite imtihanından çıkart kağıdına bak, Türkiye'de ilk 10'da. İlk 10 içerisinde Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronikler var. Hmm. Onun altında insanlar da var. Matematik o suydu. Ama bu adam aşağı doğru çekile çekile Boğaziçi makineye girmek zorunda kaldı.
1: O kadarını ancak başarabildiler, bütünüyle engelleyemediler.
0: Tabii adam %100 yapıyor ki nasıl evet. %5 çıkacak oradan.
1: Doğru. Tamam mı? 95'e o zaman
0: şu bile, yapıyor. Şu adalet bak, bu yüzden bunlar her türlü belaneti, her türlü cezayı hak ediyor bu adamlar. Her türlü şey ama. Hani adam bazen çok, ya giderim tabii ki. O yapacak, insan utanır ya. Reddi miras yapar CHP. Hala ca konuşuyor. Orta çağ zihni. Çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek. Ulan şu adam bugün parti kurmaya çalışıyor. Belki bugün parti kuracak. İsmine yeni. Ulan senin neren yeni? Yobaz. Mağara adamısın sen. Yeah. Hala diyorsun ki meydana çıkmış bana bir kürsüden bir çocuğa genç yaşta Kur'an-ı Kerim okuması öğretmenin. Oğlum dünyada herkes, Japonlar dahil bunun peşinde koşuyor. Çocuğu küçük yaşta bir anlam değer dünyası oluşturmaya çalışıyor. Ülkeye bağlamaya çalışıyor. Sen çıkmışsın onların zibidi LGBT sapkınlıklarını ülkeye getirmeye çalışıyorsun ya. Bir de onunla ülkede özgürlük, çocuğun kendi bireysel seçimi falan filan. Lan bu kadar alçakça bir şey pompalıyorsunuz bu topluma. Artı bir de rahatsız oluyor. Bir de ne Kur'an? Bak Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklar böyle oluyor.
1: Ya.
0: Bak erken yaşlarda. Bak ben ilkokulda öğrendim.
1: Tamam.
0: Hep ben ilkokul öncesi öğrendim. Elif, B, T, S diye rahmetli babam her zaman toplardı biz pazar günleri. Evde hep beraber kızlar kapalı. Biz de orada böyle mameli. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Ne yaptım ya. Ben? Ben
1: vatanıma
0: ne zararım oldu ki? Neyi mi gördünüz lan benim? Değil mi? Kur'an-ı Kerim erken yaşta okuman orta çağ değil. En... Uzay çağını yaşar. Örneği de İmam Hatipler'dir. Buyurun. İyi bağladım ama değil mi?
1: Muazzam. Hikmet Bey de elini elinin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendirdi.
0: Özgür Özel anlar. O...
1: Özgür Özel. Tabii o anlar. Merak eden seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz internetin o arama motoru
0: elini
1: kısmına.
0: Elini sırtına diye görsün.
1: Özgür Özel elini elinin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendirdi. Yazarsanız.
0: Ya ette hesap bir şey. Kibir gösteriyordu.
1: Kılıçdaroğlu'nu gösteriyordu.
0: Yani ona öyle, kadar güçlendirdi de anlamadım.
1: Aynen, aynen öyle. Yazarsanız bu sonuçları bir de bu şekilde okuyabilirsiniz. Tabii. Biz buraya kadar söyleyebiliyoruz.
0: Ne çok kıtlanmış ya bugün programı.
1: Abi evet yarım saati götürdük. Bir Kıbrıs mesajı. Bak hızlı gideceğiz olur mu?
0: Tamam.
1: Söz mü?
0: Söz söz.
1: Hızlı gideceğiz.
0: Evet.
1: Kıbrıs mesajı. Asla yalnız bırakmayız.
0: Evet bırakmayız.
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Cevabınız
1: bu kadar. Daha ne diyeceğiz?
0: Haydar Usta tabii.
1: Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü efendim. Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda ana vatan ve garanti ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.
0: Bir cümle yorumlayayım hocam verdi. Şöyle söyleyeyim. Dün demiştim ya o kadar eskisi gibi değil. Böyle hani televizyon geliyor kimi kaçıma değil. Değil mi? Ötekiler de Kardak yok, Kardak yok. Büyük adamsın. Büyük adam. Bir ölmeye gerek yok ölmeye. Asla yalnız bırakmayız. Tek cümle. Yani tebessüm etmeyin. Bak bitti. Eskiden abartıyorduk ya. Abartmıyoruz artık. Niye abartmıyoruz? Bırak, var mı itirazın? Yok. Avrupa'dan ses geliyor. Yok. Bilin yani, o kadar. Hatırlatma sadece babından. Eyvallah. Söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Yani bilin diye.
0: Eskiden çünkü biz bunlara şey hani, yani o Perez'le Kuvayar örneği o yüzden verdim ben dün. Şey hani gelirdi. Ya ben büyüklerin hatta acaba savaş mı çakıyor? Yok unmalım diye oraya kadar geldiğini zamanlar hatırlarım. 70'li yıl çocuğum daha.
1: Evet.
0: Yani oradan buraya kadar geldik. Sayın Cumhurbaşkanı mesajı net veriyor.
1: Anlıyorlar. Ki anlıyorlar. Anlıyorlar.
0: İyi yosuyor maçan diyor. Gelmez ama bu saatten sonra.
1: O zaman devam edelim. Tamam. Kıbrıs'tan sonra bir de İran'dan devam edelim.
0: Tamam.
1: Hürriyet gazetesi bugün güzel bir manşetle okurlarıyla buluşmuş. Güzel diyorum çünkü akşam gazetesinde de var haber ama Hürriyet biraz daha detaylı görmüş meseleyi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bölünmediysek bunun tek sebebi Türkiye'dir diyor. Bizim İran'la düzeltiyorum ABD İsrail'le çatıştığımız dönemde diyor Türkiye sayesinde Türkiye sağlam durduğu için bölünmekten kurtulduk diyor. Çünkü ikinci ya da üçüncü gün diyor bölgedeki Kürtlerin tamamıyla temas sağlandı diyor. Türkiye'de özetle söylüyorum sana. Türkiye'de o benim kırmızı çizgim kımıldarsanız pişman ederim dedi. O yüzden onlar kımıldamayınca diyor Türkiye bizim evet. yanımızda durdu ve bölünmekten kurtulduk diyor. Bunu da İran'ın Dışişleri Bakanı söylüyor.
0: Elhak doğru söylüyor. Ben bunun yorumunu tersten yapıyordum da aynı yere geldik Arakçı ile. Arakçı ile aynı düzlemde asla olamam ben ama.
1: Çok haz ettiğini söyleyemem. Tabii,
0: yok olamam. Ya ben hocam neyi saklayacağız burada? Ben ciğerden konuşuyorum, söylüyorum dediğim. Ama şöyle haklı. Tersten konuştuğum için haklı. Yani ABD o yüzden ne ABD ne Batı ne İsrail. Hiç kimse Türkiye'nin bu işe dahil olması istemedi.
1: Evet.
0: Böyle bir çatışmaya. Hala dahil değiliz. Biz dahil değiliz bu çatışmaya.
1: Ama bu onların oyunlarını bozduk abi. Tabii.
0: Çünkü biz bu sürekli bunu ifade ediyoruz. Bak ABD yok nükleer, yok uranyum. Yok sen de bilmem uranyum kapattım açtım. Hürbüzü bana ver, uranyumu sen al. Bu hokkabazlık bizi çekeceğimiz işler değil.
1: Evet.
0: Türkiye girerse ya böyle bir meselenin içerisine direkt müdahil olursa bazen uzun sürer Suriye'deki gibi taktik olarak uzun sürer. Taktiğimiz de o bizim. O bir taktik. Çok insan, 5 milyon insan aldık. Bunun 2 milyonu geri döndü. Taktik derken nedir? Müdahalemizi yaptık. Kılıçları sapladık. 1, 2, 3. Ondan sonra adam gitti zalim Moskova'ya uçtu gitti. Taktik iş bitti. Şu anda bir tane şey değişti.
1: Evet.
0: Bir 8-10 senemizi aldı ama doğru. Bu. İran'da da aynı şey olur. Türkiye bazı şeyleri göze alırsa, karar verirse ülke olarak İran'da da sistemler değişir. Bunu unutmayalım. Esna'nın en büyük korku neydi hatırlıyor musun? Bununla da az İmmatif dövmediler bunlar. Yaptılar bu alçaklar vakti zamanında. 80 darbeciler yaptı bunu. FETÖ'cülerle beraber yaptılar hatta. Çünkü 85 FETÖ'nün en net Türkiye'de örgütlendiği yıllardır. İran bize rejim ihraç edecek. Tam 20 yıl ensemizde boza pişirdiler.
1: Evet.
0: Şerefsizler. Ulan İran niye bize rejim ihraç etsin? Yaparlar. Bunlar çok güçlüler falan filan. Devlete düşman gerek tabii. Ne yapmak lazım? En güvenilir kurul askeriye. Evet en güvenilir kurumdur göz ama pankart açmak kaydıyla. Ordu göreve. Bu seçim yok. İmmatip ne? Şarap var. Kur'an yok. Böyle 20 yıl geçtik ya biz.
1: Evet, evet.
0: Benim son gençlik yılım böyle geçti ya. Bu yalan, bu şaka değil ha. Bu gerçek. O yüzden Türkiye borçlandı, yıkıldı, dağıldı. Düşünebiliyor musun? Bu kavgalar hala bitmiyor. Bak 20 senede Erdoğan idare etti. Hala bunlar kendine gelemediler.
1: Aynen öyle. Devam ediyorum şimdi. Edeyim mi?
0: Et.
1: Hamas'ın yeni lideri.
0: Evet.
1: Malum biliyorsun Yahya Sinwar şehit edilmişti. Ya. Sonrasında Hamas siyasi büro güvenlik gerekçesiyle yeni liderin ismini açıklamadı. Yani bir heyetle.
0: İran'dan uzak tutsunlar da başka bir şey istemiyorum.
1: Hayır.
0: İran'a söylemesinler. İran bilmesin. İran'a gitmesin. Yani güvende olmak istiyorsa bize gelsin. İran'a gitmesin.
1: Tamam.
0: Tehlikeli yer çünkü.
1: Şimdi bir taraftan bakıyorum. İsmail Hayye'nin Sinwar'ın ardından siyasi büro başkanlığına Halil Hayye'nin seçildiği duyuruldu. Hatta. Bugün Yeni Şafak gazetesinde ve Akşam gazetesinde konuyla ilgili haber var.
0: Geçtik. ABD'den uzak duracaksın. İsrail'den zaten uzaksın. İran'dan uzak duracaksın ki selamete.
1: Anlaşıldı.
0: Bir de CHP'den. 3 beyaz.
1: Harika.
0: Uzak duracak.
1: Tamam. Hazır Hamas'ın yeni lideri demişken sen şeyi bilirsin. Gerçi senin çok fazla yeni o parti. Taraklarda bezin yok da İngiliz rock efsanesi Roger Waters'ı bilir misin?
0: Evet bilirim.
1: Pink Floyd'un.
0: Evet. Ya hocam, İsrail, yani yok ama tabii bizim
1: İsrail
0: gençliğimize
1: lobisi,
0: tekrar.
1: Tamam İsrail Pink lobisi Floyd. Diyor beni hedef aldı diyor. Yine ne ciddi zalimlikle karşı karşıya kaldığını anlatmış. Kendi bakış açısından. Önemli. Dünyada uyanışın sürüyor olması, bu Siyonist zihniyetin yıllara sari yatırımlarının yerle yeksan oluyor olması da fevkalade işe yarar bir durum. Siyonist rejim dedim de işte İngiltere'ye bir antisemitik başbakan gelmiş. Antisemitik neden? Çünkü Yahudi lobisine göre antisemitikmiş. Burnham İngiltere'nin son 10 yılda 7. başbakanı oldu efendim. Starmer vardı biliyorsunuz, terk ettiği için Özgür Özel'in karalar bağladığı, Starmer bizi niye terk ettin dediği. Starmer gitti, Burnham geldi. Burnham partisi Gazze'de 3 yıldır devam eden soykırıma yeterince karşı durmadığı için özür dilemiş geçmişte. Ve bunun için de İsrail lobisi tarafından antisemitik denmiş. Ben de Emin'e sordum, dedim ki antisemitik bir ismin İngiltere Başbakanı olma ihtimali nedir? Emin cevap veremedi. Sana da sorayım.
0: Ya, bilemeyiz. Yani şu anda çünkü o koltuk meselesi bu. Hani vardı ya bizdeki bir şu laf. Taç giyen baş akıllanır. Şimdi tacı buna yedirdiler. İngiltere'deki şartları görüyor. Şeydi, Trump da öyle. Geçen bugün sabahleyin de konuşuyordu galiba bir yerlerde. Bu New York demiş ya, New York belediye başkanı mı? Bir tane bir Müslüman bir adam var mı? O muydu?
2: Var, New York Belediye Başkanı Müslüman. Evet.
0: Bir şey gelir.
2: Netanyahu gelirse Birleşmiş Milletler'e derdest ederim demiş.
0: Trump da yapamaz öyle bir şey. İzin vermem demiş.
2: Ama New York'ta eyalet yasaları, New York'ta belediye başkanı istediğini yapar.
0: Hiç fark etmez ya. Trump ona izin vermem. Trump New York'u ortadan kaldırır gene, oraya sokar. Şöyle söyleyeyim. Bunun için atıp buradan niye buraya atladım? Çünkü adamın elindesin. Yani biz daha bir hafta önce burada Trump'la Bibi'yle Trump'la Netanyahu'nun o kavgasını konuşuyorduk. Dedim bunlara hiç kulak asma.
2: Ya.
0: Bunlar kavga ederler.
2: Tiyatroya devam ediyor.
0: Abi canım, bu yapamazsın. Yani maçan yemez. Kibarcası. Maçan yemez. Hadi yap. Şimdi İngiltere tabii aslında Siyonizm'in çıktığı ülke.
2: Doğru.
0: Batı medeniyeti diye Yahudilerin büyük o sapkın inançlarıyla birleştirilen İngiliz aklının bir araya getirdiği şey Siyonizm. Batı medeniyeti dedikleri şey. Batı medeniyeti budur. Hı. Yani hegemonyadır, daha sonra Siyonizm'dir, sömürgeciliktir, dünya kartelidir, bilmem nedir. Hepsi bunlara ait şeyler, terimler. Kapitalizmdir, budur. Ama şöyle söyleyeyim, ne yapacağını bilmiyoruz. Bir soru, doğru, ne kadar antisemitik, ne kadar antisemitik de davranabilir. Bu çok önemli. Çünkü göreceğiz. Oraya oturduğu için, İngiltere olduğu için merkezi buranın, izin verilen bilemiyorum.
2: Ya zaten antisemitik davranmasın ya. Sadece vicdanı gereği antisemitizmi biz kabul ediyor falan değiliz. Yani bunu defalarca günün manşetinde söyledik. Ama Siyonizmi kutsayıp Siyonizm karşıtlığını da antisemitizm diye yaftalamaya çalışmaya karşıyız.
0: Hocam işte ama bu bazen ne biliyor musun? Mesele ne biliyor musun Ömer Bey? Şu. Mesela bu ifadeleri doğru söylüyorsun ama şöyle bir gerçek var. Bazen kelimeleri öyle bir ifadeler, terimleri öyle bir kavram kargaşası halinde sunuyor ki insanlara. Bu bir çok pazarlama metodu. Türkiye'de var bu. Bir anda ben öyle değildim falan. Korku. Tamam mı? Bu kavramı sen oluşturuyorsun. Mesela bir kavram oluşturuyorsun. Değil mi? Nedir o? Ne kadar hoş bir şey aslında. Kadının sözü beyan neydi? Kadının beyanı esastır. Böyle bir şey olmaz. Yok. İnsanlığa aykırı, tarihe aykırı, tabiata aykırı, organizmaya aykırı, atomlara, atom altı parçacıklara, her şeye aykırı. Böyle bir şey yok. Ne demek kadının esastır? Eşittir. Yani eğer kanuna da basıyorsa. Ya da mesela cinsiyet seçme özgürlüğü. Toplumsal nedir? Cinsiyet eşitliği. Ne kadar güzel kavramlar değil mi? Çok aslında bildiğin homoseksüellik ya. Onu oraya, çünkü onunla bağlıyorlar. Bu kelimelerin, janjanlı kelimelerin kavram kavgası çok kötü bir şey. Türkiye'de olduğu gibi. Cumhurbaşkanı seçildi ama bak bu taraflı. Ben yıllarca küfrediyorum artık. Bak düz sövüyorum çünkü. Ne demek o? Cumhurbaşkanı taraflı oldu ama. Oğlum Cumhurbaşkanı tarafsız olacağı hakkında dünyada bir kriter, bir şey, bir nas, bir ilmi bir delil, bir bilimsel gerçek, bir atom parçacığı var mı? Nötron var mı? Ne demek lan bu? Dünyada böyle bir şey yok. Lan böyle bir şey yok. Salak, sana küçükken öğretmişler. Değil mi? Slogan öğretmişler sana. Cumhurbaşkanı tarafsız olur. Koydum. dünya tarafsız insan yoktur lan, manyak. Tabiata aykırı konuşuyorsun.
2: Çok haklısın.
0: Yani şimdi herkesin kralı. Kral bile ya asillerden, değil mi? İngiltere'de neden...

0: Babam kamerası var. Adamlar isyan etmişler zamanında. Köylü.
1: Doğru.
0: Vay sen beni kullandın.
1: Lordlar kamerasının yanına bir de avam kamerası.
0: Bunu koyarım ben demiş herif. Değil mi?
1: Açmış,
0: Ama her
1: evet.
0: zamanki şeyin tarafını güç sahiplerinden kullanmış. Şimdi ya bu saçmalık. O yüzden antisemitlik derken yanlış ifade etmeyelim. Ya, bir Kur'an'ı ayetlerde bana ne öğretilmişse nas benim nasıl var. Çünkü
1: Tamam.
0: benim Kur'an'ım var.
1: Aynen öyle.
0: Orada bana Yahudiler nasıl tarif edilmişse ben ona inanıyorum.
1: Tamam.
0: Oradan ben konuşurken bana antisemit dersen o kadar antisemitikim ben.
1: Ah, o
0: Ama
1: derse.
0: tabii.
1: Bu ama
0: Arada karışmasın.
1: bunu işe yarar bir sopa olarak yaklaşık
0: Türkiye'deki
1: işte
0: mahalle baskısı gibi.
1: 60 yıldır
0: Mahalle
1: bravo.
0: baskısı var dedi.
1: 70
0: Kim? Ne
1: yıldır
0: o?
1: kullandılar ama maalesef artık maymun gözünü açtı. Ya İngiltere'de başbakan değişti. Hazır İngiltere demişken kral da camiye gittik Mete abi.
0: Kral camiye mi gitti?
1: Kral camiye gitti.
0: Kral kim ya?
1: Charles.
0: Ya Charles doğru.
1: Kral Charles. Nerede gitti?
0: Kral,
1: Efendim,
0: kralını tanımam.
1: Milliyet gazetesi
0: Kralını tanımam ben.
1: Cambridge Merkez Camii'nde Kral Camii'de başlığıyla okurlarıyla
0: ben değilim
1: buluşturmuş.
0: ya. Charles
1: Sayın
0: iyi adam ya.
1: Cumhurbaşkanı'nın mesajı önemli burada.
0: Ha,
1: Sayın
0: değil mi?
1: Cumhurbaşkanı da
0: Aferin
1: demiş
0: diyor.
1: ki evet
0: Bunu,
1: bak aferin demiş.
0: Bana bak bana sünnet ettirmesin sonra.
1: Şöyle demiş Sayın
0: Camiye kadar
1: Cumhurbaşkanı.
0: geldi.
1: Efendim görüntüleri var mıydı Handan? Görüntüleri varsa şimdi gazete küpürünü Milliyet Gazetesi'nden ekranınıza taşıdık. Evet bu da Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntüler. İngiltere Kralı 3. Charles Avrupa'nın ilk
0: Aferin.
1: çevre dostu camisi. Bir de böyle süslü
0: Ne
1: bir
0: güzel.
1: şey var. Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Bu ziyaret önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da bu ziyaret sonrası şöyle bir mesaj yayınladı efendim. İslam karşıtlığı ve kültürel
0: Harika
1: ırkçılığın
0: güzelmiş Charles, harika.
1: küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın Cambridge Merkez Camii'ne yaptığı ziyaretin çok değerli olduğunu düşünüyorum
0: Doğru
1: dedi
0: da.
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Doğru.
1: Yani aferin dedi.
0: Şimdi,
1: İyi yaptın.
0: şöyle şimdi ilk defa mesela Charles ben İngiltere kralı camiye gitti bak şey gibi düşün papa hani burada genel ev var mıydı demiş ya
1: He.
0: havalimanında burada genel ev var mı diye sormuş ilk sorusu. Onun hikayesi söyledi millet yanlış anlamasın şimdi ya. Anlatsana abi onu. Mesela.
1: Abi şimdi vaktimiz yok.
0: Tamam peki.
1: Ona baksın.
0: Yani yok, papa onu sormuyor tabii. Bizden papaya saygısızlık yapmıyoruz.
1: Evet.
0: Fıkra bu.
1: Evet.
0: Gazeteci bundan kim diye soruyor. Kadına toplanınca. Gazeteci diyor ki efendim bunlar genel evde çalışan işte İtalya'da Roma'da bir yerde. Kadınlar da gelmiş orada. Genel evde çalışanlar. Kulüp kadınları falan. Eskortlar. Ben şaşırmış. Ya burada genel ev var mı demiş.
1: Mesela.
0: Ha. Tabii başı soruyu almıyorlar. Papa dedi. Papa havalimanında ilk sorusu burada genel ev var mı?
1: Var mı?
0: Ha. Bu gazetecik şeyi. Eski bir şey. Şimdi bu ilk Charles cami hakikaten değil mi? Charles cami İngiltere kralı camide. Bu manşet asla bir alan değil. Ama tabii olayı anlattın. Çok da güzel bir cami bu arada.
1: Evet.
0: Ondan sonra bunlar görmek istediğimiz hareketler hocam. Değil mi?
1: Aferin.
0: Bak, bak görmek istediğimiz hareketler. Yani şu İngiltere kralı camiye gidiyor. Onlarca yüzlerce camiyi tarumar ettiler Orta Doğu'da. Değil mi? Operasyonla. Koalisyon güçleri. Milyonlarca insan öldü. Cesetleri hala o camilerin altında yatan
1: Enkazının
0: insanlar var.
1: altında.
0: Enkazın altında var. Daha yakında kilise ve cami olmak üzere Gazze'de katliam yapan şerefsiz Netanyahu o soykırımcı, o katil İngiltere ona bir şey söylemesi lazım diye düşünüyorsun. Çünkü neden? Evrensel değerler
1: Mabetler dokunulmazdır abi.
0: tabii dokunulmaz. Yani buradan diyorsun ki bak adam ne güzel oradaki İngiltere'de Müslüman camianın yapmış olduğu orada hani Muslim Society'nin yapmış olduğu bir şeyde gelip orada onu neydi? Kendi doğa dostu.
1: Evet.
0: Kendi enerjisi üretiyorsun. Çok güzel bir camide. Güzel bir etkinlik. İşte bu medeniyetlerin bu şekilde bir araya gelmesi, kralın cami ziyareti bunlar hep olmuş şeyler.
1: Evet.
0: Ve fakat şu manzara dünyada geçerli bir akçe değil. Geçerli bir şey de değil. Çünkü İngiltere dediğin ülke Netanyahu bombaları salladıktan sonra ilk olarak Sunak'tı galiba değil mi o zaman Sunak. Ne kadar İngilizse o Sunak'ta. O
1: Hint asıllı
0: Hint asıllı
1: İngiliz.
0: Sunak'ta
1: Evet.
0: geldi donanmayı Doğu Akdeniz'e İngiliz donanmasını getireyim ben dedi size.
1: Kraliyet
0: Hizmetinize.
1: donanması
0: Kraliyet
1: emrinizdedir dedi.
0: donanmasını.
1: Evet.
0: O İngiltere bu İngiltere
1: Bravo.
0: olduğu için.
1: Bravo.
0: Biz diyoruz ki sen
1: Bravo.
0: sağ ol. Hakikaten kral hareket yapmış yani.
1: Neyse geçtik. Kral da camiye gitti. Şimdi çok hızlı. Bak Hikmet abi 5 dakikam var.
0: Evet. Hemen daha hızlı.
1: Çok hızlı. Devam ediyorum. Terörist Türkiye turları bugün başlıyor. Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş.
0: Numan Kurtulmuş'taydı.
1: Liderleri ziyaret edecek. Bir yasa hazırlığı var
0: Evet.
1: efendim. Ortak imza gayreti var.
0: Önce
1: Bu ortak
0: MHP'ye gidiyor. Saat 12'de
1: aynen öyle
0: sonra
1: MHP'ye
0: ezbere gidiyor.
1: gidecek. Deme gidecek. Bir eksik var. Kılıçdaroğlu'nun mecliste makamı yok ya. Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek Sayın Başkan.
0: Tabii,
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla da bir görüşme var. Ki Kılıçdaroğlu'nun CHP bu konuda daha fazla aksiyon almalı ve lider olmalıydı eleştirilerini hatırlıyorsun. Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcında. Yani bu yeni yönetime, o dönemki Özgür Özel ve ekibine eleştiriler yöneltmişti Kılıçdaroğlu. Bakalım nasıl aksiyonlarla CHP'yi daha ön planda göreceğiz. Buna söyleyeceğim bir şey var mı? Yakından takip ediyoruz.
0: Aynen,
1: evet. Temennimiz ortak imza. Bu ülkenin Türkiye yüzyılının geleceği için terörsüz Türkiye hayati önemde. Bunun farkındayız. Devlet farkında, görevliler farkında, devlet insanları farkında, vatandaşlar farkında. Bu evet. İşi bir şekilde İnşallah. Hal yoluna koyacağız Allah'ın izniyle. Devam. Özel ayrılıyor.
0: Ha, hocam bununla gel. Bak vakit bırakmadım. Özel'e.
1: Özel ayrılıyor.
0: Canım benim Özel. Ne kaç? Ya tamam. Abi Özel bugün son konuşmasını yapacak diyorlar. Doğru mu?
1: Yeni parti için geri
0: evet.
1: Sayımlı.
0: Yani bugün Cumhuriyet. Bugün, evet. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, mevcut Manisa Milletvekili Özgür Özel bugün meclisteki son grup toplantısı.
1: Genel başkanı kısmını düzelteyim. Butlan olduğu için yok hükmünde. CHP Manisa Milletvekili demen yeterli.
0: Eski dedim ama demedim.
1: Olmaz. Eski. Yok hükmünde. Eski de olsa yok hükmünde.
0: Aha.
1: Başa döndük
0: diye biz. Sen teknik olarak söylüyorsun.
1: Başa döndük. O yüzden öyle bir genel başkanlık. Yok olmadı.
0: Tamam şimdi anladım. Tamam. Doğru tamam. Herifi adamı küçülttün ya ben böyle bakıyorum. Herifin teki. Tövbe estağfurullah. Adamın teki. Tamam. Şey işte bu şey. Mezarlıkta kafayı çeker Özgür Özel.
1: Tamam.
0: Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa pavyon pazarlıkları dahil oturttuğu kişi.
1: Tamam.
0: Değil mi? O başkanlık koltuğuna oturttuğu pavyon pazarlığı da.
1: Tamam.
0: Böyle sayılır mı? Teknik olarak olur mu? Teknik oldu.
1: Olur. Ha, teknik olarak.
0: Tamam.
1: Şaban Sevinç'e selam olsun teknik olarak.
0: Teknik olarak böyle. Oturttuğu adam bugün meclisteki son grup toplantısını yapacakmış. Biliş diyoruz ama birkaç saat bekleyin yani. Bak, yarın
1: bakalım olursunuz. Ne olacak?
0: Birkaç Şimdi, saat sonra.
1: Partinin adı yeni parti.
0: Partinin adı yeni parti olacakmış, doğru mu?
1: Değil. Sözcü de diyor ki yeni parti olmayacak diyor. Şimdi ben hangisine inanayım?
0: Ha? Hocam hangisine? Niye bizi böyle kontrolde bırakıyorsunuz?
1: Sözcü diyor ki yol ya da yürüyüş isminden vazgeçildi. İstiklal Islak. İsmi öne çıktı. İstiklal.
0: Olmaz. Bak ayıp ya.
1: Arapça. Ayıp. Ya mezarlığa yani şimdi... gömüt diyen zihniyetsiniz siz ya. Mezarlık dememek gömüt. İçin Cebeci Asri gömütlüğünde anıldı falan. Bir saniye
0: ya. Hakikaten böyle mi diyor? Niye peki istiklal nereden çıktı şimdi?
1: Şurada efendim bakınız. Şurada. Yol ve yürüyüş isminden vazgeçildi. İstiklal adı öne çıktı.
0: Hocam tersten bulan bir sürü mesaj da geliyor. Evet. Bir şimdi mesajlar da geliyor. Ya millet hala şeyde çocuğu kazananlar kalıyor. Hala gruplar coşuyor kaç puan diye.
1: Maşallah.
0: Tamam. Evet insanlar tabii konuşuyorlar. Evet. Bir şey hocam yani tamam hocam. Her neyse. Yani yeni parti, eski parti, bilmem ne parti. Fakat şöyle bir enteresan. Ya Sübhanallah. Geldiğimiz yere bakar mısın? Yani 2024 büyüdü yerel seçimler. Hmm. 2024 yerel seçimler. Hmm. Yani burada bir Orhan Veli Kanık havası var. Tamam bunu okumak lazım. 47 yıl sonra ilk defa biz bu kadar parti. Biz kazandık. Zaten kaçıncı kez dönüyoruz. Şu anda seçim istiyoruz. Çünkü ben seni orada %29'a oturtmam. Ben %35'i buldum. 36, 37 gidiyorum. Bakın bu rakamlar yaklaşık ama abartılı değil. 27'ye indin sen. Hı, niye baraj 20? Bugün seçim, derhal seçim. İşte alo seçim, işte alo seçim. Cır cır cır cır cır. Dedik yapmayın etmeyin bir dakika bir saniye. Yerel seçimleri tamam kazanmış olabilirsin ama insanlar bu ülkede bir oy verdiler ve Türkiye'de bir başkan seçtiler tekrar. Yani can istediği seçime gider mi? Olmaz ben hissediyorum. Kutumu iyi hissediyorum. Sen 25'sin. Ben 45'e çıktım.
1: Tamam. Dedin.
0: Silk çadırı da olsa bir kıymeti vardı. O da yok. Şaklabanlığın ötesinde geçemedi adamlar ya. Ya bir sabredin ya. Bak burada kavga çıkar. Yazmışım kavga çıkar kavga. Hı. Bak Kılıçdaroğlu'na siz kelek attınız. Arkasından bu tabii aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye'deki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk ve hırsız dosyası patlayınca. Hı. Bu hala bir bu 30'lar 20'sem küçüldü. Yarın seçim yapsan giremez. Bak Rabbim verdiçe verdi ya. Yani bak Rabbim bak bu ülke elhamdülillah büyüklerimiz büyük iyilikle yapmışlar ki onların bir şeyini ekmeğini yiyoruz.
1: İki konu başlığı
0: Allah,
1: var.
0: Bu ülkeyi inşallah sevdi.
1: Tamam.
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Bu ne bekliyorsun sen şimdi yeni parti kuracak istiklal ya ölüm.
1: Görelim.
0: Ne olacak? İstiklal. Türkiye normal şartlarda 25 civarı olan 30 diyelim hadi oyu olan parti buraya bölününce buradakiler kalacak. Bu 35'ten devam edecek. 100 vekili buraya geçecek. Bu da kalacak 3-5, 40-45-50. Yani bölünerek bu kadar kavga, yani. Bu kadar hırsızlık, bu kadar otel, bu kadar peştemal, bu kadar sevgili, bu kadar hırsızlık, bu kadar şeyler hepsi yalan. Yemedi, bütün millet yedi bunları CHP'liler. Tuvalet terliği bekliyor, oy vereceğiz öyle mi?
1: Tamam. Şimdi harikasın. Yani İki konu başlığım daha var.
0: Şu çirkefliğin haline bak ya.
1: Bak Handan kulağıma dedi ki...
0: Yok böyle bir şey.
1: Son bir

0: desem mesela. Genci susturamazsın desem. Bütün gençleri değil mi? Sübliminal mesaj vermiş olurum. Oysa ki program artık bitecek Hikmet Genç. Yani biraz sus demem. Den hareketle söylüyorum. Niye bunu anlattım? Hürriyete şafak operasyonunu gördün mü? Başlığa bak, başlığa. Başlığa bak, başlığa. Dolabiliyor musun? Ya da Emin elinizde var mı? Hürriyete, hürriyete şafak operasyonu. Jimmy'den göstereyim. Şöyle. Dörtten göstereyim. Peki. Hürriyete şafak operasyonu. İzmit Belediye Başkanı efendim. Hanımefendi. Fatma Hürriyet. Doğru mu?
1: Evet. Fatma Kaplan Hürriyet.
0: Fatma Kaplan Hürriyet.
1: İzmit, evet.
0: Aa, o subliminal mesajı vermiş Hürriyete şafak operasyonu.
1: Yani
0: 3 kilo altın var. İddia. Öyle bir iddia ki hiç öyle yenilir yutulur cinsten değil. Bugün hemen size söylüyorum. Sabah Yeni Şafak ve akşam gazetelerinde meseleye geniş yer verilmiş. 3 kilo ihale karşılığında 3 kilo altın verdim diyor. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltında. Bunu diyen kim? Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Turgut Koç. Turgut Koç diyor ki hanımefendiye hürriyete, özgürlüğe, hürriyete araç kiralama ihalesi karşılığı 3 kilo altın verdim diyor. Bunun Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir çekilmiş galiba OGS görüntüleri neyse
1: hocam, değil ya.
0: Görüntüleri yani, bak tamam, şurada detay, akşam gazetesinde de bak var abicim ha, var görüntü var görüntü
2: hocam,
0: delilden
2: sen bunu delilden var. Da yani ha. burada zavallı ne kadar garibim benim 2 kilo mu çalmış 5 kilo 10 kilo 3 kilo altı para değil hocam. Bak bir daha söyleyeyim, adam tabii ki aldım ettim diye adam şu anda parti kurup da Türkiye'yi kurtaracak var ya, ya istiklal ya ölüm. Ya adam 170 bin euroyu sen niye uşağı yaptırıyorsun? Ardahan daha iyi değil. Devletin parası buradan girer, buradan çıkar diyor adam. Ekran da bunu itiraf ediyor. Ya evet. Adamın ortağı, Ekrem İmamoğlu'nun çalıştığı ortağı 115 milyonu aldığı, daha cevabı yok. 15 milyonu aldığı 3 villayı 1,5 milyar diyorsun. Yüzde bilmem kaç bin katını para kazanıyor adam. Abi görünmeyen kameralar bantlanıyor. Ortakları diyor ki efendim biz beraber yaptık diyor. Buyurun diyor, paralar burada diyor. Herkes itiraf ediyor abi. Adama çaldın mı soruyorsun. Ey diye başlıyor, sana şiir okuyor. Şimdi bu küçük bir şey. Ama bu insan biraz zerre kadar bile hani aklını çalışırsa söyleyemedim. Ya bunu sürü manşete koymuşsun. Hürriyete de şafak gözaltı. Kelimeyle oynayacak ya. Hürriyete de şafak gözaltısı. Hocam şununla bak, deminki tabirlere geldik. Diyor demin ne diyorduk demin? Ya bir kelime böyle antisemitik bir kelime, homofobik bir kelime, cumhurbaşkanı bunun gibi şey, şafak operasyonu gözaltısı ne ya? Ya aptal lütfen Allah aşkına bir insan aklı oynamayın artık. Operasyon veyahut da gözaltı şafak da olur. Hatta öyle zamanlarda olur ki kendini kaçıp toplanmayacağın şekilde polis gelir alır. Bu normal bir şeydir bir. İkincisi hürriyete de deyince ne oldu şimdi? Hemen bir anda sözcü okur. Oh bak görüyor musun?
0: Ya.
2: AKP hürriyeti de gözaltına aldı. Kim lan hürriyet? Hürriyet bilmiyorum ama bak hürriyeti de gözaltına aldı.
0: Hürriyetimiz tehlike altında.
2: Altında. Şimdi artık hala bu devirde, bu çağda hani böyle 28 Şubat'ın da daha aptalında bir manşet nasıl atıyorsunuz?
0: Yayınımız ya? Tehlike altında manşet. Kapatmak zorundayım. Abi, biz seninle içeride konuşalım.
2: Bunca hadi, şey tamam, görülmüş, edilmiş hala da iyi koruma peşindesin ya. İmamoğlu'nu kurtarın bari.
0: Ben
2: göstersene.
0: Tamam. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdi hoşça kalın. Sürçülisan etmesek.

0: seni.
1: Ne oldu şimdi?
0: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
2: Öyle bir dünya yok öyle.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Kartınızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik.
3: 2900 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi efendim. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre birinciler de belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da yaklaşan tercih dönemi için adaylara tavsiyelerde bulundu.
1: Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS sonuçları açıklandı. Süreç tercih dönemiyle devam edecek. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM 2026 Yüksek

0: Üretim kurumları sınavında iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler Türkiye birincilerine çevrildi. Sınav sonuçlarına göre temel yeterlilik testinden 5, alan yeterlilik testinden 3, yabancı dil testinden de 5 birinci çıktı. Birincilerin okuduğu okullar arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi yer aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sonuçların açıklanması ile birlikte bir paylaşımda bulundu. Adaylara tercih dönemi için tavsiyelerde bulunan Özvar, yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelmelerini önerdi. Tercih yaparken adayların özellikle ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri dikkate alınmasını tavsiye etti. 2,5 milyon adayın girdiği YKS sonuçları ile birlikte artık tercih dönemi başlıyor. Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre TC kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin resmi internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih süresi 10 Ağustos'ta sona erecek.
1: Efendim, CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi ve rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonucunda Silivri CHP ilçe başkanı gözaltına alındı. Hemen detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alalım. Ada, merhaba. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yapılan operasyonda hangi gelişmeler var, neler aktaracaksın?
2: Duygu Göktürk, dün yapılan operasyonla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Tabii burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor buradaki soruşturma. Yapılan açıklamada da şu belirtiliyor. Bu soruşturma kapsamında yapılan bazı incelemeler var. Tanık beyanlarının alındığı belirtildiği, et pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlerin verdiği ifadeler, bununla birlikte şüpheli ifadeleriyle birlikte toplamda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şimdi Başsavcılıktan yapılan açıklamada özellikle çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı'nda tarafından düzenlenen bazı ihale süreçleriyle ilgili incelemeler yapıldığı belirtiliyor ve bu incelemelerle birlikte burada İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde ihaleyi kazanan firmalar ve bununla birlikte ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu tespit ediliyor. Belediyeye iş yapan burada firmalardan komisyonla dağıtında para verildiği belirtiliyor. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine ise soruşturma başlatılıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı. Bununla birlikte aynı zamanda kendi eşi Murat Kaplan da gözaltına alındı. Toplamda 29 şüpheli bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, burada ihale, fesat karıştırma ve rüşvet suçlamasıyla buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor Duygu Göktürk.
1: Teşekkür ediyoruz Ada Kahriman. Muhabirimiz Ada Kahriman detayları bizlerle paylaştı efendim. Diğer detaylarla devam edelim. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli daha tutuklandı efendim. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Uğur'un birçok soruya muğlak yanıtlar verdiği görüldü. Haluk Levent de kişisel bir mesele nedeniyle irtibatı kestiğini söyledi. Olayın sebebini ise açıklamaktan kaçındı. Hesabına yatırılan 6,5 milyon TL'yi ise ismini vermek istemediği bir aile dostunun gönderdiğini öne sürdü. Peki milyonlarca liralık o sır transferlerin arkasında yatan gerçek ne? Haberimizde izleyelim.
3: Milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, çarçur edilen deprem bağışı paraları, MASAK raporlarına yansıyan çarpıcı gerçekler. Ahbap çavuş ilişkisi altında sır para transferleri. Ahbap soruşturması derinleştirildi ve aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 şüpheli daha tutuklandı.
4: Sağ olun.
3: Soruşturma kapsamında son olarak Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Ve mahkemeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'la diğer 8 şüpheli hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı.

0: 9 şüpheli cezaevine konuldu. Böylece Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklananların sayısı 28'e yükseldi.
1: Arama ve ek olma kararı var. Evimizi arama yapacağız.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında Oğuzhan Uğur ve aile şirketleri mercek altına alındı. İddiaya göre özellikle 2023 yılından itibaren hızla büyüyen bu şirketlerde dijital medya projelerinden elde edilen kurumsal hak edişler çok kısa süre içerisinde lüks taşıtlara ve gayrimenkullere aktarıldı. Masak raporuna giren kara para soruşturmalarının merkezindeki Gain Medya'dan yapılan 45 milyon 31 bin TL'lik fon girişi ise soruşturmanın tüm boyutunu değiştirdi. Bu transferlerin hemen ardından yapılan lüks araç ve Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL'lik villa alımları şüpheli işlem trafiği olarak kayıtlara geçti.
2: Mevzu vardı. Delillerimizi sunduk.
0: Maliye Bakanlığı beyanname verilerindeki detaylarsa şaşkına çevirdi. Baba Laika filmin 10,9 milyon TL, Babala TV'nin ise 8,5 milyon TL gibi devasa net satış cirolarına ulaşmasına rağmen vergiye esas net kar hanelerinde resmi olarak 0,0 TL olarak beyan ettikleri saptandı. Yüksek cirolara rağmen sıfır vergi ödenmesi, yapay giderlerle stopaj verilerini bypass etme şüphesi doğurdu. Babala TV üzerinden döndüğü belirtilen ana para trafiğinde aynı gün içinde milyonlarca liralık 2000'den fazla iş avansı, avans iadesi, nakit giriş çıkışı yapılması MASAK tarafından riskli ve izlemeye değer bulundu. Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri de kişisel mal varlıkları ve araç mülkiyetleri oldu. Kardeş Tuğrul Uğur'un şirket kasasından çekilen avanslarla lüks taşıtlar edindiği iddia edilirken, raporda yer alan bir diğer çarpıcı ayrıntı, tıpkı tutuklu bulunan Haluk Levent gibi Oğuzhan Uğur'un da kendi üzerine kayıtlı hiçbir aktif aracının bulunmaması oldu. Bu arada Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu da dikkat çekti. Uğur'un önceki sözlerinden çark ettiği görüldü. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le yan yana poz veren ve şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık, başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık diyen Oğuzhan Uğur, emniyette söylediklerini inkar etti.
1: Arama ve ek olma kararı var. Evimizi arama yapacağız.
0: Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, AFAD ve Kızılay içinde destek paylaşımları yaptığını söyledi.
3: Şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
4: Kaç gündür uykusuz.
3: Kaç gündür uykusuz.
0: Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli kendi şirketleri veya şahsi hesapları üzerinden herhangi bir bağış toplamadıklarını savundu. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'le olan ilişkisini de anlattı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duyduğunu söyledi. Levent'le kişisel bir mesele yaşayınca iletişimini kestiğini belirtti. Kendisiyle yakın bir çalışma içerisinde bulunmadığını öne sürdü. Şüpheli para transferleri de Oğuzhan Uğur'a soruldu. Hesabına yatırılan 6,5 milyon TL tutarındaki parayı artan masrafları ve borçları nedeniyle aldığını savundu. Paranın kaynağını ise ismini vermek istemediğim bir aile dostumuz olarak açıkladı. Bu parayı çeşitli ödemelerle kullandığını ifade etti.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün terörsüz Türkiye trafiği yaşanacak efendim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli ile birazdan bir görüşme gerçekleştirecek. Tüm görüşmeler bununla da sınırlı olmayacak efendim. Detaylarını almak üzere sizleri hemen Ankara'ya götürelim. Ankara'da bizleri 24 muhabiri Emre Ayaz bekliyor. Emre merhaba. Oldukça önemli görüşmeler olacak bugün. Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Bahçeli görüşmesinin birazdan başlaması bekleniyor. Hem bunun detaylarını alalım senden. Hem de bugün planlanan başka görüşmeler olacak mı? Neler aktaracaksın?
6: Duygu Göktürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketlilik bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un parti ziyaretleriyle hareketlilik kazandı. Baktığımızda ilk ziyarette sizin de söylediğiniz gibi saat 12.30 itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olacak ve konu itibariyle de baktığımızda terörsüz Türkiye'de gelinen son aşamada son zamanlarda sıkça bahsettiğimiz o yasal çerçeveyle ilgili görüşmeler gerçekleşecek. Bildiğimiz gibi bugüne kadar söylenen ve söylemler polis bilgileri meclisin

0: karantinanın uzatılma sebepleri ise o yasal çerçevenin bu yasama döneminde gerçekleşmesi adınaydı. Ve şu anda da gelinen noktada terörsüz Türkiye'deki son süreç değerlendirilmek üzere Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı ziyaretler gerçekleştiriyor. Az önce de Devlet Bahçeli makamına girişini yaptı ve saat 12.30 itibariyle de o ziyaret terörsüz Türkiye kapsamında gerçekleşecek. Tabii 12.30'da dedik bu ziyaret. Ondan sonraki ziyaretler de olacak. Meclis akşama kadar hareketli olacak bu konu kapsamında. Saat 14'te DEM Parti ile görüşecek Meclis Başkanı. Direkt kendi makamlarına gidecek. Ziyaret orada gerçekleşecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Yine konu aynı. Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama ve yasal çerçevesi konusunda, meclisin çalışmaları konusunda da görüşmeler gerçekleşecek. Saat 15'te bir görüşme daha gerçekleşecek Numan Kurtulmuş tarafından. O görüşmesi Yeni Yol grubuyla olacak. Yeni Yol grubundan Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile olacak ve son görüşmede saat 16'da olacak. Bu görüşmede Meclis Başkanı'nın makamında gerçekleşecek bir ziyaret. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek Numan Kurtulmuş ve süreçte gelinen noktada Kemal Kılıçdaroğlu'yla, yani CHP ile de görüşmüş olacak. Bilindiği üzere o 51 üyesiyle ortak çalışmalarına devam ederken terörsüz Türkiye sürecinde o Milli Dayanışma ve Kardeşlik Demokrasi Komisyonu o komisyon çalışmalarından geri durmuştu ve toplantılara artık katılmayacağını, dışarıdan destek vereceğini söylemişti Özgür Özel yönetimindeki CHP. Mutlak Butlan sonrası meclis başkanıyla görüşmesi ilk olarak da kaydı geçmiş olacak. Bugün saat 16 itibariyle bu ziyaret gerçekleşecek. Dakikalar sonra da ilk ziyaret, günün ilk ziyareti, arkamda görmüş olduğunuz MHP Genel Başkanı'nın makam odasında Devlet Bahçeli ile Numan Kurtulmuş'un görüşmesine tanık olacağız. Biz de 24 ekibi olarak bu görüntüleri an be an aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Emre, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gelişmeler yaşandıkça, görüşmeler gerçekleştikçe sık sık sana bağlantılarımızı sürdüreceğiz diyelim. Ve Gülistan Doku soruşturmasındaki gelişmelerle devam edelim. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı efendim. Yeni delillere ulaşılmasının ardından ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. 5 ilde operasyonlar düzenlendi ve aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
2: Gülistan Doku cinayetinde karartılan deliller tek tek deşifre edildi. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
3: Geliyor.
2: 6 yıl sonra aydınlatılan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bilgilere ulaşıldı. Kritik delillerin karartıldığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı siber uzmanları 28 milyondan fazla veri üzerinde iğneyle kuyu kazdı. Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tüm log ve sağlık kayıtlarının siber bir müdahale ile kasıtlı olarak silindiği resmi raporlara girdi. 31 Aralık 2019 ve 8 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku adına alınan provizyonlar saniyeler içinde hastane IP'sinden yok edilmişti. Bu dijital sabotaj iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi ve 3 doktor, 1 hemşire ile 6 bilgi işlem personeli dahil 10 sağlık çalışanı toplam 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 5 ilde şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de dosyanın tutuklu şüphelisi dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'di. Valilik konutundaki tanık beyanları doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındı.
4: Tamam.
2: Sadece hastane kayıtları değil, para transferleri, gizli tanık beyanları ve şüpheli HTS irtibatları da mercek altında. Dönemin valisini Ordu'da ziyaret eden hafriyatçı Okan Yargıcı Tunceli'de, gizli tanık Duman'ın işaret ettiği iki güvenlik korucusuysa Elazığ ve Tunceli'de yakalandı. Öte yandan Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartının temizlendiği tespit edilmişti. İşlem yapıldığı bilişim şirketi incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Gökhan Ertuğ'un çalıştığı Aca Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da gözaltına alındı. Ayrıca Mehmet Acay'la dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel arasında yoğun masak hareketleri de tespit edildi. 5 ilde yakalanan 15 şüpheli soruşturmanın merkezi Tunceli'de sorguya alındı. Ekipler bir yandan da katledilen ve gömüldüğü tahmin edilen Gülistan Doku'nun cesedini arıyor.
5: Tamamdır.
1: İstanbul Avcılar'da seyir halindeki yolcu dolu bir

0: Metrobüste yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan metrobüslerde yine bir yangın paniği yaşandı. Sabah saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa'da seyir halindeki bir metrobüsten dumanlar yükseldi. Büyük panik yaşayan yolcular hemen tahliye edildi. Devreye ekipler girdi. Yangına müdahale edildi ve daha da büyümeden söndürüldü. Bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. AK Parti İstanbul milletvekilleri sağ çalışmalarını sürdürüyor. Güngören, Sarıyer ve Tuzla'da vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri mahalle ve esnaf ziyaretlerinde talep ve beklentileri dinledi.
1: AK Parti İstanbul milletvekilleri bu hafta rotasını Güngören, Sarıyer ve Tuzla'ya çevirdi. Gün boyunca mahalleleri dolaşan milletvekilleri esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla birebir görüştü. İletilen talep ve beklentiler tek tek not alındı. İlçelerin öncelikli sorunları ve İstanbul'un gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Milletvekilleri teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelerek sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yapıldı. Esnaf ziyaretlerinde ekonomik gelişmeler ele alındı. Mahalle buluşmalarında ise ulaşımdan eğitime, çevreden sosyal hizmetlere kadar pek çok başlıkta vatandaşın görüş ve beklentileri dinlendi. AK Parti sahadan alınan geri bildirimlerin hem meclis çalışmalarına hem teşkilat faaliyetlerine yön verdiğini belirtti. İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşla doğrudan temasın süreceği vurgulandı.

0: İletişim bilimleri kanaat önderlerine medya kadar değer verir. Onlar kitle iletişim araçlarından gelen bilgileri süzerek ve yorumlayarak kendi çevresine aktaran, toplumun güvenini kazanmış etkili kişilerdir. O bazen yan komşunuz, bazen mahalle muhtarı, bazen de anne babanızdır. Ama şimdi o kanaat önderlerinin yerini yapay zeka almak üzere. İnsanlık giderek bilgiyi yapay zekaya yorumlatarak bir fikir sahibi oluyor. Peki ya seçimler? Kime oy vereceğimizi de yapay zekaya mı soracağız? En azından siyasi görüşümüz yapay zekanın algoritmalarıyla mı belirlenecek? Ayrıntılara bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri 3 Kasım'da. Peki Kongre'de çoğunluğu yapay zeka mı belirleyecek? Hatta sıradaki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Peki ya Türkiye? Bizi kimin yöneteceğine yapay zeka mı karar verecek? Kulağa bilim kurgu gibi gelse de kurgu tanımlamasını taca çıkaran somut veriler var. Ama önce Don't Look Up, yani yukarı bakma. Başrolünü Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın üstlendiği 2021 tarihli bir bilim kurgu. Dünyayı tamamen yok edecek büyüklükte bir kuyruklu yıldız yaklaşmaktadır. Ancak bu durum zamanlaması itibarıyla müesses nizamın çıkarına değildir. Bu yüzden sorun önlem almak yerine inkar edilerek ötelenir. Göktaşı artık çıplak gözle görülebilecek kadar yaklaştığında bile inkar sürer. Medya, Yukarı Bakma isimli resmi bir kampanya başlatır. Yukarı bakan sosyal linçle karşılaşır. Tıpkı koronavirüs günlerinde maske takmayanların linçlenmesi gibi. Film bize iletişim araçlarını ve kanaat önderlerini kontrol etmenin gerçekleri yenebileceğini gösterir. Bugün artık medya ve kanaat önderlerinin tahtına yapay zeka oturmak üzere. Geleneksel arama motorlarından yapay zeka sohbet robotlarına doğru ciddi bir kayma var. 2024'teki İskoçya parlamento seçim sürecinde seçmenlerin %13'ü oy tercihlerini yapay zeka vasıtasıyla netleştirmiş. Her 10 Hollandalı seçmenden biri seçim döneminde ChatGPT'den siyasi parti ya da aday tavsiyesi almayı planladığını belirtmiş. Türkiye'de yapay zeka kullandım diyenlerin oranı %19,2 civarında. Bu da 14,8 milyon kişiye denk geliyor. Yani tüm dünya demokrasilerine

0: doğru yaklaşan bir göktaşı var. Ve işin kötüsü bu göktaşı bize akıl veriyor. Yani şimdiden birçoğumuzun kanaat önderi yapay zeka. Kitle iletişim araçlarından gelen mesajlar topluma doğrudan ve aynı etkiyle ulaşmaz. Mesajlar önce medyayı aktif takip eden kanaat önderleri tarafından süzülür, ardından daha pasif olan takipçi kitleye aktarılır. Bireyler medyadaki yabancı bir ses yerine kendilerine benzeyen bir tanıdığın güvenilirliğine dayanarak karar verir. Günümüzde işte o güvenilir tanıdıkların yerini yapay zeka almak üzere. Bilgiyi süzüp yorumlayan o geleneksel mahalle muhtarının ya da görmüş geçirmiş üst komşunun yerini yapay zeka almak üzere. Üstelik bu yeni kanaat önderi muhtarımızdan daha özgüvenli ve komşumuzdan daha tarafsızmış gibi görünüyor. Oysa yapay zeka kendi fikirlerini üretmez. İnternetteki mevcut makaleleri, haberleri ve kitapları tarar. Eğer eğitildiği bu veriler tek taraflı, ideolojik veya yanlıysa, yapay zeka da bu taraflı bakış açısını doğruymuş gibi benimser ve çıkarımlarına yansıtır. Tehlikenin farkında mısınız?
1: İngiltere Kralı 3. Charles, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak bilinen Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya gelen Kral Charles'ın ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir mesaj geldi efendim. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın tırmandığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyareti çok kıymetli olarak nitelendirdi.
2: İngiltere Kralı 3. Charles, Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Caminin imamları, mütevellileri ve yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın tırmandığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyareti çok kıymetli olarak nitelendirdi. Erdoğan, Cambridge Merkez Camisi'nin ilk günden bu yana ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olduğunu belirtti. Kral Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirilen camiyi gezen Kral Charles, çevre dostu uygulamalar, mimari yapısı ve sosyal projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette dini toplulukların iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği rol ve İslamiyet'in doğanın korunmasına verdiği önemi de ele alındı. Kral Charles'a Selimiye Camisi'nin kubbe mimarisinden esinlenerek tasarlanan cam eser, Profesör Doktor Fuat Sezgin'in İslamiyet Medeniyetinin Bilim Mirası adlı kitabı ve caminin hikayesini anlatan prestij yayını hediye edildi. 2019'da açılan Cambridge Merkez Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi. Güneş enerjisi, doğal havalandırma ve düşük karbon ayak iziyle öne çıkan cami, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.
1: Türkiye'deki her iki trafik kazasından birine motosiklet sürücüleri karışıyor. Bu yüzden motosiklet sürücülerine özel şerit geliyor. Yeni önlemlerin detayları da belli oldu. Detayına bakalım.
3: Motosiklet sürücüleri için yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı kazaları azaltacak eylem planını hayata geçiriyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planıyla motosiklet kazalarının önlenmesi, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
4: Trafikte artık her 5 araçtan biri motosiklet. Trafikteki motosiklet yoğunluğunun çoğalmasından kaynaklı maalesef ki yer yer bilinçsizlikten dolayı trafik kazaları ölümle sonuçlanabiliyor. İşte bunun önüne geçmek için de bazı planlamalar var. Önümüzdeki günlerde trafikte araç yolunun yanı sıra motosiklet yolunun da yapılması planlanıyor.
5: Harika bir düşünce. Zaten Avrupa'da da bu tarz sadece motosiklete özel veya bisiklete özel yollar mevcut. Bizim karayolları, altyapımız bunu ne kadar kaldırır? Burası biraz muallakta. Çünkü bu düzenleme kolay bir düzenleme değil. Zaten pilotla başlıyor. Motosiklet sürüş camiasında bütün eğitmenlerimizin arzu ettiği bir konudur bu. Gerçekleşmesini arzu ettiği bir durumdur. Umarım gerçekleşir. Çok farklı.

0: fayda sağlar. Ama dediğimiz gibi daha henüz çalışma ve taslak halinde.
1: Plana göre yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulacak. Kontrolü şerit paylaşımı ise önce pilot bir ilde test edilecek.
2: Bence mantıklı. Yani bazen bizi şerit içine sıkıştırabiliyorlar, yolu bizim için daraltabiliyorlar.
3: Varsa çok iyi olur, uygun olur çünkü kazaların çoğu yolda sürücülerin sıkıştırması sonucunda oluyor.
1: Motosikletlerde reflektif ekipman kullanımı teşvik edilecek. Mevzuata aykırı modifikasyonlar daha sıkı denetlenecek.
0: Ama sürüş geneline veya bu dünyada hareket edeceksek muhakkak iyi bir eğitim, doğru bir motor veya buna paralel bu süreci doğru yönetebilecek yolculuklara çıkmak lazım.
1: Yeni düzenlemeyi en çok motosiklet tutkunları destekliyor.
4: Çok iyi olur tabii, daha güvenli olur motorlar için. Diğer araçlar için de daha güvenli olur. Ama yollarımız ne kadar uygun ona bakmak lazım tabii. Belki pilot bölgelerde birkaç tane yerde uygulanır.
5: Yol üzerinde sağ şeritleri kullanıyoruz ama sadece sağ şerit değil de aslında motorcular için ayrı bir yol olsa bu bizim için daha iyi olur.
6: Böyle bir şeyin olmasını bütün kuryeler adına biz de istiyoruz. Çünkü trafikte gerçekten zorlanıyoruz. Bizi görmüyorlar.
1: Eylem planıyla birlikte denetimler artırılacak. Sürücülere yönelik eğitimler düzenlenecek. Hedef ise motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak.

0: efendim, bültenimizin başında da ifade etmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la MHP lideri Devlet Bahçeli birazdan görüşecek. Efendim, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye trafiği yaşanacak. Önemli görüşmeler olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş birazdan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmeler gerçekleştirecek. Günün devamında pek çok görüşme olacak. Şu anda tokalaşıyorlar. Emre Ayaz'dan detayları alalım. 24 muhabiri Emre Ayaz karşımızda. Emre, detayları senden alalım.
1: Duygu Göktürk, her zaman olduğu gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli makam odasının kapısında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u bekledi ve gelişini kapıda karşıladı. Ve bu görüşme terörsüz Türkiye çerçevesinde gerçekleşecek. Bu görüşmelerde birlikte o beklediğimiz o yasal çerçeveyle ilgili de süreç konuşulacak, istişare edilecek. Tabii bu konuda en önemli katkıları sağlayan partilerden biri bu konuda baktığımızda MHP ve bu konuda da yasal çerçevenin konuşulması da öngörülen konulardan biri. Sadece MHP'li de görüşülmeyecek tabii bu konuda.
2: Bu süreç başladığından itibaren de Devlet Bahçeli gibi diğer parti liderlerinin, Numan Kurtulmuş'un meclisteki ziyaretleri sürüyordu. Yine bu sürece baktığımızda geldiğimiz aşamada Meclis Genel Kurulu'nda yasal çerçeve ve yasal düzenlemelerin söz konusu olacağı bir süreçten geçiyoruz ve hatta bu konuda Meclis Genel Kurulu'nda geçtiğimiz aylarda tatil süresinin ertelendiği bir genel kurul olmuştu ve 1 Temmuz'da kapanması, tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu sebeplerle, bu çalışmalar sebebiyle ertelenmişti ve 1 Ağustos'a kadar da meclis çalışmalarına devam edeceği de söylenen ve duyduğumuz bilgilerden birkaçı oldu ve bu konuda görüşmeler devam edecek dedi. Kimlerle olacak? 12.30 itibariyle de arkamda görmüş olduk. MHP Genel Başkanı makam odasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirecek. Saatler 14 olduğunda bir görüşme daha gerçekleşecek. DEM Parti'yle olacak bir görüşme. DEM Parti'den İmralı heyeti de dün İmralı'yı, terörist başını ziyarete gitmişti ve bu konuda da yasal çerçeve düzenlemesiyle ilgili, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de Meclis Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi de mecliste ziyaret edecek. Eş başkanları ziyaret edecek Numan Kurtulmuş, Hatimoğulları ve Bakırhan'ı ziyaret edecek. O görüşmelerde yine bu süreçte terörsüz Türkiye süreciyle devam ederken saat 15'te de Yeni Yol grubuyla görüşecek Numan Kurtulmuş. Yine meclis kapısında, meclis çatısı altında saat 16'da da önemli bir görüşme gerçekleşecek. Numan Kurtulmuş'un son ziyareti olacak, günün son ziyareti. O ziyaret kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek Numan Kurtulmuş ve bu görüşme mutlak kararının ardından ilk yüz yüze görüşme olmasıyla da önem taşıyor. Çünkü biliyoruz ki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Öcalan'ı ziyaret etmesi konusunda da bir tutum sergilemişti Özgür Özel yönetimi ve bundan sonraki toplantılara katılmayacağını söylemişti. Ve bu toplantıya katılmamanın ardından ise Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme bu konuda bir CHP'nin tutumunda bir değişiklik olup olmadığı açısından da bize bilgileri veriyor olacak. Ve bu görüşme meclis başkanlığının makamında, makam odasında, başkanlık makamında olacak. Biz de şu an Devlet Bahçeli'nin makam odasının önündeyiz. Ziyaret şu an devam ediyor. Gelişmeler oldukça, çıkışta açıklama olursa da aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Emre, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yoğun bir gün olacak. Muhabirimiz Emre Ayaz aktardı efendim. Böylelikle bültenimizi de noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya Kuter. Bir kez kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 5. toplantısını bu perşembe yapacak. Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını açıklayacak toplantının ardından. Beklentiler bankanın politika faizini değiştirmeyerek %37 seviyesinde sabit tutması yönünde.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimine göre yılın 5. Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası bir önceki toplantısını Haziran ayında gerçekleştirmiş, politika faizini beklentilere paralel olarak %37'de sabit tutmuştu. Piyasalarda bu toplantıya yönelik de beklentiler sabit tutulması yönünde birleşti. Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan ankete göre 16 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 seviyesinde. Öte yandan küresel gelişmelerde karar üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail gerilimi enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yılın 5. toplantısı 2026 politikasına dair olası mesajlar açısından da önemli. Orta Doğu'da ateşkesin etkisiyle piyasaların hareketliliği sonrası Merkez Bankası'nın hangi adımları atacağı merak konusu. Para politikası karar metninde yer alacak ifadeler, geleceğe yönelik vereceği ipuçları açısından önemli takip edilecek.
1: Evet, bu faiz kararının ardından da 3 toplantı daha kalıyor. Yılbaşında yine bu yılda 8 toplantı yapacağını açıklamıştı Merkez Bankası. 5. toplantı dedik, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarını öğreniyor olacağız diyelim. Devam edelim. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye ekonomi değerlendirmesi geldi. Ekonominin dayanıklılığının korunduğunu belirten banka yetkilisi, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanmadığı yakından izleyecek. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Fitch Ratings'in geçen hafta Cuma günkü değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu BB- ve kredi notu görünümünü duran olarak teyit etmesinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri İsrail Savaşı'nın ekonomik etkileri nedeniyle Türkiye için Nisan'da takvim dışı bir değerlendirme yayımladıklarını bildirdi Morales. Geçen hafta Cuma günüydü değerlendirme, hatırlayacaksınız, ve yılın 2. değerlendirmesiydi. Nisan'daki kararıyla tutarlı olduğunu söyledi. Bu dönemde Türkiye'nin uluslararası rezervlerinde gerileme olduğu, ancak rezervlerin sonrasında bir miktar toparlandığı dile getirildi. Uluslararası rezervler toparlanmış olsa da hala savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor denildi açıklamada. Enflasyonist baskıların da biraz daha azaldığını gördük denildi. Ancak elbette şu anda hala yüksek derecede jeopolitik belirsizliğin hakim olduğu bir durumdayız. Bu durumun sadece Türkiye için değil, diğer gelişmekte olan piyasalar için de enflasyon ve dış dengeler açısından etkileri olabilir açıklaması yapıldı. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeniden saldırılarını başlatması petrol fiyatlarında da beklentilerin bozulmasına yol açtı. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini tahmin etti ki bunu da analiz sentez ve kahve molasında konuklarla değerlendiriyoruz. 120 doların üzerine çıkması stagflasyon, resesyon risklerini güçlendirecek nedenler arasında. Banka bunun temel senaryosu olmadığını vurgularken Orta Doğu'da gerilimin azalması halinde Brent'in yılın son çeyreğinde 80 dolar, gelecek yılsa 75 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Banka analistleri Orta Doğu'da çatışmaların tırmanması ve Basra Körfezi'nden petrol akışının savaş öncesi seviyelerin %45'inin altına gerilemesinin fiyatları yeniden yükselttiğini belirtti. Goldman Sachs'a göre Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamalarıyla Kızıldeniz'de yaşanabilecek olası kesintiler nedeniyle petrol fiyatlarına yönelik riskler yukarı yönlü. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, işte biraz önce de aktardık, petrol fiyatlarını yeniden yükseltti, endişeleri de yükseltti. Brent petrol 90 doların üzerine çıkarken artan enerji maliyetleri Fed'de faiz tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında artan çatışmaların enerji arzını tehdit etmesiyle petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı %3'ü aşan artışla 90 doların üzerine çıktı. Bu 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye. Brent petrol geçen haftada %15,9 yükselerek Nisan ayından bu yana en güçlü haftalık performansını sergilemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama benzin fiyatı da galon başına 4 doların üzerine çıktı. Analistler küresel petrol piyasasında asıl sıkışıklığın ham petrolde değil rafineri kapasitesinde yaşandığını belirtiyor. Özellikle Avrupa'da motorin stoklarının yıl sonuna doğru son yılların en düşük seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Kuzeybatı Avrupa'da motorin rafineri marjları ise rekor seviyelere yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine ilişkin beklentileri de etkiledi. Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonla mücadeleden taviz verilmeyeceğini vurgularken, piyasalar Temmuz toplantısında faizin sabit kalmasını beklese de, ilerleyen dönemde faiz artışı ihtimalinin güç kazandığı fiyatlanıyor. Fed yetkilileri ise para politikasında atılacak yeni adımlar için enflasyon verilerinin belirleyici olacağını ifade ediyor.
1: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin bilançosunu açıkladı. Binlerce firma denetlendi. Mevzuata aykırı ürünlere milyonlarca liralık da ceza kesildi. Güvensiz ürünlere geçit verilmedi. Bakanlık yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum bilgilendirme gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle bebek ve çocuk ürünlerine öncelik verildi. Tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürün incelendi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünler için piyasaya arz yasağı toplatma ve risk duyurusu kararları uygulandı. Ürünleri piyasaya sunan firmalara toplam 8 milyon 600 bin lira idari para cezası kesildi. Evet, piyasalara bakacağız. Borsa dün %0,64 yükselerek yeniden 13.000 puanın üzerine çıkmıştı sabah saatlerinde, hatırlayacaksınız. 14.070 puandan kapandı ve yeni güne de, haftanın ikinci işlem gününe de %0,23 gerileyerek 14.038 puandan başladı. O seviyenin de biraz altında, %0,27 eksi de 14.032 puanda Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.023, 500 Endeksi de 17.834 puanda, Kar 3 Endeksi de aşağı yönlü hareket var. %0,84 Borsa İstanbul 500 Endeksinde gerileme var. Kur tarafına bakalım, dolar ve avroda durum ne? Dolar 47.20'den işlem görüyor. Yatay pozitif diyeceğimiz bir seviyede. Avro da 53.96'dan işlem görüyor. Altın tarafında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki diplomasi çabaları etkili oldu. 10 günlük yeniden ateşkes süreci için harekete geçilebileceği haber akışı piyasalarda fiyatlandı. Olumlu bir fiyatlama var düne oranla, ki haftayı hatırlayacaksınız gerileyerek başlamıştı altın. %0,9 artıda 42 dolardan başlamıştı. O seviyenin de üzerinde. Gelecek haftada Fed'in faiz kararı var. Bu hafta bizim Merkez Bankamızın Perşembe günü faiz kararı var. İlk o haberle başlamıştık kahve molasına. Fed'in faiz kararında sabit bırakacağına dair beklentiler yüksek bizde olduğu gibi. Ama Eylül ayında faiz indirimi beklentileri de %64 olarak fiyatlanıyor ki altına da etkisini önümüzdeki hafta daha fazla göreceğiz. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4062 dolara yükseldi. İçeride de gram altında 6165 lirayı görüyoruz. Neredeyse 9 ayın en düşük seviyesinden tekrar yukarı seviyelere çıktı altın. Petrol tarafındaysa ateşkes beklentileriyle geri çekildi. O da haftaya %3 artıda başlamıştı. 90 doların üzerine çıkmıştı, hatırlayacaksınız. %0,4 gerileyerek 88.87 dolardan başlamıştı ama Brent ham petrolün varil fiyatı tekrar yönünü yukarı çevirdi. 89 dolar 70 sentten işlem görüyor. Ancak bir tarafta çatışmaların devam edebileceği, diğer tarafta da 10 günlük yeniden ateşkes süreci için harekete geçilebileceği haber akışı var. Dolayısıyla doğruluğunu, yanlışlığını teyit edemeyen piyasalarda da yeniden petrolün 120 dolar olabileceği beklentileri konuşulmaya başlandı ki biraz önce işte aktarmıştır Goldman Sachs'ın beklentisi Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların sürmesi halinde yıl sonunda 120 dolara kadar çıkabileceği bir enten petrolün varil fiyatının. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 41,71, repo faizi de 11,61 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda hava biraz daha olumlu, bize oranla biraz o anlamda Borsa İstanbul tarafında negatif ayrıştık diyebiliriz. Bu arada bilanço sezonu da önemli ama haftanın tabii ki en önemli gelişmesi, en merakla takip edilen konu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Faiz kararı Perşembe açıklanacak, karar metninde yer alacak ifadeler önemli. Devam edelim. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçek yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'den 402.895 ton ayçiçeği yağı ihraç edildi. Sektör söz konusu ihracattan 663 milyon 938 bin dolar gelir elde edilirken geçen yılın aynı dönemine kıyaslandığında da dış satımda %8, değerde ise %20,1 arttırdığı görüldü. Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatında önemli paya sahip Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aynı dönemde 302 milyon 592 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %23,1 artış gösterdi. İstihdamı koruma desteğinin süresi 3 yıla uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 yıl boyunca çalışanlar için 187 milyar liralık kaynağın ayrıldığını açıkladı.
2: Ekonomi artı istihdam dopingi devam ediyor. İstihdamı koruma programı süresi 3 yıla çıkarıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bu kapsamda imalat sektöründe çalışanlar için 8.9 milyar lira destek sağlandı. Desteklerden 1.3 milyon çalışan faydalandı. Ancak destekler bununla sınırlı kalmayacak. Bakanlık yıl sonuna kadar imalat sektörüne 51 milyar lira destek sağlayacak. Destek kapsamında istihdamı koruma projesi 3 yıla uzatıldı. Böylece imalat sektörü 2028 sonuna kadar istihdam desteğinden faydalanacak. 3 yıl içinde 187 milyar liralık kaynak çalışanlar için kullanılacak.
1: Bu haberle kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
2: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Geniş Afak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden hangi bilgileri aktaracak? Buyurun hızlıca ben o bilgileri sizinle paylaşayım. Ardından da ilk bağlantımızı yapacağız. İlk bağlantıyı Emre ile gerçekleştireceğiz. Emre Ayaz'da mecliste Terörsüz Türkiye mesaisi var. O gördüğünüz kapının arkasında bir görüşme gerçekleşiyor. Peki kimler görüşüyor? Emre Ayaz'dan detayları ilk durak olarak alacağız. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Peki bu operasyon kapsamında kimler gözaltına alındı? Şeymus Çakan'dan detayları öğreneceğiz. CHP'li İzmit ve Silivri belediyelerine operasyonların detaylarını Ada Kahraman bizler için toparladı, anlatacak. Mega kent için, İstanbul için yağış uyarısı var. Dün de üzerinde durmuştuk ama bugün de hatırlatmakta fayda var. Ne kadar etkili olacak? Beklenti nedir? Neslişah Yumak'tan alacağız, öğreneceğiz. Ne kadar mega kent için yağış uyarısı da yapılsa, yaz ayındayız, hava sıcak. Sıcağın aslında bir anlamda panzehirde nedir? Dondurma. Ama evde yaparak o dondurmayı daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Eda Nur Karaloğlu da evde dondurmanın tarifiyle birazdan yayında olacak. Ama önce Emre Ayaz'a gidelim. Emre'nin arkasında gördüğünüz o kapının arkasında bir görüşme var demiştim size. Peki kimler görüşüyor? Öğrenelim ve o görüşme devam ediyor mu, bitti mi, bir açıklama gelecek mi? Tüm detaylar Emre Ayaz'da. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili meclis başkanı partileri ziyaret gerçekleştiriyor ve ilk olarak ilk ziyareti MHP oldu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisini arkamda görmüş olduğunuz makam odasının kapısında karşıladı ve yaklaşık yarım saattir görüşme devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde istişare ve değerlendirme kapsamında bu görüşmeler gerçekleşiyor ve baktığımızda sürecin genel kurul aşamasına gelindi ve ortak rapor o komisyondan çıktıktan sonra genel kurulda yasal çerçeve ve yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaların başlayacağını biliyoruz son bilgi olarak. Ve bu süreçte meclis tatilini uzattı ve bu tatil sürecine girmeden de yasal çerçeve adına çalışmaların başlaması bekleniyor. Nitekim meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un da ziyaretleri bu kapsamda gerçekleşiyor. İlk olarak dediğimiz gibi Devlet Bahçeli ile bir görüşme şu an yarım saatlik süreyi geride bıraktı. Ardından saat 14 itibariyle bir görüşme daha gerçekleşecek. Saat 14'te de DEM Parti ile görüşecek Numan Kurtulmuş. DEM Parti'den Tülay Atimoğlu'nları ve Tuncer Bakırhan'la görüşecek. Eş başkanlarla görüşecek. Ve bu görüşmenin ardındansa iki görüşme daha gerçekleşecek. Mecliste yoğun bir ziyareti olacak Kurtulmuş'un. Saat 15'te de Yeni Yol grubundan isimlerle görüşecek. Yine meclis çatısı altında ve son görüşmede saat 16'da gerçekleşecek. 16'daki görüşme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek. Bu sürece kadar Özgür Özel'le bir görüşme trafiği gerçekleşiyordu ve Özgür Özel yönetiminin çalışmaları vardı ve mutlak mutlan sonrası da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede Meclis Başkanının makam odasında gerçekleşecek ziyaret ve bu da ayrıca bir önem katıyor bu ziyarete ve Terörsüz Türkiye sürecinde CHP'nin tutumunda bir değişiklik, bir durum değişikliği olacak mı da bu görüşmenin ardından da o izlenimleri alabileceğiz. Çıkışta bu şu anki görüşme MHP lideriyle olan görüşmenin ardından çıkışta bir açıklamanın olmayacağı bilgisini aldık. Tabii biz 24 ekip olarak kameraman arkadaşım Kubilay Kutluer'le birlikte gelişmeleri an be an aktarmak için bulunduğumuz alanda bekleyişimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi gelelim Gülistan Doku meselesine. Tunceli'de 6 yıl önce ortadan kaybolmuştu Gülistan Doku. Sonrasında öldürüldüğü tespit edilmişti. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Gözaltılar var. 15 şüpheli gözaltında ama bir isim var ki diğer şüphelilerden daha fazla dikkat çekiyor. Çünkü o isim dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi. Toplamda 15 şüpheli var dedik gözaltında ama çok daha fazlasını öğrenmek için söz Şeymus Çakan'da.
2: Gülistan 9 soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ve operasyonlarda Gülistan 9 soruşturması ile ilgili toplamda 15 kişi gözaltına alındı. Tabi soruşturma elde edilen deliller, birleşik kişi raporları ve dijital incelemeler, Sağlık Bakanlığı kayıtları, HTS ve MASAK analizleri ile tanık ve gizli beyanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda bu gözaltılar gerçekleştirildi ve toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Tabi operasyonlar Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Elazığ, Malatya, Tunceli, Ankara, İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve tabi özellikle Gülistan 9 soruşturması kapsamında hastane kayıtları üzerinden de yola çıkıldı ve hastane kayıtlarının birçoğunun silindiği de yine yapılan soruşturmalar kapsamında, deliller kapsamında da tespit edilmiş oldu. Özellikle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtları üzerinde ciddi bir inceleme, detaylı bir inceleme yapıldı ve yapılan incelemede Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydının bulunduğu, ancak bu tarihe ait log kayıtlarının sistemden silindiği belirlendi. Tabii söz konusu tarihte Gülistan Doku'ya ait değil, hastanede hizmet alan kişilerin tamamına ait log kayıtlarının da yok edildiği ve buna karşılık aynı güne ait vizit ve muayene kayıtlarının da sistemde bulunmaya devam ettiği tespit edilmiş oldu. Tabi Sağlık Bakanlığı'nın incelemesiyle bunlar tamamen ortaya çıkarıldı. Türkiye genelinde veri tabanlarında 28 milyonu aşkın kayıt üzerinde inceleme yapıldı ve bu yapılan incelemeler sonucunda da Gülistan Doku'ya ait

0: herhangi bir kayda rastlama ama Gülistan Doku'nun hastaneye gittiği zaten daha önce belirtilmişti. Tabii gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ve 5 veri ve giriş kontrol personeli var ve bunlar eş zamanlı operasyonla da gözaltına alınmış oldu. Şüphelilerin delilleri, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve verilen hukuka aykırı olarak verileri hukuka aykırı olarak veya ele geçirme şeklinde suç işledikleri de belirlenmiş oldu. Tabii özellikle yine bilgi işlem uzmanı daha önce sim kartının valiye teslim edildiği, Gülistan Doku'nun ailesi tarafından valiye teslim edildiği yönünde bilgiler vardı ve bu verilerin de yine bilgi işlem uzmanı Emine Yılmaz'ın 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane verileri üzerinden silme işlemi yapıldığı da tespit edilmiş oldu. Tabii şüphelilerin HTS kayıtlarının yani birbirleriyle iletişimleri de yine irtibatları da incelenmeye başlandı. Özellikle dosyada yoldaş Altaş'ın dosyadaki şüphelilerle yoğun bir telefon irtibatı olduğu, ayrıca firari şüpheli Umut Altaş'ın amcası olduğu da yine yapılan soruşturmalar kapsamında tespit edilmiş oldu. Yine Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de daha önce gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı ve yapılan bu yeni soruşturma kapsamında da Handan Soner Ankara'da gözaltına alındı. Tabii yine tabii ihbarlar var ve bu ihbarlara istinaden de yine Tunceli'nin Pertek ilçesinde hafriyat işi yaptığı belirlenen Okan Yancı hakkında da iki ayrı ihbar bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Okan Yancı da Tunceli'de gözaltına alındı. Tabii gizli tanık beyanları var ve bu hem tanık hem gizli tanık beyanları var ve gizli tanık Duman'ın beyanında adı geçen ve halen güvenlik korucusu olan Fatih Özmen de yine Tunceli'de gözaltına alındı. Tabii Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartını temizlemek amacıyla gönderdiği değerlendiren süreçte de soruşturmanın önemli başlıklarından birini oluşturuyor ve bu tutuklu şüphelilerden Gökhan Ertok'un çalıştığı Aca Bilim Şirketi'nin sahibi Mehmet Aca hakkında da gözaltı kararı verildi. Ve şu an tabii Tuncel Sonel'in eşini de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanların emniyetteki sorgulamaları devam ediyor ve yapılan bu son ikinci dalga operasyonuyla da aslında Gülistan Doku'nun cesedinin yerinin belirlenmesi hedefleniyor ve bu kapsamda da yine güvenlik güçlerinin bu konuda da yoğun bir çalışması var diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeyhmuz'a teşekkür ediyoruz. Gelelim bir başka soruşturmaya, Ahbap Derneği soruşturmasına. Gözaltına alınanlar arasında Oğuzhan Uğur da vardı biliyorsunuz. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli için dün akşam saatlerinde tutuklama kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesini şimdi sizinle paylaşacağız. Dikkat çeken noktalar var. Haluk Levent'le kişisel bir mesele nedeniyle irtibatı kestiğini söylüyor Oğuzhan Uğur. Hesabındaki para trafiğiyle ilgili olarak da ifadesinde açıklamaları var. Bir 6,5 milyon liralık gelen bir para var hesabına. Bir aile dostundan geldiğini ifade ediyor. Neler var savcılık ifadesinde Oğuzhan Uğur'un? Bir yakından bakalım.
2: Milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, çarçur edilen deprem bağışı paraları, MASAK raporlarına yansıyan çarpıcı gerçekler. Ahbap çavuş ilişkisi altında sır para transferleri. Ahbap soruşturması derinleştirildi ve aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 şüpheli daha tutuklandı.
3: Sağ olun.
2: Soruşturma kapsamında son olarak Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Ve mahkemeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'la diğer 8 şüpheli hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. 9 şüpheli cezaevine konuldu. Böylece Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklananların sayısı 28'e yükseldi.
4: Aramalı ek olma kararı var. Evinizi arama yapacağız.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında Oğuzhan Uğur ve aile şirketleri mercek altına alındı. İddiaya göre özellikle 2023 yılından itibaren hızla büyüyen bu şirketlerde dijital medya projelerinden elde edilen kurumsal hak edişler çok kısa süre içerisinde lüks taşıtlara ve gayrimenkullere aktarıldı.

0: MASAK raporuna giren kara para soruşturmalarının merkezindeki Gain Medya'dan yapılan 45 milyon 31 bin TL'lik fon girişi ise soruşturmanın tüm boyutunu değiştirdi. Bu transferlerin hemen ardından yapılan lüks araç ve Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL'lik villa alımları şüpheli işlem trafiği olarak kayıtlara geçti.
1: Bir mevzu vardı. Delillerimizi sunduk.
0: Maliye Bakanlığı beyanname verilerindeki detaylarsa şaşkına çevirdi. Baba Laika filmin 10,9 milyon TL, Babala TV'nin ise 8,5 milyon TL gibi devasa net satış cirolarına ulaşmasına rağmen vergiye esas net kar hanelerinde resmi olarak 0,0 TL olarak beyan ettikleri saptandı. Yüksek cirolara rağmen sıfır vergi ödenmesi, yapay giderlerle stopaj verilerini bypass etme şüphesi doğurdu. Babala TV üzerinden döndüğü belirtilen ana para trafiğinde aynı gün içinde milyonlarca liralık 2000'den fazla iş avansı, avans iadesi, nakit giriş çıkışı yapılması MASAK tarafından riskli ve izlemeye değer bulundu. Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri de kişisel mal varlıkları ve araç mülkiyetleri oldu. Kardeş Tuğrul Uğur'un şirket kasasından çekilen avanslarla lüks taşıtlar edindiği iddia edilirken, raporda yer alan bir diğer çarpıcı ayrıntı, tıpkı tutuklu bulunan Haluk Levent gibi Oğuzhan Uğur'un da kendi üzerine kayıtlı hiçbir aktif aracının bulunmaması oldu. Bu arada Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu da dikkat çekti. Uğur'un önceki sözlerinden çark ettiği görüldü. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le yan yana poz veren ve şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık, başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık diyen Oğuzhan Uğur, emniyette söylediklerini inkar etti. Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, AFAD ve Kızılay içinde destek paylaşımları yaptığını söyledi.
2: Şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
3: Kaç gündür uykusuzum.
2: Kaç gündür uykusuz.
0: Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli kendi şirketleri veya şahsi hesapları üzerinden herhangi bir bağış toplamadıklarını savundu. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'le olan ilişkisini de anlattı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duyduğunu söyledi. Levent'le kişisel bir mesele yaşayınca iletişimini kestiğini belirtti. Kendisiyle yakın bir çalışma içerisinde bulunmadığını öne sürdü. Şüpheli para transferleri de Oğuzhan Uğur'a soruldu. Hesabına yatırılan 6,5 milyon TL tutarındaki parayı artan masrafları ve borçları nedeniyle aldığını savundu. Paranın kaynağını ise ismini vermek istemediğim bir aile dostumuz olarak açıkladı. Bu parayı çeşitli ödemelerle kullandığını ifade etti.
4: CHP'li iki belediyeye yönelik operasyon, biri Silivri Belediyesi, bir diğeri İzmit Belediyesi. Zaten İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon dün başlamıştı, biliyorsunuz ki rüşvet operasyonu. İki operasyon, iki soruşturma, detaylarda neler var? Hemen söz Ada Kahriman'da. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
5: Helin Aslan, ilk olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya bakalım. Burada zaten hali hazırda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir yolsuzluk soruşturması vardı Silivri Belediyesi'ne yönelik. İmar, ruhsat, iskan işlemlerinde usulsüzlükler yapıldı ve burada rüşvet alındığına dair bazı bilgiler içeriyordu. Bazı deliller de vardı aynı zamanda. Bu soruşturma kapsamında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun özel kalemi, aynı zamanda şoförü aracılığıyla burada rüşvet adı altında toplanan paraların bazı döviz bürolarında bozdurulup bu paraların Silivri ilçe başkanı olan Doruk Bulut'un hesabına aktarıldığına dair bir iddia ortaya atıldı. Bu da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir şüphelinin verdiği ifade doğrultusundaydı aslında. Bu ifade doğrultusunda da yapılan araştırmalar neticesinde Silivri ilçe ilçe başkanı
4: Ada, Doruk Bulut hakkında gözaltı kararı verildi. Ada, senden çok kısa bir virgül koymanı isteyeceğim. Hemen bir meclise dönmemiz gerekiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Bahçeli ile görüşmüştü. O görüşme saniyeler önce tamamlandı. Terörsüz Türkiye başlığı ele alındı iki isim arasında ve şu an iki isim ayrılıyorlar görüşmeyi yaptıkları odadan. Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş kapıya kadar geçirdi. Numan Kurtulmuş'la birlikte bir açıklama yapmadılar ama acaba Devlet Bahçeli bir şeyler söyleyecek.

0: pek söyleyecek gibi görünmüyor. Odasına doğru ilerledi, içeri girdi ve görüşmenin artık tamamlandığını, noktalandığını söyleyebiliriz. Peki, şimdi biz buradan hareketle adaya bir virgül koymuştuk. O virgülü kaldıralım, tekrar adaya sözü verelim. Ada mecliste malum terörsüz Türkiye süreciyle alakalı olarak görüşmeler gerçekleşiyor. Bu sebeple bir virgül koyduk anlattıklarını ama virgülü kaldırdık, tekrar söz sende.
1: Pelin Aslan, yapılan operasyon neticesinde de burada Silivri ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Kendisi bugün gözaltına alındı. Halihazırda da yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu suç örgütünü yönetme, üye olma, iltikap, rüşvet, ihale, fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nüfus ticareti suçlamasıyla daha önceki yürütülen soruşturma kapsamında da toplamda 10 şüpheli tutuklanmıştı. 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi diğer bir soruşturmaya baktığımızda, bu soruşturmayı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturmaydı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemeler var. Burada tanık beyanları alındı, şüpheli ifadeleri alındı. Aynı zamanda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen bazı şüphelilerin verdiği ifadeler var. Bu ifadeler doğrultusunda da İzmit Belediye Başkanlığındaki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı tespit ediliyor. Bu ihale süreçleri inceleniyor. Burada firmalardan bazı komisyon adı altında paralar alındığı belirtiliyor. Şimdi buradaki iddialara baktığımızda özellikle İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde hem ihaleye teklif veren hem de aynı zamanda ihaleyi kazanan bazı, yani kazananların belediye yetkilileriyle, yani İzmit Belediye yetkilileriyle akrabalık bağı olduğu ortaya çıkıyor. Burada bir iddia daha var. Fatma Kaplan Hürriyet'in, belediye başkanının eşi Murat Hürriyet hakkında bir iddia. Burada ihale süreçlerini yönettiği, personel alımları süreçlerini yönettiği, özellikle kadro belirlemelerde doğrudan bağlantısı olduğu tespit ediliyor. Ve hem burada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve aynı zamanda eşi Murat Hürriyet hakkında gözaltı kararı veriliyor. İkisi de gözaltına alındı. Bunlarla birlikte aynı zamanda mesela Fatma Kaplan Hürriyet'in şoförü, aynı zamanda özel kalem müdürü, ihale süreçlerini yöneten yetkililer, firma yetkilileri, bunun gibi, bu gibi kişiler, ki bu gibi kişiler hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Toplamda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da aldığımız bilgilere göre, teyitli bilgilere göre de 29 şüpheli gözaltına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihale, fesat karıştırma ve rüşvet suçlamasıyla burada İzmit, İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Antalya'da düzenlenen operasyonlar neticesinde toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Oradaki süreç tamamlandıktan sonra ya yarın ya da burada Perşembe günü buradaki şüphelilerin İstanbul Aday Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz Sevda Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Ada, verdiğim bilgiler için. Ada'dan söz alalım. Şimdi farklı bir başlık açalım. 2,5 milyon üniversite adayı heyecanla bugünü bekliyorlardı. Emeklerinin karşılığı bugün belli olacaktı. Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre birinciler de belli. Şimdi farklı bir heyecan başlayacak. O heyecan tercih heyecanı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da yaklaşan tercih dönemi için adaylara tavsiyelerde bulundu.
2: Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS sonuçları açıklandı. Süreç tercih dönemiyle devam edecek. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler Türkiye birincilerine çevrildi. Sınav sonuçlarına göre temel yeterlilik testinden 5, alan yeterlilik testinden 3, yabancı dil testinden de 5 birinci çıktı. Birincilerin okuduğu okullar arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi yer aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sonuçların açıklanmasıyla birlikte bir paylaşımda bulundu. Adaylara tercih dönemi için tavsiyelerde bulunan Özvar, yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelmelerini önerdi. Tercih yaparken adayların özellikle ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri dikkate alınmasını tavsiye etti. 2,5 milyon adayın girdiği YKS sonuçlarıyla birlikte artık tercih dönemi başlıyor. Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre TC kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin resmi internet adresinden veya ÖSYM aday işlemlerinden

0: Gelelim ABD ile İran arasında yaşananlara. Mutabakat zaptının ardından saldırılar tekrar başladı biliyorsunuz ki bugün de zaten artık 10. günündeyiz. İran misilleme saldırılarında Körfez ülkelerinde ABD üslerini hedef aldı. ABD ordusu İran'a karşı 10 gecedir devam eden saldırılarının son dalgasını tamamladığını duyurdu. CENTCOM İran'a yönelik yine bir saldırı dalgası düzenlendiğini açıkladı. Abdanan dağları yakınlarında sivillerin yaşadığı bir bölge hedef alındı. Liman kenti Bender Abbas'ta da patlamalar yaşandı. Bu şehir nükleer güç santrali yakınlarında hava savunma sistemleri devreye sokuldu. İsfahan ve Şiraz başta olmak üzere güneydeki Çabahar, Kunarek, Bender Lenge ve Sirik kentine yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Humeyn şehrinde bir sanayi birimine ABD tarafından saldırı düzenlendi. İran'da misillemeler de bulunuyor. Kuveyt'teki ABD üslerine İHA saldırısı düzenlendi. Bahreyn'de ABD mühimmatlarının imha edildiği öne sürüldü. Saldırılarda ABD'li Amazon şirketinin altyapısının hedef alınarak imha edildiği kaydedildi. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. İran basını vurulan ABD üslerinde çok sayıda ABD askerinin öldüğünü iddia etti. İran, Hürmüz Boğazı'ndaysa güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığını öne sürdü. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 7 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini iddia etti. Bir geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Ve Donald Trump'tan daha tehditler gelmeye devam ediyor. Trump diyor ki İran her öldürdüğü Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Öte yandan saldırıların durması için diplomatik çabalar da bir yandan devam ediyor. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı tehdit etti. ABD Başkanı İran'ın öldürdüğü her bir ABD'li asker için kat be kat bedel ödeyeceğini belirtti. Bu talimatın Savunma Bakanlığı ve ordudaki tüm liderlere iletildiğini vurguladı. İran, ABD'nin saldırılarına misilleme yapıyor. Ürdün'deki ABD üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüştü. İran'dan da açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin tam kapsamlı bir savaşın içinde olduğunu söyledi. Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Kalibaf da ABD'nin savaşı sona erdirmek istemediğini belirtti. Kalibaf, ABD'nin bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirdiğini söyledi. Arabulucularsa devrede. Pakistanlı yetkililer gerilimi düşürmeye yönelik hem İran'a hem ABD'ye önerilerini iletti. Buna göre ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldı. Bunun savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yeniden başlaması için ilk adım olacağı belirtildi. Pazartesi günü de Amerikan basını Pakistan ve Katar'ın ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmişti. İddiaya göre Trump teklifi inceliyor. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini de Pakistan'da. Mumini, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile görüşecek. Görüşmelerde savaşın durması ve müzakerelerin yeniden başlaması için atılacak adımların ele alınması bekleniyor. İran'ın son saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıpları arttı. ABD ve İsrail'in Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı ise 17'ye çıktı. Ancak ABD basınına göre bu sayı buzdağının görünen kısmı.
1: Kayıplar yaşanıyor, saldırılar sürüyor. ABD-İran arasında yeniden alevlenen savaşta ABD'nin ölen askerlerin sayısını gizlediği öne sürüldü. New York Times gazetesi iddiaya yer verdi. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Pentagon'un son dönemdeki çatışmalarında

0: Açıklamalarda açıklamaları tutarsız. Ölen ve yaralanan asker sayısı gizleniyor. Buna göre Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askeri yaralandı. ABD'ye ait birçok helikopter hasar aldı. CBC News'e göre ise İran'ın füze saldırısı düzenlediği ABD üslerinde çok sayıda asker yaralandı. Haberde yaklaşık 100 Amerikalı askerin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralıların çoğunun görevlerine geri döndüğü belirtildi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell de 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin 1 dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini söyledi. Bunların %96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı. ABD basınındaki bir başka iddia ise ABD'nin askeri mühimmatına yönelik. Washington Post, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için yeterli hava savunma önleyici füzesinin kalmadığını iddia etti. Uzun menzilli mühimmat stoğunun da kalmadığı belirtildi. ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, mühimmat yetersizliği güvenli şekilde operasyon yürütmeyi engelliyor. Beyaz Saray ise bunun farkında değil.
1: Lübnan'da da ABD'nin ara buluculuğuyla varılan ateşkes planının ilk aşaması başladı. Plan kapsamında Lübnan ordusu pilot bölge olarak belirlenen 3 kasabaya asker konuşlandırdı. İsrail ordusu da ABD koordinasyonunda güvenli bölge uygulamasının devreye girdiğini duyurdu.
0: Lübnan ve İsrail arasında ABD arabuluculuğunda ateşkes sağlanmıştı. Çerçeve anlaşmaya göre İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecekti. Nihayet anlaşmanın ilk aşaması sahada uygulanmaya başladı. İsrail pilot bölgelerden çekiliyor. Taraflar geçtiğimiz hafta Roma'da görüşmüştü. Mutabakata varılan plan kapsamında Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zaftar, Furum ve Sraifa beldeleri pilot bölge ilan edildi. Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin çekildiği belirtilen bu 3 kasabaya sabah saatlerinden itibaren askeri birliklerini konuşlandırmaya başladı. Askeri konvoyun bölgeye girdiği anlarda kameraya yansıdı. Yerlerinden edilen siviller de evlerine dönmeye başladı. Ancak Lübnan ordusu halkı uyardı. Güvenlik durumu tam olarak istikrara kavuşuncaya kadar vatandaşları bu kasabalara gitmemeleri çağrısını yaptı. Süreç ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun gözetiminde ortaklaşa yürütülüyor. İsrail ordusu ise güvenli bölge adını verdiği bu uygulamanın başladığını doğruladı. Ancak anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesine çok güçlü ve sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Planın nihai hedefi İsrail'in işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesi, Lübnan ordusunun güvenliği tamamen devralması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının denetlenmesi olarak açıklanmıştı. Bölgedeki sivillerse duruma şüpheyle yaklaşıyor. Bölge sakinleri pilot bölge olarak seçilen söz konusu kasabaların İsrail güçleri tarafından hiçbir zaman kara işgaline uğramadığını belirtti. Bu bölgelerin plana dahil edilmesini sorguluyorlar. İsrailli yetkililerinde daha önce işgal ettikleri topraklardan çekilmeyecekleri yönündeki açıklamaları, ateşkesin sahada nasıl karşılık bulacağı konusunda büyük bir kafa karışıklığı yaratmış durumda. Zira İsrail ordusu pilot uygulamasının başladığını doğruladıktan kısa bir süre sonra hava saldırısı düzenledi. Sur kenti bombalandı. Bint Cubeyl ilçesinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdü.
1: ABD'nin New York kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza güçlerine yönelik protestolar şiddetlendi. Eski bir ABD askeri birimi binasının önünü ateşe vererek saldırı düzenledi.
2: Guys, oh my god!
0: Yanıcı madde döktü, ateşe verdi. Eski bir ABD askeri New York kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza birimini protesto etmek için saldırı düzenledi.
2: Oh my god!
0: Saldırı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile Federal Soruşturma Bürosu'nun merkezlerinin bulunduğu Federal Plaza önünde gerçekleştirildi. ABD ordusunda görev yapmış eski bir asker binaya yaklaştı. Elindeki yanıcı malzemeleri yere döktü. Ateşe verdikten sonra koşarak uzaklaşmaya çalıştı.
2: Oh my god!
0: Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Güvenlik güçleri kısa sürede

0: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çekirge istilası iddialarına dair açıklama geldi. Sosyal medyada çok sayıda çekirge olduğundan bahsediliyor vatandaşlar tarafından İstanbul ve Marmara bölgesinde. Şimdi bakanlık da diyor ki tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge popülasyonu tespit edilmedi.
1: Dev çekirge istilası paylaşımları giderek arttı. Vatandaş tedirgin oldu. İstila iddialarına bakanlık son noktayı koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönünde yer alan paylaşımların asılsız olduğu ifade edildi. Bakanlık ekiplerinin sahada inceleme yaptığı belirtildi. Tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki çekirgelerin ülkede doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu tespit edildi. Balkanlar, Afrika veya başka bir bölgeden Türkiye'ye ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası olmadığı açıklandı. İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirtildi.
0: Başakşehir'den iki kavgayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Kavgalardan birinde iki sürücü birbirine giriyor. Tekmeler, tokatlar, sopalar da kullanılıyor kavgada. Ama o kavga onlara pahalıya patladı. Getirelim görüntüleri ekrana.
2: İki sürücü birbirine girdi. Tekme ve tokatlar havada uçuştu. Öfkesine hakim olamayan taraflar trafikte terör estirdi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Trafikte iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Araçlarından inen sürücüler sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavga dakikalarca sürdü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar polisin radarına takıldı. Trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerine toplam 720 bin lira ceza kesildi. Araçları ise trafikten men edildi. Trafikte ikinci kavganın adresi yine Başakşehir'de. İki sürücü arasında tartışma büyüdü. Yol kesen sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Küfür etti, tehditler savurdu. Mağdur sürücü soluğu karakolda aldı. Polis saldırganı belirledi. 180 bin lira ceza kesildi. Aracı da trafikten 60 gün men edildi.
0: İstanbul'da bir sürücüyle apartmanın önüne keyfi olarak duba koyan bir şahıs arasında tartışma çıktı. Bir de o tartışmayı getirelim ekranlarınıza. Olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmanda oturan bir şahıs binanın önüne araçlar park etmesin diye duba koydu. Sokağa gelen bir kadınsa aracını park etmek istedi ve dubayı kaldırdı. Dubayı koyan şahıs dubanın kaldırıldığını görünce sürücüyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma bir süre devam etti. Diğer bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi. İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir yolcu dolu otobüste yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın neyse ki büyümeden söndürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan metrobüslerde yine bir yangın paniği yaşandı. Sabah saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa'da seyir halindeki bir metrobüsten dumanlar yükseldi. Büyük panik yaşayan yolcular hemen tahliye edildi. Devreye ekipler girdi. Yangına müdahale edildi ve daha da büyümeden söndürüldü. Bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Birkaç gündür İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar hakim ama o sıcaklar gidiyor, serinlemeye başlıyoruz. Peki ne zaman başlayacak o serin hava ve ne kadar etkili olacak? Beraberinde yağış getirecek mi? Söz Neslişah Yumak'ta.
3: İstanbul'un havası

0: ne yapacağını bilemiyor gibi duruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarla birlikte mega kent İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı. Şimdi havalar güzel. 30 dereceyi artık gördük. 33 derecelere kadar çıktı hatta. Sıcak bir hava karşıladı İstanbul ve çevresinde bizlere. Fakat böyle bir uyarı da yapılınca İstanbul biraz olsun nefes alacak mı? Ya da geçtiğimiz günlerde yaşanan gibi bir sel felaketine doğru varacak bir yağışla mı karşılaşacağız? İşte tüm bu soruları işin uzmanına soracağız. Bir yayın konuğum var. Doktor Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Sayın Güven Özdemir yayın konuğum olacak. Hocam teşekkür ederiz. Fakat ne bekliyor bizi İstanbul'da diye hemen soralım. Yine mi yağış geliyor yoksa güneşli havalar devam mı edecek? Nedir son durum?
1: Şimdi tabii yüksek basıncın etkisi var. Yani yüksek basınç sırtı diyoruz biz buna. Ondan dolayı da hava sıcak. Güneyli rüzgarlar hakim. Yani Basra üzerinden gelen sıcak hava var. Bu da Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerini etkisi altına alıyor. Avrupa'da da zaten sıcak bir hava var ama önümüzdeki günlerde Balkanlar üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Bu soğuk hava tabii ki İstanbul ve Türkiye şu anda çok sıcak. Bugün hemen hemen en yüksek sıcaklığı göreceğiz. Yani 34 derecelerin üzerine çıkacak. Nemin yüksek olduğu yerlerde tabii İstanbul büyük bir metropol. Farklı yerlerde farklı nem olayı var. Hissedeceğiniz sıcaklıklar o derecelerin üzerinde olacaktır. Yani işte diyelim ki 33-34 derece ise hissedeceğiniz sıcaklık nem arttığı için 37-38 hissedilme durumu var. Bu birincisi. Bugün sıcaklıklar pik yapacak. Yani en yüksek seviyesine ulaşacak ama yarından itibaren Balkanlar üzerinden sarkan serin hava diyelim, soğuk hava demeyelim buna, serin hava kütlesi Trakya'dan itibaren etkili olmaya başlayacak çarşamba akşam saatinden itibaren. Ve ondan sonra da İstanbul, Karadeniz bölgesinin tamamı, yani Türkiye'nin kuzey bölgeleri diyelim, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Ege'nin büyük bir kısmı yağış alacaktır. Tabii bu önümüzdeki günlerde Anadolu'ya doğru da yayılacak, Doğu Anadolu bölgesine doğru. İstanbul için tabii ki 23 ile 27 arası, 27 tarihler arasında yağış bekliyoruz. Yani alçak basınç oluğu dediğimiz sistem etkili olacaktır. Süper hücre görülme ihtimali var. Sel riski var. Tabii her yerde değil, bazı bölgelerde olabilir.
0: Nereler hocam buralar?
1: Tabii ki onun için şu anda şurada olur diyemeyiz. Sistemin geçtiği yerlerde muhakkak olacaktır. Tabii İstanbul'da kuvvetli yağışın olması bile sel olayını gündeme getiriyor. Çünkü betonlaşma çok, asfalt zeminlerimiz fazla, toprak zeminimiz az. O yüzden bir damla bile düşse hemen akmaya başlıyor ve maalesef sıkıntılar yaşıyor. Bunun için de şimdiden vatandaşlarımızın ve ilgili kuruluşların temkinli olması lazım. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD bunun uyarılarını yapıyor. Kulağımızı onlara çevirmemiz lazım. Dikkatli olmak lazım.
0: Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İşin uzmanına sorduk. İstanbul için gerçekten bir sel uyarısı yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını aman dikkat diyelim. Maalesef kötü senaryolarla karşılaşmayalım. Hava güzel, günlük güneşlik bugün. Bugün de hocamızın aktardığı gibi sıcaklıkların pik yapacağı, tavan yapacağı günlerden birini yaşıyoruz. Fakat bugünden sonra hava sıcaklıkları düşecek ve İstanbul ve ülkenin Karadeniz kıyıları, şeritleri bir soğuk hava dalgasıyla, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Yağış bekleniyor. Aman dikkat diyelim. Sel uyarılarını dikkate alalım diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Talha Gül'le takip ettik. İşin uzmanına sorduk diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
2: Neslişah'a teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'un 10. yılındayız biliyorsunuz ki. Anmalar düzenlenmişti. Bundan 6 gün önce de çeşitli programlar vardı. Vakıfbank'ta İrade Bizim, Zafer Bizim konulu bir sergi hazırladı. Darbe girişiminin 10. yılına özel serginin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Bakan o günün milletin hafızasında çok derin bir iz bıraktığına ve asla unutulamayacağına dikkat çekti.
3: Temmuz'un hafızası gelecek kuşaklara aktarıldı. Milli irade ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi açıldı. Vakıfbank Sanat Galerisi'ndeki açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Bakan Göktaş o günün milletin hafızasından hiç çıkmayacağını belirtti.
4: Bugün gerçekten milletimizin hafızasında çok derin bir iz bırakan ve asla unutmayacağımız 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini hatırlatmak ve milletimizin iradesine ne denli sahip çıktığını bir kez daha idrak etmek için bir aradayız.
3: Sergide arşiv fotoğrafları, video gösterimleri, kronolojik anlatılar ve deneyim odaklı mekansal kurgular yer alıyor. Ziyaretçileri tam anlamıyla 15 Temmuz gecesinin dönüm noktalarına tanık ediyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkan aziz kahramanlarımızı hatırlamak ve milletin iradesini hatırlatmak üzere buradayız. Ben bir kez daha genç yaşlı, kadın erkek, nice fedakarlık hikayesiyle 15 Temmuz'u bugünümüze taşıyan her bir kahramanımıza, aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Canını feda eden 253 şehidimize ve ihanete dur diyen 2737 gazimize minnetle yad ediyorum.
2: Adana'da hava oldukça sıcak. Gençler de serinlemek için maalesef ki kanallara giriyorlar. Ve o girdikleri kanallar can alıyor. Bu yıl sulama kanallarına serinlemek için giren 14 kişi boğularak hayatını kaybetti. Oysa ki kentte bir yüzme havuzu var ama o yüzme havuzu da çürümeye terk edilmiş durumda. Belediyenin harekete geçip, CHP'li belediyenin harekete geçip havuzu hizmete açmasını istiyor gençler.
5: Yok valla yüzemedik abi, nasip olmadı. Yapsalar yüzeceğiz işte.
6: Yıllar önce çocukların kanallarda yüzmesinin önüne geçmek için yapılmıştı. Ancak çürümeye terk edildi. Adana'da yarım kalan spor tesisini gençler değil koyunlar mesken tuttu. Adana'da bu yıl sulama kanallarına giren 14 kişi boğularak hayatını kaybetti. Hal böyle olunca Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzunun çürümeye terk edilmesi de gençlerin tepkisini çekti.
5: Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu sene çok can verildi yani. Havuzumuzu yapsalar iyi olur. Böyle güzel bir tesisimiz var. Yapsınlar yani, belediyemizden bunu istiyoruz.
6: Gençler havuzun yeniden inşa edilmesini ve hizmete açılmasını istiyor.
5: Abi yaptıktan sonra bir bekçi katsa koyanlar da burada olmaz yani. Sağlam. Aynen, basketbol sahamız daha o şekilde.
2: Hava sıcak. Sıcak havanın panzehiri de dondurma. Ama dondurmayı evde yaparak daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Peki nasıl? Öğrenelim. Sözü muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
7: Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurma, ama özellikle son zamanlarda fiyatı da tadı kadar konuşuluyor. Peki evde doğal malzemelerle hem de bütçemizi zorlamayacak bir dondurma nasıl yapılır? Bunu konuşacağız. Yanımızda Hatice şefimiz var, bize evde dondurmayı gösterecek. Efendim hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz.
7: Şimdi önümüzde de çok güzel malzemeler var. Evet. Şimdi ev hanımları özellikle çocuklarına ya da kendilerine doğal malzemelerle bir dondurma hazırlamak istiyorlar. Nasıl yapabilirler?
8: En sağlıklısı zaten, keşke çocuklarımıza, herkes, çocuklarına daha doğrusu doğal malzemelerle kendi dondurmalarını yapabilseler. Sadece 3 malzemeyle. Bak, işçiliği kolay. Malzemesi desen gerçekten bütçesel olarak uygun. O zaman ne yapıyoruz? Biz anneler olarak çocuklarımıza dışarıda hem bütçemizi zarara sokmuyoruz, hem kendimizi zarara sokmuyoruz. En doğalından yapıyoruz. Sadece 3 malzeme dedim. Şöyle yerli muz kullandım. Şöyle isterlerse, büyük muzlardan varsa 2 tane yetiyor. Şöyle aldım. Hemen şöyle bir su bardağı kadar yaban mersinimi koydum. Tamamen damak zevklerine göre de değişebilir. Hemen şu şekilde kremamı da bir su bardağı koyuyorum. Hepsini beraber blenderdan çekeceğim. Mikserleri varsa oradan da çekebilirler. İnanılmaz yüksek fiyatlar, gerek yok. Yapın evinizde, yapın.
7: Özellikle Bodrum'da bir top dondurmaya 400 TL istemişler.
8: Şaka yapıyorsunuz, gerçekten mi? 400 TL bir top. Biz o zaman tamamen hani kaldığımız o bütçeyi gidelim dondurmaya ayıralım. Hemen şöyle bir kabımı alacağım. Kıvamını da göstermiş olayım. Bu dolaba, buzluğa girdiği zaman kıvam alacak. Hatta buzluktan şöyle 4 saatte bir alt üst edip karıştırsınlar. Daha çok kıvamı böyle daha iç içe girsin. Zaten toplamda 8 saatin sonunda ya da bir gün akşam yapsınlar, ertesi gün akşam ailesiyle oturup yesinler. Ne kadar güzel bir şey. Neler yaptık? Dondurmamızı hazırladık ama biz bir saatte nasıl hazır oldu diyecekler şimdi, soracaklar. Ben de şöyle diyeyim, endüstriyel mutfaklarda genelde dondurma olasılığı daha yüksek performansta oluyor. Evde dediğim gibi 8 saatle 12 saat arası dinlendirdiler. Akşam yapsın, ertesi gün akşam ailesiyle beraber yesin diyorum. Ama şimdi bir saatte elimizden geldiği kadar dondurmamızı dondurduk ve şimdi tadına bakacağız.
7: Hemen bakalım. Ben de sabırsızlanıyorum bir taraftan.
8: Şöyle bir bakalım. Gerçekten görseli de çok güzel. Hemen şöyle servis tabağımı alayım. Bu daha da dursa daha da iyi olurdu ama biz bir saat kadar beklettik. Bu ne kadar çok bekletirsen daha da donar ve güzel olur. Şöyle.
7: Kıvamı da harika görünüyor. Bir de aynı zamanda maliyeti de düşük olmuş oldu. Dışarıda alınana göre tadına da bakacağım tabii sizler için.
8: Tamam, şöyle hatta bakalım, ben de bakayım.
7: Çok da harika oldu ama şimdi ben kameraman arkadaşıma da ikram etmek istiyorum. Şimdi bu yaz sıcaklarında iyi gidecektir. Şöyle hemen Onur Bal'a da uzatacağım dondurmayı. O da beğenmiştir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize ben sağlık. Evet, gördüğünüz gibi dondurmamız artık hazır. Tabii artık tadına baktık. Biz yayın sonrasında bunu yemeye de başlayacağız. Hem bütçeye uygun hem de elimizdeki malzemelerle yapabileceğimiz bir dondurma. O zaman bize afiyet olsun.
2: Eda Nur'a ve konuğuna teşekkür edelim. Bu saat dilimine noktayı koyalım. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün haftanın son sıcak günü. Neredeyse yaklaşık 30 ilde sıcak alarm var. Az sayıda bir durum değil. Yani termometreler bu illerde 35 derece ve üzerini gösteriyor. Biliyorsunuz 35 derece insan vücudunun tölere edebileceğinin üzerinde bir rakam. O yüzden dışarıdaki hava artık sağlığımız için biraz riskli olabilir anlamına geliyor bu. Saat 11-16 aralığı kritik açık havada. Güneş altında uzun saatler geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Olabildiğince gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmayın. Özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi Ege açıklarında rüzgar kuzeyli ve kuvvetli karayel esiyor. Onun dışında Kırklareli, Ardahan ve Kars çevresinde çok hafif yağmur var. Diğer bölgelerde bolca güneş ve sıcak alarm bugün yine devam ediyor. Öğle saatlerini serin yerde, gölgede, klimalı ortamda geçirmeliyiz. Hafif beslenelim, hafif giyinelim. Açık renkli pamuklu bol giysileri tercih edelim. Şapka, şemsiye kullanabiliriz böyle havalarda. Ve bol su tüketmeyi de unutmayalım. Hafif beslenmeyi unutmayalım hatırlatmaları ile birlikte. Hemen yarının tablosuna bakıyoruz. Çünkü yarın önemli. Meteorolojik açıdan hareketli bir gün yarın. Çünkü soğuk cephe geliyor. Sıcaklığı 10-12 derece birden düşürecek. Yarın düşüş başlıyor. Sonrasında Perşembe ve Cuma günü de hava sıcaklığındaki düşüş trendi devam edecek. Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevresinde gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Çünkü soğuk cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar da oluşacak. Tabii ki lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Özellikle Trakya

ya da şiddetli sağanakları beraberinde getirebilir. 50 kiloya varan sağanaklar. Mikro ölçekli dar alanda şiddetli yağışa sebep olabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Güney Ege'de, Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm yarın da devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Marmara'nın doğusunda, Karadeniz bölgesinde

siklonunun artık yarın itibariyle etkisinden çıkacağız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisi içerisine gireceğiz. Dolayısıyla kararsız hava koşulları hakim olacak. Rüzgar hareketliliği de giderek artacak. Perşembe günü Marmara'da Karayel, Batı Karadeniz'de ise Lodos, güney önerden kuvvetli esuor olacak. Sağanak yağmurla birlikte ve hava sıcaklığı da bugünden yaklaşık 10 derece daha düşük olacak. Aşırı sıcaktan bunalanlar varsa artık çarşamba öğleden sonra itibariyle rahat bir nefes almaya başlayacaklar gibi görünüyor. Sonrasında Cuma günü. Cuma'nın tablosunda Marmara Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz çevresinde hava yine yağmurlu olacak. Gök gürültülü sağanaklar. Sonrasında Cumartesi günü Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağmur var. Ve yağışın en şiddetli olacağı gün Cumartesi günü olacak. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz için riskin altını iki kere çizmiş olalım. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. O yüzden dere yataklarından uzak kalmak gerekiyor Cumartesi günü. Cuma gecesi ve Cumartesi gününün ilk saatlerine dikkat. Şimdiden uyarmış olalım. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün parçalı bulutlu, yarın da hava parçalı bulutlu. Perşembe günü sağanak yağmuru var ve soğuma yarın saat 14-15 sonrasında hissedilecek. Perşembe günü sıcaklık 28 dereceye inecek. Hemen başkente bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı azalacak. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Termometreler 38 dereceyi gösteriyor gölgede. Yarın ve perşembe günü hava yine güneşli, yine sıcak alarm seviyesinde ama 35 dereceye gerileyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
10: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Ziraat Bankası sunar.
12: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
11: Ziraat Bankası sundu.

0: Metagazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin ama ödemelerini

0: Troylu Bulu kartını yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troylu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Geniş Afak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Arabit'te saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Hemen bir Ankara'ya gidelim. Numan Kurtulmuş DEM Parti ile görüşmeye gidiyor. Hemen sözü de Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ikinci ziyaret edeceği adres DEM Parti olacak ve şu sıralarda geldiğini görüyoruz. Hemen kameraman arkadaşım Kubilay Kutluer de kadraja getirecektir. İlk olarak saat 12.30'da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi ve görüşme saat 13.20 civarında sona ermişti ve saat 14 itibariyle de DEM Parti ziyaret etmek üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti koridorunda şu anda da ve şu anda da kendisini DEM Parti eş genel başkanları Tuncay karşılıyor ve şu anda da makam odasına, DEM Parti'nin genel başkanlık makam odasına giriş yapıldı ve ikinci adres demiştik. Bugün bundan önce 12.30'da bir ziyaret gerçekleşti. Süreçle ilgili, teröristsiz Türkiye süreciyle ilgili parti ziyaretleri gerçekleşiyor ve bu ziyaretler kapsamında da o yasal çerçeve konuşulacak. Çünkü meclis tatilinden önce bu yasal çerçevenin Meclis Genel Kurulu'nda çalışılması öngörülüyordu ve bu sebeple de meclisin çalışma süresi uzatılmış, tatil ertelenmişti meclisin tatile girmesi. Bu sebeple Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretleri bu kapsamda gerçekleşiyor. Ziyaret bununla da sınırlı kalmayacak. DEM Parti eş genel başkanlarıyla DEM Parti koridorunda makam odasında eş genel başkanların ziyareti gerçekleşirken saat 15'te de Yeni Yol grubuyla bir ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretin basına kapalı olduğu da söylendi ve saat 16'da önemli bir görüşme gerçekleşecek. Biliyoruz ki 51 üyeden oluşan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Öcalan'la da görüşme, yani

0: Kongre başında da görüşme oylaması yapılacakken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel yönetimi döneminde bu toplantılara artık katılmayacaklarını, sürece dışarıdan destek vereceklerini söylemişlerdi. Nihai rapor henüz oluşmamıştı o süreçte ve bu süreçle birlikte saat 16'da mutlak kutlan kararından sonra, yani 21 Mayıs'taki o karardan sonra CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu gelmişti ve Kemal Kılıçdaroğlu da meclis başkanıyla makam odasında bir görüşme gerçekleşecek. Meclis başkanlığı makam odası. O görüşmede kritik önemde çıkışta herhangi bir açıklama olmayacağını belirterek sözü şimdilik size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi mecliste başka bir hareketlilik daha var aslında. Özgür Özel'in grup toplantısı. Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yeni partiyi açıklaması bekleniyordu. Neler söyledi şu saate kadar? 13.30'da başladı. Diyor ki Özgür Özel, her son bir başlangıçtır. Kasım 2023'ten bu yana yaşadıklarımızın siyasi tarihte yer tutacağından şüphemiz yok diyor. Yıllar geçse de tarih sayfaları her hukuksuz saldırıyı yazacağını hepimiz görüyoruz diyor. Bu şekilde devam ediyor. Henüz şu dakikaya kadar açıklamış değil partiyi, ama her son bir başlangıç ifadesi bir anlamda bir açıklama olarak da belki de değerlendirilebilir. Biz bir bütünüz, bu bütünü asla bozamazlar ifadesini de kullanıyor. Biz hemen şimdi şöyle bir Melik Yiğitel'e dönelim. Türk Medya Ankara temsilcimize. Melik Yiğitel, merhabalar.
2: Merhabalar, selamlar sevgili Helin. Vakti gelmiş bir vedanın hüzününü yaşıyorum. Her son dedi Özgür Özel.
1: Evet, her son bir başlangıç ifadesini kullanıyor. Şimdi ben önce şunu sormak istiyorum Melik Yiğitel sana. Ankara'dan siyasetin deneyimli gazetecilerinden birisin sen. Çok parti gördün bu zamana kadar Ankara'da, mecliste kurulanlar, kurulup kapananlar, ama CHP'nin içinden doğup, şimdi evet her parti seçimde birbiriyle yarışıyor ama bu yeni parti, ismini şimdilik yeni diyelim, belki de gerçekten yeni parti olacak bilmiyorum, ama yeni parti bütün partilerle yarışmadan öte önce bir CHP ile yarışa girecek. Ben önce sana bunu sormak istiyorum. Kurulacak yeni partinin CHP karşısında veya CHP'nin yeni kurulacak parti karşısında şansını nasıl görüyorsun?
2: Şöyle, çok doğru bir tespit edin. Fonda iyi kötü çirkin filminin müziği ve bir hesaplaşma vakti başlığına at. Ondan sonra CHP, karşıya da yeni partiyi koy. Önce böyle bir hesaplaşma. Şimdi Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında şu ana kadar söylediklerinde de tam da senin dediğin çıkıyor zaten. Diyor ki biz diyor bize yapılanları da unutmayacağız ayrıca diyor. Tarih diyor iyiler kötüler kim ne yapmış hepsini not eder diyor. Biz de vakti zamanı gelince bunu hesabını soracağız diyor. Sonra ben diyor vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum şu anda diyor. Ama bu aynı zamanda yeni bir başlangıç. Dolayısıyla iki tane temel mesaj veriyor sevgili Elin. Bunlardan bir tanesi tam da senin söylediğin, kovulduk ey halkım unutma bizi. Ben egzajere ediyorum.
1: Evet.
2: Yani CHP'de bizi barındırmadılar. Bütün yolları denedik, bütün tuşlara bastık. Ama bizimle değilsiniz dediler. O yüzden gidiyoruz. Adayı terk ediyoruz. Bu çok istediğimiz bir tercih ve yol değil. Yapmak zorunda kaldık. Burası önemli. Yani Özgür Özel'in konuşmasının mottosu zorunda bıraktılar. Mecbur bıraktılar. İstediğimiz bir yol ve yöntem değil.
1: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla bu aynı zamanda bir hesaplaşma demek. Çünkü devamında diyor ki bugün diyor parti yönetenler diyor zamanında işte Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, genel başkan olmayacağım, limana çekeceğim diyor. Ama tekrar gelip oturuyorlar, hırslarına yeniliyorlar. Sonra da şöyle bir savunma yapıyorlar. Ben işte aday olmadım, beni gösterdiler. Ben hayatımda hiçbir şeye talip olmadım, beni gösterdiler. Şimdi bu Kemal Bey'e meclisten Anadolu bulvarına fırlatılan ilk sukut füzesi. Yani artık Kemal Bey'i doğrudan hedef alıyorlar. Daha önce biraz daha böyle etrafında dolanarak yapıyorlardı bu işi. Butlancılar, CHP'nin geleceğini istemeyenler, ama Özgür Özel artık Kemal Bey'i de hedefe oturtacak. Bu onun işareti ve muhtemeldir ki

0: Pazartesi günü parti kuruldu, tabelası asıldıktan sonra biz çok daha net bir hesaplaşma göreceğiz. Dolayısıyla bu hesaplaşma kaçınılmaz görünüyor. Helin, şimdi soru şu aslında. Bu CHP'lerin de kafasında olan bir soru. Yani Melik kişisinin kendi tespiti değil. Melik kişisi CHP'lerle yaptığı görüşme sonucunda vardı bir veri. Şimdi yeni parti kuracak olanlar da aslında ihtiyatlı. Şimdi dışarıda evet gümbür gümbür geleceğiz, yapacağız, edeceğiz bilmem ne. Fakat bir marka CHP sonuçta ve o bir markayı bırakıp yepyeni bir yola çıkmak yeni bir durum. Dolayısıyla bunu denemek zorundayız. Yani başka çare yoktu diyorlar. O bakımdan da hani çok ne olacağına dair onlar da çok emin değil ve kestiremiyorlar. İkincisi de şu sevgili Helin. Ben buraya gelene kadar eğer yeni bir parti kurulmadıysa şu anda 189 tane parti var.
1: Evet.
0: Yani ben gelene kadar kurulduysa bilmiyorum onu. Çünkü daha mesai devam ediyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de çok parti var. Ya parti konusunda bir sıkıntı yok ki sevgili Elin. Sadece bu partilerden seçime girebilecek yeterli olanların adedi bile 27. Yani bazıları kurultayını
1: Tamam.
0: yapmamış, örgütlemeyi tamamlamış falan. Dolayısıyla Türkiye'de parti sıkıntısı yok. Bir şey söylemeniz lazım. Bir iddia, bir tez ortaya koyacaksınız ki varlığınızı sürdüresiniz. Şimdi ben arkadaşları moralini bozmak istemiyorum çünkü hepsi genç, heyecanlı, hatta yaşça da çoğu benden küçük. Özgür Özel dahil. Ya ne kadar güzel ya, böyle öğreten adam moduna giriyor insan. Şimdi çünkü ben 54 yaşındayım. Şimdi şöyle ya, önlerinde hani siyaset için güzel bir gelecek var ama CHP gibi bir markayı bırakıp yepyeni bir yola çıkmak çok kolay bir iş değil, takdir edersin ki.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Muharrem İnce en parlak dönemindeydi. Böyle Messi gibi iki ayağını kullanıp sıçrıyordu. Yani bayağı böyle Lionel Messi gibiydi. Hatta kendi de diyordu ben siyasetin Messi'siyim diye. Ne oldu Messi? Sağ kenarında yedek kulübesine girdi. Sonra da seyircilerin arasına gitti. Olmadı yani Memleket Partisi. Emine Ülker Tarhan geliyor işte, bazıları Demirel'iydi dedi, bazıları işte bilmem onu şeye benzettiler, Game of Thrones'taki kahramanlara benzettiler, Margaret Thatcher'a benzetenler oldu falan. Ne oldu Emine Ülker Tarhan kurdu Anadolu Partisi'ni, sonra kayboldu gitti, CHP'ye geri geldi. Şimdi ben diğerlerini hiç saymıyorum bile. Var yani birkaç tane daha var ama en bilinen iki tane ekstrem hani dikkat çekici
1: Evet.
0: örnek. Dolayısıyla CHP iyi bir marka. O markayı aşmak kolay değil.
1: Hemen burada araya
0: Yani
1: gireyim mi Melik
0: iş
1: Yiğiter?
0: zor. Ben
1: Mesela
0: mümkün değil, imkansız demiyorum. Bak orayı düzeltelim.
1: Evet.
0: Yani eğer öyle anlaşıldıysa,
1: Evet,
0: ama
1: ben öyle
0: zor
1: anladım
0: diyorum.
1: çünkü buradan şimdi 2-3 gün önce Fatih Altaylı'nın bir yazısı vardı. Kendisi diyor ki hani CHP'den ayrılıp da hani başarısızlıkla süreç noktalananlardan herkes bahsediyor diyor. Ben başarıyla ilerleyenlerden
0: Evet.
1: bahsedeyim diyor mesela. Demokrat Parti'ye örnek gösteriyor. Diyor ki
0: Demokrat.
1: CHP'den ayrılanlar tarafından 1946'da kuruldu. 1950 yılında iktidar oldu. Kurucularından biri
0: Aynı
1: başbakan,
0: şey
1: diğeri
0: değil.
1: cumhurbaşkanı oldu diyor. Dur senin cevabını alacağım.
0: Yo, aynı şey
1: Dur
0: değil
1: bir
0: ama.
1: dakika bir dakika dur alacağım senin cevabını. Bir dakika daha bitmedi. Demokratik Sol Parti'yi örnek gösteriyor ikinci olarak. Diyor ki o da
0: Yok vallahi aynı
1: CHP'nin
0: şey
1: eski
0: değil.
1: genel başkanı
0: Ben 7 aylık
1: tarafından
0: doğdum.
1: kuruldu. Fark ettim bir dakika dur. Peş peşe iki seçimden birinci parti olarak çıktı diyor. Ardından da SHP'yi örnek veriyor. Onda da şöyle diyor. SHP'de diyor başbakan yardımcısı çıkardı. Yerel seçimde büyük başarılar elde etti diyor. Mesela Fatih Altaylı da buradan
0: Şimdi
1: yaklaşıyor. Neden aynı değil dedin? Son 2 dakikamız.
0: değil. Şunun
1: Neden?
0: için değil, hemen hızlıca. Şimdi Menderes ve arkadaşları CHP gibi sol kurucu partiden çıkıp merkez sağ ve daha geleneksel bir siyaset tarzını benimsedi. Yani
1: Bu yeni
0: daha
1: partinin tarzı ne olacak
0: mütedeyyin, daha
1: sence?
0: muhafazakar. Şimdi dolayısıyla tamamen ideolojik bir fark var. Evvela yani fena halde kötü bir örnek. Çok fena halde bir kötü örnek. Yani alakası yok. Siyaset bilimin ruhuna rahmet okutur bu. Bu çok kötü bir örnek. CHP örneği bir nebze olabilir. Ama orada
1: DSP.
0: da şöyle

0: CHP kapalıydı. CHP yasaklıydı. CHP diye bir parti yoktu. O şartlarda doğdu CHP. CHP de çok böyle bayağı böyle metanetli bir yoldan gitti. Yani önce Necdet Çalık'ın partisiyle Sosyal Demokrat Parti birleşti. Öyle oldu CHP. Hatta ben hatırlıyorum, biliyor musun Helin? Yani ben diyorum yani yaşım epey artık var. Ben hatırlıyorum yani o Necdet Çalık Köprü'yü sattırmam falan, Özal Babalar gibi satarım falan, bu o tartışmaların olduğu o siyaset zemini de buna uygundu. Böyle insanlar böyle hani saatlerce günlerce aç susuz kalırsın ya, insanlar kahvehanelerde izlerdi. Neden? Çünkü darbe olmuş, üzerimizden panzerle tankla geçmiş, perdeler çekiliyor. Annemle babam siyaset konuşurken beni camın önüne dikiyorlar, aman biri gelirse haber ver diye.
1: Evet.
0: Perdeler. Sonra 83'te çoklu parti, demokrasi, insanlar böyle susanmış gibi, hani saatlerce su içmemiş gibi çeşmelere,
1: peki,
0: şeylere, musluklara saldırdılar. Siyasi bir ortam.
1: Tamam, o da hani tam söyledin, DSP oturuyor mu?
0: DSP de oturmuyor, şöyle neden oturmuyor? Sayın Bülent Ecevit mevcut CHP'nin siyaset tarzının dışına çıktı. Ortanın solu diye bir kavram ortaya attı ve dedi ki, bir çok müthiş devrimci bir sloganla çıktı. Dedi ki toprak kullananın toprak işçilerinin su kullananın,
1: evet,
0: dedi, toprak reformu dedi, köy kent dedi, bambaşka sola yeni bir tanım getirdi. Ha, zaten o yüzden adı demokratik sol, yoksa dünyada örneği yok. Demokratik olmayan sol mu olur? Yani ya sosyal demokrattır, ya sosyalist partidir, ya komünist partidir. Böyledir yani. Solun yelpazesi böyledir. O demokratik sol diye bir kavram üretti ve dedi ki bu ortanın solu dedi. Yani solun çok solunda değil ama merkezde de değil. Ortanın biraz solunda, hafif biraz direksiyonu sola kırdım dedi. O yüzden hani böyle bir siyaset yaptı. Şimdi Özgür Bey ne diyor? Özgür Bey diyor ki yani Kemal Bey yapamıyor, ben daha iyi yaparım. Bu bir tez değil. Bu siyasi bir argüman değil.
1: Nasıl bir ideolojisi şeydir, olacak sence yeni kurulan partinin? Çünkü şundan da bahsediliyor. Deniliyor ki şimdi İmamoğlu etkisi de olacak diyorlar haliyle. İmamoğlu sağdan diye ifade ediliyor. Özgür Özel soldan diye ifade ediliyor. Çok kısa sürem de bitti. Bir iki cümleyle alıp hemen bitirmem lazım.
0: Bir iki cümle. Helin, tabii sen böyle okumuş kadınsın. O yüzden kibarca diyorsun ki İmamoğlu etkisi, İmamoğlu vesayeti. Onun adı odur. Yani Silivri vesayeti. Bayağı adam sufle veriyor. Senaryo yazıyor.
1: Evet.
0: Yani o da mesela bir handikap olarak görüyorum ben.
1: Peki.
0: Bu yeni partinin önünde ciddi bir handikap olarak görüyorum. Yani yolları açık olsun ama kolay değil. Yani taş da düşebilir. Hani var ya Karadenizlerin bir lafı.
1: Evet.
0: Taş da düşebilir, ay da çıkabilir. Yani peki, yolları zorlu bir yol. Yolları açık olsun ama kolay değil.
1: Peki, bugünlük bu kadar konuşalım çünkü zaten daha çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum Melik Yiğiter.
0: Çok konuşasın var ama benim Melin.
1: Benim de öyle ama biliyorsun ki üniversitede artık tercih dönemi başladı. Tamam. O yüzden burada moderatörü noktalıyoruz.
0: Doğru.
1: Çok teşekkür ediyorum Melik Yiğiter.
0: Çok mühim.
1: Melik Yiğiter'den söz alalım. Ben burada hızlıca noktayı koyayım. 24'te yayın tercih rehberiyle devam edecek. Saat başı buradayız.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam gücülük. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak,

0: Merhaba efendim, ben Duygu Göktürk, tercih rehberiyle karşınızdayız. Bugün YKS sonuçları açıklandı. Elbette heyecan ve stres dorukta. Öğrenciler tercihlerini en doğru şekilde nasıl yapacaklarını soruyorlar. İşte biz de bu soruyu soracağız efendim. Oldukça kıymetli bir konuğumuz var. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu bizimle birlikte. Hemen konuğumuza dönelim. Ahmet Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Duygu Hanım. Öncelikle çok kıymetli TV24 izleyicilerine, değerli konuklarım, değerli izleyenlere ben de teşekkür ediyorum bizi seyrettikleri için. Adaylarımıza da hayırlı olmasını diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Önce sizi, üniversitenizi yakından tanıyarak başlamak isteriz. Bize kendinizi, yönetim felsefenizi ve üniversitenizi anlatmanız gerekirse neler söylersiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben ilk orta ve lise eğitimimi Erzurum'da tamamladım. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. 1999 yılında mezun olduktan sonra ilk TUS sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda ihtisas eğitimine başladım. 2002 yılında tamamladım. 2003'te yarım doçent oldum. 2007 doçent, 2012'de de profesör olarak atandım. Burada ayrıca 2022 yılında da tıbbi biyoloji ve genetik alanında ikinci doktoramı yaptım. Kalan süre sonrasında hep öğretim üyesi olarak Atatürk Üniversitesi'nde çalıştım. Arada bir iki yıl postdoc olarak Ohio State Üniversitesi, iki yıla yakın orada çalıştım. Ve 15 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle rektör olarak Atatürk Üniversitesi'ne atanmış oldum. Burada üniversitemizi tanıtmak gerekirse çok köklü bir üniversite. Devletimizin önemli yatırımlar yapmış olduğu bir üniversite. Ülkemizin doğusunda çok büyük, kapsamlı bir üniversiteden bahsediyoruz. 23 fakültesi var. 9 enstitüsü, 12 meslek yüksekokulu, 1 konservatuarı ve 44 araştırma merkezi olan ülkemizin en büyük ve en kapsamlı üniversitelerinden biri. Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı fonksiyonlarını bir arada yürüten bir üniversite. Böylece bu geniş akademik yapı ile hem bölgesel kalkınmaya hem ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücüne katkı sağlama vizyonu olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Bizim yönetim felsefemiz burada biz özellikle öğretim üyelerimizle 1800'e yakın öğretim üyemiz var. 2600 araştırmacımız var diyelim. Bu geldiğimiz günden itibaren yaklaşık 2 sene olmak üzere bilimi bilim için yapmak ve bilimi toplum için yapmak mümkündür. Biz özellikle bu ikinci tercihi benimsiyoruz ve öğretim üyelerimizi bu yönde çalıştırmak istiyoruz. Bilimi toplum için yapılmasını önceledikten sonra yapılmış olan bilimsel çalışmaların ya Erzurum'un bir sorununun çözülmesi, ya Doğu Anadolu'nun bir problemine katkı vermek, ya da Türkiye'nin bir sorununun çözülmesi için çalışıyoruz ve iç kaynaklarımızın tamamını bu şekilde projelendiriyoruz. Türkiye'nin sorunu için ilaç ham madde sorunu var. Onu devralmış durumdayız. Onu çözmeye çalışıyoruz Sağlık Bakanlığı ile birlikte. Bölgenin sorunlarında bölgede 20 üniversite ile birlikte çalışarak yaklaşık 158 proje var şu an devam ettirdiğimiz bölge sorunları için çalışıyoruz. Erzurum'un sorunları ile ilgili olarak da şu anda 25 ayrı alanda toplam ortalama 4 proje, 100 projenin de Erzurum'un sorunları için çalışan bir üniversite ve bilim adamları söz konusu.
0: Evet.
1: Bu şekilde devam edebiliriz. Evet.
0: Evet, tabii öğrencilerin karar verme aşamasında dikkat ettikleri şeylerden biri de burs imkanları. Atatürk Üniversitesi'nde nasıl burs imkanları sunuyorsunuz?
1: Özellikle ikiye ayrılıyor aslında bursumuz. Burada bir başarı bursu var. Özellikle üniversite giriş sınavlarında ilk 1500'e giren, bu sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için ilk 1500, sözel için ilk 750'ye giren öğrencilere aylık 40 bin liralık bir başarı bursumuz var. Bu 10 ay sürüyor her yıl. Her ay bu 40 bin lirayı alıyorlar. Dolayısıyla böyle bir fark var. Genelde bu burslar tıp fakültesi öğrencilerine veriliyor ama biz çok zeki talebelerin diğer branşlara da gidebilmesi için böyle bir değişikliğe gittik. Ve başka farklı mesleklere aşık olan, onu yapmak

0: yapmak isteyen çok yetenekli, çok zeki, üniversite sınavında ilk 1500'e giren öğrencilerin de diğer branşlara gelebilmesi, hukuk, siyasal, iletişim, iktisat, ilahiyat hiç fark etmez, spor, güzel sanatlar fark etmiyor. Dolayısıyla bunların da burs alabilmesi için biz bu bursu genişleterek bu tercihi yapacak öğrencilerin Atatürk Üniversitelerine geldiklerinde bu bursları alabilirler. Farklı burs kaynaklarımız da var. Vakıf üzerinden öğrencilere, ihtiyaç duyan öğrencilere vermiş olduğumuz burslar da söz konusu.
1: Evet ve ulaşım, güvenlik ve şehir hayatı, bunun yanında konaklama gibi imkanlar da elbette çok önemli. Bu anlamda hangi olanaklar var Atatürk Üniversitesi'nde?
0: Evet, çok tabii önemli bir soru bu. Çünkü özellikle hem öğrencilerimiz için hem aileleri için kıymetli bir soru. Bu noktada aslında Erzurum'un çok önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce ben emniyet müdürümüzle de görüştüm. Bu çaptaki bir şehirde güvenlik açısından konuşuyorum. En güvenli şehir diyebiliyoruz. Bu büyüklükte bir vaka sayısına baktığımız zaman Erzurum en güvenli şehir olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Burada trafik sorunu olmayan bir şehirden bahsediyoruz. Burada ben Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve önceki belediye başkanlarına da teşekkür ediyorum. Alınmış olan tedbirler, herhangi bir trafik sorunu olmayan bir şehirden bahsediyoruz. Hava kirliliği olmayan bir şehir, tamamı doğalgaza geçmiş bir şehir. Artı sağlık hizmetlerine ulaşım noktasında ileri bir şehirden bahsediyoruz. Özellikle üniversite öğrencileri Atatürk Üniversitesi'ni tercih ederlerse kampüs içerisinde yaklaşık 1250 doktoru barındıran bir Atatürk Üniversitesi hastanesi var ve onlara da hizmet edecek yürüme mesafesinde. Şu anda görüntülerde var. 66 bin ameliyatın yapıldığı, şu anda bu işlem sayısı olarak Türkiye'de hatta birinci sırada, şu an itibariyle birinci sırada olan bir hastaneden bahsediyoruz. Gürültü kirliliği noktasında da Erzurum yok denecek kadar az bir gürültüye sahip. Bunların dışında kampüste 10 spor salonu, uluslararası standartlara sahip 3000 kapasiteli stadyumu, iki stadyumu var, biri 3000 kapasiteli. Yüzme havuzları var, yarı olimpik yüzme havuzu var. Tenis kortları, basketbol, voleybol, mini futbol sahalarının yer aldığı kompleks. Bunların yanında kültür ve sanat öğrenci merkezinde kültür ve sanat alanları, okuma salonları, bowling ve bilardo salonları gibi alanlar söz konusu. Ayrıca yemekhane, kafeterya ve sosyal yaşam alanlarıyla öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ortam sunuyoruz Atatürk Üniversitesi'nde.
1: Evet ve biz şimdi Atatürk Üniversitesi'nin olanaklarına baktığımız zaman çift diploma olanağı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında Erasmus olanakları ve bütünleşik yüksek lisans da var Atatürk Üniversitesi'nin sunduğu faydalar yanında. Bunlara dair neler söylersiniz? Erasmus olanakları neler? Yüksek lisans olanakları neler?
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Bu da önemli bir konu. Atatürk Üniversitesi'nde tercih edecek adaylarımız için sadece bir diploma sunmuyoruz. Çok yönlü bir gelişim ekosistemi sunuyoruz. Uluslararasılaşma vizyonumuz kapsamında pek çok fakülte ve programımızda yurt dışında anlaşmaları üniversiteler söz konusu. Burada Amerika'nın en değerli 100 üniversitesinin 20'siyle anlaşmamız var. Burada Avrupa üniversiteleriyle, Çin üniversiteleriyle, Güney Kore üniversiteleriyle çok sayıda anlaşmalarımız söz konusu. Bunların dışında tüm dünya üniversiteleriyle anlaşmalarımız var. Bunlardan bazıları eğitimlerinin bir kısmını Türkiye'de, bir kısmını yurt dışında tamamlayabiliyorlar. Burada Erasmus imkanları büyük katkı sağlıyor. Erasmus Plus yine Amerika'ya gidişlerde önem sağlıyor. Burada Farabi ve Mevlana programları var. Bir de bütünleşik yüksek lisans programından bahsedebilirim. Özellikle öğrenciler son sınıfta, lisansın son sınıfında yüksek lisansa kayıt yaptırabiliyorlar. Ve mezun olmadan yüksek lisans programına başlamış oluyorlar. Bu bütünleşik yüksek lisans programı da bizde avantaj sağlıyor. Bu arada ben

0: yine eğitimle ilişkili olarak tıpta başlattığımız bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Mesela tıpta öğrencilerimiz eğer kitap okuyarak devam edeceklerse okuyacakları kitapların ücretsiz veriyoruz kendilerine. O kitabı okuduklarını gösterdikleri zaman ikinci kitap, sonra üçüncü kitapları kendilerine veriliyor. Dolayısıyla böyle ücretsiz kitap desteği de söz konusu.
1: Tabii üniversite deyince kampüsteki işte üniversite kulüpleri de oldukça büyük önem taşıyor ve kütüphane. Sizin üniversitenizde hangi öğrenci kulüpleri var ve aslında el yazması kitaplarında olduğu geniş bir kütüphane olduğunu, nadir eserlerin olduğunu da biliyoruz. Hem kütüphaneden biraz bahsedelim dilerseniz Ahmet Hocam, hem de hangi öğrenci kulüpleri bulunuyor Atatürk Üniversitesi'nde?
0: Teşekkür ediyorum. Tabii üniversiteler yalnızca akademik başarı değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de biz önem veriyoruz öğrencilerin. Bu doğrultuda 200'e yakın öğrenci kulübümüz söz konusu. Bilimden sanata, spordan girişimciliğe kadar birçok alanda faaliyet gösteren öğrencilerimiz aktif ve üretken bir kampüs yaşamı sunmuş olunuyor öğrencilere. Özellikle gençliğin festivali olan ve bu yıl İstanbul'da düzenlenen Teknofest'te 4 birincilik, 3 ikincilik, 4 tane de üçüncülükle 11 madalya kazanarak bu faaliyetlerdeki başarılarını da ispatlamış oldu Atatürk Üniversitesi öğrencileri. Araştırma ve öğrenme altyapımızın en önemli unsurlarından biri bahsettiğiniz kütüphaneler. Burada basılı ve dijital kaynaklarımız 250 bini aşkın kitabımız var. Dergi ve nadir eser söz konusu. Bu koleksiyonumuzu şu anda Türk Dil Kurumu'na da açıyoruz. Kendilerinin böyle bir talebi oldu. Biz de onlarla anlaşma yaparak mevcut kütüphane kaynaklarımızı Türk Dil Kurumu'na da açıyoruz. Bunun yanında Hurafat Müzesi, Buz Müzesi, Biyoçeşitlilik Müzesi, Bilim Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi, Tarım Müzesi ve Hastane Müzesi ile Türkiye'de en fazla müzeye sahip olan üniversite. Bu müzeler öğrencilerimize yalnızca derslerinde değil, kültür, sanat, bilim ve tarih ekseninde de zengin bir öğrenme ve keşif imkanı sunuyor. Bunlardan mesela sadece birine bahsedeyim ben. Biyoçeşitlilik Müzesi. Bunun her birinin bir felsefesi var, bunun da bir felsefesi var. Özellikle bazı akımlar var biyoçeşitliliğin azaltılması ile ilgili. Örnek veriyorum, işte mısır cinsinin çeşitliliğinin azaltılması, 70'e yakın olması gerekirken 3'e 5'e düşürülmesi ve sonrasında bunların stratejik olarak kullanılması, satılması şeklinde işler var. Şimdi biz Atatürk Üniversitesi olarak bölgemizdeki tüm bitki ve hayvan çeşitliliklerini kayıt altına alıyoruz ve her yıl bunları kontrol ediyoruz. Bunlarla ilgili bilim adamları, çok sayıda bilim adamı çalışıyor ve bu müzeye ve müzede bunları sergiliyoruz. Bunların çeşidinin azalmasına gidişat varsa uyarı yapıyoruz. Devletimizle iletişim halindeyiz hem tohum konusunda hem bu kaynakların mevcudiyetini devam ettirme konusunda. Dolayısıyla bu bir hem bir müze hem de öğrencilerimizin burada bazı bilinci kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Bunun yanında Atatürk Üniversitesi dendiği zaman Sağlık Fakültesi de akıllara geliyor. Sağlık alanında bölgede öne çıkan üniversitelerden biri. Bu anlamda neler söylersiniz? Hangi çalışmalarınız var sağlık alanında?
0: Çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle şimdi YÖK Başkanımızın desteği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ve Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla İlaç Aşı ve Biyoteknoloji Enstitümüzü 16 Mayıs 2025 yılında faaliyete geçirdik. Bu merkezde, özellikle bu merkezden bahsedelim. Bu merkezde şu anda 11 araştırma grubu, 88 bilim adamı bir yıldır çalışıyorlar. Ve savaş çıksa ilacımız yok diyoruz. Bu ilaçları özellikle 100 kritik maddenin ilk 11 maddesini arkadaşlarımız ürettiler. Şimdi büyük ölçekte üretecekler. Bu büyük ölçekte üretimle ilgili ev yapa ben bir teşekkür etmek istiyorum tabii. 8,5 milyon euro bir bağışta bulundular. Bir fabrika hediye ediyorlar bize. Şimdi onun inşaatı başlayacak. Ve dolayısıyla bu üretilenlerin ton işi üretime geçilmesiyle ilgili kritik işler yapılacak. Burada yine hastane ile ilgili az önce bahsettik, öğrencilerimizin çok yakınında çok donanımlı bir hastanemiz var. Buranın da cihaz altyapısını çok hızlı şekilde dönüştürüyoruz. Mesela işte lazerle uzağa görme kusurları ortadan kaldırılıyordu mesela. Mesela çok yeni bir cihaz alındı Atatürk'ün.

0: Üniversitesi Hastanesi'ne. Burada hem yakın kuruma kusurları hem de astigmatizmle ilgili belki Türkiye'de ilk diyebiliriz en iyi cihaz alınmış oldu. Bu da faaliyete geçti. Buna benzer yine felçlerle ilgili önemli bir cihaz hastanemize kazandırılmış oldu. 4 saat içerisinde emboli atma olaylarında çevredeki şehirlere de hizmet edecek çok ciddi bir cihaz da hastanemize katılmış oldu. Güvenle velilerimiz öğrencilerini gönderebilirler. Her türlü sağlık sosyal imkanların geniş olduğu bir şehir ve bir üniversiteden bahsediyoruz diyebiliriz.
1: Ve öğrenci profiline bakacak olursak Atatürk Üniversitesi'nde pek çok yabancı öğrenci de oluyor ve bu da aslında çok dilli bir ortam sağlıyor, çok renkli bir ortam sağlıyor. Peki yabancı öğrenciler Atatürk Üniversitesi'ni neden tercih ediyor? Bunun yanında çok dilli bir kampüs hayatının, yabancı öğrencilerinin fazla olmasının öğrencilere, aday öğrencilere nasıl avantajları olabilir?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Atatürk Üniversitesi'nde 11 bin yabancı öğrenci var. Hem örgün eğitimde hem açık öğretimde 11 bin öğrenci var. Şimdi biz burada tabii sadece sayı ile ilgili değil, aynı zamanda eğitim kalitesi, kültürel etkileşim ve akademik iş birlikleriyle birlikte bunu değerlendiriyoruz. Bugün uluslararası öğrencilerimizin Erzurum'a ve üniversitemize uyum sağlayabilmesi için büyük bir hassasiyetle bunları takip ediyoruz. TÖMER aracılığıyla kapsamlı Türkçe eğitimi, akademik İngilizce programları, burs ve indirim imkanları, öncelikli konaklama desteği, vize ve oturma izin süreçlerinde rehberlik sağlayan uluslararası ofisimiz, oryantasyon programlarımız ve sürekli danışmanlık hizmetlerimizle öğrencilerimizi birebir aslında ilgilenmeye çalışıyoruz ve yalnız bırakmak istemiyoruz. Her aşamada yanlarındayız. Bunun yanında mentor programı, kültürel etkinlikler, şehir gezileri ve uluslararası öğrenci kulüpleri sayesinde öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal hayata güçlü şekilde katılımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz dünyanın farklı coğrafyalarından gelen bu öğrencilerin kendilerini Atatürk Üniversitesi'nin bir parçası gibi hissetmeleri, mezun olduklarında da ülkelerine döndüklerinde Türkiye arasında gönül ve bilim köprüleri kuran bireyler haline geldiklerini görüyoruz. Daha da bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrenci sayımızı arttırırken sunduğumuz hizmetlerin niteliğini de aynı kararlılıkta geliştirmeye çalışıyoruz.
1: Bunun yanında
0: bu noktada
1: elbette
0: da özellikle tabii savaş.
1: Buyurun hocam, buyurun.
0: Savaş tamam. Bölgeleri özellikle Filistinli öğrenciler Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle onları ücretsiz alıyoruz tabii.
1: Evet. Tabii bunların yanında kampüs hayatı da oldukça önemli. Şimdi üniversite kampüsü dendiği zaman akıllara büyük kampüsler geliyor ama günümüzde biz bu anlayışın biraz değiştiğini de görüyoruz Ahmet Hocam. Apartman üniversite tabiri evet. Caizse böyle üniversite örnekleri de görmeye başladık. Şimdi siz kampüsünüz hakkında bize neler söylersiniz? Atatürk Üniversitesi'nde kampüs yaşamı nasıl?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada ana bir kampüsümüz var Atatürk Üniversitesi'nde. Hepsi iç içe. Bu şekilde öğrenciler burada çok rahat tüm faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Şehire gitmek istiyorlarsa şehir çok yakın zaten. Belediye başkanımız, belediyemiz her türlü desteği, valimiz her türlü desteği verdiği için şehir dışına da çok rahat. Yani üniversiteden şehire gidiş gelişleri de çok kolay öğrencilerimizin. Maddi avantajları var, yurt avantajları var. Bir kere öğrencimiz, 60 bine yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerin yarısı yurtlarda kalabiliyor. Eğer yurtta kalmazlarsa şehirde bu ölçekte, büyüklükte bir üniversitenin şehrinde kirada kalabilirsiniz. Belki diğer şehirlerle karşılaştırdığımızda %50 daha ucuz diyebilirim Erzurum şehrine. Yaşaması kolay bir şehir, daha ucuz bir şehir diyebiliriz.
1: Atatürk Üniversitesi'ni... Buyurun hocam, buyurun hocam.
0: Buyurun, buyurun. Ben sizi dinliyorum Duygu Hanım. Buyurun.
1: Atatürk Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran farklara bakacak olursak bu anlamda neler söylersiniz? Atatürk Üniversitesi hangi konularda ayrışıyor diğer üniversitelerden?
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada özellikle birkaç başarısından bahsederek ayırt etmeye çalışalım. Şimdi son açıklanan

0: kriterler var. Özellikle tıp fakültesi konusunda mesela Dİ açıkladı. Bu üniversiteleri bizim dışımızda değerlendiren rankings kuruluşları var. Dİ bunlardan bir tanesi. Bu sıralamaya göre mesela Atatürk Üniversitesi mesela tıp fakültesi Türkiye'de 3. sırada Koç Hacettepe'nin peşine geliyor. Bu öğrenciler için şöyle bir avantaj sağlayabilir. Öğrenci sıralamasında bazen daha gerilerden, iki kat geriden gelebilirsiniz ama çok daha kıymetli bir üniversitede okuyabilirsiniz. Bu Erzurum için, Atatürk Üniversitesi için çok geçerli. Diyelim ki ilk 10'a girmiyorsunuz ama 5. sıradaki bir üniversiteye kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bunun ismi Atatürk Üniversitesi. Yani aldığınız puanı en iyi değerlendireceğiniz üniversite net bir şekilde Atatürk Üniversitesi. Bunu söyleyebiliriz. Mesela ben bir sıralamadan daha bahsedeyim. Şimdi son Birleşmiş Milletleri'nin sıraladığı Sustainable Development Goals 17 kritere göre tüm üniversiteleri, 40 bin üniversite var. Bunları da hepsini sıralıyorlar. Bu sıralamanın, bu 17 kriterin 3 kriterinde Atatürk Üniversitesi dünyada ilk 10'a girmiş durumda. Ve bu 17 kriterin 9'unda Atatürk Üniversitesi Türkiye birincisi. Bunlar önemli başarılar olduğunu düşünüyorum. Bu başarılara öğrencilerimizin de ortak olmasını istiyorum ve bize gelenlerle birlikte bu başarıları hep birlikte taçlandıralım, daha da ileriye taşıyalım diyorum.
1: Gerçekten önemli başarılar sizin de söylediğiniz gibi Ahmet Hocam. Ve bir diğer yandan da siz de takdir edersiniz ki üniversite ve sektör işbirliği oldukça önemli. Uygulamalı dersler için laboratuvar ve atölye olanaklarınız neler?
0: Güzel bir soru. Biz de şimdi öğrencilerin özellikle YÖK'ün de bu konuda YÖK Başkanımızın Erol Özvar'ın da bu konuda bize tavsiyeleri doğrultusunda biz de direkt aktivite almış durumdayız. Buradaki tüm fakültelerimiz, meslek yüksek okullarımızı mezun olmadan son yıllarında, son dönemlerinde ilişkili olan branşlarda aktiviteye gönderiyoruz. Sadece staj değil, dönem olarak oralarda kalabiliyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar. Herkes kendi branşı hangisi ise o branşta gönderiliyor. Bunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla biz hem Erzurum'da bu faaliyetleri destekliyoruz, hem Erzurum dışında eğer gitmek isterlerse onları destekliyoruz öğrencilerimizi. Dolayısıyla mezun olmadan kendi işinin tam olarak tam erbabı olabilmesi için tüm desteği kendilerine sağlıyoruz.
1: Bunun yanında elbette akademik kadro da oldukça önemli. Akademik kadro ile ilgili neler söylersiniz bizlere?
0: Şu anda çok köklü bir üniversite. Böyle bir avantajımız var. Atatürk Üniversitesi'nin öğretim üyesi tablosu bu şekilde. Türkiye'de en önce kurulan üniversitelerden birinin olması, üniversite kuran üniversite sıfatının olması Atatürk Üniversitesi'nin her alanda onlarca öğretim üyesi barındırmakta. Her branşın alt branşlarında da hocalar söz konusu. Yine tıptan örnek verelim. Özellikle mesela dahiliye branşı için konuşalım. Dahiliyenin alt branşları romatoloji, hematoloji tüm branşlarında bile dörder, beşer, altışar öğretim üyesi barındırmakta. Sadece dahiliye değil alt branşlarında bile bu kadar çok öğretim üyesi. Çocuk için böyle. Bunu diğer fakültelere de geçebiliriz. Fen fakültesine de geçebiliriz. Her branşın alt branşlarında bile onlarca hocaların varlığı söz konusu. Ve bir de Erzurum'un şöyle bir durumu var. Özellikle öğretim üyeleri kendi konularında yoğun şekilde çalışıyorlar. Bu çalışmalar faaliyetlerin tamamını üniversite içerisinde yapmaları, öğrencilerine çok fazla vakit ayırabilmeleri, büyük şehirlerle kıyasladığımızda öğrencilerle daha çok vakit geçirme şansı veriyor. Bu da onlar için, öğrencilerimizin kendini geliştirmeleri için bir başka fırsat olduğunu düşünüyoruz.
1: Ve diploma tanınırlığı ve uluslararası arenada tabii diplomanın geçerli olması da bir diğer önemli başlık. Mezunlarınız yurt dışında diplomalarıyla görev alabilirler mi? Yurt dışı geçerliliği konusunda neler söylersiniz?
0: Atatürk Üniversitesi de o alanda avantajlı. Birçok ülke zaten Atatürk Üniversitesi'ni de Türkiye'den tanınan üniversiteler arasına almış durumda. Dolayısıyla Atatürk Üniversitesi mezunları yurt dışında çok rahat bir şekilde mesleklerini icra edebiliyorlar. Dolayısıyla yurt dışındaki öğrenci sayısının bu kadar yoğun olması da aslında bunun bir sonucu.
1: Ahmet Hocam,
0: dolayısıyla bu noktada evet. da en avantajlı şeyler evet. üniversitelerden birisi.
1: Ve bunun yanında şimdi Atatürk Üniversitesi'ni düşünen aday öğrencilere neler söylemek istersiniz buradan? Size nasıl ulaşabilirler sağlıklı tercih yapmak için? Hem öğrencilerine hem ailelerine nasıl mesajlar verirsiniz?
0: Şöyle söyleyebiliriz. Çok sayıda hem web sayfasından hem Atatürk Üniversitesi'ne girdikleri zaman çok sayıda yönlendirmelerle karşılaşacaklar, haberlerle karşılaşacaklar. İyi incelemelerini istiyorum. Eğer gelirlerse onları tabii biz misafir edebiliriz, gelsinler. Onları yönlendirmeleri yapabiliriz. Zaten Erzurum'a geldikten sonra genelde gelenlerin hepsi kayıtlarını da yaptırıyorlar. Evet. O noktada görmeleri yetiyor çünkü kampüsü. Bu noktada zaten çok iddialıyız. Rahat bir şehir olduğunu söylüyoruz, güvenli bir şehir olduğunu söylüyoruz. Bunu kendileri de bizzat gelerek çok rahat bir şekilde görebilirler. Ve mesleklerinde çok iyi noktada, çok iyi kişiler yetiştirebileceğimizi ve ulusal uluslararası bağlantılarımızı rahat bir şekilde yapabileceğimizi ve tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğimizi veliler ve kendilerinin bilmesini istiyoruz.
1: Ve günümüzde Ahmet Hocam malumunuz herkesin konuştuğu yapay zeka konusuna da bakalım. Zira yapay zeka teknolojik konularında mesleklerle artık entegre olduğunu da görebiliyoruz. Bu alanda çalışmalarınız var mı?
0: Kesinlikle. Yapay zeka noktasında özellikle YÖK Başkanımızın, yine burada YÖK Başkanımıza değinmek istiyorum. Tüm programlarda %23 oranında bir yeniden yapılandırma yapıldı. Birçok program kapatıldı ve onların yerine özellikle yapay zeka destekli ve dijital teknolojileri içeren programlar açıldı. Atatürk Üniversitesi olarak bu dönüşümü aktif olarak uyguluyoruz. Özellikle milli aşı, ilaç ve biyoteknoloji çalışmaları içerisinde şu anda yapay zekayı aktif olarak kullanıyoruz. Yapay zeka sonucunda mesela kimsenin bilmediği şu anda en az 200'ün üzerinde yeni molekülü, yeni aşıyı, ilacı şu anda çalışıyoruz. Biz preklinik olarak çalışıyoruz. Bunların keşfinde mesela yapay zeka aktif rol oynamıştı. Bu sadece bir örnek. Bunu mühendislik alanında, fen fakültesi alanlarında ve diğer alanların tamamında aslında aktif olarak kullanıyoruz. Ve gelen öğrenciler de bunu bizlerle birlikte rahat bir şekilde kullanacaklar.
1: Peki üniversitenizde nasıl bir eğitim modeli var? Bu anlamda neler söyleyebilirsiniz? Bu eğitim modelini nasıl uyguluyorsunuz?
0: Burada şöyle düşünüyoruz aslında. Biz ve dekanlarımız ve eğitim fakültemiz, enstitülerimizin düşünce tarzı şu. Evet, bir karar alıyoruz ama bunun öğrenci üstündeki yansıması nasıl? Dolayısıyla anketlerle çok ilgileniyoruz. Öğrencilere geçip geçmediğine bakıyoruz. Devamlı geri besleme almaya çalışıyoruz öğrencilerden. Dolayısıyla onların söyledikleri doğrultuda da devam etmek istiyoruz. O kişinin mesleğini çok iyi öğrenebilmesi için hem teorik hem de uygulama açısından eksik kalmaması için tüm açıkları kapatmaya çalışan bir yönetimimiz var ve arkadaşlarımız var. Sağlam bir şekilde mezun etmek istiyoruz. Mezun ettiğimize güveniyoruz. Dünyanın her tarafında o mesleği en iyi şekilde yapabileceğine inanıyoruz. Eksik herhangi bir şey bırakmayacağımızı düşünüyoruz. Bu noktada da devamlı iletişim halindeyiz öğrencilerimizle.
1: Efendim çok kıymetliydi aktardıklarınız. Çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum Duygu Hanım. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu bizimle birlikteydi efendim. Böylelikle tercih rehberini burada noktalıyoruz. Tekrar bir arada oluncaya dek hoşçakalın.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Geniş Afak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24.

0: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
1: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı? Kirvem. Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
2: Öyle bir dünya yok.
3: Allah. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek...

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz. Son dakikalarla geldik karşınıza. CHP'ye veda etti Özgür Özel. Yeni partimizi kuruyoruz dedi. Hatta açık farkla da ana muhalefet oluyoruz ifadesini de kullandı. Neler söyledi grup toplantısında biraz daha detaylandıralım. Hemen şimdi Emre Ayaz'a dönelim. Emre'den detayları öğrenelim. Emre merhaba. Ha kuruldu ha kurulacak. Açıkla da açıklayacak derken bugün tam da beklendiği gibi Özgür Özel grup toplantısında yeni partiyi kurduğunu açıkladı. Peki daha başka dikkat çeken neler söyledi?
1: Helin Aslan yeni parti kuracağını açıkladı ancak herkesin beklediği o ismi yine açıklamadı. Bugün o isim de bekleniyordu aslında. Yeni kurulan partinin adı ne olacak tartışması da yeni parti kurulacak mı ile aslında eş değer bir merak konusuydu. Tabii dikkat çeken açıklamalar da vardı bu konuda. Veda konuşması gibi bir konuşma yaptı. Grup başkanı olarak CHP'de CHP kürsüsünden CHP üyesi olan ve CHP milletvekili olan Özgür Özel başka bir partiye geçecek açıkladı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK son MYK toplantısında parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklaması vardı. Özgür Özel'in yeni parti kuracağı ile ilgili bu konuda demişti ki CHP'nin hangi tüzüğünden farklı olarak bir tüzükle yeni parti kuracak Özgür Özel şeklinde açıklamalar yapmıştı. Tabii o da merak konusu olacak. İlk kopuşun bugün olduğunu da ilan etti milletvekilleriyle birlikte. Hatta biraz da gözdağı olarak anlayabileceğimiz cümleler de kurdu. Dedi ki herkes bizimledir. Kulağınızda duymadığınız biz Özgür Özel'le değiliz cümlesini duymadığınız herkes bizimledir şeklinde açıklamalar yaptı. İlk olarak yeni partimizi kuruyoruz dedi. Teknik işlemlerin ardından yeni kuracağımız partimizle TBMM'nin açık ara farklı ana muhalefet partisi olacağız dedi ve iktidara yürüyeceğiz şeklinde açıklamalarda bulundu. Partiyi bölmüyoruz şeklinde açıklama yaptı. Ancak bugüne kadar CHP'de farklı bir isim yükselişte olduğunda hemen partiyi bölüyor tartışmaları da beraberinde geliyordu. En net örnekse Muharrem İnce örneğini verebiliriz. Çünkü Muharrem İnce yeni parti kuracağını söylediğinde Memleket Partisi ile çıkış yaptığında bu konuda da Muharrem İnce'nin CHP'yi böldüğü konusunda sert ifadelerde kullanılmıştı. Yine Özgür Özel de bu konuda yaptığı açıklamalarda yeni partinin kurulacağını net bir şekilde ifade etti. Yine söylediğim

0: Söylediğimiz gibi bu konuda adını açıklamadı. Tabii son ana kadar da beklenildi ama yürüyoruz arkadaşlar şeklinde yine kapanışını o şekilde yaptı. Partiyi bölmezler. Bölemezler, adı değişir ama bizi bölemezler, biz birbirimizin bu bütünü, biz birbirimizdeyiz, bu bütünü bozamazlar şeklinde de aslında bölmediğini de ifade etmiş oldu. Gerçekler farklı olsa da Özgür Özel'in ifadesi bu şekildeydi. Veda konuşması gibiydi. Ne Ekrem İmamoğlu'nu ne de Mansur Yavaş'ı arkamızda bırakırız, geride bırakırız şeklinde açıklamalar yaptı. Aslında onların da niyeti nedir? Ne resmi bir açıklama yok ama bu konuda Özgür Özel'in yanında olmaya zorlama gibi bir cümleydi aslında bu. Çünkü onları geride bırakmayız dedi ama Mansur Yavaş bu konuda ne düşünüyor ya da Ekrem İmamoğlu ne düşünüyor onu bilmiyoruz. Resmi bir açıklamaları da bu konuda yok tabii ki. Bu konuda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşme gerçekleştirecek. Hatta gün içerisinde Altındağ ilçesinde, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir esnaf ziyaretinde de bulundu. Basına kapalı gerçekleşti bu görüşme. Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkan sıfatıyla faaliyetlerini bir yandan yürütüyor. Özgür Özel'in de ayrılış konuşmasıyla birlikte ister kurultay ister 2 milyon üyenin önüne çıkalım, hodri meydan var mısın dedi. Yani hem yeni parti kuracağını açıklayan bir Özgür Özel var hem de CHP'de kurultay isteyen bir Özgür Özel var. Aslında burada grup toplantılarında ya da başka mecralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarından bir atıfta bulunabiliriz. Koltuk sevdalarının olduğunu da altını çizmişti. Bu konuda da şu an Özgür Özel'in mesajları yeni parti kuracağına yönelikti diyebiliriz Helin Aslan.
1: Emre, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi biz Emre'den sözü alalım. Yeni parti meselesini, ya bunun bir yeni parti ismi daha konulmamış olan yeni partiye, belki de ismi yeni parti olacak, onu da bilmiyoruz. Şimdi bir, ona yansıması olacak, nasıl olacak? Bir de mevcut CHP'ye bir etkisi olacak. Çünkü deniliyor ki 82 milletvekili bugün grup toplantısındaydı deniliyor. 82 milletvekilinin imzasıyla parti kuruluyor deniliyor. Hatta grup toplantısı sonrasında CHP'li Süleyman Bülbül hemen grup toplantısının ardından dedi ki ne 82'si? 90'dan fazla vekil olacak yeni partide dedi. Mazeret bildirdikleri için bugün burada olamayanlar, imza atamayanlar olduğunu da ifade etti. Bu ne demek? Zaten 68 milletvekili olduğu takdirde yeni parti, kurulacak olan yeni parti meclisin ana muhalefet partisi oluyor. Kaldı ki bahsedilen 82 veya onun üstünde milletvekili. Dolayısıyla bunun var olan CHP yönetimine de bir etkisi olacak. Kaldı ki geçtiğimiz günlerde TV 100 yayınında Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel gitmesin diye bir çağrıda bulunmuştu. Hemen biz Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık'la başlayalım. Adem Hocam merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Helin Hanım, teşekkürler.
1: Hocam, herkes kurulacak yeni partiyi konuşuyor da ben aslında geride bırakılan partiyle konuşmaya başlayalım istiyorum. Çünkü bahsettiğimiz bir parti Türkiye CHP, Türkiye'nin kuruluşuyla yaşıt bir partiden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde katıldığı son canlı yayında Özgür Özel'in de gitmemesi konusunda kendisi bir çağrıda bulunmuştu. Şimdi şöyle diyenler var, ikiye ayrılıyor. Deniliyor ki Özgür Özel ve ekibi gittiği takdirde Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'nin ciddi manada oy kaybedeceğini, hatta baraj altında kalabileceğinin farkına vardı. Bu sebeple gitmeyin çağrısında bulunuyor diyenler de olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve beraberindeki ekibin aslında Özgür Özel ve ekibinin gitmesini çok istediği, ama bunu açıktan söylemek yerine seçmenin de rahatsız etmeyecek şekilde ya hayır biz gitmeyin kalın partide dedik onlar kendileri gittiler şeklinde bir algı oluşturmaya çalıştıklarını iddia edenler de var. Önce şunu sorayım, bu gidiş Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istediği bir gidiş mi ve bu gidiş var olan CHP'ye sizce nasıl etki edecek?
2: Şimdi Helin Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi özellikle bir önceki seçimlerde hatırlarsanız taban açısından kendi tabanına ait olmayan bazı rigid alanların da oylarını almıştı. Yani Özgür Bey'in aslında almış olduğu oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oyu değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta Kemal Bey'in hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı adaylık yarışında almış olduğu oy da

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu değildi. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son birkaç yıldır yapılan seçimlerde almış olduğu oylar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oyu olmadığı için ben oy tercihi, oy seçimi ya da oy demografisiyle alakalı açıkçası biraz farklı düşünüyorum. Hatta aynı düşüncem özellikle Özgür Özel Bey'in Anıtkabir yürüyüşünde de kendisini göstermişti. Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde konuşma yaparken mevcut kalabalıkla Özgür Bey'in işte otobüs üzerinde yapmış olduğu kalabalık birbirlerinden farklıydı. Orada da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oyu ya da taban oyunun olmadığını Özgür Bey açısından söylüyorum. Biliyoruz. Şimdi bütün bunları bildiğimizden dolayı özellikle oyun demografisiyle alakalı olarak bir kavram var. Genellikle bu kullanılıyor. Emanet oy kavramı. Şimdi emanet oylar yeni parti işte eğer bir isim olacaksa burada olacak mı? Yani işte mesela ÖDP ve diğer MHP gibi partilerin oyları burada olacak mı? Bu bir. İkincisi bunlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oyunun Özgür Bey'in almış olduğu oy oranına eklendiğini düşünürsek o kemik oyun Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmesi ama emanet oyun Özgür Bey'in tabanında ya da demografisinde duruyor olması bence ileriki süreçte dengeleri çok fazla değiştirecek. Bu bir. İkinci olarak ana muhalefet konumunda evet yani söylediğiniz doğru 90 milletvekili geçerse ya da 80 milletvekili geçerse geriye ana muhalefet olacak Cumhuriyet Halk Partisi için milletvekili sayısı kalmıyor. Bu da elbette ki meclisteki dengeleri değiştirecektir. Bu kesin. Fakat bu dengelerin değişmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi misyonuna bir zarar verir mi? Bunu şahsen düşünmüyorum. Kemal Bey'in Özgür Bey'e gitme çağrısının arkasında da bence bu var. Yani oydan ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefeti kaybetmesini, yani Türkiye'nin özellikle lokomotifi olarak gösterilen bir kuruluşundan itibaren devam eden siyasal partinin bu gücü kaybetmesini istememesinden dolayı kaynaklanıyor. Yoksa oyla alakalı bir dağılımda ya da oyla alakalı bir tercihte ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oyunun Özgür Bey'e gitmeyeceğini ama emanet oyun Özgür Özel Bey'i destekleme açısından devam edebileceğini düşünüyorum ama
1: Kemik
0: bu
1: oyun neden
0: yeni...
1: gideceğini düşünmüyorsunuz hocam? Neden kemik oy gitmez? Yani peki CHP'nin kemik seçmeni bir sonraki seçimde yine CHP'ye mi oy verir ve neden verir?
0: Şimdi Özgür Bey yeni bir parti kurdu Helin Hanım. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veren bir tutum. Seçmenler böyle bir şeyi bölünmeyi istemezdi. Ve bu bölünmeyi gerçekleştiren kişi Kemal Bey değil, Sayın Özgür Özel. Şimdi Özgür Bey'in bölünmeyi gerçekleştirmesi özellikle siyasal parti ve tercih literatürü açısından geçmişe de baktığımızda yani bir partiyi bölen isimler genellikle seçmende çok kabul görmez. Seçmen bu konuda yani ben CHP seçmeninden kastediyorum. O emanet oyu veren seçmenleri kastetmiyorum. Kemik oy bunu çok fazla benimsemez. Yani partiye zarar verdiğini düşünür. Partinin ana muhalefetten düşmesine zarar verdiğini düşünür. Mecliste söz hakkı olmadığını düşünür. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik seçmeni o partinin kuruluş ilkelerine zarar veren bir siyasal başkanı, yeni bir parti başkanı çok fazla benimsemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin böyle bir özelliği var. Yani kuruluşundan bugüne kadar biraz halef-selef ilişkisiyle devam eden bir süreç olduğu için Enna Hanım bunun seçmen tarafından da yıllar boyunca kabul edildiğini bilmemizden dolayı ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oyunun Özgür Özel ve yeni partisine gideceğini şahsen düşünmüyorum. Bir de şunu da unutmayalım. Her zaman ilk adımı atan, işte bölünmeyi gerçekleştiren, gerçekten siyasal partiye daha çok zarar veren isim olarak kabul görünüyor. Bir parti içerisinden yeni bir parti çıktığı zaman esas mesele ikinci olan yani bölen ismin daha çok ciddi sorunlar yaşadığıdır. Bu mesele AK Parti'nin içerisinden de oldu biliyorsunuz. Hiçbir zaman AK Parti seçmeni partiden ayrılıp parti kuran isimlere bir sıcaklık
1: Ama hocam
0: beslemedi.
1: AK
0: Evet.
1: Parti'nin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir lider. Yani hani denir ya kitleleri arkasından sürükleyen, lider sıfatının altını doldurabilen bir isim. Şimdi onu hani biraz Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığıyla kıyaslamak biraz şey olmuyor mu? Yani Kemal Bey'e çünkü bir anlamda mahkeme kararıyla geldiği için ciddi tepkiler de vardı. Özgür Özel de hep şunun arkasına sığınıyordu. Deniliyordu ki kendisi ifade etmese de biz mücadele edelim ki parti

0: partiyi biz böldük olmayalım, biz kalmaya çabaladık ama kalamadık diyelim. Bir önceki saat dilimimizde de Melik Yiğitel'le beraberdik. Melik Yiğitel de Özgür Özel'in açıklamalarından, ifadelerinden hareketle bu noktanın altını çizdi. Yani Özgür Özel'in bu konuşmasında, grup toplantısında da ya biz kalmaya çalıştık ama bizi barındırmadılar noktasına geldiğini ifade etti. Özgür Özel bizi barındırmadılar başlığı üzerinden o kemik seçmeni acaba ikna edemez mi?
1: Öncelik sorunuza cevap vereyim. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de liderlik açısından hiçbir şekilde kıyaslanmaz bir isim. Sadece ülke vizyonu değil, küresel vizyonu da biliyoruz. Böyle bir kıyaslama zaten ben hiçbir zaman yapmadım, yapmam. Burada şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bölünme, AK Parti içerisindeki bölünmeyle, yani yeni bir partinin çıkma anlamında bir karşılaştırma olabilir. Bölen isimler ya da o parti içerisinden çıkan isimler partinin kemik seçmeninden hiçbir zaman kabul görmedi, görmeyecek de muhtemelen. Ben bu seçmen açısından bir karşılaştırma yaptım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ben ayrılan bir parti, bir isim, bir genel başkan olursa bu muhtemelen kabul görmeyecektir. İkinci sorunuza geldiğimizde bunu söylemekten başka çaresi yok Elin Hanım. Yani Özgür Bey'in partiden ayrılma gerekçesini meşrulaştırması lazım. Meşrulaştırmak için de bunu söylemesi lazım. Bu siyasetin doğası gereği olan bir durum. Partiyi, yeni parti tabanını, oraya gelecek olanları veya önceki işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki seçmeni ikna etmenin bir yolunu arıyor. Ama Kemal Bey'in argümanları da var. Bakın onu konuşmuyoruz. Özgür Bey'in argümanları kendi seçmenini konsolize edebilir ya da ikna edebilir ama Kemal Bey son seçimde, işte bu parti içerisindeki seçimi kastediyorum, kongreyi. Orada hatırlarsanız 16 sayısıyla, 16 ya da 17 idi, kaybetmişti. Elin Hanım, bu Cumhuriyet Halk Partisi için çok böyle gözden kaçırılmayacak bir sayı. Yani bu sayı geldiği zaman Kemal Bey nasıl ki kendi meselesini meşrulaştırdıysa, bu süreç içerisinde Özgür Bey'in ayrılma arefesinde meşrulaştırma meselesi de aynı ontolojiye dayanmak zorunda. Çünkü ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına sesleniyor. Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabandan oy alamadığı zaman nereden alabilir bu oyu? Alabileceği tek bir yer var. Bahsettiğim emanet oylar. O yüzden emanet oylar ona da yetmeyecek. Bunu o da biliyor. Dolayısıyla milletvekillerinin çoğunluğu, oyların da çoğunluğunun Özgür Bey'in kurduğu partide olacağına dair de bir işaret ya da bir kesinliği de ortaya koymaz. O yüzden mecburen önceki tabana bir çağrı yapmak zorunda. Ama ben yine söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin, yani tabanının, kemik oyunun, bakın çok farklı özellikleri var. Mesela yıllarca gelen bir, işte babadan oğula, oğuldan diğerlerine, torunlara kadar gelen bir akım var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi dışarısındaki bir siyasal, yeni siyasal partiye çok fazla kaymaz. Genellikle böyle devam ediyor. Ha, bir de şu ayrım var mesela. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle İnönü, İsmet İnönü partisi ayrımı çok fazla gündemde. Eğer siyasal jargonlar mesela bu şekilde ortaya çıkar, devam ederse, bu da bence seçmen nezdinde çok ciddi ayrım yaratacak. Yani Mustafa Kemal Atatürk'le İsmet İnönü'yü karşılaştırılan bir siyaset söylem de yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir gerginliğe sebep olacak. O yüzden şunu tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının kuşak diye kavramıyla ifade edebileceğimiz bir siyasal tercihi var. Bu siyasal tercih yıllardır devam eden bir tercih. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kavramı varken yeni parti, A parti, B parti, C parti kavramının ben çok da bu süreçte geçerli olma ihtimalini görmüyorum. Bunun önceki süreçlerdeki yansıması da çünkü birbirine çok ölçüyor, çok benziyor. Yeni siyasal parti lideri alabileceği oylar için biz partiden kovulduk, biz direndik, biz yer bulamadık gibi kavramlar da kullanmak zorunda. Bu da siyasetin doğası gereği olan bir şeydir. Ama seçmen şunu da biliyor, yani Kemal Bey'in taraftarı olan seçmen şunu da biliyor. O kongrede Özgür Bey'in ortaya koyduğu tavırlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki seçmeni tarafından kabul edilmedi. Seçmen aynı seçmen Helal Hanım, bunu unutmayalım. Sadece siyasal temsiller değişti. Seçmenin zihninde, yani o tarihsel sosyolojide Kemal Bey'in yaşadığı o sıkıntılı durumlar da var. O yıldan bu yıla taşan bir durum var. Ben dolayısıyla seçmenin zihninin canlı olduğunu şahsen düşünüyorum.
0: Yani seçmen, bu bahsettiğiniz kemik seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında diyorsunuz. Ve o halde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında, kurultayı da hatırlattığınız için bunu netleştirmek için soruyorum. Özgür Özel tarafından.

0: o kongre sürecinde, seçim sürecinde mağdur edildiğini mi düşünüyor o halde?
1: Yani şöyle, ben kongre sürecinde seçmenin, o dönem itibariyle söylüyorum bunu, Kemal Bey'in mağdur edildiğine dair bir kanaatin oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü o zamanları konuştuğumuzda seçmen, diğer siyasal isimlerle alakalı ciddi tepki vardı ve özellikle parti içi dengeler sonucunda mahkemede başlayan bir süreç vardı. Şimdi o seçmen bu seçmen Pelin Hanım, onu
0: Yerel
1: unutmayalım.
0: seçimde niye
1: Bu
0: tepki
1: yüzden...
0: göstermedi o zaman o seçmen? Yani bu o zaman yine şeye mi geliyor? Lidere değil de altı oka mı baktı?
1: Benim kişisel kanaatim zaten bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi liderden ziyade parti merkezli bir seçmen. Özellikle bunu vurgulamaya çalışıyorum. Siz bunu özetlediniz, yani hakikaten müthiş bir şey katkı oldu. Ben lider bazlı seçmenlerle parti bazlı seçmenleri burada ayırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni parti bazlı bir seçmen Helin Hanım. O yüzden seçmenin hafızası o günden bugüne canlı duruyor. Kemal Bey o hafızayı canlandırabilir. O hafızayı yeniden hayata geçirebilirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkan siyasal isimlerin yeni parti kurma sürecindeki aşamayı egale edebilir. Benim kişisel kanaatim bu. Ama yine söylüyorum, bu lider bazlı bir meseleden ziyade parti bazlı bir mesele olduğu için kemikleşmiş oyun kararı parti bazlı olan bir karar olacak. Lider bazlı olan bir karar değil. Bu yüzden kemik seçmenin ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok uzaklaşabileceğini şahsen düşünmüyorum. Özgür Bey başka bir parti kursa da ya da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden yeni bir parti çıksa da, üçüncü bir parti olsa da fark etmez. Cumhuriyet Halk Partisi yerinde duruyor. Seçmenin bence zihni o dönem yaşadığı mağduriyet ve benzeri meselelerle hala aktif. Eğer bu aktivasyonu Kemal Bey canlandırabilir, gündeme taşıyabilir, gündemi canlı tutabilirse, seçim sürecinde de bunu gerçekten tabana yansıtabilirse, ki bu ilçe ve il başkanlıklarının değişmesiyle gerçekleşebilecek bir şey. Bunu başarabilirse, o zaman seçmenin bahsettiğimiz o kemik oyunun Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma ihtimali çok zayıf. Onun altını bir tekrar
0: Şu anki
1: çizelim.
0: performansı
1: Cumhuriyet Halk
0: üzerinden
1: Partisi
0: bu
1: seçmeni.
0: dediklerinizi yapabilir mi Kemal Kılıçdaroğlu? Hani geldiği süreçten bu zamana kadarki performansını değerlendirdiğinizde.
1: Yani benim kişisel kanaatim %40'lık 45'lik bir yol aldı. Çünkü son özellikle parti sözcüsünün konuşmasında değişen illeri ve ilçeleri hepimiz duyduk sanırım. En sonunda 8 ilin başkanı değişmişti. Şimdi bunlar zaten sizinle konuştuğumuzda ben şunu söylemiştim. Bir siyasal parti başkanı olduğumda kendi taraftarlarımı yeniden toparlayabilmek, tabanı konsolize edebilmek için mutlaka hem il hem ilçe başkanlarını değiştiririm ve böylelikle yeni bir siyasal aktivasyon ortaya koyarım demiştim. Siyasetin doğası gereği de bunu olması gerektiğini cümlesiyle de tamamlamıştım. Kemal Bey şu an o arefede Helin Hanım. Yani ben şu an böyle bir seçim olursa Kemal Bey'in istediği oyu ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği oyu alma ihtimalini çok güçlü görmüyorum. Bunun sebebi sadece Kemal Bey değil, seçmen de. Seçmenin kafası da karışık. Seçmen şu an üçe ayrıldı. Biri Özgür Bey'in tarafı, biri Kemal Bey'in tarafı, bir de kararsızlar var. Şimdi bu kararsızları belirleyecek dengeler var Helin Hanım. Mesela Mansur Yavaş bu dengelerden birisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı, Kemal Bey ile birlikte yaşadığı kurultay mağduriyetini anlatabilmesi bu dengelerden birisi. İl ve ilçe başkanlarının seçim sürecinde seçmenin nabzını kontrol etmesi bu dengelerden birisi. Bu dengeleri başarabilen ancak kazanır. Şu an itibariyle bu dengeler %40-45 sağlanmış görünüyor. İleriki günlerde bu dengeleri gözlemleyerek fikrimizi o zaman daha da netleştirebiliriz.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle birlikteydi. Adem hocama değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Bu başlığı şimdi kapatalım. Türkiye'nin gündeminde pek çok başlık var. O başlıklardan bir diğeriyle devam edelim. Ahbap Derneği soruşturması, gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli daha tutuklandı. Şimdi Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ekrana taşıyacağız. Bu arada kendisi Haluk Levent'le kişisel bir mesele nedeniyle irtibatı kestiğini söylüyor. İfadesinde daha başka hangi bilgileri verdi? Buyurun izleyelim.
2: Milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, çarçur edilen deprem bağışı paraları, MASAK raporlarına yansıyan çarpıcı gerçekler. Ahbap çavuş ilişkisi altında sır para transferleri. Ahbap soruşturması derinleştirildi ve aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 şüpheli daha tutuklandı.
3: Sağ olun.
2: Soruşturma kapsamında son olarak Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Ve mahkemeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'la diğer 8 şüpheli hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayacak suçlarından tutuklandı. 9 şüpheli cezaevine konuldu. Böylece Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklananların sayısı 28'e yükseldi.
4: Arama ve ek olma kararı var. Evimizi arama yapacağız.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında Oğuzhan Uğur ve aile şirketleri mercek altına alındı. İddiaya göre özellikle 2023 yılından itibaren hızla büyüyen bu şirketlerde dijital medya projelerinden elde edilen kurumsal hak edişler çok kısa süre içerisinde lüks taşıtlara ve gayrimenkullere aktarıldı. MASAK raporuna giren kara para soruşturmalarının merkezindeki Gain Medya'dan yapılan 45 milyon 31 bin TL'lik fon girişi ise soruşturmanın tüm boyutunu değiştirdi. Bu transferlerin hemen ardından yapılan lüks araç ve Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL'lik villa alımları şüpheli işlem trafiği olarak kayıtlara geçti. Maliye Bakanlığı beyanname verilerindeki detaylarsa şaşkına çevirdi. Babalayka filmin 10,9 milyon TL, Babala TV'nin ise 8,5 milyon TL gibi devasa net satış cirolarına ulaşmasına rağmen vergiye esas net kar hanelerinde resmi olarak 0,0 TL olarak beyan ettikleri saptandı. Yüksek cirolara rağmen sıfır vergi ödenmesi, yapay giderlerle stopaj verilerini bypass etme şüphesi doğurdu. Babala TV üzerinden döndüğü belirtilen ana para trafiğinde aynı gün içinde milyonlarca liralık 2000'den fazla iş avansı, avans iadesi, nakit giriş çıkışı yapılması MASAK tarafından riskli ve izlemeye değer bulundu. Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri de kişisel mal varlıkları ve araç mülkiyetleri oldu. Kardeş Tuğrul Uğur'un şirket kasasından çekilen avanslarla lüks taşıtlar edindiği iddia edilirken, raporda yer alan bir diğer çarpıcı ayrıntı, tıpkı tutuklu bulunan Haluk Levent gibi Oğuzhan Uğur'un da kendi üzerine kayıtlı hiçbir aktif aracının bulunmaması oldu. Bu arada Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu da dikkat çekti. Uğur'un önceki sözlerinden çark ettiği görüldü. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le yan yana poz veren ve şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık, başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık diyen Oğuzhan Uğur, emniyette söylediklerini inkar etti. Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, AFAD ve Kızılay içinde destek paylaşımları yaptığını söyledi.
5: Şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
6: Kaç gündür uykusuzum.
2: Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli kendi şirketleri veya şahsi hesapları üzerinden herhangi bir bağış toplamadıklarını savundu. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'le olan ilişkisini de anlattı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duyduğunu söyledi. Levent'le kişisel bir mesele yaşayınca iletişimini kesti. Belirtti. Kendisiyle yakın bir çalışma içerisinde bulunmadığını öne sürdü. Şüpheli para transferleri de Oğuzhan Uğur'a soruldu. Hesabına yatırılan 6,5 milyon TL tutarındaki parayı artan masrafları ve borçları nedeniyle aldığını savundu. Paranın kaynağını ise ismini vermek istemediğim bir aile dostumuz olarak açıkladı. Bu parayı çeşitli ödemelerle kullandığını ifade etti.
0: Evet. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku soruşturma devam ediyor. Hatta gelişme yaşağında yeni delillere ulaşılmasının ardından ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. 5 ilde düzenlendi eş zamanlı olarak operasyonlar ve gözaltına alınan 15 şüpheli var. Biri var o şüpheliler arasında, dikkat çeken o isim eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi.

0: Gülistan Doku cinayetinde karartılan deliller tek tek deşifre edildi. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
1: Geliyor.
0: 6 yıl sonra aydınlatılan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bilgilere ulaşıldı. Kritik delillerin karartıldığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı siber uzmanları 28 milyondan fazla veri üzerinde iğneyle kuyu kazdı. Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tüm log ve sağlık kayıtlarının siber bir müdahale ile kasıtlı olarak silindiği resmi raporlara girdi. 31 Aralık 2019 ve 8 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku adına alınan provizyonlar saniyeler içinde hastane IP'sinden yok edilmişti. Bu dijital sabotaj iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi ve 3 doktor, 1 hemşire ile 6 bilgi işlem personeli dahil 10 sağlık çalışanı toplam 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 5 ilde şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de dosyanın tutuklu şüphelisi dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'di. Valilik konutundaki tanık beyanları doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındı.
2: Tamam. Tamam.
0: Sadece hastane kayıtları değil, para transferleri, gizli tanık beyanları ve şüpheli HTS irtibatları da mercek altında. Dönemin valisini Ordu'da ziyaret eden hafriyatçı Okan Yargıcı Tunceli'de, gizli tanık Duman'ın işaret ettiği iki güvenlik korucusuysa Elazığ ve Tunceli'de yakalandı. Öte yandan Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartının temizlendiği tespit edilmişti. İşlem yapıldığı bilişim şirketi incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Gökhan Ertuğ'un çalıştığı Aca Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da gözaltına alındı. Ayrıca Mehmet Aca ile dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel arasında yoğun masak hareketleri de tespit edildi. Beşil'de yakalanan 15 şüpheli soruşturmanın merkezi Tunceli'de sorguya alındı. Ekipler bir yandan da katledilen ve gömüldüğü tahmin edilen Gülistan Doku'nun cesedini arıyor.
3: Tamamdır.
4: Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayı heyecanla bekliyordu. Sınavda ne yaptı? Kaç puan aldı? Bu soru bugün yanıtını buldu ama bir yandan da şimdi başka bir heyecan başladı. Tercih dönemi.
5: Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS sonuçları açıklandı. Süreç tercih dönemiyle devam edecek. Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler Türkiye birincilerine çevrildi. Sınav sonuçlarına göre temel yeterlilik testinden 5, alan yeterlilik testinden 3, yabancı dil testinden de 5 birinci çıktı. Birincilerin okuduğu okullar arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi yer aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sonuçların açıklanması ile birlikte bir paylaşımda bulundu. Adaylara tercih dönemi için tavsiyelerde bulunan Özvar, yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelmelerini önerdi. Tercih yaparken adayların özellikle ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri dikkate alınmasını tavsiye etti. 2,5 milyon adayın girdiği YKS sonuçları ile birlikte artık tercih dönemi başlıyor. Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre TC kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin resmi internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih süresi 10 Ağustos'ta sona erecek.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çekirge istilası iddialarına dair açıklama var. İstanbul ve Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge popülasyonu tespit edilemedi diyor bakanlık.
5: Dev çekirge istilası paylaşımları giderek arttı. Vatandaş tedirgin oldu. İstila iddialarına bakanlık son noktayı koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönünde yer alan paylaşımların asılsız olduğu ifade edildi. Bakanlık ekiplerinin sahada inceleme yaptığı belirtildi. Tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki çekirgelerin ülkede doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu tespit edildi. Balkanlar, Afrika veya başka bir bölgeden Türkiye'ye ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası olmadığı açıklandı. İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirtildi.
4: Şimdi İstanbul'dan bir haber getirelim ekranlarınıza. M1B Kirazlı Halkalı metro hattı. Metro hattına çivi dahi çakılmıyor. Şantiyelere asılan dev tanıtım afişleri ise güneşte sararıp solarken çalışmanın durduğu Güneşli Malazgirt durağında kapatılan yollar bölge esnafını iflasın eşiğine getirdi. İBB'ye tepki var.
1: Parakende iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
3: Metro yapmak için harcamaları gereken bütçeyi reklama ayırıyorlardı. Ancak artık o afişlerden eser kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyelerinde afiş de soldu, inşaatta durdu.
6: Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu?
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin reklama büyük bütçeler ayırması tartışma konusu. Kentin en kritik ulaşım projelerinden M1B Kirazlı Halkalı metro hattında çivi dahi çakılmıyor. Merhum Kadir Topbaş döneminde temelleri atılan ve Mevlüt Uysal döneminde hız kazanan dev proje, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta durma noktasına geldi.
6: Geçmişteki belediye başkanı yapıyordu. Ne olduysa oldu, bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu.
3: İnşaat alanlarında dev bütçelerle hazırlanan reklam panoları ve tanıtım afişleri zamanla güneşten soldu. Metro yapımındaysa ilerleme sağlanmıyor. Yıllardır bitmeyen şantiye çalışmaları ve kapatılan yollar yüzünden mağdur olan Bağcılar Güneşli esnafı ise duruma isyan ediyor.
1: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
4: İstanbul'da bir sürücü apartmanın önüne keyfi olarak duba koyan bir şahısla arasında tartışma çıktı. O tartışmada neler yaşandı? Hepsi cep telefonu kamerasına yansıdı. Buyurun izleyelim. Olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmanda oturan bir şahıs binanın önüne araçlar park etmesin diye duba koydu.
7: Kimsenin arabayı park etmesine izin vermeyip böyle insanlara bağırıp küfür ediyor.
4: Sokağa gelen bir kadın ise aracını park etmek istedi ve dubayı kaldırdı. Dubayı koyan şahıs, dubanın kaldırıldığını görünce kadın sürücüyle tartışmaya başladı.
7: Şimdi bu bahçedeki adam dubayı koymuş, kimsenin arabayı park etmesine izin vermeyip...
4: İkili arasındaki tartışma bir süre devam etti. Diğer bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.
7: Şimdi
4: yine İstanbul'da kalalım. Bu sefer Başakşehir'e götüreceğiz sizi. Başakşehir'de trafikte iki kavga yaşandı. Sürücüler birbirine girdi. O kavgalardan birinde taraflar tekme tokat kavga etti. Buna bir de sopalar da eklendi. Ama o kavga o sürücülere pahalıya patladı.
8: İki sürücü birbirine girdi. Tekme ve tokatlar havada uçuştu. Öfkesine hakim olamayan taraflar trafikte terör estirdi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Trafikte iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Araçlarından inen sürücüler sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavga dakikalarca sürdü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar polisin radarına takıldı. Trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerine toplam 720 bin lira ceza kesildi. Araçları ise trafikten men edildi.
9: Sen bana sen istediğin yok. Kamera var. Bak kayıt sen var. İstediğin yok.
8: Trafikte ikinci kavganın adresi yine Başakşehir'de. İki sürücü arasında tartışma büyüdü. Yol kesen sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Küfür etti, tehditler savurdu.
9: Sen bana sen istediğin yok. Kamera var. Bak kayıt sen istediğin yok.
8: Mağdur sürücü soluğu karakolda aldı. Polis saldırganı belirledi. 180 bin lira ceza kesildi. Aracı da trafikten

0: 60 gün men edildi.
1: Adana'da gençler serinlemek için kanala giriyorlar ama bu serinlemek için kanala girişler ölümle noktalanabiliyor. Sadece bu yıl sulama kanalına serinlemek için girenlerden 14'ü hayatını kaybetti. Oysa ki kentte bir yüzme havuzu var ama çürümeye terk edilmiş durumda. Gençler CHP'li belediyenin harekete geçip havuzu hizmete açmasını istiyor.
2: Yok valla yüzemedik abi, nasip olmadı. Yapsalar yüzeceğiz işte.
3: Yıllar önce çocukların kanallarda yüzmesinin önüne geçmek için yapılmıştı. Ancak çürümeye terk edildi. Adana'da yarım kalan spor tesisini gençler değil koyunlar mesken tuttu. Adana'da bu yıl sulama kanallarına giren 14 kişi boğularak hayatını kaybetti. Hal böyle olunca Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzunun çürümeye terk edilmesi de gençlerin tepkisini çekti.
2: Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu sene çok can verildi yani. Havuzumuzu yapsalar iyi olur. Böyle güzel bir tesisimiz var. Yapsınlar yani, belediyemizden bunu istiyoruz.
3: Gençler havuzun yeniden inşa edilmesini ve hizmete açılmasını istiyor.
2: Abi yaptıktan sonra bir bekçi katsa koyanlar da burada olmaz yani. Sağlam. Aynen, basketbol sahamız daha o şekilde.
1: Antalya'ya gidelim şimdi. 5 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı ve adeta can pazarı yaşandı. Alevlerden kaçıp pencere kenarına sığınan iki kişi itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kurtuldu.
3: Daire bir anda alev topuna döndü. Evdeki iki kişi kendilerini balkondan dışarıya sarkıttı. İtfaiye ekipleri ise son anda yetişti. Görüntülerin adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın teras katından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. İçeride bulunan iki kişi son çare olarak alt kattaki pencerenin üst kısmında bulunan beton parçalarına sığındı. Balkonda mahsur kalan iki kişi metrelerce yüksekte adeta ölüm kalım mücadelesi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri nefes kesen bir kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler mahsur kalan iki kişiyi bulundukları yerden güvenli bir şekilde indirdi.
4: Dumanları çıktığını gördüm. İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
3: Ancak asıl dehşet kurtarma anından saniyeler sonra yaşandı. İki kişinin alındığı o noktada alevler bir anda parlayarak bütün balkonu sardı. Olayda can kaybı yaşanmazken sağlık durumu iyi olan iki kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
1: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında güvensiz ürünlere yönelik denetimlerine ilişkin bilançoyu açıkladı. Binlerce firma denetlendi. Bu kapsamda mevzuata aykırı ürünlere de milyonlarca liralık ceza kesildi. Güvensiz ürünlere geçit verilmedi. Bakanlık yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum bilgilendirmesi gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle bebek ve çocuk ürünlerine öncelik verildi. Tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürün incelendi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünler için piyasaya arz yasağı, toplatma ve risk duyurusu kararları uygulandı. Ürünleri piyasaya sunan firmalara toplam 8 milyon 600 bin lira idari para cezası kesildi. Van Gölü Havzası'nda çevre ve altyapı dönüşümü sürüyor. Detayları alalım. Şeymuş Çakan bizi bekliyor.
5: Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük Sodalı Gölü Van Gölü'nde kıyı temizleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve bu kapsamda yapılan çalışmalar da hız kazandı ve özellikle Van'da son iki günde yapılan çalıştayda da Van Gölü'nün kıyısının temizliğinin yapılması konusunda bir çalıştay yapıldı. Ve bu çalıştay kapsamında özellikle Van Gölü Havzası'nda çevre, altyapı ve kıyı düzenlemesi çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin en büyük ve dünyanın da yine en büyük Sodalı göllerinden biri Van Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar kapsamlı bir havza dönüşüm projesine dönüştü ve çalışmalar bu kapsamda bugüne kadar 355

0: 4 milyon TL'nin üzerinde bir altyapı yatırımı ile gerçekleştirildi. Tabi projelere Van Gölü'nün yanı sıra Bitlis başta olmak üzere bölgenin çevresel altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Toplamda 73 kilometrelik kıyı düzenlemesi Van Gölü Havzası'nda yürütülen çalışmalar kapsamında yapılıyor ve sahil yolu çalışması yine gerçekleştirildi. Yine toplamda 4.16 hektarlık kıyı yaşam alanına dönüşüm sağlanmış oldu. Tabi çevre yatırımları kapsamında ayrıca 2 adet dere ağzı mazgalı inşa edildi. Ve tabi Van Gölü Havzası'nda 13 ilçede çevre altyapı uygulamaları yürütülürken toplamda 222 kilometre dere ıslah ve taşkın kontrol çalışması da gerçekleştirildi. Yine yaklaşık 62.599 hektar sulak alan korunmasına yönelik çalışmalar sürerken yatırım yaklaşık 1 milyon 112 bin kişinin yaşamını doğrudan etkiliyor. Tabi havza geleninde 43 çevre altyapı, üst yapı ve koruma projeleri de hayata geçirilmiş oldu ve uygulama bu konuda da devam ediyor. Tabii Van Gölü özellikle dip çamuru temizliği gölün ekolojik dengesini de koruyor ve geçmişte yoğun dip çamuru, kıyı kirliliği ve kıyı kirliliği, su çekilmeleri, dere ve taşkınları kontrolsüz atık yüküyle gündeme gelen Van Gölü'nde yürütülen çalışmalarla çevresel sorunların azaltılması da amaçlanıyor. Tabii Van Gölü'nün temizlemesi demek özellikle Van'a yılda 500 binin üzerinde turist geliyor ve bu gelen turistler için de Van Gölü'nün kıyısı, Van Gölü vazgeçilmez noktalardan biri ve bu kapsamda bu yapılan çalışmalarla birlikte özellikle Van Gölü'nün daha temiz bir görünürlüğünü sağlamak da hedefleniyor. Özellikle Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu atık projesi kapsamında da Van Gölü kıyısında, şeridinde hemen hemen her noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece Van'la sınırlı değil, aslında Bitlis, Tatvan ve diğer birçok ilçede de bu kapsamda kıyı temizliğine büyük önem veriliyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeyhumuz'a teşekkür ediyoruz. Yaz sıcaklarında serinlemenin en lezzetli yolu. Tabii ki dondurma. Tamam, dışarıdan alabiliyoruz. Ama bir de hani hep denir ya, evde yapılan her şeyin lezzeti daha bir başkadır diye. Daha sağlıklı da yapabilirsiniz. Daha da güvenerek tüketebilirsiniz. O halde o zaman evde dondurma nasıl yapılır, bunu öğrenelim.
2: Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurma, ama özellikle son zamanlarda fiyatı da tadı kadar konuşuluyor. Peki evde doğal malzemelerle hem de bütçemizi zorlamayacak bir dondurma nasıl yapılır?
3: En sağlıklısı zaten, keşke çocuklarımıza, herkes, çocuklarına daha doğrusu, doğal malzemelerle kendi dondurmalarını yapabilseler, sadece 3 malzemeyle. Bak, işçiliği kolay, malzemesi desen gerçekten bütçesel olarak uygun. O zaman ne yapıyoruz? Biz anneler olarak çocuklarımıza dışarıda hem bütçemizi zarara sokmuyoruz, hem kendimizi zarara sokmuyoruz. En doğalından yapıyoruz.
4: Bu tarif için ihtiyacımız olan malzemeler oldukça az. Muz, krema ve yaban mersini. Doğru kıvamı yakalamak içinse malzemelerin soğuk olması önemli.
3: Yerli muz kullandım. Şöyle isterlerse, büyük muzlardan varsa 2 tane yetiyor. Şöyle aldım. Hemen şöyle 1 su bardağı kadar yaban mersinimi koydum. Tamamen damak zevklerine göre de değişebilir. Hemen şu şekilde kremamı da 1 su bardağı koyuyorum. Hepsini beraber blenderdan çekeceğim. Mikserleri varsa oradan da çekebilirler.
4: Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra karışım dinlendiriliyor. Böylece dondurma hem kıvamını alıyor hem de daha yoğun bir lezzete kavuşuyor.
2: Dondurmamız yaklaşık 8 saat sonra donmuş olacak. Biz de sizler için tekrardan göstereceğiz. Dondurmamız artık hazır. Şimdi sunum aşamasına geçeceğiz.
3: Gerçekten görseli de çok güzel. Hemen şöyle servis tabağımı alayım. Bu daha da dursa daha da iyi olurdu ama biz 1 saat kadar beklettik. Bu ne kadar çok bekletirsen daha da donar ve güzel olur. Şöyle.
2: Kıvamı evet. Da harika görünüyor. Bir de aynı zamanda şöyle maliyeti de düşük olmuş oldu. Dışarıda alınana göre tadına da bakacağım tabii sizler için.
3: Tamam, şöyle hatta bakalım, ben de bakayım.
2: Çok da harika oldu ama şimdi ben kameraman arkadaşıma da ikram etmek istiyorum. Şimdi bu yaz sıcaklarında iyi gidecektir. Şöyle hemen Onur Bala'da uzatacağım dondurmayı. o da beğenmiştir diye düşünüyorum.
3: Diyecekler ki neden şeker koymadınız Hatice Hanım? İsterlerse pudra şekeri, şekerle tatlandırmaları da tamamen kendi ellerinde. Genelde glutensiz beslenenler, çölyak hastalarımız genelde bu tarifi daha çok beğeniyorlar. Şekeri az tükettikleri için. Şekerleri tamamen kendi ellerinde. Yani şekerini istediği kadar bir bardak, yarım bardak olarak ekleme yapabilirler. Ben daha çok meyvenin şekerinden yararlanmak istedim açıkçası.
2: Çok teşekkür ederiz. Ellerinize ben sağlık. Evet, ederim. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık hazır. O zaman bize afiyet olsun.
1: Dört mevsimi aynı anda yaşayabilen bir ülkeyiz. İşte hava sıcak dedik, evde dondurma yapımından bahsettik. Hava sıcak da her yerde sıcak mı? Hayır, kar olan yerler de var. Mesela Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde. Temmuz ayının ortasındayız ama karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler 5 metreyi bulan kar tünellerini temizlemek için çalışıyor. Türkiye yaz mevsimini yaşarken Hakkari Yüksekova'nın yüksek kesimleri hala kış mevsiminde. Geçen kıştan kalan kar erimeyince ekipler iş makineleriyle yol açma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ilçe merkezinde bulunan iki yaka dağlarının sat bölgelerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kar tünelleri ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kepçeyle açılamayan yolda araçlar çalışıyor. Çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyorlar. Öte yandan yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için çalışmaların süreceği bildirildi. Moderatöre artık ben burada noktayı koyuyorum ama saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
6: 5G. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. CHP içerisinde artık o beklenen olay gerçekleşti efendim. Acaba Özgür Özel'in B planıdır, yeni partiyi kurar mı derken bu iddialar da gerçek oldu. Özgür Özel CHP grup kürsüsünden son kez açıklamasını yaptı ve yeni bir parti kuracağını da söyledi. Aslında teknik işlemlerden bahsetti. Partiyi kurduk ifadesini de kullanıyor. Teknik işlemlerin ardından kuracağımız partiyle birlikte meclisin de açık ara farklı ana muhalefet partisi olacağız diye de ekliyor. Vakti gelmiş bir vedaydı. Bu vedanın hüznünü taşıyorum. Her son bir başlangıçtır dedi. Peki Özgür Özel'le kimler yol yürür? Bundan sonra nasıl bir politika izlerler? Bakalım izleyelim.
1: İlk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Bizi bölemezler diyen Özel kendisiyle çelişerek CHP'yi bölen olmayı seçti. CHP grup kürsüsünden yeni bir parti kurduğunu ilan etti, veda konuşması yaptı.
1: Bu partiyi bölemezler. Partinin adı değişir, partinin logosu değişir, gün gelir devran değişir. Ayrı düşenler birleşir ama bizi bu birlikteliği bölemezler. Biz bir bütünüz. Bu bütünü asla bozamazlar.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel mecliste grup toplantısı düzenledi. Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Yeni parti yürüyüşünde İmamoğlu ve Yavaş'ta yol alacağını söyledi.
1: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
2: Özel genel başkanlığa seçildiği şaibeli kurultaya dair de konuştu. Kurultayı kaybedip yenilgiyi hazmedemediler dedi. Bir kez daha Kılıçdaroğlu'na sandık çağrısı yaptı.
1: İster yarıştığımız kongrenin delegesiyle, ister son kongrenin delegeleriyle, ister en doğrusu odur 2 milyon üyemizin her birisiyle sandığı koyalım ortaya, karar versinler genel başkana. %90'ın altında oyu güvensizlik sayarım, partinin önünü açarım. Hadri meydan, var mısın?
0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için uzun süredir büyük uğraş veriliyor ki çerçeve yasada da son aşamaya gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kendisi partileri ziyaret ediyor. Çerçeve yasa hazırlıklarına da siyasi parti liderleriyle görüşerek şu anda son halini, son şekli veriyor. Bir turdan bahsediyoruz, parti liderleriyle görüştü. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü ki bugün de artık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.

0: Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Mecliste siyasi parti trafiği de yeniden hız kazandı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Devlet Bahçeli ile basına kapalı gerçekleşen yaklaşık 50 dakikalık görüşmede meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen çerçeve kanun taslağı, aynı zamanda sürece ilişkin atılacak adımlar ele alındı. Kurtulmuş Milliyetçi Hareket Partisi lideriyle DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından da Yeni Yol Partisi ile de temaslarda bulundu. Meclis Başkanı çarşamba günü AK Parti grubunu ziyaret edecek ve çerçeve kanun teklifinin ise 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na artık sunulması bekleniyor. Meclisin yaz dönemi çalışmalarında teklifin de hızla ele alınması hedefleniyor. Dediğimiz gibi parti gruplarıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye kapsamında atılan adımlar neticesinde görüşmelerini sağlıyor. Parti yönetimlerinin uzlaşısı, teklifin hızla yasalaşması, aslına bakarsanız bunlar önceleniyor ki şunu söylemiş olalım. Meclis Başkanı Kurtulmuş MHP, DEM, Yeni Yol'a ziyaretler gerçekleştirdi ki terörsüz Türkiye'de bir yasa teklifi hazırlığı var. İşte teklif ne zaman meclise gelecek? Yasa tasarısının kapsamında neler yer alacak, yasal çerçeveden kimler ne bekliyor? Bunlar kritik detaylar şu an için. 10-12 maddelik bir çerçeve yasadan bahsedildiğini biliyoruz. Tabii bu kapsamda uzlaşma arayışı var. Bir de teklif cuma günü acaba meclise sunulacak mı? Bunlar da merak edilen detaylar. Efendim bu kapsamda ekranlara da getiriyoruz görüşmeleri ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş o anlara dair de dediğimiz gibi görüntüleri getireceğiz ekranlara. Çünkü Meclis Başkanı'nın Numan Kurtulmuş'un çok yoğun bir programı vardı. Tek tek parti gruplarıyla bir araya geldi ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mecliste Kurtulmuş'u ziyaret ediyor ki bugün yaşananlara dair notları, Kılıçdaroğlu Kurtulmuş görüşmesinden detayları 24 muhabiri Emre Yaz takipte. Emre'ye soracağız. Emre Yaz, kolay gelsin. Görüşme ne zaman başladı? Ne kadar sürmesi bekleniyor? Tüm detayları senden dinleyelim.
1: Merhaba Adin. Yaklaşık 1-2 dakika önce Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Meclis Başkanlığı önüne geldi makam aracıyla birlikte. Onu bekleyen 12 milletvekiliyle birlikte karşılandı kendisi. Hemen Meclis Başkanlığı'nın önünde bulunan milletvekilleri hazır bulundu ve Kemal Kılıçdaroğlu da hemen yaklaşık 1-2 dakika önce giriş yaptı Meclis Başkanlığı'na. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Kurtulmuş'un makam odasında bir görüşme gerçekleşecek ve bu görüşmede yine önceki görüşmeler gibi terörsüz Türkiye sürecinde sizin de az önce bahsettiğiniz gibi çerçeve taslakla ilgili süreç görüşülecek. Biliyoruz ki CHP'nin Özgür Özel yönetiminde o 51 üyeden oluşan komisyonun çalışmaları devam ederken İmralı'daki terörist başıyla görüşülmesi sürecinde masayı terk etmiş ve o çalışmaları dışarıdan destekleyeceğini söylemişti Özgür Özel yönetim ve sonrasında mutlak buttan kararıyla genel başkan olan tekrar koltuğa oturan Kılıçdaroğlu bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la ilk kez bir görüşme gerçekleştirecek bu süreç kapsamında. 12 vekilden bahsettik, birkaçını da bahsetmek gerekirse kendisini hazır bekleyen, Meclis Başkanlığı önünde bekleyen isimler arasına baktığımızda Mustafa Adıgüzel, Faik Öztrak, Sevda Erden Kılıç, İnan Akgün, Alp, Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba ve Nursen Yönter başta olmak üzere isimler, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler de Meclis Başkanlığı önünde bu bekleyişini sürdürerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayan isimler arasındaydı. Terörsüz Türkiye süreci görüşülüyor, istişare ve değerlendirme yapılıyor. Bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüştüğü 4. adres oldu bu Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesiyle birlikte. Bugünün son ziyareti gerçekleşiyor ve kendisini makam odasında kabul etti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. ve saatler 16 olduğunda da Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına giriş yaptı ve Numan Kurtulmuş'la Teröristsiz Türkiye kapsamında o çerçeve yasayla birlikte meclis kapanmadan, tatile girmeden o yasa taslağı üzerinde istişareler gerçekleşecek. Biliyoruz ki bu çalışma

0: çalışmaların yasa dönemi bitmeden, sona ermeden tamamlanması ve çerçeve taslağın meclisten geçmesi için de çalışma süresi uzatılmıştı meclisin genel kuruldaki oylamayla birlikte. O oylamanın da sonucunda Ağustos'un 1'ine kadar da çalışması bekleniyor. Özellikle de 15 Ağustos önemli aslında. 15 Ağustos'a kadar devam edebilir. Çünkü baktığımızda sembolik bir tarih. 15 Ağustos PKK terör örgütünün Türkiye'de ilk terör saldırısını gerçekleştiği tarihlerden biri. Ve bu tarih de önemli olduğundan sembolik olarak 15 Ağustos'ta da bu yasanın da genel kurulda taslak olarak geçmesini bekliyoruz diyebiliriz. Şu an görüşmenin devam ettiğini ileterek sözü size bırakalım.
1: Evet, Emre Ayaz, çok teşekkür ediyoruz. CHP lideriyle Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş efendim. 10-12 maddelik bir çerçeve yasa beklentisi var. Böyle bir düzenlemede ne olacak? Partiler bu kapsamda neler talep edecek? Elbette takip edeceğiz bu görüşmeleri. Şimdi sıradaki başlıkla devam edelim. CHP yönetimindeki İBB ve İBB'nin yaptıklarının aslında yapmadıklarından bahsedelim. Çünkü vatandaşı mağdur etmeye devam ediyorlar. Kim reklamlar var böyle panolara devasa, o afişler asılıyor. Bunlara da çok büyük meblağlar harcanıyor. Ama peki icraat var mı? İşte burada bir tezat var efendim. M1B kirazlı halkalı metro hattı. Vatandaş işine gücüne gidecek. Bu hattı da kullanmak istiyor ama buranın çivisi dahi çakılmadı. Şu an siteleri asılan dev tanıtımlar var. Afişler var. Onlar zaman içerisinde güneş de sarardı soldu gitti. Çalışmanın durmuş olduğu nokta. Güneşli Malazgirt durağında kapatılan yollar. O da bölge esnafını canından bestirdi.
2: Parakende iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
3: Metro yapmak için harcamaları gereken bütçeyi reklama ayırıyorlardı. Ancak artık o afişlerden eser kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyelerinde afiş de soldu, inşaatta durdu.
4: Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu?
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin reklama büyük bütçeler ayırması tartışma konusu. Kentin en kritik ulaşım projelerinden M1B kirazlı halkalı metro hattında çivi dahi çakılmıyor. Merhum Kadir Topbaş döneminde temelleri atılan ve Mevlüt Uysal döneminde hız kazanan dev proje, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta durma noktasına geldi.
4: Geçmişteki belediye başkanı yapıyordu. Ne olduysa oldu, bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu.
3: İnşaat alanlarında dev bütçelerle hazırlanan reklam panoları ve tanıtım afişleri zamanla güneşten soldu. Metro yapımındaysa ilerleme sağlanmıyor. Yıllardır bitmeyen şantiye çalışmaları ve kapatılan yollar yüzünden mağdur olan Bağcılar Güneşli esnafı ise duruma isyan ediyor.
2: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
1: Tabii bir de seyir halinde yanan arızalanan metrobüsler, metrolar ki İstanbul Avcılar'da seyir halindeydi. İçerisinde yolcu vardı. O metrobüste yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte olay felakete dönmeden engellendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan metrobüslerde yine bir yangın paniği yaşandı. Sabah saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa'da seyir halindeki bir metrobüsten dumanlar yükseldi. Büyük panik yaşayan yolcular tahliye edildi. Devreye ekipler girdi. Yangına müdahale edildi ki daha da büyümeden söndürüldü. Bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili ise soruşturma devam ediyor. Ahbap soruşturması devam ediyor. Tutuklu sayısı, gözaltılar derken neyle suçlanıyorlar temelde? Efendim deprem adına toplanan o paraların kişisel şekilde kullanılması, para transferleri, nereye gitmiş, kimden almışlar derken aslında toplumun vicdanı da iyiden iyiye zedelendi. Oğuzhan Uğur'dan bahsedelim, yayıncı Oğuzhan Uğur. Kendisi de bu şüpheliler arasındaydı ve kendisiyle birlikte 9 şüpheli artık tutuklandı. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi olması ortaya çıktı. İlginç detaylar var mesela. Haluk Levent'le iletişimini kestiğini, bunun da kişisel bir mesele üzerine gerçekleştiğini söylüyor. Pek çok soruya muğlak yanıtlar veriyor ki bunlarla birlikte sebebini açıklamaktan kaçındığı detaylar var. Hesabına yatırılan bir 6,5 milyon TL var. Onu da ismini vermek istemediği bir aile dostunun gönderdiğini söylüyor. Ama aslında neler yaşanmış, hepsine bakalım.
3: Milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, çarçur edilen deprem bağışı paraları, MASAK raporlarına yansıyan çarpıcı gerçekler, ahbap çavuş ilişkisi altında sır para transferleri, ahbap soruşturması derinleştirildi ve aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 şüpheli daha tutuklandı.
5: Sağ olun.
3: Soruşturma kapsamında son olarak Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Ve mahkemeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'la diğer 8 şüpheli hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. 9 şüpheli cezaevine konuldu. Böylece Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklananların sayısı 28'e yükseldi.
6: Arama ve ek olma kararı var. Evimizi aramak üzere.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında Oğuzhan Uğur ve aile şirketleri mercek altına alındı. İddiaya göre özellikle 2023 yılından itibaren hızla büyüyen bu şirketlerde dijital medya projelerinden elde edilen kurumsal hak edişler çok kısa süre içerisinde lüks taşıtlara ve gayrimenkullere aktarıldı. MASAK raporuna giren kara para soruşturmalarının merkezindeki Gain Medya'dan yapılan 45 milyon 31 bin TL'lik fon girişi ise soruşturmanın tüm boyutunu değiştirdi. Bu transferlerin hemen ardından yapılan lüks araç ve Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL'lik villa alımları şüpheli işlem trafiği olarak kayıtlara geçti.
5: Mevzu vardı. Delillerimizi sunduk.
3: Maliye Bakanlığı beyanname verilerindeki detaylarsa şaşkına çevirdi. Baba Laika filmin 10,9 milyon TL, Babala TV'nin ise 8,5 milyon TL gibi devasa net satış cirolarına ulaşmasına rağmen vergiye esas net kar hanelerinde resmi olarak 0,0 TL olarak beyan ettikleri saptandı. Yüksek cirolara rağmen sıfır vergi ödenmesi, yapay giderlerle stopaj verilerini bypass etme şüphesi doğurdu. Babala TV üzerinden döndüğü belirtilen ana para trafiğinde aynı gün içinde milyonlarca liralık 2000'den fazla iş avansı, avans iadesi, nakit giriş çıkışı yapılması MASAK tarafından riskli ve izlemeye değer bulundu. Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri de kişisel mal varlıkları ve araç mülkiyetleri oldu. Kardeş Tuğrul Uğur'un şirket kasasından çekilen avanslarla lüks taşıtlar edindiği iddia edilirken, raporda yer alan bir diğer çarpıcı ayrıntı, tıpkı tutuklu bulunan Haluk Levent gibi Oğuzhan Uğur'un da kendi üzerine kayıtlı hiçbir aktif aracının bulunmaması oldu. Bu arada Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu da dikkat çekti. Uğur'un önceki sözlerinden çark ettiği görüldü. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le yan yana poz veren ve şu ana kadar gelen tüm parayı ahbaba aktardık, başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık diyen Oğuzhan Uğur, emniyette söylediklerini inkar etti.
6: Arama ve ek olma kararı var. Evimizi aramak üzere.
3: Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak ahbaba bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, AFAD ve Kızılay içinde destek paylaşımları yaptığını söyledi.
7: Şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
5: Kaç gündür uykusuz.
3: Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli kendi şirketleri veya şahsi hesapları üzerinden herhangi bir bağış toplamadıklarını savundu. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'le olan ilişkisini de anlattı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duyduğunu söyledi. Levent'le kişisel bir mesele yaşayınca iletişimini kestiğini belirtti. Kendisiyle yakın bir çalışma içerisinde bulunmadığını öne sürdü. Şüpheli para transferleri de Oğuzhan Uğur'a soruldu. Hesabına yatırılan 6,5 milyon TL tutarındaki parayı artan masrafları ve borçları nedeniyle aldığını savundu. Paranın kaynağını ise ismini vermek istemediğim bir aile dostumuz olarak açıkladı. Bu parayı çeşitli ödemelerle kullandığını ifade etti.

Ahbap Derneği'nin başkanı şarkıcı Haluk Levent kendisi bir mektup kaleme aldı. Bir veda niteliğindeydi. Peki ne dedi? Dolandırıcılık suçlamalarını hepsini reddetti. Kumar bağımlılığım evet var dedi, itiraf etti. Ünüme, hırsıma, zaaflarıma yenildim dedi ama meseleyi siyasi bir kumpas olarak niteliyor efendim. Biz de şunu anlıyoruz. Acaba Haluk Levent taktik mi değiştirdi? Çünkü kamuoyuna gönderdiği mektupta bu da var. Kendisini böyle tamamen köprüleri yakmış olan bir siyasi figür gibi de göstermek istiyor. Olası bir cephe iktidarında siyasi tutsaktım deyip belki bu muameleyi görebileceği ihtimaliyle de hızla işin içinden sıyrılmak istiyor. Olabilir mi? İfadeleri buna yakın. Bakalım izleyelim.

0: O, Türkiye'nin sayılı zenginlerini çocuğun elinden şeker alırcasına dolandırmış modern bir Sülün Osman. Ülkece ağıtlar yaktığımız bir dönemde depremzedelerin istihkakına musallat olacak kadar da acımasız. Muhalif kompleksleri kendi faydasına kullanmasını bilen usta bir manipülatör ve ancak kumar oynayarak tatmin edebileceği bir risk coşkusu bağımlılığı içinde. Üstelik anlaşılan o ki empati yeteneğinden yoksun bir sosyopat.
1: Okumam için çok uğraştı. Sabahlara kadar karpuz sattı manavda. O dönemlerde ona layık bir adam olamadı, bir evlat olamadı. Onun o emeği karşısında benim o manavın çekmecesinden müşterinin geldiğinde üst paranın üstünü ödeyip de bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
0: Haluk Levent yolsuzluk, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak sosyal medya paylaşımları devam ediyor. Son paylaşımı 5 sayfadan oluşan bir mektup. Kamuoyuna seslendiği bu mektup veda öncesi adını taşıyor. Mektup ustaca kurgulanmış manipülasyon teknikleriyle dolu. İşte birkaçı.
2: Aylarca beni işleyecekler. Onlar işlemeden ben söyleyeyim. Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok.
0: Haluk Levent açık açık günah çıkarma tekniğiyle sempatizan kazanmaya çalışıyor. Bu teknikte fail, kamuoyunun adalet duygusunu tatmin etmek ve cezalandırma arzusunu törpülemek için kendi kendini eleştirir. Böylece kamuoyunda zaten hatasını anladı, üzerine gitmeyelim psikolojisini tetiklemeye çalışır. Buna benzer bir başka teknik de zaafların sıralandığı kendini değersizleştirme tekniği.
2: Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar çok kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır.
0: Burada kumar bağımlılığını bir kalkan gibi öne sürerek halkın gözünde yardıma ve tedaviye muhtaç bir insan profiline geçiş yapmaya çalışıyor. Amaç konunun odağındaki suçlu profilinden sıyrılmak. Kendi rezaletini kendisi ifşa ederek medyanın veya savcılığın yapacağı ifşaatların şok etkisine ön almaya çalışıyor. Ama bu sırada sınırlı doğruyla odak kaydırmaya çalışıyor.
2: Beni alacaklarımla, borçlarımla, insanları üzmekle yargılayın. Ama sakın Ahbap Derneği bağışları için yargılamayın. Ahbap Derneği'ne kişisel borcumun tamamı dernek karar defterinde vardır. Çalmadım. Bu yıl borçlandım, doğrudur.
0: Bu taktik sınırlı itiraf taktiği. Suçlamayı failin kendisi için en az hasar üretecek daha küçük bir parçaya bölmesi esasına dayanıyor. Kişisel borçlarını öne çıkarıp Ahbap Derneği'ne ilişkin iddiaları gölgeliyor. Gerçeğin bir kısmını kabul ederek halkın en hassas olduğu deprem bağışları konusundaki iddiaları görünmez kılmaya çalışıyor. Algıyı kurumsal bir yolsuzluk davasından borcunu ödeyemeyen sanatçı dramına kaydırmaya çalışıyor. Oysa ortada MASAK raporlarına yansıyan devasa bir finansal akış, suç gelirlerinin aklanması ve dernek fonlarının şahsi hesaplara aktarılması iddiası var.
3: İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar.
0: Haluk Levent'in Ahbap'tan borç aldım dediği miktarda 50 milyon lira. Faiziyle 250 milyon lira. Ayrıca sadece bu da değil. Fatih Eke isimli bir kripto para şirketi sahibine 7 milyon dolar borçlanmış. Şirket devir teslimi için de yaklaşık 3 milyon dolar tutarında Ahbap İktisadi İşletmesi çeklerini teminat göstermiş. Bunlar da belgesi. Mektupta uyguladığı bir başka teknik de zaman

0: Anlama kurgusu ve komplo efsanesi inşası.
1: Cuma günü Ahbap'a geri ödemem gereken her şeyi ayarladım. 50 milyonluk altın. Borcuma karşılık bugün değeri 150 milyon TL olan 20 adet 3 artı 1 evin girişleri yapıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Pazartesi ben borcumu ödeyemeyeyim diye Ahbap operasyonu pazar öğle saatine alınıyor. Ben pazartesiye yetişmeyeyim, Ahbap Derneği elemanları pazartesi tapulara yetişmesin hesapları diye beni pazar günü Bursa'da gözaltına alıyorlar. İnanılmaz bir kumpas.
0: Mektupta uyguladığı bir başka manipülasyon tekniği de siyasallaştırma ve düşmanda ortaklaşma taktiği.
1: Şimdi Sayın Bakan Akıngül'le sesleniyorum. Size adliyedeki savcıların, hakimlerin, avukatların taktığı bir isim var, Ekber. O kadar korkuyorlar ki ne yapsınlar? Sayın Bakan, suçsuz insanlara masumiyet karinesi gözetmeden tutukladınız. Unutmayın, sizden büyük Allah var. Bir gün Allah'ın adaletiyle karşılaşacaksınız.
0: Propagandada sıkça başvurulan dış düşman veya siyasi baskı argümanı teknik bir suçu ideolojik bir cephe savaşına çevirir. Kişi kendisini yargılayan makamı doğrudan siyasileştirerek o makamın karşısında duran muhalif kitleyi arkasına doğal bir kalkan olarak almaya çalışır. Haluk Levent'in Gürlek için Ekber ifadesinin kullanıldığını iddia etmesi de ilginç. Burada da Gürlek'i yetki zehirlenmesiyle suçlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünde değersizleştirme çabası var.
2: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmuştu. Faili meçhul denmişti ve dosya rafa kalkmıştı. Efendim tabii böyle olmadı. 6 yılın ardından bu konunun üzerine gidildi. Bir cinayet soruşturması olarak didik didik incelendi. Gülistan doku soruşturmasından bahsediyoruz ama ikinci dalga operasyonlar da başladı. Yeni delillerle birlikte ortaya çıkanlar da dikkat çekici. Beşil'de operasyonlar düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulundu. 15 şüpheli gözaltına alındı.
3: Gülistan Doku cinayetinde karartılan deliller tek tek deşifre edildi. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
4: Geliyor.
3: 6 yıl sonra aydınlatılan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bilgilere ulaşıldı. Kritik delillerin karartıldığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı siber uzmanları 28 milyondan fazla veri üzerinde iğneyle kuyu kazdı. Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tüm log ve sağlık kayıtlarının siber bir müdahale ile kasıtlı olarak silindiği resmi raporlara girdi. 31 Aralık 2019 ve 8 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku adına alınan provizyonlar saniyeler içinde hastane IP'sinden yok edilmişti. Bu dijital sabotaj iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi ve 3 doktor, 1 hemşire ile 6 bilgi işlem personeli dahil 10 sağlık çalışanı toplam 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Beşil'de şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de dosyanın tutuklu şüphelisi dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'di. Valilik konutundaki tanık beyanları doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındı. Sadece hastane kayıtları değil, para transferleri, gizli tanık beyanları ve şüpheli HTS irtibatları da mercek altında. Dönemin valisini Ordu'da ziyaret eden hafriyatçı Okan Yargıcı Tunceli'de, gizli tanık Duman'ın işaret ettiği iki güvenlik korucusuysa Elazığ ve Tunceli'de yakalandı. Öte yandan Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartının temizlendiği tespit edilmişti. İşlem yapıldığı bilişim şirketi incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Gökhan Ertoğ'un çalıştığı Aca Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da gözaltına alındı. Ayrıca Mehmet Aca ile dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel arasında yoğun masak hareketleri de tespit edildi. Beşil'de yakalanan 15 şüpheli soruşturmanın merkezi Tunceli'de sorguya alındı. Ekipler bir yandan da katledilen ve gömüldüğü tahmin edilen Gülistan Doku'nun cesedini arıyor.
5: Tamamdır.

Dün 20 Temmuz'du ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Bu kapsamda kutlamalar yapıldı, etkinlikler düzenlendi, ekranlara getirdik ama dün efendim bir de skandal yaşandı. O skandala çok şaşırmayacağız. Yunanistan imza attı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias 1974'de gönderme yapan ifadeler kullandı ve Kıbrıs yakındır dedi. Dendias, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde açıklama yaptı. Türkiye'ye hedef alan provokatif ifadeler de kullandı. Dendias, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nı Türk işgali diye niteledi. Kıbrıs yakındır sözleriyle dikkat çekti. Dendias, Kıbrıs meselesinin hala yasa dışı işgal olduğunu öne sürdü. Lefkoşa bugün Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olamaz dedi. Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs artık uzakta değil, yakındır ifadesini kullandı. Dendias'ın kullandığı Kıbrıs yakındır ifadesi 1974 yılına yapılan tarihi bir gönderme olarak değerlendirildi. Dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı adaya daha fazla askeri destek talebinde bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis'in de bu talebe Kıbrıs uzaktadır sözleriyle karşılık verdiği biliniyor. Dendias'ın 52 yıl sonra kullandığı Kıbrıs yakındır ifadesi Karamanlis'in tarihe geçen bu açıklamasına doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı. Rum tarafından da provokasyonlar gecikmedi. Bir grup Rum Letra Palas sınır kapısında toplandı ve Türkiye aleyhine sloganlar attı. ABD ve İran arasında tansiyon yüksek malum efendim, çünkü bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bunun ardından da saldırılar yeniden başlamıştı. Saldırıların 10. günündeyiz. İran Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de misilleme saldırılar geliyor. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan bir açıklama geldi. Dini lider Müşteva Hamene'nin bir ifadesi var. Kendisi ne savaş ne barış durumu. Bu durumdan bir an önce çıkılmalı talimatını verdi dedi. Aktaralım. CENTCOM İran'a yönelik yine bir saldırı dalgası düzenlendiğini açıkladı. Abdanan Dağları yakınlarında sivillerin yaşadığı bir bölge hedefteydi. Liman kenti Bender Abbas'ta da patlamalar yaşandı. Bu şehir nükleer güç santrali yakınlarında hava savunma sistemleri devreye sokuldu. İsfahan ve Şiraz başta olmakla birlikte güneydeki Çabahar, Kunarek, Benderlenge ve Sirik kentine yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Humeyn şehrinde ise bir sanayi birimine ABD tarafından saldırı düzenlendi. İran'da misillemeler de bulunuyor. Kuveyt'teki ABD üslerine İHA saldırısı düzenlendi. Bahreyn'de ABD mühimmatlarının imha edildiği öne sürüldü. Saldırılarda ABD'li Amazon şirketinin altyapısının hedef alınarak imha edildiği kaydedildi. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde de sirenler çaldı. İran basını vurulan ABD üslerinde çok sayıda ABD askerinin de öldüğünü iddia etti. İran, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığını öne sürdü. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 7 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini iddia etti. Bir geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Hürmüz Boğazı ekseninde gerilim devam ediyor. Karşılıklı o misillemeler derken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yine bir tehdit geldi. Şunu diyor: İran her öldürdü Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Öte yandan saldırıların durması için diplomatik çabalar var mı? Evet var. Peki ne düzeyde? Bakalım. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı tehdit etti. ABD Başkanı İran'ın öldürdüğü her bir ABD'li asker için kat be kat bedel ödeyeceğini belirtti. Bu talimatın Savunma Bakanlığı ve ordudaki tüm liderlere iletildiğini de vurguladı. İran, ABD'nin saldırılarına misilleme yapıyor. Ürdün'deki ABD üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüştü. İran'dan da açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin tam kapsamlı bir savaşın içinde olduğunu söyledi. Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Kalibaf, ABD'nin savaşı sona erdirmek istemediğini belirtti.
Kalibaf, ABD'nin bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirdiğini söyledi. Bu kapsamda arabulucular devrede. Pakistanlı yetkililer gerilimi düşürmeye yönelik hem İran'a hem ABD'ye önerilerini iletti. Buna göre ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldı. Bunun savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yeniden başlaması içinse ilk adım olabileceği belirtildi.

0: Pazartesi günü Amerikan basını Pakistan ve Katar'ın ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmişti. İddiaya göre Trump bu teklifi inceliyor. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini de Pakistan'da. Mumini, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le görüşecek. Görüşmelerde savaşın durması, müzakerelerinde yeniden başlaması için atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Evet, İran son saldırılarda bir açıklama yaptı aslında. ABD'nin kayıpları görünenden çok daha fazla dedi ki ABD ve İsrail'in Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı verilen o sayı 17 efendim. Ancak ABD basınına göre bu sayı buzdağının görünen kısmı. Pentagon'dan çok sayıda ABD askerinin yaralandığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıyor. Peki neden gizleniyor? Bakalım.
1: Kayıplar yaşanıyor, saldırılar sürüyor. ABD-İran arasında yeniden alevlenen savaşta ABD'nin ölen askerlerin sayısını gizlediği öne sürüldü. New York Times gazetesi iddiaya yer verdi. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Pentagon'un son dönemdeki çatışmalarda açıklamaları tutarsız. Ölen ve yaralanan asker sayısı gizleniyor. Buna göre Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askeri yaralandı. ABD'ye ait birçok helikopter hasar aldı. CBC News'e göre ise İran'ın füze saldırısı düzenlediği ABD üslerinde çok sayıda asker yaralandı. Haberde yaklaşık 100 Amerikalı askerin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralıların çoğunun görevlerine geri döndüğü belirtildi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell de 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin 1 dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini söyledi. Bunların %96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı. ABD basınındaki bir başka iddia ise ABD'nin askeri mühimmatına yönelik. Washington Post, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için yeterli hava savunma önleyici füzesinin kalmadığını iddia etti. Uzun menzilli mühimmat stoğunun da kalmadığı belirtildi. ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre mühimmat yetersizliği güvenli şekilde operasyon yürütmeyi engelliyor. Beyaz Saray ise bunun farkında değil.
0: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da malum, özellikle de 2 Mart tarihinden itibaren hali hazırda var olan o ateşkese uyulmadı. İsrail saldırılarını özellikle ülkenin güney kesimine sürdürdü. İşgal edilen noktalar var ama bir de artık sükûne sağlansın istenmişti. Arabulucular bir şekilde çaba sarf ettiler ve ateşkes planının ilk aşamasına resmen başlandı. Amerika sağladı bunu. Şimdi plan kapsamında Lübnan ordusu pilot bölge olarak konumlandırılan 3 kasabaya askerlerini konuşlandırdı. İsrail ordusu da ABD koordinasyonunda güvenli bölge uygulamasını devreye soktu. Bölgede etkili oluyor mu bu durum? Bakalım.
1: Lübnan ve İsrail arasında ABD arabuluculuğunda ateşkes sağlanmıştı. Çerçeve anlaşmaya göre İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecekti. Nihayet anlaşmanın ilk aşaması sahada uygulanmaya başladı. İsrail pilot bölgelerden çekiliyor. Taraflar geçtiğimiz hafta Roma'da görüşmüştü. Mutabakata varılan plan kapsamında Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zaftar, Furum ve Sraifa beldeleri pilot bölge ilan edildi. Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin çekildiği belirtilen bu 3 kasabaya sabah saatlerinden itibaren askeri birliklerini konuşlandırmaya başladı. Askeri konvoyun bölgeye girdiği anlarda kameraya yansıdı. Yerlerinden edilen siviller de evlerine dönmeye başladı. Ancak Lübnan ordusu halkı uyardı. Güvenlik durumu tam olarak istikrara kavuşuncaya kadar vatandaşları bu kasabalara gitmemeleri çağrısını yaptı. Süreç ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun gözetiminde ortaklaşa yürütülüyor. İsrail ordusuysa güvenli bölge adını verdiği bu uygulamanın başladığını doğruladı. Ancak anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesine çok güçlü ve sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.
2: It's very

0: Planın nihai hedefi İsrail'in işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesi, Lübnan ordusunun güvenliği tamamen devralması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının denetlenmesi olarak açıklanmıştı. Bölgedeki sivillerse duruma şüpheyle yaklaşıyor. Bölge sakinleri pilot bölge olarak seçilen söz konusu kasabaların İsrail güçleri tarafından hiçbir zaman kara işgaline uğramadığını belirtti. Bu bölgelerin plana dahil edilmesini sorguluyorlar. İsrailli yetkililerinde daha önce işgal ettikleri topraklardan çekilmeyecekleri yönündeki açıklamaları, ateşkesin sahada nasıl karşılık bulacağı konusunda büyük bir kafa karışıklığı yaratmış durumda. Zira İsrail ordusu pilot uygulamasının başladığını doğruladıktan kısa bir süre sonra hava saldırısı düzenledi. Sur kenti bombalandı. Bint Cübeyl ilçesinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdü.
1: ABD Orta Doğu'daki saldırıların lojistik altyapısını güçlendirmek istiyor ve bu kapsamda yönünü artık Balkanlara çevirdi. Trump yönetimi bölgedeki operasyonlara lojistik bağlamda destek olabilsin diye efendim yakıt ikmal uçaklarını Bulgaristan'da konuşlandırmayı hedefliyor. Açıklamayı Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptı. Radev, ABD'nin Sofya Büyükelçiliği aracılığıyla 17 Temmuz'da resmi bir diplomatik nota ilettiğini açıkladı. Buna göre ABD, Bezmer hava üssüne 8 adet yakıt ikmal uçağı konuşlandırmak istiyor. Radev, ABD'nin talebi iki ülke arasında 2006'da imzalanan savunma işbirliği anlaşmasına dayanıyor, dedi. Karar Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek, daha sonra meclise taşınacak. Bulgaristan yasalarına göre yabancı askeri unsurların ülkede konuşlandırılması için meclis onayı şart. Radev konuya ilişkin değerlendirmede de bulundu. Ülkesinin ulusal çıkarlarını koruyan dengeli ve sorumlu bir dış politika izlemeye devam edeceklerini söyledi. Kızıldeniz'de de sular ısındı ki bu kapsamda detayları dün paylaşmıştık. Bugüne de yansımaları var. Husiler Babülmendeb Boğazı'nı Suudi Arabistan'a kapattılar. Hal böyle olunca Aden Merkezi Yemen hükümetini de destekleyen bu Arap koalisyonundan yanıt geldi. Peki ne dediler bakalım. Açıklamayı Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu sözcüsü Tuğgeneral Türkiye El-Maliki yaptı. Maliki, Babülmendeb'den geçen ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde tüm operasyonel önlemlerin alındığını duyurdu. Deniz taşımacılığını tehdit eden her türlü girişimin deniz korsanlığı sayılacağını belirtti. Maliki bu unsurlara sahada kararlılıkla güç kullanılarak karşılık verileceğini de ilan etti. Maliki, Yemen'deki liman ve havalimanlarının kapalı olduğunu bu kapsamda iddialarla birlikte yalanladı. Moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle Otobit'te.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
10: Vakıfbank sunar.
11: Ekonomi bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 5. toplantısını Perşembe günü yapacak. Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını da bu toplantıda açıklayacak. Beklentiler ise bankanın politika faizini değiştirmeyerek %37 seviyesinde sabit tutması yönünde.
12: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimine göre yılın 5. Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası bir önceki toplantısını Haziran ayında gerçekleştirmiş, politika faizini beklentilere paralel olarak %37'de sabit tutmuştu. Piyasalarda bu toplantıya yönelik de beklentiler sabit tutulması yönünde birleşti. Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan ankete göre 16 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 seviyesinde. Öte yandan küresel gelişmelerde karar üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail gerilimi enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yılın 5. toplantısı 2026 politikasına dair olası mesajlar açısından da önemli. Orta Doğu'da ateşkesin etkisiyle piyasaların hareketliliği sonrası Merkez Bankası'nın hangi adımları atacağı merak konusu. Para politikası karar metninde yer alacak ifadeler, geleceğe yönelik vereceği ipuçları açısından önemli takip edilecek.
11: Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. ABD'nin İran'a yeniden saldırılarını başlatması petrol fiyatlarında da beklentilerin bozulmasına yol açtı. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sürmesiyle Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini tahmin etti. Banka bunun temel senaryosu olmadığını vurguladı. Orta Doğu'da gerilimin azalması halinde Brent'in yıl son çeyreğinde 80 dolar, gelecek yılsa 75 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Banka analistleri Orta Doğu'da çatışmaların tırmanması, Basra Körfezi'nden petrol akışının savaş öncesi seviyenin %45'inin altına gerilemesinin fiyatları yeniden yükselttiğini belirtti. Goldman Sachs'a göre Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamalarıyla Kızıldeniz'de yaşanabilecek olası kesintiler nedeniyle petrol fiyatlarına yönelik riskler de yukarı yönlü. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye ekonomi değerlendirmesi geldi ki ekonomik dayanıklılığın korunduğu belirtildi. Banka yetkilisi potansiyel bir not artışı içinse uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanmayacağının da yakından izlendiğini vurguladı. Uluslararası Kredi Derecelendirilme Kuruluşu Fitch Ratings kıdemli direktörü Morales, Fitch Ratings'in geçen hafta cuma günkü değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu BB- ve kredi notu görünümünü de durağan olarak teyit etmesinin ardından konuştu. ABD-İsrail-İran savaşının ekonomik etkileri nedeniyle Türkiye için Nisan'da takvim dışı bir değerlendirme yayımladıklarını da bildiren Morales, geçen hafta cuma günkü değerlendirmesinin Nisan'daki kararlarıyla tutarlı olduğunu belirtti. Morales, bu dönemde Türkiye'nin uluslararası rezervlerinde gerileme olduğunu ama rezervlerin sonrasında bir miktar toparlandığını dile getirdi. Uluslararası rezervler toparlanmış olsa da hala

savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda o enflasyonist baskıların biraz daha azaldığını da gördük. Elbette şu anda hala yüksek derecede jeopolitik belirsizliğin hakim olduğu durumdayız. Bu durumun sadece Türkiye için değil, diğer gelişmekte olan piyasalar için de enflasyon ve dış dengeler açısından etkileri olabilir dedi. Haber bültenini noktaladık. Kısa bir ara, birazdan moderatörle karşınızdayım.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün haftanın son sıcak günü. Neredeyse yaklaşık 30 ilde sıcak alarm var. Az sayıda bir durum değil. Yani termometreler bu illerde 35 derece ve üzerini gösteriyor. Biliyorsunuz 35 derece insan vücudunun tölere edebileceğinin üzerinde bir rakam. O yüzden dışarıdaki hava artık sağlığımız için biraz riskli olabilir anlamına geliyor bu. Saat 11-16 aralığı kritik açık havada. Güneş altında uzun saatler geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Olabildiğince gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmayın. Özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi Ege açıklarında rüzgar kuzeyli ve kuvvetli karayel esiyor. Onun dışında Kırklareli, Ardahan ve Kars çevresinde çok hafif yağmur var. Diğer bölgelerde bolca güneş ve sıcak alarm bugün yine devam ediyor. Öğle saatlerini serin yerde, gölgede, klimalı ortamda geçirmeliyiz. Hafif beslenelim, hafif giyinelim. Açık renkli pamuklu bol giysileri tercih edelim. Şapka, şemsiye kullanabiliriz böyle havalarda. Ve bol su tüketmeyi de unutmayalım. Hafif beslenmeyi unutmayalım hatırlatmaları ile birlikte. Hemen yarının tablosuna bakıyoruz. Çünkü yarın önemli. Meteorolojik açıdan hareketli bir gün yarın. Çünkü soğuk cephe geliyor. Sıcaklığı 10-12 derece birden düşürecek. Yarın düşüş başlıyor. Sonrasında Perşembe ve Cuma günü de hava sıcaklığındaki düşüş trendi devam edecek. Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevresinde gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Çünkü soğuk cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar da oluşacak. Tabii ki lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Özellikle Trakya'da şiddetli sağanakları beraberinde getirebilir. 50 kiloya varan sağanaklar mikro ölçekli dar alanda şiddetli yağışa sebep olabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Güney Ege'de, Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm yarın da devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Marmara'nın doğusunda, Karadeniz bölgesinde yine sağanaklar devam edecek. Gök gürültülü sağanaklar, hava sıcaklığındaki düşüş devam edecek. Rüzgar hareketliliği devam edecek. Çünkü şu anda etkisi altında olduğumuz Afrika antisiklonunun artık yarın itibariyle etkisinden çıkacağız. 500 milibar seviyesi oluk etkisi içerisine gireceğiz. Dolayısıyla kararsız hava koşulları hakim olacak. Rüzgar hareketliliği de giderek artacak. Perşembe günü Marmara'da karayel, Batı Karadeniz'de ise lodos, güney yönlerden kuvvetli esuor olacak. Sağanak yağmurla birlikte ve hava sıcaklığı da bugünden yaklaşık 10 derece daha düşük olacak. Aşırı sıcaktan bunalanlar varsa artık çarşamba öğleden sonra itibariyle rahat bir nefes almaya başlayacaklar gibi görünüyor. Sonrasında Cuma günü. Cuma'nın tablosunda Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz çevresinde hava yine yağmurlu olacak. Gök gürültülü sağanaklar. Sonrasında Cumartesi günü Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağmur var. Ve yağışın en şiddetli olacağı gün Cumartesi günü olacak. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz için riskin altını iki kere çizmiş olalım. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. O yüzden dere yataklarından uzak kalmak gerekiyor Cumartesi günü. Cuma gecesi ve Cumartesi gününün ilk saatlerine dikkat. Şimdiden uyarmış olalım. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün parçalı bulutlu, yarın da hava parçalı bulutlu. Perşembe günü sağanak yağmuru var ve soğuma yarın saat 14-15 sonrasında hissedilir.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz önemli gündem başlıklarıyla birlikte ki bugünün gündemini birazdan yayın konuklarımızla yorumlayacağız. Öncesinde güne dair başlıklar, öne çıkanlar. Şöyle sizler için kısaca bir özetleyelim efendim. Neler yaşandı bugünkü Terörsüz Türkiye adına çok kritik adımlar atılıyor. Çerçeve yasa oluşturuluyor. Terörsüz Türkiye hedefinde meclis mesaisi var. Yani yasa tasarısından bahsettik. Bu kapsamda neler yapılacak? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş parti heyetleriyle bir araya geliyor ki geçtiğimiz dakikalar içerisinde de Numan Kurtulmuş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sona erdi. Detaylarını alacağız ama yasal çerçevede kim ne bekliyor? Asıl mesele bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de terör defteri artık kapanacak demişti. İşte bu çağrıdan, bu ifadeden sonra da artık bir de yasal çerçeve artık oluşturulacak diyebiliriz. Yarın yeni partiyi kuruyoruz. Bu ifade ise Özgür Özel'den geldi. Hep merak etmiştik. Yani son kez kürsüye çıktı Özgür Özel ve bekleneni açıkladı. Bir B planıydı. Yeni bir parti kurulur mu? Kimler yanında olur? Vitrin isimler kimler olur? Bunlar şimdi belirlenecek ki Özel CHP'ye veda etti. Vakti gelmiş, bir vedanın hüznünü taşıyorum dedi. Her son bir başlangıçtır dedi. Ana muhalefet partisi peki hangisi olacak? Çünkü Özgür Özel biz çoğunlukla ana muhalefet partisi olacağız diyor. Bunu kesin gözüyle yorumluyor. A takımında kimler yer alacak? Asıl merak edilen de bu CHP içerisindeki kırılmayı, bu tarihi dönüm noktasını efendim anlatacağız. 6 yıllık bir sır perdesi var ki Gülistan Doku soruşturması malum rafa kalkmıştı. Failin meçhul denmişti. Ama Adalet Bakanı Akın Gürlek geldikten sonra hiçbir soruşturma böyle havada kalmayacak dedi. Bu bir artık cinayet soruşturması. Çok sayıda kritik isim gözaltına alınmıştı. Eski Tunceli valisi Soner'in eşi de dair 15 şüpheli gözaltına alındı. İkinci dalga operasyon geldi. Detaylarını Gülistan Doku cinayeti üzerine detayları aktaracağız. Ahbap soruşturması derinleşiyor ve fenomen aynı zamanda da Babala TV'nin sunucusu Oğuzhan Uğur. Efendim o da tutuklandı. Kendisiyle birlikte 9 kişi daha tutuklandı. Neden? Çünkü dernek adına toplanan bağışlar, o paralar, şüphelilerin hesaplarına yatırılması derken işte bu iddiayla birlikte Haluk Levent'in ardından gözler Oğuzhan Uğur'a çevrilmişti. Bir takım meblağlar var. Tabi o para transferlerinin bir açıklaması yok. MASAK raporları derken Oğuzhan Uğur'la birlikte 28 kişi şu anda tutuklanmış oldu. YKS sonuçları açıklandı ki milyonlarca aday o heyecanı yaşadı. Sıralama belli oldu. 29 Temmuz 10 Ağustos arasında tercih yapılacak. Puanlar sıralama belli oldu. Bundan sonrası içinse tercih heyecanı var. TYT'de 5, AYT'de 3 ve YDT'de 5 birinci çıktı. Hepsini tebrik ediyoruz. Gelelim çekirge istilasına. Özellikle Balkanlardan Marmara'ya çekirgeler geldi dedik. Balkonlardan, pencerelerden vatandaş canından bezdi o çekirgelerle ilgili dedik ama iş öyle değilmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Marmara'da tarımsal ürünler tehdit altında değil. Yani hali hazırda gördüğümüz çekirgeler zaten Türkiye'de bulunan, Türkiye'deki çekirgeler. Böyle bir ifadede söz konusu yerli türlerle birlikte o çekirge istilası yok. Altını çizmiş olalım. Pek çok önemli başlık var ama dediğimiz gibi detayları aktaracağız. Üstelik de Terörsüz Türkiye adına atılan adımlardan da bahsetmiştik. Şimdi vakit kaybetmeyelim efendim ve bu kapsamda görüşmelerle başlayalım.

0: Eteros Türkiye'de adım adım ilerleniyor. Çerçeve yasa oluşturulacak. Ortak bir imza meselesinden bahsediyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kimlerle görüştü dedik. Aktardık ki son olarak da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmişti. O görüşmenin sonlandığını biliyoruz. Neler konuşuldu, neler yansıdı. Karşımızda Emre Ayaz var. Yakından takip ediyor. Emre'ye soracağız. Evet Emre Ayaz, nedir bugünün yaşananlara dair notların? Kılıçdaroğlu Kurtulmuş görüşmesi diyoruz. Neler kaldı bu görüşmeden hakkında söz sende.
1: Merve Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile girmeden meclise sunularak görüşülmesi hedeflenen süreçle ilgili, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili çerçeve yasa konusunda siyasi partilerle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bu konuda toplantı, görüşme, istişare, değerlendirme, birebir görüşmeler de gerçekleşti bu konuda. Son olarak da şu an ekrana geldiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meclis Başkanlığı'nda bir araya geldi ve kendisini karşılayan isimler vardı. Destekleyen milletvekilleri CHP'den önemli isimlerdi. Kendisini destekleyen isimler karşıladı. Tabii ilk başta 12.30'da başladı Meclis Başkanlığı'nın ziyaretleri. 12.30'da Devlet Bahçeli ile MHP Genel Başkanı ile bir ziyaret gerçekleşti. O ziyarete yaklaşık 40 dakika gibi bir sürede görüşüldü. İkili yine terörsüz Türkiye sürecinde mecliste yapılması planlanan o çerçeve yasayla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. 40-45 dakikalık görüşmenin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ikinci adresi ise DEM Parti oldu. DEM Parti'de eş genel başkanlar Tülay Atimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la bir araya geldi Meclis Başkanı. DEM Parti koridorlarından verilen görüntüyle birlikte 3 kişi bu görüşmeyi gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye adına yapılan adımlar istişare edildi ve o meclis çalışmaları adına da görüşmeler gerçekleşti. Son olarak da Yeni Yol grubuyla bir görüşme gerçekleştirdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. O görüşmenin ardından ise dördüncü duraksa Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis Başkanı makamında kabul etti ve kendisini 12 milletvekili karşıladı. 12 milletvekili arasında öne çıkan isimler de vardı. Bunlar arasında baktığımızda kimler vardı? Faik Öztürk oradaydı, Mustafa Adıgüzel, Sevda Erden Kılıç, İnan Akgün, Alp Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Nurten Yönter gibi başta olmak üzere bu isimler meclis başkanlığı önünde bir koridor oluşturdu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam arabasının gelmesiyle birlikte kendisini karşıladılar ve Kemal Kılıçdaroğlu hızlı adımlarla meclis başkanlığına geçti. Bu görüşme günün en uzun görüşmesiydi. Bir saat sürdü yaklaşık ve o görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Günün bütününde olduğu gibi bütün görüşmelerde basına herhangi bir açıklama yapılmadı ve günün son görüşmesi ise Kemal Kılıçdaroğlu ile oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi bir anlamda farklı bir önem taşıyor. Çünkü mutlak butlan kararının ardından ilk yüz yüze görüşmeydi bu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi bir saat sürdükten sonra basını selamlayarak makam aracına bindi ve aracıyla birlikte meclis başkanlığından ayrıldı. Günün özeti ise meclis başkanı partileri ziyaret etti. Dört partiyi ziyaret etti. Son olarak da ekrana geldiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte görüşüp günün mesaisini sonlandırdı diyebiliriz Merve Aydın.
0: Emre Ayaz, çok teşekkür ediyoruz. Kılıçdaroğlu mecliste Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Ayrıntıları aldık çünkü neden efendim bu kapsamda terörsüz Türkiye'de gözler artık yasal düzenlemeye çevrili. Meclis Başkanı Kurtulmuş da çerçeve yasa hazırlıkları kapsamında siyasi parti liderleriyle bir araya geliyor. Takip edeceğiz, detayları paylaşacağız. Hatta bu konuyu da konuşacağız ama gelelim şu CHP içerisinde yaşananlara. Çünkü bir B planı olarak hep dile getirilmişti. Bir parti kurar mı? Bu kadar ileri gitse yanında kimler gelir? Tabii CHP'nin bir kemik tabanı var, seçmeni var. Ne kadarını peşinde götürebilecek? Bundan sonra bir politika izleyecek ama o farklı mı olacak? CHP adına o kodlardan farklı bir yere mi evrilecek ve bununla birlikte yeni partinin çizgisini kim belirleyecek? İşte bunu konuşalım istiyorum. Yayın konuklarım, kıymetli konuklarım benimle birlikte takdim ediyorum efendim. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cantürk Caner hocamız ve Star Gazetesi yazarı avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle birlikte. Cantürk hocam, Cüneyt Bey, hoş geldiniz moderatöre.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Hocama iyi yayınlar. Da saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi
3: benim
0: sizler...
3: Saygılar, selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii sizlerle çok defa konuşmuşuzdur CHP içerisinde mutlak mutlandan sonra ne olacak diye. Artık bugün sanıyorum bir kırılma noktası, yanlış da bir ifade olmaz. Yeni partide açık ara farkla ana muhalefet biz olacağız diyen bir Özgür Özel'le karşılaştık. Vakti geldi. Evet, bir veda var. Bunun hüznündeyiz. Bunun dışında her son başlangıç inceldiği yerden kopacaktı. Bugün bu kürsüden beklentiler var. Bizi bölemezler diyor. Tarihi bir yerde kırılacaksa buradan kırılacak ifadesini kullandı. Miras bizde, yetki bizde. Şimdi böyle çok güçlü ifadeleri var. Yani koptuk gidiyoruz ama ben zaten işte şu şu şu isimleri götürürüm. Biz zaten şu kadar oy alırız. Biz zaten ana muhalefet biz olacağız gibi. Yani açık farkla diyor burada ana muhalefet partisi olmayı. Mesela kaç milletvekili 70 ve üstü ismi peşinde götürebilecek mi? Bunları sormak istiyorum. CHP'nin kemik seçmeni zaten ne yapacak? Hangi tarafta duracak? O da işin en kritik noktası. Can Türk hocam, buyur.
3: Evet. Gitmek mi zor, kalmak mı zor demiş şair.
0: Evet.
3: Demek ki Sayın Özel gitmenin daha zor olduğunu ama gitsek de iyi, yani gitmenin de iyi olacağına karar vermiş. Tabii hayırlı uğurlu olsun diyelim kendi atlarına ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi CHP'den Sayın Özel ayrıldı. Bakalım kimler ayrılacak, hangi isimler ayrılacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan bu isimlere diğer partilerden veya toplumun diğer kanallarından kimler eklenecek? Yani ben burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Partiyi sağa mı çekecekler yoksa sola mı çekecekler? Bunu göreceğiz. Eğer sol tandanslı bir parti olursa, Yeni Yol Partisi veya Yeni Parti o şekilde isimler dönüyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin solda bıraktığı boşluğu doldurabilecek kalibrede olacağını zannetmiyorum. Yani tipik bir sol parti olarak kalmaya devam ederler. Ancak şöyle bir şey var. Bana kalırsa Sayın Özel ve ekibinin biraz sağa doğru açılacak bir siyasi parti olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer iktidara yürümek istiyorlarsa veya iktidardan pay almak istiyorlarsa, hele ki kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa veya Cumhurbaşkanı seçilmek istiyorsa, merkez sağdan, sağın sağından, muhafazakar veya işte mütedeyyin sağdan da oy alması gerekiyor ve ona göre bir teşkilat kurması gerekiyor. Ama Sayın Özel'den, şimdi Sayın Özel ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopacak milletvekilleri sol tandanslıysa, İşte o noktada sola sıkışır. Çünkü solda yeterince siyasi parti var. Yani o noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan bu ekibin sol siyasetiyle iktidara gelmeleri oldukça zor. İkincisi, sağa
0: ama
3: açılsalar
0: hocam,
3: bile...
0: Ama şu anki söylemi biraz daha hali hazırdaki sol tarafta bir ana muhalefet olmak üzerine gibi de algılanıyor sanıyorum. Evet. Yanılıyor muyum? Yani ana muhalefet olacağız.
3: Yani doğru söylüyorsunuz. Evet, şimdilik...
0: Buyur.
3: Mervan, görüntü o. Dediğiniz
0: evet,
3: doğru.
0: Şimdi.
3: Ben ona katılıyorum. Yani sol şimdilik böyle bir görüntü var. Ben asıl hani parti kurulduktan sonra, Özgür Özel ve ekibi partiye yani geçtikten sonra teşkilat bağlamında, yani il ilçe teşkilatları bağlamında, partiye katılacak yeni isimler bağlamında, sağdan hangi isimlerin gireceği veya ne kadar gireceğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak şöyle bir durum da var. Şimdi sağa açılmanın veya sağ bir parti kurmanın veya liberal bir parti kurmanın şu an toplumda ne kadar yeri var, bana göre yok. Çünkü sağda, merkez sağda ve sağın sağında yeterince zaten siyasi parti var. Bir kere merkez sağı dolduran bir AK Parti var. AK Parti gücünden veya faaliyetlerinden zayıflamış, gerilemiş değil. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi karizması zaten yerli yerinde duruyor ve seçmenin, kendine ait de bir seçmen kitlesi var. Yani kendisini seven özel bir seçmen kitlesi de var. Mesela AK Parti'ye oy vermiyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olması için oy veriyor. Yani o noktada sağda yer dolu. Yani ve yine sağın sağına doğru baktığımızda mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ni görüyoruz. Diğer partileri görüyoruz. Şimdi öyle bir zamanda bir ayrılma kararı verdiler ki Yani Türkiye'deki siyaset boşluğunun olmadığı bir dönemde ayrılma kararı verdiler. Mesela ben şey aklıma geldi, bugünkü konu grup konuşmasını dinledikten sonra Özgür Özel'in sanki böyle işte 2000'lerin başında 90'lı yıllarda Demokratik Sol Parti'nin içini boşaltarak

0: İşte kurulan bir takım bir dizi partiler vardı. O şekilde bir kopuş, Demokratik Sol Parti'yi bitirecek bir kopuş şeklinde bir imaj vermeye çalıştığını düşünüyorum. Ama o dönemde de Türkiye'nin merkez sağı ve merkez solunda inanılmaz bir boşluk ve kırılmalar vardı. Dolayısıyla o kırılmaları da işte mesela o dağılan, yani Demokratik Sol Parti'yi bitiren, boşaltan o hareket yeni bir umut sağlayamadı. Yerine AK Parti geldi. Şimdi böyle bir dönemlerde yeni kurulan partiler, yani siyasetin sağında veya solunda boşluklar ve kırılmalar olursa yeni kurulan partiler teveccüh görüyor. Ama merkez
1: Yani
0: sağda ve
1: hocam
0: merkez
1: hani
0: solda.
1: tarih bir kez daha aynı tekerrür mü ediyor? Çünkü Abdülkadir Selvi de yazmış. CHP'ye karşı alternatif olarak kurulan partiler vardı. Güven Partisi, Memleket, Anadolu Partisi. Soruyor bunlar yaşadı mı diye. Ama tabii burada bir
0: Evet.
1: Demokrat Parti var ki tabii CHP'den ayrılanlar tarafından kuruldu. Ama ne oldu? İşte 50'de iktidar oldu. Bu belki bir tane örnek ama diğer partiler nezdinde konuştuğumuzda
0: Hayır,
1: biz bunu
0: o
1: gördük.
0: yani o şöyle.
1: Ha buyurun.
0: Yani Merve Hanım, ben yani o 1950'lerin şartlarıyla şimdikinin şartları aynı değil. Ben ona o zaman bile katılmıyorum. Yani Abdülkadir Bey'in o dediğine katılmıyorum. Çünkü şöyle. Şimdi 1946, yani İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Türkiye ikinci defa bir çok partili siyasal hayata geçecek. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi gibi tek bir parti var. Nereden kopacaktı ki? Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi o dönem sol bir parti de değildi. Yani o dönem sol kelimesi, solun solu, ortanın solu kavramları 1960'ların işte ikinci yarısı, işte 1965'ten sonra literatüre girdi. Ama şu an Cumhuriyet Halk Partisi bir sol parti. Yani Türkiye'nin solun partiler var. Yani şu an Türkiye'nin solunda siyasi parti dolu, sağında da siyasi partiler var. Yani şu an yani bu parti kuruldu ama bu parti yani Türkiye'de sağda veya solda boşluklar veya kırılmaların oluşturduğu bir konjonktürde kurulmadı. O yüzden daha çok Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine hitap edecekler. Tıpkı şey gibi Memleket Partisi kurulduktan sonra Sayın İnce'nin sıklıkla Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurması gibi. Hani o şekilde söyleyeyim, ifade edeyim. Çünkü habire o öyle bir eleştiri alıyordu. Hani muhalefete muhalefet edilmez şeklinde ağır eleştiriler almıştı Sayın İnce. Dolayısıyla yani böyle bir görüntü var. Tabii bekleyeceğiz, göreceğiz. Çok daha yeni bir
1: Çok
0: haber.
1: çok daha yeni. Hani yeni
0: Evet.
1: parti diyoruz. O
0: Ömrümde
1: isimdir, logosudur. Onlara bakacağız. Çok da şimdi öncelik değil. Önce bir siyaset politikası demişti. Cançık Hocam ona bakacağız. Şimdi tabii Cüneyt Bey'e de sormak istiyorum. Rahat koltuklarını düşünenler vardı. Onlar geride kalsınlar dedi. Tabii ki yol yürüyeceği isimler de kritik olacak bu aşamada. Vitrin isimler aklınıza kimler gelir? Bunu da sormak isterim. Siyasal bir kopuş olacak mı? Tam anlamıyla artık bu bir kopuş mu? Yani kendisini iki tarafa da ait hissetmeyenler de olabilir. O zaman onlar yani ne olacak? Biraz da buraya da bakmak lazım. Çünkü bir Özgür Özel'le gidecekler var. Kemal Kılıçdaroğlu'yla kalacaklar var. Üçüncü yolcular onlar hani CHP vizyonu ve CHP başlığı. O hani altı ok adına kalanlar. Onların bundan sonra nasıl yol yürüyeceği ben bunu merak ediyorum. Ama şu anki performanslar ve bugüne kadarki söylemler üzerinden sormuş olayım. Önümüzdekini zaten bilemiyorum. Süreci Cüneyt Bey buyurun.
2: tabii ben Can Türk hocamdan sonra konuşmanın dezavantajıyla bu sorduğunuz soruya cevap vermeye çalışacağım. Çünkü hocam
0: Estağfurullah,
2: aslında
0: çok özür dilerim.
2: çerçeveyi çok net biçimde çizdi. İki noktada ek yapabilirim. O da şu, ben bu yeni parti meselesinin aslında böyle net bir ayrımla CHP'den kopmayı sağlamak için kurulduğu kanaatinde değilim. Bu bir taktik bir parti. Bir kısım CHP'nin içeride öyle ya da böyle kalacağı kanaatindeyim. Bunun Özgür Özel'le angajmanı olan kısmının daha ağır basacağını düşünüyorum. Çünkü bir taraftan parti tüzüğü hazırlıyoruz, yeni parti kuracağız deyip öbür taraftan arkadaşlarımız hukuki mücadeleye devam edecek demesi bu sistemin veya bu şekildeki düşüncenin dışa vurum olarak değerlendirebiliriz. Bu birinci nokta. İkinci nokta, şimdi Sayın Özgür Özel'in bugünkü konuşmasını, grup toplantısındaki yaptığı konuşmayı dinledim. Benim anladığım şu, CHP'den kopmanın vizyonunun dışında bir Türkiye ittifakı, bir ittifak arayışı bağlamında bir bağlam ortaya koyuyor, bir durum ortaya koyuyor. Sanırım siyaseten yeni dönemde bu kopmayı veya partiye milletvekili transferi bağlamında yeni parti kurulurken Sadece CHP'liler mi geçecek sorusunun cevabı da biraz burada. Sanırım diğer partilerden de bir kopuş ve buraya eklemlenme oluşacak. Çünkü anladığım kadarıyla bu yeni parti ileride Özgür Özel ve ekibi CHP'ye dönse bile bir çatı parti olma pozisyonu, çatı parti olma formülü üzerinden kurgulanıyor. Bu çatı parti fikrine diğer muhalif partiler evet diyorlar mı demiyorlar mı? Bence CHP'den kopmanın getirdiği sorunlarla beraber şimdi evet bu olabilir deyip daha sonradan vazgeçmeleri halinde bu yeni kurulacak partinin de bir başka tartışmayla karşı karşıya kalabileceği ihtimali var. Tabii ben bunları bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Sadece yapılan beyanatlar ve biraz kendi gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Bir üçüncü nokta da şu. Bu konunun biraz böyle Yargıtay kararı veya Yargıtay kararının gecikmesi bağlamında Yargıtay'ın özellikle adli tatile girmesi sonrasında gündeme getirilmesinin de işin bir kılıfı olduğu kanaatindeyim. Yoksa yani bir ay beklemek, iki ay beklemek, parti içerisinde kalmak, bu konuyla ilgili disiplin soruşturmalarıyla muhatap olmanın bence bir mahsuru yok. İki nokta var. Ya disiplin soruşturmalarıyla muhatap olunca bu sefer disiplin soruşturmalarında biliyorsunuz parti içerisinde kalırsa disiplin soruşturmasına maruz kalan kişi soruşturma devam edebiliyor. Ama kişi partiden ayrıldığı andan itibaren o disiplin soruşturması duruyor. Bu ne demek? Ben şöyle anlıyorum. Bazı konularında araştırılmasının önüne geçmek için de bazı isimlerle ayrılmanın seçilmesi mümkün olabilir. Şimdi üçüncü yol meselesi de aslında Özgür Özel'in içeride bıraktıkları Kemal Kılıçdaroğlu'na içeride olup Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ve Özgür Özel'den de yana olmayanların bir yolu var. Bu tip krizlerde devamlı üçüncü yolcuların günün sonunda bir alan kaptığı veya bir alanı, bir boşluğu doldurduğunu hep görüyoruz. Şunu da iyi analiz etmek gerekiyor. Sağ partiler gruplar ve ekipler üzerinden inşa edilir ki Can Türk Hocam bunu daha iyi bilir. Her sağ partinin içerisinde gruplar ve ekipler vardır. Ama CHP hizipler üzerine oluşturulmuştur. Şimdi hizip dediğimiz şeyle grup dediğimiz şey kavram olarak birbirine benzer. Ama siyaseten talep ettikleri nokta birbirinden farklıdır. Hizibin nihai hedefi partiyi ele geçirmektir. Grubun ise nihai hedefi parti içerisinde olabildiğince etkili olmaktır. Ama günün sonunda genel başkan ne derse o konuyla ilgili ona uyulur. Sağ partilerde seçimi kaybedenin partiden ayrılması bu sebepledir. Ama CHP'de partiyi kaybettiğiniz zaman ayrılmama veya seçimi kaybettikten sonra da sürecin içerisinde olma kabiliyeti daha yüksek olan bir parti. Onun için bu hizipler meselesi iki yönlü. Yani bir, bunu nasıl yönetecekler veya Kılıçdaroğlu meseleyi nasıl yönetip hizipleri ikna edecek? Bu ayrı bir tartışma. İkincisi, bu ayrılmayı bu hizipler ne kadar içlerine sindirebilecekler? Bu da ayrı bir tartışma. Şimdi bunlar her adımda, biraz önce girişte CHP gündemi dediniz. Bazı zaman Türkiye siyaset tarihinde özellikle son 10 yılda biz CHP olmasa ne konuşacağız diye ben bazı zaman düşünüyorum. Çünkü öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki siyasi partiler düzlemini, siyasi partiler hukukunda da yani bilmediğimiz konuları, yani CHP bir hukukçu olarak kendim söyleyeyim, bu mutlak butlan meselesi ve önceki meselelerde dahil olmak üzere birçok konuyu tekrar baştan sona çalışmamızı gerektiren bir durumla bizi muhatap kıldı. Kısaca şunu söylemek gerekiyor. Üçüncü yolcuların her zaman bir ihtimali var. Ama şu var. CHP hizipler üzerine inşa edilmiş bir partidir. Yeni partide partiye geçenlerin tamamı hizibiyle birlikte mi geçmiştir veya bir hizip adına mı geçmiştir? Biraz da tartışmayı bu noktada derinleştirmek gerekiyor ki tabloyu net bir şekilde görelim.
1: Tablo şu an dediğimiz gibi net değil. Bir adım var, kritik bir adım, bir eşik aşıldı ama bundan sonrası için işte hani ideoloji ne olacak, CHP kollarına uygunluk, uygun olmama. Özel mesela işte sol görüş, İmamoğlu daha merkez sağ. Böyle hani bu noktada kimler kimleri peşinde beraberinde götürebilecek? Bunu merak ediyorum. Bir çatı parti dedi mesela Cüneyt Bey, çok dikkatimi çekti. Belki Özgür Özel ve beraberindekiler geri dönseler CHP'ye bir ihtimalse bu. Ardından mesela çatı parti altında kalacaklar, başka partilerden geçecek olanlar. O zaman biz yeni bir muhalefet doğurmuş olan CHP bölündü. Ardından ortaya aslında bir muhalefet parti bıraktı ve burada işte hükümete karşı, iktidara karşı kendi içlerinde bir kol mu oluşturmuş olacaklar? Yani bundan sonrası için biraz muallak geliyor. Bunu nasıl okuyacağız? Kavga büyüyor, saflar bundan sonrası için nasıl netleşecek? Cancık Hocam.
0: Evet.

0: saflar nasıl netleşecek? Cüneyt Hocam'ın dediği gibi. Öncelikli olarak şu an ilk etapta Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan parti diyor. Yani Cüneyt Hocam'ın dediğine son derece katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hiziplerin partisidir. Ve bu hizipler arasındaki ilişkiler, dengeler, çatışmalar, işbirlikleri, anlaşmalar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını belirler. Şimdi bu hiziplerin arasında kimler gidiyor, kimler kalıyor? Eğer bu gidenler işte gerçekten hani ayrışma efendim veya çatışma veya tartışmalı isimler kalacak mı? Mesela bunların geride kalıp da Sayın Kılıçdaroğlu'yla kavga mı edecek? Yani hizipler arasındaki dengeye bakmamız lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hızlı bir şekilde de hizip oluşturabilen bir siyasi partidir. Evet. Şimdi bu noktada tabii şeye de bakacağız. Şimdi bu yeni parti kurulduktan sonra söylemlerine de bakacağız. Ve bu söylemlerde bu söylemler tam anlamıyla işte Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmaya yönelik veya hala Sayın Özel'den Ekrem İmamoğlu serenatı dinleyecek miyiz? Ekrem İmamoğlu'nun bu partideki rolü ne olacak?
1: Biraz
0: bu
1: şöyle mi hocam? Yani hukuki bir süreç CHP'nin önümüzdeki dönemde hukuki süreçler mi önceliği olacak? Yoksa yerel genel siyasi kesinlikle gündem biz biraz bununla da uğraşalım hani diyecekler mi? Bir şekilde kesinlikle bir yarışa girecekler mi? Çünkü Yargıtay sürecinden de bahsediyor Cüneyt Bey. Bunu biraz algılayıp evet, bunun üzerine mi giderler yoksa biraz şöyle gündemi biz de takip edelim mi derler?
0: Şimdi bana kalırsa biraz daha böyle işte Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığının baskın olduğu bir süreç olduğu netleşiyor. Yani bana göre bu partinin kurulması, yeni bir partinin kurulması, bir de tabii ilçe teşkilatları buralara yayılacaklar. Bakalım kaç ne kadar sürede örgütlenebilecekler, nerelerde örgütlenebilecekler. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe kadrolarından, belde kadrolarından kimler geçecek? Şöyle bir şey de duydum ben. Belediye başkanlarının geçmeyeceği ne yönelik söylemler ve eğer bu mesela böyle olursa Cüneyt Hocam'ın dediği gibi de işte bazı hiziplerden bazı isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp çatışmaya devam ederse o zaman bu parti yeni bir parti olmaz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bitirme partisi olur.
1: Evet.
0: Olur. Dolayısıyla rolü kavga olur. Çünkü yani çok belirsizlikler üzerine gidiyorlar. Tabii bu noktada artık yani Sayın Özel'in de hani kurduğu cümlelerden, grup toplantısında kurduğu cümlelerden pek bu işi istemediğini ama bir şekilde de mecbur bırakıldığına yönelik bir izlenim edindim ben. Bunu mecbur bırakan kim hiç kuşkusuz bana göre Ekrem İmamoğlu.
1: Dolayısıyla peki bugünkü konuşmasında ifadeleri, söylemleri üzerinden de bunu hissettiniz mi? Bunu biraz yansıtmaya çalıştı mı? Çünkü biraz kendi yankı odasında kaldığını da düşündük kim zaman işte son açıklamalarıyla birlikte. Kesinlikle. Bir böyle bir tabii, çıkış tabii mıydı? Buyur.
0: Yani şöyle bana göre şimdi yani Özgür Özel'in çok böyle istekli bir şekilde bu partiyi veya büyük bir heyecanla kurduğu gözükmüyor. Yani belli. İşte yeni bir başlangıç diyor. Her son yeni bir başlangıçtır. Bu şekilde bir hani durumu kurtarmaya çalıştığını düşündüm ama tabii içinde bir burukluk, bir kırıklık var. Bir de geçtiğimiz hafta söylemlerinin üzerine bu gerçekleşti. Biraz daha Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinin veya onun etkinin var. Bende uyandıran şey bu oldu. Dolayısıyla hani onu zaten bırakmayacağını defalarca açıklamıştı. Demek ki Ekrem İmamoğlu daha ağır bastı Sayın Özel'de. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun söylemleri daha ağır bastıysa ve partiye damgasını vuracaksa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok kopan veya kopsalar bile geriye dönmek isteyenler olacaktır. Çünkü bir hayal kırıklığı da oluşturacaktır. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nde sol cenahta veya o hiziplerin içerisinde önemli bir bölümünde Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı zaten vardı. Yani bu noktada hani Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye etmiş oldular böylece ama tabii bu noktada şeyi göreceğiz. Söylemin bağlam üzerindeki etkisini göreceğiz.
1: Onu da bundan sonra göreceğiz. Evet şimdi tabii yani Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba bakıyorum da Özel'in hani yeni partisinde yer almayacak mı, tasfiye mi edilecekler? Karşı tarafta bir arınma süreci var. Kılıçdaroğlu böyle çıktı, yola devam ediyor, ihraçlar, talepler ama şu an hani bu tarafta da böyle kutuplaştırıcı isimler yapının dışında kalsın, dışarı biraz itilsin. İşte Özel'in yeni partisi de biraz temiz, o imaj üzerinden ilerlesin. Hani bunu da görebilir miyiz? Bu taraf nasıl bir politika?

0: bir cümleyle sizden adım Cüneyt Bey'e dönelim. Buyur.
1: Tabii ki şöyle söyleyeyim. Şimdi bu iş yani doğrusunun ne olduğunu hafta sonu cumartesiye doğru netleşir. Yani daha açık bir fotoğraf görebiliriz.
0: Evet. Yani dediğiniz gibi birkaç güne bakalım netleşecek. Buyurun Cüneyt Bey.
2: Ben iki ismin de partide kalmasını tabii biraz da hukukçu olmam refleksiyle farklı bir nedene veya farklı bir duruma bağlıyorum. Partinin içerisinde kalacak ekip içerisinde bunlar. Çünkü bunlar dava açacaklar, disiplin soruşturmalarıyla ilgili disiplin süreçlerini yürütecekler. Ayrıldıkları andan itibaren onlarla ilgili disiplin süreci de duracağı veya dava açma ehliyetlerini de kaybedecekleri için ben bu nedenle kaldıklarını düşünüyorum. Yani esas nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii görünürdeki veya lanse edilen neden de işte hani disiplin soruşturmaları var. Madem aklansınlar öyle gelsinler biçiminde ortaya atılabilir. Çünkü biliyorsunuz o konuyla ilgili bir takım hukuki muarazalar var. Yani onlar bu disiplin soruşturması ile ilgili bu süreci yürütebilir mi yürütemez mi şeklinde bazı tartışmalar var.
0: Evet.
2: Bu tartışmaları hukuki zemine taşıyıp orada tartıştırma isteği sebebiyle bu iki ismin veya buna benzer isimlerin partide kalması gündemde olabilir. Belediye başkanlarının geçmemesi meselesini de Merve Hanım şöyle bağlıyorum ben. Belediyelerin meclis üyeleri de var.
0: Hı hı.
2: Belediyelerin meclis üyeleri biliyorsunuz orada belediye meclis üyelerinin nasıl seçildiği konusunda Türkiye büyük bir ülke. Ve kimin nasıl, hangi hizipten, hangi gruptan veya kim istediği için girdiği belli olmadığı için belediye başkanının geçmesine rağmen mecliste bir bölünme olursa bu sefer bu da ister istemez mevcutta elde tutulan belediyelerde ciddi bir sorun doğurabilir. Hatta yeni şikayet, yeni soruşturmalara bir zemin hazırlayabilir. Bunun korkusu veya bu ihtimali de düşünerek belediye başkanlarının geçmemesi konusunda bir marş uygulanmış olabilir. Bu bir yönüyle de partiye geri dönüşün de aslında biraz önce başta söylediğim şeyin de bir biçimde destekleyicisi olan bir durum. Özetle şunu görüyorum ben. Yani bu CHP'deki bu yeni parti girişimi, yeni parti yaklaşımının gerçekten yeni bir parti iradesiyle mi yoksa işte ne olur ne olmaz burayla ilgili süreç bir biçimde doğru yürümezse bizim elimizde tırnak içerisinde bir yedek
0: B planı ön almak. Hep de bu zamana kadar sizlerle de konuştuk.
2: Evet.
0: Hani ihtimaldi belki de önce başka yollar hukuki süreç işleyecek işte ama bir de bu burada dursun partimiz olsun. Ama sizin izleniminiz ne mesela bugünkü işte Özgür Özel'in açıklamalarından gerçekten bir parti kurduk peşimize de bu insanları sürükleriz. Ben kendi seçmenimi de alırım götürürüm diyen bir irade kararlılık var mı? Yoksa böyle bir plan olarak mı karşımıza çıkıyor? O yansıtabildi mi sizce bunu?
2: Ben bir heyecanın, baştaki heyecanın bir kere gün gün, her geçen gün azaldığını düşünüyorum. Hı hı. Ve her geçen gün bu meselenin CHP'nin iç meselesi olduğu yönünde de kanaatin diğer seçmen yönünden pekiştiği kanaatindeyim. Yani daha önceden İYİ Partili birisi de ya CHP'ye yapılanlar bu doğru değil derken ya bir müddet sonra bu kendi içlerinde bir meseleymiş şeklinde bir arınma ve saflaşma var. Yeni parti kurma işi Merve Hanım çok zor ve sıkıntılı. Bir de yeni bir şey söylemiyorsanız, söylediğiniz şey CHP'nin bir türevi ise burada seçmeni nasıl ikna edeceksiniz veya seçmen CHP'ye oy vermekle size oy vermek arasında ne gibi bir farkı oylayacak? Özellikle CHP seçmeni açısından önemli bir ayrım olarak değerlendiriyorum ben. Bir de yeni parti kurmanın tırnak içerisinde bir maliyeti var. Bu maliyet nasıl karşılanıyor? Hangi bütçeyle bu adımlar gerçekleştirilecek? Üçüncü bir nokta da şu, öyle ya da böyle bu partinin işte 2-3 ismi, 4 ismi, biraz önce İmamoğlu'nun ismi belirtildi, birkaç isim daha belirtildi. Bu konularla ilgili öyle ya da böyle bir parti genel kurulunda şaibe karıştırma iddiası var. Bu konuda netleşmiş ve kendilerinin böyle olmadığına dair bir mahkeme kararı da yok. Tabii bir kişinin böyle olmaması hukuken onun lekelenmediği anlamına gelir. Bunu bir kere belirtmek gerekiyor ama o konuyla ilgili bir yargılama da kesinleştikten sonra seçmeni ikna etme bağlamında nasıl bir durum oluşacak? Çünkü tamam yargılamalarda bir takım problemler veya yargılamalar taraflı olabilir ama bazı olgular insanların zihninden asla silinmezler.
0: Evet, dediğiniz gibi bazı olgular var. O yüzden de sorduğumuz şuydu, hukuki pek çok mesele var. Öncelik bunları bir şekilde insanların kafasında temize çıkarmak ve belki o hukuki meselelerin üzerine düşmek, mesai harcamak mı? Yoksa işte bir takım politikalar ve bunları partiyi bir şekilde ayakta tutmak ve canlandırmak adına bir şeyler mi olur? Onu tabii ki merak ediyorduk. Evet Can Türk Hocam, sizi bağlantımızı yeniledik ki çok daha iyi duyalım diye. Beni duyabiliyor musunuz? Can Türk Hocam.
1: Ben sizi duyuyorum. Siz
0: Ha,
1: beni duyuyor
0: tamam.
1: musunuz?
0: Duyuyorum, duyuyorum. Çok daha iyi duyuyorum
1: Tamam.
0: hatta. Evet, şimdi tabii ki yani bu kapsamda ne olacak bundan sonrası için diyoruz ya, CHP önünde bir sinema varsa yeni partiyle birlikte o işte kitleleri götürüp götürememe meselesi. Çünkü 110 milletvekilinin kendisiyle harekete edebileceğini söylüyordu. Sonra birkaç gün sonra 70-80 vekilden söz edildi. Özellikle birlikte hareket edebilecek. Rakamlar değişiyor. Çok kısa sormak istiyorum. Yani böyle cumadan salıya da aslında partiye katılacak vekil sayısı ile ilgili tahminler de değişti. Bunun etkisi ne olabilir? İnsanlar üzerindeki bu algı nasıl oluştu sizce?
1: Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani hayal kırıklığına uğrayanlar, işte Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini desteklemeyenler, bunlar için büyük bir heyecan, yeni bir hareket görüntüsü oluşacak. Tabii asıl bana göre bu hayal kırıklığı veya yeni partinin ne yapacağına dair beklentiler işte il ve ilçe teşkilatları yeniden yapılanırken göreceğiz. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Siyasette şu vardır Mervan. Siyasette insanlar yani siyaseti iki şekilde yaparlar. Biri gerçekten o ideolojinin, o davanın insanıdır. Onunla kendini, kimliğini belirlemiştir. O şekilde yapar. Bunlar için herhangi bir şey değişmez. Onlar
0: Evet.
1: için ideoloji, dava önemlidir. Ama diğer taraftan da işin bir de tabii çıkar meselesi vardır. İşte milletvekili olmak, belediye başkanı olmak, bir takım yani siyasetin çıkar yönü de vardır. Bu da gayet doğaldır. Bu da yanlış bir şey değil. Önce onu da belirteyim. Şimdi bu noktada yeni partinin taliplisi çok olacak. Yani o net bir şekilde ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin küskünleri veya işte Sayın
0: Onları göreceğiz.
1: Kılıçdaroğlu'ndan, evet onları bir göreceğiz. Ama tabii onlar arasında da ciddi bir şekilde eleme yöntemi de olacak. Çünkü dediğim gibi bu partiye, yeni partiye damgasını vuran kişi Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bakış açısı bu yeni partiyi dizayn edecektir. Çünkü ben bunu kendim hani yani aklımdan söylemiyorum, aklımdan uydurmuyorum. Neden? Çünkü geçmişte Sayın Özel'in onlarca defa açıklaması var. Yani ben
0: Evet.
1: sizi
0: Can Türk
1: kurtaracak
0: Hocam,
1: adam
0: sözünüzü
1: değilim.
0: valla bölüyorum.
1: Öyle mi?
0: Süremizin sonuna geldik. Hatta sizinle bu unutmayın cümlenizi ne olur. Üzerine konuşalım.
1: Tabii
0: Yarın
1: ki.
0: ya da önümüzdeki gün.
1: İnşallah
0: Hatta terörist
1: tamamdır.
0: Türkiye süreci
1: Kusura
0: de
1: bakmayın.
0: çok kıymetli bir noktaya geldi. Sizlerle bunu da çok konuşma
1: Evet,
0: arzusundayım.
1: evet, evet.
0: Lütfen zaman ayırsanız çok teşekkür ediyorum. Cüneyt Bey ve
1: Estağfurullah.
0: Can Türk
1: Tabii ki
0: Hocam,
1: her zaman, her zaman.
0: kıymetli görüşlerinizi paylaştınız.
1: Saygılar
0: Hoşçakalın.
1: sunuyorum.

0: Ölçme Yerleştirme Seçme Kurumu'nun tabii sınav sonuçları açıklandı. Yükseköğretim kurumları sınavlarının sonuçları açıklandı efendim. Sıralamalar belli oldu. Şimdi tercih maratonu var ama çok kıymetli bir isim. Türkiye birincileri diyoruz. Özel alanda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Selahattin Coşkun birinci oldu. 24 muhabiri Gülsen Yazbaşı da o öğrencimizin yanında Kartal İmam Hatip Lisesi'nden canlı yayında Enes'le birlikte. Ve merak da ediyoruz bu başarı nasıl gelmiş. Gülsen kolay gelsin. Evet tabii Enes'in başarısı ortada. Neler hissediyor? Bu başarıyı nasıl elde etmiş? Nasıl çalışmış? Hepsini dinleyelim sizden. Buyur.
1: Evet Merve Aydın. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye'nin en başarılı üniversite öğrencisi adayları da belli olmuş oldu. Bu noktada da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi göz dolduran bir başarıya imza attı ve okuldan onlarca derece yapan öğrenci çıktı. Yanımda da senin de belirttiğin gibi AYT Sözel Türkiye birincisi Enes Coşkun ve aynı zamanda da YDT testinde Türkiye üçüncüsü ve Arapça testinde de birinci olan Ammar Mahmut var. Sözü onlara vermek istiyorum. Bu süreçte neler yaşadılar, nasıl geçti? Hedefleri neler ve İmam Hatipli olmanın eğitim hayatlarına katkıları neler onlardan duymak istiyoruz. Öncelikle ikiniz de yayınımıza hoş geldiniz ve tebrik ediyorum başarılarınızdan ötürü. Peki sonuç ekranını gördüğünüzde ilk ne hissettiniz? Enes önce sana soralım.
2: Biraz stres, biraz da sevinç. Yani karışık.
1: Peki heyecanlı mıydın? Bu süreç nasıl geçti? Hazırlanma süreci, İmam Hatiplisin ve aynı zamanda da yatılı bir okulda kalıyorsun. Ailenden uzaktasın ama burada aslında ailen gibi olan öğretmenlerle birlikteydin. Nasıl geçti bu süreç?
2: Şöyle bayağı uzun bir süreçti ve inanılmaz derecede yorucuydu. Yani burada bir atmosfer halinde oluyoruz. Yani ailemden uzakta olmamın bir dezavantaj gibi düşünebilirsiniz aslında ama yani rahat seviyeni birazcık daha aşağı indiriyorsun ve hep beraber aynı amaç için koşan kişilerle beraber olduğundan dolayı bir tık daha başarıma etkili oldu muhtemelen.
1: Peki birinci olmayı bekliyor muydun?
2: Hayır.
1: Seni tekrardan tebrik ediyorum. Ammar'a da sözü uzatmak istiyorum. Sen ne hissettin? YDT'de Türkiye üçüncüsü, Arapça testinde de birinci oldun. Ne hissediyorsun? Bekliyor muydun?
3: Yani şahsen beklemiyordum. Zaten bu ilk üç olma muhabbeti genelde nasip işi oluyor. Ben bir de sınavdan sonra hiç kontrol etmemiştim cevaplarımı. Dolayısıyla ne geleceğiyle alakalı hani çok ucu açık bir aralığım vardı. Tabii ki iyi gelmesini bekliyordum. Ama sonuç Allah'a şükür çok iyi geldi. Beklediğimin de üstünde geldi. Çok mutlu oldum vallahi bugün sonucu görünce. Zaten sabah 5'ten beri bekliyordum sonucu. Tıklıyordum böyle siteye sürekli olarak. Allah'a şükürler olsun diyorum.
1: Peki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezunsun sen de arkadaşın gibi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Sen de ailenden uzaktasın ama burada arkadaşlarınla birlikte çalıştın. Katkısı ne oldu sana? Ne söylemek istersin?
3: Şahsen ben burada yeni bir aile kurabildim Allah'a şükür. Hani kendi yaş aralığımdan, abilerimden, kardeşlerimden çok geniş kitlede bir ailem oldu. Hepsiyle düşüncelerimi samimi bir şekilde paylaşabildim. Zor zamanlarımı geçirdim. Özellikle bu yoğun tempolu YKS süreci hani onların sayesinde bir nebze çekilebilir oldu. Yoksa malumunuz çok zor bir süreçti. Allah'a şükürler olsun diyorum ya.
1: Peki şimdi tercih maratonu başlıyor ikiniz için de. Aklınızda bir bölüm, bir hedef var mı?
3: Ben elektronik mühendisliği düşünüyorum. Allah'ın izniyle kariyerimi de bunun üzerine inşa etmek istiyorum.
1: Peki hangi üniversite istiyorsun?
3: Bu artık seçim dönemine kalmış bir durum biraz da. Yani daha fazlasını artık söyleyemem. Evet, özür dilerim.
1: Şimdiden sana başarılar dileyelim. Enes sana da soralım. Hedefin nedir?
2: Şöyle benim hedefim birazcık klasik şeylerin dışında. Ben animasyon bölümü istiyorum. O yüzden benim aslında bir sınava daha girmem lazım. Yani şu an bir sınav sürecim daha var bir nevi. O yüzden zaten sonuçlar açıklanınca çok da rahatlayamadım. Öyle yani.
1: Peki hangi üniversiteyi istiyorsun?
2: Ben Bahçeşehir animasyon.
1: Peki şimdi size son olarak şunu sormak istiyorum. Sizin gibi İmam Hatipli gençlere ne söylemek istersiniz? Aynı zamanda bu yıl son yılı olan sınava hazırlanan gençlere ne söylemek istersin?
2: Çalışsınlar, çok da kasmasınlar. Yani şöyle, yeterince çalıştıktan sonra daha sonrası nasip bir şey oluyor. Mesela ilk 100'e kadar genel olarak sözel açısından konuşuyorum. Bir noktaya kadar yani çalışmakla gelebiliyorsun ama bir noktadan yukarısı gerçekten nasip bir şey.
1: Peki sen ne söylemek istersin, ne tavsiye edersin?
3: Arkadaşıma katılmakla beraber şunu da özellikle vurguluyorum ve tavsiye ediyorum ki hani bazı insanlar belli yöntemlerle bu başarıya ulaşıldığını düşünüyor. Ama ben şunu söyleyeceğim. Arkadaş çevremde çok fazla hani büyük sayısalda büyük başarılara imza atan insanlar gördüm ve hepsinde çok farklı metotlar kullanıldığını gördüm. Ama hepsinin ortak özelliği hani yıl boyu tamamen YKS ile hemhal olmuş olmalarıydı. Yoksa hani metot çabaladığın sürece çok da evet önem arz etmiyor.
1: Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Evet, onlardan serüvenlerini dinledik. Aynı zamanda hedeflerini de dinledik. Dediğimiz gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi göz dolduran bir başarıya imza attı. Birincilerimizden de ilk düşüncelerini, duygularını aldık diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Kartal İmam Hatip Lisesi'nden pırıl pırıl gençlerimiz efendim. Ambar Mahmut, Enes Selahattin, Coşkun. İkisi de YKS şampiyonu. Yolları izleri açık olsun diyelim. Şimdi moderatöre virgül koyacağız. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
6: 5G. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Bir kez daha merhaba, ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 5. toplantısını Perşembe günü yapacak. Para politikası kurulu yılın 5. faiz kararını da açıklayacak. Beklentiler ise bankanın politika faizini değiştirmeyerek %37 seviyesinde sabit tutması yönünde.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimine göre yılın 5. para politikası kurulu toplantısı 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası bir önceki toplantısını Haziran ayında gerçekleştirmiş, politika faizini beklentilere paralel olarak %37'de sabit tutmuştu. Piyasalarda bu toplantıya yönelik de beklentiler sabit tutulması yönünde birleşti. Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan ankete göre 16 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 seviyesinde. Öte yandan küresel gelişmelerde karar üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail gerilimi enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yılın 5. toplantısı 2026 politikasına dair olası mesajlar açısından da önemli. Orta Doğu'da ateşkesin etkisiyle piyasaların hareketliliği sonrası Merkez Bankası'nın hangi adımları atacağı merak konusu. Para politikası karar metninde yer alacak ifadeler, geleceğe yönelik vereceği ipuçları açısından önemli takip edilecek.
0: Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. ABD'nin İran'a yeniden saldırılarını başlatması petrol fiyatlarında da beklentilerin bozulmasına yol açtı. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini tahmin etti. Banka bunun temel senaryosu olmadığını vurguladı. Orta Doğu'da gerilimin azalması halinde Brent'in yılın son çeyreğinde 80 dolar, gelecek yılsa 75 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Banka analistleri Orta Doğu'da çatışmaların tırmanması, Basra Körfezi'nden de petrol akışının savaş öncesi seviyelerin %45'inin altına gerilemesiyle fiyatları yeniden yükseldiğini belirtti. Goldman Sachs'a göre Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamalarıyla Kızıldeniz'de yaşanabilecek olası kesintiler nedeniyle petrol fiyatlarına yönelik riskler de yükseldi.

yukarı yönlü. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye ekonomi değerlendirmesini yaptı ki ekonomik dayanıklılığın korunduğunu belirtti. Banka yetkilisi potansiyel bir not artışı içinse uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanmayacağının yakından takip edileceğini söyledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings kıdemli direktörü Morales, Fitch Ratings'in geçen hafta cuma günkü değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu BB- ve kredi notu görünümünü de durağan olarak teyit etmesinin ardından konuştu. ABD-İsrail-İran savaşının ekonomik etkileri nedeniyle Türkiye için Nisan'da takvim dışı bir değerlendirme yayımladıklarını bildirdi. Morales, geçen hafta cuma günkü değerlendirmelerinin Nisan'daki kararlarıyla tutarlı olduğunu söyledi. Morales, bu dönemde Türkiye'nin uluslararası rezervlerinde gerileme olduğunu ama rezervlerin sonrasında bir miktar toparlandığını dile getirdi. Uluslararası rezervler toparlanmış olsa da hala savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor. Enflasyonist baskılarında biraz daha azaldığını gördük. Ancak elbette şu anda hala yüksek derecede jeopolitik belirsizliğin hakim olduğu durumdayız. Bu durumun sadece Türkiye için değil, diğer gelişmekte olan piyasalar için de enflasyon ve dış dengeler açısından etkileri olabilir dedi. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçek yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %20.1 arttı. 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'den 402 bin ton 895 ton ayçiçeği yağı ihraç edildi. Sektör söz konusu ihracattan 663 milyon 938 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla dış satımını miktarda %8 değerde ve aynı zamanda %20,1 arttırdı. Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatında önemli paya sahip Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aynı dönemde 302 milyon 592 bin dolarlık dış satım gerçekleşti. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %23,1 artış gösterdi. Ekonomi bültenini noktaladık saat başında. Kaan Yakuban efendim akşam haberleriyle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar. 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu, o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: Vur, vur! Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
1: Uf be baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar
0: iyi. Sağ ol. Tamam.
2: Baba, baba.
1: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
1: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba?
1: Ne?
2: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 21 Temmuz, gündemde olup biteni her şeyi 2 saat boyunca sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Ama önce birkaç başlığı önünüze getirelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün siyasi partilerle görüşmelere başladı. Daha doğrusu artık son görüşmeler diyebiliriz. Çerçeve yasa öncesinde önce MHP lideri Devlet Bahçeli, ardından diğer partiler ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Neden öyle oldu? Diğerlerini Meclis Başkanı ziyaret ederken, görüşmeler yapılırken, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hali hazırda bir makam odası yok. Neden diyeceksiniz? Nedenini de birazdan sizlerle paylaşırız. Peki neler görüşüldü? Çerçeve yasa öncesinde artık son görüşmeler mi, son değerlendirmeler mi? Onlara da bakacağız verilen mesajlarla birlikte. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o çatışma ortamı halen devam ediyor. Bir müzakere beklentisi var ama sadece beklenti düzeyinde, çünkü saldırılar sürüyor. Sürekli can kayıpları ve zayiatlar da giriyor. Amerika Birleşik Devletleri basınına göre Amerika Birleşik Devletleri ordusu ya da Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'daki kayıplarını gizliyor. Özellikle hem yaralıları gizliyor hem de kayıpları biraz geriden açıklıyor ya da tam açıklamıyor iddiaları var. Ne kadar doğru? Amerikan basınının yalancısıyız ama detaylarını paylaşacağız. Gülistan Doku cinayetine ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleşti. O tanıkların ifadeleri, diğer detaylar sonrasında yeni gözaltılar var. 5 ilde gözaltılar. Peki kimler gözaltına alındı? Gerekçesi ne? Artık Gülistan Doku soruşturmasında sona yaklaşıyor muyuz? Onu da aktaracağız. Heyecan son buldu. YKS sonuçları açıklandı. Peki kimler başarılı oldu? Kaç kişi birinci oldu? Hangi alanlarda birincilikler geldi? Birinciler hangi bölümlere girmek istiyorlar? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Terörsüz Türkiye'de gözler artık yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve ve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için bugün tura çıktı. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Mecliste siyasi parti trafiği yeniden hız kazandı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı MHP oldu. Devlet Bahçeli ile basına kapalı gerçekleşen yaklaşık 50 dakikalık görüşmede, meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen çerçeve kanun taslağı ve sürece ilişkin atılacak adımlar ele alındı.
2: Buradayız efendim.
1: Kurtulmuş MHP ziyaretinin ardından DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Yeni Yol Partisi ile de temaslarda bulundu. Kurtulmuş çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında mutlak butlan kararı sonrası ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul etti. Görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları vardı. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Çerçeve kanun teklifinin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclisin yaz dönemi çalışmalarında teklifin hızla ele alınması hedefleniyor.
0: Belki bir detay diyebilirsiniz. Yani çok mu önemli diye düşünenler de olabilir ama hani her şeyde aslında bir parça detaylarda gizli. Ne demek istiyorum? Evet, bugün

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş az önce haberde de izlediniz. Önce MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Sonra DEM Parti heyetini yine ziyaret etti. Onlarla görüştü. Yeni Yol Partisi'ni yine ziyaret etti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı'nı odasında görüştüler. Yani kabul Meclis Başkanı tarafından gerçek. Peki neden diğer 3 grubu Meclis Başkanı ziyaret etti? Neden Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı'nı ziyaret etti? Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yani tam titri bu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir makam odası olmadığı için. Peki neden makam odası yok CHP Genel Başkanı? Çünkü bir önceki CHP Genel Başkanı Özgür Özel henüz odayı boşaltmadı. CHP Genel Başkanlığı odasını boşaltmadığı için şu an halihazırda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mecliste bir odası yok. O yüzden bu şekilde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ziyaret etmiş oldu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u. Şimdi artık önemli bir sürece geldik. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa heyecanı yaşanıyor. İşte bir yandan temaslar hızlandı. Bugünkü temaslar bir başlangıçtı. Çarşamba günü de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti'yi ziyaret edecek. Açıklamalar birbiri ardına geliyor.
1: Aynen şöyle diyor. Kürt'ten Türk'ü ayırırsan Kürt kalmaz. Türk'ten Kürt'ü ayırırsan Türk kalmaz diyerek aslında çözümün hakikatini ortaya koymuştur bir kez daha.
2: Süreç yeniden hızlandı. Hukuk sistemi çerçeve bir yasayla terörsüz Türkiye habitatına uygun bir hale getirilecek.
1: Çerçeve yasayı en güçlü şekilde çıkarmamız gerekiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla artan devinimin nihayete yaklaştığına ilişkin ilk emare Kandil Dağı'ndan geldi. Duran Kalkan röportajında FES'in gereklerini yerine getirmesi beklenen örgütün çerçeve yasayla birlikte beklentilere daha uyumlu hareket edeceğinin kamuoyuna duyurulması açısından önemliydi.
3: Fakat şunu istiyorum. Yani siyasetin önü açılsın. Demokratik siyaset yapma imkanı ortaya çıksın. Biz de yani bu sürece demokratik siyaset yaparak katılalım. Bu Kürtlerin ve Türkiye toplumunun lehine olsun, onlara hizmet edelim. Peki, burada açıdan.
2: Türkiye PKK'yı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden terörsüz Türkiye süreciyle aldı. İran'ı etnik temelli terör örgütleri üzerinden işgal etme planı süreçle birlikte Türkiye'nin örgüt üzerinde yaptırım gücüne ulaşmasıyla sağlandı. Çerçeve yasa bu gücün hukuki düzlemde pekiştirilmesini sağlayacak. Meclis gündemine gelmesinin hızlandığı bir dönemde DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı İmralı ziyareti de bunu teyit ediyor. Öcalan'ın açıklamasında bu amaca yönelik şifreler var.
4: Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim. Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Negatif hukukum pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir.
2: Öcalan, devletin terörle mücadele kapsamında uyguladığı sert güvenlik politikalarını, yasakları ve mevcut infaz politikalarını negatif hukuk olarak tanımlıyor. Silah bırakmayı teşvik edecek, bunu yasal bir çerçeveye alarak resmiyet kazandıracak çerçeve yasayı da pozitif hukuka geçiş olarak sembolleştiriyor. Yani kalıcı barışı sağlayacak yeni bir pozitif mevzuatın oluşturulmasının gerekliliğinden dem vuruyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un genel başkan ziyaretleri de bu yönde çıkılmış bir yolculuğun tezahürü. Bu kapsamda ilk ziyaret sürecin lokomotifi konumundaki Devlet Bahçeli'ye gerçekleşti. Ardından da diğer bir paydaş DEM Parti ile devam etti. Kurtulmuş çerçeve yasa metnin ortak imza ile sunulması, gerekirse yeni bir çalışma grubu oluşturularak teklifin üzerinden geçilmesi önerisini götürdü. Partilerin görüş ve önerilerinin ardından teklifin ne zaman ve nasıl sunulacağı karara bağlanacak.

0: Öyle bir noktadayız ki savaş bitti mi, savaş yeniden mi başladı? Tam bir araf. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakat saptanın ardından tekrar başlayan saldırılar 10. gününe girdi. İran misilleme saldırılarında Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a karşı 10 gecedir devam eden saldırılarını son dalgasını tamamladığını duyurdu. CENTCOM İran'a yönelik yine bir saldırı dalgası düzenlediğini açıkladı. Abdanan Dağları yakınlarında sivillerin yaşadığı bir bölge hedef alındı. Liman kenti Bender Abbas'ta da patlamalar vardı. Bu şehrin nükleer güç santrali yakınlarında hava savunma sistemleri devreye sokuldu. İsfahan ve Şiraz başta olmak üzere güneydeki Çabahar, Kunarek, Bender Lenge ve Sirik kentine yönelik saldırılar gerçekleşti. Humeyn şehrinde bir sanayi birimine Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırı düzenlendi. İran'da misillemelerde bulunuyor, Kuveyt'teki Amerikan üslerine İHA saldırısı düzenlendi. Bahreyn'de Amerika Birleşik Devletleri mühimmatlarının imha edildiği öne sürüldü. Saldırılarda Amerikalı Amazon şirketinin altyapısının hedef alınarak imha edildiği kaydedildi. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. İran basını vurulan Amerikan üslerinde çok sayıda Amerikan askerinin öldüğünü iddia etti. İran, Hürmüz Boğazı'nda ise güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığını öne sürdü. Amerikan ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 7 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini iddia etti. Bir geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken Başkan Trump da İran'ı tehdit etmeyi sürdürüyor. Trump, İran her öldürdüğü Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek dedi. Öte yandan saldırıların durması için diplomatik çabalar da devam ediyor. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth Social'dan yaptı. İran'ı tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'ın öldürdüğü her bir Amerikalı asker için kat be kat bedel ödeyeceğini belirtti. Bu talimatın Savunma Bakanlığı ve ordudaki tüm liderlere iletildiğini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misilleme yapıyor. Ürdün'deki Amerikan üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüştü. İran'dan da açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin tam kapsamlı bir savaşın içinde olduğunu söyledi. Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek istemediğini belirtti. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirdiğini söyledi. Arabulucular da devrede bir yandan, Pakistanlı yetkililer gerilimi düşürmeye yönelik hem İran'a hem Amerika Birleşik Devletleri'ne önerilerini iletti. Buna göre ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldı. Bunun savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yeniden başlaması için ilk adım olacağı belirtildi. Pazartesi günü de Amerikan basını Pakistan ve Katar'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmişti. İddiaya göre Trump teklifi inceliyor. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini de Pakistan'da. Mumini, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le görüşecek. Görüşmelerde savaşın durması ve müzakerelerin yeniden başlaması için atılacak adımların ele alınması bekleniyor. İran'ın son saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybı arttı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan Amerikan askerlerinin sayısı 17'ye çıktı. Ancak Amerikan basınına göre bu sayı buzdağının sadece görünen kısmı. Pentagon'un çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyor.
1: Kayıplar yaşanıyor, saldırılar sürüyor. ABD-İran arasında yeniden alevlenen savaşta ABD'nin ölen askerlerin sayısını gizlediği öne sürüldü. New York Times gazetesi iddiaya yer verdi. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Pentagon'un son dönemdeki çatışmalarda açıklamaları tutarsız. Ölen ve yaralanan asker sayısı gizleniyor. Buna göre Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde, İran bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askeri yaralandı. ABD'ye ait birçok helikopter hasar aldı. CBC News'e göre ise İran'ın füze saldırısı düzenlediği ABD üslerinde çok sayıda asker yaralandı. Haberde yaklaşık 100 Amerikalı askerin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralıların çoğunun görevlerine geri döndüğü belirtildi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell de 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin 1 dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini söyledi. Bunların %96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı. ABD basınındaki bir başka iddia ise ABD'nin askeri mühimmatına yönelik. Washington Post, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için yeterli hava savunma önleyici füzesinin kalmadığını iddia etti. Uzun menzilli mühimmat stoğunun da kalmadığı belirtildi. ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, mühimmat yetersizliği güvenli şekilde operasyon yürütmeyi engelliyor. Beyaz Saray ise bunun farkında değil.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Malum bir kere aslında iptal edildi. Bunu farklı gerekçelere bağlayanlar var. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu'nun tutuklanabileceğini söylemesi tepkilere yol açtı bu noktada. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Mamdani'ye cevap verdi.
2: Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague.
3: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu.
1: Gerilim New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin bu sözleriyle başladı. Mamdani, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kente gelmesi durumunda tutuklanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise belediye başkanının bu sözlerine sessiz kalmadı. Trump sosyal medyadan paylaşımda bulundu. ABD Başkanı, Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi. İsrail, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele ediyor ifadelerini kullandı. Tutuklanması gerekenler İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişilerdir dedi. Mamdani'nin açıklamasının uygulanabilirliği ise hukuki tartışmalara yol açtı. ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf değil. Bu nedenle UCM'nin yakalama kararlarını yerine getirme yükümlülüğü taşımıyor. Mamdani'nin çıkışı siyasi gösteri olarak nitelendiriliyor.
0: Coğrafyada gerilim tek değil malum. Lübnan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes planının ilk aşaması resmen başladı. Plan kapsamında Lübnan ordusu pilot bölge olarak belirlenen 3 kasabaya asker konuşlandırdı. İsrail ordusu da Amerika Birleşik Devletleri koordinasyonunda güvenli bölge uygulamasının devreye girdiğini duyurdu. Ancak bölge halkı belirlenen kasabaların İsrail tarafından zaten hiç işgal edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.
1: Lübnan ve İsrail arasında ABD arabuluculuğunda ateşkes sağlanmıştı. Çerçeve anlaşmaya göre İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecekti. Nihayet anlaşmanın ilk aşaması sahada uygulanmaya başladı. İsrail pilot bölgelerden çekiliyor. Taraflar geçtiğimiz hafta Roma'da görüşmüştü. Mutabakata varılan plan kapsamında Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zaftar, Furum ve Sırayfa beldeleri pilot bölge ilan edildi. Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin çekildiği belirtilen bu 3 kasabaya sabah saatlerinden itibaren askeri birliklerini konuşlandırmaya başladı. Askeri konvoyun bölgeye girdiği anlarda kameraya yansıdı. Yerlerinden edilen siviller de evlerine dönmeye başladı. Ancak Lübnan ordusu halkı uyardı. Güvenlik durumu tam olarak istikrara kavuşuncaya kadar vatandaşları bu kasabalara gitmemeleri çağrısını yaptı. Süreç ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun gözetiminde ortaklaşa yürütülüyor. İsrail ordusu ise güvenli bölge adını verdiği bu uygulamanın başladığını doğruladı. Ancak anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesine çok güçlü ve sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.
4: Hanita and all the kibbutzim and the villages.
1: Planın nihai hedefi İsrail'in işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesi, Lübnan ordusunun güvenliği tamamen devralması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının denetlenmesi olarak açıklanmıştı. Bölgedeki sivillerse duruma şüpheyle yaklaşıyor. Bölge sakinleri pilot bölge olarak seçilen söz konusu kasabaların İsrail güçleri tarafından hiçbir zaman kara işgaline uğramadığını belirtti. Bu bölgelerin plana dahil edilmesini sorguluyorlar. İsrail yetkililerinde daha önce işgal ettikleri topraklardan çekilmeyecekleri yönündeki açıklamaları, ateşkesin sahada nasıl karşılık bulacağı konusunda büyük bir kafa karışıklığı yaratmış durumda. Zira İsrail ordusu pilot uygulamasının başladığını doğruladıktan kısa bir süre sonra hava saldırısı düzenledi. Sur kenti bombalandı. Bint Cubeyl ilçesinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdü.
0: Aslında tam bir ironi, öyle değil mi? Yani bir yandan işte o anlaşmaya varılıyor. İsrail diyor ki işte o bölgede bir güvenli bölge oluşturulacak. Ama zaten orayı İsrail hiç işgal etmemiş. Yani işgal etmediğimiz topraklardan çekildik gibi bir açıklama. Neresinden tutsanız biraz tuhaf. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u kabul ediyor. Bir görüşme var. O görüşmede belki yaşanan sürece dair yeni bir mesaj ya da tüm bunların dışında başka mesajlar da gelebilir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan ki... Tabii şöyle söylemek lazım, coğrafyada yaşanan her gelişme bir diğeriyle doğrudan bağlantılı, hepsinin arasında bir organik bağ var. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o çatışmada Suriye cephesine de bazı yansımaları olduğu gibi, Suriye cephesine de sıçradı çünkü yaşananlar, İran devrim muhafızları. Savaşın başından bu yana ilk kez Suriye topraklarını hedef alarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı El Tanf askeri üssünü vurduğunu duyurdu. Ancak Şam yönetiminden bu saldırıya yalanlama geldi. Uzmanlarsa boş bir araziye düştüğü iddia edilen bu füzelerin aslında Hizbullah'ın kesilen silah tedarik hattı nedeniyle Şam yönetimine verilmiş bir misilleme mesajı olduğunu belirtiyor.
5: ABD-İran geriliminde kritik bir gelişme yaşandı. İran devrim muhafızları savaşın başından bu yana ilk kez Suriye'yi hedef aldı. ABD güçlerinin kullandığı El Tanf askeri üssünü vurduğunu duyurdu. Ancak El Cezire ve İngiliz medyasında konuşan Suriyeli askeri kaynaklar söz konusu üssün uzun süre önce boşaltıldığını, atılan füze ve insansız hava araçlarının boş araziye düştüğünü belirtti. Saldırıda herhangi bir hasar oluşmadığını öne sürdü. Uzmanlara göre İran'ın El Tanf'ı hedef almasının arkasında çok daha farklı bir neden yatıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şuara'nın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Şam yönetimi Lübnan sınırındaki silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarına hız vermişti. Irak'tan gelerek Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a giden silah tedarik hattına ağır bir darbe vurulmuştu.
6: Almanya.
5: Suriye sınırında gerçekleştirilen son operasyonlarda ise silah kaçakçılığının boyutu gözler önüne serildi. Sınırda durdurulan ve salatalık taşıyan bir kamyonun kasasıyla ham petrol taşıyan bir tankerin içine gizlenmiş çok sayıda insansız hava aracı ve tank savar ele geçirildi. Analistler Hizbullah'ın can damarını kesen bu operasyonların hemen ardından gelen El Tanf saldırısının aslında Tahran'ın Şam yönetimine yönelik açık bir misilleme ve gözdağı olduğunu değerlendiriyor.
0: Şimdi dünya kamuoyu, Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki fiili duruma odaklanırken Gazze'de Filistinliler soykırımın gölgesinde yaşıyor, İsrail sivilleri hedef alıyor, şehitlerin sayısı artıyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen El Mısri ailesine ait bir eve saldırı düzenledi. Bombalardan evde çıkan yangın sebebiyle Filistinli anne ve 4 çocuğu şehit oldu. Cibaliye mülteci kampında bulunan Yemen Es-Said Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi. Biri kadın olmak üzere iki Filistinli yaşamını yitirdi. Kuzey bölgesindeki bir diğer sığınma merkezine düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli ile kızı hayatını kaybetti. Nuseyrat mülteci kampında ise sivil bir araç hedef alındı, iki Filistinli şehit oldu. Ateşkese rağmen süren saldırılara Filistinlilerden tepki geliyor. Filistinliler size yalan söylediler etiketiyle dijital kampanya başlattı. Dijital kampanyayla İsrail saldırılarının bitmediğini anlatmaya çalışıyorlar. Kampanya kapsamında sosyal medyada saldırılara ilişkin görüntüler paylaşıyorlar. İşgal altındaki Batı Şeria'da da yıkım politikası sürüyor. El Halil'de Filistinli ailelerin evi yıkıldı, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri de gitgide genişliyor. Elbette İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana İsrail dünyanın dört bir yanında Filistin'e ya da Filistin'e destek veren ya da bu soykırıma karşı çıkanlara yönelik bir lobi faaliyeti yürütüyor. Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters sık sık Gazze'ye verdiği destek ve İsrail'i eleştiren söylemleriyle anılıyor, biliniyor. Müzisyen katıldığı bir programda Filistin'e desteği sebebiyle İsrail lobisinin hedefinde olduğunu söyledi.
1: Uluslararası platformlarda sık sık desteğini dile getirdi. İsrail'in soykırımıyla mücadele eden Filistin'in yanında durdu. Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters bu yüzden İsrail lobisinin hedefi haline geldiğini açıkladı.
6: İsrail'in her yerde, birçok şehirde çok organize bir lobi gücü var.
7: Now the wars come home.
1: Rock müzik efsanesi Waters, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın YouTube'daki programına katıldı. Müzisyen 2023 turnesi sırasında İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı olduğu için tepki aldığını söyledi. Buenos Aires'te, Kolombiya'da, Ekvador'da ve Uruguay'da kalacak bir otel bulamadığını belirtti.
8: I think it's very obvious that...
9: İsrail'i eleştirdiğin için mi bunlar başına geldi?
6: Evet.
1: Müzisyen uzun süredir Filistinlilerin haklarını savunuyor. İsrail'in politikalarını eleştiren Waters'a, İsrail yanlısı çevreler tarafından sıklıkla antisemitizm suçlaması yöneltiliyor.
8: You're making a lot of sense and I had a similar
0: thought. Az önce ifade etmiştik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da kabul etti. Şu anda bir basın açıklaması da yapıyorlar. Tabii gazetecilerin ağırlıklı olarak sorduğu, soracağı sorular belli. Her ne kadar Lübnan Cumhurbaşkanı ağırlanıyor olsa da, Lübnan konusuna değinmiş olsalar da İran bizimle çaresizce görüşmek istiyor. İran tarafından böyle bir talep var diyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklaması. Oysa İran tarafına bakarsanız İran'daki farklı mevkilerde bulunan yetkililer bunun tam zıddını söylüyor. Savaşın sonuna kadar devam edeceğini, Amerika Birleşik Devletleri yenilinceye kadar sahadaki savaşın süreceğini söylüyorlar. İran nükleer silaha sahip olamaz. Belki aylardır 100 farklı şekilde cümle kurulumlarıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan duyduğumuz bir mesele. Gazeteciler tabii İran'ın savaşı durdurmaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret yok. Planınız nedir diyorlar Trump'a. Trump nereden biliyorsun? İşaret yoksa nereden biliyorsun? Neden? Zaman zaman işte gazetecilerin sorularına bu şekilde agresif kontra cevaplar da verebiliyor. Neden sen benim bilmediğim bir şeyi biliyorsun ifadesini kullanıyor. Şimdi tabii günümüzde her şeyi herkesin bilmesi mümkün değil ama en azından görünenler var. Şimdi perde arkasında neler konuşulduğunu bilmiyorsun. Onlar bizimle çaresizce görüşmek istiyorlar. Bitirmeye çalışmak için ifadesini kullanıyor. Anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar görüşmekle hiç ilgimiz yok diyor Amerikan Başkanı Trump. O gerçekten hani görüşmeye hazır olana kadar anlamlı bir şekilde tam olarak ne demek? O müzakerelerde belli bir noktaya gelinmişti. Ama öyle anlaşılıyor ki başta Hürmüz olmak üzere asıl hedeften sapma yaşandığı anda o saldırılar yeniden başlandı. Hoş daha önce Amerikan Başkanı Trump Hürmüz'de bizim de zararımızı karşılayacak bir şekilde %20 vergiden söz etmişti. Sonra geri adım atmıştı. Körfez ülkelerinden bunu karşılayacağız yatırımlar şeklinde demişti. Hürmüz'de fiili durum devam ediyor. Savaş 10. gecesine yeniden girdi. O hani ikinci kez diyelim. Haliyle Trump açıklamalar yapıyor ama o anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar, yani o beklediği tavizler her neyse, o perde arkasında konuşulanları nereden biliyorsun diye gazeteciye söylüyor ya, işte o perde arkasında neler görüşüldüyse, o görüşme noktasında anlamlı bir gelişme oluncaya kadar demek ki bu saldırılar devam edecek. Öyle görünüyor. Onları kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği seviyelerde zayıflatıyoruz. Gerçekten ciddi şekilde zayıflatılıyorlar. Ürdün'de bir şey sızdırmayı başardılar. Yani aslında burada kastettiği şey füze saldırısı, ki orada Amerikan askerlerinin öldüğünü de daha önce, dakikalar önce sizlerle paylaşmıştık. Ama bu noktada da aslında tam bir mutabakat yok. Neden bahsediyorum mutabakat yok derken, Amerikan yönetiminin paylaştığı ya da işte CENTCOM'un paylaştığı rakamlarla gerçekleşenler arasında bir fark olduğunu da Amerikan basını yazıyor. Biz söylemiyoruz. Biz bu konuda yorum yapmıyoruz. Zaten yapma noktasında da değiliz. Ama işte bir yandan Amerikan askerleri ölürken, ki Amerika Başkanı Trump Kasım ayındaki seçimler öncesinde belki de en çok endişe duyduğu şeylerden biri de bu. Yani Amerikan bayraklarına sarılı Amerikan askerlerinin cenazelerinin bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşması, haliyle bu noktada Amerikan basını kamuoyundan kimi rakamların gizlendiğini söylüyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Açıklamaları devam ediyor. Yine çarpıcı başlıklar çıkarsa Trump'ın açıklamalarına dair, onları da sizlerle paylaşırız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkuyla kutlandı. Türkiye'yi törenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkati çekti. Kıbrıs'ın silahlandırılması yönünde atılan adımların dikkatle takip edildiğinin altını çizdi. Yıllardır korunan istikrar tehlikeye atılır diye konuştu.
10: Düşersen vazifeye atılmak için.
11: 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dünyaya güçlü bir mesaj verildi. İlk tören başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve her iki ülkeden bakanlarla vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu. Ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Resmi geçit törenini Cevdet Yılmaz ve Tufan Erhurman birlikte izledi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkati çekti. İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'a uyarıları vardı.
12: Bölgemizde yaşanan son dönemdeki gerilimleri fırsata çevirerek Kıbrıs'ı yeni askeri oluşumların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin faaliyetlerini son derece yakından ve dikkatli bir şekilde izlediğimizi buradan ifade etmek isterim. Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de bir kez daha kınıyor ve yok hükmünde gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Silah zoruyla yapamadıklarını, bugün Doğu Akdeniz'de kurulan ittifaklar ve tarihi gerçekleri ters yüz etmeye yönelik dezenformasyon girişimleri üzerinden gerçekleştirebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içerisindedirler.
11: Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler yöneltti. Alınan kararların Kıbrıs Türk'ünü yok saydığını aktardı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak ifadelerini kullandı.
12: Kıbrıs'ın bölgesel rekabetlerin merkezine çekilmesi taraflardan hiçbirine güvenlik sağlamayacak, yıllardır korunan istikrarı tehlikeye atacaktır. Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Türk'ünü yok sayan kararları ve Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmesi çözümsüzlüğü besleyen bu yaklaşımı daha da güçlendirmiş. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ise konuşmasında Kıbrıs Türkünün adada azınlık olmadığının altını çizdi. Türkiye ile istişare ve tam bir koordinasyon içinde hareket ettiklerini anlattı.
10: Engel tanımaz aşarız. Yüce, engin dağları.
11: Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine Solo Türk imzası dağıtıldı. Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gösteri uçuşu yaptı. Girne kenti semalarında F-16

0: savaş uçağıyla akrobasi gösterisi sergileyen Solotürk, vatandaşların beğenisini topladı.
1: 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan yine bir skandala imza attı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Tendias, 1974'e gönderme yapan ifadeleri kullandı ve Kıbrıs yakındır dedi. Tendias, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamayı Türkiye'ye hedef alan provokatif ifadeler kullandı. Tendias, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nı Türk işgali olarak nitelendirdi. Kıbrıs yakındır sözleriyle dikkat çekti. Tendias, Kıbrıs meselesinin hala yasa dışı işgal olduğunu öne sürdü. Lefkoşa bugün Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olamaz dedi. Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs artık uzakta değil, yakındır ifadelerini kullandı. Tendias'ın kullandığı Kıbrıs yakındır ifadesi 1974 yılında yapılan tarihi bir gönderme olarak değerlendirildi. Dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı adaya daha fazla askeri destek talebinde bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis ise bu talebe Kıbrıs uzaktadır sözleriyle karşılık verdiği hatırlanıyor. Tendias'ın 52 yıl sonra kullandığı Kıbrıs yakındır ifadesi Karamanlis'in tarihe geçen bu açıklamasına doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı. Rum tarafında da provokasyon vardı. Bir grup Rum Ledra Palas sınır kapısında toplandı. Türkiye aleyhine slogan attılar.

0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan 9 soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Yeni delillere ulaşılmasının ardından ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. 5 ilde operasyonlar düzenlendi ve aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
1: Buyurun. Gülistan Doku cinayetinde karartılan deliller tek tek deşifre edildi. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
2: Geliyor.
1: 6 yıl sonra aydınlatılan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bilgilere ulaşıldı. Kritik delillerin karartıldığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı siber uzmanları 28 milyondan fazla veri üzerinde iğneyle kuyu kazdı. Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tüm log ve sağlık kayıtlarının siber bir müdahale ile kasıtlı olarak silindiği resmi raporlara girdi. 31 Aralık 2019 ve 8 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku adına alınan provizyonlar saniyeler içinde hastane IP'sinden yok edilmişti. Bu dijital sabotaj iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi ve 3 doktor, 1 hemşire ile 6 bilgi işlem personeli dahil 10 sağlık çalışanı toplam 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 5 ilde şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de dosyanın tutuklu şüphelisi dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'di. Valilik konutundaki tanık beyanları doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındı.
3: Tamam.
1: Sadece hastane kayıtları değil, para transferleri, gizli tanık beyanları ve şüpheli HTS irtibatları da mercek altında. Dönemin valisini Ordu'da ziyaret eden hafriyatçı Okan Yargıcı Tunceli'de, gizli tanık Duman'ın işaret ettiği iki güvenlik korucusuysa Elazığ ve Tunceli'de yakalandı. Öte yandan Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartının temizlendiği tespit edilmişti. İşlem yapıldığı bilişim şirketi incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Gökhan Ertoğ'un çalıştığı Aca Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da gözaltına alındı. Ayrıca Mehmet Acay'la dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel arasında yoğun masak hareketleri de tespit edildi. 5 ilde yakalanan 15 şüpheli soruşturmanın merkezi Tunceli'de sorguya alındı. Ekipler bir yandan da katledilen ve gömüldüğü tahmin edilen Gülistan Doku'nun cesedini arıyor.
4: Tamamdır.
0: Organize suç örgütlerine bir darbe daha indirildi. Jandarma ekipleri 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı suç örgütünü hedef aldı. Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Polis ekipleri son 2 haftada 39 ilde düzenledikleri eş zamanlı

0: kapsamlı operasyonlarda 669 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahisle, çevrim içi ortamda çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına karıştıkları belirlendi. Operasyonlar kapsamında 361 şüpheli tutuklanırken 191 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Çok sayıda dijital materyale de el konulurken şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı, suç ve suçlulara karşı operasyonların aralıksız süreceği mesajını verdi. Şimdi dikkat diyerek paylaşalım. Kuyumcularda pırlanta diye satılan ya da pırlantaya benzetilen mozanit taşı birçok kişinin mağdur olmasına yol açıyor. Dışarıdan baktığınızda aslında ayırt etmek neredeyse imkansız. Fiyatı ise çok daha cazip, ancak pırlanta diye aldığınız yüzük bir laboratuvar ürünü olabilir. Peki kandırılmamak için ne yapmak gerekiyor?
1: Lab Diamond'ın fiyatı natürelden yarı yarıya düşük. Bütçe dostu bir taştır.
2: Parlaklığı ve görünüşüyle pırlantadan farksız. Üstelik fiyatıyla da cezbediyor. Bu nedenle de ayırt etmek güç.
1: Müşterilerimiz bazen 1 karat bütçesi parasını ayırmış oluyorlar. Buraya gelince 1 karat parasına 5 karat alabiliyorlar.
2: 50'lik teklifinin başrolü pırlantada fiyat aralığı oldukça fazla.
3: Tabii yaz geldi, evlenme teklif etmek isteyenler de pırlantacıların yolunu tuttu. Şimdi bu noktada iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden ilk bakışta ayırt etmesi neredeyse imkansız olan iki yüzüğü görüyorsunuz. Aslında bunlardan biri doğal taş, biri ise yeni diyebileceğimiz bir ürün olan laboratuvar üretimi.
1: Müşterimiz oval pırlanta istedi. Biz ikisini sunuyoruz. Diyoruz ki bu natürel pırlanta, bu da laboratuvar pırlanta.
3: Laboratuvar alırsa kaç karat geliyor?
1: 1 karat gelir.
3: Doğal pırlanta alırsa kaç karat gelir?
1: 35 karat gelir.
3: İkisi de 50 bin lira.
1: Evet.
3: Parlaklığı, görünüşü ya da sertliği ile ayırt etmek neredeyse imkansız. İşte görmüş olduğunuz iki yüzükten birisi laboratuvar üretimi. Tabii yeni bir teknoloji diyebiliriz. Aslında özellikle de daha uygun bütçeyle daha yüksek karatlı pırlanta almak isteyenlerin yeni tercihi oldu. Hanımefendinin elinde iki yüzük görüyoruz ama hangisi doğal, hangisi laboratuvar üretimi, nasıl anlayacağız?
1: Böyle anlamamız çok zor, hatta imkansız. Çünkü ikisi de elmas, ikisi de pırlanta olduğu için bunu sadece laboratuvara yollamamız lazım. Pırlantada yeni moda Lab Diamond. Bir karatın üstünde alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz genelde laboratuvar pırlantayı tercih ediyor.
2: En uygununu almak isteyenlerin tercihi laboratuvar üretimden yana oluyor. İki taşı ayırt etmek çıplak gözle her zaman kolay olmasa da ışık altındaki yansımaları gerçeği ortaya çıkarıyor. Mozanik gökkuşağı renginde parlama yaparken pırlanta daha beyaz ve derin bir ışıltı saçıyor.
3: Doğal taş pırlantada 30 karat, laboratuvar üretiminde ise 1 karatı görüyorsunuz. Aslında büyüklükleri ekranda da gözüktüğü gibi oldukça farklı, ancak fiyatlarına baktığınız zaman ikisinin de 40 bin lira olduğunu söylemek mümkün. Peki bu fiyatlarla baktığınız zaman nedir tercihiniz?
4: Benim kesinlikle laboratuvar pırlantası, çünkü hem daha uygun fiyatta hem de daha büyük bir taş alma şansım var.
1: Bakın bu Lab Diamond, natürelle hiçbir arasında fark olmayan, sıfır fark olan bir taşımız. Bu da mozanit tek taşımız.
3: Parlaklık farkı var sanki.
1: Bak, ben hiçbir şey demedim, siz söylediniz. Pırlantayı bilmeyen insandan alışveriş yaparsan adam satarken de mozanitli pırlanta diye satabilir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkeviç'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkeviç'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkeviç'i NATO Ankara zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanımız, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Cumhurbaşkanımız başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini, arzu ettiğini vurguladığı ifadesini kullanıyor İletişim Başkanlığı'nca yapılan açıklamanın mesajında. Merakla bekleniyordu, heyecanlıydı öğrenciler. Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının o bekleyişi son buldu. Yüksek öğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre birinciler de belli oldu. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da yaklaşan tercih dönemi için adaylara tavsiyelerde bulundu. YKS yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzu da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.
5: Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS sonuçları açıklandı. Süreç tercih dönemiyle devam edecek. Yüksek öğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM 2026 yüksek öğretim kurumları sınavında iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığı duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler Türkiye birincilerine çevrildi. Sınav sonuçlarına göre TYT'den 5, AYT'den 3, yabancı dilden de 5 birinci çıktı. Birincilerin okuduğu okullar arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi yer aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sonuçların açıklanmasıyla birlikte bir paylaşımda bulundu. Adaylara tercih dönemi için tavsiyelerde bulunan Özvar, yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelmelerini önerdi. Tercih yaparken adayların özellikle ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri dikkate almasını tavsiye etti. 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu da yayımlandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Ersoy gençlere bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin uyarısında bulundu. 2,5 milyon adayın girdiği YKS sonuçlarıyla birlikte artık tercih dönemi başlıyor. Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifresiyle osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih süresi 10 Ağustos'ta sona erecek.
0: Milyonlarca aday için sınav süreci tamamlandı ama artık seçim süreci var. Yani tercih süreci. Peki tercih neye göre yapılmalı? Başarı sırası mı yoksa alınan puana göre mi? Bu konuda dikkat edilmesi gereken kimi unsurlar var?
6: Zaten 3 aşağı 5 yukarı beklediğimiz bir sonuçtu. Eşit ağırlıkta 152. oldum. Sözel'de de 79. oldum. Şu an Boğaziçi veya Koç düşünüyorum. İşletme veya iktisat olabilir.
7: YKS sonuçları açıklandı, gözler tercih listelerine çevrildi. Sınavda dökülen ter yerini tercih listesi hazırlamaya bıraktı.
8: Çok kötü bir sonuç aldım. Yazılım okumayı düşünüyordum. Maalesef çok düşük puanlar aldım. Yani modum çok düşük. Seneye girmeyi düşünüyorum.
7: Sınava yaklaşık 2,5 milyon aday başvurdu. Kimi beklediğinden fazla puan ve sıralama elde etti, kimi ise hüsrana uğradı. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Çünkü doğru tercih her şeyi değiştirebilir.
9: YKS maratonunda gözler şimdi geleceği şekillendirecek tercihlerde. Peki 29 Temmuz'da başlayacak tercih döneminde adaylar neye dikkat etmeli?
10: Sınav sonuç belgesinde adayların ilk dikkat etmesi gereken şey yerleştirme başarı sıraları. Orada yerleştirme sayısal, yerleştirme eşit ağırlık, yerleştirme sözel sıraları var. Oradaki yerleştirme sıralamalarına göre geçen yılın sıralamalarını baz alarak aslında nereleri kazanabileceklerini de tahmin edebilir ya da bununla ilgili de çalışma yürütebilirler. Adayların 24 tercih hakkı bulunmakta ama bu 24 tercih hakkının tamamını yapmak zorunda da değiller. İsterlerse 5 tercih, 10 tercih de yapabilir ama bizim önerimiz 24 tercih hakkının tamamının kullanılması yönünde.
7: Uzmanlar adayların tercihlerini üst, eşit ve alt sıralamalardan oluşan dengeli bir listeyle yapmasını öneriyor.
10: Güvenli tercih yapabilmek için kendi sıralamalarının önünde olan yerler, kendi sıralamalarının yakınında, civarında olan yerler ve açıkta kalmak istemiyorlarsa kendi sıralamalarının daha altında olan yerleri de mutlaka bu 24'lük liste içerisinde bulundurmaları gerekiyor.
9: Uzmanlar tercih döneminde adayların YÖK Atlas üzerinden üniversite ve bölümleri detaylı şekilde araştırmasını tavsiye ediyor.
10: Artık şu aşamadan sonra hem velilere hem öğrencilere şu öneride bulunabiliriz. Artık sıralamalar belli. Ceplerinde bir puanları var, sıralamaları var. Bu sıralamaya göre hangi üniversiteler gelebiliyor? 3 aşağı 5 yukarı geçen yılın verilerinden yok. Hattas'tan bunları da kontrol edebilirler. Ve hem şehirleri, hem üniversiteleri, hem bölümleri araştırmaya başlayabilirler.
7: Tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken şimdi gözlerini hayallerindeki üniversite ve bölümlere çevirdi.
11: Ya zaten hani beklediğimiz bir sonuçtu. Sonuçta cevap anahtarı açıklanıyor ama insan ister istemez biraz heyecanlanıyor tabii. Güzel bir sonuç görünce. Hani 2 yıldır verdiğimiz emeğin karşılığını görünce biraz heyecanlandık tabii.
12: Kaçıncı oldun sen?
11: Eşit ağırlıkta 70, sözelde 86, sayısalda da 1681. oldum.
12: Peki aklında bir bölüm, bir üniversite var mı?
11: Şu an mühendislik düşünüyorum.
13: Sayısalda 100 bin yaptım.
0: Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Geniş Afak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

döndü gibi görünüyor. Özgür Özel meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. CHP ile bağlarını kopardı. Yeni parti kuracaklarını kamuoyuna ilan etti. Peki Özel parti hakkında hangi mesajları verdi? Yeni partiyi nasıl konumlandırdı? Bakacağız. Ahbap Derneği soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur tutuklandı, cezaevine gönderildi. Şüpheli Haluk Levent ise kamuoyuna bir veda mektubu yazdı. Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına gerekçe olan suçlamalar neydi? Haluk Levent yazılı açıklamasında kendisini nasıl savunmaya çalıştı? Suçlamaları çürütebildi mi? Detayını aktaracağız. Türk Savunma Sanayi'nin öncü firmalarından Baykar Londra'da gövde gösterisi yaptı. İngiltere'nin başkentinde düzenlenen Farnborough Air Show fuarında Baykar ve Leonardo ortaklığı yakından tanıtıldı. Fuarda hangi bilgiler paylaşıldı? İnsanlı ve insansız hava araçlarının uçuş testlerine dair hangi detaylar verildi? Aktaracağız. Bozulan musluklar, tesisat problemleri, elektrik sistemlerindeki arızalar. İşinin ehli usta bulmak özellikle büyük şehirlerde her geçen gün zorlaşıyor. Maliyetlerse cep yakıyor. Bu noktada kendi evinizin ustası olun programı vatandaşların dertlerine derman oluyor. Peki eğitim programında hangi arızalara müdahale konusunda teknik bilgiler veriliyor? Bu eğitimlere kimler katılabilir? Paylaşacağız. İstanbul günlerdir kavurucu sıcakların etkisinde, ancak bunaltıcı hava mega kenti bir süre terk ediyor. Serin ve yağışlı hava Balkanlar üzerinden İstanbul'a yaklaşıyor. Sıcaklığın kaç derece düşmesi bekleniyor? Yağış ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Bakacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Beklenen açıklama geldi. CHP resmen ikiye bölündü.

0: Biliniyordu, tahmin ediliyordu ama resmi açıklamada bir yandan bekleniyordu. Özgür Özel, CHP grup kürsüsünden yeni bir parti kurduğunu açıkladı. Teknik işlemlerin ardından kuracağımız parti ile meclisin açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz ifadesini kullandı.
1: İlk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Bizi bölemezler diyen Özel, kendisiyle çelişerek CHP'yi bölen olmayı seçti. CHP grup kürsüsünden yeni bir parti kurduğunu ilan etti, veda konuşması yaptı.
1: Bu partiyi bölemezler. Partinin adı değişir. Partinin logosu değişir. Gün gelir devran değişir. Ayrı düşenler birleşir ama bizi bu birlikteliği bölemezler. Biz bir bütünüz. Bu bütünü asla bozamazlar.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel mecliste grup toplantısı düzenledi. Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Yeni parti yürüyüşünde İmamoğlu ve Yavaş'ta yol alacağını söyledi.
1: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
2: Özel genel başkanlığa seçildiği şaibeli kurultaya dair de konuştu. Kurultayı kaybedip yenilgiyi hazmedemediler dedi. Bir kez daha Kılıçdaroğlu'na sandık çağrısı yaptı.
1: İster yarıştığımız kongrenin delegesiyle, ister son kongrenin delegeleriyle, ister en doğrusu odur 2 milyon üyemizin her birisiyle sandığı koyalım ortaya, karar versinler genel başkana. %90'ın altında oyu güvensizlik sayarım, partinin önünü açarım. Hadi meydan, var mısın?
0: Son günlerin en çok konuşulan meselesi. Ahbap Derneği soruşturmasından gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli daha tutuklandı. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de çıktı ortaya. Uğur'un birçok soruya muğlak yanıtlar verdiği görüldü. Haluk Levent'le kişisel bir mesele nedeniyle irtibatı kestiğini söyledi. Olayın sebebini ise açıklamaktan kaçındı. Hesabına yatırılan 6,5 milyon liraya ise ismini vermek istemediği bir aile dostunun gönderdiğini öne sürdü. Peki milyonlarca liralık o sır transferlerin arkasında yatan gerçek ne? İşte detaylar.
3: Milyarlarca liralık şüpheli para.

0: Trafiği çarçur edilen deprem bağışı paraları, MASAK raporlarına yansıyan çarpıcı gerçekler, ahbap çavuş ilişkisi altında sır para transferleri, ahbap soruşturması derinleştirildi ve aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında son olarak Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Ve mahkemeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'la diğer 8 şüpheli hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayacak suçlarından tutuklandı. 9 şüpheli cezaevine konuldu. Böylece Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklananların sayısı 28'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında Oğuzhan Uğur ve aile şirketleri mercek altına alındı. İddiaya göre özellikle 2023 yılından itibaren hızla büyüyen bu şirketlerde dijital medya projelerinden elde edilen kurumsal hak edişler çok kısa süre içerisinde lüks taşıtlara ve gayrimenkullere aktarıldı. MASAK raporuna giren kara para soruşturmalarının merkezindeki Gain Medya'dan yapılan 45 milyon 31 bin TL'lik fon girişi ise soruşturmanın tüm boyutunu değiştirdi. Bu transferlerin hemen ardından yapılan lüks araç ve Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL'lik villa alımları şüpheli işlem trafiği olarak kayıtlara geçti. Maliye Bakanlığı beyanname verilerindeki detaylarsa şaşkına çevirdi. Babalayka filmin 10,9 milyon TL, Babala TV'nin ise 8,5 milyon TL gibi devasa net satış cirolarına ulaşmasına rağmen vergiye esas net kar hanelerinde resmi olarak 0,0 TL olarak beyan ettikleri saptandı. Yüksek cirolara rağmen sıfır vergi ödenmesi, yapay giderlerle stopaj verilerini bypass etme şüphesi doğurdu. Babala TV üzerinden döndüğü belirtilen ana para trafiğinde aynı gün içinde milyonlarca liralık 2000'den fazla iş avansı, avans iadesi, nakit giriş çıkışı yapılması MASAK tarafından riskli ve izlemeye değer bulundu. Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri de kişisel mal varlıkları ve araç mülkiyetleri oldu. Kardeş Tuğrul Uğur'un şirket kasasından çekilen avanslarla lüks taşıtlar edindiği iddia edilirken, raporda yer alan bir diğer çarpıcı ayrıntı, tıpkı tutuklu bulunan Haluk Levent gibi Oğuzhan Uğur'un da kendi üzerine kayıtlı hiçbir aktif aracının bulunmaması oldu. Bu arada Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu da dikkat çekti. Uğur'un önceki sözlerinden çark ettiği görüldü. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le yan yana poz veren ve şu ana kadar gelen tüm parayı ahbaba aktardık, başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık diyen Oğuzhan Uğur, emniyette söylediklerini inkar etti. Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak ahbaba bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, AFAD ve Kızılay içinde destek paylaşımları yaptığını söyledi.
1: Şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
2: Kaç gündür uykusuzum.
1: Kaç gündür uykusuzum.
0: Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli kendi şirketleri veya şahsi hesapları üzerinden herhangi bir bağış toplamadıklarını savundu. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'le olan ilişkisini de anlattı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duyduğunu söyledi. Levent'le kişisel bir mesele yaşayınca iletişimini kesti. Belirtti. Kendisiyle yakın bir çalışma içerisinde bulunmadığını öne sürdü. Şüpheli para transferleri de Oğuzhan Uğur'a soruldu. Hesabına yatırılan 6,5 milyon TL tutarındaki parayı artan masrafları ve borçları nedeniyle aldığını savundu. Paranın kaynağını ise ismini vermek istemediğim bir aile dostumuz olarak açıkladı. Bu parayı çeşitli ödemelerle kullandığını ifade etti.
3: Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'i anlattı. Aralarındaki o sorunu üstü kapalı bir şekilde olsa da anlattı. Haluk Levent kendini anlattı. Nasıl? Anlaşılan o ki Haluk Levent taktik değiştirdi. Kamuoyuna gönderdiği son mektupta kendisi

kendisini tamamen köprüleri yakmış bir siyasi figür olarak konumlandırarak olası bir CHP iktidarında siyasi tutsak muamelesi görüp hızla tahliye edilme hesapları yapıyor olabilir. İşte veda öncesi adlı o mektupta anlattıkları ve aslında ulaşmaya çalıştığı sonuç.

0: O, Türkiye'nin sayılı zenginlerini çocuğun elinden şeker alırcasına dolandırmış modern bir Sülün Osman. Ülkece ağıtlar yaktığımız bir dönemde depremzedelerin istihkakına musallat olacak kadar da acımasız. Muhalif kompleksleri kendi faydasına kullanmasını bilen usta bir manipülatör ve ancak kumar oynayarak tatmin edebileceği bir risk coşkusu bağımlılığı içinde. Üstelik anlaşılan o ki empati yeteneğinden yoksun bir sosyopat.
1: Okumam için çok uğraştı. Sabahlara kadar karpuz sattı manavda. O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım. Onun o emeği karşısında benim o manavın çekmecesinden müşterinin geldiğinde üst paranın üstünü ödeyip de bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
0: Haluk Levent yolsuzluk, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak sosyal medya paylaşımları devam ediyor. Son paylaşımı 5 sayfadan oluşan bir mektup. Kamuoyuna seslendiği bu mektup veda öncesi adını taşıyor. Mektup ustaca kurgulanmış manipülasyon teknikleriyle dolu. İşte birkaçı.
2: Aylarca beni işleyecekler. Onlar işlemeden ben söyleyeyim. Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok.
0: Haluk Levent açık açık günah çıkarma tekniğiyle sempatizan kazanmaya çalışıyor. Bu teknikte fail, kamuoyunun adalet duygusunu tatmin etmek ve cezalandırma arzusunu törpülemek için kendi kendini eleştirir. Böylece kamuoyunda zaten hatasını anladı, üzerine gitmeyelim psikolojisini tetiklemeye çalışır. Buna benzer bir başka teknik de zaafların sıralandığı kendini değersizleştirme tekniği.
2: Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar çok kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır.
0: Burada kumar bağımlılığını bir kalkan gibi öne sürerek halkın gözünde yardıma ve tedaviye muhtaç bir insan profiline geçiş yapmaya çalışıyor. Amaç konunun odağındaki suçlu profilinden sıyrılmak. Kendi rezaletini kendisi ifşa ederek medyanın veya savcılığın yapacağı ifşaatların şok etkisine ön almaya çalışıyor. Ama bu sırada sınırlı doğruyla odak kaydırmaya çalışıyor.
2: Beni alacaklarımla, borçlarımla, insanları üzmekle yargılayın. Ama sakın Ahbap Derneği bağışları için yargılamayın. Ahbap Derneği'ne kişisel borcumun tamamı dernek karar defterinde vardır. Çalmadım. Bu yıl borçlandım, doğrudur.
0: Bu taktik sınırlı itiraf taktiği. Suçlamayı failin kendisi için en az hasar üretecek daha küçük bir parçaya bölmesi esasına dayanıyor. Kişisel borçlarını öne çıkarıp Ahbap Derneği'ne ilişkin iddiaları gölgeliyor. Gerçeğin bir kısmını kabul ederek halkın en hassas olduğu deprem bağışları konusundaki iddiaları görünmez kılmaya çalışıyor. Algıyı kurumsal bir yolsuzluk davasından borcunu ödeyemeyen sanatçı dramına kaydırmaya çalışıyor. Oysa ortada MASAK raporlarına yansıyan devasa bir finansal akış, suç gelirlerinin aklanması ve dernek fonlarının şahsi hesaplara aktarılması iddiası var.
3: İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar.
0: Haluk Levent'in Ahbap'tan borç aldım dediği miktarda 50 milyon lira. Faiziyle 250 milyon lira. Ayrıca sadece bu da değil. Fatih Eke isimli bir kripto para şirketi sahibine 7 milyon dolar borçlanmış. Şirket devir teslimi için de yaklaşık 3 milyon dolar tutarında Ahbap İktisadi İşletmesi çeklerini teminat göstermiş. Bunlar da belgesi. Mektupta uyguladığı bir başka teknik de zamanlama kurgusu ve komplo efsanesi inşası.
2: Cuma günü Ahbap'a geri ödemem gereken her şeyi ayarladım. 50 milyonluk altın. Borcuma karşılık bugün değeri 150 milyon TL olan 20 adet 3 artı 1 evin girişleri yapıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Pazartesi ben borcumu ödeyemeyeyim diye Ahbap operasyonu pazar öğle saatine alınıyor. Ben pazartesiye yetişmeyeyim. Ahbap Derneği elemanları pazartesi tapulara yetişmeyeyim.

0: geçmesin hesapları diye beni pazar günü Bursa'da gözaltına alıyorlar. İnanılmaz bir kumpas.
1: Mektupta uyguladığı bir başka manipülasyon tekniği de siyasallaştırma ve düşmanda ortaklaşma taktiği.
0: Şimdi Sayın Bakan Akın Güllü'ye sesleniyorum. Size adliyedeki savcıların, hakimlerin, avukatların taktığı bir isim var, Ekber. O kadar korkuyorlar ki ne yapsınlar? Sayın Bakan, suçsuz insanlara masumiyet karinesi gözetmeden tutukladınız. Unutmayın, sizden büyük Allah var. Bir gün Allah'ın adaletiyle karşılaşacaksınız.
1: Propagandada sıkça başvurulan dış düşman veya siyasi baskı argümanı teknik bir suçu ideolojik bir cephe savaşına çevirir. Kişi kendisini yargılayan makamı doğrudan siyasileştirerek o makamın karşısında duran muhalif kitleyi arkasına doğal bir kalkan olarak almaya çalışır. Haluk Levent'in Gürlek için Ekber ifadesinin kullanıldığını iddia etmesi de ilginç. Burada da Gürlek'i yetki zehirlenmesiyle suçlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünde değersizleştirme çabası var.

0: Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 30 bin gıda kolisinin içine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayanışma ve destek mesajı içeren mektubu da konuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde kamplarda yaşayan ailelere ulaştırılmak üzere 30 tırla toplam 30 bin adet gıda kolisi gönderilmesini planladı. Hazırlıklar yapıldı. İlk sevkiyat yola çıktı. Gıda kolilerinin içerisinde erzak ürünlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı dayanışma ve destek mesajları içeren bir mektup da yer alıyor. Erdoğan mektupta, "Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek Suriye'de yeni bir başlangıç yaptınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca "bugün dünden daha güzeldir. İnşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır" diyerek Suriye halkına desteğini yineledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Güler, Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Güvenlik Güçleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birliklerinde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. TSK Komuta Kademesi'nin de eşlik ettiği ziyarette Güler, şehitlerin kabirlerine karanfil sundu. Güler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda da inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaretlerde güvenlik durumu, yürütülen faaliyetler ve hazırlık seviyesine ilişkin briefing alan Güler, sahadaki çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı. TSK Komuta Kademesi'nin de katıldığı temaslarda bölgedeki güvenlik faaliyetleri ve mevcut durum gözden geçirildi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'ta Kalkınma Yolu projesine ilişkin önemli temaslarda bulundu. Projenin bitme noktasına geldiğini ifade etti. "Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz" ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Irak'taydı. Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, kalkınma yolu projesinin bitme noktasına geldiğini ifade etti. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ulaştırma koridorlarının ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğini belirtti. Bunlardan dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. "Bunları daha önceden görmüştük" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, kalkınma yolu projesinin de Irak ziyaretinin odağında olduğunu belirtti. Bu yıl kalkınma yoluna projesine başlamayı ümit ettiklerini aktardı. Orta Doğu'da artan gerilim Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri dünya genelindeki vatandaşlarına olası saldırılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Bakanlık tarafından güvenlik ve seyahat uyarısı yayımlandı. Orta Doğu'daki güvenlik ortamı

0: yolun karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu kaydedildi. Uyarıda Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarına seslenildi. Dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istendi. Uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki saldırılarının lojistik altyapısını güçlendirmek için rotasını Balkanlara çevirdi. Trump yönetimi bölgedeki operasyonlarına lojistik destek sağlamak amacıyla yakıt ikmal uçaklarını Bulgaristan'da konuşlandırmak istiyor. Açıklamayı Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptı. Radev, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sofya Büyükelçiliği aracılığıyla 17 Temmuz'da resmi bir diplomatik nota ilettiğini açıkladı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Bezmer hava üssüne 8 adet yakıt ikmal uçağı konuşlandırmak istiyor. Radev, Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi iki ülke arasında 2006'da imzalanan savunma işbirliği anlaşmasına dayandırdığını belirtti. Karar, Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek, daha sonra meclise taşınacak. Bulgaristan yasalarına göre yabancı askeri unsurların ülkede konuşlandırılması için meclis onayı şart. Radev konuya ilişkin değerlendirmede de bulundu. Ülkesinin ulusal çıkarlarını koruyan dengeli ve sorumlu bir dış politika izlemeye devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin her geçen gün artan askeri kapasitesi Atina ve Tel Aviv hattında adeta alarm zillerini çaldırıyor. İsrail basını Yunanistan'ın Ankara'nın gücüne karşı tek çözüm olarak gördüğü ve büyük bir gizlilikle yürüttüğü milyarlarca avroluk İsrail silahı alım planlarını yazdı. Öte yandan silahlanma paniği sürerken emekli bir Yunan diplomatın hem Kıbrıs'ta Türk askerini hedef alan küstah sözleri hem Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e yönelik bize emir kulu gibi davranıyorlar sözleri dikkat çekti.
1: İsrail ve Yunanistan'da panik var. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını yeniden değerlendireceği açıklaması iki başkentte alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İsrail'in önde gelen ekonomi gazetesi Globes'un analizine göre Türkiye'nin hava gücünü artırma ihtimali karşısında Yunanistan'ın tek çözümü İsrail yapımı sistemlerle hızla silahlanmak. Haberde Yunan F-16'larına entegre edilecek İsrail üretimi Rampage ve Spy sistemlerinin testinde son aşamaya gelindiği, 140 milyon dolarlık bu anlaşmanın Ankara'nın tepkisini çekmemek için 3 yıldır gizlice yürütüldüğü belirtildi. Tüm bu modernizasyon adımlarının merkezinde ise doğrudan Türkiye senaryosu bulunuyor. Yunanistan'ın askeri yığınağı sadece hava kuvvetleriyle sınırlı değil. İsrail üretimi 32 kilometre menzilli tank savar füzeleri Türkiye sınırındaki Evros bölgesine ve Ege adalarına konuşlandırılmaya başlandı. Elbit Systems'la imzalanan 650 milyon avroluk çok namlulu roket anlaşmasının yanı sıra iki ülke arasındaki en kritik projeyi 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi oluşturuyor. Davut Sapanı ve Spider gibi sistemleri içeren bu dev projenin ise Yunanistan'daki siyasi belirsizlik ve olası hükümet değişikliği endişeleri nedeniyle henüz imzalanmadığı vurgulanıyor. Silahlanma telaşı sürerken emekli Yunan Büyükelçi Yorgos Ayfantis'ten çok konuşulacak bir çıkış geldi. Güney Kıbrıs'taki Rum muhafız ordusunun olası bir Türk saldırısına 4 saatte bile dayanamayacağını itiraf etti.
2: Rum muhafız ordusu saldırıya 4 saat bile dayanamaz. Onları denize dökmediğimiz müddetçe, ki bu yapılabilir, en azından askeri denge kurmamız lazım.
1: Ayfantis adadaki Türk askerini denize dökmekten bahseden provokatif ifadeler kullandı. Ayfantis'in en dikkat çeken sözleri ise müttefiklerine yönelikti. Yunanistan'a emir kulu muamelesi yapıldığını itiraf etti.
2: Müttefiklerimiz ABD ve İsrail ile eşit ilişki kurulmalı. Elimize 20 avro sıkıştırıp bizi büfeye sigara almaya gönderdikleri bir ilişki değil.
3: Γιατί αυτοί έχουν συμφέροντα, έχουμε κοινό.
0: İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Farnborough Airshow fuarında Baykar ve Leonardo ortaklığı yakından tanıtıldı. İki ortağın

0: ekipleri ortak uçuş testlerinin perde arkasını paylaştı.
1: İki ortağın insanlı ve insansız savaş uçakları anlatıldı. Ortak uçuş testlerinin perde arkası paylaşıldı. Dünyanın en köklü havacılık ve savunma fuarlarından Farnborough Air Show'da Baykar ve Leonardo'nun çalışmaları yer aldı. İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen fuarda bilgilendirme toplantısında iki ortağın ekipleri söz aldı. Ortak test uçuşlarının detayları anlatıldı. Buna göre Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız müşterek görev ve sürü taktiklerinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Programın ilk canlı test aşaması başarıyla tamamlandı. Program, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğini tasarlamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. What's happening? Paylaşılan bilgilere göre testler Mayıs ayında Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki uçuş ve test merkezlerinden birinde gerçekleştirildi. Uçuş testlerinde Leonardo'ya ait bir M346 Fighter atak uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait takip uçağı görevindeki T346A ve Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı katıldı. Leonardo ve Baykar are planning Program, simülasyon ortamından gerçek uçuş operasyonlarına geçişi başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Elde edilen veriler ve analizler programın sonraki aşamalarının belirlenmesinde kritik rol oynadı. Gelecek aylarda daha karmaşık senaryoları ve ilave fonksiyonları içeren yeni testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
0: İngiltere'de yeni başbakan Andy Burnham hükümetini kurdu ve ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Ancak Burnham'ın mesaisi iç politikadan ziyade Washington'dan gelen sıcak bir telefonla başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yeni başbakanla telefonda görüştü. Burnham mesaisine Başkan Trump'la yaptığı telefon görüşmesiyle başladı. Trump görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Kuzey Denizi'ndeki petrol faaliyetleri, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi gibi stratejik konuları ele aldıklarını duyurdu. Ancak İngiliz basında göre Trump, İran'ın askeri kabiliyetini zayıflatmaya yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere İngiltere'den askeri üslerine erişim için Burnham'a baskı yaptı. Öte yandan Burnham kabinesini de oluşturdu, ilk kabine toplantısını da gerçekleştirdi. Burnham'ın A takımında dikkati çeken isimler var. Yeni kabinenin en büyük sürprizi ise Maliye Bakanlığı'nda yaşandı. Daha önce savunma yatırımlarına yeterli kaynak ayrılmamasını gerekçe göstererek görevinden istifa eden eski Savunma Bakanı John Healey ekonominin dümenine geçti. Savunma Bakanlığı görevini Wes Streeting üstlenirken Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Ed Miliband'in ise Gazze konusunda daha Filistin yanlısı bir politika izlemesi ve İngiltere'nin dış yardım harcamalarını yeniden artırması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza güçlerine yönelik protestolar şiddetlendi. Eski bir Amerikan askeri birimi binasının önü ateşe verildi, saldırı düzenlendi.
2: Guys, oh my god!
1: Yanıcı madde döktü, ateşe verdi. Eski bir ABD askeri New York kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza birimini protesto etmek için saldırı düzenledi.
2: Guys, oh my god!
1: Saldırı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile Federal Soruşturma Bürosu'nun merkezlerinin bulunduğu Federal Plaza önünde gerçekleştirildi. ABD ordusunda görev yapmış eski bir asker binaya yaklaştı. Elindeki yanıcı malzemeleri yere döktü. Ateşe verdikten sonra koşarak uzaklaşmaya çalıştı.
2: Oh my god!
1: Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Güvenlik güçleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Şahsın üzerinde tüfek taşıdığı da belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Guys, oh my god!

YKS sonuçlandı. Artık tercih süreci başladı ama öğrenciler için barınma telaşı da eş zamanlı olarak başladı. Kiralık ev piyasasında hareketlilik her geçen gün artıyor. Peki öğrencileri nasıl bir tablo bekliyor? Dersi

0: Ne henüz çalmadı ama öğrencinin ilk sınavı başladı.
1: 2 ay önceden geliyoruz ev tutmaya. Sıkıntı yaşıyoruz biz bu konuda.
0: Üniversitelerin açılmasına haftalar kala kiralık ev piyasası hareketlendi. Kampüs çevresindeki daireler bir bir kiralanıyor.
2: Evde kalan öğrenci sayısı benim tahminimce yaklaşık 800 bin veya birazcık üzerinde. Tabii ki mezun olan giden oluyor ama çoğunlukla iş sahası da İstanbul'da olduğu için İstanbul'da kalan da çok fazla oluyor. Tabii ki öğrenci için daha farklı bu iş, memur için, tayinci için daha farklı.
3: Üniversitelerin açılmasına haftalar var ancak kiralık ev telaşı da şimdiden başladı. Özellikle üniversite kampüslerine yakın civarda uygun ev bulmak her geçen gün zorlaşıyor.
4: Yani İstanbul'da okumaya geldim. Ankara'dan geldim buraya. Okulumun burada açılmasına zaten 2-3 ay kaldı. Yani bu süre vesairesinde erkenden kiralamak da istemiyorum. Öyle bir bütçe çıkarmak düşünmüyorum.
5: Beylikdüzü taraflarına, Beylikdüzü Avcılar tarafları. CME ve okul arasındaki mesafe çok da yakın değil yani. 2-3 vesait var.
2: İstanbul'da mevcutta 57 tane üniversite var. Burada Türkiye'nin bir numarası bu konuda. Yaklaşık 1 milyon 600 bin civarında da öğrenci var ve bu öğrencinin yaklaşık 1 milyonu şehir dışından geliyor ve şehir dışından gelen 1 milyonun sadece 160 bini yurtlarda kalıyor. Dolayısıyla evde kalan öğrenci sayısı benim tahminimce yaklaşık 800 bin veya birazcık üzerinde.
0: Talep arttı, seçeneklerse azalmaya devam ediyor. Bu nedenle Ağustos sonu veya Eylül ayında ev tutmaya çalışanları çok kısıtlı ve yaşı büyük konut seçenekleri bekliyor.
2: Yapılacak en güzel çözüm konut üretmek. Tabii ki bu konuda 500 bin konut kampanyasıyla başlayan özellikle İstanbul'da Damla Kent gibi projelerinde olduğu emlak konut ve TOKİ projeleri var. Ama bunların devreye girmesi 2028-2029'ları bulacak gibi görünüyor. Mevcuttaki kentsel dönüşüm de aynı tarihlerde biter diye düşünürsek İstanbul'da ki kiralık konut sorununun 1-2 sene daha devam edeceğini öngörebiliriz.
6: Dün akşam da aslında akşam haberlerinde konu etmiştik. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesinden gelen görüntüler endişe yaratıyor demiştik. Sokaklarda evlerin camlarında görülen o devasa çekirgelerden bahsetmiştik. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. 81 ilde takibin sürdüğünü, şu an için bir İstila durumunun olmadığı açıklandı.
7: Bu türün yayılış alanı Avrupa'dan ülkemize kadar normalde bir yayılış alanı gösteriyor. Temmuz ayında özellikle sayıları bunları çok artıyor. Eylül ayına kadar devam ediyor.
8: Dev çekirgeler tedirgin etti. İstila iddialarına bakanlıktan net yanıt geldi. Korkulan olmadı. O çekirgeler dost çıktı. İstanbul ve Marmara bölgesinde son günlerde görülen iri boyuttaki çekirgeler vatandaşlar arasında büyük tedirginliğe yol açtı.
9: Sosyal medyada gördüğümüz çekirge videolarının ardından sokak aralarında da karşımıza çıkan bir çekirgeyi görüyorsunuz elimde. Yaklaşık olarak avcum büyüklüğünde bir çekirgeyi görmektesiniz. Tabii büyük de endişe yaratmıştı, korku yaratmıştı çekirgeler. Artık İstanbul'un sokaklarında, evlerin pencerelerinde bile görmek mümkün.
8: Sosyal medyada istila yorumları yapılınca Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde tarımsal üretimi tehdit eden bir istilanın söz konusu olmadığı belirlendi.
9: Tabii çekirgelerin şehir merkezlerinde görülmesi endişe yaratmıştı. Bakanlıksa yüreklere su serpen bir açıklama yaptı. Meğersem bu çekirgeler aslında bizim çekirgelermiş. Yani Balkanlardan ya da Afrika'dan gelen bir çekirge söz konusu değil.
8: Çekirgelerin yurt genelindeki doğal yerli popülasyon olduğu ortaya çıktı. Bu türün zararlı olmadığı, aksine beyaz yüzlü çalı çekirgesi olarak biyolojik dengeye katkı sağladığı açıklandı. Bakanlık 81 ilde düzenli takibin sürdüğünü ve şu an için bir ilaçlama ya da mücadele durumunun olmadığını belirtti.
7: Bu türün herhangi bir zararı yok. Tabii bunlar işte dişileri bir seferde 200'den ya da 200'e yakın yumurta yumurtlayabiliyor. O toprağa bırakıyorlar bu yumurtaları. Fakat sürü, çok büyük bir sürü oluşturmuyorlar. İnsanlara bir zararları yok.
6: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ve tanıtım bütçelerine devasa kaynaklar ayırmasına karşın Kirazlı Halkalı metro hattında şivi dahi çakılmıyor. Şantiyeleri asılan dev tanıtım afişleri güneşte sararıp solarken çalışmanın durduğu Güneşli Malazgirt durağında kapatılan yollar bölge esnafını iflasın eşiğine getirdi.

0: perakende iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
1: Metro yapmak için harcamaları gereken bütçeyi reklama ayırıyorlardı. Ancak artık o afişlerden eser kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyelerinde afiş de soldu, inşaatta durdu.
2: Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu?
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin reklama büyük bütçeler ayırması tartışma konusu. Kentin en kritik ulaşım projelerinden M1B Kirazlı Halkalı metro hattında çivi dahi çakılmıyor. Merhum Kadir Topbaş döneminde temelleri atılan ve Mevlüt Uysal döneminde hız kazanan dev proje, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta durma noktasına geldi.
2: Geçmişteki belediye başkanı yapıyordu. Ne olduysa oldu, bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu.
1: İnşaat alanlarında dev bütçelerle hazırlanan reklam panoları ve tanıtım afişleri zamanla güneşten soldu. Metro yapımındaysa ilerleme sağlanmıyor. Yıllardır bitmeyen şantiye çalışmaları ve kapatılan yollar yüzünden mağdur olan Bağcılar Güneşli esnafı ise duruma isyan ediyor.
0: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
3: Bozulan ya da yerinden çıkan bir priz, akan musluk ya da küçük ev tamiratları. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği kendi evinizin ustası olun eğitimiyle kursiyerler evde karşılaştıkları birçok arızaya müdahale etmeyi öğreniyor. 24 ekibi de eğitimi tamamlayan kursiyerlerden birinin evine konuk oldu. Aldığı eğitimi günlük yaşamında nasıl uyguluyor şimdi birlikte izleyelim.
4: Evimde kendimin yapabildiği bir işi kendim yapabilmek kadar gurur verici bir şey yok. Hele ki bir kadın olarak bir erkeğe ihtiyaç duymadan yapabilmek ayrı bir güzellik.
5: Bir evi ayakta tutan bazen büyük yenilikler değil, zamanında yapılan küçük dokunuşlardır. Usta beklenen işler doğru eğitimle artık öğrenilebiliyor. Bir tornavida, biraz bilgi ve özgüven, geriye ise bozulanı onarmak kalıyor.
4: İstanbul gibi bir yerde usta bulmak zor olmuyor tamam ama bir ustayı çağırmak gerçekten zaman ve vakit kaybı olduğu için ustayı beklemek hem maddi hem manevi biraz yoruyordu bizi. Sonra ben de Esenler Belediyesi'nin böyle bir kursu olduğunu bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdım.
5: Priz, kapı, kombi, beyaz eşya, Emine eşmarcı bunlardan herhangi biri bozulduğunda evine usta çağırmıyor, kendi tamiratını kendi yapıyor. Peki nasıl? Esenler Belediyesi'ne ait atölyeler kapılarını kursiyerlere açtı. Uzman teknik ekipler tarafından 6 hafta boyunca eğitimler verildi. Evde temel elektrik, sıhhi tesisat, montaj, bakım onarım pratikleri uygulamalı olarak gösterildi.
6: Biz 3 dönemdir Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun öncülüğünde bu dönemle beraber 3 dönemdir kursiyerlerimizi mezun ettik. Yaklaşık 243 adet kursiyer mezun ettik. Bizim amacımız Esenlerli komşularımızın, vatandaşlarımızın usta çağırmadan evde A'dan Z'ye oluşabilecek tüm arızaları kendi imkanlarıyla onarıp tamir etmesi.
7: Müfredatımızda insanlara yardımcı olmak ve mesleki anlamda evlerinde neler yapabileceğini öğretmekti. Bu anlamda biz sıvı tesisat ustası olarak ve aynı zamanda kombi petek bakımı, efendim muslukların temizliği, nasıl değiştirileceği, kapı kilit bakımlarının nasıl yapılabileceğini, klima bakımlarının nasıl yapabileceğini insanlarımıza öğreterek bir nebze de insanlarımıza hizmet vermiş olduk.
4: Balkon kapımızın kendisi bir tarafa doğru düşmeye başlamıştı. Sonra eşimle dedim ki kapı düşüyor. O da dedi ki ya nasıl yapacağız ben bunu bilmiyorum falan dedi. Sen tut kapıyı dedim. Ben dedim onu dedim halledeceğim. Sonra eşim kapıyı kaldırdı. Ben de yerine oturtturdum. İki böyle tokmakla vurunca yerine oturmuş oldu. Bunu da öğrenmiş oldum kendi çapımda. Tabii ki de kursumuzun da çok etkisi var.
5: Emine Hanım 39 yaşında, iki çocuk annesi, Esenler Belediyesi'nin kendi evinin ustası ol atölyesine katılarak hem mesleğine katkı sağladı hem de kendi evinin ustası oldu.
4: Ben okulda çalışıyorum. Okulda çalıştığımda tabii ki çocukların girdiği her ortam illaki bir kırılıyor, dökülüyor veyahut da bir priz sökme falan olayı oluyor. Mesela kapı kollarını falan değiştirme esnasında orada çalışan abimize destek oluyoruz veyahut da yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Veyahut da okulumuzda bir şey olduğu zaman okulumuza katkı olsun diye elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Hani gidip de müdür beyimize hocam usta

0: çağıralım demektense orada hemen ben de yapabilirim deyip elimizi oraya atabiliyoruz.
1: Sıcaktan bunalanlar için güzel bir haber verelim. İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor bir süre için. Meteorolojinin son tahminlerine göre Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek. Hafta boyunca etkili olması beklenen sağanakla birlikte mega kentte adeta mevsim değişikliği yaşanacak.
2: Sel riski var.
3: Yanıyoruz diyorum, sıcak diyorum.
4: İstanbul'u sıcak kasıp kavurdu. Fakat önümüzdeki günlerde sel götürecek gibi duruyor.
5: İstanbul'un havası bir açıyor bir kapıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbullular güneş gözlüklerini çıkartacaklar. Onun yerine ise hop, şemsiyeleri kullanmaya başlayacaklar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yağış ve sel uyarısı yapıldı.
2: Balkanlar üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Çarşamba akşam saatine itibaren. Ve ondan sonra da İstanbul, Karadeniz bölgesinin tamamı, yani Türkiye'nin kuzey bölgeleri diyelim, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Ege'nin büyük bir kısmı yağış alacaktır.
4: Öte yandan İstanbul'un geçtiğimiz günlerde yaşadığı sel felaketi de akıllara geldi. Bu yağışla birlikte tekrar böyle bir durum yaşanır mı? Sel riski var mı?
2: 23 ile 27 tarihleri arasında yağış bekliyoruz. Süper hücre görülme ihtimali var. Sel riski var. Temkinli olması lazım. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD bunun uyarılarını yapıyor. Kulağımızı onlara çevirmemiz lazım.
4: Vatandaş ise 30 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığından bunaldığı için serin havayı büyük bir heyecanla bekliyor.
6: Bekliyoruz işte, yağışların olması tabii ki iyi bir şey. Barajların da dolması açısından.
5: Sıcak havadan bunaldınız
7: mı? Bunaldık, aşırı bunaldık. İyi gelir. İyi gelir ama biraz zor. Biraz zor olur.
8: Bunaldık, çarşamba günü geliyor diyorlar. Bilmiyorum, kaç şu anda çok sıcaktır. Dayanamıyoruz. Nem çok.
9: Havalar soğusa çok daha güzel olur yağış gelse. Yağış iyi gelir olursa eğer. Çünkü geçenlerde bir hafta önce falan yağdı. Hava çok güzel olmuştu yani gerçekten.
1: Bir mola olacak ama sonra yeniden sıcak. Yaz sıcaklarında serinlemenin en lezzetli yollarından biri de dondurma. Peki evde hem doğal hem pratik bir dondurma hazırlamak mümkün mü? 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu mutfağa girdi. Şef eşliğinde adım adım uyguladı.
10: Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurma ama özellikle son zamanlarda fiyatı da tadı kadar konuşuluyor. Peki evde doğal malzemelerle hem de bütçemizi zorlamayacak bir dondurma nasıl yapılır?
11: En sağlıklısı zaten keşke çocuklarımıza herkes, çocuklarına daha doğrusu doğal malzemelerle kendi dondurmalarını yapabilseler sadece 3 malzemeyle. Bak, işçiliği kolay. Malzemesi desen gerçekten bütçesel olarak uygun. O zaman ne yapıyoruz? Biz anneler olarak çocuklarımıza dışarıda hem bütçemizi zarara sokmuyoruz hem kendimizi zarara sokmuyoruz. En doğalından yapıyoruz.
12: Bu tarif için ihtiyacımız olan malzemeler oldukça az. Muz, krema ve yaban mersini. Doğru kıvamı yakalamak içinse malzemelerin soğuk olması önemli.
11: Yerli muz kullandım. Şöyle isterlerse büyük muzlardan varsa 2 tane yetiyor. Şöyle aldım. Hemen şöyle bir su bardağı kadar yaban mersinimi koydum. Tamamen damak zevklerine göre de değişebilir. Hemen şu şekilde kremamı da bir su bardağı koyuyorum. Hepsini beraber blenderdan çekeceğim. Mikserleri varsa oradan da çekebilirler.
12: Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra karışım dinlendiriliyor. Böylece dondurma hem kıvamını alıyor hem de daha yoğun bir lezzete kavuşuyor.
10: Dondurmamız yaklaşık 8 saat sonra donmuş olacak. Biz de sizler için tekrardan göstereceğiz. Dondurmamız artık hazır. Şimdi sunum aşamasına geçeceğiz.
11: Gerçekten görseli de çok güzel. Hemen şöyle servis tabağımı alayım. Bu daha da daha da dursa daha da iyi olurdu ama biz 1 saat kadar beklettik. Bu ne kadar çok bekletirsen daha da donar ve güzel olur. Şöyle.
10: Kıvamı evet. Da harika görünüyor. Bir de aynı zamanda şöyle maliyeti de düşük olmuş oldu. Dışarıda alınana göre tadına da bakacağım tabii sizler için.
11: Tamam, şöyle hatta bakalım, ben de bakayım.
10: Çok da harika oldu ama şimdi ben kameraman arkadaşıma da ikram etmek istiyorum. Şimdi bu yaz sıcaklarında iyi gidecektir. Şöyle hemen Onur Bala'da uzatacağım dondurmayı. o da beğenmiştir diye düşünüyorum.
11: Diyecekler ki neden şeker koymadınız Hatice Hanım? İsterlerse pudra şekeri, şekerle tatlandırmaları da tamamen kendi ellerinde. Genelde glutensiz beslenenler, çölyak hastalarımız genelde bu tarifi daha çok beğeniyorlar. Şekeri az tükettikleri için. Şekerleri tamamen kendi ellerinde. Yani şekerini istediği kadar bir bardak, yarım bardak olarak ekleme yapabilirler. Ben daha çok meyvenin şekerinden yararlanmak istedim açıkçası.
10: Çok teşekkür ederiz. Ellerinize ben sağlık. Evet, gördüğünüz gibi dondurmamız artık hazır. O zaman bize afiyet olsun.
1: Gözde Turizm Merkezi Bodrum'da yaz sezonu sürüyor ancak art niyetli kişiler tatilcilerin hayallerini kabusa çeviriyor. Sosyal medya üzerinden açılan sahte sitelerle uygun fiyatlı tatil tuzağına düşen vatandaşlar otellere gittiklerinde büyük bir şok yaşıyor. İşletmeciler sahte rezervasyonlara karşı uyarıyor.
12: Bodrum'da yaz sezonu hareketli geçiyor. Ancak sahte rezervasyon dolandırıcılığı tatil planlarını kabusa çeviriyor. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden uygun fiyatlı tatil vaadine kananlar kaporayı ödeyip otele vardıklarında dolandırıldıklarını anlıyor. İşletmeciler ise uyarıyor.
13: Özellikle gidecekleri yerlerin kendi sitelerini iyi araştırmaları lazım. Çünkü soruşturduklarında 100 bin liralık bir yeri 70 bin liraya satanlara gidip tercih etmesi sonuçları bu hale getiriyor. Onun için dikkat etmelerini öneriyoruz.
12: Uzmanlar tatilcileri resmi belgeli acenteleri tercih etmeleri konusunda uyarıyor.
1: Az önce ifade ettik, İstanbul'da birkaç günlük serinlik molası olacak ama misal Adana yanıyor. Adana'da gençler serinlemek için kanallarda yüzüyor ancak bu yıl sulama kanallarında serinlemek isteyen 14 kişi ne yazık ki boğularak hayatını kaybetti. Oysa kentte çürümeye terk edilen yüzme havuzu mevcut. Gençler CHP'li belediyenin harekete geçip havuzu hizmete açmasını istiyor.
14: Yok valla yüzemedik abi, nasip olmadı. Yapsalar yüzeceğiz işte.
12: Yıllar önce çocukların kanallarda yüzmesinin önüne geçmek için yapılmıştı. Ancak çürümeye terk edildi. Adana'da yarım kalan spor tesisini gençler değil koyunlar mesken tuttu. Adana'da bu yıl sulama kanallarına giren 14 kişi boğularak hayatını kaybetti. Hal böyle olunca Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzunun çürümeye terk edilmesi de gençlerin tepkisini çekti.
14: Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu sene çok can verildi yani. Havuzumuzu yapsalar iyi olur. Böyle güzel bir tesisimiz var. Yapsınlar yani, belediyemizden bunu istiyoruz.
12: Gençler havuzun yeniden inşa edilmesini ve hizmete açılmasını istiyor.
14: Abi yaptıktan sonra bir bekçi katsa koyanlar da burada olmaz yani. Sağlam. Aynen, basketbol sahamız daha o şekilde.
1: 2027 yılı hac kurası için geri sayım sona erdi. Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği kura yarın saat 10.30'da noter gözetiminde çekilecek.
15: Beklenen gün geldi. Milyonlarca hacı adayının gözü kurada. 2027 hac kurası çarşamba günü çekilecek. Kuraya 1.876.046 hacı adayı katılacak. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ayırdığı 2027 yılı hac kontenjanı 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura çekimi canlı yayınlanacak, sonuçlarsa e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Kurada kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları 30 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden tamamlayacak. 2027 hac organizasyonu kapsamında kafilelerin 17 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında kutsal topraklara gitmesi, dönüşlerin ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında yapılması planlanıyor.
1: Bu akşam da akşam haberlerini noktalıyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Tog'un adıydı Tog. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. Tog vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. Tog, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. Tog yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle. Otobit'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 21 Temmuz Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeler oldu. Öncelikle biliyoruz ki ABD ve İran arasında çatışmalar devam ediyor. Tansiyon artarak devam ediyor. Sular durulmadı. 10 gündür Amerika Birleşik Devletleri İran'a vuruyor. Bu saldırılar devam edecek mi konuşacağız. Çünkü bir yandan da diplomasi mesajı veriliyor. Özellikle Donald Trump bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilgili hedeflerini söylerken diğer taraftan İran'ın ABD ile görüşmek için plan yaptığını, böyle bir istekte, teklifte bulunduğunu ifade etti. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin buna çok da fazla yanaşmadığını söyledi. Detay

0: ile konuşacağız. Diğer taraftan Hürmüz'den gemi geçişleri durdu. Körfez ülkeleri yine kırmızı alarmda çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarının misillemeleri Körfez ülkeleri üzerinden oluyor. Ve tabii ki Husiler deniz ablukası ilan etti. Yine en önemli gündem konularından bir tanesi. Çünkü Husilerin deniz ablukası ilan etmesi yeni bir krizi beraberinde getiriyor. Bütün bunların hepsini detaylarıyla konuşacağız. Şimdi bakalım ABD Başkanı Beyaz Saray'dan da önemli açıklamalarda bulundu. Dedi ki İran perde arkasında anlaşma yapmak istiyor. Anlamlı olmayacaksa biz bu anlaşmada yokuz dedi. Anlamlı olmayacaksa derken Amerika Birleşik Devletleri'nin arayışı sadece İran'ın nükleer silah sahibi olmaması mı? Yoksa hem Husiler hem de Hürmüz'le ilgili planları mı? Bunları konuşacağız detaylarıyla. İran nükleer silaha sahip olamaz dedi. Çok iyi gidiyoruz İran savaşında. Daha önce uğramadıkları bir yıkıma uğradılar. Belki Pete bir şeyler söyler dedi. Pete Hegseth'e söz verdi. Hizbullah ile görüşüyor musunuz sorusu çok önemliydi. Hizbullah'la görüşüyor musunuz sorusuna da biz herkesle görüşüyoruz görüşmek isteyen diye daha yuvarlak bir cevap verdi. İran anlaşma yapmazsa ne olur diye sordular. İran'ın yeniden inşası toparlanması 20-25 yıl alır dedi. Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı sonlandırdık. Eğer bunu yapmasaydık İsrail olmazdı dedi. İsrail olmaz vurgusunu iki kere tekrarladı Donald Trump. Orta Doğu'da ayrıca birçok ülke olmazdı dedi. Biz yaptığımız şeyi yaparak yani nükleer tesislerini hedef alarak nükleere sahip olmalarını engelleyerek ve anlaşmayı ortadan kaldırarak ve bu kadar şiddetli bir savaşı başlatarak tamamen dedi Orta Doğu'daki ülkeleri koruduk ve yine İsrail eğer biz bunları yapmasaydık olmazdı dedi. Ayrıca bir mesajı vardı onu detayıyla konuşacağız. Dedi ki yeni bir noktadan bahsediyoruz. Eğer dedi burada da nükleer silaha sahip olmak için gerekli çalışmalar yapılıyorsa o noktayı da vuracağız dedi. Nereden bahsetti, nereyi işaret etti, kazmadığını işaret etti. Hepsini detaylarıyla konuşacağız, tartışacağız efendim. Kiminle birlikteyiz bugün stüdyoda? Doktor Cihan Günyal, akademisyen bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Ece Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Önce Donald Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım. Önemli mesajlar verdi. Bugün Beyaz Saray'da açıkçası hem diplomasi kapısının açık olduğunu ifade etti. Özellikle İran'ın arka kapıdan perde arkasından bir anlaşma istediğini ama bunun anlamlı olursa ancak Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilebileceğini söyledi. Ne dersiniz? Burada Amerika Birleşik Devletleri için anlamlı olacak olan anlaşmanın şartları neler olabilir?
1: Tabii aslında şunla belki söyleyerek başlamak gerekir ki Trump'ın bundan önceki açıklamalarında da Ece Hanım dikkat edilirse sürekli şu vurguyu yapıyordu. İranlılar bizle görüşmek istiyor, barış masasına dönmek istiyor veyahut da işte bu anlaşmayı tekrardan bir araya gelip işte hayata geçirme noktasında bize haber gönderdiler diye sürekli olarak yaptığı açıklamalardan birisi. Fakat ama her seferinde şunu biliyoruz ki İranlı yetkililer de tam bunun tersini açıklamalar yaptı. Zaten süreçteki en belirli noktalardan birisi bu karşılıklı yapılan açıklamaların birbirini genel itibariyle nasıl söyleyelim doğru konuşmadığı üzerine oluyor veyahut da siz de belirttiniz ama bir mutabakat zaptı vardı ki 60 günde bu kalıcı bir ateşkes veyahut da barış anlaşmasına evet. Girecekti. Fakat orada da şöyle problemler çıktı Ece Hanım soracak olursanız. Şimdi birincisi taraflar ne anlıyorlardı? Yani İran'ın kağıt üstünde baktığımızda açıkçası şunu belirtmek gerekiyor. Mutabakat zaptında İran'ın görece olarak bana sorarsanız savaşta Amerika'nın zaten koyduğu hedefleri tutturamaması örneğin rejim yıkılmadı. Nükleer konusunda geri adım aslında tam olarak attıramadığını görüyoruz. Hürmüz Boğazı kapandı ve bu stratejik hedeflerin hiçbirini tutturamamıştı. Şimdi mutabakat zaptında da baktığımızda açıkçası İran'ın belki de daha çok sanki en azından algısal olarak burada savaşı kazanmış taraf olarak göründüğünü belirtebiliriz. Ama oradaki anlaşmalar noktasında Amerika hep tersi açıklamalar yaptı. Ben hep şunu söylüyorum. Evet bir mutabakat zaptı imzalanmış ama her iki taraf bundan sanki çok farklı kağıtları imzalamış gibi. Nedir o? Örneğin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması. Ama Amerika tarafı evet bunlar serbest bırakılacak şu açıklamayı yaptılar. Biz bunu özel bir hesapta tutacağız. Hı hı. Ve İran'ın ihtiyacı olan Amerika'dan tarım gıda ürünlerini vereceğiz. Örneğin hiç mutabakat zaptında olmayan bir anda İran'ın füze kapasitesinin hem menzili olarak hem adet olarak sınırlandırılması çıktı. İran buna karşı çıktı. Örneğin nükleer tesislerin denetime açılması konuşuldu. Sonra dediler ki geçtiğimiz yıl Amerika'nın vurduğu Natanz, işte İsfahan Fordo tesisleri de açılacak denetime. Şimdi İranlılar dedi ki hayır dedi, biz bu üç tesisi açmayacağız. Yani burada karşılıklı olarak zaten tarafların baktığımızda tam olarak bence anlaşmayı kendileri tarafından yorumlandığını görüyoruz. Veyahut da Hürmüz Boğazı, evet 60 gün ücret alınmayacak ama daha sonrasında İran diyor ki benim kontrolümde olacak. Şimdi buna da karşı çıktı. Hı hı. Ve açıkçası maddeler üzerinde değerlendirdiğimizde her iki taraf birbirinden çok farklı noktada pozisyon almışlardı ki zaten 7-8 Temmuz itibariyle de, yani İstanbul'daki, özür dilerim, Ankara'daki NATO zirvesinde de Trump bir anda aslında ateşkesin bittiği açıklamasını yapmış ve evet, işte arka arkaya da saldırılar gelmeye başlamıştı.
0: Peki anlamlı dediği o zaman nokta nükleere sahip olmaması mı?
1: Bu zaten hem İsrail'in hem de Amerika'nın açıkçası belki de uluslararası işler bağlamında değerlendirdiğimizde nükleer silah sahip olursa caydırıcı bir güç olacağı üzerinden hareket ediyor ama bana sorarsanız Ece Hanım, zaten bu savaşta biz İran'ın yenilmediğini gördük. Bence İran en azından ne savaş ne barış politikası vardı ama artık baktığımızda bence daha çok bölgede etkin olan bir aktör konumuna geldi. Bence eğer bir korku varsa İran'ın da bu korku eşiğini kırdığını söyleyebiliriz. Çünkü Amerika'nın her saldırısına bölgedeki tüm Amerikan üslerine saldırılar düzenleyerek de karşılık verdi. Hala devam ediyor. Zaten burada da ben çok çelişkili açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Örneğin deniz kuvvetlerini tamamen yok ettik dedi Trump. Askeri güç kapasitesini %90 hemen hemen sonlandırdık dedi. Fakat bunu göremiyoruz. Sağda şunu görüyoruz ki İran her ne olursa olsun Amerika'nın saldırılarına karşı hem direnen ama bunun sonrasında da karşılık verebilen bir pozisyonda bulunuyor ki burada da bence biraz Trump'ın yaptığı açıklamaları da çelişkili olduğunu belirtebiliriz.
0: Onun açıklamaları, Donald Trump'ın açıklamaları zaten hani birbiriyle evet, de çok saatler tutarlı içerisinde değil, de tutmayabiliyor. Peki İsrail Lübnan'dan çekilecek mi sorusu soruldu. Süreç devam ediyor dedi.
1: Evet, şimdi Lübnan aslında şunu da görmek gerekiyor. Hem Lübnan aslında burada bir de bana sorarsanız Irak'a da koymak lazım. Hı hı. Şimdi burayı direniş ekseni olarak adlandırıyor İran ve bu mutabakat zaptında da zaten tüm cephelerde savaşın sonlanması üzerine biz bu anlaşmayı yaptık dedi ki zaten kırmızı noktayı Lübnan oluşturmuştu. Şimdi Amerika'nın yaklaşımı bana sorarsanız şöyle Ece Hanım. Lübnan dosyasını ayıralım, ne yapalım? Biz Lübnan hükümetiyle anlaşalım. Bir şekilde burada Hizbullah silahsızlandıralım. Hı hı. Nedir zaten İran'ın en önemli belki vekil gücü ama bununla beraber de Lübnan siyasetinde de çok etkin bir aktör olduğunu belirtmek lazım. Benzer politikaları sorarsanız Irak'ta da hayata geçirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Nedir o? İşte Ezzeydi, Ali Ezzeydi yeni başbakanı İran ve burada da Haçlı Şabi'nin tamamen tasfiye edilmesi üzerine. Bu da baktığımızda İran'ın en önemli direniş eksenindeki nasıl söyleyelim vekil güçlerinden birisi. Şimdi üçüncü bir aslında belki cepheyi görmüş olacağız veyahut da sahneyi. Hı hı. O da Husiler ve Yemen. Burada evet, da Suudi Arabistan'la yaşanan bir gerilim, hı hı, var. Şimdi ben İran'ın da biraz burada şöyle bir okuma yaptığını düşünüyorum. Bu dosyaların ayrılarak açıkçası İran'ın vekil güçlerini veyahut da işte o etki sahası olan direniş eksenine karşı da aslında Amerika'nın ister yerel aktörlerle isterse baktığımızda örneğin hükümetlerle, devlet yöneticileriyle, karar alıcılarla bir şekilde aslında burada bir tasfiye sürecine gidip İran'ın etki sahasını kırmayı düşündüğünü en azından akıllara bunu getirtiyor. Bence İran'ın yaklaşımlarından birinin de buna karşı olduğunu düşünüyorum. Ki kırmızı çizgiydi Lübnan. Neredeyse ateşkes sürecinin de belki bir ara neredeyse sonlanmasına neden olacaktı.
0: Şimdi tabii Donald Trump Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı ile birlikteydi. Görüşme yaparken de Lübnan'ın istikrarının Amerika Birleşik Devletleri için önemli olduğunu söyledi ve Washington'ın Beyrut hükümetini destekleyeceğini söyledi. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ve Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü devralmasının barış için kritik olduğunu vurguladı. Tabii bununla birlikte çeşitli yorumlar da geldi. Özellikle Hizbullah önemliydi hocam, sizin de söylediğiniz gibi. Hem İsrail hem Lübnan'ın güvenliği için silahsızlanmanın önemli olduğunun ve diplomatik çabanın da aslında bu noktada bu hedef doğrultusunda devam edeceğini söyledi. Tabii şimdi tartışmalardan bir tanesi de şu oldu. Lübnan'da yeni bir güvenlik mimarisinin inşası ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Şimdi neden tartışma bu oldu? Çünkü Donald Trump'ın en çok yinelediği şey İsrail'in İran durdurulmasaydı ya da bu saldırılar yapılmasaydı, Ford'a vurulmasaydı, sonrasında da zaten farklı noktaları da ifade etti. Bunlar olmasaydı İsrail yok olurdu, Orta Doğu'daki diğer ülkeler de yok olurdu dedi. Körfez ülkelerine de aslında bir gönderme yaptı, onlar da tehdit altında olduğu için. Dolayısıyla bu mesajında, yani Lübnan'daki yeni güvenlik mimarisi ABD ile birlikte, Beyrut hükümetiyle birlikte kolay şekillenir mi? Yani bu hedef hemen hayata geçer mi?
1: Aslında burada şöyle değerlendirmek lazım. Lübnan'ın ordu kapasitesine bakmak gerekiyor. Şimdi Lübnan'ın ordusu açıkçası Ece Hanım zaten İsrail'e tehdit oluşturulmayacak üzere kurulmuş bir ordu. Yani daha çok nasıl söyleyelim, biraz belki polis gücüne benzetebiliriz veyahut da jandarma gücüne. Neden? Hava, kara ve deniz kuvvetlerinin çok ağır silahları, örneğin hava savunma sistemlerinden savaş uçaklarına, savaş gemilerine kadar herhangi bir şekilde ağır bir askeri aracı yok. Ve şöyle bir durum var, ellerindeki hafif piyade tüfekleriyle beraber belli noktadaki devriye atması için verilen zırhlı araçlar, bunların hepsi hem Avrupalılardan hem de Amerika'dan tedarik edilmiş durumda. Yani bir şekilde şunu söyleyebiliriz, biraz Batılıların kontrolünde olan bir Lübnan ordusu var.
0: Evet.
1: Şimdi burada durum böyleyken ve şimdi özellikle Lübnan'ın Hizbullah'a karşı bir askeri harekat yapması, ki Hizbullah'ın çok kuvvetli olduğunu biliyoruz, çok mümkün olmadığını görüyoruz. Hatta içeride de tartışmaların askeriyede belli bir noktada, subay sınıfında da bunun tartışıldığı ve bunun çok zor olduğu yönünde buna da karşı çıkan subayların olduğu ifade edilmişti. Hatta iddialar arasında Trump'ın da şu andaki Lübnan'daki Genelkurmay Başkanı'nın bu olumsuz yaklaşımından kaynaklı da görevden alınmasını istediği yönünde de iddialar vardı. Yani ben bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama anladığımız kadarıyla özellikle İsrail Lübnan sınırında, yani Güney Lübnan'da bir tampon bölge, tarafsız nasıl söyleyeyim, aslında İsrail'in çekildiği Lübnan ordusunun yerleştiği ve Hizbullah'ın bu bölgeden çıkartıldığı bir senaryo üzerine konuşuluyor ama çok hayata geçirilebilir mi? Hizbullah çok kolay silah bırakır mı? Bence tartışma noktası bu. Ki İsrail'e dayanmış bir Hizbullah var. Tüm saldırılarına rağmen Lübnan ordusu başa çıkar mı? Çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani burada şöyle, Hizbullah'ın da bir aktör olarak anlaşmaya dahil edilmediği sürece ve buradaki dosyada tamamen Hizbullah'ın tasfiyesi üzerine kurulacaksa bu sürecin yine çok ben sağlıklı ilerleyeceğini düşünmüyorum.
0: Evet, bir de tabii önemli diğer konulardan bir tanesi de Kızıldeniz'de suların ısınmasıydı. Onu da soracağım hocam size. Çünkü özellikle İran'dan gelen açıklamalar, bu çatışmalar ve saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı ile ilgiliydi. Diğer taraftan da Husiler de Babül Mendeb'de Suudi Arabistan'a, evet, yönelik bir abluka uygulayacağını duyurduktan sonra, aslında bu hayatta geçtikten sonra, şimdi kriz çok daha büyüdü. Çünkü Babül Mendeb özellikle bulunduğu stratejik nokta açısından çok çok önemli. Dolayısıyla Süveyş Kanalı'nın giriş kapısı, küresel ticareti doğrudan etkiler. Yani Hürmüz de küresel ticareti etkiliyor, enerji fiyatlarını etkiliyor ama Babül Mendeb bu konuda çok daha büyük bir etkiye neden olur. Dolayısıyla en çok tartışılan konu bu. Eğer bu şekilde geçiş yolları kapatılırsa bundan sonraki süreçte çatışmaların da daha da artacağından endişe duyuluyor. Onu sormak isterim size.
1: Tabii aslında Hürmüz Boğazı nasıl ki dünya küresel enerji piyasalarının kalbi ise, şimdi baktığımızda diğer taraftan özellikle konteyner taşımacılığı başta olmak üzere dünyanın ticaretin bir diğer kalbi. Biz Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı olduğunu belirtmemiz lazım. Ece Hanım, yanlış hatırlamıyorsam 2021 veyahut da 2022'de bir konteyner gemisi Süveyş Kanalı'nda,
0: evet,
1: daha doğrusu geçememiş, kanalın kapanmasına neden olmuştu ve bir hafta sürmüştü. Daha doğrusu o konteyner gemisinin çıkartılması ve yanlış hatırlamıyorsam bir haftalık maliyeti de dünya ekonomisine 10 milyar dolar olmuştu.
0: Doğru.
1: Bu derece önemli bir aslında hattan bahsediyoruz ki, şimdi Suudi Arabistan'ın özellikle Yanbu Limanı üzerinden, Kızıldeniz üzerinden de aslında petrol ihraç ettiğini biliyoruz. Evet. Özellikle Hürmüz'de yaşanan riskler. Bu biraz da aslında bugünün meselesi değil. 80-88 İran-Irak Savaşı itibariyle o dönemde Hürmüz'de yaşanan krizler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki limanları üzerinden de aslında enerjisini sevk ettiğini biliyoruz.
0: Sıvılaştırılmış doğalgaz açısından da oldukça önemli.
1: Evet hocam. Ve şimdi şöyle bir durum var ve özellikle bu limanlar üzerinden Kızıl

0: Denizden Babülmendep boğazından çıkan Suudi Arabistan enerjisinin şunu belirtmek gerekiyor. Asya piyasasını gittiğini belirtelim. İşte Çin, Japonya, Güney Kore en önemli alıcıları. Şimdi burasının da kapanması demek, Hürmüz'ün de kapanması demek gerçekten de şu an itibariyle zaten belki çok fazla etkilerini yaşamıyormuşuz gibi görünüyor ama önümüzdeki süreçlerde çok ciddi yaşanacak o işte önce aslında baktığımızda pandemi süreci, Ukrayna-Rusya savaşı ve ki orada da enerji işte Rus enerjisinin ambargoya uğraması ve bugün itibariyle de Hürmüz Boğazı ve Süveyş kanalının yani Babülmendeb'in kapanması uluslararası ticaret bağlamında küresel ticarete zarar vereceği kadar enerjiye de çok ciddi.
1: Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin tamamını etkileyen aslında bir süreç. Hem Hürmüz hem de tabii ki Babülmendeb. Şimdi peki şunu söyleyebilir miyiz hocam? Bu belki nükleer silaha sahip olmasının tamamen engellenmesi için değil ama İran'a yapılan saldırılar açısından Babülmendeb boğazının kapatılması. Çünkü Husilerle İran arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Bu noktada asimetrik bir cevap mı Amerika Birleşik Devletleri'ne?
0: Ya evet, aslında Hürmüz kartının ne kadar çok aslında stratejik önemde olduğunu anlayan bir İran var. Şimdi Yemen üzerinden Babülmendeb'i de kapattığınızda açıkçası bu sadece Amerika'yı değil bir anlamda hem tüm dünyayı ama bölge ülkelerinde özellikle Körfez ülkelerinde çok etkileyeceği aşikar ve bunu da oldukça iyi derecede bence fark ettiklerini düşünüyorum. Zaten İran'ın veyahut da günümüzde Ukrayna-Rusya savaşı da bu şekilde gidiyor. Biz asimetrik savaş tekniklerinin çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Bugün Yemen'de de yani Husilerin en azından baktığımızda yönetimde evet Husileri görüyoruz ama tabii bu Aden merkezi bir de Sana merkezi bir de Aden'de Suudi Arabistan'ın desteklediği 2014 sonrası aslında buraya Aden'e yerleşmiş olan Suudi destekli hükümet var. Ama elbette ki hem yönetim kapasitesini hem de baktığımızda o coğrafya içerisinde çok da dirençli bir topluma sahip olan Husilerin de ciddi bir şekilde tepki verdiğini veyahut da direndiğini söylememiz gerekiyor. Şimdi bunun tarihsel biraz yakın bir örneği de var ki 2015'te Suudi Arabistan aslında mesele biraz da oraya gidiyor. İşte Aden'de Husiler Ensarullah Hareketi iktidara alınca işte buraya karşı bir koalisyon kurmuş. Husilerle savaşmış fakat çok ciddi kayıplara uğramıştı Suudi Arabistan ki yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılında da aslında Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle bir ateşkesi hayata geçirmişlerdi. Şimdi 4 sene sonra tekrardan çatışma riski artıyor. Burada da Yemen'in aslında hava sahasını ve deniz limanlarına karşı Suudi Arabistan'ın hala ablukası mevcut. İlk aslında bu gerginlik geçtiğimiz günlerde şöyle başlamıştı. İran'daki savaş sırasında orada kalan vatandaşlarını Husiler uçakla hava yoluyla getirince aslında ilk orada engellenme olmuştu. Fakat daha sonrasında da baktığımızda dini liderin cenazesine giden Husi yetkililer kendi ülkelerine Yemen'e döndüğünde havada Suudi Arabistan jetlerinin havaalanına Yemen'deki havaalanına indirmemeye çalıştığını hatta havaalanını vurdu. Bunun üzerine de şimdi bu kararı aldığını söylememiz gerekiyor. Zaten Suudi Arabistan'la Husiler arasında ciddi bir gerilim mevcutken şimdi bunun tüm belki de uluslararası piyasaları etkileyecek stratejik bir kart olarak İran'ın ve Husilerin devreye sokması belki de İran bağlamında da kendisine yine bir ciddi koz olarak nasıl söyleyelim bir avantaj sağlayacaktır diyebiliriz Ece Hanım.
1: Tabii bir de Cibuti'nin önemi var tabii askeri üsler bakımından ve Babülmendeb dahil olmak üzere bir gözetleme merkezi haline gelmesi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Avrupa Birliği'nin de İngiltere, Avrupa Birliği'nin de özellikle buradaki etkisi ve varlığı giderek artmaya başlıyor. Yani herhangi bir kritik açıklama yok konuyla alakalı ama bölgenin stratejik önemi gittikçe artıyor.
0: Evet haklısınız ve hemen şu iki yapalım. Avrupa Birliği demişken Avrupa Birliği'nin 7 Ekim sonrası Husilerin Yemen'in Filistin'e destek vermesi, Gazze'ye orada hatırlarsanız füze ve saldırıları düzenliyordu ki bu sefer Süveyş kanalında Babülmendeb'te daha doğrusu Kızıldeniz'de bir Aspides deniz misyonunu başlatmıştı. Koruma misyonunu. Evet. Şimdi bunu genişletmeye karar vermişler. Diğer taraftan Amerika'nın da başını çekti. Deniz Refah Muhafızı koalisyonu vardı. Hı hı. Şimdi sular orada da ısınıyor. Tabii bir de ben de size ek yapayım. Bir de Somaliland var. Ayrılık
1: tabii,
0: Somali'de.
1: Tabii.
0: İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde evet. Burada askeri üs edinmeye çalıştığını söyleyebiliriz ki çok ciddi bir stratejik
1: önümüzdeki
0: çatışma
1: çıkabilir. Önümüzdeki günlerde konuşacağımız evet. Aslında bölgeler evet. Bu bölgeler. Zaten Somaliland'de çok hani savaş evet. Başlamadan önce de konuşmaya başlamıştık. Tam o sırada daha da çok konuştuk ama yine konuşacağımız en önemli bölgelerden biri. Şimdi Babil-Mendeb'le ilgili ne olacağını göreceğiz. Çünkü Asya'dan Avrupa'ya giden gemiler Hint Okyanusu, Babil-Mendeb, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı hattını kullanıyorlar. Eğer Babil-Mendeb kapanırsa Süveyş güzergahı da filan kullanılmaz hale gelebilir. Aynı zamanda konteyner gemileri yine buradan geçiyor. Hocamın da söylediği gibi özellikle Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na yönelmek zorunda kalırlar bu bölge kapanırsa. Bu da hem süreyi hem yakıt tüketimini hem de sigorta maliyetini arttırır. Bu da çok tercih edilen bir şey değil. Enerji güvenliği açısından kritik. Yemen Savaşı nedeniyle askeri bir darboğaz. Bütün bunların hepsi ve İran'ın dolaylı bir baskı aracı. Bütün bunların hepsi aslında Babil-Mendeb'in neden savaşın başından beri Hürmüz'le birlikte konuştuğumuzu ve nasıl büyük bir tehdit olduğunu sadece savaş için değil küresel ticaret ve ekonomi içinde ne kadar büyük bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne göreceğiz. Şimdi yönetmenimden led rica edeceğim. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırdığı noktalarla ilgili ledimiz vardı. Onu rica edeyim. Şimdi hocam baktığımız zaman 8-20 Temmuz ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri vurulan kritik noktalar. Bu kritik noktalar özellikle kırmızı ile işaretlenmiş olanlar ABD'nin saldırıları, mor ile işaretlenmiş olanlar İran'ın ve tabii yeşil de İran'ın hedef aldığı gemiler. Genel anlamda değerlendirirseniz bu haritayı nasıl okuruz?
0: Haritada aslında belki ilk dikkat edeceğimiz yer kırmızı noktaları. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının yoğunluğunun yine biz Basra Körfezi civarında aslında Hürmüz Boğazı civarında olduğunu görüyoruz. Örneğin Sirik Adası veyahut da orada Keşim Adası gibi Bender Abbas evet. gibi bölgeler aslında aynı zamanda İran İslam Devrimi'nin bu bölgede kullandığı aslında Boğaz'ı takip ettiği, izlediği, burada radar sistemlerinin olduğu, kontrolünü sağladığı çok stratejik üslerinin olduğu ve bu sayede de aslında Hürmüz Boğazı üzerinde de etkisini kurduğu üslerin olduğu yer ve Amerika'nın daha çok bu bölgelere saldırı düzenlediğini söyleyebiliriz. Tabii Keşim Adası gibi burada bir de yine kırmızı noktalarda işte baktığımızda Ebu Musa gibi küçük Tamp, Büyük Tamp gibi adalar
1: evet,
0: var ki
1: evet.
0: Bunlar da çok ilginç. Birleşik Arap Emirlikleri ile çok ihtilaflı olan
1: onları
0: adalar.
1: Onları da çok konuşmuştuk değil mi evet. hocam? Saldırılar ilk başladığında hangi adaları hedef alacak? Onların stratejik şeyleri nelerdir? Önemi nelerdir? Evet. Acaba buraya gerçekten saldırı düzenlenir mi? Düzenlenirse açık hedef haline gelirler gibi çokça konuştuğumuz konulardı.
0: Çok
1: ve gördük ki yine aslında biz bu yılın aslında içinden geçtiğimiz bu dönemin daha çok ticaret yolları ve bağlantı yolları evet. üzerinden şekilleneceği bir dönemin içinde olduğumuzu söylüyorduk. Koridorlar üzerinden konuşuyorduk. Denizde bu sefer boğazlara evet. döndü.
0: Çok haklısınız ki aslında uluslararası sistemin geçmişten günümüze bunu aldığımızda modern olmayan dönemde sayılabilir Roma gibi. Ama Osmanlı döneminden alalım biz bunu Portekiz, İspanyollar, yani Amerika, İngilizler geldiğimizde uluslararası sistemin bütün başat aktörlerinin aslında denizde veyahut da ticaret yollarında evet. Hakim olduğunu görürüz. Bu bağlamda da bunun savaşı olmaya başladı. Şimdi Çin'in biliyorsunuz deniz rotalarına karşı alternatif güzergah çalışmaları yani kara üzerinden giden.
1: Evet.
0: Bunlarla ilgili zaten Amerika ile aynı zamanda bir rekabet var ama Orta Doğu hem enerji kaynaklarının hem de ticaret yollarının düşündüğümüzde Ece Hanım, burası uluslararası ticaretin ve geçişin en önemli
1: en
0: noktası.
1: Önemli yolu.
0: Burayı kontrol edebiliyorsanız aslında bir anlamda enerjiyi bir anlamda da baktığımızda dünyayı da belki kontrol etmiş oluyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin
1: aslında durup en başa dönüyoruz değil mi hocam? Tarih
0: evet.
1: ve çıkarlar doğrultusunda.
0: Aktörlerin bazen davranışları zaman da geçse
1: evet.
0: Değişmiyor. Onu belirtmemiz gerekir ki şimdi alternatif koridor arayışları var.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz özellikle Kerkük'ten Banyas'a yani Suriye'ye gidecek yeni bir petrol hattının daha doğrusu var olan petrol hattının devreye girmesi, bugün Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı veyahut da Türkiye'den yine başlayıp Suudi Arabistan'a gidecek Hicaz Demir Yolları veyahut da Kalkınma Yolu projesini düşündüğümüzde işte Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye. Şimdi bunların her biri artık Hürmüz'de yaşanan, anladığımız o ki bu risklerle beraber, yani enerjinin herhangi bir çatışma veyahut da savaş durumunda, işte bugünkü örneğinde olduğu gibi kapanmasında artık biz nasıl alternatifler üretebiliriz? Şimdi bunların da hayata bence geçtiğini görüyoruz. İşte Groenland tartışmalarında, evet, Arktik tartışmaları var. Buradaki ticaret yollarında Amerika'nın Çin ve Rusya'ya karşı adım attığını görüyoruz. Panama kanalı, evet, gündeme geldi. Tartışma oldu. Bunların aslında temelinde şunu söylemek lazım Ece Hanım. O da hala dünyadaki en önemli kritik geçiş güzergahlarına kim hakimse, deniz yollarına kim hakimse hala liderliği o devam ettiriyor.
1: Tabii o bölgelerde, katılıyorum hocam sonuna kadar, o bölgelerde toprak mineralleri, elementler, nadir elementler ve kritik toprak minerallerinin olması da ayrıca bir hedef haline getiriyor bunlarla birlikte. Şimdi hocam size Kazma Dağı'nı sormak istiyorum. Yönetmenimden de rica edeyim LED'imizi. Çünkü Ford'a tesisleri vurulduğunda, vuruldu sonrasında hemen yeni bir parantez açıldı, Kazma Dağı işaret edildi. O dönemden itibaren, Ford'un vurulduğundan itibaren aslında hedefte olan bir noktaydı. Şimdi baktığımız zaman Ford'dan farkı ne? Hemen böyle kısaca bir özetleyeyim size. Ford'a kum yakınında, Natanz yakınında Kazma Dağı. 2009'da Ford'a tesisleri ortaya çıkmıştı. Kazma Dağı çok uzun süre gizli kaldı. Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından Ford'a o zaman zaman denetlendi ama Kazma Dağı'nın hiç denetlenmediğinin altını çizelim. Yaklaşık 80-90 metre kaya altında bulunuyor Ford'a. Kazma ise yaklaşık 90-140 metre kaya altında olduğu tahmin ediliyor. Onu söyleyelim. Ford'o ABD tarafından hedef alındı. Kazma Dağı henüz hedef alınmadı ama bugün Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada dedi ki yeni bir yer daha var olduğu düşünülüyor. Varsa orayı da bulacağız.
0: Evet, şimdi 3 biz tesisi bilirken en azından daha veyahut da zor coğrafi koşullar içerisinde İran'ın aslında burada üretim yaptığı nükleer üzerine. Şimdi dördüncüsü ortaya çıkmış oldu. Tabii burada aslında şöyle söyleniyor. 2007 yılı itibariyle aslında bir faaliyetlenme çalışmalarının, evet, olduğu. Bu Natanz'dı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2020 ve 2021'de burada sabotaj faaliyetlerinin İsrail'in yapması sonrası aslında daha fazla artık İran'ın önem verdiği bir nokta olarak ifade ediliyor. Siz de belirttiğiniz granit bir aslında yapıya sahip, evet, ve bu da açıkçası tahkimat derici dediğimiz, ki Amerika'nın işte o meşhur Trump'ın da sürekli övündüğü B-2 bombardıman uçaklarıyla attığı tahkimat derici bombalara karşı da oldukça dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili aslında geçtiğimiz Şubat ayında çok ilginç İngiliz medyasında bir haber çıkıyor. O da Amerikalı bir enstitü diyelim, Uluslararası Güvenlik Enstitüsü uzay satelit fotoğraflarını, evet, inceliyor. Ve aslında Kazma Dağı'nın etrafında da, daha doğrusu girişlerine ciddi derecede kum yığınağı yapıldı. Bunun, evet, da hava saldırılarında yumuşatmaya sebebiyet vereceği, bundan dolayı da bu tür faaliyetlerde oldu. Ama benzer faaliyetlerinde yine vurulan o 3 diğer tesis üzerinde devam ettiği
1: yine
0: yönünde.
1: Uydu görüntülerinden de, yine orada giriş çıkışlarla ilgili de, oradaki hareketlenmeyle ilgili de yine aynı bahsettiğiniz dönemde bilgiler paylaşılmıştı. Şimdi içeride ne olduğu düşünülüyor? Yani Kazma Dağı neden hedef? Çünkü santrifüj üretim tesisi olarak düşünülüyor. 2020'de zarar gören Natanz'da, zarar gören bölge olarak Natanz'a yakın zaten, santrifüj montaj tesisinin yerini alacak güvenli bir üretim merkezi olarak görülüyor. Yeni zenginleştirme tesisi olarak görülüyor. İsrail'in temel hedefinde, yani ana hedefinde Kazma Dağı var. Ve %60 zenginleştirilmiş uranyum deposu olarak burada korunabileceği ifade ediliyor. Tabii Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın da buraya bir erişiminin olmaması, nasıl bir faaliyet yürütülüyor, bunun bilinmemesi, İran'ın ayrıntılı bir bilgi paylaşmaması, bütün bunların hepsi de aslında tamamen daha ciddi bir hedef haline getiriyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Özellikle Natanz zarar görse bile, Ford'o zarar görse bile, ki zarar da gördü, ama burada nükleer silah üretimiyle ilgili geleceğin nükleer merkezi olarak görülüyor. Belki bahsedildiği kadar ilerlemiş bir durum yok Kazma'nın içinde. Belki var, bilmiyoruz. Ama olmasını engellemek için de burayı, Kazma'da hedef alınarak vurulur mu? İsrail bunu başarır mı?
0: aslında biraz gündeme gelmesinde de anladığımız kadarıyla bu geçtiğimiz yıl 12 gün savaşı, yani Haziran ayında 13 Haziran'da başlayıp en son 25 Haziran'da Amerika'nın işte o bombardıman uçaklarıyla vurduğu saldırılar sonrası şu açıklamalar olmuştu. Hatta Trump açıklamıştı, tamamen artık biz bu nükleer tesisleri sonlandırdık ve nükleer silah sahip olamayacak diye açıklama yapmıştı. Fakat daha sonrasında Amerikan istihbaratının çok fazla zarar görmemiş olabileceği açıklamaları içeride de ciddi tartışmaları getirmişti. Evet. Sonrasında da Ece Hanım, İsrail'in de bu tesislerin vurulmasından kaynaklı olarak İran'ın aslında burada işte siz de bahsettiniz, binlerce santrifüjü, yani uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin Kazma Dağı'na götürüldüğü yolunda raporlar verdiği noktasında. Evet. Şimdi tam net olarak siz de aslında bahsettiniz. Bir tam olarak faaliyetli mi, değil mi, var
1: uydudan
0: mı içinde çok
1: görüntüler var. Evet. Hani oraya bir kamyon trafiğinin olduğuyla ilgili, taşınma trafiğinin olduğuyla ilgili uydudan görüntüler var ama içinde ne olduğuyla ilgili
0: tam bir bilgi
1: şey yok.
0: Evet, sadece iddialar, olasılıklar üzerinde. İşte çok fazla tünel ağının olduğu, siz de belirttiğiniz 90'lı 140 metre dağın altında inşa edildiği ve yapısından kaynaklı olarak da derinde de inşa edildiği için bu tahkimat delici bombalar kullanılsa bile zarar vermeyeceği yönünde. Tabii eğer bunlar zarar vermeyecekse, peki buraya o zaman Trump nasıl bir operasyon seçeneğini
1: değerlendiriyor? Fordo'da kullanılan bombardıman sistemi burada kullansa, uçaklar ilk kez Fordo'da denenmişti biliyorsunuz. Burada kullanılsa aynı etkiyi yaratır mı, yaratmaz mı aslında sorusu ve burada nasıl bir etki sağlanacak, ama İsrail'in de çok ciddi bir baskısı.
0: Evet, İsrail'in baskısı var. Eğer ki olasılıklar içerisinde ki bizim de gördüğümüz bu iddialar arasında eğer ki zarar vermeyecekse, o zaman şöyle bir durum var. Trump bir başka askeri seçeneğimi devreye sokacak. Onun da çok riskli olduğunu Ece Hanım zaten sürekli konuşuyoruz. Hark Adası'nı konuştuk, Hürmüz'e asker çıkartma konuşuldu. Hatta bu üç vurulan nükleer tesisi yine Amerika'nın operasyon askeri operasyon yapacağı söyleniyordu, kara harekatı. Fakat şimdi buraya bu tür bir seçeneği devreye alır mı, daha bunu değerlendirir mi? Bence bu da çok aşırı riskler barındıran bir durum olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, göreceğiz. Şimdi son bir haber var. Donald Trump çünkü içeride aslında farklı konularla da uğraşıyor. Çok da az vaktim kaldı. Yönetmenimden hemen rica edeyim. New York Times'daki bir makale. Makalede özellikle Amerikan askerlerinin ABD-İran savaşında kayıplar yaşandığını ve Pentagon İran saldırısında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor makalesi vardı. Hocam, son 1,5 dakikam. Bu konuyla alakalı olarak özellikle New York Times'da çok ciddi anlamda konuyla ilgili eleştiri getirilmiş. Donald Trump da dedi ki bugün her ABD askeri için İran'a çok ciddi cevap vereceğiz.
0: Trump çok ciddi cevaplar vereceğiz diyor. Hatta işte saldırı dalgalarını her gün başlatıyor ama canım karşılık da veren bir İran olduğunu söylememiz gerekiyor ki 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Ürdün ve Irak'taki saldırılara baktığımızda işte yine bu Amerika'nın yaptığı saldırılar sonrası gelmişti. Bizi şunu gösteriyor. Biz aslında bu 40 günlük savaş sürecinde hep şunu konuştuk. Amerika'nın tam olarak bir askeri strateji tam olarak çizemedi. Hatta şunu da gördük biz. Bölgedeki, yani Körfez ülkelerindeki üstlerinden askerlerini çekip onları otel odasına yerleştirip oradan da savaşı yönetmeye çalışan bir stratejiyle karşı karşıya, aslında Amerika'nın böyle bir stratejiyi devreye soktuğunu gördük ki şimdi bu tür durumda da açıkçası çok başarı sağlamanız çok zor. ABCD planlarınız yok ama belki de şunu da belirtmek gerekiyor. Süreç şunu gösterdi. Aslında çok uzatmadan iki şey bence gösterdi. Birincisi günümüzde bu drone, SİHA ve balistik füzelere karşı hala hava savunma sistemlerinin çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz. İkincisi, Amerika bu savaşta beraber o tüm dünyadaki belki de caydırıcı askeri güç özelliğinin de çok ciddi derecede aşınmasına neden oldu ki bu stratejisizlik bana sorarsanız ve belki de işte o hava savunma sistemlerinin yetersizliği de asker kayıplarının fazla olmasına ve bunların da Amerikan basınından saklanmasına neden oluyor ki Vietnam Savaşı örneğini verebiliriz. Bilgiler geldikçe en son Amerikan halkının açıkçası Vietnam Savaşı'na karşı protestolarında belki Trump'ın da yaşama olasılığı olabilir.
1: Şimdi tabii Pentagon'dan da çok kısa söyleyeyim ben bir cevap geldi. Pentagon da dedi ki aslında dedi biz böyle bir gizlemiyoruz sayıları. 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık dedi 100 kayıp vakasının büyük çoğunluğu hafif beyin sarsıntısıydı. %96'sı da görevine devam etti dedi. Pentagon da iddiaları bu şekilde cevap verdi diyoruz ve merceğin sonuna geldik. Doktor Cihan Günyer bizimle birlikteydi, akademisyen. Hocam çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim bizi izlediğiniz için tabii ki önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızdayız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle. Otobit'te.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
1: Bravo Zehra!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Şu güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
2: Mükemmel.
1: Tam bir sanat eseri.
2: Ne oldu şimdi?
1: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
3: Öyle bir dünya yok, öyle.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimiz

24'e hoş geldiniz. İyi akşamlar. Basın Ekspres başlıyor. İç siyaset ve dünyadaki sıcak gelişmeleri bu hafta yine ele alacağız. Değerli konuklarımızla birlikte aslına bakarsanız 3 önemli konu var. Bunlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünme. Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında verdiği mesajlar, açıklamalar, bunları konuşacağız. Bununla birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeniden bir ivmelenme söz konusu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi. Ve bir mecliste yasa trafiği de başlamış durumda. Bir diğer önemli konu da ABD ve İran arasında yaşanan gerilim. Ki ABD Başkanı Donald Trump birkaç saat önce yine sıcak açıklamalar, önemli mesajlar verdi. Bunları da ele alacağız. Değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız. Hemen yanımda...

0: Yeliz Albayrak var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, öğretim görevlisi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Profesör Doktor Cemal Zehir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu. Hoş geldin Sayın Likoğlu.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi izninizle CHP ile başlayalım ve bugünkü grup toplantısında Özgür Özel'in verdiği mesajları şöyle kısaca ekrana taşıyalım. Ne dedi Özgür Özel? Şimdi birincisi en dikkat çekici, izleyeceğiz ama vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşadığını ifade etti. Ve tabii ki yeni partiyi kuruyoruz dedi. Bakalım.
4: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. İlk gün sokağa çıktık. Sokakta bizi gören kolumuzdan tuttu. Kimi partiyi bunlara bırakma dedi, kimi yeni parti kur dedi. Hep sabır dedik, bekleyin dedik. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedik. Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: Evet, Özgür Özel'in açıklamaları bu şekilde. Yeliz Hocam, size ilk sözü verelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü çok konuşulan bir konu bu iç siyasette ve özellikle bir süredir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir ayrılık yaşanması da muhtemeldi. Bugün artık bu açıklamalarla da bu netlik kazanmış oldu. Kim ana muhalefet partisi olacak? O tabii ki şimdi bakalım yanıtını bulacak sorulardan biri. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci?
1: Şimdi dediğiniz gibi bir süredir zaten konuştuğumuz, bir süredir beklediğimiz ama yeni bir parti olacak mı kısmı biraz daha muallakta kalan, belki keskin bir dille söylenmeyen, dillendirilmeyen bir ihtimaldi. Ama bugün tabii ki özellikle gelen açıklamayla kesin olarak bir yeni parti yoluna gidileceği, işte bir yeni yol açılacağı tebliğ edilmiş olundu. Tabii bundan sonraki süreç nasıl gidecek? Bir süredir zaten konuşuluyor. Yeni bir parti olacak mı, kim katılacak, kim katılmayacak? Bu yeni parti olursa tam olarak nerede merkezlenecek? Aslında ideolojik olarak bir değişiklik olacak mı? Tam durduğu yerde mi duracaklar? CHP'nin içerisinden tabii ki çıkan bir parti olduğu için aslında tam olarak nasıl konumlandıracaklar kendilerini gibi daha birçok soru var. Ama sanırım burada asıl şimdi belli edecek olan meseleyi kim nerede duracak? Milletvekilleri asla geçecekler mi yeni kısma, ya da CHP'nin içerisinde kim kalacak, ya da kalan CHP artık nasıl hareket edecek. Birçok şu anda tabii ki çekişme var içeride. Birçok sorular soruluyor. Ama yönün nasıl tayin edileceği kısmı sanırım açıkçası tam olarak nasıl olacağıyla alakalı daha net mesajlar verecek. Belki sayı mesele, milletvekili sayısı meselesi, ya da yeni kurulacak parti seçenler ve CHP'de kalanlar meselesi çok daha fazla belki gidilecek yolu, ya da bundan sonra nasıl adımlar atacaklar? Nasıl bir politika inşa etmek isteyecekler? Nasıl bir misyon, vizyon acaba açıklayacaklar? Neyi acaba yönünde gitmek isteyecekler? Hepsini bu tanımlamalardan sonra, işte kaç kişi nerede kalacak, kim gidecek, kalan ve gidenlerin de kim olduğuyla belki biraz daha net bir yol haritası bize verecek. Ama şu anda her şey bir oluşum aşamasında. Nasıl gideceği ve kim olacak kısmı hepsi bakın sorulardan ibaret. Şimdi mutlaka vaatler verilmiştir, kim nereye gidecek, kim nerede kalacak, ama realiteye geçtiğinde asıl biz isimleri gördükten sonra anlayacağız. O belki daha önceki konuşmalar bir nihayete ermiş mi, ya da bu daha önceki konuşmaları yapanlar CHP'ye devam edecekler. Onların hepsi net bir şekilde, belki isimler belli olduğunda çok daha rahat bize bir mesaj verecek ne olacağıyla alakalı.
0: Şimdi birkaç sorum daha var ama izninizle ekranda yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tabii ki hani iki ülke arasındaki ilişkiler de gündemdeydi ama özellikle İspanya'nın şampiyonluğunu Cumhurbaşkanı tebrik etti. Aslına bakarsanız hani maçtan önce de hepimizin kalbinden İspanya'nın zaferi geçiyordu. Çünkü İspanya işte genel olarak Gazze'deki duruşuyla, futbolcuların ellerinde Filistin bayraklarıyla daha önce verdikleri pozlarla ve maçtan önce de Netanyahu'nun Arjantin'i destekliyorum açıklamasıyla birlikte hepimizin kalbi de daha çok İspanya'ya kaymıştı. İşte bu görüşmede de ikili ilişkilerle birlikte bölgesel meseleler de tabii ki gündemdi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda da

0: Gazze İspanya'nın şampiyonluğuna sevindi mesajı verdi. Filistin için vicdani tutum karşılık buldu değerlendirmesinde bulundu. Önemli bir görüşme tabii ki Türkiye-İspanya ilişkileri. NATO zirvesinde de Sanchez Türkiye'deydi, başkentteydi, Ankara'daydı. İlişkiler iyi gidiyor. Biz de bir kez daha İspanya'yı da tebrik etmiş olalım. Hocam size şunu da sorayım, sonrasında diğer konuklarımıza geçeyim. Şimdi bu arada Kılıçdaroğlu cephesinden gelen ilk bir değerlendirme de var. Onun bir tweet'i de var. Gürsel Tekin bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Onu da arkadaşlarımız ekranlara taşıyacak. Ben de bakıyorum. Kendi notlarımdan bulabilirsem söyleyeceğim. Evet, şu ifadeyi kullanıyor Gürsel Tekin. Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri diyor Gürsel Tekin. Yani bir anlamda bir yük olarak görüyorlar demek ki. Ve artık yükten kurtulduk değerlendirmesi olarak herhalde alabiliriz bunu.
1: Evet, hakikaten büyük bir aslında çatışma vardı. Bakın uzun bir süreçten bahsediyoruz. Yeni başlayan bir durum değil. Çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. İçeride birçok bakın şaibeli mesele var. Birçok konuşulan dava süreçleri var. Devam eden araştırılan birçok konu var. Henüz aydınlatılmamış birçok soru var. Soru işareti var. Tüm bunların gölgesi altında giden bir süreç aslında. Tabii ki kurultaylardan, seçimlerden, vekillerden. Bakın bunların hepsinin aslında tamamen sıkıştırdığı bir süreçten bahsediyoruz. Ama şu anda geldiğimiz noktada işte artık ayrılığın, o çatışmaların, o sürüncemelerin, o aynı yerde olmayışın artık bir sonucunu, yansımasını görüyoruz. Ama dediğim gibi kim nerede kalacak, kim kime gidecek? Bundan sonraki o yeni partinin yolu ne olacak? Bundan sonra bakın çok daha net mesajlar gelecek. CHP'nin içerisinde biliyorsunuz şu anda istifalar olacak mı? Ya da işte görevi bırakacak olanlar, bırakılması istenecek olanlar.
0: Bugün grup toplantısında 85 milletvekili vardı. Yani
1: sayılar özür, evet elimizde hani bir şeyler var ama
0: toplamda 135 sandalyesi var yanılmıyorsam parlamentoda, mecliste. Hı-hı. Yani 85 vekil tabii geçecek mi bakalım, göreceğiz onu.
1: Evet, asıl mesele o, geçip geçmeyecekleri aslında.
0: Peki Sayın Likoğlu, sizden bir değerlendirme alayım, sonra ledlerimiz var, onları da ekrana taşıyacağım. Şunu konuşalım istiyorum bir yandan da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partilerin akıbeti. Bu arada partinin adının da yeni parti olacağı konuşuluyor. Şimdi biraz sonra o ledleri vereceğiz ama ben bir genel değerlendirme alayım sizden. Aslında herhalde beklenen bir durumdu değil mi bu?
2: Tabii ki beklenen bir durumdu. Yani bu henüz plan kararı çıkmadan önce de konuştuğumuz mesele. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ele geçirildiğini, kimler ele geçirdiğini ve bu noktaya niye geldiğini hatırlayarak, unutmadan bunları konuşmamız gerekir. Yani sanki böyle bugün yeni bir durum karşımıza çıkmış gibi değerlendirmemek lazım. 2023 seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bir takım farklı sesler yükselmeye başladı. İşte Kılıçdaroğlu bu seçimi de kaybetti. İşte bir yenilikçi arayış vesaire söz konusu konuşmalar yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki yüzlü siyaset, yani bugün ayrılıyoruz diyenlerin nasıl bir iki yüzlü siyaset izlediklerini hepimizin hatırlaması gerekir. Yani Özgür Özel zinhar aday olmayacağım dedi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım dedi. Bunları söylerken odasına gittiği zaman Zoom uygulaması üzerinden başka toplantılar yapıyordu. Şimdi birinci aşama bu. İkinci aşama ise bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun şu an Silivri'de asrın yolsuzluğuyla suçlanan, yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte il kongreleri başta olmak üzere delegenin iradesine yönelik yapılan operasyonlar ve nihayetinde 38. olan kurultay günü akşamı bu operasyonların zirveye ulaşması. Yani bugün CHP'den ayrılıyorum diyenler pavyonda delege pazarlayarak CHP'nin yönetimini ele gelenler gidiyorlar. Şöyle düşünün. Yani mesela onlar rol değiştirelim ya da yer değiştirelim mesela. Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel

Özel, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yerine koyalım. Niye gidiyorsunuz? Efendim, biz ne güzel delegenin iradesini gasp ettik. Ve o sayede genel başkan olduk. Yönetimi ele geçirdik.

0: siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu her türlü ayak oyunuyla delege satın alarak, imkan sağlayarak, pavyonda eğlendirerek, yani daha önce hep söyledim, şimdi ne olacak mesela, Şükran Kütükçü de gidecek mi Özgür Özel'le birlikte? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınını, özel kalemini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasi hayatından siyasi hayatına kadar her şeyi bileni devşirdiniz ya. Ya şöyle düşün, Kemal Kılıçdaroğlu kongreye kurultaya hazırlanırken Şükran Hanım şu kişiyle görüşelim, şu kişiye randevu ver, işte vesaire dediği, yani stratejisini anlattığı, paylaştığı herkes, her şeyi bilen kişi aslında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ajanıymış yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ajanıymış.
1: Kılıçdaroğlu'na
0: ajanlaştırılmış. Şöyle düşünün. 800 küsür
2: almış,
0: evet. 800 küsür delege imza atıyor. Efendim siz bizim genel başkan adayı mısınız?
1: Sonra bir anda.
0: Sonra sandıklar bir açılıyor ki imza atanlar oy vermemiş. Bu imza atanlar kim? Mesela bu imza atanlarla ilgili önceden karşı tarafa bilgi verilmiş mi? Şimdi yani bu ayrılık, yani bir görüş ayrılığı
1: değil.
0: Bir efendim işte sen partiyi iyi yönetmedin, ben daha iyi yönetirim ayrılığı vesaire değil. Bu ayrılık Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte asrın yolsuzluğu neticesinde elde edilen büyük paralar, büyük imkanlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirenlerin netice alamadıkları ya da işte yaptıkları usulsüzlük yargıda karşılarına çıkınca, ya öyle mi, biz yakalandıysak, enselendiysek biz gidiyoruz ayrılıktır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir husumetle, siyasi bir hırsla, siyasi bir yaklaşımla hareket etmediğinin en önemli gösterisi nedir? Bugün işte övünerek söyledikleri, efendim 85 milletvekiliyle, 90 milletvekiliyle ayrılıyoruz. Demek ki neymiş? Bu milletvekillerinin tamamını Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu yani kendine çok daha sadakatli, hiçbir şekilde kendisine sırtını dönmeyecek isimler seçebilirdi. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu orta yol bir Cumhuriyet Halk Partili yaklaşımıyla, Cumhuriyet Halk Partili kim varsa siyasetten bir faydası vesaire varsa bunu seçmiş. Dolayısıyla burada da bir yani kavganın nedeni ne, ayrılık sebebi ne? Efendim biz ne güzel seni işte Dalavera'yla göndermiştik. Sen de gittin mahkemede hakkını aradın. Bu dalaveramızı ortaya çıkardın. Dolayısıyla biz artık bu partide duramayız. Şimdi ayrılığın esas sebebi bu. Şimdi hocam çok önemli bir şey söyledi. Bu yeni parti kuranlar ne yapacaklar yani? Hani ne diyecekler? Biz öz hakiki CHP'miz diyeceğiz. Diyecekler yani, ne diyecek? Yani nasıl bir programla çıkacaklar? Geçen bizim arkadaşlar bir işte kulis haber söylemişlerdi efendim. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi çok sağa yaklaştırmış. Bunlar da partiyi sola yaklaştıracaklarmış. Sol, daha sol eğilimli bir hazırlık içerisindelermiş. Dedim ki yani Ekrem İmamoğlu ile sola yaklaşacaklar. Bu da çok önemli bir ironi. O da ayrı bir problem. Cumhuriyet, daha doğrusu yeni Cumhuriyet Halk Partisi mi diyelim, yoksa öz hakiki Cumhuriyet Halk Partisi mi diyelim, bilmiyoruz. Farklı ne söyleyecekler? Şimdi beğenmedikleri, sağa yaklaştırdı dedikleri Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi bunları

0: konuşurken sen Kılıçdaroğlu'nu şey yapıyormuş gibi, övüyormuş gibi algılanmam inşallah. Yani nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde en yüksek oya ulaşmış. Yani son Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı %48'e yakın oy almış. Bir isim olur. Peki bunu nasıl başardı? Bunu Kemal Kılıçdaroğlu başardı. Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'ni, işte liberal diyeceğimiz Deva Partisi'ni, işte milliyetçi diyeceğimiz efendim, İyi Parti'yi, yani geleceği nereye koyarız bilmiyoruz artık, liberal muhafazakar mı ne denirse, bunları yan yana getirdi, aynı masaya oturttu. İşte Demokrat Parti aynı masaya oturttu. Bunu yaparken de masanın altına da demi koydu. HDP'yi masanın altına koydu. Yani masanın etrafına 5 farklı görüşten insanları masanın etrafına oturttu. Masanın altına da demi koydu veya o zamanki ismiyle HDP'yi koydu. Ve böyle bir netice çıktı. Şu anda biz yeniyiz, ayrılık farklıyız diyenlerin
1: ne koyacaklar ortaya?
0: Ortaya yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten açtığı yoldan yürüdüler. Yani farklı ortaya ne koyabilirler? Yani bu teknik olarak mümkün mü? Bence bu sadece söylemden ibaret kalacak. İşte şu an milletvekili çoğunluğuna güvenerek böyle bir hamle yapıyorlar. Kurumsal yapı burada duruyor. Ha, bu kavga şu anda mesela Kemal Kılıçdaroğlu onları hala parti içerisinde gördüğü için daha ölçülü, daha seviyeli cevaplar verdi. Partiye zarar vermemek için sustu, suskunluğunu sürdürdü.
1: Ama ayrılırlarsa değişir.
0: Şimdi ayrıldıkları zaman FETÖ başta olmak üzere, diğer iltisaklar başta olmak üzere bunların çok daha çetin tartışılacağını düşünüyorum. Onun için biz gidiyoruz diyenlerin işi kolay değil.
1: Kolay değil. Peki Cemal Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tabii çok yakın tanıyoruz. Bu koltuktan hakkında çok konuşmalar yaptık. Şimdi tabii Özgür Bey'i de aynı şekilde kısa zamanda tanıdık. Şimdi gelinen noktada bakıyorsunuz CHP'de bir tarihsel bir ayrışmayla karşı karşıya CHP. Gerçi bu ayrışma CHP'nin kendi kültüründen kaynaklanıyor. CHP'de bir komitacılık kültürü var. Partiyi ele geçirme kültürü. İşte Deniz Baykal'ın ta CHP'yi 12 Eylül sonrası kurma çalışmalarından, işte Murat Karayalçın'la ayak oyunlarından ya da işte Aydın Güven Gürkan'la ilişkilerden, Erdal İnönü'den hep bunlarda mücadele devam ediyordu. Sonra Ecevit baktı ki bu kültürde şey olmaz, CHP'nin içine girmemişti yani. Kendi parti kurdu, bunlarla uğraşmamıştı. Şimdi tabii CHP o kendi yolunu çizdi. Sonra ne oldu? Baykal partiyi ele geçirdi, tam hakim oldu, uzun sürede başkanlık yaptı. Sonunda Baykal'a bir kumpas uygulanmasıyla Kılıçdaroğlu partiyi ele geçirdi. Çünkü herhangi bir kumpas varsa ondan sonra nasıl neler gelişti ona bakarak sonuca bakmak lazım. Bu kumpası o gün Kılıçdaroğlu yapmıştı. Kılıçdaroğlu da 2011'di zannedersem. O günden baktığımızda 2023'e kadar, yani 23'ün süreyine kadar, 24'e kadar partinin başında kaldı.
0: 23'ün sonuna
2: kadar. Evet. Ve bu süre içerisinde yaklaşık 11 tane seçime girmiş. Hepsini de İnce'nin dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız karşısında hezimete uğramış. Yendi de yendi, yendi de yendi diyerek hiçbir seçim fark etmedi. Sonra bu Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adaylığı vesilesi de göstererek partide Özgür Özel ve ekibi alaşağı etmesini becerdiler. Tabii Özgür Özel tabii Ekrem İmamoğlu ekibi olarak girdi. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 dönem kazandığı için çok ciddi bir sermaye gücü elde etmişti. Başka sermaye güçlerini ikna etmişti. Önemli güçleri kendi yanına almayı başarmıştı. Bunu almanın değişik yolların hepsinde zaten mahkeme koridorlarında görüyoruz. Bunlar var. Ve böylelikle Kılıçdaroğlu'nun kurşun delegelerinden, ki onlar demek alınabiliyormuş, nasıl alındıklarını yine şeyle otel lobilerinden, değişik yerlerden, az önce ustadın dediği gibi pavyonlardan, her yerden gördük. Ve böylelikle Özgür Özel'in adına seçimi kazandı. Kim kazandı? Ekrem İmamoğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu genel başkan olamıyordu. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı devam etmek istiyor. Çünkü icra var orada. Ve Türkiye'nin her halükarda sermayesinin, yönetim gücünün yaklaşık 1/5 İstanbul'da ortaya çıkıyor. Hem bu vergi toplamasından düşün, ya da halkın bugün 16 ile 18 milyon arasında net yaşayan halkı var İstanbul. Türkiye'nin nüfusunun 1/5'inden fazla neredeyse. Onun için bunu bırakıp da herhangi bir şey yok, bir genel başkan koltuğunda Ankara'da bir binaya hapsolmak yerine bunu tercih etti. Ama kendine iyi bir yedi emin tayin etti Özgür Özel. Özgür Özel ve seçimi kazandı ve bununla beraber tabii nasıl kazandı? Yine aynı komitacılıkla. Şimdi tabii bu arada bir de hani bir söz söylüyoruz, Allah'ın adaleti. Bir de işte bizim de Türkiye Cumhuriyeti adaleti var. Biraz bazen geç gelir ama gelir yani. Devlet bazı şeyleri unutmaz. Yarına bırakır ama yanında bırakmaz. Sonunda tabii itiraz edenler, mahkemeler olmasa sebebiyle mahkemeler epey uzun sürdü. Daha erken de bitebilirdi ama. Ve mutlak butan davasıyla Özgür Özel'e hop bir dakika dediler. Bu cadde çıkmaz sokak. Kalabalıklar durduruldu. Tabii Özgür Özel'in o konfor alanı rahatsız oldu. Ve partinin başına tekrar Kılıçdaroğlu ve sonra ekibi geldi. Tabii ekibi de ilginç ya, ama şimdiki derdimiz Kılıçdaroğlu olmadığı için. Şimdi Özgür Özel açısından baktığımız zaman Kılıçdaroğlu çok kısa bir zamanda Özgür Özel'in bütün karargahını dağıttı. Görüyoruz ya. Bir başkanlığını görevden aldı. Bence Özgür Özel'in tecrübesizlik, yani ben de burada bir gün demiştim ki bunlar siyasetteki stratejileri Eczacılık Fakültesi'nde öğretilmiyor. O eczacılık tıp öğrenmiş ama siyasete ayak oyunlarını bilmekle farklı. Onun o konuda başarısı olduğu için 2 ay içerisinde yanlış hamleleriyle, yanlış kararlarıyla bir anda kendini partinin dışında buldu ve Özgür Kılıçdaroğlu koltuğa oturduğu gibi koltuğu perçinledi. Yani formel yapının tek hakim pozisyonuna geldi. Burada ben Özgür Özel'in büyük bir başarısızlığını görüyorum yani. Ve 100 yıllık bir partiyi elleriyle hani kazanmışsın yani sonuç itibariyle. Kılıçdaroğlu'na tekrar teslim ettin. Ama Kılıçdaroğlu 80 yaşında bir adam. O da yakında birine teslim edecek demektir. O zaman işi çok zor. Yani sen yeniden parti kuracaksın. Yeniden parti kurmak çok zor bir iştir. Onu teşkilatlandırmak çok zor iştir. Tabi bunlar hepsi Sayın Cumhurbaşkanlığı baz almaya çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan başardı, biz de başardık ama herkes Recep Tayyip Erdoğan değil. Bu 100 yılda bir defa geldi Türkiye'ye ve bu da Türkiye'nin 25 yılını yönetiyor. Daha da devam eder mi, o da edecek gözüküyor. Zaten böyle muhalefet olduktan sonra bunları sulu götürür, suz götürür Sayın Cumhurbaşkanımız. Hani diyor ya, 2 tane koyun versen güdemezsin. İşte güdemediği ortada. Şimdi bu sürecin içerisinde Özgür Özel kendini parti için atarak herhalde ihtimalle yarın parti kuracak. Kendine tabi olan milletvekillerinin hemen ilki Murat Bakan istifa etti. İşte artık kendi yanında olanlar resim veriyor. İşte Özgür'le beraber istedi. Kim diyor? Mustafa Sarıgül ve da Mahmut Tanal bugün resim vererek Özgür'leyiz diye açıkladılar. Böyle belediye başkanları devam edip gidecek. Yani bu durum şu. Ben bu durumun CHP'nin o Atatürk'ün kurduğu parti kimliğiyle halkın şeyinde yer edinmiş olan partiden gittikçe uzaklaşacağını görüyorum.
1: Düşünüyorsun.
2: Evet. Bu manada Kılıçdaroğlu özel belli bir oy alacak. Kemal Kılıçdaroğlu belli bir oy alacaktır. Baraj açacaktır filan. Bunlar ayrı bir şey. Ama her halükarda o bir yeni CHP'nin ve şeyin Özgür Özel'in, Mustafa Kemal'in partisi diye 2'de 1 başımızda hani temcit pilavı gibi pişiremeyecekler. Bu artık bu yapınlar çünkü birbirlerine girecekler.
0: Kurucu irade.
2: Kurucu irade. De, o kalkmış olacak. Bunlar birbirlerine öyle laflar söyleyecek işinden sonra. Hiç insan insana söyleyemeyeceği yani laflara girecek.
1: Ama Murat Bakan da şey diyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrinin izinden yürüyeceğiz diyor. Yani yine Atatürk söylemi var. Yeni partide olacak herhalde, öyle görünüyor.
2: Ya, sol her zaman Atatürk söylemi yapar. Ya, Atatürk'ün söylemini yapması onların Atatürkçü olduğu anlamına gelmiyor. Ya, ben bu sürecin artık CHP'nin Türk siyasi hayatında yavaş yavaş tarihi yerine doğru gideceğini ve bu süreç sonucunda da yeni partilerle yeni Türkiye'de yüz yüze geleceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki ledlerimiz hazırsa arkadaşlar onları bir verelim, sonrasında devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'den ayrılarak kurulan partiler var. Onlara bir bakalım, hani tarih bize ne söylüyor onu da görmüş olalım. Ben de şöyle bir kalkayım, hemen geçeyim. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'den ayrılarak kurulan partiler 1945'ten 2026'ya kadar hepsini görüyorsunuz. Milli Kalkınma Partisi, Demokrat Parti, sonrasında 1967'de Güven Partisi, 1972'de Cumhuriyetçi Parti, 83'te Demokratik Sol Parti, 2002'ye geldiğimizde Sosyal Demokrat Halk Partisi, 2005'te Halkın Yükselişi Partisi, Yaşar Nuri Öztürk ismini görüyoruz. 2014'te Anadolu Partisi Emine Ülker Tarhan tarafından kurulmuştu. 2018 Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz. 2020'de Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül. 2021'de Memleket Partisi Muharrem İnce ve İşte 2026'da da yarın açıklanacak büyük ihtimalle yeni parti Özgür Özel tarafından kurulacak. Bu arada yeni parti diyoruz, zaten hep hani dilimizde de bizim yeni parti, Özgür Özel'in yeni partisi, yeni partisi. Partinin adı da yeni parti olacak, yani kulislerden gelen bilgiler de o şekilde. Daha önce de bu isim iki kez denenmiş bu arada. Yani Türkiye'de iki kez yeni parti ismiyle kurulan partiler var. Bunlardan biri 1993'te Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal tarafından kurulan 1992 yılı sonunda kendisiyle birlikte bir grup milletvekilinin Anavatan Partisi'nden istifa etmesiyle şekillenmişti. 1997'de 5 yıl sonra da parti Demokrat Parti'ye katılmıştı. 2008'de de yine benzer bir girişim söz konusu. Tunca Özkan tarafından CHP İstanbul Milletvekili, 2011 genel seçimlerinde İstanbul 1. bölgede bağımsız milletvekili adayı oldu ancak seçilememişti. 2014'te dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Şimdi bugün az önce de söyledik, grup toplantısında 85 milletvekili vardı. Eğer bu milletvekillerini tamam, şimdi Murat Bakan ilk istifa eden isim oldu. Özgür Özel'le birlikte yol yürüyeceğini açıkladı. Diğer isimlerin de yeni partiye katılacağını eğer varsayarsak, meclisteki tablo nasıl olacak onu da şöyle bir getirelim. Şu anki son durumu gösterelim. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti'nin 277 milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi 135, ama az önce de söyledik, bu 85 vekil eğer yeni partiye geçerse hepsi beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin 50 milletvekili kalacak. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, İyi Parti 29, bu şekilde gidiyor. İşte diğer partileri de görüyorsunuz. Yani burada da meclis aritmetiğinde de bir değişim söz konusu olacak gibi görünüyor. Tabii bu milletvekillerin hepsi yeni partiye geçerse. Tabii şimdi yeni parti kurulacak ama yeni parti mesela seçimlere girebilecek mi? O da var, o da konuşuluyor. İşte giremezse ne olacak, bu vekiller tekrar CHP'ye dönmenin yollarını mı arayacak? Bir de tabii şunu da sormak lazım herhalde hocam, yani Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak, bir de o var. Biz hep yeni partiyi konuşuyoruz, işte ne söyleyecek, ne yapacak, kaç milletvekili geçecek, ama Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak sizce? Şimdi anketler var mesela, Özgür Özel'e yakın anketlere baktığımız zaman %35'ler, %34'ler, yani böyle bir oy oranından bahsediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin ise %5 sınırını bile aşamayacağından söz ediliyor. Sizce böyle olur mu? Ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi tabii ki CHP'nin içerisinden ayrılan partilere tarih boyunca baktık az önce. Bu yeni parti nasıl bir yerde olacak? Sanki bir Demokrat Parti ya da bir DSP performansı gibi bir şey tabii ki ilk başta kimse beklemiyor, ama ne olacak? Nasıl bir işte yön izleyecek? Ne kadar kişi o tarafa geçecek kısmı bizim için dediğim gibi belli edecek olan belki ilk parametreler olacak, ama geride kalan CHP'nin de artık bakın bir hakikaten bir kabuk değiştirme süresinde. Dünya siyasetinde de böyle, Türkiye'de de böyle yeni oluşumlar içerisindeyiz. Şimdi bu yeni kurulan partiye başka belki diğer partilerden geçmek isteyenler olacak. Ya da işte diğer partilerde emanet olup tekrar geri dönmek isteyenler olabilir. O sayılar tam olarak şu anda elimizde net değil. Arka kapılarda neler konuşuluyor, ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak. Sonra ortaya çıkan sonuçlarla

0: Belki rakamlar bize evet bir veri verecek ama geride kalan CHP'nin de belki buna bakarak yeniden bir yön tayin etmesi olabilir. Sürekli konuştuğumuz işte kurucu kodlarına geri dönecek dediğimiz meseleler üzerinden de Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürekli dikkat çektiği gibi böyle bir yolda izleyebilir ama bu noktada bile aslında kaç milletvekiliyle yola devam edecekleri ya da şu anda meclis içerisindeki o ağırlıklarıyla ilgili belki verilerle yeni bir karar vermek durumunda kalacaklar. Çünkü buradaki milletvekili sayısı ve tabii ki kalan CHP'deki milletvekili sayısı yine önemli bir açıkçası belirleyici nokta olacak. Çünkü işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda başında olduğu CHP ile buradan ayrılan CHP tam olarak bakın nasıl bir yol tayin edecekler? İşte az önce dediğimiz gibi ne olacak yeni argümanları ya da yeni söyleyecekleri şeyler ve geride kalanların yapmak istedikleri, devam etmek istedikleri o eski bu kurultay öncesi CHP'den mi bahsedecekler? Yoksa onlar da mı yeni aslında bir yöne evrilmek isteyecekler? Belki başka birisi yeni bir lider mi konuşmak isteyecekler? Bunların hepsi şu anda bu durumu belirleyecek şeyler ama çok önemli bir geçiş aşamasındayız. Hakikaten Türk siyasi hayatı için de oldukça önemli bir geçiş aşamasındayız. Göreceğiz hangi partiler nerede olacak? Kim nereye konumlanmak isteyecek? Kim kiminle görüşüyor? Kendini nerede görmek istiyor? Bunları göreceğiz. En son bir rakamlar tabii ki bize önemli parametre verecek ama CHP'nin artık hakikaten buradan da yeni çıkan partiden de şu andaki mevcut CHP'nin de hakikaten yol tayin etme durumu noktasına geldikleri oldukça aşikar. Bir karar verecekler. Kaç kişi var şu anda? Kaç milletvekilimiz var? Şu andaki eleştirilen noktaları biz tadil edebiliyor muyuz? Yoksa aynı şekilde aynı yönde mi devam edeceğiz? Ya da yeni bir yol mu almamız gerekiyor? Bizim de mi yeni şeyler söylememiz gerekiyor? Bunların hepsini ben oturulup tekrar bütün bu eleştirilerden ya da bütün bu karmaşadan sonra yeniden değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama işte yeniden değerlendirme süresince elimizde nasıl bir yapı kalacak ve yeni kurulacak olan parti nasıl bir yön tayin edecek kendine? Hepsi aslında işte o meclis içindeki aritmetiği ya da bundan sonraki dönemde, seçimlere kadar olan dönemde nasıl bir politika inşa edeceklerini bize yavaş yavaş gösteriyor olacak.
1: Şimdi iki sorun var aslında. Biri Kılıçdaroğlu açısından ilk geldiğinden beri söylemi partiyi temizleyeceğiz, arındıracağız. Ondan sonra bir kurultaydan bahsediyordu. Şimdi eğer bu ayrılmayla birlikte arınma da söz konusu olursa bir kurultay yaşanır mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bir o. İkincisi de şimdi bu Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba gibi isimler ki bugün onlar da Özgür Özel'in grup toplantısında salondaydılar. Bu isimlerle yola devam etmeyeceği de iddia ediliyor Özgür Özel'in. Bu biraz da şuna yorumlanıyor. Yani işte Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden bir kurtulma hamlesi gibi. Bu sizce gerçekleşir mi? Böyle bir niyeti var mı yani Özgür Özel'in? Bu yeni partiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden de çıkmak mı istiyor acaba?
2: Tabii ilk sorudan başlarsak tabii Sayın Kılıçdaroğlu eli her ne kadar rahat görünse de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ciddi tartışmaların, ciddi sorunların devam edeceğini söylemek mümkün. Eli niye rahat? İşte kurumsal yapı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde. Programı belli, politikası belli, söylemi belli. Yani yeni bir arayış içerisinde olmadan yoluna devam etme şansı var. Tabii kalan milletvekillerinin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında mı saf tutuyor yoksa diğer tarafı beğenmedikleri için partide kaldılar ve onlar da önümüzdeki dönem Kemal Kılıçdaroğlu'yla farklı bir siyasi rekabete girebilirler mi? İşin bir de o boyutu var. Tabii bu istifalar işte milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları olarak tasarlanıyor. Belediye başkanları hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalacak gibi bir durum söz konusu. Bu nasıl olacak yani? Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı yeni parti ile iş tutacak. Orada bir çıkmaz durum söz konusu. Aynı şekilde yereldeki meclislerdeki durum ne olacak? Yani belediye meclis üyeleri onlar da parti değiştirecekler mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar, gidenler ve en önemlisi işte bir takım şeyler var. Medya kuruluşları var. Tamamen partiye angaje olmuş, partinin fonlamasıyla ayakta duranlar var. O medya kuruluşları ne olacak mesela? Hepsi yeni partiye mi gidecek? İşte eski yerinde kalıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer alacak bir medya kuruluşu var mı? Şu anda o konuda da ciddi şeyler var. Tabii parti üyeleri ne olacak? Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak çok kolay değil. Yani diğer siyasi partiler gibi selamünaleyküm ben geldim hakimliğim hadi beni üye yapın şeklinde bir üyelik şekli değil. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı 1 milyonla 1,5 milyon arasında böyle çok sınırlı. Yani 100 yıllık partinin üye sayısı bu kadar. Bu üyeler istifa edecek mi? Üyelerin istifası şu açıdan önemli. Yeniden yapılanma gerekiyorsa işte mahalle başkanlarını, mahalle delegelerini, ilçe delegelerini vesaire bütün bunlar neye göre belirlenecek, neye göre şekillenecek? Şimdi böyle büyük bir kopuş olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşayacağı bir problem de şüphesiz. Hani atadan, dededen Cumhuriyet Halk Partili bulabilecek mi? Yani yönetim açısından, ilçe yönetimleri, il yönetimleri, parti yönetimi açısından. Bu da Kemal Bey'i düşündürecek bir konu olacak. Onun için bu sorunlar devam ederken yani bir zaruret olmadığı için ben hızlıca bir madem ayrılan ayrıldığı halde ben olağanüstü kurultayı yapayım şeyinde olmayacağını düşünüyorum. Yaklaşımda olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani bütün bunların hesabını yaparak bir de görerek belediye başkanları ne zaman gidecek, nasıl gidecek, kim gidecek, kim kalacak. Aynı şekilde ilçe teşkilatları, il yönetimleri, bütün bunlar nasıl şekillenecek? Bunu Kemal Bey'in adım adım ilmek ilmek öreceğini düşünüyorum. Onun için ilan edilen Eylül'de başlayacak 38. mi 39. mi 38 iptal olduysa yeniden 38 mi yapacaklar? Olağan kurultayın 2027'nin ortalarına kadar devam edeceğini ilçe, mahalleler, ilçeler ve il yönetimleri şeklinde birincisi bu. İkincisi tabii Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsızlığını ilan edemez. Yani öyle bir şansı yok. Yani parayı bulduysa o zaman bir ihtimal. Dolayısıyla hani Veli Ağbaba'yla Ali Mahir'i devre dışı bırakabilir mi Özgür Özel? Ben onun da çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hani bir danışıklı diyor, aman işte başkan bizim adımız çok yıprandı. Seni de yıpratıyoruz işte Veli Ağbaba her rüşvetin ortakçısı çıkıyor. %10 ortakçısı çıkıyor. Hangi ilçe belediyesinde bir rüşvet operasyonu yapılsa mutlaka oradan Veli Ağbaba'nın ismi çıkıyor, payı çıkıyor, adamları çıkıyor. Efendim ben çok yıprandım, yeni partiyi de yıpratırım. Dolayısıyla ben perde arkasında. Ben bu üç ismin, hani aslında üç kafadar Özgür, Ali Mahir ve Veli Ağbaba, bunların üç kafadar olduğunu düşünüyorum. Bunlar 2011'den beri işte birlikte hareket eden, yiyip içen arkadaş bunlar. Dolayısıyla hani bunlar bu arkadaşlıkları hatırına efendim Özgür Bey biz sana daha fazla yük olmayalım hele biraz geri planda duralım derler mi? Onu tabii zaman gösterecek. Ama Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsız bir yol haritası, bağımsız bir siyaset üretmesi mümkün değil yani. Hani o zaman niye bu ayrılık oldu yani? Yani eğer bu ayrılığın temel sebebi Ekrem İmamoğlu'dur. Yani yani eğer Ekrem İmamoğlu için yollar revan olmayacaklarsa
1: o zaman
2: yeni bir yola ihtiyaçları yok demektir. Ben bu bağlamda hem birlikte yaşadıkları hem parasal anlamda hem de siyasi olarak. Yani Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu yok saydığı anda siyasi karşılığında tükeneceğini düşünüyorum. İstese de istemese de o bagajı, o yükü taşımak zorunda Özgür Özel.
1: Hocam şimdi az önce de söyledim, hani anketlere baktığımız zaman Özgür Özel'e yakın, yani %35, işte 34, 33 gibi oy oranlarından bahsediliyor. Yani Özgür Özel'in kuracağı partiye verecek oy oranı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da burada %5'lerde baraj sınırında kaldığını görüyoruz. Sizce gerçekçi mi bu? Bir yandan da tabii şu var, yani yeni parti kuruluyor ama işte bu irtikap, yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarının gölgesiyle beraber ayrılıyor aslında diyebiliriz herhalde Özgür Özel.
3: Şimdi bir defa %35'ler çok iyi bir rakamlar. Aç tavuk kendini budayan bandı zanneder. Taraftar yayın kuruluşlar da bunu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçimi Türkiye'de kazandı ama oyları artmadı. Daha önceki Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyları bile alamadı. Çoğu yerde ama seçimi kazandı. Niye? Çünkü Türkiye'deki ekonomik koşulların, etrafımızda olan savaşların etkisiyle iyi olması, pandemi sonrası, pandemiden çıkmanın vermiş olduğu olumsuzluklarda, iktidarın yıpranmışlığından dolayı iktidarı destekleyen taraftar seçime gitmedi. Bunun için oy oranı yüksek çıktı. Şimdi yine bu vatandaş sandığa gittiği zaman bir önceki almış olduğu oyların %5 ile 10 puan arasında azalmış olması gerekiyor. Az haline çıkacak. Çünkü katılım yüksek olacak. Onun için %35'ler afaki rakamlar. CHP'nin %35'i, CHP ve Özgür Özel toplamı %35'i bulma şansı yok. Şu anda bile normal araştırmalar 28-32 civarında gösteriyorlar. Öbürleri CHP il teşkilatlarında yapılan araştırmalar gibi görüyor bana göre. Onun için %35 oy oranı afaki bir oy oranı, abartılmaz söz konusu. Ve böyle bir, şimdi CHP Türk siyasetine vereceği hiçbir şey yoktur. Eğer olsaydı Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına bir çözüm önerisi olurdu. Siz de ben de bilirdik, burada onu tartışırdık. Olmadığı için CHP'nin adını tartışıyoruz. Yani bu CHP derken Kılıçdaroğlu ya da Özgür'e demiyorum. Tamamen bu zihniyetin verecek bir şeysi yoktur. Olmadı yani. Onun için bu durumda ister Özgür Özel gelsin, ister Kılıçdaroğlu gelsin. Bunların alternatif çözümleri olmadığı için vatandaştan da alternatif oy alamazlar. Çünkü vatandaş politikaya bakıyor. Evet, bir defasında sandığa gitmedikleri için mevcut sağ seçmen ve Cumhurbaşkanı destekleyen seçmen, yani bir kısmı yani çıkmadı. Gitti tabii de. Gitmeyenler, gitmedikleri için o da gönül kırgınlıklarından, ama eli CHP'ye gidip oy vermedi. CHP'nin yandaşı olana vermedi, destekçisi olana vermedi. Bunu da böyle görmek lazım. Bu vatandaş çünkü böyle bir vatandaş. Çünkü CHP bunların oyunu alacak bir şey yapıp politika üretemiyor. Yani daha doğrusu Türkiye'de sol siyaset tıkanmıştır. Türkiye'nin sorunlarına bir çözüm önerisi yok.
1: Yok.
3: Varsa yoksa Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın politikalarını eleştirme vardır. Ama kendinden bir tezi yoktur. Onun için bunların peşine böyle bir hak kitlenin gideceğini zannetmiyorum. Ve bu sürecin sonucunda da evet, Kılıç'ta görünen o ki Özgür Özel ve ekibi, yani o büyük kitle ilk seçimde CHP'den daha yüksek oy alacaktır. Ama daha sonraki seçimlerde kendilerini bir arada tutma yeteneğine göre bir solun birinci partisi olabilirler. Ama az önce ustadın dediği bir şey vardı. CHP şu anda biz Kılıçdaroğlu'na bakarak konuşuyoruz. Ama Özgür Özel ekibi parti içine çıktığı zaman, çünkü onların alınmış kadim oyları var. Onlar çıktığı zaman CHP içerisinde CHP kültüründe de değeri olan adamlar var. Kılıçdaroğlu'nun o parti, Kılıçdaroğlu'nun yanında açıklama yapmıyor. Hatta Kılıçdaroğlu'na görev de vermedi. Bakın Kılıçdaroğlu'nun ekibine. CHP'nin onlar içerisinden CHP için bir ümit olan, ümit olabilecek ya da parlak şeyleri söyleyebilecek insanlar var. Yani sol siyasetçi. Onlar da bu süreç içerisinde ciddi bir oy alabilirler. Yani Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek olan bir soru. Yani Özgür Özel yanında milletvekilleri gitmiş olur. Ama halk gitmiş olduğuna dair bir şey yok. Halk neye bakar? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek olan insanlar ya da bu zihniyete oy verecek olan insanlar sahneye koyulan insanlara oy verilir. O zaman kendini yenilemiş bir CHP belki de Özgür Özel'e giden oyları tekrar geri getirebilir. Bunu da düşünmek lazım. Onun için bakın milletvekillerinden açıklama var Özgür Özel lehine ama belediye başkanlarından ciddi bir açıklama yok. Halen tedirginler çünkü belediye başkanı yörenin oyuyla seçiliyor, yerel seçiliyor. Bu son derece önemli. Ben bunu böyle görüyorum yani o manada. Evet. Ve bundan istikbalinde o kadar çok toplam hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu'nu pek görmüyorum.
1: Görmedim. Yani. Peki. Şimdi iç siyasete o zaman bir virgül koyalım. Evet. Biraz dünyanın gündemine bakalım. ABD-İran arasındaki gerilim. Bu mutabakat zaptının ardından hocam saldırılar 10. gününe girmiş durumda. İran'da misillemelere devam ediyor. Körfez ülkeleri diken üstündeler, alarmdalar. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın son açıklamaları. Şöyle bir izninizle hatırlatalım izleyicilerimize de. İran diyor çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye niyetimiz yok diyor Donald Trump. Husilerin Kızıldeniz'i kapatma meselesi eğer kapatırlarsa daha önce yaptığımız gibi çaresine bakarız ifadesini kullanıyor. Ve bir de nükleer tesisler meselesi var. Bahsettikleri yeni tesise yani Kazma Dağı'ndan bahsediyor. Kesinlikle saldıracağız. Nükleer silahlar nedeniyle bu işin içindeler ve yeniden bir nükleer tesis inşa etmeye çalışıyorlar. O tesisi vuracağız diyor. Çok güçlü bir şekilde vuracağız ifadesi. Yani gerginlik, gerilim devam ediyor. Nereye kadar bu sürecek? Trump'ın yine tehditleri var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi açıkçası bu okuduğunuz kısmın içerisinde nükleer meselesi bakın benim için şu anda yeni olarak tekrar söylem olarak tekrar saldırıların altlığı yapılacakmış gibi bir hissiyat uyandırdı. Şimdi biz zaten uzun zamandır bu meseleyi konuşuyoruz. İki tarafın geri adım atmadığı oldukça aşikar. ABD tarafı da İran tarafı da İran içerisindeki iki kanatta diyelim hem diplomatik kanat hem de devrim muhafızlarının temsil ettiği biz aslında buradaki kazanımlardan vazgeçmeyelim. Devam edelim. Saldırılırsa cevap verelim aynı şekilde. Diplomasiye biraz daha belki geriden bakan tarafta kesinlikle geri adım atmayacaklarını bakın söylüyorlar. Evet diplomatik görüşmeler arka planda devam ediyor. Bunu biliyoruz. Bir şekilde hep o kapı açık bırakılıyor. O kapı arkasında hala görüşmeler, konuşmalar, bir fiil olarak belki birebir görüşmeler ya da aracılarla görüşmeler, mesajlar her zaman üretiliyor. Mutabakat zaptı diye bir şey var. Şimdi tekrar o 10 günlük bir süreçten yine bahsediyoruz ama bu zaten ara verilmiş bir sürece tekrar 10 günlük bakın bir yenileme süreci gibi görülebilir ama tüm bunlar olurken dönüp sahaya siz baktığınızda hala elimizde tam olarak şu olacak bu mesele artık bitiyor ya da bundan sonra da bitmeyecek şu kadar daha uzayacak diyeceğimiz kadar net bir veri yok. Şu an elimizdeki veri şu ABD yığınağa devam ediyor. Tüm bunlar olurken en başından beri yığınağa devam etti. Şu anda tahkimat da devam ediyor. Bakın yakıt tankerleri işte uçaklara tekrar destek verecek olan envanter bunlar hala yığılmaya devam ediyor ve İsrail'e olan bakın bütçeden yapılacak olan harcamalar da yine son şekilde devam ediyor. Yani burada ABD'nin bu bölgeden asker çekmesi şu anda henüz söz konusu değil. Avrupa'dan asker çekmesi söz konusu. Buradaki yığınağın azalması söz konusu değil. Hürmüz konusu aşılamıyor. Hürmüz konusunun yanında bir de Bender Abbas'ı eklerim diye tehditler şu anda devam ediyor. Civardaki tabii ki Körfez ülkelerindeki üsler aynı şekilde yeniden hedef alınmaya başlandı. Meselenin en başında gördüğümüz gibi.
1: Yine başa tam, sardık evet. Gibi yani.
0: Tamam ama şu anda o sizin söylediğiniz işte nükleer mesele tamamen Hürmüz'e kilitlenmiş hani mutabakat ve çözüm Hürmüz üzerinden şekillenecek diye beklerken tekrar saldırabiliriz ve bütün bu yığınağın sonucunda biz yine nükleer meseleyi altlık yaparak aynı şekilde tekrar saldırıya başlarız mesajı biraz daha kuvvetlenmeye başlamıştı. Çünkü bu nükleer meselesi dile getirilmeden önce Hürmüz üzerinden evet biz konuşuyorduk. Bu konuların biraz daha ikinci, üçüncü aslında plana atıldığından bahsetmiştik. Hep Hürmüz üzerinden gidiyordu. Ama şimdi bir de nükleeri Trump bekliyorsa bu kadar yığınağın artık kesinlikle tekrar aynı şekilde bir saldırıyla sonuçlanması mümkün ki son saatlerde özellikle son birkaç gündür buradaki yığınağın dozunun da bakın biz çok arttığını görüyoruz. Biz en başından beri anlamaya çalışırken niye yapıldı? yayıldı bu yığınak. Vuracak mı vurmayacak mı, işte korku salsın diye, işte bir sadece masada eli güçlü olsun diye mi bu kadar parayı buraya harcadı diye düşünürken, ABD'nin İsrail'in tabii ki önderliğinde saldırdığını gördük. Biz şimdi biliyoruz ki ABD yine saldırabilir ama aynı şekilde İran'da buna cevap vereceğini bildiği için ABD yığınak yapmaya da devam ediyor. Eğer Bender Abbas tekrar bakın Hürmüz kartını kullandı, ne kadar işe yaradığını artık biliyor. Bu boğaz açıp kapatma meselesi çok işine yaradı. Maliyet üretiyor sürekli buradan İran. Bir taraftan da o yaptırımlar da bakın gevşetildi, kaldırıldı. Paraya devam ediyor orada getiriye, petrol ihracatına devam ediyor. Biraz daha şimdi geri adım neden atayım diyor. Bakın İran'ın mentalitesi, bu kadar şey kazandım. Diplomatik yollar evet var ama benim istediğim çizgiye ABD'ye gelsin. Dondurulmuş varlıklardan bahsedildi. Bakın bir aslında fon gibi bir şey ayrılacaktı. Sanki o savaş tazminatı gibi yorumladım. Sonra da J.D. Vance yok efendim biz bu parayı şu anda aslında vermiyoruz dediği büyük bir meblağdan bahsettik. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Abluka kaldırılmadı. Askerler geri çekilmedi. İsrail'e destek devam ediyor. İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi gibi bir şey hala bakın söz konusu olmadı. Aksine devam ediyor.
1: Araya girdim ama sanki böyle işte Trump acaba İsrail'in vesayetinden kurtuluyor mu? Bir de işte kongre seçimler var. Artık hani Trump savaş istemiyor falan diyorduk ama şimdi tekrar aynı noktaya geri dönmüş. Yani Trump'ı da anlamak güç. Bilmiyorum.
0: Aslında Trump'ı anlamak çok kolay. Çünkü Trump önünde seçim olan bir lider. Önünde seçim var adamın. Ne yapmasını bekliyorsunuz? Biz başarı elde etmesi gerekiyor. Diyecek ki ben bu kadar parayı harcadım. Bunun karşılığında İran'da bunu kazandım. Var mı elimizde şu anda böyle bir şey? Yok. Ne var? Bunun haricinde petrol fiyatları işte fırlamaya devam ediyor. Yok işte altın düşüyor. İşte pompaya bakıyorsunuz benzin bilmem ne kaç para olmuş. Marketlere bakıyorsunuz artı bir dolar falan artmış. Ne yapacak? Seçmenin önüne ne getirecek tekrar?
1: Peki sizce o sürece kadar bir başarı elde edebilecek mi? Bu şimdi,
0: eğer bu zamana kadar elde etseydi bakın biraz daha belki geri adım attığını, Hürmüz üzerinde işte kendi tasarruflarıyla bir şeyler yapabileceğini ya da hiç değilse biraz daha burada çatışmanın daha geri adım attırılabileceğini yorumlayabilirdik. Ama bu zamana kadar hiçbir şey almadı. Alamayacağının da farkında çünkü İran içerisinde aynı şekilde tekrar saldırırsanız biz de misliyle saldırırız. Hatta tekrar Körfez ülkelerini de dahil ederiz diye tehdidin devam ettiğini, buradaki karşılık ihtimalinin de devam ettiğini biliyor. Onun için o seçimlere kadar ne yapacak? İşte saldırmaya devam etmeyi belki çok daha mantıklı bulmuş olabilir. Çünkü henüz elde ettiği bir şey yok. O elde ettiklerini bir şekilde piyasaya sunmadan, yani kendi seçmenine sunmadan da şu anda bütün bu maliyeti açıklayabileceği bir zemin, bir platform da yok. Onun için hakikaten tekrar saldırılara başlayabilir ama işte bu saldırılara İran'ın da cevap vereceğini bildiğinden bütün hesapları yaparak geliyor ABD. Bakın NATO toplantısından neyle gitti? Kim benim yanımda olacak, kim olmayacak diye biraz hesaplayarak gitti. Hatta Rutte'ye soru sordular. Siz böyle bir şey olursa işte tekrar ABD'ye yardımcı olur musunuz diye. Önce gerek olursa oluruz deyip sonra geri adım attığını da gördük. ABD biliyor ki bu konuda şu anda mayın temizlemenin haricinde NATO'nun Avrupa kanadı burada bir şekilde dahil olmayacak. Çatışmaya dahil olmak istemiyorlar. Ama tekrar saldırmazsa, bir kazanım elde etmezse, çünkü diplomasiden sonuç şu anda ABD'nin bu üstenci tavrıyla da bakın bir sonuç çıkmıyor. Çünkü sürekli onların istediği çizgide, onların istediği çerçevede her şey olsun. İşte bir de üstünden Hürmüz'den para da istemeye başladı. Başka şeyler. O da olmazsa Hürmüz'ü tamamen biz deaktif hale getiririz, başka yollar kurarız diye de bakın arkadan başka planları da var. Arada biliyorsunuz Tom Barak'ın söylediği. Yani Hürmüz olmazsa başka bir şekilde gemimizi yürütürüz diye başka şeyler de orada. Tasarruflar da hesaplanıyor. Onlar da var. Ama işte Trump'ın elinde şu anda diplomasi masasından kazanamadığı o büyük işte anlatıyı en başındaki bir taraftan belki de saldırıyla, ayrıca İsrail'i de bakın öne sürerek sürekli ne diyor? Netanyahu geçen hafta sürekli aynı şeyleri söyledi. Biz sizi koruyoruz, biz sizi koruyoruz. Netanyahu çok iyi iş yapıyor. Netanyahu işte İran'la uğraşıyor, İran'daki bilmem kimlerle uğraşıyor diye Netanyahu'yu pohpohlamaya başladı. Birkaç gün önce J.D. Vance diyorduk işte sevmiyor Netanyahu'yu, istemiyoruz biz artık İsrail'e para vermeyi diyorduk. Döndü dolaştı yine Netanyahu ne kadar başarılı işte lider şeyine biz geri döndük, söylemine geri döndük. Ama bir müddet daha evet bu saldırıların artarak devam etme ihtimali şu anda maalesef çok sıcak görünüyor.
1: Görünüyor. Peki yine biletlere bakalım. Hüseyin Bey öyle geçelim. Şimdi savaşta tansiyon yüksek dedik. Ne oluyor ne bitiyor şöyle bir hatırlayalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Şimdi Bakın açıklamalar var. Tabii cumartesi gününden bu yana biz aldık. İran devrim muhafızları donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemiyi İHA'larla durdurduk dedi. Hürmüz Boğazı'nda yine tansiyon yüksek. CENTCOM'dan Ürdün'de askeri üssümüze saldırı düzenlendi. 2 ABD askeri öldü açıklaması gelmişti. İsrail'li bir yetkili ABD saldırı kapasitesini genişletmek için İsrail'e 100 yakıt ikmal uçağı sevk ediyor. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, Trump'ın imzası geçersiz ifadesini kullanmıştı. Hafta sonunun sıcak başlıklarından. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de ABD yükümlülüklerini ihlal ettiği için İslamabad mutabakatını askıya aldık dedi. Bir gün sonra İran devrim muhafızları yine Ahvaz'da MQ-9 tipi bir İHA düşürdüklerini açıkladı.

0: ABD Başkanı Trump yükümlülük açıklaması umurumda değil dedi. Pazar günü zaten şimdi aklıma geldi. Dünya Kupası'nda da bir türlü biliyorsunuz o İspanya'nın kupayı kaldıracak İspanya Trump yanlarından çekilmiyor. Bir de öyle bir gündem vardı Trump'ın. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki gemiyi durdurduklarını açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu ABD inşaat halindeki Darkoyun nükleer santral şantiyesine saldırdı dedi. ABD ordusu İran'ın Irak'taki ABD üssünlülük saldırısında patlamamış mühimmat kontrolü sırasında bir ABD askerinin öldüğünü açıkladı. Bu arada bu rakamın da gizlendiği iddia ediliyor. Yani daha fazla kaybı olduğu ABD'nin ama bunun kamuoyuyla paylaşılmadığı iddiaları da var. Yine İsrail'den İsrail karşılık vermek zorunda kalabilir. Saldırı planımız hazır açıklaması geldi. İsrail'in en çok istediği şey tabii ki bu sürecin devam etmesi. Düne dönelim. Trump'tan vur emri. İran her an bir Amerikan askeri öldüğünde, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bunun bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimat Savaş Bakanı Eksete de iletildi diyor ve bugün de İran'dan gitmiyoruz. Yine ablukayı aldık. İran'la görüşmeye hiç hevesim yok. Husiler Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız diyor. Peki bir edimiz daha var. Ona da bir bakalım. Hemen gelecek. Evet, 12 ve 40 günlük savaşların perde arkası Abbas Arakçı'dan bu açıklamalar. İran Dışişleri Bakanı, İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma girişimleri Türkiye ve bölge ülkeleriyle yapılan ortak diplomasi sayesinde boşa çıkarıldı. Savaşın 4. günü Trump, Irak-Kürt bölgesindeki bazı liderleri aradı. O günün akşamında Barzani'yi, Talabani'yi, Sudani'yi arayarak tehdit gelirse karşılık veririz dedim. Sayın Hakan Fidan'la görüştüm, kolektif çabalarla komployu engellediler. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda son derece etkili ve sağlam bir duruş sergilediler. O küçük kuş Rıza Pehlevi'den bahsediyor. İsrail ziyaret sırasında İran'ın parçalanması konusunda anlaşmış. Kenar bölgeler sizin olsun, merkezde ben şah olayım demiş. İran'ı bölmek, rejimi çökertmek için tüm planları yapmışlardı ama başaramadılar diyor. Peki son biletimiz daha var, hızlıca da ona da bakalım. Az önce bahsettiğimiz o Kazma'da ABD'nin İran'daki yeni hedefi. Donald Trump, İran'ın yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na hedef olacaklarını açıkladı. Tartışmalar büyüyor. Şimdi Natanz nükleer santraline çok yakın bir noktada 1,5 kilometre güneyinde yer alıyor. Bu dağ sert granit bir yapıya sahip. Dağın derinliği 600 metreye kadar uzanıyor. İran'ın nükleer santrifüjlerini Kazma Dağı'nın içine taşıdığı yine tahmin ediliyor. İran'ın dağın 80 ile 100 metre altına kadar kazı yaptığı da iddialar arasında. Şimdi buraya hedef alacak ABD, öyle görünüyor. Sayın Likol'una dönelim, sözü bırakalım. Ne olacak? Daha kötü günler bizi mi bekliyor acaba?
1: Ya aslında kavga Hürmüz kavgası. Yani şeyin bugün yaptığı ya da dünden beri nükleer yeniden dönüldü ama aslında kavga Hürmüz kavgası. Mutabakattan sonra Hürmüz'le alakalı bir ciddi bir görüş ayrılığı oldu. İran mutabakatın verdiği şeyle, motivasyonla Hürmüz'ü paralı kanala çevirmeye çalıştı. Umman'la bir takım görüşmeler yaptı. Bu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkeleri açısından kabul edilecek bir durum değildi. Hürmüz yeniden çatışma alanına dönünce ister istemez diğer dosyalarda beraberinde geliyor. Burada ilginç olan bu ikinci saldırı dalgasında İsrail yok. Ve ilginçtir, İran'da o ilk saldırıdaki gibi İsrail'e yönelik bir saldırısı yok. Daha çok son zamanlarda işte Ürdün'de iki askeri de öldü Amerikalıların. Ürdün'deki Amerikan üsleri başta olmak üzere Bahreyn ve Kuveyt'teki üsleri, Amerikan üsleri hedef alınıyor. Irak'taki durum biraz farklı. Orada tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İran'ın bir saldırısı mı oldu? Daha önceki bir mühimmatın patlaması sonucu mu oldu? Irak'taki durum biraz daha farklı. Şimdi tabii hocamın söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir sıkışmışlık içerisinde. Yani bir mutabakat ilan etti. Bu mutabakat netice getirmedi. İşte ciddi eleştiriler getirdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçimler var. Temsilciler Meclisi seçimleri var. Kasım'da bu zamana kadar yaptıklarını izah etmekte güçlük çeken bir Amerikan yönetimi söz konusu. Dolayısıyla niye gittik, ne savaştık, bu mutabakatta elde ne ettik soruları cevap beklerken yeniden saldırıya geçildi. Ben şöyle düşünüyorum, acaba ben bu işten zaten zararlı çıktım, bari İran'a ne yapacaksam yapayım. Zaten siyasetin, iç siyasette veya seçimlerde bu işin faturasını bana kesecekler. Dolayısıyla ben de artık seçim bazlı bir operasyondan çok hiç seçim yokmuş gibi Amerika bir karşı hamleye hazırlanıyor ve ciddi yığınaklardan bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ilk yani şeydeki saldırılarda altyapıyı çok hedef almamıştı. Şimdi son saldırılarda biraz altyapıyı hedef almaya başladı ve bunun da dozunu arttıracağına ilişkin şeyler var, emareler var. İran ise işte direndik, bir mutabakat elde ettik. Dolayısıyla yine direnebiliriz şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Onun için geri adım atmıyor. Hürmüz konusunda hala ısrarını sürdürüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini hedef almaya devam ediyor. Bu acaba Rusya-Ukrayna savaşına mı dönüşecek? Yani bir karşılıklı bir yıpratma savaşına mı dönecek? Yani daha uzun süre Amerika bunu yapmak mecburiyetinde mi kalacak? Bugün mesela Trump şey söyledi yani. İşte bugün bırakıp gitsek İran 25 yıl daha kendine gelemez. Yani şimdi bu cümleye baktığınız zaman hani biraz daha vuracağız sonra ne halleri varsa görsün gibi bir anlamda mı söyledi bunu? Ama bir yandan da bunu yapmayacağız, görüşmeyeceğiz. Yani şey daha garanti bir görüşme veya bir netice olmaksızın görüşmeyeceklerine ilişkin bir şey var, beyanı var. Diğer yandan İran hani eskiden çok istekli değildi ama bu kez İran'ın açıklamaları biraz daha makul, işte diplomasi yolu açık. Pakistan'a gittiler tekrar, işte bu mutabakatın ev sahibi ya da işte mimarlarından birisi olarak. O açıdan baktığımız zaman hani İran biraz daha farklı bir politika izliyor. Acaba bunun nedeni hani Amerika'yı dünya kamuoyunda hani haksız göstermek mi, yoksa buna ihtiyaç duyduğu için mi? Şüphesiz İran uzun zamandır zaten ambargolar, yaptırımlar altında, zaten büyük bir sıkıntılar var.
0: Bir virgül koyalım izninizle, araya girdim ama saat başında devam edelim. Bir 10 dakikalık aramız var. Saat başında görüşmek üzere.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
12: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
13: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
14: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
15: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
16: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle, Otobit'te.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Trip dışında her şeyi şekerim.
1: Üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türkcell gücünde 5G.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap basit. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Evet. Kirvem.
9: Kirvem.
8: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
10: Gel çocuğum.
8: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
9: Kirvem.
8: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
11: Öyle bir dünya yok.
12: Allah. Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Boston Express devam ediyor. ABD-İran arasında yaşanan gerilim, bunları konuşuyoruz. Tansiyon yüksek. Az önce Sayın Likoğlu da bahsetti. Aslında sanki Rusya-Ukrayna Savaşı'na benzer bir durum söz konusu. Tabii işin bir de İsrail boyutu var. Belki oradan devam edebiliriz ki Trump bugün bu konuyla ilgili de konuştu. Lübnan'dan çekilme sürecinde ve diğer bölümleri yeniden konuşlandırıyor. Lübnan muhtemelen birçok açıdan tehlikeli bir yer ifadesini kullanıyor Trump. Bugün bir haber de vardı. Bu güvenli bölge uygulaması devreye girdi ama bölge halkı zaten belirlenen kasabalarının İsrail tarafından hiç işgal edilmediğini belirtiyor. Öyle de bir durum var. Buyurun hocam.
1: Şimdi açıkçası az önce de konuşurken henüz bu İran meselesinde İsrail'in hedef alınmadığı ve neden bu meseleye henüz dahil olmadığı ile alakalı konuşurken şimdi bugün de İsrail'den gelen açıklamalar var. Bizi bu meseleye çok dahil etmeyin diye Smotrich'in, bizim şu andaki mevcut durumumuz bu meseleye karışmamanın bizim için daha iyi olduğunu aslında gösteriyor gibi.
2: Sürdüler.
1: Evet, böyle samimiyetsiz diyeceğim. Samimiyetsiz açıklamalarda bulundu ama aynı şekilde yine İsrail'de de seçim olduğunu, onların da bir seçim baskısı altında olduğunu ama Netanyahu'nun hala kapı kapı gezip biz sizi İran'dan koruyoruz diye bir taraftan da destek aradığını, hala kongreden İsrail'e destek için büyük bir para biliyorsunuz harcandığını, hatta biz bu parayı vermeyelim diye karşı çıkan bir cumhuriyetçi adayın karşısında destek olarak sadece demokratların olduğu, cumhuriyetçilerin yine o paranın verilmesi için oy kullandığını da biliyoruz. Yani İsrail'e destek devam ediyor. İsrail'e destek devam etsin diye hala kapı kapı dolaşıp İran'ın tehdit olduğu, İsrail'in tehdit altında olduğunu, ABD'yi de bir taraftan da İsrail'in koruduğunu anlatmaya çalışan bir Netanyahu hükümeti var. Tam bu noktada işte bugün vurulmadılar diye yarın hedef olmayacakları gibi bakın bir gerçek yok. Çünkü biliyoruz ki biz İsrail bir şekilde İran tarafından vuruldu, hedef alındı ve isabetli gerçek atışlar gerçekleştirildi, başarılı atışlar gerçekleştirildi ve yıllardır anlatılan o İsrail'in koruyucu, mükemmel kalkanı. İşte siz istediğiniz yapın, biz burada parti yapıyoruz görüntüleri biliyorsunuz işte kamuoyunun vicdanıyla, bütün dünya kamuoyunun vicdanıyla oynayan o

0: görüntüleri. Yani orada Gazze'de bütün çoluğu çocuğu öldürüp kendileri bize hiçbir şey olmazmış diye sürekli o çok pozitif bir ortamda, çok işte sosyal devlet, refah devleti, bütün halkımızı biz koruyoruz, bütün dünya üzerindeki aslında Yahudileri biz koruyoruz, en güvenli yer biziz diye bu anlatının İran tarafından çökertildiğini İsrail gördü. Şimdi tekrar saldırırsa, önlerinde de bir seçim varken bu eleştiriyi belki de kaldıramayacaklarını hesaplayıp tekrar vurulma ihtimali biraz daha belki ertelemek isteder. Çünkü biliyorlar ki yine başlarsa...
1: 27 Ekim'de seçimleri galiba.
0: Evet, şimdi seçim baskısı hafife alınacak bir baskı tabii. Hakikaten değil. Onlarda da çok büyük içeride çatırdamalar var. Yani kim gitse yerine, kim gelse tablo büyük ölçüde değişmeyecek belki, bunu biliyoruz ama ne olursa olsun İran tarafından hedef alınmış ve o yıkılmış o anlatının tekrar yaşanma ihtimaline karşı biraz şu anda İsrail top çeviriyor, geri duruyor ama tekrar da vurulmayacağını bir kere kesinlikle kimse garanti edemez. Bu işine başlarsa, topyekun başa dönersek tekrar yine İsrail'in hedef alacaklarını bildikleri için bakın bu kadar tahkimat yapmaya da devam ediyorlar ayrıca. Böyle bir gerçek de var İsrail'e bakınca. Yani sükuneti aslında ince hesaplamalar var. Seçim meselesi var. Dahil değilmiş gibi görünüp kapı kapı yardım toplama, hala ABD'nin desteğine muhtaç olduklarını tabii ki beyan etme var. Bir taraftan da Trump'ın önünde de seçimler var. Onları da biliyorsunuz memnun etmek zorunda olduğu bazı maddeler var Trump'ın. Onun için şimdilik İsrail'den bahsetmiyor olabiliriz ama çok kısa bir sürede tekrar başlarsa yine hedef alınma ihtimali her zaman baki.
2: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı-hı. İçinde bulunduğumuz durumu bir kısır döngü içerisindeyiz. Yani devam ediyor gerilim, tansiyon. İşte bir mutabakat zaptı vardı. Hani acaba bir ateşkese doğru gidiyor muyuz derken şimdi ABD'nin yine İran'a hedef alan saldırılarının 10. günündeyiz.
3: Evet. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları devam ediyor. Bu saldırıların arkasında yatan sebep ne? Trump'ın elle tuttuğu bir başarı elde edememesidir. Onun için de kendi kamuoyunu ikna edemiyor. Her ne kadar Trump İran'ın ordusunu mahvettik, deniz kuvvetlerini yok ettik, hava ordusu yok, füze rampalarını yok ettik. Böyle ifadeler veriyor. Ama karşılığını gördük daha iki gün önce. Ürdün'deki Amerikan askeri üssü ki en büyük üslerden biridir Orta Doğu'da, İran tarafından nokta atışıyla vuruldu. Yani İran'ın en son geliştirmiş olduğu füzelerle vurulduğu söyleniyor. Ve Amerika ciddi bir kayıp verdi. İki askerini şehit olduğunu, bir askerinde bulunamadığını sonra ceset parçalarının bulunduğu ortaya çıktı. Ama New York Times'daki habere göre yüzlerce yaralı ve çok daha fazla da yaralı kayıp olduğu yazıldı. Evet. Yani bu demektir ki İran'ın askeri gücünün özellikle füze gücünü kıramadığını gösteriyor. Birincisi bu gerçek olan durum. Amerika evet İran'ın birçok tesisini, bu altyapısını vuruyor. 10 gün beri bu iş böyle oluyor. Ama bunun karşısında İran Amerika'nın Bahreyn'de, Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te, Ürdün'deki askeri üslerini çok net şekilde vuruyor. Bu da gözüküyor. Şimdi bütün bunları ortaya çıktığında Trump propagandayla halkı kandıramıyor. Süreç gözüküyor. Bunun üzerine İran Trump tabii deliye dönüyor. Çünkü bir Pirus zaferi binebilir razı ama olamıyor. Bu olamayınca kendi askeri gücüne güvenerek yıpratma savaşına doğru gidiyor. Ve bu yıpratma savaşı zamanla İran'ı yıpratmaya devam etmek istiyor. Ama bu yıpratma savaşının sonucunda da Trump'ın ne kazanacağı şüpheli. Çünkü İran böyle daha önceki Irak Saddam rejimi gibi bir rejim değil. Venezuela rejimi gibi bir rejim değil. İran işte sen 5 yumruk atarsın o da sana 2 tane atıyor. Ama atıyor yani. Senin de gözünü şişiriyor yani. Onun için Trump'ın bir bu noktada başarı elde etme şansı zor gözüküyor. O Amerika'nın yukarıdan bakışı, kibirli bakışı gittikçe şey oluyor, yıpranıyor, yok olmaya doğru gidiyor. Tabi bu arada hem Yeliz Hanım'ın hem Hüseyin Bey'in dediği gibi Amerika'da seçim var. Ve bu seçimde Trump temsilciler meclisindeki çoğunluğunu kaybetmek istemiyor. Ama görünen şu, elimizde üç türlü senaryo buradan çıkabilir. Trump sınırlı bir başarı elde edebilir ki şu ana kadar edemedi. ettiğine de kamuoyunu ikna edemedi.
0: Nasıl inandıracak?
3: Evet, nasıl inandıracak? İkincisi, belli bir savaşın maliyeti artar iki tarafa. Bu demektir Trump için olumsuzluk devam ediyor demektir. Ya da üçüncü ihtimal nedir? Çatışma bölgeye yayılabilir. Bunda da yine kaybeden, yani seçim olduğu için Amerika'da kaybedecek olan Trump olacaktır. Bu arada bunlar kaybederken kazanan taraf kim diye var derseniz, birincisi İsrail. Amerika'yı kendi amaçları için savaştırıyor. Amerikan füzeleri de, İran füzeleri de İsrail'e değil de komşu Arap ülkelerine düşüyor. Ve böylelikle de bir vesileyle de İran'la komşu Arap ülkelerini savaştırabilir miyim? Stratejisini devreye sokmaya çalışıyor. Ve bunun için de Trump'ı devamlı teşvik ediyor. Tabii teşvik ederken Siyonist rejimle birlikte Yahudi lobisi çok ciddi bir çalışma yaptığını görüyoruz. Burada bir aklı selim devreye girer de Trump belli oranlarda anlaşma koşullarında savaştan geri çekerse, yani bu durumdan belki temsilciler meclis seçimlerindeki büyük bir hezimetten kurtulabilir. Yani daha düşük bir hezimetle yapabilir. Yoksa büyük bir hezimet Trump'ı bekliyor. Bunu böyle görüyor. Ve bunda da demokratlar ve cumhuriyetçiler strateji savaşları yapıyorlar. Bu strateji savaşlarında kazanan tarafın her ne olursa olsun Trump olmayacağını gösteriyor.
2: Şimdi Trump'ın son açıklaması bu kazma dağından bahsediyor. Geçen yıl o 12 gün savaşlarında hatırlayacaksınız. ABD'den kalkan uçaklarla vurmuştu İran'daki evet. Nükleer tesisleri ve nükleer kapasiteyi yok ettiklerini söylemişti Trump, ama geldiğimiz noktada bunun çok da öyle olmadığını görüyoruz. Şimdi coğrafi anlamda daha zor bir noktadan bahsediyoruz. Şimdi güçlü şekilde vuracağız, yok edeceğiz diyor Trump, ama bunu yapabilecek mi? Bir de tabii savaşın, bu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik ablukası, Kızıldeniz'e savaşı taşıdığı meselesi de var. Yani iş böyle daha da sanki içinden çıkılmaz bir hal alıyor diyebilir miyiz?
3: Evet, yani savaşın bölgesel yayılma riskini İran teşvik ediyor aynı zamanda. Yani vekil güçlerini kullanıyor. Bugün için savaş devam ederse bu Kızıldeniz'le ilgili Husiler devreye girecekti. Zaten devredildi ama dozajı düşüktü. Daha da arttıracaklar. Bu o bölgedeki ticareti durduracak, engelleyecek bir güce sahipler. Bunu olduğuna da gördük yani. Hamas, İsrail savaşı dövdesinde gördük. Bir o var. Sadece o da yok. İşte diyelim Hizbullah'la ilgili olarak Lübnan'da yine savaşın daha da şiddetlenmesini İran sağlayabilir. Bu da etkileyecek. Bu aynı zamanda İran bölgesel savaşa doğru giderken Irak ve Suriye'de de yine karşılıklara sebebiyet verebilecek bir potansiyel olduğunu görmek gerekir.
2: Arakçı'nın mesajları da var. Ankara'ya minnettar. İran'ı Türkiye böldürtmedi diyor. Az önce de paylaşmıştık. İran'ı bölme komplosu boşa çıkarıldı. Türkiye sağlam bir duruş sergiledi ifadesini kullanıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye İran arkadaşlar paylaştılar bu arada.
1: Türkiye başından beri zaten işte terör örgütü PEJAK'ın, PKK'nın, İran kolunun İran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir kara unsur olarak kullanmak istenmesine karşı durduğunu hepimiz biliyoruz. Buna Türkiye şiddetle karşı çıktı. Aynı şekilde Irak üzerinden bir takım terörist aktarmaları veya Suriye'den bir takım transferler gündeme geldiği zaman Türkiye'nin buna şiddetle karşı çıktığını, hemen taraflarla görüştüğünü, hatta uzun yıllar Türkiye ile Talabani yönetimi arasında bir şey vardı. İhtilaf. Ama ihtilafın ötesinde son zamanlarda hiçbir şekilde görüşme de söz konusu değildi. Süleymaniye uçuşlarını durdurmuştuk. Süleymaniye yönelik çok ciddi şeylerimiz vardı. Karşı tedbirlerimiz vardı. Mesela bu süreçte Türkiye Talabani'nin her iki oğluyla da görüştü. Asla İran'a yönelik herhangi bir şekilde Kürt grupların İsrail'in kara unsuru gibi davranmamaları. Hatta kimi iddialara göre Türkiye eğer terör örgütü

0: PKK, PJK bizim özellikle sınırımıza yakın yerlerde böyle bir hamleye kalkıştılarsa Türkiye'nin müdahale edeceğine ilişkin açıklamalar var, değerlendirmeler var. İşte son Trump'tan gelen açıklama, işte Türkiye'nin bu görüşlerinin Amerika'ya iletildiği, İsrail'in itirafları var, Türkiye bizim bu yapmak istediğimize mani olduğuna ilişkin açıklamaları var. İşte silah gönderdik, silahları başkalarına verdiler, kullanmadılar şeklindeki değerlendirmelere baktığımız zaman tabii birinci aşaması bu terör örgütünün İran'a karşı kullanılması. Tabii Türkiye Suriye konusunda ve Irak, yani Türkiye 1991 Birinci Körfez Savaşı'ndan bugüne baktığımız zaman Amerika'nın müdahaleleriyle bölünen, otoritesini kaybeden, parçalanan ve terör örgütleri için münbit bir alan haline gelen komşularından dolayı çok ciddi bir şekilde sıkıntılar yaşayan bir ülke Türkiye. Yani Irak 1991'den işte hala günümüze kadar Irak'taki otoritenin ortadan kalkmasından sonra PKK'nın Kandil varlığı arttı. PKK Suriye'den Irak'a taşındı. Irak'ta ana üs haline geldi ve Türkiye'ye karşı uzun yıllar Irak topraklarında varlığını sürdürerek terör eylemleri gerçekleştirdi. Aynı şekilde Suriye'deki iç karışıklıktan sonra oradaki bütün terör unsurları, DAEŞ'inden PKK'sına kadar hepsi yine Türkiye'ye büyük bedeller ödettiler, büyük tehdit oluşturdular. Türkiye artık bir komşusunun siyasi ve parçalanma istikrarsızlığına sürüklenmesini istemiyor. Yani bu en doğal Türkiye'nin hakkı. Yani Irak'tan yaşadıkları, Suriye'de yaşadıkları, İran'da büyük bir kaos yaşansa, İran'da bir siyasi istikrarsızlık oluşsa, İran'da bir bölünme yaşansa, İran'da bir merkezi yönetimin ortadan kalkmasıyla bir başıboşluk olursa bu Türkiye açısından Irak ve Suriye'den çok daha büyük bir tehdidi beraberinde getirecek. Hem göç tehdidini hem terör tehdidini. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda hassasiyet göstermesi gayet normaldi. Ve belli ki bu hassasiyet netice vermiş. Ve İran'daki bu işte terör örgütlerinin başı olarak kullanılma hevesi hesabı Türkiye'nin müdahalesiyle engellenmiş. Doğru olan budur. Komşunuzda ateş varsa bundan sizin etkilenmemeniz mümkün değil. Türkiye bunu acı tecrübelerle yaşamış bir ülke. Ve son İran-ABD savaşında da Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmış görünüyor. İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına baktığımızda.
1: Siz hocam ne dersiniz bu açıklamalar için? Arakçı'nın mesajları ve Türkiye İran'ı böldürtmedi.
2: Şimdi açıkçası bu meselenin bir görünen yüzü var bizim konuştuğumuz. Sahadaki hareketlilikler var. Bir de arka planda görünmeyen birçok görüşme var biliyorsunuz. Hani arka kapı diplomasisi dediğimiz, adını sanını bilmediğiniz birçok aktörün sahada da olduğu başka birçok mesele var ama Türkiye'nin bu meselenin içerisinde daha çok büyümesin diye, başka unsurlar dahil olmasın diye, işte biz Trump'ın açıklamalarını da biliyoruz. Şu kadar biz silah verdik, o silahlar nereye gitti diye bölgedeki terör örgütlerinin eline, işte destek olacaklardı, bize içeriden kapıyı açacaklardı, biz kara saldırısı da yapacaktık. Nasıl senaryolar artık hesaplanmışsa bir şekilde hem İran'ı hem de bütün coğrafyayı aslında ateş hattına çevirebilecek, bütün burada körfez ülkelerinde dahil olacağı, Türkiye'ye de ucu dokunacak, bakın senaryoların masadan kaldırıldığını görüyoruz biz şu anda. Bu aslında çabalarla Türkiye'nin, Katar'ın, Pakistan'ın, işte Mısır'ın arabuluculuğuyla, ama en çok da Türkiye'nin, bakın kapı kapı sürekli konuştuğu bütün liderleri, körfez ülkelerini sürekli dolaştığını biliyoruz Sayın Hakan Fidan'ın. Tabii Sayın Hakan Fidan'ın, Sayın İbrahim Kalın'ın çok büyük çabaları oldu. Bu durumda İsrail sürekli bölgede genişlemeye devam etmesin. buradaki çatışma alanı yayılmasın ya da o İsrail'e istediği altlık o alan oluşturulmasın diye. Zaten bakın Suriye'de yeni bir süreç başlanmış. Orada bir şeyler oturtulmaya çalışılıyor. Aynı şekilde Irak içerisinde de bir sürü şeyden bahsediyoruz. Birçok gruptan bahsediyoruz. Risklerden, tehlikelerden bahsediyoruz. Bir taraftan da Körfez ülkelerinin

0: dahil olma ihtimali, bunları provoke eden farklı gruplar, bu ülkeler karışsın diye yıllardır arkadan zaten biliyorsunuz farklı gruplara yatırım yapan bir taraftan da İsrail var. Bunun yanında artı bütün istihbarat örgütlerini de eklersiniz. Bu coğrafyada yıllarca kol gezmiş, birçok farklı hesaplar yapan, en ufak bir çatırdama olduğunda bunu körükleyebilecek ve buralara yine yatırım yapan birçok farklı çıkar grubu var. Devlet var, devletler dışı aktörler var, birçok terörist de gruplar, bunları finanse eden gruplar da var. Şimdi bunların hepsini hesaba kattığınızda burada çıkabilecek bir karmaşa, İran üzerinden çıkartılabilecek yeni bir karmaşa, sonra Körfez ülkelerinin dahil olması, sonra işte biliyoruz Türkiye'nin de çekilmek istendiğini. Hatta biliyorsunuz Azerbaycan'dan bahsettik, civar ülkelerden bahsettik. Komple bir ateş hattı ihtimali olmasın diye Türkiye çok çalıştı. Onun için burada akıllı bir politika aslında yönetti. Çok akıllı adımlar attı. İran'la da bir şekilde görüşmelerine devam etti. ABD'ye de aynı şekilde arabulucular aracılığıyla da bir fiil zaten de biliyorsunuz birçok zaten açık bir kapı bırakılması gerektiğini, makul noktalarda görüşülmesi gerektiğini, buradaki krizin yayılmasının hiçbir şekilde ne bölgeye ne de ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmeyeceğini defaten zaten bakın açıkladılar. Yani bugün besleyip silah verdiğiniz grupların yarın dönüp dolaşıp ne yapacağını bilemezsiniz ki. İran ve Orta Doğu coğrafyasından, Körfez coğrafyasından bahsediyoruz. Şimdi bizim çevremizde dönüp merceğe baktığınız Rusya-Ukrayna meselesi çözülememiş bir mesele. Zaten Doğu Akdeniz'de hala bakın sürekli bir şeyler planlanıyor. Kıbrıs'ı da onda konuşuruz belki birazdan. Orada bir sürü bakın tetik noktası var. Bir taraftan da İsrail'in, işte Yunanistan'ın, hatta Fransa'nın Güney Kıbrıs'ın falan planladığı başka başka şeyler var. Enerji hatları var, hakim olunmak istenen. Bir sürü farklı bakın orada tartışılacak nokta var. Önemli fay hattı var. Ama dönüp dolaştığınızda Körfez ülkelerinin, işte Suriye'nin, İran, İran'ın, Türkiye'nin dahil olmasını, dahil olabileceği bir karmaşa ya da çatışmanın buradan artık tamamen bütün haritayı başka bir yere çevirebileceğini, bütün dengeleri bozabileceğini ve geri dönüşü olmayan bir yola zaten girebileceğimizi zaten biliyorsunuz. Bütün bu hesapları görerek Türkiye bu adımları attı. Sürekli çağrıda bulundu. Körfez ülkelerine de itidalli davranmaları, İran'ın da aynı şekilde çok daha belki diplomatik yollara ağırlık vererek İsrail'in istediği o zemin yaratılmasın, oluşturulmasın diye bu yolları açık tutması gerektiğini sürekli Türkiye hatırlattı. Hani bu zamana kadar evet o büyük kriz, o büyük işte çatışma ya da İran'ın parçalanma ihtimali evet bertaraf edilmiş durumdaydı ama bundan sonra işte bu senaryo devam etsin diye hala arka planda çalışan var mı? Var. İsrail bunu kesinlikle ister mi? İster. Yıllardır arayıp bulamadığı ortam İsrail'in şu anda. Yani Netanyahu hükümetinin işte ben burada olmazsam İsrail bir arada kalamaz söylemini biz biliyoruz. Sürekli bunu söylüyor. Buradaki çatışmadan da tabii ki faydalanmak isteyecek. Bu çatışmadan işte bazı ülkeler sağ çıkamasın, parçalansın. O da gidip zaten yavaş yavaş yavaş yerleştiği yerlerde de geri de çekilmiyorlar biliyorsunuz. Gidiyorlar, işgalcileri götürüyorlar. Ondan sonra onlara işte bir okuldu, bir karakoldu, bir bilmem neydi derken oraların da hepsini alıyorlar. Buralar sonra bizim diyorlar. Bizim güvenlik bilmem neyimiz diye sahte bir tehdit güvenlik algısı üzerinden. Oraları da bakın sahipleniyorlar ve geri çekilmiyorlar. Şimdi buraların sürekli Körfez ülkelerinin, Orta Doğu'nun hep bir karmaşa halinde olması yine İsrail'in önünü açacak, aranıp bulunamayacak tablo. Onun için tabii ki verilen mesajlar doğru. Arakçı'nın söyledikleri de Türkiye'nin ve diğer ülkelerin birlikte burada çalışması da. Ama yine hala o çok riskli alandan da maalesef çıktığımızı söylemek şu anda bile çok zor.
1: Tabii Türkiye oyunları bozuyor diyoruz. Bir yandan da terörsüz Türkiye bizim için. Yani terörsüz Türkiye ve tabii ki terörsüz bölge. Şimdi artık mecliste bir yasa trafiği başlamış durumda. Bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu yasal düzenlemeye ilişkin siyasi partilerle görüştü. Onların görüşlerini almak için bir tura çıktı. Yani yasal düzenleme ne olacak? Kimleri kapsayacak? Nasıl bir çerçeve çizilecek? Bunları göreceğiz tabii ki önümüzdeki günlerde ama ne bekliyorsunuz hocam bu süreçte?
2: Şimdi bu terörsüz Türkiye çıkışı son derece makul, mantıklı, stratejik bir çıkış olmuştur benim kanaatime göre. Bugün ilk konuştuğumuz az önce Kuzey Irak'taki ya da İran'daki Kürt grupların bugünkü savaşa dahil olma stratejisinde yakın ilişkili bir durumdu. Türkiye bunu gördü, bu savaşın gidişatını, buraya doğru gideceğini gördü ve hamlesini yaptı. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu hamlesiyle terörsüz Türkiye iyi bir şekilde gidiyor kanaatindeyim. Yaklaşık 1,5 yıl oldu bu söyleneli. Ve bu 1,5 yıllık süre içerisinde

0: de en azından hem terör örgütü tarafından ya da ülke ve askerlerimiz tarafından kayıp son derece sınırlı. Çünkü bu terör örgütüne dahil olanlar da askerler, teröristler dediğimiz kişilerin de aileleri bizim vatandaşlarımız. Onlar da çocuklarını her aile yanında görmek ister. Ama çocukları bir vesileyle, bir kandırmayla, dağa çıkarılmayla ailelerinden kopartılmış. Ve zaman içerisinde de örgütü içselleştirmiş. Kolay ayrılıp örgütten kaçıp gelmek bile kolay bir iş değildir yani.
1: Tabii.
0: Ölmeyi göze almış olman
1: Tabii.
0: gerekir. Böyle bir durumla karşı karşıya. Onun için daha çok ailenin daha çok terörist vuralım da bunları öldürelim bizim şeyimiz değil, tercihimiz. Çünkü bunlar bizim çocuklarımızdan kandırılmış. Bizim maalesef vatandaş kendi çocuklarımız dönem dönem değişik örgütler tarafından kandırılıyor. Nüfusumuz da biraz kalabalık olduğu için biz de bunları görmeden bunlar iş bitiriyorlar yani. Ama gördüğümüz şu, teröristli Türkiye stratejisiyle beraber Sayın Devlet Bahçeli'nin ileri sürdüğü sınırlarını çok iyi belirlediği bir açılım ve bu açılımın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından net olarak desteklenmesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir açılmaya ihtiyaç olduğunu biliyordu, görüyordu. Kendisi birkaç defa yapmaya çalıştı. Her defasında bir takım güçler tarafından engellendi. En son işte çözüm süreci dediğimiz 2013'teki süreci FETÖ'cüler ve onların işbirlikçileri engellediler. Ve darbe planlarının uygulayabilmek için de süreci kullandılar. Böyle bir süreç içerisinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da bu hamleyi, yani böyle bir hamle yapılması gerek ama bu hamleyi nasıl yapalım derken Sayın Devlet Bahçeli'nin hamlesi tam hem Cumhurbaşkanı elini çok güçlendirdi, hem Türkiye'nin elini çok güçlendirdi. Ve bu güçlendirme geldiğimiz noktada artık terör örgütü, onların destekçisi olan partiler, onlarda da iyi bir akis uyandırdı. Onlar da artık bezmişlerdi bu terör şeyinden. Yani hiç kimse daima uzun süreli bir çatışmayı arzu etmez. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenmek bu beşer dünyada hiçbir güce nasip olabilecek bir güç değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti asla teslim olmaz. Türk Devleti teslim olmaz. Onun için terör örgütlerine hiç olmaz. Sadece zaman alır. Ve bunu onlar da artık fark ettikleri için artık o kandırmaların, kendilerini kandıranların, söz verenlerin sözünün de bir kağıttan öteye gitmediğini gördük. Çünkü Suriye'yi bölmek istediler. Türkiye hayır dedi. Bedelini ödemeye razı olduğunda Suriye operasyonları yaptığında herkes geri adım attı. Biz ilk hamleyi Amerika'ya rağmen attık biliyorsunuz Suriye'de. Amerika hayır giremesin dediğinde girdik. Bize silah çekene silah çekeriz. Bizim varlığımızı tehdit eden her gücü yok ederiz. Ya ve bunun için azından savaşırız. Böyle bir milletiz. Onun için Türkiye bu süreç içerisinde geldiğimiz nokta iyiye doğru gidiyor. Sayın Meclis Başkanı'nın bu girişimleri süreci daha da hızlandıracaktır. Ve artık hızlanması da gerekiyor belli bir noktada. Ama bazılarının dediği gibi böyle işte suçluları, işte katilleri, işte katliamcıları affetme ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Görüşmeler neyle ilgili? Birinci aşamada görüşmeler suça karışmamış, örgüt tarafından zorla dağa kaldırılmış, herhangi bir Türkiye'de suç işlemiş kişilere yönelik olarak uygulamalarla ilgili olduğu gözüküyor. Ve bununla da ilgili şeyde de iki tarafta da bir olumlu bir konsensüs oluşmuş gibi gözüküyor. Yani bu gidişat onu gösteriyor. Meclisteki partilerde de duruşundan bu gözüküyor. Suça karışmış olanlarla ilgili ne tür tedbirler alacak ya da bunlara ne kadar ceza verilecek? Bunlar konuşuluyor, tartışılıyor. Türk Devleti belli dönemlerde belli aflar çıkarmıştır, belli bir kısıtlamalar çıkarmıştır. Zaten Türkiye Cumhuriyeti 2000 yılın başında yapmış Abdullah Öcalan Türkiye teslim edildikten sonra idam cezasını kaldırmıştır. İdam cezasından sonra verilen en ağır ceza nedir? Ağır muhabbet hapis cezaları. O da sınırlı sayıda kişilere vermiş bir şeydir. Onun için bu süreç içerisinde belki cezalarda hafifletmeler olabilir. Zaten terör örgütünün bu ağır yük şeyden belli bir yaş seviyesine gelmiştir. Yani bir şey 20 sene ceza versen diyelim 20 sene ceza. 20 sene sonra yaşayacağı şüpheli ya yani 20 sene. Çünkü yaşları 70'li yaşlarda örgütün liderlerin hepsinin. Ya çünkü baktığımızda 78'de kurulan bir örgütten karşı karşıyayız. 84'te ciddi eylem var ama 78'te kurmuş. O zaman 20 yaşında olsalardı

0: 70 yaşlarında en kötüsü. Yani onun için böyle bir durumla karşı karşıya tasfiye süreci örgütün daha kolay olacak kanaatindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu gerekli hamleleri yapıyor. Yargı süreçlerini buna yönelik de belli düzenlemelerle ilgili yasalar parlamentoya geleceği kanaatindeyim. Meclis Başkanlığı'nın girişimleri bunu gösteriyor. Siyasi partilerin yaklaşımları bunu gösteriyor. Ama buradaki hassas çizgide dikkat edildiğini, yani şehit ailelerimiz var bizim. Yani 30-50 bine yakın şehit ailemiz var, askerden, sivilden ve vatandaş, ölen vatandaşlar da ailelerde bizim ailemiz, yani buna Kürt vatandaşı bizim vatandaşımız demek yani.
1: Tabii.
0: Onların da üzüntüleri var. Kimse bu şehit ailelerimizin özellikle hassas yaralılarımız, gazilerimiz, bunların da hassasiyetlerini incitmeyecek bir çözüm bulmayacak. Onun için biraz süreç uzuyor. Çünkü böyle durumda onların hassasiyetini incitirseniz yarın bir savaş durumunda ya da belli bir böyle olumsuz durumlarda devlet yanında kişi bulmakta zorlanacaktır. Onun için devlet bu işi çok hassasiyetle yürütüyor ve bu hassasiyetin olumlu sonuçlanacağını ben bekliyorum.
1: Tabii meclis tatile girmeden önce aslında bekleniyordu bu. Şimdi nasıl bir yasal çerçeve olacak sizce? Bir yandan da tabii örgütün tasfiyesi hızlanacak mı bundan sonraki süreçte? Ne bekliyorsunuz?
2: Şimdi tabii temel mesele karşılıklı güven veya güvensizlik. Nihayetinde Türkiye zaman zaman terörü sonlandırmak konusunda silahlı mücadelenin dışında farklı arayışlarda gerçekleştirdi ve ne yazık ki bunlar olumsuz sonuçlandı. Özellikle 2009-2015 yılları arasındaki demokratikleşme, çözüm süreci vesaire şeye baktığınız zaman çok ciddi mesafeler alındı. Çok önemli adımlar atıldı. Önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Terörün istismar ettiği alanlar, söylemler, gerekçeler ortadan kaldırıldı. Ama gördük ki 2015 yılında birileri işte Suriye'de size devlet kuracağız, niye Türkiye ile anlaşıyorsunuz, ya da içimizdeki FETÖ'cüler başka bir hesapla 2015 yılında yeniden büyük çatışmaların başladığı, o süreç boyunca şehirlere getirilen teröristler, bombalar vesaire neticesinde hendek ve barikat terörü oluştu. Ve nitekim 15 Temmuz'dan sonra da artık teröre karşı çok daha farklı bir konseptte, çok daha kararlı bir mücadele başladı. Yani bugün gelinen nokta itibariyle mesele şu. Yani terör bitti. Şu anda 2015 öncesine ya da işte 2015 Temmuz öncesine dönerek Türkiye'ye karşı eskiden yapıldığı gibi bir eylem, bir terör faaliyetleri içerisinde olabilecek bir ortam ne Türkiye'de ne bölgemizde yok. Yani hani şeye baktığımız zaman hani efendim taviz veriliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor meselesi değil. Hocam çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu toprakların insanları. Dolayısıyla biz burada yani geçmiş bin yılda olduğu gibi gelecek bin yılda da birlikte yaşayacaksak bu yaraları iyileştirerek bir karar vermemiz lazım. Yaraları iyileştirmemiz lazım. Yaraların kabuk bağlaması yeterli değil. Yaraların iyileşmesi gerekiyor. Acıların hafifletilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben terörsüz Türkiye sürecini, yani efendim terörle mücadele edilemedi. Dolayısıyla pazarlık yapıldı. Bu pazarlık karşılığında bir şey verilecek, bir şey alınacak. Onlar da silahlar bırakacaklar şeklinde bir süreç olmadığını düşünüyorum. Tabii bir de bölgemizde yani 7 Ekim'den sonra özellikle öncesine de 15 Temmuz'da da gidebiliriz. Ya FETÖ deşifre oldukça neler yaşandığını, bütün bunlara baktığımız zaman yani farklı anlamlar, farklı değerlendirmeler yapmak mümkün ama Özellikle İsrail'in saldırganlığı neticesinde bölgede bütün fay hatlarının yeniden devreye girmesi, bütün gerilimlerin ortaya çıkması ve bu tip terör eylemlerinin, terör örgütlerinin arkasında İsrail başta olmak üzere Amerika'nın ve diğer emperyalist ülkelerin olduğu aşikarca ortaya çıkmasından sonra ve bu terör örgütleri eliyle işte demin konuştuğumuz İran meselesi, İran'ı neyle şey yapacaklardı, istikrarsızlaştıracaklardı. Bu terör eliyle bunu yapacaklardı. Demek ki neymiş? Bölgemizdeki terörün, yani daha ileri gideyim, dünyadaki bütün terör örgütlerin anası İsrail'dir. Ve İsrail bölgede bana göre sıkıştığına göre artık 7 Ekim'den sonraki saldırıları, katliamları, soykırımlarıyla bölge ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyadaki imajı, gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra haliyle Türkiye bu durumu hem Suriye'deki son gelişmeler, Irak'taki son gelişmeler, İran'ın karıştırılmak istenmesi, bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye zaten sahada yendi. Zaten sahada netice aldı. Yani biz ne zaman teröristiz Türkiye diyoruz? Suriye'deki terör unsurlarını ortadan kaldırdıktan sonra, Irak'ta pençe kilit harekatlarıyla PKK'nın bütün kamplarını yerle bir ettikten sonra diyoruz ki burada mesele yenme yenilme meselesi değildir. Burada mesele bu ayrılığı, bu gerilimi, bunu kim aramıza soktu, kim icat etti, kim kime hizmet etti, kim hangi amaçla hareket ediyor, bütün bunları tartışarak, konuşarak dediğim gibi zaten birinci çözüm sürecinde PKK'nın istismar ettiği, yani Kürt halkı adına PKK'nın istismar ettiği birçok şey ortadan kaldırıldı zaten. Yani Türkiye'nin bu anlamda yeni bir yasal düzenleme yapmasına gerek yok. PKK'nın istismar alanları ortadan kaldırıldı. Bakın Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan hoca şimdi Suriye'de meclis başkanı. Ve Artuklu Üniversitesi Kürtçe eğitim konusunda herhalde Türkiye'deki ilk adım alan üniversitelerden birisi. Yani Türkiye'nin Kürtlerle, Kürt diliyle, yani Kürtlerin inancı ki zaten büyük çoğunluğu Müslüman, belki Batı'dakilerden daha çok Müslüman diyebiliriz. O açıdan baktığımız zaman Türkiye, hocamın söylediği gibi kapsayıcı, kucaklayıcı, incinmeden özellikle şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere kapsayıcı bir terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bir düzenleme ihtiyacı var. Bununla ilgili Türkiye'nin işte deminden beri konuştuğumuz nasıl büyük bir siyasi rekabet içerisinde olduğu aşikar. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde belki de eşine az rastlanan bir şekilde siyasi tansiyonun bu kadar yüksek olmasına rağmen siyasi partiler bir araya geldiler. Komisyon oluşturdular. İyi Parti dışındaki bütün partiler komisyona üye verdi. Ve bu komisyon bir rapor ortaya koydu. Bir yol haritası çizdi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de ve grubu bulunan siyasi partiler de bu yol haritasına uygun yasal tekliflerini, düzenlemelerini, taleplerini dillendirmeye başladılar. Bildiğim kadarıyla AK Parti bir taslak hazırladı. MHP'nin bir taslağı var. Belki demin bir taslağı var. CHP'nin var mı? Diğer taslaklara göre mi hareket edecek? Ya da CHP'nin yeni durumu ne olacak? Yeni CHP ile mevcut CHP ne yapacak tabii bilmiyoruz. Ama nihayetinde eşine az rastlanan bir komisyon oluştu. Bu komisyon ortaya bir rapor koydu. Bu raporla ortaya bir yol haritası çıktı. Buna ilişkin de yasal düzenlemeler yapılacak ve bunun

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis tatile girmeden mi? Yoksa teklifler verilecek 1 Ekim'den sonra mı ele alınacak? İşte kimi iddialara göre işte teklif kabul edilecek ama yürürlük maddesiyle ilgili bir takım çekinceler ya da işte bir takım tedbirler alınacak. Gerçekten mutabakatta bahsedildiği gibi terör örgütü silahları bıraktı mı, bırakmadı mı? Bütün bunlar istihbarat teşkilatı başta olmak üzere sahadaki asker ve diğer güvenlik birimlerinin teyidiyle. Evet, terör örgütü mutabakatta bahsedilen şekilde silahları bıraktı, terör eylemlerinden vazgeçti denildiği takdirde yasa yürürlüğe girecek. Tabii nasıl bir yasa yürürlüğe girecek, elebaşları ne olacak, suça karışmış, cinayet işlemiş, terör yapmış teröristler ne olacak, kandırılmış ama herhangi bir terör eylemi içerisinde olmadığı tespit edilen teröristler sisteme nasıl dahil edilecek, nasıl entegre olacak? Bütün bunları aydınlığa kavuşturacak bir düzenleme bekliyor. Konuşulan tasarılar bu yönde. İşte elebaşları üçüncü ülkelere mi, beşinci ülkelere mi gidecek? Ne olacaksa işte suç işleyenler cezalarını çektikten sonra işte ancak topluma karışabilecekler. Bu tabii ince bir çizgi. Bu çizgi hocamın söylediği gibi yani toplumun hassasiyetleri dikkate alınarak uygulanacak bir yöntem. Umarım Türkiye çok ciddi bir yol aldı. Hani bu saatten sonra geriye dönüş mümkün olmadığını düşünüyorum ama ufak bir kaza ihtimali de olsa göz önünde bulundurarak bu süreci hızlıca, hayırlı işlerde hızlı hareket etmek lazım. Dolayısıyla bu süreci hızlıca tamamlar diye umut ediyorum.
1: Şimdi az önce arkadaşlar ekranda verdi hocam. Yani sahada güçlü olmayan masada değil menüde olur tespiti Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ama çok şükür her masada olan bir Türkiye görüyoruz. Terörsüz Türkiye'nin nihayete ermesiyle, hedefe ulaşmasıyla nasıl bir Türkiye olacak? Bir de tabii terörsüz bölge meselesi de var. Orada da bir İsrail faktörü var. Bizi hala bekleyen tehditler var mı sizce bu süreçte?
2: Şimdi az önce de söylediğim gibi İsrail kendisi zaten artık bunu bir politika haline getirmiş. Çevresindeki bütün ülkeleri tehdit olacak şekilde bir politika inşa ediyor. Ve kafalarındaki o teolojik haritayı mı gerçekleştirmek için dersiniz ya da o yayılmacılık başka etkilerle mi dersiniz bir şekilde çevresinde hedef seçtiği ülkeleri düşmanlaştırarak, tehdit göstererek ya da işte orası senin, burası benim, şurası benim hakkımda diyerek yavaş yavaş gidip yerleşmek gibi şu anda bir zaten izlediği yol var ve buna destek olan da yıllardır zaten destek olan bir ABD hükümeti var. Batı'dan da Avrupa ülkelerinden de zaman zaman desteğin geldiğini biliyoruz. Her ne kadar şimdi son zamanlarda geri çekilmeler, kınamalar olsa da yani tarih boyunca biliyoruz biz İsrail hangi ülkelerden destek gördüğünü, kuruluşundan itibaren ideolojik olarak, maddi olarak ya da işte organizasyon olarak nasıl desteklendiğini biliyoruz. Sadece ABD'den bahsedemeyiz şimdi biz İsrail'in varoluşunda ama bu geldiğimiz noktada tabii yine az önce konuştuğumuz gibi buradaki işte herhangi bir ayrılık çıkarabilecek, herhangi bir çatışmaya sebep olabilecek ya da güçlenirse, beslenirse ileride kullanılabilecek bütün gruplara ya da terör grubu olabilecek, terör örgütü olabilecek bütün yapılara İsrail zaten yatırım yapacak. İsrail'le birlikte diğer gruplarda yatırım yapacaklar aynı şekilde. İleride kullanmak isteyecekleri, içeriden zayıflatmak isteyecekleri, işte ayağına dolansın, kendi önlerine, kendi real politiklerine uygun ilerleyemesinler, başka ülkelerin menzilinde hareket etsinler, çerçevelensinler, sıkışsınlar ve bir şekilde bağımsız kendilerine yetecek şeyler yapamasınlar diye ülkelerin başına zaten biliyorsunuz terör örgütleri yıllarca bela edildi. Terör örgütü haline gelmeseler de beslenen işte gruplar, zaman zaman alevlendirilen olaylar sürekli ülkelerin işte iç karışıklık halinde olduğu için dışarıda ne oluyor bitiyor bakamamalarına. İşte dışarıdaki o belki silahlanma, belki teknolojikleşme, belki ilerleme yarışına katılamamalarına sebep oluyor. Türkiye'de yıllarca zaten bunlarda uğraştı biliyorsunuz. Müttefik dediğimiz ülkelerin çoğu bizim işte PKK'yı, terör örgütünü yıllarca beslediler, ülkelerini aldılar, kamplar yaptılar. Oralarda işte askeri eğitimden tutun da maddi yardıma kadar, doktorine etmeye kadar birçok noktada aslında kolladılar, yetiştirdiler. Yani bizim terörle mücadele sürecinde işte tankları kimin vermediğini, kimin kullandırmadığını, işte tehdit algısına göre biz aldığımız envanteri nasıl kullanırız yıllarca tartışıldığını biz biliyoruz. Yani kendi savunma sanayimiz bu noktaya gelene kadar neler çektiğimizi, ambargoları, işte o kötü komşu ev sahibi yaptırır meselesiyle aslında bu noktaya geldiğimizi, ama buraya gelene kadar da işte acı gerçeklerle, bakın, yüzleşe yüzleşe, duvara çarpa çarpa biz bu noktaya geldik. Şu anda olduğumuz nokta hakikaten müttefik denilen ülkelerin gerçekten aslında kendi hayırlarına olmadığı sürece gerçek bir müttefik olmadığı ya da savunma noktasında kesinlikle yanınızda olma ihtimallerinin yine olmadığı. Bugün bile NATO içerisinde Türkiye'den bugüne gelene kadar daha önce Türkiye olmalı mı, olmamalı mı? Hatta bu meselede bile işte İran'da bir şey olursa acaba Türkiye'yi korur muyuz, korumalı mı? Türkiye yeterince NATO mu falan gibi. Bunların tartışıldığı bir süreçlerden geçiyoruz. Şimdi önümüzde bu kadar büyük realiteler varken tabii ki sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölgeyi de düşünmek lazım. Yani Türkiye sadece 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık plan yapan bir ülke değil. Savunma sanayinin nereden gelip nereye gitmesi gerektiğini biz yıllar önce zaten bakın hesaplamışız. Bu bölgede ne olabilir? Hangi gruplara yatırım yapılıyor? Kimlere silah veriliyor? Hangi ülkeler karıştırılmak isteniyor? Ne gibi senaryolar önümüze çıkarsa Türkiye'ye ne gibi bakın maliyetler çıkabilir? Bunlar hesaplanıp ona göre Türkiye yola çıkmış ve onun için şu anda olduğumuz noktaya gelmişiz. Terörsüz Türkiye süreci de aynı şekilde bakın buraya kadar evrilmesi, bu noktaya gelmesi için çok uğraş verilmiş, çok fazla kayıp verilmiş, çok acı tecrübelerimiz var bu konuyla alakalı. Çok hassas bir süreç, dikkatli takip etmek, dikkatli ilmek ilmek örmek lazım. Kesinlikle burada tabii ki hukuki kısmını hukukçular daha iyi bilecektir. Diğer ayrıntıları da zaten hocalarım burada anlattı ama terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölgeye dikkat çekilmesinin sebebi sadece Türkiye içinde de değil, bu örgütün hem dallarının budaklarının sınır aşan bölgelerde de olması, bizim operasyonlarımız tabii ki bunlar yüzünden gerçekleşti. Hepsinin hukuki zemini var. Hepsi anlaşmalar üzerinden yapılmış ayrıca operasyonlar. Yani bir peyderpey bir saldırı alanı belirledik bunun gibi bir şey değil. Hepsinin arkasında bir aslında hukuki süreçler, hepsinin arkasında görüşülmüş, mutabık kalınmış bu ülkelerle de anlaşmalar da kesinlikle var. Şimdi bütün aslında bu örgütün, terör örgütünün dallarını, budaklarını hepsini birlikte ele almanız lazım. Bunları besleyen yapıları da ele almanız lazım. Bugün beslemiyorlar, yarın başka grupları besleyip tekrar Türkiye'nin önüne atma ihtimali olan bütün ihtimalleri de hesaplamak lazım ama bu süreç çok kıymetli. Bundan sonra geri dönüş olmasın diye bakın bu tamamen terör örgütlerinin ideolojik temellerini de, sosyolojik temellerini de bütün yönleriyle ele alıp o şekilde bakın burayı tamamen belki halledip yola devam etmek lazım. Onun için çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Hem içeride hem dışarıda, hem sosyolojik seviyede hem hukuki zeminlerde hepsini çok ince ayrıntıyla yavaş yavaş hesaplamak ve yerine getirmek dikkatle gerekiyor ki burada tabii ki kamu vicdanı da aynı şekilde yara almasın. Ayrıca hukuki süreçte yara almasın. Ayrıca riskler noktası da ileride hesaplanarak geri dönmeyecek şekilde bertaraf edilsin. Çok ince bir hassas üzerinde konu gidiyor. Ama gidişatı şu anda hocamın dediği gibi oldukça iyi bir yönde. Bundan sonra da tekrar işte Türkiye'nin karşısına bu veya başka bir şekilde bir örgüt çıkmasın diye, terör örgütleri tekrar Türkiye'nin ya da civarımızdaki herhangi bir ülkenin istikrarını hedef alarak bir çatışma alanı çıkartmasın diye aslında Türkiye bütün ülkeler için de çalışıyor. Kendisi için de çalışıyor. Bakın Suriye için de çalışıyor. Irak için de çalışıyor. Körfez ülkeleri için de çalışıyor. İran için de çalışıyor. Hatta Rusya, Ukrayna için bile adını sanını bilmediğiniz, belki haritada yerini gösteremeyeceğiniz Afrika ülkeleri için dahi şu anda Türkiye istikrarlı olsunlar diye çalışıyor. Onlara destek vermeye çalışıyor. İçerideki terör gruplarının bakın bir şekilde öne alınsın diye Türkiye'nin Afrika'daki bakın yatırımlarını, oradaki yardımlarını, oradaki vizyonunu da bakın anlamak lazım. Körfez ayrı, Orta Doğu ayrı, kesinlikle Kafkas coğrafyası ayrı, Balkanlar'da başka şeyler var konuşulması gereken. Bunlar da ayrı ama bütün çevresindeki riskleri minimize edecek şekilde en akıllı aktör şu anda odada kim var diye sorduğunuzda şu anda Türkiye'yi işaret ediyor bakın bütün dünya liderleri. Çünkü hakikaten realitede de bu zemin böyle. Bu şey değil. Hamaset ya da lafla olsun diye yapılan bir şey değil. Onun için bu süreçinde aynı şekilde tabii hemen pat diye olacak meseleler değil bunlar. Yavaş yavaş başarılı bir şekilde salayet ermesini bekleyeceğiz.
1: Hocam terörün Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesiyle tamamen kapanacak diyor Cumhurbaşkanı. Aslında Türkiye yani sınırlarımız içerisinde zaten uzunca bir süredir terör bitmiş durumda. Suriye'deki istikrar

0: Terörle birlikte aslında dışarıda da ciddi bir anlamda tehdit azalmış gibi görünüyor ama terörün tamamen artık hayatımızdan çıkması Türkiye'ye ne getirecek, ne kazandıracak?
1: Evet, terörün hayatımızdan çıkması Türkiye'ye çok şey kazandıracak. Yaklaşık 2 trilyon dolara mal oldu bize bu terör. Bu terör sadece iç değil tabii, uluslararası emperyalistlerin bir sırtlan gibi Türkiye uçuşması. Onların silahlarıyla Türkiye'yi içten yıkmaya, Türkiye'nin gidişatını durdurmaya bir hamleydi. Ve bu terör olaylarının bitmesiyle beraber Türkiye kaynaklarını terör örgütlerine değil, silahlara değil, yani bu dağıtılan silahlara değil, tabii ki silahlanmamız yapacağız. Çünkü istiyorsan sulu silah hazır ol cenke. Ama bunun neticesinde biz bunu sanayimizin kalkınmasına doğru yönlendirebilirsek, Türkiye buradan Birleşik Devletler topluluğuyla beraber bu aslı Türk aslı yapacak atılımları kolay bir şekilde atabilecek hale gelecek. Onun için terörsüz Türkiye bizim için son derece stratejik bir tercihtir, hedeftir ve bunun devamında esas hayallerimize doğru kaynaklarımızı ayıracak bir imkan ve fırsattır.
0: Peki Hüseyin Bey, size verelim son 3-4 dakikamız, son sözü. Ne katacak, ne kazandıracak bize?
2: Şimdi tabii birincisi bölgenin güvenliği veya bölgedeki terör unsurları ortadan kalktıktan sonra bu zamana kadar kullanılmayan ekonomik değerlere baktığımız zaman bölge halkının bu zamana kadar yapamadığı, yaşayamadığı neticelere baktığımız zaman en pratik örneği işte geçtiğimiz günlerde Nemrut Dağı'nda Nuh gemisi etkinliği vardı. Evet. Yani inanılmaz güzellikler ortaya çıkmaya başladı. Bölgenin doğal güzellikleri. İşte yine Amerika ile bir enerji anlaşmamız var malum. Mesela Diyarbakır'da mevcut petrol üretimimizin neredeyse 2,5 katı kadar bir rezervden bahsediliyor. Diyarbakır'da çıkarılacak Amerika ile işbirliği ortak anlaşmamız var. Aynı şekilde Cüdi Dağı'ndaki petrol bu zamana kadarki üretimimizin neredeyse yarısından fazlasına ulaştı. Yani şey olarak baktığımız zaman. Bu siyasal anlamda baktığımız zaman bu terör örgütü bahanesiyle uluslararası anlamda da Türkiye'ye yönelik çok ciddi iftiralar vardı, karalamalar vardı, işte bir takım haksız uygulamalar vardı. En basit işte Avrupa Birliği ile Schengen veya vize muafiyeti konusunda ne diyorlardı bize? İşte terörle mücadele yasanız çok sert. Onu işte yumuşatırsanız sizi Schengen'e dahil ederiz gibi ya da vizesiz sistem. Şimdi terör kalmadı. Dolayısıyla terörle mücadele yasamızın da Avrupa açısından bir önemi yok.
0: Yok.
2: En önemlisi uzun vadede değerlendirdiğimiz zaman yani yıllarca ekilen bu nefret tohumları artık geride kalacak ve büyük bir birlik, beraberlik oluşacak. Bu büyük bir beraberliğin oluşturduğu sinerjiyle Irak ve Suriye başta olmak üzere komşularımızla da ilişkilerimiz çok daha farklı bir yön alacak. Bu zamana kadar verdiğimiz kayıplar ekonomik olarak, insan kaybı olarak bütün bunları zaten düşündüğümüzde bence bu süreç Türkiye yüzyılının en önemli sayfası olarak karşımızda duruyor.
0: Peki Sayın Likoğlu, çok teşekkür ederiz. Yayına katkılarınız için Cemal Hocam, Yeliz Hocam çok sağ olun yorumlarınız, analizleriniz için. Evet, Basın Ekspresi yavaş yavaş noktalıyoruz. 3 önemli başlık bugün gündemimizdeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk. Terörsüz Türkiye'yi ve ABD-İran arasındaki gerilimi ele aldık, değerlendirdik. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Sağlam bank gücülük.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: alakası yok Yüksel abi.
1: Of ama benim adım çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Sıcak bir gelişmeyle giriyoruz bültene. Bir son dakika gelişmesiyle. Orta Doğu'dan farklı bölgelerden patlama haberleri geliyor. Irak onlardan biri. Irak'ın Erbil kentinde patlama seslerinin duyulduğuna dair bilgiler var. Kent merkezinden gelen yayın böyle. Orta Doğu'da gergin bir gece var. İran'dan, devrim muhafızlarından açıklama var. Kuveyt'e ait Bubiyan Adası ile Aleyh Salem hava üssündeki ABD radarlarını vurduk diyor. İran devrim muhafızları yaptığı açıklamada. Başka bir açıklama, Siyonist İsrail Büyükelçiliği binası Bahreyn'de bir İHA tarafından vurulduğu ifadeleri. Bahreyn, Kuveyt ve Irak'tan eş zamanlı gelen patlama haberleri var. Irak'ın Erbil kentinden gelen bir patlama haberi var. Bunun kaynağı belli değil. Tam olarak nerede, can kaybı var mı, son durum ne onu bilmiyoruz. Diğer taraftan İran devrim muhafızları Kuveyt'e ait Bubiyan Adası ile Aleyh Salem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı. Son birkaç dakika içinde gelen bilgiler. Nasr 2 operasyonunun 24. dalgasına ilişkin yaptı bu açıklamayı İran devrim muhafızları. Kuveyt'te bulunan Bubiyan Adası ile Aleyh Salem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğu belirtiliyor. Bununla beraber Bahreyn'de bir İHA tarafından İsrail Büyükelçiliği binasının vurulduğu gelen bilgiler arasında. Irak, Kuveyt ve Bahreyn vuruluyor. İran ordusunun misillemeleri devam ediyor. Geçtiğimiz saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan açıklamalar geldi. ABD Başkanı İran'ın yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'nı çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldi bugün. Orada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Tabii bir yandan 10 gündür devam eden karşılıklı saldırılar, misillemeler var Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafından. ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın sivil gemilere ateş açtığı gerekçesiyle

0: gerekçesiyle hatırlayacaksınız mutabakatın ardından saldırılar başlatmıştı, misillemeler başlatmıştı İran'a. 10 gündür aralıksız bir şekilde bu karşılıklı saldırılar devam ediyor. Daha sonra önce İran'ın kıyı kentleri ardından iç bölgelere kadar devam eden saldırılar yaptı Amerika Birleşik Devletleri. İran'da ABD'nin yine Körfez ülkelerinde bulunan üslerine saldırılar, misillemeler düzenledi. Şu ana kadar gelen bilgiler sadece dün 3 ABD askerinin İran tarafından öldürüldüğüne dair. Ve son bir ayda bölgede yaralanan ABD askeri 100'den fazla. Açıklama böyle. Trump'ın son açıklamaları tekrar İran'a karşı şiddetli bir saldırı düzenleneceğine dair. Kazma Dağ bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde yeni bir saldırı yapacağını söylemişti ABD Başkanı Trump. O saldıracağız, İran'a tekrar saldıracağız açıklamasının ardından İran devrim muhafızlarından yeni bir misilleme geldi. Tam o açıklamaların yapıldığı süreç içerisinde, o saat içerisinde İran devrim muhafızları Kuveyt'e ait Bubiyan Adası'yla Ali Es Salem hava üssündeki ABD radarlarını vurduklarını açıkladı. Nasr 2 operasyonunun 24. dalgası olarak açıklıyor İran devrim muhafızları bu saldırıyı. Ayrıca İsrail'in Bahreyn'deki Büyükelçiliği binasının da bir İHA ile vurulduğu ifade ediliyor. Can kayıpları var mı? Ölen ABD askerleri, ölen İsrailli var mı? Bunlara dair sahadan gelen şu an için bir bilgi yok. Ama ulaşan ilk görüntüler geliyor ekranlarınıza. Bahreyn'den İran'ın misillemesinin ardından gelen ilk görüntü. Gökyüzüne yoğun bir dumanın yükseldiğini görüyoruz bakın. Erbil'den canlı görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Erbil'de de patlamaların yaşandığı bilgisi var. İran devrim muhafızlarının açıklamasında Irak geçmiyor, Erbil geçmiyor. Oradaki misillemenin de tahmini olarak İran devrim muhafızları tarafından yapıldığını söyleyebiliriz ama oradan bir açıklama yok. Evet, Orta Doğu'da gergin ve sıcak bir gece var. O detayları paylaştık sizlerle. Yeni bilgiler, yeni saldırılar gelirse bir kez daha oraya gideceğiz. Görüntü varsa, bilgi varsa sizlerle paylaşacağız. Evet, devam ediyoruz. Dünya Kupası finalinde oynanan İspanya-Arjantin mücadelesi sadece yeşil sahalarda kalan bir futbol mücadelesi değildi. Bunun çok daha ötesinde Siyonist İsrail ve destekçileriyle soykırıma göz yummayan İspanya hükümeti ve halkının ahlaki mücadelesiydi. Sonunda kazanan insanlık oldu, vicdan oldu. İspanya'nın zaferiyle sadece stadyumdan değil, kilometrelerce uzaktan, Gazze'den de sevinç çığlıkları yükseldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu anlamlı dayanışmanın önemini tarihe not düştü. İspanya Başbakanı Sanchez'le görüştü, Dünya Kupası zaferi nedeniyle tebrik etti. Gazze'den gelen görüntüleri çok değerli bulduğunun altını çizdi.
1: İsrail, Argentina!
2: Futbol asla sadece futbol değildir. İngiliz yazar Simon Cooper'in bu ünlü sözü Dünya Kupası finalinde bir kez daha vücut buldu. Bir tarafta katil Netanyahu'nun desteklediği Arjantin ve Siyonist destekçisi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, diğer tarafta lig şampiyonluğu kutlamasına Filistin bayrağıyla katılan İspanyol futbolcu Lamine Yamal ve İsrail'in insanlık suçlarına cesur eleştiriler getiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. İşte bu nedenle Gazze'liler Dünya Kupası finalinde farklı duygular yaşadı. Enkazların arasında tek yürek oldular. 120 dakika boyunca nefeslerini tuttular. Arjantin karşısında soykırıma göz yummayan İspanya'yı desteklediler. Uzatmalarda gelen golle Filistin'de sevinç çığlıkları yükseldi. Kupaya uzanan İspanyol futbolcularla birlikte unutulmaz bir sevinç yaşadılar. Bu tarihi anlar futbolla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da derinden etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Pedro Sanchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İspanya'nın Dünya Kupası zaferi ise başlıca gündem maddesiydi. Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Filistinlilerin İspanya'ya desteğini gündeme getirdi. İspanya'nın şampiyonluğunun ardından yaşanan

0: sevinci çok değerli bulduğunu ifade etti. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerde de karşılık bulduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
1: Dünya kamuoyu ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere odaklanırken Gazze'de Filistinliler soykırımın gölgesinde yaşıyor. İsrail sivilleri hedef alıyor, şehitlerin sayısı artıyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen El Mısri ailesine ait bir eve saldırı düzenledi. Bombalanan evde çıkan yangın sebebiyle Filistinli anne ve 4 çocuğu şehit oldu. Cibaliye mülteci kampında bulunan Yemen Es-Said Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi. Biri kadın olmak üzere iki Filistinli yaşamını yitirdi. Kuzey bölgesindeki bir diğer sığınma merkezine düzenlenen saldırıdaysa bir Filistinli ile kızı hayatını kaybetti. Nusayrat mülteci kampındaysa sivil bir araç hedef alındı. İki Filistinli şehit oldu. Ateşkese rağmen süren saldırılara Filistinlilerden tepki geliyor. Filistinliler size yalan söylediler etiketiyle dijital kampanya başlattı. Dijital kampanyayla İsrail saldırılarının bitmediğini anlatmaya çalışıyorlar. Kampanya kapsamında sosyal medyada saldırılara ilişkin görüntüler paylaşıyorlar. İşgal altındaki Batı Şeria'da da yıkım politikası sürüyor. El Halil'de Filistinli ailenin evi yıkıldı. Yasa dışı Yahudi işgalciler yerleşim birimlerini genişletiyor. Özgür Özel, CHP grup kürsüsünden sonunda yeni bir parti kurduğunu açıkladı. Teknik işlemlerin ardından kuracağımız partiyle meclisin açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi.
2: İlk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
3: Bizi bölemezler diyen Özel, kendisiyle çelişerek CHP'yi bölen olmayı seçti. CHP grup kürsüsünden yeni bir parti kurduğunu ilan etti, veda konuşması yaptı.
2: Bu partiyi bölemezler. Partinin adı değişir, partinin logosu değişir, gün gelir devran değişir. Ayrı düşenler birleşir ama bizi bu birlikteliği bölemezler. Biz bir bütünüz. Bu bütünü asla bozamazlar.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel mecliste grup toplantısı düzenledi. Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Yeni parti yürüyüşünde İmamoğlu ve Yavaş'ta yol alacağını söyledi.
2: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
3: Özel genel başkanlığa seçildiği şaibeli kurultaya dair de konuştu. Kurultayı kaybedip yenilgiyi hazmedemediler dedi. Bir kez daha Kılıçdaroğlu'na sandık çağrısı yaptı.
2: İster yarıştığımız kongrenin delegesiyle, ister son kongrenin delegeleriyle, ister en doğrusu odur 2 milyon üyemizin her birisiyle sandığı koyalım ortaya, karar versinler genel başkana. %90'ın altında oyu güvensizlik sayarım, partinin önünü açarım. Hadri meydan, var mısın?
1: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli daha tutuklandı. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Uğur'un birçok soruya muğlak yanıtlar verdiği görüldü. Haluk Levent'le kişisel bir mesele nedeniyle irtibatı kestiğini söyledi. Olayın sebebini ise açıklamaktan kaçındı. Hesabına yatırılan 6.5 milyon lirayı ise ismini vermek istemediği bir aile dostunun gönderdiğini öne sürdü. Peki milyonlarca liralık o sır transferlerin arkasında yatan gerçek ne? İşte detaylar.
4: Milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, çarçur edilen deprem bağışı paraları, MASAK raporlarına yansıyan çarpıcı gerçekler. Ahbap çavuş ilişkisi altında sır para transferleri. Ahbap soruşturması derinleştirildi ve aralarında Babala TV kurucusu

0: Oğuzhan Uğur'un da olduğu 9 şüpheli daha tutuklandı.
1: Sağ olun.
0: Soruşturma kapsamında son olarak Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Ve mahkemeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'la diğer 8 şüpheli hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. 9 şüpheli cezaevine konuldu. Böylece Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklananların sayısı 28'e yükseldi.
2: Arama ve ek olma kararı var. Evimizi aramayacağız.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında Oğuzhan Uğur ve aile şirketleri mercek altına alındı. İddiaya göre özellikle 2023 yılından itibaren hızla büyüyen bu şirketlerde dijital medya projelerinden elde edilen kurumsal hak edişler çok kısa süre içerisinde lüks taşıtlara ve gayrimenkullere aktarıldı. Masak raporuna giren kara para soruşturmalarının merkezindeki Gain Medya'dan yapılan 45 milyon 31 bin TL'lik fon girişi ise soruşturmanın tüm boyutunu değiştirdi. Bu transferlerin hemen ardından yapılan lüks araç ve Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL'lik villa alımları şüpheli işlem trafiği olarak kayıtlara geçti.
1: Mevzu vardı. Delillerimizi sunduk.
0: Maliye Bakanlığı beyanname verilerindeki detaylarsa şaşkına çevirdi. Baba Laika filmin 10,9 milyon TL, Babala TV'nin ise 8,5 milyon TL gibi devasa net satış cirolarına ulaşmasına rağmen vergiye esas net kar hanelerinde resmi olarak 0,0 TL olarak beyan ettikleri saptandı. Yüksek cirolara rağmen sıfır vergi ödenmesi, yapay giderlerle stopaj verilerini bypass etme şüphesi doğurdu. Babala TV üzerinden döndüğü belirtilen ana para trafiğinde aynı gün içinde milyonlarca liralık 2000'den fazla iş avansı, avans iadesi, nakit giriş çıkışı yapılması MASAK tarafından riskli ve izlemeye değer bulundu. Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri de kişisel mal varlıkları ve araç mülkiyetleri oldu. Kardeş Tuğrul Uğur'un şirket kasasından çekilen avanslarla lüks taşıtlar edindiği iddia edilirken, raporda yer alan bir diğer çarpıcı ayrıntı, tıpkı tutuklu bulunan Haluk Levent gibi Oğuzhan Uğur'un da kendi üzerine kayıtlı hiçbir aktif aracının bulunmaması oldu. Bu arada Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu da dikkat çekti. Uğur'un önceki sözlerinden çark ettiği görüldü. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le yan yana poz veren ve şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık, başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık diyen Oğuzhan Uğur, emniyette söylediklerini inkar etti.
2: Arama ve ek olma kararı var. Evimizi aramayacağız.
0: Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, AFAD ve Kızılay içinde destek paylaşımları yaptığını söyledi.
3: Şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
1: Kaç gündür uykusuz.
0: Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli kendi şirketleri veya şahsi hesapları üzerinden herhangi bir bağış toplamadıklarını savundu. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'le olan ilişkisini de anlattı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duyduğunu söyledi. Levent'le kişisel bir mesele yaşayınca iletişimini kesti. Belirtti. Kendisiyle yakın bir çalışma içerisinde bulunmadığını öne sürdü. Şüpheli para transferleri de Oğuzhan Uğur'a soruldu. Hesabına yatırılan 6,5 milyon TL tutarındaki parayı artan masrafları ve borçları nedeniyle aldığını savundu. Paranın kaynağını ise ismini vermek istemediğim bir aile dostumuz olarak açıkladı. Bu parayı çeşitli ödemelerle kullandığını ifade etti.
4: Anlaşılan o ki Haluk Levent taktiği değiştirdi. Kamuoyuna gönderdiği son mektupta kendisini tamamen köprüleri yakmış bir siyasi figür olarak konumlandırarak olası bir CHP iktidarında siyasi tutsak muamelesi görüp hızla tahliye edilme hesapları yapıyor. İşte Veda Öncesi adlı mektubunda anlattıkları.

0: Türkiye'nin sayılı zenginlerini çocuğun elinden şeker alırcasına dolandırmış modern bir Sülün Osman. Ülkece ağıtlar yaktığımız bir dönemde depremzedelerin istihkakına musallat olacak kadar da acımasız. Muhalif kompleksleri kendi faydasına kullanmasını bilen usta bir manipülatör ve ancak kumar oynayarak tatmin edebileceği bir risk coşkusu bağımlılığı içinde. Üstelik anlaşılan o ki empati yeteneğinden yoksun bir sosyopat.
1: Okumam için çok uğraştı. Sabahlara kadar karpuz sattı manavda. O dönemlerde ona layık bir adam olamadı, bir evlat olamadı. Onun o emeği karşısında benim o manavın çekmecesinden müşterinin geldiğinde paranın üstünü ödeyip de bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
0: Haluk Levent yolsuzluk, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak sosyal medya paylaşımları devam ediyor. Son paylaşımı 5 sayfadan oluşan bir mektup. Kamuoyuna seslendiği bu mektup veda öncesi adını taşıyor. Mektup ustaca kurgulanmış manipülasyon teknikleriyle dolu. İşte birkaçı.
2: Aylarca beni işleyecekler. Onlar işlemeden ben söyleyeyim. Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok.
0: Haluk Levent açık açık günah çıkarma tekniğiyle sempatizan kazanmaya çalışıyor. Bu teknikte fail, kamuoyunun adalet duygusunu tatmin etmek ve cezalandırma arzusunu törpülemek için kendi kendini eleştirir. Böylece kamuoyunda zaten hatasını anladı, üzerine gitmeyelim psikolojisini tetiklemeye çalışır. Buna benzer bir başka teknik de zaafların sıralandığı kendini değersizleştirme tekniği.
2: Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar çok kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır.
0: Burada kumar bağımlılığını bir kalkan gibi öne sürerek halkın gözünde yardıma ve tedaviye muhtaç bir insan profiline geçiş yapmaya çalışıyor. Amaç konunun odağındaki suçlu profilinden sıyrılmak. Kendi rezaletini kendisi ifşa ederek medyanın veya savcılığın yapacağı ifşaatların şok etkisine ön almaya çalışıyor. Ama bu sırada sınırlı doğruyla odak kaydırmaya çalışıyor.
2: Beni alacaklarımla, borçlarımla, insanları üzmekle yargılayın. Ama sakın Ahbap Derneği bağışları için yargılamayın. Ahbap Derneği'ne kişisel borcumun tamamı dernek karar defterinde vardır. Çalmadım. Bu yıl borçlandım, doğrudur.
0: Bu taktik sınırlı itiraf taktiği. Suçlamayı failin kendisi için en az hasar üretecek daha küçük bir parçaya bölmesi esasına dayanıyor. Kişisel borçlarını öne çıkarıp Ahbap Derneği'ne ilişkin iddiaları gölgeliyor. Gerçeğin bir kısmını kabul ederek halkın en hassas olduğu deprem bağışları konusundaki iddiaları görünmez kılmaya çalışıyor. Algıyı kurumsal bir yolsuzluk davasından borcunu ödeyemeyen sanatçı dramına kaydırmaya çalışıyor. Oysa ortada MASAK raporlarına yansıyan devasa bir finansal akış, suç gelirlerinin aklanması ve dernek fonlarının şahsi hesaplara aktarılması iddiası var.
3: İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar.
0: Haluk Levent'in Ahbap'tan borç aldım dediği miktarda 50 milyon lira. Faiziyle 250 milyon lira. Ayrıca sadece bu da değil. Fatih Eke isimli bir kripto para şirketi sahibine 7 milyon dolar borçlanmış. Şirket devir teslimi için de yaklaşık 3 milyon dolar tutarında Ahbap İktisadi İşletmesi çeklerini teminat göstermiş. Bunlar da belgesi. Mektupta uyguladığı bir başka teknik de zamanlama kurgusu ve komplo efsanesi inşası.
2: Cuma günü Ahbap'a geri ödemem gereken her şeyi ayarladım. 50 milyonluk altın. Borcuma karşılık bugün değeri 150 milyon TL olan 20 adet 3 artı 1 evin girişleri yapıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Pazartesi ben borcumu ödeyemeyeyim diye Ahbap operasyonu pazar öğle saatine alınıyor. Ben pazartesiye yetişmeyeyim, Ahbap Derneği elemanları pazartesi tapulara yetişmesin hesapları diye beni pazar günü Bursa'da gözaltına alıyorlar. İnanılmaz bir kumpas.
0: Mektupta uyguladığı bir başka manipülasyon tekniği de siyasallaştırma ve düşmanda ortaklaşma taktiği.
2: Şimdi Sayın Bakan Akıngül'le sesleniyorum. Size adliyedeki savcıların, hakimlerin, avukatların taktığı bir isim var, Ekber. O kadar korkuyorlar ki ne yapsınlar? Sayın Bakan, suçsuz insanlara masumiyet karinesi gözetmeden tutukladınız. Unutmayın, sizden büyük Allah var. Bir gün Allah'ın adaletiyle karşılaşacaksınız.
0: Propagandada sıkça başvurulan...

0: dış düşman veya siyasi baskı argümanı teknik bir suçu ideolojik bir cephe savaşına çevirir. Kişi kendisini yargılayan makamı doğrudan siyasileştirerek o makamın karşısında duran muhalif kitleyi arkasına doğal bir kalkan olarak almaya çalışır. Haluk Levent'in Gürlek için ekber ifadesinin kullanıldığını iddia etmesi de ilginç. Burada da Gürlek'i yetki zehirlenmesiyle suçlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünde değersizleştirme çabası var.
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Yeni delillere ulaşılmasının ardından ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. 5 ilde operasyonlar düzenlendi ve aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
2: Gülistan Doku cinayetinde karartılan deliller tek tek deşifre edildi. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
3: Geliyor.
2: 6 yıl sonra aydınlatılan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bilgilere ulaşıldı. Kritik delillerin karartıldığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı siber uzmanları 28 milyondan fazla veri üzerinde iğneyle kuyu kazdı. Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tüm log ve sağlık kayıtlarının siber bir müdahale ile kasıtlı olarak silindiği resmi raporlara girdi. 31 Aralık 2019 ve 8 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku adına alınan provizyonlar saniyeler içinde hastane IP'sinden yok edilmişti. Bu dijital sabotaj iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi ve 3 doktor, 1 hemşire ile 6 bilgi işlem personeli dahil 10'u sağlık çalışanı toplam 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 5 ilde şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de dosyanın tutuklu şüphelisi dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'di. Valilik konutundaki tanık beyanları doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındı. Sadece hastane kayıtları değil, para transferleri, gizli tanık beyanları ve şüpheli HTS irtibatları da mercek altında. Dönemin valisini Ordu'da ziyaret eden hafriyatçı Okan Yargıcı Tunceli'de, gizli tanık Duman'ın işaret ettiği iki güvenlik korucusu ise Elazığ ve Tunceli'de yakalandı. Öte yandan Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartının temizlendiği tespit edilmişti. İşlem yapıldığı bilişim şirketi incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Gökhan Ertuğ'un çalıştığı Aca Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da gözaltına alındı. Ayrıca Mehmet Aca ile dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel arasında yoğun masak hareketleri de tespit edildi. Beşil'de yakalanan 15 şüpheli soruşturmanın merkezi Tunceli'de sorguya alındı. Ekipler bir yandan da katledilen ve gömüldüğü tahmin edilen Gülistan Doku'nun cesedini arıyor.
4: Tamamdır.
1: Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik adımlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakın takibinde. Söz konusu gelirlerin finansal sisteme sokulmasında kullanılan yöntemler mercek altına alındı. Klon ödeme kuruluşu ve PBM tek bilişim merkezi olduğu öne sürülen yapılanmaya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcılığın hazırladığı dosyada sadece 4 aylık dönemde 74 milyar liranın üzerinde işlem hacmi ve yaklaşık 742 milyon liralık komisyon geliri iddiası var.
5: Milyarlarca liralık para trafiğinde rakamlar dudak uçuklattı. Finans sistemine uzanan soruşturma tamamlandı. Klon ödeme sisteminin ardındaki devanın detayları iddianamede ortaya çıktı. Savcılık, yasa dışı bahis gelirlerinin bu yöntemle finansal sisteme sokulduğunu tespit etti. İddianame, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlandı. Yasa dışı bahis ağının finansal ayağına ilişkin çarpıcı iddialar dosyada yer aldı. Klon ödeme kuruluşu ve PBM Teç Bilişim Merkezi olan yapılanmanın ödeme sistemlerini yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve toplanması amacıyla kullanıldığı iddia edildi. 87 sayfalık iddianamede sistemin ilk olarak sanal post altyapısı üzerinden çalıştığı belirtildi. Bahis oynayanların kartlarından çekilen paraların farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor gibi görünen şirket hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Denetimlerin artmasıyla birlikte yöntem de değişti. 2025 yılında doğrudan banka hesapları üzerinden para toplama modeline geçildi. Bu yöntemle kart güvenlik kontrolleri ve bazı denetim mekanizmaları devre dışı bırakılmaya çalışıldı. İddianamede paraların çok sayıda hesaba bölünerek aktarıldığı belirtildi. Ardından farklı kişi ve şirketler üzerinden dolaşıma sokulduğu iddia edildi. Savcılık, suç gelirlerine aracılık olarak değerlendirilen toplam işlem hacminin 74 milyar 249 milyon lirayı bulduğunu öne sürdü. Elde edilen komisyon gelirlerinin ise yaklaşık 742 milyon 487 bin liraya ulaştığına ve bu gelirlerin de suç geliri olduğuna yer verdi. Yapılanmanın merkezinde şüpheli Mustafa Duran vardı. Şirketin resmi kayıtlarında görünmeyen bir süreçle fiili kontrolünün değiştirildiği belirtildi. Banka erişimleri ve ödeme altyapısının yeni yapıya devredildiği iddia edildi. Savcılığa göre şirket bünyesinde çok sayıda banka hesabı açılması yönünde talimat verildi. Bu hesapların yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma noktası olarak kullanıldığı öne sürüldü. Gelirlerin ise bu kanalla toplandığı belirtildi. Dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri de altın kaynakları oldu. Savcılık, şirket kayıtlarında yer alan fiziki altınların denetimler sırasında bulunmadığını tespit etti. Bu nedenle söz konusu varlıkların gerçekliği konusunda şüphe oluştuğunu belirtti. Soruşturmada el konulan para, altın, araç, taşınmaz ve şirket hisseleri için müsadere talep edildi. Klon ödeme ve PBM TEC hakkında güvenlik tedbirleri uygulaması ve idari para cezası verilmesi istendi. 30 şüpheli için hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1: Kuyumcularda pırlanta diye satılan ya da pırlantaya benzetilen mozanit taşı birçok kişinin mağdur olmasına yol açıyor. Dışarıdan baktığınızda ayırt etmek neredeyse imkansız. Fiyatı ise çok daha cazip. Ancak pırlanta diye aldığınız yüzük bir laboratuvar ürünü olabilir. Peki kandırılmamak için ne yapmak gerekiyor? Yanıt haberimizde.
4: Lab Diamond'ın fiyatı natürelden yarı yarıya düşük. Bütçe dostu bir taştır.
6: Parlaklığı ve görünüşüyle pırlantadan farksız. Üstelik fiyatıyla da cezbediyor. Bu nedenle de ayırt etmek güç.
4: Müşterilerimiz bazen bir karat bütçesi parasını ayırmış oluyorlar. Buraya gelince bir karat parasına 5 karat alabiliyorlar.
6: 50'lik teklifinin başrolü pırlantada fiyat aralığı oldukça fazla.
7: Tabii yaz geldi, evlenme teklif etmek isteyenler de pırlantacıların yolunu tuttu. Şimdi bu noktada iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden ilk bakışla ayırt etmesi neredeyse imkansız olan iki yüzüğü görüyorsunuz. Aslında bunlardan biri doğal taş, biri ise yeni diyebileceğimiz bir ürün olan laboratuvar üretimi.
4: Müşterimiz oval pırlanta istedi. Biz ikisini sunuyoruz. Diyoruz ki bu natürel pırlanta, bu da laboratuvar pırlanta.
7: Laboratuvar alırsa kaç karat geliyor?
4: 1 karat gelir.
7: Doğal pırlanta alırsak kaç karat gelir?
4: 35 karat gelir.
7: İkisi de 50 bin lira.
4: Evet.
7: Parlaklığı, görünüşü ya da sertliği ile ayırt etmek neredeyse imkansız. İşte görmüş olduğunuz iki yüzükten birisi laboratuvar üretimi. Tabii yeni bir teknoloji diyebiliriz. Aslında özellikle de daha uygun bütçe ile daha yüksek karatlı pırlanta almak isteyenlerin yeni tercihi oldu. Hanımefendinin elinde iki yüzük görüyoruz ama hangisi doğal, hangisi laboratuvar üretimi, nasıl anlayacağız?
4: Böyle anlamamız çok zor, hatta imkansız. Çünkü ikisi de elmas, ikisi de pırlanta olduğu için bunu sadece laboratuvara yollamamız lazım. Pırlanta da yeni model Lab Diamond. 1 karatın üstünde alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz genelde laboratuvar pırlantayı tercih ediyor.
6: En uygununu almak isteyenlerin tercihi laboratuvar üretimden yana oluyor. İki taşı ayırt etmek çıplak gözle her zaman kolay olmasa da ışık altındaki yansımaları gerçeği ortaya çıkarıyor. Mozanik gökkuşağı renginde parlama yaparken pırlanta daha beyaz ve derin bir ışıltı saçıyor.
7: Doğal taş pırlantada 30 karat, laboratuvar üretiminde ise 1 karatı görüyorsunuz. Aslında büyüklükleri ekranda da gözüktüğü gibi oldukça farklı. Ancak fiyatlarına baktığınız zaman ikisinin de 40 bin lira olduğunu söylemek mümkün. Peki bu fiyatlarla baktığınız zaman nedir tercihiniz?
8: Benim kesinlikle laboratuvar pırlantası. Çünkü hem daha uygun fiyatta hem de daha büyük bir taş alma şansım var.
4: Bakın bu Lab Diamond, natürelle hiçbir arasında fark olmayan, sıfır fark olan bir taşımız. Bu da mozanit tek taşımız.
7: Parlaklık farkı var sanki.
4: Bak ben hiçbir şey demedim, siz söylediniz. Pırlantayı bilmeyen insandan alışveriş yaparsan adam satarken de mozanitli pırlanta diye satabilir.
1: Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlarla birlikte Türkiye birincileri de belli oldu. Başarısıyla dikkati çeken okulların başında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi geliyor. AYT Sözel Türkiye birincisi Enes Salahattin Coşkun ve YTD Arapça Türkiye birincisi Ammar Mahmut hem başarılarını hem gelecek hedeflerini 24'e anlattı.
9: Biraz stres, biraz da sevinç. Yani karışık.
10: Beklediğimin de üstünde geldi. Çok mutlu oldum vallahi bugün sonucu görünce.
5: YKS sonuçları açıklandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi derece yapan öğrencileriyle göz doldurdu.
11: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri başarılarıyla gıpta ettirdi. Öğrencilerden Enes Coşkun AYT Sözel Türkiye birinciliği elde ederken Ammar Mahmut da YDT Arapça testinde Türkiye birincisi oldu.
5: 24'e konuşan Türkiye birincileri başarılarının planlı çalışmanın ve disiplinin sonucu olduğunu söyledi.
9: Yani ailemden uzakta olmamın bir dezavantaj gibi düşünebilirsiniz aslında ama yani rahat seviyeni birazcık daha aşağı indiriyorsun ve hep beraber aynı amaç için koşan kişilerle beraber olduğundan dolayı bir tık daha başarıma etkili oldu muhtemelen.
10: Şahsen ben burada yeni bir aile kurabildim Allah'a şükür. Hani kendi yaş aralığımdan, abilerimden, kardeşlerimden çok geniş kitlede bir ailem oldu. Hepsiyle düşüncelerimi samimi bir şekilde paylaşabildim. Zor zamanlarımı geçirdim. Özellikle bu yoğun tempolu YKS süreci. Hani onların sayesinde bir nebze çekilebilir oldu.
5: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 YKS'de ilk binde 78 dereceyle dikkat çekti. Okul müdürü Özkan Öztürk bu başarının disiplinli çalışma, öğretmen desteği ve aile katkısının ortak eseri olduğunu belirtti.
12: Okulumuz öğrencilerinden 14 tane sayısal derecesi ilk binde, 21 tane sözel derecesi, 22 tane eşit ağırlık derecesi ve yine 21 tanesi dil puanında derece elde ettiler. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bu senede hem ilk yüzdeki 22 tane derecesiyle ilk bindeki 78 tane derecesiyle en üste yer aldı.
5: Türkiye dereceleriyle YKS'ye damga vuran öğrenciler gururlarını paylaştı.
13: Ben Sözel Türkiye 5.'si, Eşit Ağırlık Türkiye 12.'si oldum. Tabii İmam Hatip'ten mezun olmak ayrı bir gurur ama Kartal İmam Hatipli olmak çok daha ayrı bir gurur veriyor insana. Çünkü Kartal ailesini gururlandırabilmek çok özel bir şey. Hani biz burada bir aile olduk açıkçası. Çok güzel o yüzden.
14: Hedefin nedir?
13: Boğaziçi Üniversitesi İktisat istiyorum inşallah.
15: Özellikle Kartal İmam Hatip Lisesi olmak farklı bir gurur katıyor. Dereceyi yapmak zaten başlı başına güzel bir şey ama bunu İmam Hatipli olarak yapmak ve İmam Hatipli tablosuna yerleşmek gerçekten çok gurur verici.
14: Peki hedefin nedir?
15: Hedefim Koç düşünüyorum. Koç Üniversitesi işletme bölümü düşünüyorum.
1: Peki doğru tercih nasıl yapılır? Puan mı yoksa başarı sırası mı daha önemli? İşte yanıtlar.
16: Zaten 3 aşağı 5 yukarı beklediğimiz bir sonuçtu. Eşit ağırlıkta 152. oldum. Sözel'de de 79. oldum. Şu an Boğaziçi veya Koç düşünüyorum. İşletme veya iktisat olabilir.
2: YKS sonuçları açıklandı, gözler tercih listelerine çevrildi. Sınavda dökülen ter yerini tercih listesi hazırlamaya bıraktı.
17: Çok kötü bir sonuç aldım. Yazılım okumayı düşünüyordum. Maalesef çok düşük puanlar aldım. Yani modum çok düşük. Seneye girmeyi düşünüyorum.
2: Sınava yaklaşık 2,5 milyon aday başvurdu. Kimi beklediğinden fazla puan ve sıralama elde etti, kimi ise hüsrana uğradı. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Çünkü doğru tercih her şeyi değiştirebilir.
11: YKS maratonunda gözler şimdi geleceği şekillendirecek tercihlerde. Peki 29 Temmuz'da başlayacak tercih döneminde adaylar neye dikkat etmeli?
18: Sınav sonuç belgesinde adayların ilk dikkat etmesi gereken şey yerleştirme başarı sıraları. Orada yerleştirme sayısal, yerleştirme eşit ağırlık, yerleştirme sözel sıraları var. Oradaki yerleştirme sıralamalarına göre geçen yılın sıralamalarını baz alarak aslında nereleri kazanabileceklerini de tahmin edebilir ya da bununla ilgili de çalışma yürütebilirler. Adayların 24 tercih hakkı bulunmakta ama bu 24 tercih hakkının tamamını yapmak zorunda da değiller. İsterlerse 5 tercih, 10 tercih de yapabilir ama bizim önerimiz 24 tercih hakkının tamamının kullanılması yönünde.
2: Uzmanlar adaylarının adayların tercihlerini üst, eşit ve alt sıralamalardan oluşan dengeli bir listeyle yapmasını öneriyor.
18: Güvenli tercih yapabilmek için kendi sıralamalarının önünde olan yerler, kendi sıralamalarının yakınında, civarında olan yerler ve açıkta kalmak istemiyorlarsa kendi sıralamalarının daha altında olan yerleri de mutlaka bu 24'lük liste içerisinde bulundurmaları gerekiyor.
11: Uzmanlar tercih döneminde adayların YÖK Atlas üzerinden üniversite ve bölümleri detaylı şekilde araştırmasını tavsiye ediyor.
18: Artık şu aşamadan sonra hem velilere hem öğrencilere şu öneride bulunabiliriz. Artık sıralamalar

0: belli. Ceplerinde bir puanları var, sıralamaları var. Bu sıralamaya göre hangi üniversiteler gelebiliyor? 3 aşağı 5 yukarı geçen yılın verilerinden YOKAT'tan bunları da kontrol edebilirler. Ve hem şehirleri, hem üniversiteleri, hem bölümleri araştırmaya başlayabilirler.
1: Tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken şimdi gözlerini hayallerindeki üniversite ve bölümlere çevirdi.
2: Ya zaten hani beklediğimiz bir sonuçtu. Sonuçta cevap anahtarı açıklanıyor ama insan ister istemez biraz heyecanlanıyor tabii. Güzel bir sonuç görünce. Hani 2 yıldır verdiğimiz emeğin karşılığını görünce biraz heyecanlandık tabii.
3: Kaçıncı oldun sen?
2: Eşit ağırlıkta 70, sözelde 86, sayısalda da 1681. oldum.
3: Peki aklında bir bölüm, bir üniversite var mı?
2: Şu an mühendislik düşünüyorum.
4: Sayısalda 100 bin yaptım.
5: Öğrenciler için barınma telaşı da başladı. Kiralık ev piyasasında hareketlilik her geçen gün artıyor.
1: Ders zili henüz çalmadı ama öğrencinin ilk sınavı başladı.
6: 2 ay önceden geliyoruz ev tutmaya. Sıkıntı yaşıyoruz biz bu konuda.
1: Üniversitelerin açılmasına haftalar kala kiralık ev piyasası hareketlendi. Kampüs çevresindeki daireler bir bir kiralanıyor.
7: Evde kalan öğrenci sayısı benim tahminimce yaklaşık 800 bin veya birazcık üzerinde. Tabii ki mezun olan giden oluyor ama çoğunlukla iş sahası da İstanbul'da olduğu için İstanbul'da kalan da çok fazla oluyor. Tabii ki öğrenci için daha farklı bu iş, memur için, tayinci için daha farklı.
8: Üniversitelerin açılmasına haftalar var ancak kiralık ev telaşı da şimdiden başladı. Özellikle üniversite kampüslerine yakın civarda uygun ev bulmak her geçen gün zorlaşıyor.
6: Yani İstanbul'a okumaya geldim, Ankara'dan geldim buraya. Okulumun burada açılmasına zaten 2-3 ay kaldı. Yani bu süre vesayesinde erkenden kiralamak da istemiyorum. Öyle bir bütçe çıkarmak düşünmüyorum.
9: Beylikdüzü taraflarına, Beylikdüzü Avcılar tarafları. Gideceğim ev ve okul arasındaki mesafe çok da yakın değil yani. 2-3 vesait var.
7: İstanbul'da mevcutta 57 tane üniversite var. Burada Türkiye'nin bir numarası bu konuda. Yaklaşık 1 milyon 600 bin civarında da öğrenci var ve bu öğrencinin yaklaşık 1 milyonu şehir dışından geliyor ve şehir dışından gelen 1 milyonun sadece 160 bini yurtlarda kalıyor. Dolayısıyla evde kalan öğrenci sayısı benim tahminimce yaklaşık 800 bin veya birazcık üzerinde.
1: Talep arttı, seçeneklerse azalmaya devam ediyor. Bu nedenle Ağustos sonu veya Eylül ayında ev tutmaya çalışanları çok kısıtlı ve yaşı büyük konut seçenekleri bekliyor.
7: Yapılacak en güzel çözüm konut üretmek. Tabii ki bu konuda 500 bin konut kampanyasıyla başlayan özellikle İstanbul'da Damla Kent gibi projelerinde olduğu emlak konut ve TOKİ projeleri var. Ama bunların devreye girmesi 2028-2029'ları bulacak gibi görünüyor. Mevcuttaki kentsel dönüşüm de aynı tarihlerde biter diye düşünürsek İstanbul'da ki kiralık konut sorununun 1-2 sene daha devam edeceğini öngörebiliriz.
5: Sokaklarda, evlerin camlarında görülen devasa çekirgeler korku yarattı. Tarım Orman Bakanlığı harekete geçti. 81 ilde takibin sürdüğünü, şu an için bir istila durumunun olmadığı açıklandı.
10: Bu türün yayılış alanı Avrupa'dan ülkemize kadar normalde bir yayılış alanı gösteriyor. Temmuz ayında özellikle sayıları bunları çok artıyor. Eylül ayına kadar devam ediyor.
11: Dev çekirgeler tedirgin etti. İstila iddialarına bakanlıktan net yanıt geldi. Korkulan olmadı. O çekirgeler dost çıktı. İstanbul ve Marmara bölgesinde son günlerde görülen iri boyuttaki çekirgeler vatandaşlar arasında büyük tedirginliğe yol açtı.
12: Sosyal medyada gördüğümüz çekirge videolarının ardından sokak aralarında da karşımıza çıkan bir çekirgeyi görüyorsunuz elimde. Yaklaşık olarak avcum büyüklüğünde bir çekirgeyi görmektesiniz. Tabii büyük de endişe yaratmıştı, korku yaratmıştı çekirgeler. Artık İstanbul'un sokaklarında, evlerin pencerelerinde bile görmek mümkün.
11: Sosyal medyada istila yorumları yapılınca Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde tarımsal üretimi tehdit eden bir istilanın söz konusu olmadığı belirlendi.
12: Tabii çekirgelerin şehir merkezlerinde görülmesi endişe yaratmıştı. Bakanlıksa yüreklere su serpen bir açıklama yaptı. Meğersem bu çekirgeler aslında bizim çekirgelermiş. Yani Balkanlardan ya da Afrika'dan gelen bir çekirge söz konusu değil.
11: Çekirgelerin yurt genelindeki doğal yerli popülasyon olduğu ortaya çıktı. Bu türün zararlı olmadığı, aksine beyaz yüzlü çalı çekirgesi olarak biyolojik dengeye katkı sağladığı açıklandı. Bakanlık 81 ilde düzenli takibin sürdüğünü ve şu an için bir ilaçlama ya da mücadele durumunun olmadığını belirtti.
10: Bu türün herhangi bir zararı yok.

0: Tabii bunlar işte dişileri bir seferde 200'den ya da 200'e yakın yumurta yumurtlayabiliyor. O toprağa bırakıyorlar bu yumurtaları. Fakat sürü çok büyük bir sürü oluşturmuyorlar. İnsanlara bir zararları yok.
1: İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek.
2: Sel riski var.
3: Yanıyoruz diyorum, sıcak diyorum.
4: İstanbul'u sıcak kasıp kavurdu. Fakat önümüzdeki günlerde sel götürecek gibi duruyor.
5: İstanbul'un havası bir açıyor bir kapıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbullular güneş gözlüklerini çıkartacaklar. Onun yerine ise şemsiyeleri kullanmaya başlayacaklar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yağış ve sel uyarısı yapıldı.
2: Balkanlar üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Çarşamba akşam saatine itibaren ve ondan sonra da İstanbul Karadeniz bölgesinin tamamı, yani Türkiye'nin kuzey bölgeleri diyelim, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Ege'nin büyük bir kısmı yağış alacaktır.
4: Öte yandan İstanbul'un geçtiğimiz günlerde yaşadığı sel felaketi de akıllara geldi. Bu yağışla birlikte tekrar böyle bir durum yaşanır mı? Sel riski var mı?
2: 23 ile 27 arası, 27 tarihler arasında yağış bekliyoruz. Süper hücre görülme ihtimali var. Sel riski var. Temkinli olması lazım. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD bunun uyarılarını yapıyor. Kulağımızı onlara çevirmemiz lazım.
4: Vatandaş ise 30 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığından bunaldığı için serin havayı büyük bir heyecanla bekliyor.
6: Bekliyoruz işte, yağışların olması tabii ki iyi bir şey. Barajların da dolması açısından.
5: Sıcak havadan bunaldınız mı?
7: Bunaldık, aşırı bunaldık. İyi gelir. İyi gelir ama biraz zor. Biraz zor olur.
8: Bunaldık, çarşamba günü geliyor diyorlar. Bilmiyorum, kaç şu anda çok sıcaktır. Dayanamıyoruz. Nem çok.
9: Havalar soğusa çok daha güzel olur yağış gelse. Yağış iyi gelir olursa eğer. Çünkü geçenlerde bir hafta önce falan yağdı. Hava çok güzel olmuştu yani gerçekten.
1: Serinlemenin en lezzetli yollarından biri kuşkusuz dondurma. Peki evde hem doğal hem pratik bir dondurma hazırlamak mümkün mü? 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu mutfağa girdi. Şef eşliğinde adım adım uyguladı.
10: Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurma, ama özellikle son zamanlarda fiyatı da tadı kadar konuşuluyor. Peki evde doğal malzemelerle hem de bütçemizi zorlamayacak bir dondurma nasıl yapılır?
11: En sağlıklısı zaten, keşke çocuklarımıza, herkes çocuklarına daha doğrusu doğal malzemelerle kendi dondurmalarını yapabilseler, sadece 3 malzemeyle. Bak, işçiliği kolay, malzemesi desen gerçekten bütçesel olarak uygun. O zaman ne yapıyoruz? Biz anneler olarak çocuklarımıza dışarıda hem bütçemizi zarara sokmuyoruz, hem kendimizi zarara sokmuyoruz. En doğalından yapıyoruz.
12: Bu tarif için ihtiyacımız olan malzemeler oldukça az. Muz, krema ve yaban mersini. Doğru kıvamı yakalamak içinse malzemelerin soğuk olması önemli.
11: Yerli muz kullandım. Şöyle, isterlerse büyük muzlardan varsa 2 tane yetiyor. Şöyle aldım. Hemen şöyle bir su bardağı kadar yaban mersinimi koydum. Tamamen damak zevklerine göre de değişebilir. Hemen şu şekilde kremamı da bir su bardağı koyuyorum. Hepsini beraber blenderdan çekeceğim. Mikserleri varsa oradan da çekebilirler.
12: Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra karışım dinlendiriliyor. Böylece dondurma hem kıvamını alıyor hem de daha yoğun bir lezzete kavuşuyor.
10: Dondurmamız yaklaşık 8 saat sonra donmuş olacak. Biz de sizler için tekrardan göstereceğiz. Dondurmamız artık hazır. Şimdi sunum aşamasına geçeceğiz.
11: Gerçekten görseli de çok güzel. Hemen şöyle servis tabağımı alayım. Bu daha da dursa daha da iyi olurdu ama biz 1 saat kadar beklettik. Bu ne kadar çok bekletirsen daha da donar ve güzel olur. Şöyle.
10: Kıvamı evet. Da harika görünüyor. Bir de aynı zamanda şöyle maliyeti de düşük olmuş oldu. Dışarıda alınana göre tadına da bakacağım tabii sizler için.
11: Tamam, şöyle hatta bakalım, ben de bakayım.
10: Çok da harika oldu ama şimdi ben kameraman arkadaşıma da ikram etmek istiyorum. Şimdi bu yaz sıcaklarında iyi gidecektir. Şöyle hemen Onur Bala'da uzatacağım dondurmayı. o da beğenmiştir diye düşünüyorum.
11: Diyecekler ki neden şeker koymadınız Hatice Hanım? İsterlerse pudra şekeri, şekerle tatlandırmaları da tamamen kendi ellerinde. Genelde glutensiz beslenenler, çölyak hastalarımız genelde bu tarifi daha çok beğeniyorlar. Şekeri az tükettikleri için. Şekerleri tamamen kendi ellerinde. Yani şekerini istediği kadar bir bardak, yarım bardak olarak ekleme yapabilirler. Ben daha çok meyvenin şekerinden yararlanmak istedim açıkçası.
10: Çok teşekkür ederiz. Ellerinize ben sağlık. Evet ederim. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık hazır. O zaman bize afiyet olsun.
1: Adana'da gençler serinlemek için kanallarda yüzüyor. Ancak bu yıl sulama kanallarında serinlemek isteyen 14 kişi boğularak hayatını kaybetti. Oysa kentte çürümeye terk edilen yüzme havuzu mevcut.
13: Yok valla yüzemedik abi, nasip olmadı. Yapsalar yüzeceğiz işte.
12: Yıllar önce çocukların kanallarda yüzmesinin önüne geçmek için yapılmıştı. Ancak çürümeye terk edildi. Adana'da yarım kalan spor tesisini gençler değil koyunlar mesken tuttu. Adana'da bu yıl sulama kanallarına giren 14 kişi boğularak hayatını kaybetti. Hal böyle olunca Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzunun çürümeye terk edilmesi de gençlerin tepkisini çekti.
13: Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu sene çok can verildi yani. Havuzumuzu yapsalar iyi olur. Böyle güzel bir tesisimiz var. Yapsınlar yani, belediyemizden bunu istiyoruz.
12: Gençler havuzun yeniden inşa edilmesini ve hizmete açılmasını istiyor.
13: Abi yaptıktan sonra bir bekçi katsa koyanlar da burada olmaz yani. Sağlam. Aynen, basketbol sahamız daha o şekilde.
1: Denizli'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi geçiren Süleymanlı Yayla Gölü bu yılki yağışlarla eski ihtişamına kavuştu. Suyla dolan gölde nilüferler açarken gölü ziyarete gelenler doğayla iç içe keyifli vakit geçiriyor.
14: Kuruma noktasına gelen Süleymanlı Yayla Gölü yeniden hayat buldu. Çatlak topraklar suyla buluştu. Su altında köklenen nilüferler su yüzüne çıktı. Gölü ziyaret etmeye gelenler huzur buldu. Denizli'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi geçiren Süleymanlı Yayla Gölü bu yılki verimli yağışlarla eski ihtişamına kavuştu. Bölgedeki hayvanların suda serinlediği anlar drone kamerasına yansıdı. Gezi amacıyla Süleymanlı Yayla Gölü'ne gelen vatandaşlar da doğanın ve manzaranın tadını çıkarttı.
1: ...2027 yılı hac kurası için geri sayım sona erdi. Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği kura yarın saat 10.30'da noter gözetiminde çekilecek.
15: Beklenen gün geldi. Milyonlarca hacı adayının gözü kurada. 2027 hac kurası çarşamba günü çekilecek. Kuraya 1.876.046 hacı adayı katılacak. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ayırdığı 2027 yılı hac kontenjanı 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura çekimi canlı yayınlanacak, sonuçlarsa E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Kurada kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden tamamlayacak. 2027 Hac Organizasyonu kapsamında kafilelerin 17 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında kutsal topraklara gitmesi, dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran arasında yapılması planlanıyor.
1: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş.

0: Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu NewsCop'la markanızın geleceğine yön

0: zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi TEİ yerleşkesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de yangına ilişkin bir açıklama yaptı. Yangında can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi TEİ yerleşkesinde yangın çıktı. Yangın tesislerin imalat bölümünde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de yangına ilişkin bir açıklama yaptı. Görgün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yangında can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışında bilgilere itibar edilmemelidir ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye'de gözler yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Mecliste siyasi parti trafiği yeniden hız kazandı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı MHP oldu. Devlet Bahçeli ile basına kapalı gerçekleşen yaklaşık 50 dakikalık görüşmede, meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen çerçeve kanun taslağı ve sürece ilişkin atılacak adımlar ele alındı.
2: Buradayız efendim.
1: Kurtulmuş MHP ziyaretinin ardından DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Yeni Yol Partisi ile de temaslarda bulundu. Kurtulmuş çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında mutlak butlan kararı sonrası ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul etti. Görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları vardı. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Çerçeve kanun teklifinin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclisin yaz dönemi çalışmalarında teklifin hızla ele alınması hedefleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecince çerçeve yasa heyecanı başladı. Temaslar hızlandı. Açıklamalar birbiri ardına geliyor. İşte ayrıntılar.
3: Aynen şöyle.

0: diyor. Kürt'ten Türk'ü ayırırsan Kürt kalmaz. Türk'ten Kürt'ü ayırırsan Türk kalmaz diyerek aslında çözümün hakikatini ortaya koymuştur bir kez daha.
1: Süreç yeniden hızlandı. Hukuk sistemi çerçeve bir yasayla terörsüz Türkiye habitatına uygun bir hale getirilecek.
0: Çerçeve yasayı en güçlü şekilde çıkarmamız gerekiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla artan devinimin nihayete yaklaştığına ilişkin ilk emare Kandil Dağı'ndan geldi. Duran Kalkan röportajında FES'in gereklerini yerine getirmesi beklenen örgütün çerçeve yasayla birlikte beklentilere daha uyumlu hareket edeceğinin kamuoyuna duyurulması açısından önemliydi.
2: Fakat şunu istiyorum. Yani siyasetin önü açılsın. Demokratik siyaset yapma imkanı ortaya çıksın. Biz de yani bu sürece demokratik siyaset yaparak katılalım. Bu Kürtlerin ve Türkiye toplumunun lehine olsun. Onlara hizmet edelim siyasi açıdan.
1: Türkiye PKK'yı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden terörsüz Türkiye süreciyle aldı. İran'ı etnik temelli terör örgütleri üzerinden işgal etme planı süreçle birlikte Türkiye'nin örgüt üzerinde yaptırım gücüne ulaşmasıyla sağlandı. Çerçeve yasa bu gücün hukuki düzlemde pekiştirilmesini sağlayacak. Meclis gündemine gelmesinin hızlandığı bir dönemde DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı İmralı ziyareti de bunu teyit ediyor. Öcalan'ın açıklamasında bu amaca yönelik şifreler var.
3: Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim. Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir.
1: Öcalan, devletin terörle mücadele kapsamında uyguladığı sert güvenlik politikalarını, yasakları ve mevcut infaz politikalarını negatif hukuk olarak tanımlıyor. Silah bırakmayı teşvik edecek, bunu yasal bir çerçeveye alarak resmiyet kazandıracak çerçeve yasayı da pozitif hukuka geçiş olarak sembolleştiriyor. Yani kalıcı barışı sağlayacak yeni bir pozitif mevzuatın oluşturulmasının gerekliliğinden dem vuruyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un genel başkan ziyaretleri de bu yönde çıkılmış bir yolculuğun tezahürü. Bu kapsamda ilk ziyaret sürecin lokomotifi konumundaki Devlet Bahçeli'ye gerçekleşti. Ardından da diğer bir paydaş DEM Parti ile devam etti. Kurtulmuş çerçeve yasa metninin ortak imza ile sunulması, gerekirse yeni bir çalışma grubu oluşturularak teklifin üzerinden geçilmesi önerisini götürdü. Partilerin görüş ve önerilerinin ardından teklifin ne zaman ve nasıl sunulacağı karara bağlı.
4: Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 30 bin gıda kolisinin içine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayanışma ve destek mesajı içeren bir mektup da konuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde kamplarda yaşayan ailelere ulaştırılmak üzere 30 tırla toplam 30 bin adet gıda kolisi gönderilmesini planladı. Hazırlıklar yapıldı. İlk sevkiyat yola çıktı. Gıda kolilerinin içerisinde erzak ürünlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı dayanışma ve destek mesajları içeren bir mektup da yer alıyor. Erdoğan mektupta, "Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek Suriye'de yeni bir başlangıç yaptınız." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Bugün dünden daha güzeldir. İnşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır." diyerek Suriye halkına desteğini yineledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'ta kalkınma yolu projesine ilişkin önemli temaslarda bulundu. Projenin bitme noktasına geldiğini ifade etti. "Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Irak'taydı. Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, kalkınma yolu projesinin bitme noktasına geldiğini ifade etti. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ulaştırma koridorlarının ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğini belirtti. Bunlardan dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. "Bunları daha önceden öngörmüştük. ifadelerini kullandı.

0: Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin de Irak ziyaretinin odağında olduğunu belirtti. Bu yıl Kalkınma Yolu Projesi'ne başlamayı ümit ettiklerini aktardı. Mehmetçik, Somali'deki görevine 2 yıl daha devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Somali açıklarında Türk sondaj filosuna refakat ve koruma görevinin sürdüğünü gösteren görüntüleri paylaştı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresi 27 Temmuz 2026'dan itibaren 2 yıl daha uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Mehmetçik, Somali'nin güvenliğine destek görevini sürdürecek. Görev kapsamında Türk askerleri terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadeleye destek vermeye devam edecek. Tezkere, Somali'nin deniz yetki alanları da dahil olmak üzere iki ülkenin belirleyeceği bölgeleri kapsıyor. Türkiye, 2011'den bu yana Somali'de eğitim, danışmanlık ve güvenlik alanlarında işbirliği yürütüyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Somali Deniz Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Paylaşımda TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın'ın Çağrı Bey sondaj gemisiyle Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve koruma görevini sürdürdüğü belirtildi.
0: İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Farnborough Airshow fuarında Baykar ve Leonardo ortaklığı yakından tanıtıldı. İki ortağın ekipleri ortak uçuş testlerinin perde arkasını paylaştı.
2: İki ortağın insanlı ve insansız savaş uçakları anlatıldı. Ortak uçuş testlerinin perde arkası paylaşıldı. Dünyanın en köklü havacılık ve savunma fuarlarından Farnborough Airshow'da Baykar ve Leonardo'nun çalışmaları yer aldı. İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen fuarda bilgilendirme toplantısında iki ortağın ekipleri söz aldı. Ortak test uçuşlarının detayları anlatıldı. Buna göre Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız müşterek görev ve sürü taktiklerinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Programın ilk canlı test aşaması başarıyla tamamlandı. Program, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğini tasarlamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. What's happening? Paylaşılan bilgilere göre testler Mayıs ayında Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki uçuş ve test merkezlerinden birinde gerçekleştirildi. Uçuş testlerinde Leonardo'ya ait bir M346 Fighter Atak uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait takip uçağı görevindeki T346A ve Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı katıldı. Leonardo ve Baykar are planning Program, simülasyon ortamından gerçek uçuş operasyonlarına geçişi başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Elde edilen veriler ve analizler programın sonraki aşamalarının belirlenmesinde kritik rol oynadı. Gelecek aylarda daha karmaşık senaryoları ve ilave fonksiyonları içeren yeni testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
0: Türkiye'nin her geçen gün artan askeri kapasitesi Atina ve Tel Aviv hattında adeta alarm zillerini çaldırıyor. İsrail basını Yunanistan'ın Ankara'nın gücüne karşı tek çözüm olarak gördüğü ve büyük bir gizlilikle yürüttüğü milyarlarca avroluk İsrail silahı alım planlarını yazdı. Öte yandan silahlanma paniği sürerken emekli bir Yunan diplomatın hem Kıbrıs'ta Türk askerini hedef alan küstah sözleri hem ABD ve İsrail'e yönelik bize emir kulu gibi davranıyorlar sözleri dikkati çekti.
3: İsrail ve Yunanistan'da panik var. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını yeniden değerlendireceği açıklaması, iki başkentte alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İsrail'in önde gelen ekonomi gazetesi Globes'un analizine göre Türkiye'nin hava gücünü artırma ihtimali karşısında Yunanistan'ın tek çözümü İsrail yapımı sistemlerle hızla silahlanmak. Haberde Yunan F-16'larına entegre edilecek İsrail üretimi Rampage ve Spice sistemlerinin testinde son aşamaya gelindiği, 140 milyon dolarlık bu anlaşmanın Ankara'nın tepkisini çekmemek için 3 yıldır gizlice yürütüldüğü belirtildi. Tüm bu modernizasyon adımlarının merkezinde ise doğrudan Türkiye senaryosu bulunuyor.

0: Yunanistan'ın askeri yığınağı sadece hava kuvvetleriyle sınırlı değil. İsrail üretimi 32 kilometre menzilli tank savar füzeleri Türkiye sınırındaki Evros bölgesine ve Ege adalarına konuşlandırılmaya başlandı. Elbit Systems'la imzalanan 650 milyon avroluk çok namlulu roket anlaşmasının yanı sıra iki ülke arasındaki en kritik projeyi 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi oluşturuyor. Davut Sapanı ve Spider gibi sistemleri içeren bu dev projenin ise Yunanistan'daki siyasi belirsizlik ve olası hükümet değişikliği endişeleri nedeniyle henüz imzalanmadığı vurgulanıyor. Silahlanma telaşı sürerken emekli Yunan Büyükelçi Yorgos Aifantis'ten çok konuşulacak bir çıkış geldi. Güney Kıbrıs'taki Rum muhafız ordusunun olası bir Türk saldırısına 4 saatte bile dayanamayacağını itiraf etti.
1: Rum muhafız ordusu saldırıya 4 saat bile dayanamaz. Onları denize dökmediğimiz müddetçe, ki bu yapılabilir, en azından askeri denge kurmamız lazım.
0: Aifantis adadaki Türk askerini denize dökmekten bahseden provokatif ifadeler kullandı. Aifantis'in en dikkat çeken sözleri ise müttefiklerine yönelikti. Yunanistan'a emir kulu muamelesi yapıldığını itiraf etti.
1: Müttefiklerimiz ABD ve İsrail'le eşit ilişki kurulmalı. Elimize 20 avro sıkıştırıp bizi büfeye sigara almaya gönderdikleri bir ilişki değil.
2: Γιατί αυτοί έχουν συμφέροντα, έχουμε κοινό.
3: ABD ve İran arasındaki çatışma Suriye cephesine de sıçradı. İran devrim muhafızları savaşın başından bu yana ilk kez Suriye topraklarını hedef alarak ABD'nin kullandığı El Tanf askeri üssünü vurduğunu duyurdu. Ancak Şam yönetiminden bu saldırıya yalanlama var. Uzmanlarsa boş bir araziye düştüğü iddia edilen bu füzelerin aslında Hizbullah'ın kesilen silah tedarik hattı nedeniyle Şam yönetimine verilmiş bir misilleme mesajı olduğunu belirtiyor.
4: ABD-İran geriliminde kritik bir gelişme yaşandı. İran devrim muhafızları savaşın başından bu yana ilk kez Suriye'yi hedef aldı. ABD güçlerinin kullandığı El Tanf askeri üssünü vurduğunu duyurdu. Ancak El Cezire ve İngiliz medyasında konuşan Suriyeli askeri kaynaklar söz konusu üssün uzun süre önce boşaltıldığını, atılan füze ve insansız hava araçlarının boş araziye düştüğünü belirtti. Saldırıda herhangi bir hasar oluşmadığını öne sürdü. Uzmanlara göre İran'ın El Tanf'ı hedef almasının arkasında çok daha farklı bir neden yatıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Şam yönetimi Lübnan sınırındaki silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarına hız vermişti. Irak'tan gelerek Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a giden silah tedarik hattına ağır bir darbe vurulmuştu.
5: Almanya.
4: Suriye sınırında gerçekleştirilen son operasyonlarda ise silah kaçakçılığının boyutu gözler önüne serildi. Sınırda durdurulan ve salatalık taşıyan bir kamyonun kasasıyla ham petrol taşıyan bir tankerin içine gizlenmiş çok sayıda insansız hava aracı ve tank savar ele geçirildi. Analistler Hizbullah'ın can damarını kesen bu operasyonların hemen ardından gelen El Tanf saldırısının aslında Tahran'ın Şam yönetimine yönelik açık bir misilleme ve gözdağı olduğunu değerlendiriyor.
3: Lübnan'da ABD'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes planının ilk aşaması resmen başladı. Plan kapsamında Lübnan ordusu pilot bölge olarak belirlenen 3 kasabaya asker konuşlandırdı. İsrail ordusu da ABD koordinasyonunda güvenli bölge uygulamasının devreye girdiğini duyurdu. Ancak bölge halkı belirlenen kasabaların İsrail tarafından zaten hiç işgal edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.
6: Lübnan ve İsrail arasında ABD arabuluculuğunda ateşkes sağlanmıştı. Çerçeve anlaşmaya göre İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecekti. Nihayet anlaşmanın ilk aşaması sahada uygulanmaya başladı. İsrail pilot bölgelerden çekiliyor. Taraflar geçtiğimiz hafta Roma'da görüşmüştü. Mutabakata varılan plan kapsamında Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zaftar, Furum ve Sırayfa beldeleri pilot bölge ilan edildi. Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin çekildiği belirtilen bu 3 kasabaya sabah saatlerinden itibaren askeri birliklerini konuşlandırmaya başladı. Askeri konvoyun bölgeye girdiği anlarda kameraya yansıdı. Yerlerinden edilen siviller de evlerine dönmeye başladı. Ancak Lübnan ordusu halkı uyardı. Güvenlik durumu tam olarak istikrara kavuşuncaya kadar vatandaşları bu kasabalara gitmemeleri çağrısını yaptı. Süreç ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun gözetiminde ortaklaşa yürütülüyor. İsrail ordusuysa güvenli bölge adını verdiği bu uygulamanın başladığını doğruladı. Ancak anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesine çok güçlü ve sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Planın nihai hedefi İsrail'in işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesi, Lübnan ordusunun güvenliği tamamen devralması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının denetlenmesi olarak açıklanmıştı. Bölgedeki sivillerse duruma şüpheyle yaklaşıyor. Bölge sakinleri pilot bölge olarak seçilen söz konusu kasabaların İsrail güçleri tarafından hiçbir zaman kara işgaline uğramadığını belirtti. Bu bölgelerin plana dahil edilmesini sorguluyorlar. İsrailli yetkililerin de daha önce işgal ettikleri topraklardan çekilmeyecekleri yönündeki açıklamaları, ateşkesin sahada nasıl karşılık bulacağı konusunda büyük bir kafa karışıklığı yaratmış durumda. Zira İsrail ordusu pilot uygulamasının başladığını doğruladıktan kısa bir süre sonra hava saldırısı düzenledi. Sur kenti bombalandı. Bint Cubeyl ilçesinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdü.
3: Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters sık sık Gazze'ye verdiği destek ve İsrail'i eleştiren söylemleriyle anılıyor. Müzisyen katıldığı bir programda Filistin'e desteği sebebiyle İsrail lobisinin hedefinde olduğunu söyledi.
6: Uluslararası platformlarda sık sık desteğini dile getirdi. İsrail'in soykırımıyla mücadele eden Filistin'in yanında durdu. Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, bu yüzden İsrail lobisinin hedefi haline geldiğini açıkladı.
1: İsrail'in her yerde, birçok şehirde çok organize bir lobi gücü var.
5: Now the wars come home.
6: Rock müzik efsanesi Waters, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın YouTube'daki programına katıldı. Müzisyen 2023 turnesi sırasında İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı olduğu için tepki aldığını söyledi. Buenos Aires'te, Kolombiya'da, Ekvador'da ve Uruguay'da kalacak bir otel bulamadığını belirtti.
7: I think it's very obvious that...
8: İsrail'i eleştirdiğin için mi bunlar başına geldi?
1: Evet.
6: Müzisyen uzun süredir Filistinlilerin haklarını savunuyor. İsrail'in politikalarını eleştiren Waters'a, İsrail yanlısı çevreler tarafından sıklıkla antisemitizm suçlaması yöneltiliyor.
3: İran'ın son saldırılarında ABD'nin kaybı arttı. ABD ve İsrail'in Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıktı. Ancak ABD basınına göre bu sayı buzdağının görünen kısmı.
6: Kayıplar yaşanıyor, saldırılar sürüyor. ABD-İran arasında yeniden alevlenen savaşta ABD'nin ölen askerlerin sayısını gizlediği öne sürüldü. New York Times gazetesi iddiaya yer verdi. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Pentagon'un son dönemdeki çatışmalarda açıklamaları tutarsız. Ölen ve yaralanan asker sayısı gizleniyor. Buna göre Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde, İran bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda ABD askeri yaralandı. ABD'ye ait birçok helikopter hasar aldı. CBC News'e göre ise İran'ın füze saldırısı düzenlediği ABD üslerinde çok sayıda asker yaralandı. Haberde yaklaşık 100 Amerikalı askerin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralıların çoğunun görevlerine geri döndüğü belirtildi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell de 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin 1 dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini söyledi. Bunların %96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı. ABD basınındaki bir başka iddia ise ABD'nin askeri mühimmatına yönelik. Washington Post, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için yeterli hava savunma önleyici füzesinin kalmadığını iddia etti. Uzun menzilli mühimmat stoğunun da kalmadığı belirtildi. ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, mühimmat yetersizliği güvenli şekilde operasyon yürütmeyi engelliyor. Beyaz Saray ise bunun farkında değil.
3: Orta Doğu'da artan gerilim ABD Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. ABD, dünya genelindeki vatandaşlarına olası saldırılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Bakanlık tarafından güvenlik ve seyahat uyarısı yayımlandı. Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu kaydedildi. Uyarıda Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarına seslenildi. Dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istendi. Uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Kızıldeniz'de de sular ısınıyor. Husilerin Babülmendeb boğazını Suudi Arabistan'a kapatmasının ardından Aden merkezli Yemen hükümetini destekleyen Arap koalisyonundan yanıt gecikmedi. Deniz taşımacılığını tehdit eden unsurlara kararlılıkla karşılık verileceği belirtildi. Açıklamayı Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu sözcüsü Tuğgeneral Türkiye El Maliki yaptı. Maliki, Babülmendeb'den geçen ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde tüm operasyonel önlemlerin alındığını duyurdu. Deniz taşımacılığını tehdit eden her türlü girişimin deniz korsanlığı sayılacağını belirtti. Maliki, bu unsurlara sahada kararlılıkla güç kullanılarak karşılık verileceğini ilan etti. Maliki, Yemen'deki liman ve havalimanlarının kapalı olduğu yönündeki iddiaları da yalanladı. Bu söylemlerin Husiler tarafından yürütülen bir dezenformasyon kampanyası olduğunu savundu. Babülmendeb Boğazı, küresel deniz ticaretinin en kritik güzergahlarından biri. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmiş, Boğazın Riyad yönetimine kapatıldığı açıklanmıştı. Husilerin kontrolündeki Sana'da ise binlerce kişi toplandı. Suudi Arabistan'a karşı sloganlar attılar. Abluka kararına destek gösterisi düzenlediler. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki saldırılarının lojistik altyapısını güçlendirmek için rotasını Balkanlara çevirdi. Trump yönetimi bölgedeki operasyonlarına lojistik destek sağlamak amacıyla yakıt ikmal uçaklarını Bulgaristan'da konuşlandırmak istiyor. Açıklamayı Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptı. Radev, ABD'nin Sofya Büyükelçiliği aracılığıyla 17 Temmuz'da resmi bir diplomatik nota ilettiğini açıkladı. Buna göre ABD, Bezmer hava üssüne 8 adet yakıt ikmal uçağı konuşlandırmak istiyor. Radev, ABD'nin talebi iki ülke arasında 2006'da imzalanan savunma işbirliği anlaşmasına dayandırdığını belirtti. Karar Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek, daha sonra meclise taşınacak. Bulgaristan yasalarına göre yabancı askeri unsurların ülkede konuşlandırılması için meclis onayı şart. Radev, konuya ilişkin değerlendirmede de bulundu. Ülkesinin ulusal çıkarlarını koruyan, dengeli ve sorumlu bir dış politika izlemeye devam edeceğini söyledi. ...20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan yine bir skandala imza attı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias 1974'de gönderme yapan ifadeler kullandı ve Kıbrıs yakındır dedi. Dendias Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde açıklama yaptı. Türkiye'yi hedef alan provokatif ifadeler kullandı. Dendias, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nı Türk işgali olarak nitelendirdi. Kıbrıs yakındır sözleriyle dikkati çekti. Dendias, Kıbrıs meselesinin hala yasa dışı işgal olduğunu öne sürdü. Lefkoşa bugün Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olamaz, dedi. Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs artık uzakta değil, yakındır ifadelerini kullandı. Dendias'ın kullandığı Kıbrıs yakındır ifadesi 1974 yılına yapılan tarihi bir gönderme olarak değerlendirildi. Dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı adaya daha fazla askeri destek talebinde bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis'in ise bu talebe Kıbrıs uzaktadır sözleriyle karşılık verdiği biliniyor. Dendias'ın 52 yıl sonra kullandığı Kıbrıs yakındır ifadesi Karamanlis'in tarihi geçen bu açıklamasına doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı. Rum tarafında da provokasyon vardı. Bir grup Rum, Ledra-Palevca sınır kapısına toplandı. Türkiye aleyhine sloganlar attılar. İngiltere'de yeni başbakan Andy Burnham hükümetini kurdu ve ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Ancak Burnham...

0: mesaisi iç politikadan ziyade Washington'dan gelen sıcak bir telefonla başladı. ABD Başkanı Donald Trump yeni başbakanla telefonda görüştü. Thorne'un mesaisine Başkan Trump'la yaptığı telefon görüşmesiyle başladı. Trump, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Kuzey Denizi'ndeki petrol faaliyetleri, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi gibi stratejik konuları ele aldıklarını duyurdu. Ancak İngiliz basınına göre Trump, İran'ın askeri kabiliyetini zayıflatmaya yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere İngiltere'den askeri üslerine erişim için Burnham'a baskı yaptı. Öte yandan Burnham, kabinesini de oluşturdu. İlk kabine toplantısı da gerçekleştirdi. Burnham'ın A takımında dikkati çeken isimler var. Yeni kabinenin en büyük sürprizi ise Maliye Bakanlığı'nda yaşandı. Daha önce savunma yatırımlarına yeterli kaynak ayrılmamasını gerekçe göstererek görevinden istifa eden eski Savunma Bakanı John Haley, ekonominin dümenine geçti. Savunma Bakanlığı görevini West String üstlenirken Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Ed Miliband ise Gazze konusunda daha Filistin yanlısı bir politika izlemesi ve İngiltere'nin dış yardım harcamalarını yeniden artırması öngörülüyor. ABD'nin New York kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza güçlerine yönelik protestolar şiddetlendi. Eski bir ABD askeri birimi binasının önünü ateşe vererek saldırı düzenlediler.
1: Guys, oh my God!
2: Yanıcı madde döktüğü ateşe verdi. Eski bir ABD askeri New York kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza birimini protesto etmek için saldırı düzenledi.
1: Guys, oh my God!
2: Saldırı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile Federal Soruşturma Bürosu'nun merkezlerinin bulunduğu Federal Plaza önünde gerçekleştirildi. ABD ordusunda görev yapmış eski bir asker binaya yaklaştı. Elindeki yanıcı malzemeleri yere döktü. Ateşe verdikten sonra koşarak uzaklaşmaya çalıştı.
1: Oh my God!
2: Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Güvenlik güçleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Şahsın üzerinde tüfek taşıdığı da belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Guys, oh my God!

0: İstanbul'da bir geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atmak isteyen 17 yaşındaki şüpheli düzeneğin elinde infilak etmesi sonucu yaralandı. Parmağı kopan şüpheli tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Silivri'de motosikletle geri dönüşüm fabrikasına gelen 17 yaşındaki şüpheli, atmak istediği patlayıcının elinde infilak etmesiyle yaralandı. Parmağı kopan şüpheli tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Patlamanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Arnavutköy'de görenleri hayrete düşüren anlar yaşandı. İddiaya göre alkolün etkisindeki bir kişi sokak ortasında park halindeki bir kamyonetin kasasına defalarca kafasını vurdu. Bir süre sonra yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Önce sendeledi, ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında akıl almaz hareketler sergiledi. Sokak ortasında park halindeki bir kamyonetin yanına giden şahıs kafasını defalarca metal kasaya vurdu. O anlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkolün etkisindeki şahıs park halindeki kamyonetin metal kasasına ardı ardı kafasını vurdu. Şiddetli darbelerin ardından dengesini kaybeden şahıs bir süre sonra yere yığılarak bilincini kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: İstanbul'da market alışverişinden evine dönen Sabahat Avcı kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın saldırısına uğradı. Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşarak ensesine vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Talihsiz kadın yaşadığı o korku dolu anları anlattı.

0: Marketten çıkmış, elinde poşetlerle evinin yolunu tutuyordu. Hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Ensesine darbe alan kadın kendini yerde buldu. Saldırgansa kaçtı.
1: 15 Temmuz günü saat 5-5.30 arasında markete gittim. Alışverişimi yaptım. Eve dönerken sokağın başında hiç kendisini fark etmediğim bir şahıs arkamdan enseme çok hızlı bir şekilde vurup yere düşürdü.
0: 58 yaşındaki Sabahat Avcı market alışverişini tamamladıktan sonra elindeki poşetlerle evine doğru yürüyordu. Şişli'deki sokakta ilerlediği sırada arkasından gelen kimliği belirsiz adamın hedefi oldu. Saldırgan yolda tek başına yürüyen avcının arkasından sessizce yaklaştı. Kadının savunmasız anından faydalandı ve aniden kadının ensesine sert bir darbe indirdi.
1: Bilmiyorum ne amaçla yaptı, ne yaptı bilmiyorum ama şu anda çok endişeliyim. Yani tekrar bir saldırıda bulunur mu? Bir amacı mı var? Arkasında yatan başka bir sebep mi var? Bilmiyorum.
0: Saldırının etkisiyle neye uğradığını şaşıran avcı, sarsılıp yere düşerken şüpheli şahıs hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: Bilmiyorum, bir an önce bulunup cezasını verilmesini istiyorum ve benim gibi başka insanlar da mağdur etmesin. Çünkü şu anda tamam kalıcı bir hasar yoktur belki ama benim her yerim darp içinde.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesinde akıl almaz bir trafik kazası meydana geldi. Kavşakta çarpışan iki otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin iki ayrı kapısından içeri daldı. İşte o anlar.
3: Birbirine çarptılar, aynı dükkanın iki ayrı kapısından içeri girdiler. Görüntülerin adresi Antalya. Seyir halindeki iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan iki araç da kontrolden çıktı. Otomobiller yol kenarında bulunan bir iş yerinin iki ayrı kapısını kırarak içeri girdi. İş yerinin kazadan sadece bir hafta önce boşaltılmış olması ise muhtemel bir faciayı önledi. Kaza yaralanma olmadan atlatıldı. Sürücülerin sağlık durumu ise iyi.
2: İstanbul'da bir kadın sürücüyle apartmanın önüne keyfi olarak duba koyan bir şahıs arasında tartışma çıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmanda oturan bir şahıs binanın önüne araçlar park etmesin diye duba koydu. Sokağa gelen bir kadınsa aracını park etmek istedi ve dubayı kaldırdı. Dubayı koyan şahıs dubanın kaldırıldığını görünce kadın sürücüyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma bir süre devam etti. Diğer bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.
4: Şimdi bu bahçedeki adam dubayı koymuş, kimsenin arabayı...
2: İstanbul'da trafik magandaları yine sahnedeydi. Başakşehir'de iki sürücü birbirine girdi. Taraflar tekme tokat kavga etti. Sopaların da kullanıldığı kavga sürücülere pahalıya patladı. Başakşehir'deki ikinci kavgada da benzer görüntüler yaşandı. İşte o anlar.
5: İki sürücü birbirine girdi, tekme ve tokatlar havada uçuştu. Öfkesine hakim olamayan taraflar trafikte terör estirdi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Trafikte iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Araçlarından inen sürücüler sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavga dakikalarca sürdü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar polisin radarına takıldı. Trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerine toplam 720 bin lira ceza kesildi. Araçları ise trafikten men edildi.
6: Ben bana. Sen istediğin o. Bak sen istediğin o.
5: Trafikte ikinci kavganın adresi yine Başakşehir'de. İki sürücü arasında tartışma büyüdü. Yol kesen sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Küfür etti, tehditler savurdu.
6: Sen bana, sen istediğin o. Bak sen istediğin o.
5: Mağdur sürücü soluğu karakolda aldı. Polis saldırganı belirledi. 180 bin lira ceza kesildi. Aracı da trafikten 60 gün men edildi.
2: Antalya'da 5 katlı bir binanın teras katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Alevlerden kaçıp pencere kenarına sığınan 2 kişi itfaiyenin zamanında müdahalesiyle ölümden kurtarıldı.
3: Daire bir anda alev topuna döndü. Evdeki 2 kişi kendilerini balkondan dışarıya sarkıttı. İtfaiye ekipleri ise son anda yetişti. Görüntülerin adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın teras katından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. İçeride bulunan 2 kişi son çare olarak alt kattaki pencerenin üst kısmında bulunan beton parçalarına sığındı. Balkonda mahsur kalan 2 kişi metrelerce yüksekte adeta ölüm kalım mücadelesi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri nefes kesen bir kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler mahsur kalan 2 kişiyi bulundukları yerden güvenli bir şekilde indirdi.
7: Dumanları çıktığını gördüm. 2 tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
3: Ancak asıl dehşet kurtarma anından saniyeler sonra yaşandı. 2 kişinin alındığı o noktada alevler bir anda parlayarak bütün balkonu sardı. Olayda can kaybı yaşanmazken sağlık durumu iyi olan 2 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
2: İstanbul Avcılar'da seyir halindeki yolcu dolu bir metrobüste yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan metrobüslerde yine bir yangın paniği yaşandı. Sabah saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa'da seyir halindeki bir metrobüsten dumanlar yükseldi. Büyük panik yaşayan yolcular hemen tahliye edildi. Devreye ekipler girdi. Yangına müdahale edildi ve daha da büyümeden söndürüldü. Bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin bilançosunu açıkladı. Binlerce firma denetlendi. Mevzuata aykırı ürünlere milyonlarca liralık ceza kesildi. Güvensiz ürünlere geçit verilmedi. Bakanlık yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum bilgilendirmesi gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle bebek ve çocuk ürünlerine öncelik verildi. Tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürün incelendi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünler için piyasaya arz yasağı, toplatma ve risk duyurusu kararları uygulandı. Ürünleri piyasaya sunan firmalara toplam 8 milyon 600 bin lira idari para cezası kesildi. Bozulan bir priz, akan musluk ya da küçük ev tamiratları. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği kendi evinizin ustası olun eğitimiyle kursiyerler evde karşılaştıkları birçok arızaya müdahale etmeyi öğreniyor. 24 ekibi de eğitimi tamamlayan kursiyerlerden birinin evine konuk oldu. Aldığı eğitimi günlük yaşamında nasıl uyguluyor? Birlikte izleyelim.
8: Evimde kendimin yapabildiği bir işi kendim yapabilmek kadar gurur verici bir şey yok. Hele ki bir kadın olarak bir erkeğe ihtiyaç duymadan yapabilmek ayrı bir güzellik.
9: Bir evi ayakta tutan bazen büyük yenilikler değil, zamanında yapılan küçük dokunuşlardır. Usta beklenen işler doğru eğitimle artık öğrenilebiliyor. Bir tornavida, biraz bilgi ve özgüven, geriye ise bozulanı onarmak kalıyor.
8: İstanbul gibi bir yerde usta bulmak zor olmuyor tamam ama bir ustayı çağırmak gerçekten zaman ve vakit kaybı olduğu için ustayı beklemek hem maddi hem manevi biraz yoruyordu bizi. Sonra ben de Esenler Belediyesi'nin böyle bir kursu olduğunu bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdım.
9: Priz, kapı, kombi, beyaz eşya, Emine eşmacı bunlardan herhangi biri bozulduğunda evine usta çağırmıyor, kendi tamiratını kendi yapıyor. Peki nasıl? Esenler Belediyesi'ne ait atölyeler kapılarını kursiyerlere açtı. Uzman teknik ekipler tarafından 6 hafta boyunca eğitimler verildi. Evde temel elektrik, sıhhi tesisat, montaj, bakım onarım pratikleri uygulamalı olarak gösterildi.

0: verildi.
1: Biz 3 dönemdir Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun öncülüğünde bu dönemle beraber 3 dönemdir kursiyerlerimizi mezun ettik. Yaklaşık 243 adet kursiyer mezun ettik. Bizim amacımız Esenlerli komşularımızın, vatandaşlarımızın usta çağırmadan evde A'dan Z'ye oluşabilecek tüm arızaları kendi imkanlarıyla onarıp tamir etmesi.
2: Müfredatımızda insanlara yardımcı olmak ve mesleki anlamda evlerinde neler yapabileceğini öğretmekti. Bu anlamda biz sıvı tesisat ustası olarak ve aynı zamanda kombi petek bakımı, efendim muslukların temizliği, nasıl değiştirileceği, kapı kilit bakımlarının nasıl yapılabileceğini, klima bakımlarının nasıl yapabileceğini insanlarımıza öğreterek bir nebze de insanlarımıza hizmet vermiş olduk.
0: Balkon kapımızın kendisi bir tarafa doğru düşmeye başlamıştı. Sonra eşimle dedim ki kapı düşüyor. O da dedi ki ya nasıl yapacağız ben bunu bilmiyorum falan dedi. Sen tut kapıyı dedim. Ben dedim onu dedim halledeceğim. Sonra eşim kapıyı kaldırdı. Ben de yerine oturtturdum. İki böyle tokmakla vurunca yerine oturmuş oldu. Bunu da öğrenmiş oldum kendi çapımda. Tabii ki de kursumuzun da çok etkisi var.
3: Emine Hanım 39 yaşında, iki çocuk annesi, Esenler Belediyesi'nin kendi evinin ustası ol atölyesine katılarak hem mesleğine katkı sağladı hem de kendi evinin ustası oldu.
0: Ben okulda çalışıyorum. Okulda çalıştığımda tabii ki çocukların girdiği her ortam illaki bir kırılıyor, dökülüyor veyahut da bir priz sökme falan olayı oluyor. Mesela kapı kollarını falan değiştirme esnasında orada çalışan abimize destek oluyoruz veyahut da yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Veyahut da okulumuzda bir şey olduğu zaman okulumuza katkı olsun diye elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Hani gidip de müdür beyimize hocam usta çağıralım demektense orada hemen ben de yapabilirim deyip elimizi oraya atabiliyoruz.
4: Denizli'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi geçiren Süleymanlı Yayla Gölü bu yılki yağışlarla eski ihtişamına kavuştu. Suyla dolan gölde nilüferler açarken gölü ziyarete gelenler doğayla iç içe keyifli vakit geçiriyor.
5: Kuruma noktasına gelen Süleymanlı Yayla Gölü yeniden hayat buldu. Çatlak topraklar suyla buluştu. Su altında köklenen nilüferler su yüzüne çıktı. Gölü ziyaret etmeye gelenler huzur buldu. Denizli'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi geçiren Süleymanlı Yayla Gölü bu yılki verimli yağışlarla eski ihtişamına kavuştu. Bölgedeki hayvanların suda serinlediği anlar drone kamerasına yansıdı. Gezi amacıyla Süleymanlı Yayla Gölü'ne gelen vatandaşlar da doğanın ve manzaranın tadını çıkarttı.
4: Vakıfbank tarafından İrade Bizim, Zafer Bizim konulu 15 Temmuz'un 10. yılına özel sergi hazırlandı. Serginin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Bakan Göktaş, o günün milletin hafızasında çok derin bir iz bıraktığına ve asla unutulmayacağına dikkat çekti.
6: Temmuz'un hafızası gelecek kuşaklara aktarıldı. Milli irade ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi açıldı. Vakıfbank Sanat Galerisi'ndeki açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Bakan Göktaş o günün milletin hafızasından hiç çıkmayacağını belirtti.
7: Bugün gerçekten milletimizin hafızasında çok derin bir iz bırakan ve asla unutmayacağımız 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini hatırlatmak ve milletimizin iradesine ne denli sahip çıktığını bir kez daha idrak etmek için bir aradayız.
6: Sergide arşiv fotoğrafları, video gösterimleri, kronolojik anlatılar ve deneyim odaklı mekansal kurgular yer alıyor. Ziyaretçileri tam anlamıyla 15 Temmuz gecesinin dönüm noktalarına tanık ediyor.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkan aziz kahramanlarımızı hatırlamak ve milletin iradesini hatırlatmak üzere buradayız. Ben bir kez daha genç yaşlı, kadın erkek, nice fedakarlık hikayesiyle 15 Temmuz'u bugünümüze taşıyan her bir kahramanımıza, aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Canını feda eden 253 şehidimize ve ihanete dur diyen 2737 gazimize minnetle yad ediyorum.
4: Adana'da gençler serinlemek için kanallarda yüzüyor ancak bu yıl sulama kanallarında serinlemek isteyen 14 kişi boğularak hayatını kaybetti. Oysa kentte çürümeye terk edilen yüzme havuzu mevcut.
8: Yok valla yüzemedik abi, nasip olmadı. Yapsalar yüzeceğiz işte.
9: Yıllar önce çocukların kanallarda yüzmesinin önüne geçmek için yapılmıştı. Ancak çürümeye terk edildi. Adana'da yarım kalan spor tesisini gençler değil koyunlar mesken tuttu. Adana'da bu yıl sulama kanallarına giren 14 kişi boğularak hayatını kaybetti. Hal böyle olunca Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzunun çürümeye terk edilmesi de gençlerin tepkisini çekti.
8: Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu sene çok can verildi yani. Havuzumuzu yapsalar iyi olur. Böyle güzel bir tesisimiz var. Yapsınlar yani, belediyemizden bunu istiyoruz.
9: Gençler havuzun yeniden inşa edilmesini ve hizmete açılmasını istiyor.
8: Abi yaptıktan sonra bir bekçi katsa koyanlar da burada olmaz yani. Sağlam. Aynen, basketbol sahamız daha o şekilde.
4: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Temmuz ayının ortalarına gelinirken karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler 5 metreyi bulan kar tünellerini temizlemek için çalışıyor. Türkiye yaz mevsimini yaşarken Hakkari Yüksekova'nın yüksek kesimleri hala kış mevsiminde. Geçen kıştan kalan kar erimeyince ekipler iş makineleriyle yol açma çalışmalarına devam etti. Görüntüler geliyor. Ekipler ilçe merkezinde bulunan iki yaka dağlarının Sat göllerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kar tünelleri ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kepçeyle açılamayan yolda ekskavatör de kullanılıyor. Şu tehlikesine rağmen çalışmalara gece gündüz devam ediliyor. Öte yandan yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi. Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece'yi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 max sürate ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 km

üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anki-3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anki-3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
4: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
3: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
4: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
3: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu.

kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın. Oh, right there.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Bugün yine çok şıksınız.
1: Yok her zaman.
0: Şu şeyi de şuradan alalım efendim.
1: Ne efendim? Ha, pardon. Evet, aksesuarlarımız.
0: Evet,
1: tamam,
0: aksesuarlarımızı buradan alalım. Tamam. Tonsil ton ama bu haki yeşil sana çok yakışıyor.
1: Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Ben seviyorum yeşili, her zaman söylüyorum. İzleyicilerimiz de biliyorlar artık. Yeşil kahverengi tonları benim sevdiğim tonlar. Doğa
0: toprak
1: renkleri, tabiat, evet, toprak.
0: Vay.
1: Pastel renkleri seviyorum. Çok renkli, parlak sevmiyorum. Mat, hatta cila mesela.
0: Pastel renkleri seviyorum, kutlamıyorum.
1: kutlamıyorum.
0: Tamam, peki.
1: Peki hocam.
0: O zaman başlayalım. Günün en sıcak işlerinden biri efendim. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği üniversiteye giriş sınav sonuçları bu sabah itibariyle açıklandı. Alışılageldiği üzere de istatistikler de açıklandı. Arkadaşlarım ekrana getirdiler. YKS şampiyonları efendim. TYT alanında, yani temel yeterlilik testi alanında İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir, Şerif Efe Dartar birinciler, ipi göğüslediler. Tebrik ediyoruz aslan parçalarını. Alan yeterlilik sınavı dediğimiz AYT'de de sayısal alanda Şerif Efe Dartar, ki TYT'nin de birincisi. Sözel alanda Enes Selahattin Coşkun ve eşit ağırlıkta Tuğsem Bahar birinci oldular. Yabancı dilde de Almanca'da Eylül Uyar, Arapça'da Ammar Mahmut, Fransızca'da Sena İlhan, İngilizce'de Doğa Erdemir, Rusça'da Ela Demirel ipi göğüslediler. Dediğimiz Bravo. Gibi tebrik ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Bu kariyerin ilk basamağı. Bu ilk basamakta şimdi arkadaşlarım biraz acele etti ama benim günün manşetinde değinmek istediğim mesele de şu. Biz yaşlar doğrudan yaşadık bu meseleyi. Bizden bir sonraki kuşak da bunu hayalmiş, olmamış gibi falan yaşadı. Efendim, bu ülkede rütbeleri sökülen aşağılık, ne diyeyim sana, örümcek kafalı yobazlar bir dönem İmam Hatip okullarını kapatabilmek için, yani fiilen kapatamıyorlar tabii. Ne yaptılar? İşte katsayı engeli gibi, işte sair engeller gibi, orta kısımlarını kapatmak falan gibi bir takım hamleler yaptılar. 28 Şubat'tan bahsediyorum. Hani çok geriye gitmenize gerek yok. Dediğim gibi biz yaşlardakilerin doğrudan yaşadığı meseleler bunlar. O kapatmaya çalıştıkları İmam Hatipler öyle bir şov yapıyorlar ki,
1: evet,
0: şimdi
1: hocam.
0: Meseleye tekrar gelelim.
1: Evet abi.
0: Efendim, Muhammed. Az önce ÖSYM'nin grafiğine bir daha gelin. Ben oradan da hangi dallarda kaç birinci çıktı onu bir söyleyeyim. Alan yeterlilik testi sözel alanda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Selahattin Coşkun ipi göğüsledi.

0: dalında ipi göğüsledi diyorum. 3 milyon öğrenciden birinci oldular efendim. Yabancı dil testinde Arapça'da Ammar Mahmut. Ya kendi dili de Arapçaymış canım. Ammar Mahmut adından da belli. Bu aslan Hocam. Parçası da sayısal da Türkiye 300.sü olmuş. Türkiye 300.sü sayısal da sayısal da sayısal da var ya. Hikmet abi.
1: Evet.
0: Daha bitmedi. Ya keşke bitse de. Bir de senin okulun var.
1: Ver tabii.
0: Yok mu abi senin okulun?
1: Tabii var. Zaten var işte. Pardon burada Kartal var bir tane. Bu iki tane Kartal'mış.
0: He,
1: ha doğru bak. Bu Enes Selahattin Coşkun Kartal Anadolu. İki Kartal.
0: Buradan Muammer var. Muammer
1: Rasi.
0: Muammer Rasi. Ha senin Kartal.
1: tabii. Kadıköy, değil mi? Anlatırım yani şey yaparsın.
0: Muammer Rasi Efe. Hani birincilik yetmedi efendim. Sözel'de ikinci. Eşit ağırlıkta da üçüncü.
1: Kadıköy Anadolu işte var burada, burada işte.
0: O Kadıköy Anadolu. Evet. Bak Muammer Rasi Efe, i̇şte Kadıköy Anadolu, Anadolu İmam Hatip.
1: Tamam
0: bak, o Kadıköy Anadolu. Bu Kadıköy Anadolu İmam Hatip.
1: Aynı
0: Muammer Rasi Efe Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi.
1: Tamam işte bizim okul, benim okul.
0: O senin.
1: Evet.
0: TYT birincisi Kadıköy Anadolu Lisesi. O düz.
1: Tamam düz zaten düz. Ben
0: İmam Hatip.
1: Hocam o kadar çok başarılı İmam Hatip var ki karıştırıyorum tabii.
0: Şimdi araya, çok haklısın.
1: İmam Rasi'ci imam değil mi?
0: Tamam. Hadi. Muammer Rasi Efe yani ölü yıkayıcı mı olacaksınız denilen çocuklar bunlar. Bunlar dediğim gibi sözel de Türkiye ikincisi yetmedi. Eşit ağırlıkta da tamam. Türkiye üçüncüsü.
1: Hocam tebrik ediyorum öncelikle hepsini. Allah razı olsun. Ailelerini tebrik
0: yetiştiren
1: etmek lazım.
0: Hocalarından hocalar da razı olsun.
1: Tabii ki hocaları tebrik etmek
0: ha,
1: lazım.
0: Şöyle bak hepsi, bunu şimdi, yapacağım. Bunlar hocam, Z kuşağı
1: hocam,
0: ya.
1: Vallahi benim,
0: sizin, benim, ben tamam ben sen konuşacaksın. Dur ben bir sus. Sizin önünüzü kesme gayretinde olanlara da var ya elimin elinin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendireyim.
1: Evet.
0: Bundan 25 yıl önce önünüzü kesmeye çalışanlara da kapak yapıyorsunuz. Her yılda yapıyorsunuz bunu. Büyük bir keyifle takip ediyoruz ve ekrana yansıtıyoruz. Bu da
1: üstadım,
0: kapak
1: bir şey,
0: olsun.
1: Bir şey söyleyeyim bir defa şunu baştan insanlar bilsinler. Bu yeni acayip bir şey keşfettik.
0: Hifamızı unutmayalım. Evet, bu... Sözel Türkiye 5.'si de hifamız. Maşallah. Allah yolunu açık etsin.
1: Amin.
0: Allah yolunu açık etsin. Bak, Kartal Anadolu İmam Hatip. Fena geçtiler
1: Kartal
0: sizi. Bak,
1: bu yeni bir şey değil. Bir defa izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Burada bir coşku falan filan bir şey vermiyoruz. Bütün kazanan öğrenciler
0: tebrik
1: herkes
0: ediyoruz.
1: Eşit şartlarda ailelerini bekleyen tebrik ediyoruz. Bu ülkenin başarısıdır. Virgül. Yani buraya kadar tamam burada sorun yok. Yeni bir şey değil. Bunu unutmayın. Bakın Kartal Anadolu İmam Hatip, Kadıköy Anadolu İmam Hatip. İmam Hatip'lerin birçoğu Anadolu İmam Hatip nitelindeki çoğu zaten yıllardan beri büyük başarılar kaydediyorlar. Bu yeni bir şey değil. Yani tabii ki bugünkü birçok farklı işte bilmem ne alanda yabancı dilde, sayısalda, sözelde ayrı ayrı başarı göstermeleri ve şeye çıkmaları, ön tarafa çıkmış olmaları büyük başarı, çok büyük takdir edilse olaydır. Yani bu çok kıymetli bir şey ama yani geçen sene, daha önceki sene, önceki seneler yahut ta git bırak önceki seneleri Türkiye'de kat sayı uygulanırken dahi o dönemlerde bile o şerefsizlerin çok özür dilerim bu ifadem için ama bu izleyen çok çekti insanlar.
0: Fazlasını hak ediyorlar. Yani fazlasını.
1: Çekti, aileler çekti bak. Bakın sadece onlar değil. Çocuğunu okutamadığı için parasını bilmem nesi bir araya getirip arabasını satıp bilmem nerede yurt dışına gönderip orada okutan insanlar biliyorum ben.
0: Aynen öyle.
1: Bunları yaşattılar bu alçaklar. Halbuki bunlar da bir insandı. Hani şey gibi olsun. Benim bir tane yeğenim var. Çok bebek çocuk tabii. Küçük daha kedi öldü. Evde kedi öldü. Protesto yapacak. Eline bağlamış. Şeyi buradan böyle bir tane yazmış ve daha yeni okuyaz böyle diyorum. Kediler de insandır. Kediler de insandır. Ne var? Kediler de insandır.
0: Protesto.
1: İmam Hatipliler de insandır be kardeşim.
0: Ya
1: çocuk bu. Ya. Şimdi demek istediğim şu. Tebrik ediyorum, onur duyuyorum ama şöyle biraz ortaya neşeli bitireyim ben bu sohbeti.
0: Tamam.
1: Çünkü çok bak şeyimiz var. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi selam olsun. Sevgili dostlarımıza. Çok adam tanıyoruz oradan. Kadıköy Anadolu'yu, buradan Kadıköy'e selam olsun. 86 mezunlardan.
0: Eyvallah.
1: Hepsine buradan
0: eyvallah,
1: selam olsun.
0: Eyvallah.
1: O dönemlerde yeniydi Kartal Anadolu'ya geçişle ilgili bir mesele vardı. Rekabet halindeydik bir dönem biz orada. Benim hoşuma
0: siz
1: giden ne
0: bileyim. Yani sizinki ilk.
1: Tabii daha eski. Tabii.
0: İlk İmam Hatip tabii, Lisesi tabii, Kadıköy'de tabii. Açılan.
1: 1977 galiba 76'da tamam. Zeynep Kamil'de.
0: Kartal sonradan açıldı.
1: Evet sonradan açıldı. Fakat şey o tabii.
0: Bayağı bu yarıştı o zaman.
1: İleriden başladı onlar.
0: He.
1: Yani bir tık yukarıdan başladılar. Seviye olarak işte imtihanları zor, dersler. İmam Hatipler dünyanın en zor liseleriydi. Bak bunu her altın çizerim. Ve bu ülkenin aydınları yetişti. Yani bir çocuğa sen ya, doğru yani sonuçta tarih öğretiyorsun ama çocuğa şu mefküreyi veriyorsun. İşte Yunan'ı dövdük, öldürdük. Yunan askerinin peşinden koşan bir çocuk insanlar. Atatürk'ün küçükken kargaları kovaladığı bir sopa, değil mi? Sloganlarla büyüyen birisi düşün. Sloganlarla bir ve bugünkü o geçen gördüğümüz kadın doğar oradan. Burada oturamazsın, burası Atatürk Cumhuriyeti, burası Allah belanı versin. Babacığım Türkiye'yle ilgili fikrim var mı söyle. Bir Türk dünyaya bedel. Onu biliyoruz da hocam başka bir şey söyle. Bu çıkar. Farkımız neydi biliyor musun? Farkımız şuydu. Bak Sen Joseph işte Anadolu, Kadıköy Anadolu mezun arkadaşım. Ben Kadıköy'de büyüdüm. Arkadaşlarımız var. Onlar da çok iyi dostlarımız, arkadaşlarımız. Hani kızmasın sen Beynivalılar. Alman kolejinde okuyanlar. Hepimiz aynıydık aslında. Yani hepimiz aynı şeyin, neslin aynı ürünleriyiz yani. Ama fark şu. Sen onlar okurken sen şunu okuyorsun. Ekstradan daha orta bir, dakika bir, gol bir. Adam diyor ki sana, onlarda o yok tabii. Mesela Notre Dame'da Sion dönem okuyan bir kız da yoktu. Değil mi? Sende şu var. Diyor ki komşun açken tok yatarsan bizden değilsin. Sosyoloji bir, dakika bir, gol bir, saat bir, öğreti bir. Şimdi böyle bir insanla diğer çocuğu mukayese edemezsin. Çok geniş bakan bir çocuk çünkü. Toplumsal olaylara bakıyor. O yüzden ben hep şu ifadeyi kullanırım. İmam Hatip'in özelliği şuydu. Yani çok seçkinci, özel bilmem ne falan filan değil. Sadece mesele şu. Duyarlı olmanın sebebi o. Yani ikinci mesele, bak ezbere söyleyebiliyorum. Hubbul vatan minel iman. İşte sen Yüzefi bilmiyor bunu. Nedir o? Hubbul vatan. Vatan sevgisi imandandır. İki. Matematiği ben de okudum çünkü. Yani aynı tanjant ve kotanjant orta az. Sen Joseph'le. Ben üzerine bunu okumuşum. Bir ne zararım, bu ülkeye benim ne zararım olabilir?
2: O matematik konusunda Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi isimlerden biri şu anda jet motoru yapıyor. Senin de sınıf arkadaşın. Evet. Onun da altını
1: süper
2: çizeyim.
1: Zeka, süper zeka matematik, bir çocuk tabii.
2: O matematik meselesinde sizin gördüğünüz matematikle eğitilen tabii. Değil mi abi? Akşit Hoca.
1: Tabii. Yani
2: Mahmut Faruk Akşit Hoca Mahmut şu anda.
1: Tabii profesör.
2: Şu anda Türkiye'de jet motoru üreten
1: firmanın ekibin başındaki lideri tabii.
2: Şimdi bu muazzam bir akademik eğitim aldı.
1: Geriye de bakıyorum böyle. Yani bir de mesela şöyle o çocukların bizim yani biz Kadıköy'lüyüz ama yani herkes aynı şartlarda değil tabii. Hem de böyle orta gelirli aile çocukları. Anladın mı? Yani bir anda babası yaz gel hadi kızım Paris'e gidiyoruz. Dönüşte de senin bilmem ne alacağız diyen bir aile tipi yok orada. Buradan bir isim vermeden söyleyeceğim. Benim bir arkadaşım mesela, bir İmam Hatipli arkadaşım. Tanıdığım bir tanesi.
3: Bak reji sürprizi yaptı sana.
1: Ha, mesela benim, Akşit evet, Hocam. Bak, bize çok iyi
2: masajı. En son saha.
1: Sahadaydı evet. Oradaki saha jet motorun tanıtımını yapıyordu.
2: Ondan sonra Türkiye'nin göğsünü kabartan isimlerden
1: bak,
2: biri.
1: Bak reportajı ben yapıyorum, gene ben konuşuyorum.
2: İki İmam Hatipli ekranda mesela şimdi burada baktığımda.
1: Tabii. Sınıf arkadaşım. Onur duyuyorum, iftihar ediyorum arkadaşımla. Sadece Türkiye'de bunu da söyleyeyim bu arada, onu da arada belirtelim arkadaş. Sallamıyoruz, sağlam konuşuyoruz. Delillerle, dünya çapında bir kişidir. Yani jet motoruyla ilgili olarak çalışmaları dünyada birkaç uzmandan bir tanesidir. Kendisi bu Mahmut Faruk Akşit Hoca'nın da oğludur. Bu arada evet. Akşit Hoca'nın da, onu da söyleyeyim. Şimdi biz bu adama şimdi katsayı diyorsun ya.
2: Evet.
1: Şu adama katsayı diyen adamın...
2: Katsayı takıldı mı?
1: O dönemde vardı bir orta öğretim başarı puanıyla ilgili bir sıkıntısı vardı herhalde. Çok net hatırlamıyorum. %0.5 yani bir öteki okullar gibi değildik, onu biliyorum yani.
2: Ya ulan var ya.
1: %100 olmayınca emin ol
2: söyleyemem. Ne derdiniz vardı sizin
1: Boğaziçi mezunu, ya? Boğaziçi makine istediği yeri kazandı bu adam. Neyse şunu söyleyelim. Yani bu bunlardan korkulmaz, onu diyecektim. Yani mesela bizim dönemimizde 80'li yıllarda da Türkiye'de bir yine Hürriyet haberi, yani öyle özel bir şey de değil. Diyor ki bir araştırma yapılmış liselerde, hangi liseler daha çok okuyor, kitap okuyor diye. İmam Hatipler bir numara çıkmıştı o zamanlar. Yani daha çok okuyan bir nesilden bahsediyoruz. Buradan korkulur mu? Korkulmaz. Ama maalesef bak şu andaki problemimiz aynı problem, biliyor musun? Aslında şu anda yaşadığımız bazı sıkıntıların, o ayrışmanın, kutuplaşmanın asıl sebepleri, temelleri burada yatıyor hala. Hala kodlar burada duruyor. Kavga burada. Hala burada. Diyeceksin ki ne alakası var? Şu alakası var. Şimdi böyle bir sesilden Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Doğru mu?
3: Doğru.
1: Yani adam çıktı, Recep Tayyip Erdoğan. Geldi böyle Kasımpaşa yürüyüşünü gösterdi bize. geldi dedi ki olay böyle olmaz böyle.

0: olur. Nasıl olur? Dedemi ne diyorsun? Bütün Türkiye hepimiz. Şunun değil. Biz sermaye, biz gel bakalım buraya, biz TÜSİAD olarak Türkiye'yi yönetiyoruz. Aa, yok yok.
1: Şey kimdi? Bir imam hatiplinin bu ülkeyi yönetmesini hazmedemiyorum diyen bir şavalak vardı. O
0: evet,
1: kimdi?
0: Ya o vefat etti, söylemeyeyim. Neyse, benim boş bir ver, tanıdığım tamam. Bir adamın da akrabasıdır, Maraşlı.
1: Peki.
0: O da vefat etti, Allah rahmet eylesin.
1: Allah taksiri atar.
0: Evet, çıkınca, yazınca çıkar.
1: Tamam.
0: Ama mesela şunu hatırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışı mesela neyi sevmiyordu? O da hayatta bildiğim kadarıyla. Neden Erdoğan olamazdı başbakan? Neden? İmam Hatip'li ve aynı zamanda bir şey eksik. Nakısa, eksiklik var.
1: Tamam. Neydi?
0: Bir baloda bir kadını dalsa kaldıramaz. Vals yaptıramaz.
1: Oo.
0: Halbuki Türkiye'de benim için abi. Vals Şimdi bu kafayla adam mücadele etti. Ve asıl problem neydi biliyor musun?
1: Neydi? Bak,
0: bazen bu işi burada indirgeme diyorlar bana. Çok derin bir analize ihtiyaç var. Erdoğan dehasından... Ya tabii ki Erdoğan'ın artık anlatmak zorunda değil. Hani var ya, beşi fıkra vardır. Fıkrayı hatırlıyor musun? Bak şöyle hatırlayacaksın. Beş deyince herkes gülüyor. Üç deyince, biliyor musun fıkrayı? Ya bir tane beş diyor, herkes gülüyor. Toplantı, bir adam ilk defa gelmiş. Üç diyor, herkes gülmeye başlıyor. İki diyor, herkes gene gülüyor. Ya diyor ki, anlamadım, ne diyorsunuz, niye? E diyor, fıkra anlat. Ya diyor, nasıl fıkra anlat? Beş ha, dedi beş diyor. Dedi. Ama diyor, herkes diyor, hangi fıkra oldu bildiği için burada diyor. Bir deyince bir yolu fıkra yaktı geliyor. Herkes onu hatırlıyor tabii. Burada yıllar bu aynı fıkra anlatırız. Her fıkra. Adam diyor ki, ulan öyle mi diyor. Kaça kadar abone kadar. Sekiz diyor. Kimse gülmüyor. Bir daha sekiz diyor. Yine kimse gülmüyor. Ya diyor, ben de sekiz gülmediler diyor. Abi anlatmaya fark var. Tamam.
1: Ya tamam. Bu onun gibi diyorsun yani.
0: Onun gibi yani. Tamam. Erdoğan koyduk. Tamam. 5'te 2021, 20, 18, 14, 13.
1: Az önce bir şeyden bahsettim.
0: Onu
1: vurgulayayım.
0: Ama bir de bak, fıkranın şeyini bağlamam lazım.
1: Sen fıkrayı anlattın, fıkra sonunda
0: anlatıldı. Ama yok, şunu bağlayacak.
1: Peki, tamam.
0: Erdoğan'ın bu arada istemediği tek sebebi, onu bazen itiraz ediyor. Şunu söyleyeyim. Bu kavga da bu. Bak bugün etrafta yansıması da bu. Başörtüsünü hala sokakta çekenler de bunlar. Efendim ben iktidara gelirsem rakıyı 140 yapacağım diyen de bunlar. Bunların derdi Müslümanlarla hocam. Erdoğan immatipli ya.
1: Doğru.
0: Müslüman ya.
1: Sıkıntı
0: adam
1: orada.
0: Erdoğan döneminde servetini ikiye katlamış.
1: Doğru.
0: Soruyorsun. Aç mısın? Yok, bizim tekneyi sattım da o 15 metreye çıkarttım. 8 metreden 15'i çıkartmış Erdoğan döneminde. Kazanmış bu adam yani. Herkes kazanmış. Ama ben sevmiyorum. Niye? Onu orada durduran o immatip ruhu var ya, İmam Hatip. Aşı Şerif okuyabiliyor. Daha sonra harici huruf, harf mahreçleri yerinde. İçişleri Bakanı'na nefret ediyorlar.
1: Hafız çünkü.
0: Adam nasıl diyor bu ülkede biz diyor.
1: Hafız.
0: Yani şu aldın mı kupayı böyle. Hangi şarabın olduğunu etraftaki kokudan anlayabilen. Bize böyle bir Le Chateaubriand adam lazım derken. Euzubillah. Bu olmadı bu. Şu adam tüyü diken diken oluyor. Ben karikatürize olsun, tiyatro oynamıyorum burada. Ama gerçeği
1: yaşananlar
0: bu.
1: Yani bu.
0: Adamı
1: doğru.
0: Neden sevmiyorlarsa bundan dolayı sevmiyorlar Ömer Bey. Yani bu, şimdi sen bana gösteriyorsun burada. Diyorsun arkada o birinci oldu, üçüncü oldu. Bir ortalamaya bakıyorsun. İşte Kartal Anadolu İmam Hatip, Kadıköy Anadolu İmam Hatip, bilmem ne İmam Hatip. Bak sıralamaya ortaya Türkiye'de. Ya bunlar zeki insanlar. İşte Akşitler çıkıyor. Bizim sınıfımızdaki, ben orta vasatlardan bir tanesinde cırcır konuşan bir adam çıktım yani. Bizim iyilerimiz böyle. Bizim iyilerimiz bu, ben değil. Bizim çok... akıllarımız Milli Eğitim İlçe Müdürü oluyor, bilmem makine mühendisi oluyor. Ya bizim işimizde, benim yanımda İngilizcesi kötü olduğu için kopya verdiğim adam. Kopya verdiğim adam. Tamam. Mücahit Karaca, buradan ismini deşifre edeyim.
1: Bütün ayıbı ortaya döktün.
0: Döküyorum
1: kopya,
0: abi, döküyorum.
1: Kopya verdin Mücahit Karaca'ya, yani, hadi devam.
0: İngilizceden veriyorum, yabancı dilim çok iyi olduğu için. Tamam. Benim matematiğim iyi değil.
1: Tamam. Yani
0: hemen Yıldız Makine mezunu mesela adam. Yani,
1: maşallah.
0: Adam, şimdi git kazan. Benim sıra, ya sıra arkadaşım.
1: Ya.
0: Yıldız Makine mezunu ve adam bir matematik dehası.
1: Ya.
0: Bak matematik dehası dedim.
1: Canım abim, bak sevgili abicim.
0: Niye bunları siz kestiniz?
1: Sen ya? Az önce söyledin. Bir de işin başka boyutu var. Hani parası pulu olmayan ama varını yoğunu satıp çocuklarını yurt dışında eğitimlerine devam edebilmeleri için
0: oldu mu?
1: Şartların tabii tamamını zorlayan bir kesim
0: oldu
1: var. Mesela bir kesim de var abi. İşini gücünü burayı bırakıp o çocuklar orada, tüylerim diken diken oluyor. Bizim bildiğimiz isimler de var orada. O çocuklar orada başıboş kalamaz. O kuzular kurtlar sofrasında yalnız kalamaz deyip o çocukların arkasından işte Viyana'ya, işte tabii, bilmem nereye giden...
0: İki, iki.

0: yani giden işte. Öğretmenler var. Yani hocalar var. Hocalar. O çocuklara göz kulak olmak için tabii. Giden.
1: Bravo.
0: Şimdi
1: ama başlara bela oldu
0: bir
1: işte
0: şeye bu. Daha dikkat
1: başlara
0: çekeceğim.
1: Bela oldu.
0: Bir şeye daha dikkat dönünce çekeceğim. tam da böyle liselerin tercih dönemindeyiz. Hani böyle çok bahsettiğin şeyler var ya böyle yabancı liseler. Sen Joseph'ler, evet, sen Benoit'lar falan onları bir kenara bırak.
1: Bir de
0: baktığında böyle hani 500 tam puan yapan ilk 60 öğrenci şurayı tercih eder. İstanbul erkek.
1: Tabii.
0: Bir tek Kabataş'ı gördüm, orada da bir öğrenci gördüm. TYT'de birinci olmuş. Aynı zamanda AYT'de de birinci olmuş bir öğrenci. Nerede bu Galatasaray liseleri, efendime söyleyeyim İstanbul erkek liseleri? Yani hani niye derecede yoklar acaba? Acaba bir şey mi var orada? Yani merak ediyorum. Yani olabilir, şöyle olabilir. Biri bana diyebilir ki kardeşim İstanbul erkek Alman ekolü olduğu için beyinleri lisede seçip ondan sonra daha ziyade böyle Avrupa'da bir kariyer planı üzerine yetiştiren bir okul diyebilir. Yani hani bu alternatiflerden biridir ama
1: çok doğru
0: bu topraklarda aslında. Bu topraklar için bir şeyler üretmeye çalışan beyinlerin üniversite sınavındaki başarılarını
1: çok doğru,
0: görüyoruz.
1: Çok doğru görüyoruz ve yani her şey bir yana burada bir daha tekrar baştan söyleyeyim. Orada birincilik kazanan çok değerli böyle hakikaten Türkiye'nin önemli beyinleri bunlar tabii, çok kıymetli. Tabii. Bu bir gösterge aslında. Yani yanlış anlaşılmasın, ben böyle başarı hayatımda hayal etmedim, kendi adıma söylüyorum. Bunlar büyük başarılar. Hangi okulda olursa olsun hocam. Hepsi kıymetli benim için. Ama bunlar bizim çocuklarımız, doğru mu?
0: Doğru.
1: Bunlar bizim ülkemizde üretecekler, burayı büyütecekler, doğru mu?
0: Aynen öyle.
1: Hiç bunlar ayrılır mı bunlar peki? Zaten sen Puşeri'sin. Puşeri. Sen demiyoruz. Orada aklım hep geldi çünkü benim Kalamış'ta arkadaşlığım vardı.
0: Abi var.
1: Alman yani, sistemler. Şimdi
0: sonda bir tahsil yapacağım.
1: Mesela şunu ayıralım artık. Yani şunu ayıralım. Allah rızası için ayıralım. Yani hala bakışta şu var. Türkiye'de. Bir hırsızlık vakası var mesela ortada. Bunun immatipli olması, sen Puşeri mezun olması, sen Benoit, sen Joseph fark ediyor mu?
0: Hiç fark etmez.
1: Allah-u Teala nezdinde değil de biz ona ne diyor? Toplumdaki o adaletsizliği gidereceğiz. Müslüm gayrimüslim değil. İnsan haklarında değil mi? Nedir o?
0: Eşitlik.
1: Eşitlik var. Aynen. Hakkını yiyemezsin. Hele daha aynen. Tehlikeli. Hele gayrimüslim hakkını yersen daha büyük tehlike. Onun günahlarını alacak, üstleneceksin ahirette. Daha dikkat etmen lazım.
0: Doğru.
1: Hakkını yiyemezsin. Şimdi bu böyle düşünen bir insan. O yüzden ama şu var. Ama hala bak hala biz böyle konuşuyoruz ya. Hala bunu anlamayanlar var. Sen biraz önce verdin. Mesela bir örnek daha vereyim. Bir örnek daha birisi göndermiş. Hatırlattı, doğru. Muhammed Enes Demirel. Japonya'da düzenlenen Dünya Matematik Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyon oldu geldi.
0: Hay maşallah. Adı güzel ya. Tabii. Kimdi adı, bir daha söyle.
1: Muhammed Enes Demirel.
0: Hay maşallah.
1: Bu bir imatipli. Bak şimdi. Yani bak şöyle söyleyeyim. Bunları öcü gibi göstermek. Yani işte Erdoğan ceketini koydu, aldı ya seçimi. O günden itibaren bir duruş sergilediler. Önce irtica dediler, sonra makarna, kömür bilmem ne. Bak aradan neredeyse çeyrek asır geçti. Hala hazım sorunu yaşıyor adam.
0: Evet,
1: ya
0: evet.
1: Büyüdün, yaşlandın lan.
0: Hazmedemiyor.
1: Utanmıyorsun ki bu millet bu kadar teveccüh etti. Çünkü bazıları YouTuber oldu, bazıları emekli oldu, bazıları öldü gitti. Kozmozlar içinde yatsınlar. Bazıları nefret saçtılar. Demediler ki bu millet bu adamda bir şey buldu. Makarna ile olacak bir şey değil bu.
0: Kömürlü
1: demediler ki
0: şey
1: bu
0: değil.
1: Millet doğru, bununla doğru, bir şey doğru. Hissetti ya.
0: Abi doğru.
1: Ya haklısın. Bir adam, ben sana söyleyeyim, karşımdaki bir zındık olsa, aynısını ben yaşasam, ülkemi yöneten zındık, ki ben bu ülkeyi yöneten çok zındık gördüm. Ben bunlara bu duyguyla besleniyorum. Belki ben anlayamıyorum ama denk bu millete
0: var demek,
1: bu millet
0: ki.
1: Bu tercih edeyim.
0: Evet.
1: Şapka çıkartırım.
0: Evet.
1: Ki bak düşün, onlar kadar demokrat değilim ben halbuki. Şapka çıkartırım ve kabul ederim ben bunu. Abi bu adamlar bunu kabul edemiyorlar. Bu bir gerçeği, şu matematik dünya, Japonya'daki dünya matematik şampiyonasında birinci olan bir işte Müslümanı, bir imatipliği veyahut İçişleri Bakanı bir Kur'an tilaveti okumasındaki o şeyi, tecviti ve şeyi, ya onu bırak, bu ülkenin cumhuriyeti, bundan bu kötü bir şey değil hocam. İstersen mecusi ol, istersen krem peynire tap, ama kötü bir şey değil. Anlam değer dünyası olan insanların dünya, düşünce dünyasında maneviyat, sevgi vardır. Kötülük olmaz. Üretmezler kötü. Üretmemeye çalışırlar. Hata yapmaz demiyorum. Herkes hata yapar. Haşa sümme haşa. Herkes hata yapar. Kulun olmanın gereğidir o. Ama bu adamdan korkulmaz. Ama Allah

0: kitap tanımayan, değil mi? Dine söven adamdan korkulur. Öyle, öyledir, öyledir. Çünkü ben bunun hesabını bu dünyada vermezsem de ahirette ben cehennem azabı çekerim korkusu yaşayan bir insanla aksi de olan insan bir olamaz.
1: Bravo, harikasın.
0: Bu kadar basittir yani. O yüzden korkmayın.
1: Dolayısıyla o yüzden şurada şöyle de anlaşılmasın. Şimdi öyle tepkiler de
0: ahbaplarla, çalışmalarla işlemi görüyoruz tabii ki.
1: Bütün gençler bizim gencimiz.
0: Evet.
1: İmam Hatipli olan gençler de bizim gencimiz. Tabii. Açık lisede okuyan gençler de, meslek lisesinde okuyanlar hepsi da, evet. Anadolu liseleri, fen liseleri hepsi bizim gencimiz. Ve bu topraklara ait olmaları tek arzumuz. İşte az önce baştan beri söylediğimiz şey, bu topraklar için üretme gayretindeki, evet, çocukların önünü kesen, tabii, o aşağılık, gerici, yobaz tayfayı hatırlatmaktı. O çocuklar her türlü engeli de kıra, yıka, döke, ki bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani çok büyük emeği az kalacak bir ifade. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde her türlü engeli takır tukur yıkarak, aşarak başarılarını sergiliyorlar ve bu seneye özgü, evet, bir şey değil. Değil, onu değil, da doğru, onu da hatırlatalım. Yani vakayı adiyeden oldu artık. Yani
0: şu adalet bile, şu adalet diyorum bak. Hiçbir şey yap, hep diyorum oradan başlıyoruz ya. Hiçbir şey yapmış olmasa bile. Şu adalet var ya, yani şu. Onca Kadıköy ve Kartal, önce Kadıköy diyorum bu arada, Kartallılar kızıyorlar. O zaman da rekabet halindeydik herhalde. Böyle aramızda bir rekabet vardı. Fenerbahçe Galatasaray gibiydik yani. Evet. Kadıköy ona mı? Yok, Kartal Kadıköy diye arkadaşlarım, dostlarım anlarlar, bir yanlış anlamasınlar. Rekabet güzel bir şeydir hocam.
1: Tabii. Kaliteyi getirir.
0: Mescit katına inşaat yapılıyor. Onların çimentosu taşırken yardım ediyorduk biz, çocuktuk o zamanlar, düşün. Oradan başladık biz. Ama tabii onlar da selam olsun. Çok değerli, eyvallah, insanlar var.
1: Eyvallah.
0: Dostlarımız, o tatlı rekabet iyi bir şeydir. Ama bunlar, bu da adalet böyle bir şey. Düşünebiliyor musun? 28 Şubat meselesini, girizgahı oradan yaptın sen. Bu adamlar, düşünebiliyor musun? Bu zekalar Japonya'daki dünya matematik şampiyonasında birinci olan, İmam Hatipli bir yarım hafız olan çocuklar, dünya çapındaki adamlar üniversite imtihanı girdiğinde kasayı çarptırıp adamların orta öğretim başarı puanını dibe çektiler.
1: Evet.
0: Sen dediler kazanamazsın. Adam dedi ben kazanacağım. Kazanması için Mahmut Faruk Akşi bir zekanın. Ben adamı tanıyorum. Ben beraber okudum yıllarca. Hı hı. Adam normal değil. Hı hı. Şu da falan çalışıyor kafa. Hı hı. Sen böyle yukarı çıkıyorsun, göremiyorsun. Ondan sonra böyle bir zekanın normal şartlarda başarı puanı, üniversite imtihanından çıkart kağıdına bak. Türkiye'de ilk 10'da. İlk 10 içerisinde Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronikler var. Hmm. Onun altında insanlar da var. Matematik o suydu. Ama bu adam aşağı doğru çekile çekile Boğaziçi makineye girmek zorunda kaldı.
1: O kadarını ancak başarabildiler. Bütünüyle engelleyemediler.
0: Tabii adam %100 yani yapıyor ki nasıl, evet, %5 çıkacak oradan.
1: Doğru. Tamam mı? 95'e o zaman
0: şu bile, yapıyor. Şu adalet bak, bu yüzden bunlar her türlü belaneti, her türlü cezayı hak ediyor bu adamlar. Her türlü şey ama. Hani adam bazen çok ya giderim tabii ki. O yapacak insan utanır ya. Reddi miras yapar CHP. Hala ca konuşuyor. Orta çağ zihni. Çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek. Ulan şu adam bugün parti kurmaya çalışıyor. Belki bugün parti kuracak. İsmine yeni. Ulan senin neren yeni? Yobaz. Mağara adamısın sen. Yeah. Hala diyorsun ki meydana çıkmış bana bir kürsüden bir çocuğa genç yaşta Kur'an-ı Kerim okuması öğretmenin. Oğlum dünyada herkes, Japonlar dahil bunun peşinde koşuyor. Çocuğu küçük yaşta bir anlam değer dünyası oluşturmaya çalışıyor. Ülkeye bağlamaya çalışıyor. Sen çıkmışsın onların zibidi LGBT sapkınlıklarını ülkeye getirmeye çalışıyorsun ya. Bir de onunla ülkede özgürlük, çocuğun kendi bireysel seçimi falan filan. Lan bu kadar alçakça bir şeyi pompalıyorsunuz bu topluma. Artı bir de rahatsız oluyor. Bir de neden Kur'an? Bak Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklar böyle oluyor.
1: Ya.
0: Bak erken yaşlarda. Bak ben ilkokulda öğrendim.
1: Tamam.
0: Hep ben ilkokul öncesi öğrendim. Elif, B, T, S diye rahmetli babam her zaman toplardı biz pazar günleri. Evde hep beraber kızlar kapalı. Biz de orada böyle... Mameli, ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Ne yaptım ya. Ben
1: vatanıma
0: ne zararım oldu ki? Neyi mi gördünüz lan benim? Değil mi? Kur'an-ı Kerim erken yaşta okuma orta çağ değil. En uzay çağını yaşar. Örneği de İmam Hatipler'dir. Buyurun. İyi bağladım ama, değil mi?
1: Muazzam. Hikmet Bey de elini elinin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendirdi.
0: Özgür Özel anlar. O...
1: Özgür Özel. Tabii o anlar. Merak eden seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. İnternetin o arama motoru kısmına
0: diye görsün.
1: Özgür Özel elini elinin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendirdi yazarsanız.
0: Ya tesadüf bir şey gibi gösteriyordu. Kılıçdaroğlu.
1: Kılıçdaroğlu'nu gösteriyordu.
0: Ya ona kadar güçlendirdi de anlamadım.
1: Aynen, aynen öyle. Yazarsanız bu sonuçları bir de bu şekilde okuyabilirsiniz. Evet. Biz buraya kadar söyleyebiliyoruz.
0: Neyi çok kalmış ya bugün programı.
1: Abi evet, yarım saati götürdük. Bir, Kıbrıs mesajı. Bak hızlı gideceğiz, olur mu?
0: Tamam.
1: Söz mü?
0: Söz söz.
1: Hızlı gideceğiz.
0: Evet.
1: Kıbrıs mesajı. Asla yalnız bırakmayız.
0: Evet, bırakmayız.
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Cevabınız
1: bu kadar. Daha ne diyeceğiz?
0: Haydar Usta Bey.
1: Dün hızlı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü efendim. Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.
0: Bir cümle yorumlayayım hocam, verdi. Şöyle söyleyeyim. Dün demiştim ya, o kadar eskisi gibi değil. Yani, böyle hani televizyon geliyor, kimi kaçıma değil. Değil mi? Ötekiler de Kardak yok, Kardak yok. Büyük adamsın, büyük adam. Bir ölmeye gerek yok, ölmeye. Asla yalnız bırakmayız. Tek cümle. Yani tebessüm etmeyin. Bak ben bitti. Eskiden abartıyorduk ya. Abartmıyoruz artık. Niye abartmıyoruz? Bırak, var mı itirazın? Yok. Avrupa'dan ses geliyor. Yok. Bilin yani, o kadar. Hatırlatma sadece babından. Eyvallah. Söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Yani bilin diye.
0: Eskiden çünkü biz bunlara şey hani, yani o Perez'le Kuvayar örneği o yüzden verdim ben dün. Şey hani gelirdi. Ya ben büyüklerin hatta acaba savaş mı çakıyor? Yok unmalım diye oraya kadar geldiğini zamanlar hatırlarım. 70'li yıl çocuğum daha.
1: Evet.
0: Yani oradan buraya kadar geldik. Sayın Cumhurbaşkanı mesajı net veriyor.
1: Anlıyor. Ki anlıyorlar. Anlıyorlar.
0: İyi yosuyor maçan diyor. Gelme o zaman bu saatten sonra.
1: O zaman devam edelim.
0: Tamam.
1: Kıbrıs'tan sonra bir de İran'dan devam edelim.
0: Tamam.
1: Hürriyet gazetesi bugün güzel bir manşetle okurlarıyla buluşmuş. Güzel diyorum çünkü akşam gazetesinde de var haber ama Hürriyet biraz daha detaylı görmüş meseleyi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bölünmediysek bunun tek sebebi Türkiye'dir diyor. Bizim İran'la düzeltiyorum, ABD İsrail'le çatıştığımız dönemde diyor, Türkiye sayesinde Türkiye sağlam durduğu için bölünmekten kurtulduk diyor. Çünkü ikinci ya da üçüncü gün diyor, bölgedeki Kürtlerin tamamıyla temas sağlandı diyor. Türkiye'de, özetle söylüyorum sana, Türkiye'de o benim kırmızı çizgim, kımıldarsanız pişman ederim dedi. O yüzden onlar kımıldamayınca diyor, Türkiye bizim evet, yanımızda durdu ve bölünmekten kurtulduk diyor. Bunu da İran'ın Dışişleri Bakanı söylüyor.
0: Elhak doğru söylüyor. Ben bunun yorumunu tersten yapıyordum da aynı yere geldik Arakçı ile. Arakçı ile aynı düzlemde asla olamam ben ama.
1: Çok haz ettiğini söyleyemem. Çok,
0: yok olamam. Ya ben hocam neyi saklayacağız burada? Bunu
1: doğru abi. Yani.
0: Ben ciğerden konuşuyorum, söylüyorum dediğim. Ama şöyle haklı. Tersten konuştuğum için haklı. Yani ABD o yüzden ne ABD ne Batı ne İsrail. Hiç kimse Türkiye'nin bu işe dahil olması istemedi.
1: Evet.
0: Böyle bir çatışmaya. Hala dahil değiliz. Biz dahil değiliz bu çatışmaya.
1: Ama bu onların nedenle oyunlarını ABD bozduk abi.
0: Çünkü biz bu sürekli bunu ifade ediyoruz. Bak ABD yok nükleer, yok uranyum. Yok sen de bilmem uranyum kapattım açtım. Hürbüzü bana ver, uranyumu sen al. Bu hokkabazlık biz çekeceğimiz işler değil.
1: Evet.
0: Türkiye girerse ya böyle bir meselenin içerisine direkt müdahil olursa bazen uzun sürer, Suriye'deki gibi taktik olarak uzun sürer. Taktiğimiz de o bizim. O bir taktik. Çok insan, 5 milyon insan aldık. Bunun 2 milyonu geri döndü. Taktik derken nedir? Müdahalemizi yaptık. Kılıçları sapladık. 1, 2, 3. Ondan sonra adam gitti zalim Moskova'ya uçtu gitti. Taktik iş bitti. Şu anda bir tane şey değişti.
1: Evet.
0: Bir 8-10 senemizi aldı ama doğru. Bu. İran'da da aynı şey olur. Türkiye bazı şeyleri göze alırsa, karar verirse ülke olarak İran'da da sistemler değişir. Bunu unutmayalım. Esna'nın en büyük korku neydi hatırlıyor musun? Bununla da az İnvatif dövmediler bunlar. Yaptılar bu alçaklar vakti zamanında. 80 darbecileri yaptı bunu. FETÖ'cülerle beraber yaptılar hatta. Çünkü 85 FETÖ'nün en net Türkiye'de örgütlendiği yıllardır. İran bize rejim ihraç edecek. Tam 20 yıl ensemizde boza pişirdiler.
1: Evet.
0: Şerefsizler. Ulan İran niye bize rejim ihraç etsin? Yaparlar. Bunlar çok güçlüler falan filan. Devlete düşman gerek tabii. Ne yapmak lazım? En güvenilir kurul askeriye. Evet en güvenilir kurumdur göz ama pankart açmak kaydıyla ordu göreve. Bu seçim yok. İmatip ne? Şarap var. Kur'an yok. Böyle 20 yıl geçtik ya biz.
1: Evet, evet.
0: Benim son gençlik yılım böyle geçti ya. Bu yalan, bu şaka değil ha. Bu gerçek. O yüzden Türkiye borçlandı, yıkıldı, dağıldı. Düşünebiliyor musun? Bu kavgalar hala bitmiyor. Bak 20 senede Erdoğan idare etti. Hala bunlar kendine gelemediler.
1: Aynen öyle. Devam ediyorum şimdi. Edeyim mi?
0: Et abi et.
1: Hamas'ın yeni lideri.
0: Evet.
1: malum biliyorsun Yahya Sinvar şehit edilmişti. Ya. Sonrasında Hamas siyasi büro güvenlik

0: gerekçesiyle yeni liderin ismini açıklamadı. Yani bir heyetle.
1: İran'dan uzak tutsunlar da başka bir şey istemiyorum. Hayır. İran'a söylemesinler. İran bilmesin. İran'a da gitmesin. Yani güvende olmak istiyorsa bize gelsin. İran'a gitmesin.
0: Tamam.
1: Tehlikeli yer çünkü.
0: Şimdi bir taraftan bakıyorum. İsmail Hayye'ye yanaşmasının ardından siyasi büro başkanlığına Halil Hayye'nin seçildiği duyuruldu. Hatırladım. Bugün Yeni Şafak gazetesinde ve Akşam gazetesinde konuyla ilgili haber var.
1: Geçtik. ABD'den uzak duracaksın. İsrail'den zaten uzaksın. İran'dan uzak duracaksın ki selamete.
0: Anlaşıldı.
1: Bir de CHP'den. Üç beyaz.
0: Harika. Uzak duracak. Tamam. Hazır Hamas'ın yeni lideri demişken sen şeyi bilirsin. Gerçi senin çok fazla yeni o parti taraklarda bezin yok da İngiliz rock efsanesi Roger Waters'ı bilir misin?
1: Evet bilirim.
0: Pink Floyd'un.
1: Evet. Ya hocam, İsrail, yani yok ama tabii bizim
0: İsrail lobisi tekrar. Tamam İsrail Pink lobisi Floyd diyor beni hedef aldı diyor. Yine ne ciddi zalimlikle karşı karşıya kaldığını anlatmış kendi bakış açısından. Önemli dünyada uyanışın sürüyor olması, bu Siyonist zihniyetin yıllara sari yatırımlarının yerle yeksan oluyor olması da fevkalade işe yarar bir durum. Siyonist rejim dedim de işte İngiltere'ye bir antisemitik başbakan gelmiş. Antisemitik neden? Çünkü Yahudi lobisine göre antisemitikmiş. Burnham İngiltere'nin son 10 yılda 7. başbakanı oldu efendim. Starmer vardı biliyorsunuz terk ettiği için Özgür Özel'in karalar bağladığı Starmer bizi niye terk ettin dediği. Starmer gitti, Burnham geldi. Burnham partisi Gazze'de 3 yıldır devam eden soykırıma yeterince karşı durmadığı için özür dilemiş geçmişte. Ve bunun için de İsrail lobisi tarafından tabii, antisemitik yalnız, denmiş. Ben de Emine sordum. Dedim ki antisemitik bir ismin İngiltere Başbakanı olma ihtimali nedir? Emin cevap veremedi. Sana da sorayım.
1: Tabii ya, bilemeyiz. Yani şu anda çünkü o koltuk meselesi bu. Hani vardı ya bizdeki meşhur laf. Taç giyen baş akıllanır. Şimdi tacı buna yedirdiler. İngiltere'deki şartları görüyor. Şeydi Trump da öyle. Geçen bugün sabahleyin de konuşuyordu galiba bir yerlerde. Bu New York demiş ya, New York belediye başkanı mı? Bir tane bir Müslüman bir adam var mı? O muydu?
2: Var, New York belediye başkanı Müslüman. Evet.
1: Bir şey gelir.
2: Netanyahu gelirse Birleşmiş Milletler'e derdest ederim
1: yakalarım demiş. Trump da yapamaz öyle bir şey. İzin vermem demiş.
2: Ama New York'ta eyalet yasaları, New York'ta belediye başkanı istediğini yapar.
1: Hiç fark etmez ya. Trump ona izin vermem. Trump New York'u ortadan kaldırır gene oraya sokar. Şöyle söyleyeyim. Bunun için atıp buradan niye buraya atladım? Çünkü adamın elindesin. Yani biz daha bir hafta önce burada Trump'la Bibi ile Trump'la Netanyahu'nun o kavgasını konuşuyorduk. Dedim bunlara hiç kulak asma.
0: Ya.
1: Bunlar kavga ederler.
0: Tiyatroya devam ediyor.
1: Abi canım. Doğru. Yapamazsın. Yani maçan yemez. Kibarcası. Maçan yemez. Hadi yap. Şimdi İngiltere'de tabii aslında Siyonizm'in çıktığı ülke.
0: Doğru.
1: Batı medeniyeti diye Yahudilerin büyük o sapkın inançlarıyla birleştirilen İngiliz aklının bir araya getirdiği şey Siyonizm. Batı medeniyeti dedikleri şey. Batı medeniyeti budur. Hı. Yani hegemonyadır, daha sonra Siyonizm'dir, sömürgeciliktir, dünya kartelidir, bilmem nedir. Hepsi bunlara ait şeyler. Terimler. Kapitalizmdir. Budur. Ama şöyle söyleyeyim. Ne yapacağını bilmiyoruz. Bir soru. Doğru. Ne kadar antisemitik? Ne kadar antisemitik de davranabilir? Bu çok önemli. Çünkü göreceğiz. Oraya oturduğu için, İngiltere olduğu için merkezi buranın izin verilen bilemiyorum.
0: Ya zaten antisemitik davranmasın ya. Sadece vicdanı gereği antisemitizmi biz kabul ediyor falan değiliz. Yani bunu defalarca günün manşetinde söyledik. Ama Siyonizmi kutsayıp Siyonizm karşıtlığını da antisemitizm diye yaftalamaya çalışmaya karşıyız.
1: Hocam işte ama bu bazen ne biliyor musun? Mesele ne biliyor musun Ömer Bey? Şu. Mesela bu ifadeleri doğru söylüyorsun ama şöyle bir gerçek var. Bazen kelimeleri öyle bir ifadeler, terimleri öyle bir kavram kargaşası halinde sunuyor ki insanlara. Bu bir çok pazarlama metodu. Türkiye'de var bu. Bir anda ben öyle değildim falan. Korku. Tamam mı? Bu kavramı sen oluşturuyorsun. Mesela bir kavram oluşturuyorsun. Değil mi? Nedir o? Ne kadar hoş bir şey aslında. Kadının sözü beyan neydi? Kadının beyanı esastır. Böyle bir şey olmaz. Yok. İnsanlığa aykırı, tarihe aykırı, tabiata aykırı, organizmaya aykırı, atomları atom

0: Altı parçacıklara her şeye aykırı. Böyle bir şey yok. Ne demek kadın esastır? Eşittir. Yani eğer kanunlar da bahsediyorsa. Ya da mesela şey, cinsiyet seçme özgürlüğü. Toplumsal ne de cinsiyet eşitliği. Ne kadar güzel kavramlar değil mi?
1: Çok
0: aslında bildiğin
1: öyle.
0: Homoseksüellik ya. Onu oraya, çünkü onunla bağlıyor da. Bu kelimelerin, janjanlı kelimelerin kavram kavgası çok kötü bir şey. Türkiye'de olduğu gibi. Cumhurbaşkanı seçildi ama bak bu taraflı. Ben yıllarca küfrediyorum artık. Bak, düz sövüyorum çünkü. Ne demek o? Cumhurbaşkanı taraflı oldu ama. Oğlum Cumhurbaşkanı tarafsız olacağı hakkında dünyada bir kriter, bir şey, bir nas, bir ilmi bir delil, bir bilimsel gerçek, bir atom parçacığı var mı? Nötron var mı? Ne demek lan bu? Dünyada böyle bir şey yok. Lan böyle bir şey yok. Salak, sana küçükken öğretmişler. Değil mi? Slogan öğretmişler sana. Cumhurbaşkanı tarafsız olur. Koydum. Dünya tarafsız insan yoktur lan. Manyak. Tabiata aykırı konuşuyorsun.
1: Çok haklısın.
0: Yani şimdi herkesin kralı. Kral bile ya asillerden, değil mi? İngiltere'de neden avam kamerası var? Adamlar isyan etmişler zamanında. Köylü. Doğru. Vay sen beni kullandın.
1: Lordlar kamerasının yanına bir de avam kamerası.
0: Bunu koyarım ben demiş herif. Değil mi? Şey ama evet. Her zamanki şeyin tarafını güç sahiplerinden kullanmış. Şimdi ya, bu saçmalık. O yüzden antisemitlik derken yanlış ifade etmeyelim. Ya, Kur'an'ı ayetlerde bana ne öğretilmişse nas benim nasıl var. Çünkü tamam. Benim Kur'an'ım var.
1: Aynen.
0: Orada bana Yahudiler nasıl tarif edilmişse ben ona inanıyorum.
1: Tamam.
0: Oradan ben konuşurken bana antisemit dersen o kadar antisemitikim ben.
1: O derse. Bu ama bunu işe yarar bir sopa olarak yaklaşık
0: Türkiye'deki
1: işte.
0: Türkiye'deki mahalle baskısı gibi.
1: 60 yıldır
0: mahalle
1: bravo.
0: Baskısı var
1: 70,
0: dedi.
1: 70 yıldır kullandılar ama maalesef artık maymun gözünü açtı. Ya İngiltere'de başbakan değişti. Hazır İngiltere demişken kral da camiye gittik Mete abi.
0: Kral camiye mi gitti?
1: Kral camiye gitti.
0: Kral kim ya?
1: Charles.
0: Ya Charles doğru.
1: Kral Charles. Nerede gitti?
0: Kralını tanımam.
1: Milliyet gazetesi.
0: Kralını tanımam ben.
1: Cambridge Merkez Camii'nde Kral Camii'de başlığıyla ya, okurlarıyla ya, buluşturmuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya. Mesajı önemli burada. Ha, Sayın Cumhurbaşkanı da aferin demiş ki ya. Evet. Bak, bunu aferin demiş.
0: Bana bak bana sünnet ettirmesin sonra.
1: Şöyle demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim görüntüleri var mıydı Handan? Görüntüleri varsa şimdi gazete küpürünü Milliyet Gazetesi'nden ekranınıza taşıdık. Evet bu da Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntüler. İngiltere Kralı 3. Charles Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi. Bir de böyle süslü bir şey var. Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Bu ziyaret önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da bu ziyaret sonrası şöyle bir mesaj yayınladı efendim. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın Cambridge Merkez Camii'ne yaptığı ziyaretin çok değerli olduğunu düşünüyorum dedi
0: doğru,
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Doğru.
1: Yani aferin dedi. Şimdi, İyi yaptın.
0: Şöyle şimdi ilk defa mesela Charles ben İngiltere Kralı camiye gitti bak şey gibi düşün. Papa hani burada genel ev var mıydı demiş ya havalimanında burada genel ev var mı diye sormuş ilk sorusu. Onun hikayesi söyledi millet yanlış anlamasın şimdi ya. Anlatsana abi onu.
1: Abi şimdi vaktimiz yok.
0: Tamam peki.
1: Ona baksın.
0: Papa onu sormuyor tabii. Bizden papaya saygısızlık yapmıyoruz.
1: Evet.
0: Fıkra bu. Gazeteci bundan kim diye soruyor. Kadına toplanınca. Gazeteci diyor ki efendim bunlar Genelde çalışan işte İtalya'da Roma'da bir yerde. Kadınlar da gelmiş orada. Genelde çalışanlar. Kulüp kadınları falan. Eskortlar. Hemen şaşırmış. Ya burada Genelde var mı demiş.
1: Mesela.
0: Ha. Tabii başı soruyu almıyorlar. Papa havalimanında ilk sorusu burada gelen var mı?
1: Var mı?
0: Bu gazetecik şey, eski bir şey. Şimdi bu ilk Charles cami hakikaten değil mi? Charles cami, İngiltere kralı camide. Bu manşet asla bir olan değil. Ama tabii olayı anlattın. Çok da güzel bir cami bu arada.
1: Evet.
0: Ondan sonra bunlar görmek istediğimiz hareketler hocam.
1: Aferin.
0: Bak görmek istediğimiz hareketler. Yani şu İngiltere kralı camiye gidiyor. Onlarca yüzlerce camiyi tarumar ettiler Orta Doğu'da. Değil mi? Operasyonla. Koalisyon güçleri. Milyonlarca insan öldü. Cesetleri hala o camilerin altında enkazın insanlar altında. Var. Enkazın altında var. Daha yakında kilise ve cami olmak üzere Gazze'de katliam yapan şerefsiz Netanyahu, o soykırımcı, o katil İngiltere'den İngiltere ona bir şey söylemesi lazım diye düşünüyorsun. Çünkü neden? Evrensel değerler.
1: Mabetler dokunulmazdır
0: tabii,
1: abi.
0: Tabii dokunulmaz. Yani buradan diyorsun ki bak adam ne güzel oradaki İngiltere'de Müslüman camianın yapmış olduğu orada hani Muslim Society'nin yapmış olduğu bir şeyde gelip orada onu neydi? Kendi doğa dostu.
1: Evet.
0: Kendi enerjisi üretiyor. Çok güzel bir camide. Güzel bir etkinlik. İşte bu

0: Bu medeniyetlerin bu şekilde bir araya gelmesi, kralın cami ziyareti bunlar hep olmuş şeyler.
1: Evet.
0: Ve fakat şu manzara dünyada geçerli bir akçe değil. Geçerli bir şey de değil. Çünkü İngiltere dediğin ülke Netanyahu bombaları salladıktan sonra ilk olarak Sunak'tı galiba, değil mi o zaman? Sunak. Ne kadar İngilizse o Sunak'ta. O
1: Hint
0: Sunak,
1: asıllı
0: Hint asıllı Sunak
1: İngiliz.
0: da
1: Evet.
0: geldi. Donanmayı Doğu Akdeniz'e, İngiliz donanmasını getireyim ben dedi size.
1: Kraliyet
0: Hizmetinize.
1: donanması
0: Kraliyet
1: emrinizdedir dedi.
0: donanmasını. İşte o
1: Evet.
0: İngiltere bu İngiltere
1: Bravo.
0: olduğu için.
1: Bravo.
0: Biz diyoruz ki sen sağ
1: Bravo.
0: ol, hakikaten kral hareket yapmış yani.
1: Neyse geçtik. Kral da camiye gitti. Şimdi çok hızlı. Bak Hikmet abi 5 dakikan var.
0: Evet. Hemen daha hızlı.
1: Çok hızlı. Devam ediyorum. Terörist Türkiye turları bugün başlıyor. Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan
0: Numan
1: Kurtulmuş.
0: Kurtulmuş'taydı.
1: Liderleri ziyaret edecek bir yasa hazırlığı var
0: Evet.
1: efendim. Ortak imza gayreti var.
0: Önce
1: Bu
0: MHP'ye
1: ortak
0: gidiyor. Saat 12'de
1: aynen
0: yanlış
1: öyle
0: olmak ezbere
1: MHP'ye
0: biliyorum.
1: gidecek. Deme gidecek. Bir eksik var. Kılıçdaroğlu'nun mecliste makamı yok ya. Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek Sayın
0: Tabii,
1: Başkan.
0: tabii. CHP
1: Cumhuriyet
0: Genel
1: Halk
0: Başkanı.
1: Partisi'nin genel başkanıyla da bir görüşme var. Ki Kılıçdaroğlu'nun CHP bu konuda daha fazla aksiyon almalı ve lider olmalıydı eleştirilerini hatırlıyorsun. Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcında. Yani bu yeni yönetime, o dönemki Özgür Özel ve ekibine eleştiriler yöneltmişti Kılıçdaroğlu. Bakalım nasıl aksiyonlarla CHP'yi daha ön planda göreceğiz. Buna söyleyeceğim bir şey var mı?
0: Abi
1: Yakından takip
0: daha
1: ediyoruz.
0: aynen evet.
1: Temennimiz ortak imza. Bu ülkenin Türkiye yüzyılının geleceği için terörsüz Türkiye hayati önemde. Bunun farkındayız. Devlet farkında, görevliler farkında, devlet insanları farkında, vatandaşlar farkında. Bu
0: Evet.
1: işi bir şekilde
0: İnşallah.
1: hal yoluna koyacağız Allah'ın izniyle. Devam. Özel ayrılıyor.
0: Ha, hocam bununla gel. Bak vakit bırakmadım. Özele.
1: Özel
0: Canım benim
1: ayrılıyor.
0: özel. Ne kaç? Ya tamam. Abi özel bugün son konuşmasını yapacak diyorlar. Doğru mu?
1: Yeni parti için geri
0: Evet.
1: sayım
0: Yani
1: demiş
0: bugün
1: Cumhuriyet.
0: evet eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı mevcut Manisa Milletvekili Özgür Özel
1: Bravo.
0: bugün meclisteki son grup toplantısını
1: Genel
0: yap.
1: Başkanı kısmını düzelteyim. Butlan olduğu için yok hükmünde CHP Manisa Milletvekili demen yeterli.
0: Eski dedim ama demedin mi?
1: Olmaz.
0: Eski
1: Yok
0: de.
1: hükmünde. Eski de olsa yok hükmünde. Başa
0: Aha,
1: döndük ya
0: olayı sen
1: biz.
0: teknik olarak söylüyorsun.
1: Başa döndük. O
0: Ha,
1: yüzden
0: başa
1: öyle bir genel
0: döndük.
1: başkan. Yok yok olmadı.
0: Ha, tamam şimdi anladım. Tamam. Doğru tamam. Herifi adamı küçülttün ya ben böyle bakıyorum. Herifin teki tövbe estağfurullah. Adamın teki
1: Tamam.
0: şey işte bu şey mezarlıkta kalan kafayı çeker Özgür Özel değil mi?
1: Tamam.
0: Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa pavyon pazarlıkları dahil oturttuğu kişi
1: Tamam.
0: değil mi? O başkanlık koltuğuna oturttuğu pavyon pazarlığı da.
1: Tamam.
0: Bu yasayı mı? Teknik olarak oldu mu? Teknik oldu değil mi?
1: Olur.
0: Ha,
1: Teknik
0: oturttu.
1: olarak.
0: Tamam. Sonra iptal
1: Şaban
0: oldu.
1: Sevince selam olsun teknik olarak.
0: Teknik olarak böyle. Oturttu adam. Bugün meclisteki son grup toplantısını yapacakmış. Bilinç diyoruz ama birkaç saat bekleyin yani. Bak yarın
1: Bakalım ne
0: konuşuruz.
1: olacak.
0: Birkaç saat
1: Şimdi
0: sonra
1: partinin adı yeni
0: istifa edecek.
1: parti
0: Partinin adı yeni parti olacakmış. Doğru mu?
1: değil. Sözcü de diyor ki yeni parti olmayacak diyor. Şimdi ben hangisine inanayım? Ha?
0: Hocam niye
1: Hangisi?
0: bizi böyle kontrolde bırakıyorsun?
1: Sözcü diyor ki yol ya da yürüyüş isminden vazgeçildi. İstiklal
0: Islak.
1: ismi öne çıktı. İstiklal.
0: Olmaz. Bak ayıp ya.
1: Arapça.
0: Ayıp.
1: Ya
0: Yani
1: mezarlığa
0: şimdi
1: gömüt diyen zihniyetsiniz siz ya. Mezarlık dememek için
0: gömüt.
1: Cebeci Asri
0: Bir saniye.
1: gömütlüğünde
0: Bir
1: anıldı
0: saniye ya.
1: falan.
0: Hakikaten böyle mi diyor? Niye peki istiklal nereden çıktı şimdi?
1: Şurada efendim bakınız. Şurada. Yol ve
0: Ha.
1: yürüyüş isminden vazgeçildi. İstiklal adı öne çıktı.
0: Hocam tersten bulan bir sürü mesaj da geliyor. Evet. Bir şimdi mesajlar da geliyor. Ya millet hala şeyde çocuğu kazananlar kazanıyor. Hala gruplar coşuyor kaç puan diye.
1: Maşallah.
0: Tamam. Evet insanlar tabii
1: Evet.
0: konuşuyor. Bir şey hocam yani tamam hocam. Her neyse. Yani yeni parti, eski parti, bilmem ne parti. Fakat şöyle bir enteresan. Ya Sübhanallah geldiğimiz yere bakar mısın? Yani 2024 24 müydü yerel seçimler? 2024 yerel seçimler. Yani burada bir Orhan Veli Kanık havası var. Tamam bunu okumak lazım. 47 yıl sonra ilk defa biz bu kadar parti. Biz kazandık. Zaten kaçıncı kez dönüyoruz. Şu anda seçim istiyoruz. Çünkü ben seni orada %29'a oturtmam. Ben %35'i buldum. 36, 37 gidiyorum. Bakın bu rakamlar yaklaşık ama abartılı değil. 27'ye indin sen. Niye bir 20. Bugün seçim, derhal seçim. İşte alo seçim, işte alo seçim. Cır cır cır cır cır. Dedik yapmayın etmeyin bir dakika bir saniye yerel seçimleri tamam kazanmış olabilirsin ama insanlar bu ülkede bir oy verdiler ve Türkiye'de bir başkan seçtiler tekrar. Yani can istediği seçime gidilir mi? Olmaz ben hissediyorum. Kutumu iyi hissediyorum sen 25'sin.

0: Ben 30-45'e çıktım.
1: Tamam. Dedin.
0: Silk çadırı da olsa bir kıymeti vardı. O da yok. Şaklabanlığın ötesinde geçemedi adamlar ya. Ya dedim bir sabredin ya. Bak burada kavga çıkar. Yazmışım kavga çıkar kavga. Hı. Bak Kılıçdaroğlu'na siz kelek attınız. Arkasından bu tabii aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye'deki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk ve hırsızlık dosyası patlayınca. Bu hala bir cid, bu 30'lar 20'si hep küçüldü. Yarın seçim yapsan giremez. Bak Rabbim verdikçe verdi ya. Yani bak Rabbim bak bu ülkeyi elhamdülillah büyüklerimiz büyük iyilikle yapmışlar ki onların biz şeyini ekmeğini yiyoruz.
1: İki konu başlığında
0: Allah,
1: var.
0: Bu ülkeyi inşallah sevdi.
1: Tamam.
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Bu ne bekliyorsun sen şimdi yeni parti kuracak İstiklal ya ölüm.
1: Görelim.
0: Ne olacak? İstiklal. Türkiye normal şartlarda 25 civarı olan 30 diyelim hadi oyu olan parti buraya bölününce buradakiler kalacak. Bu 35'ten devam edecek.
1: Ha.
0: 100 vekili buraya geçecek. Bu da kalacak 3-5, 40-45-50. Yani bölünerek bu kadar kavga, bu kadar hırsızlık, bu kadar otel, bu kadar peştemal, bu kadar sevgili, bu kadar hırsızlık, bu kadar şeyler hepsi yalan. Ha. Yemedi, bütün millet yedi bunları CHP'liler. Tuvalet terliği bekliyor, oy vereceğiz öyle mi?
1: Tamam. Şimdi harikasın. Yani İki konu bak, başlığım daha var.
0: Şu çirkefliğin haline bak ya.
1: Bak Handan kulağıma dedi ki.
0: Yok böyle bir şey.
1: Son bir dakika dedi. Ondan 10 saniye sonra da süreniz bitti dedi. Şimdi öyle enteresan bir şey çelişki içinde bıraktı beni. O yüzden çok da fazla şansımı zorlama niyetinde değilim.
0: Buyur abi.
1: Yayını kesiverirler. Hafazan abi.
0: Tamam.
1: Şimdi ben desem ki gazete yapsam. Genci susturamazsın desem mesela. Genci susturamazsın desem. Bütün gençleri değil mi? Sübliminal mesaj vermiş olurum. Oysa ki program artık bitecek Hikmet Genç. Yani biraz sus demem. Ben hareketle söylüyorum. Niye bunu anlattım? Hürriyete şafak operasyonunu gördün mü? Başlığa bak başlığa. Başlığa bak başlığa. Dolabiliyor musun? Ya da Emin elinizde var mı? Hürriyete şafak operasyonu. Jimmy'den göstereyim. Şöyle. Dörtten göstereyim. Peki. Hürriyete şafak operasyonu. İzmit Belediye Başkanı efendim. Hanımefendi. Fatma Hürriyet. Doğru mu?
0: Evet. Fatma Kaplan Hürriyet.
1: Fatma Kaplan Hürriyet.
0: İzmit, evet.
1: Aa o subliminal mesajı vermiş Hürriyet'e şafak operasyonu.
0: Ya, yani.
1: 3 kilo altın var. İddia. Öyle bir iddia ki hiç öyle yenilir yutulur cinsten değil. Bugün hemen size söylüyorum. Sabah Yeni Şafak ve akşam gazetelerinde meseleye geniş yer verilmiş. 3 kilo ihale karşılığında 3 kilo altın verdim diyor. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltında. Bunu diyen kim? Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Turgut Koç. Turgut Koç diyor ki hanımefendiye hürriyete, özgürlüğe, hürriyete araç kiralama ihalesi karşılığı 3 kilo altın verdim diyor. Bunun Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir çekilmiş galiba OGS görüntüleri neyse görüntüleri
0: yani,
1: bak tamam, şurada detay, akşam gazetesinde de
0: he.
1: Bak var abicim ha, var tamam, var görüntü var görüntü
0: hocam,
1: delilden,
0: sen bunu
1: delilden
0: diyorsun
1: var.
0: Da yani ha. burada zavallı ne kadar garibim benim 2 kilo mu çalmış 5 kilo 10 kilo 3 kilo altı para değil hocam. Bak bir daha söyleyeyim adam tabii ki aldım ettim diye adam şu anda parti kurup da Türkiye'yi kurtaracak var ya ya istiklal ya ölüm. Ya adam 170 bin euroyu sen niye uşa yaptırıyorsun Ardahan daha iyi değil. Devletin parası buradan girer, buradan çıkar diyor adam. Ekran da bunu itiraf ediyor. Ya evet. Adamın ortağı, Ekrem İmamoğlu'nun çalıştığı ortağı 115 milyonu aldığı, daha cevabı yok. 15 milyonu aldığı 3 villayı 1,5 milyar diyorsun. Yüzde bilmem kaç bin katını para kazanıyor adam. Abi görünmeyen kameralar bantlanıyor. Ortakları diyor ki efendim biz beraber yaptık diyor. Buyurun diyor paralar burada diyor. Herkes itiraf ediyor abi. Adama çaldı mı soruyorsun. Ey diye başlıyor sana şiir okuyor. Şimdi bu küçük bir şey. Ama bu insan biraz zerre kadar bile hani aklını çalışırsa söyleyemedim. Ya bunu sürü manşete koymuşsun. Hürriyete de şafak gözaltı. Kelimeyle oynayacak ya. Hürriyete de şafak gözaltısı. Hocam şununla bak deminki tabirlere geldik. Diyor demin ne diyorduk demin. Ya bir kelime. Böyle antisemitik bir kelime, homofobik bir kelime, cumhurbaşkanı bunun gibi şey. Şafak operasyonu gözaltısı ne ya? Ya aptal lütfen Allah aşkına bir insan aklı oynamayın artık. Operasyon veyahut da gözaltı şafak da olur. Hatta öyle zamanlarda olur ki kendini kaçıp toplanmayacağın şekilde polis gelir alır. Bu normal bir şeydir bir. İkincisi Hürriyete de deyince ne oldu şimdi? Hemen bir anda sözcü okur. Oh bak görüyor musun? Ya. AKP Hürriyet'i de gözaltına aldı. Kim lan Hürriyet? Hürriyet bilmiyorum ama bak Hürriyet'i de gözaltına aldı.
1: Hürriyetimiz tehlike altında.
0: Altında. Şimdi artık hala bu devirde, bu çağda hani böyle 28 Şubat'ın da daha aptalında bir manşet nasıl atıyorsunuz?
1: Yayınımız ya? Tehlike altında manşet. Kapatmak zorundayım. Abi, biz seninle içeride konuşalım.
0: Bunca hadi, şey tamam, görülmüş, edilmiş hala da iyi koruma peşindesin ya. İmamoğlu'nu kurtarın bari. Ben göstersene.
1: Tamam. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdi hoşça kalın. Sürçülisan etmesek.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 21 Temmuz Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeler oldu. Öncelikle biliyoruz ki ABD ve İran arasında çatışmalar devam ediyor. Tansiyon artarak devam ediyor. Sular durulmadı. 10 gündür Amerika Birleşik Devletleri İran'a vuruyor. Bu saldırılar devam edecek mi konuşacağız. Çünkü bir yandan da diplomasi mesajı veriliyor. Özellikle Donald Trump bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilgili hedeflerini söylerken diğer taraftan İran'ın ABD ile görüşmek için plan yaptığını, böyle bir istekte, teklifte bulunduğunu ifade etti. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin buna çok da fazla yanaşmadığını söyledi. Detaylarıyla konuşacağız. Diğer taraftan Hürmüz'den gemi geçişleri durdu. Körfez ülkeleri yine kırmızı alarmda, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarının misillemeleri Körfez ülkeleri üzerinden oluyor. Ve tabii ki Husiler deniz ablukası ilan etti. Yine en önemli gündem konularından bir tanesi. Çünkü Husilerin deniz ablukası ilan etmesi yeni bir krizi beraberinde getiriyor. Bütün bunların hepsini detaylarıyla konuşacağız. Şimdi bakalım, ABD Başkanı Beyaz Saray'dan da önemli açıklamalarda bulundu. Dedi ki İran perde arkasında anlaşma yapmak istiyor. Anlamlı olmayacaksa biz bu anlaşmada yokuz dedi. Anlamlı olmayacaksa derken Amerika Birleşik Devletleri'nin arayışı sadece İran'ın nükleer silah sahibi olmaması mı, yoksa hem Husiler hem de Hürmüz'le ilgili planları mı, bunları konuşacağız detaylarıyla. İran nükleer silaha sahip olamaz dedi. Çok iyi gidiyoruz İran savaşında. Daha önce uğramadıkları bir yıkıma uğradılar. Belki Pete bir şeyler söyler dedi. Pete Hegseth'e söz verdi. Hizbullah ile görüşüyor musunuz sorusu çok önemliydi. Hizbullah'la görüşüyor musunuz sorusuna da biz herkesle görüşüyoruz, görüşmek isteyen diye daha yuvarlak bir cevap verdi. İran anlaşma yapmazsa ne olur diye sordular. İran'ın yeniden inşası, toparlanması 20-25 yıl alır dedi. Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı sonlandırdık. Eğer bunu yapmasaydık İsrail olmazdı dedi. İsrail olmaz vurgusunu iki kere tekrarladı Donald Trump. Orta Doğu'da ayrıca birçok ülke olmazdı dedi. Biz yaptığımız şeyi yaparak, yani nükleer tesislerini hedef alarak, nükleere sahip olmalarını engelleyerek ve anlaşmayı ortadan kaldırarak ve bu kadar şiddetli bir savaşı başlatarak tamamen dedi Orta Doğu'daki ülkeleri koruduk ve yine İsrail, eğer biz bunları yapmasaydık olmazdı dedi. Ayrıca bir mesajı vardı, onu detayıyla konuşacağız. Dedi ki yeni bir noktadan bahsediyoruz. Eğer dedi burada da nükleer silaha sahip olmak için gerekli çalışmalar yapılıyorsa o noktayı da vuracağız dedi. Nereden bahsetti, nereyi işaret etti, kazmadığını işaret etti. Hepsini detaylarıyla konuşacağız, tartışacağız efendim. Kiminle birlikteyiz bugün stüdyoda? Doktor Cihan Günyal, akademisyen bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Ece Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Önce Donald Trump'ın

0: dersiniz? Burada Amerika Birleşik Devletleri için anlamlı olacak olan anlaşmanın şartları neler olabilir?
1: Tabii aslında şunu belki söyleyerek başlamak gerekir ki Trump'ın bundan önceki açıklamalarında da Ece Hanım dikkat edilirse sürekli şu vurguyu yapıyordu. İranlılar bizle görüşmek istiyor, barış masasına dönmek istiyor veyahut da işte bu anlaşmayı tekrardan bir araya gelip işte hayata geçirme noktasında bize haber gönderdiler diye sürekli olarak yaptığı açıklamalardan birisi. Fakat ama her seferinde şunu biliyoruz ki İranlı yetkililer de tam bunun tersi açıklamalar yaptı. Zaten süreçteki en belirsiz noktalardan birisi bu karşılıklı yapılan açıklamaların birbirini genel itibariyle nasıl söyleyelim doğru konuşmadığı üzerine oluyor ve hatta siz de belirttiniz ama bir mutabakat zaptı vardı ki 60 günde bu kalıcı bir ateşkes veyahut da barış anlaşmasına evet. gidecekti. Fakat orada da şöyle problemler çıktı Ece Hanım soracak olursanız. Şimdi birincisi taraflar ne anlıyorlardı? Yani İran'ın kağıt üstünde baktığımızda açıkçası şunu belirtmek gerekiyor. Mutabakat zaptında İran'ın görece olarak bana sorarsanız savaşta Amerika'nın zaten koyduğu hedefleri tutturamaması. Örneğin rejim yıkılmadı. Nükleer konusunda geri adım aslında tam olarak attıramadığını görüyoruz. Hürmüz Boğazı kapandı ve bu stratejik hedeflerin hiçbirini tutturamamıştı. Şimdi mutabakat zaptında da baktığımızda açıkçası İran'ın belki de daha çok sanki en azından algısal olarak burada savaşı kazanmış taraf olarak göründüğünü belirtebiliriz. Ama oradaki anlaşmalar noktasında Amerika hep tersi açıklamalar yaptı. Ben hep şunu söylüyorum. Evet bir mutabakat zaptı imzalanmış ama her iki taraf bundan sanki çok farklı kağıtları imzalamış gibi. Nedir o? Örneğin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması. Ama Amerika tarafı evet bunlar serbest bırakılacak şu açıklamayı yaptılar. Biz bunu özel bir hesapta tutacağız ve İran'ın ihtiyacı olan Amerika'dan tarım gıda ürünlerini vereceğiz. Örneğin hiç mutabakat zaptında olmayan bir anda İran'ın füze kapasitesinin hem menzili olarak hem adet olarak sınırlandırılması çıktı. İran buna karşı çıktı. Örneğin nükleer tesislerin denetime açılması konuşuldu. Sonra dediler ki geçtiğimiz yıl Amerika'nın vurduğu Natanz, işte İsfahan, Fordo tesisleri de açılacak denetime. Şimdi İranlılar dedi ki hayır dedi biz bu üç tesisi açmayacağız. Yani burada karşılıklı olarak zaten tarafların baktığımızda tam olarak bence anlaşmayı kendileri tarafından yorumlandığını görüyoruz. Veyahut da Hürmüz Boğazı evet 60 gün ücret alınmayacak ama daha sonrasında İran diyor ki benim kontrolümde olacak. Şimdi buna da karşı çıktı ve açıkçası maddeler üzerinde değerlendirdiğimizde her iki taraf birbirinden çok farklı noktada pozisyon almışlardı ki zaten 7-8 Temmuz itibariyle de yani İstanbul'daki, özür dilerim Ankara'daki NATO zirvesinde de Trump bir anda aslında ateşkesin bittiği açıklamasını yapmış ve evet. işte arka arkaya da saldırılar gelmeye başlamıştı.
0: Peki anlamlı dediği o zaman nokta nükleere sahip olmaması mı?
1: Bu zaten hem İsrail'in hem de Amerika'nın açıkçası belki de uluslararası işler bağlamında değerlendirdiğimizde nükleer silah sahip olursa caydırıcı bir güç olacağı üzerinden hareket ediyor ama bana sorarsanız Ece Hanım zaten bu savaşta biz İran'ın yenilmediğini gördük. Bence İran en azından ne savaş ne barış politikası vardı ama artık baktığımızda bence daha çok bölgede etkin olan bir aktör konumuna geldi. Bence eğer bir korku varsa İran'ın da bu korku eşiğini kırdığını söyleyebiliriz. Çünkü Amerika'nın her saldırısına bölgedeki tüm Amerikan üslerine saldırılar düzenleyerek de karşılık verdi. Hala devam ediyor. Zaten burada da ben çok çelişkili açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Örneğin deniz kuvvetlerini tamamen yok ettik dedi Trump. Askeri güç kapasitesini %90 hemen hemen sonlandırdık dedi. Fakat bunu göremiyoruz. Sağda şunu görüyoruz ki İran her ne olursa olsun Amerika'nın saldırılarına karşı hem direnen ama bunun sonrasında da karşılık verebilen bir pozisyonda bulunuyor ki burada da bence biraz Trump'ın yaptığı açıklamaları da çelişkili olduğunu belirtebiliriz.
0: Onun açıklamaları, Donald Trump'ın açıklamaları zaten hani birbiriyle evet. de çok saatler tutarlı içerisinde değil. De tutmayabiliyor. Peki İsrail Lübnan'dan çekilecek mi sorusu soruldu. Süreç devam ediyor dedi.
1: Evet şimdi Lübnan aslında şunu da görmek gerekiyor. Hem Lübnan aslında burada bir de bana sorarsanız Irak'a da koymak lazım. Şimdi burayı direniş ekseni olarak adlandırıyor İran ve bu mutabakat zaptında da zaten tüm cephelerde savaşın sonlanması üzerine biz bu anlaşmayı yaptık dedi ki zaten kırmızı noktayı Lübnan oluşturmuştu. Şimdi Amerika'nın yaklaşımı bana sorarsanız şöyle Ece Hanım. Lübnan dosyasını ayıralım ne yapalım? Biz Lübnan hükümetiyle anlaşalım. Bir şekilde burada Hizbullah silahsızlandıralım. Nedir zaten İran'ın en önemli belki vekil gücü ama bununla beraber de Lübnan siyasetinde de çok etkin bir aktör olduğunu belirtmek lazım. Benzer politikaları sorarsanız

0: Irak'ta da hayata geçirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Nedir o? İşte Ezzeydi, Ali Ezzeydi yeni başbakanı İran ve burada da Haçlı Şabi'nin tamamen tasfiye edilmesi üzerine. Bu da baktığımızda İran'ın en önemli direniş eksenindeki nasıl söyleyelim vekil güçlerinden birisi. Şimdi üçüncü bir aslında belki cepheyi görmüş olacağız veyahut da sahneyi. Hı hı. O da Husiler ve Yemen. Burada evet. da Suudi Arabistan'la yaşanan bir gerilim hı hı. var. Şimdi ben İran'ın da biraz burada şöyle bir okuma yaptığını düşünüyorum. Bu dosyaların ayrılarak açıkçası İran'ın vekil güçlerini veyahut da işte o etki sahası olan direniş eksenine karşı da aslında Amerika'nın ister yerel aktörlerle isterse baktığımızda örneğin hükümetlerle, devlet yöneticileriyle, karar alıcılarla bir şekilde aslında burada bir tasfiye sürecine gidip İran'ın etki sahasını kırmayı düşündüğünü en azından akıllara bunu getirtiyor. Bence İran'ın yaklaşımlarından birinin de buna karşı olduğunu düşünüyorum. Ki kırmızı çizgiydi Lübnan. Neredeyse ateşkes sürecinin de belki bir ara neredeyse sonlanmasına neden olacaktı.
1: Şimdi tabii Donald Trump Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı ile birlikteydi. Görüşme yaparken de Lübnan'ın istikrarının Amerika Birleşik Devletleri için önemli olduğunu söyledi ve Washington'ın Beyrut hükümetini destekleyeceğini söyledi. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ve Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü devralmasının barış için kritik olduğunu vurguladı. Tabii bununla birlikte çeşitli yorumlar da geldi. Özellikle Hizbullah önemliydi hocam, sizin de söylediğiniz gibi. Hem İsrail hem Lübnan'ın güvenliği için silahsızlanmanın önemli olduğunun ve diplomatik çabanın da aslında bu noktada bu hedef doğrultusunda devam edeceğini söyledi. Tabii şimdi tartışmalardan bir tanesi de şu oldu. Lübnan'da yeni bir güvenlik mimarisinin inşası ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Şimdi neden tartışma bu oldu? Çünkü Donald Trump'ın en çok yinelediği şey İsrail'in İran durdurulmasaydı ya da bu saldırılar yapılmasaydı, Ford'a vurulmasaydı, sonrasında da zaten farklı noktaları da ifade etti. Ama bunlar olmasaydı İsrail yok olurdu, Orta Doğu'daki diğer ülkeler de yok olurdu dedi. Körfez ülkelerine de aslında bir gönderme yaptı, onlar da tehdit altında olduğu için. Dolayısıyla bu mesajında yani Lübnan'daki yeni güvenlik mimarisi ABD ile birlikte Beyrut hükümetiyle birlikte kolay şekillenir mi? Yani bu hedef hemen hayata geçer mi?
0: Aslında burada şöyle değerlendirmek lazım. Lübnan'ın ordu kapasitesine bakmak hı hı. gerekiyor. Şimdi Lübnan'ın ordusu açıkçası Ece Hanım zaten İsrail'e tehdit oluşturulmayacak üzerine kurulmuş bir ordu. Yani daha çok nasıl söyleyelim biraz belki polis gücüne benzetebiliriz veyahut da jandarma gücüne. Neden? Hı hı. Hava, kara ve deniz kuvvetlerinin çok ağır silahları, örneğin hava savunma sistemlerinden savaş uçaklarına, savaş gemilerine kadar herhangi bir şekilde ağır bir askeri aracı yok. Ve şöyle bir durum var, ellerindeki hafif piyade tüfekleriyle beraber belli noktadaki devriye atması için verilen zırhlı araçlar, bunların hepsi hem Avrupalılardan hem de Amerika'dan tedarik edilmiş durumda. Yani bir şekilde şunu söyleyebiliriz, biraz Batılıların kontrolünde olan bir Lübnan ordusu var.
1: Evet.
0: Şimdi burada durum böyleyken, ve şimdi özellikle Lübnan'ın Hizbullah'a karşı bir askeri harekat yapması, ki Hizbullah'ın çok kuvvetli olduğunu biliyoruz, çok mümkün olmadığını görüyoruz. Hatta içeride de tartışmaların askeriyede belli bir noktada subay sınıfında da bunun tartışıldığı ve bunun çok zor olduğu yönünde buna da karşı çıkan subayların olduğu ifade edilmişti. Hatta iddialar arasında Trump'ın da şu andaki Lübnan'daki Genelkurmay Başkanı'nın bu olumsuz yaklaşımından kaynaklı da görevden alınmasını istediği yönünde de iddialar vardı. Yani ben bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama anladığımız kadarıyla özellikle İsrail Lübnan sınırında, yani Güney Lübnan'da bir tampon bölge, tarafsız nasıl söyleyeyim, aslında İsrail'in çekildiği Lübnan ordusunun yerleştiği ve Hizbullah'ın bu bölgeden çıkartıldığı bir senaryo üzerine konuşuluyor ama çok hayata geçirilebilir mi? Hizbullah çok kolay silah bırakır mı? Bence tartışma noktası bu. Ki İsrail'e dayanmış bir Hizbullah var. Tüm saldırılarına rağmen Lübnan ordusu başa çıkar mı? Çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani burada şöyle, Hizbullah'ın da bir aktör olarak anlaşmaya dahil edilmediği sürece ve buradaki dosyada tamamen Hizbullah'ın tasfiyesi üzerine kurulacaksa bu sürecin yine çok ben sağlıklı ilerleyeceğini düşünmüyorum.
1: Evet, bir de tabii önemli diğer konulardan bir tanesi.

0: tanesi de Kızıldeniz'de suların ısınmasıydı. Onu da soracağım hocam size. Çünkü özellikle İran'dan gelen açıklamalar, bu çatışmalar ve saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı ile ilgiliydi. Diğer taraftan da Husiler de Babül Mendeb'de Suudi Arabistan'a, evet, yönelik bir abluka uygulayacağını duyurduktan sonra, aslında bu hayata geçtikten sonra, şimdi kriz çok daha büyüdü. Çünkü Babül Mendeb özellikle bulunduğu stratejik nokta açısından çok çok önemli. Dolayısıyla Süveyş Kanalı'nın giriş kapısı, küresel ticareti doğrudan etkiler. Yani Hürmüz de küresel ticareti etkiliyor, enerji fiyatlarını etkiliyor ama Babül Mendeb bu konuda çok daha büyük bir etkiye neden olur. Dolayısıyla en çok tartışılan konu bu. Eğer bu şekilde geçiş yolları kapatılırsa bundan sonraki süreçte çatışmaların da daha da artacağından endişe duyuluyor. Onu sormak isterim size.
1: Tabii aslında Hürmüz Boğazı nasıl ki dünya küresel enerji piyasalarının kalbi ise, şimdi baktığımızda diğer taraftan özellikle konteyner taşımacılığı başta olmak üzere dünyanın ticaretin bir diğer kalbi. Biz Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı olduğunu belirtmemiz lazım. Ece Hanım, yanlış hatırlamıyorsam 2021 veyahut da 2022'de bir konteyner gemisi Süveyş Kanalı'nda, o daha doğrusu geçememiş, kanalın kapanmasına neden olmuştu ve bir hafta sürmüştü. Daha doğrusu o konteyner gemisinin çıkartılması ve yanlış hatırlamıyorsam bir haftalık maliyeti de dünya ekonomisine 10 milyar dolar olmuştu. Doğru. Bu derece önemli bir aslında hattan bahsediyoruz ki, şimdi Suudi Arabistan'ın özellikle Yanbu Limanı üzerinden, Kızıldeniz üzerinden de aslında petrol ihraç ettiğini biliyoruz. Evet. Özellikle Hürmüz'de yaşanan riskler. Bu biraz da aslında bugünün meselesi değil. 80-88 İran-Irak Savaşı itibariyle o dönemde Hürmüz'de yaşanan krizler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki limanları üzerinden de aslında enerjisini sevk ettiğini biliyoruz.
0: Sıvılaştırılmış doğalgaz açısından da oldukça önemli.
1: Evet hocam. Ve şimdi şöyle bir durum var ve özellikle bu limanlar üzerinden, Kızıldeniz'den, Babül Mendeb Boğazı'ndan çıkan Suudi Arabistan enerjisinin, şunu belirtmek gerekiyor, Asya piyasasına gittiğini belirtelim. İşte Çin, Japonya, evet, Güney Kore en önemli alıcıları. Şimdi burasının da kapanması demek, Hürmüz'ün de kapanması demek, gerçekten de şu an itibariyle zaten belki çok fazla etkilerini yaşamıyormuşuz gibi görünüyor ama önümüzdeki süreçlerde çok ciddi yaşanacak o, işte önce aslında baktığımızda pandemi süreci, Ukrayna-Rusya savaşı ve ki orada da enerji, işte Rus enerjisinin ambargoya uğraması ve bugün itibariyle de Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı, yani Babül Mendeb'in kapanması, uluslararası ticaret bağlamında küresel ticarete zarar vereceği kadar enerjiye de çok ciddi.
0: Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin tamamını etkileyen aslında bir süreç. Hem Hürmüz hem de tabii ki Babül Mendeb. Şimdi peki şunu söyleyebilir miyiz hocam? Bu belki nükleer silaha sahip olmasının tamamen engellenmesi için değil ama İran'a yapılan saldırılar açısından Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılması, çünkü Husilerle İran arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Bu noktada asimetrik bir cevap mı Amerika Birleşik Devletleri'ne?
1: Ya evet, aslında Hürmüz kartının ne kadar çok aslında stratejik önemde olduğunu anlayan bir İran var. Şimdi Yemen üzerinden Babül Mendeb'i de kapattığınızda, açıkçası bu sadece Amerika'yı değil bir anlamda hem tüm dünyayı ama bölge ülkelerini de, özellikle Körfez ülkelerini de çok etkileyeceği aşikar ve bunu, evet, da oldukça iyi derecede bence fark ettiklerini düşünüyorum. Zaten İran'ın veyahut da günümüzde Ukrayna-Rusya savaşı da bu şekilde gidiyor. Biz asimetrik savaş tekniklerinin çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Bugün Yemen'de de, yani Husilerin en azından baktığımızda yönetimde, evet, Husileri görüyoruz ama tabii bu Aden merkezi, bir de Sana merkezi, bir de Aden'de Suudi Arabistan'ın desteklediği 2014 sonrası aslında buraya, Aden'e yerleşmiş olan Suudi destekli hükümet var. Ama elbette ki hem yönetim kapasitesini hem de baktığımızda o coğrafya içerisinde çok da dirençli bir topluma sahip olan Husilerin de ciddi bir şekilde tepki verdiğini veyahut da direndiğini söylememiz gerekiyor. Şimdi bunun tarihsel biraz yakın bir örneği de var ki 2015'te Suudi Arabistan, aslında mesele biraz da oraya gidiyor. İşte Aden'de Husiler, Ensarullah Hareketi iktidara alınca işte buraya karşı bir koalisyon kurmuş, Husilerle savaşmış fakat çok ciddi kayıplara uğramıştı Suudi Arabistan ki yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılında da aslında Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle bir ateşkesi hayata geçirmişlerdi. Şimdi 4 sene sonra tekrardan çatışma riski artıyor. Burada da Yemen'in aslında hava

0: sahasını ve deniz limanlarına karşı Suudi Arabistan'ın hala ablukası mevcut. İlk aslında bu gerginlik geçtiğimiz günlerde şöyle başlamıştı. İran'daki savaş sırasında orada kalan vatandaşlarını Husiler uçakla hava yoluyla getirince aslında ilk orada engellenme olmuştu. Fakat daha sonrasında da baktığımızda dini liderin cenazesine giden Husi yetkililer kendi ülkelerine Yemen'e döndüğünde havada Suudi Arabistan jetlerinin havaalanına Yemen'deki havaalanına indirmemeye çalıştığını hatta havaalanını vurdu. Bunun üzerine de şimdi bu kararı aldığını söylememiz gerekiyor. Zaten Suudi Arabistan'la Husiler arasında ciddi bir gerilim mevcutken evet. Şimdi bunun tüm belki de uluslararası piyasaları etkileyecek stratejik bir kart olarak İran'ın ve Husilerin devreye sokması belki de İran bağlamında da kendisine yine bir ciddi koz olarak nasıl söyleyelim bir avantaj sağlayacaktır diyebiliriz Ece Hanım.
1: Tabii bir de Cibuti'nin önemi var tabii askeri üsler bakımından evet. Ve Babülmendeb dahil olmak üzere bir gözetleme merkezi Kesin. Haline gelmesi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, İngiltere. Avrupa Birliği'nin de İngiltere, Avrupa Birliği'nin de özellikle buradaki etkisi ve varlığı giderek artmaya başlıyor. Yani herhangi bir kritik açıklama yok konuyla alakalı ama bölgenin stratejik önemi gittikçe artıyor.
0: Evet haklısınız ve hemen şu iki yapalım. Avrupa Birliği demişken Avrupa Birliği'nin 7 Ekim sonrası Husilerin Yemen'in Filistin'e destek vermesi, Gazze'ye orada hatırlarsanız füze ve saldırıları düzenliyordu ki bu sefer Süveyş kanalında Babülmendeb'te daha doğrusu Kızıldeniz'de bir Aspides deniz misyonunu başlatmıştı. Hı-hı. Koruma misyonunu. Evet. Şimdi bunu genişletmeye karar vermişler. Diğer taraftan Amerika'nın da başını çekti. Deniz Refah Muhafızı koalisyonu vardı. Şimdi sular orada da ısınıyor. Tabii bir de ben de size ek yapayım. Bir de Somaliland'lar ayrılıkçı Somali'de. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de burada askeri üs edinmeye çalıştığını söyleyebiliriz ki çok ciddi bir stratejik
1: Önümüzdeki
0: çatışma
1: çıkabilir. Önümüzdeki günlerde konuşacağımız evet. aslında bölgeler evet. bu bölgeler. Zaten Somaliland'i çok hani savaş evet. başlamadan önce de konuşmaya başlamıştık. Tam o sırada daha da çok konuştuk ama yine konuşacağımız en önemli bölgelerden biri. Şimdi Babülmendeb'le ilgili ne olacağını göreceğiz. Çünkü Asya'dan Avrupa'ya giden gemiler Hint Okyanusu, Babülmendeb, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı hattını kullanıyorlar. Eğer Babülmendeb kapanırsa Süveyş güzergahı da filan kullanılmaz hale gelebilir. Aynı zamanda konteyner gemileri yine buradan geçiyor. Hocamın da söylediği gibi özellikle Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na yönelmek zorunda kalırlar bu bölge kapanırsa. Bu da hem süreyi hem yakıt tüketimini hem de sigorta maliyetini arttırır. Arttırıyor. Bu da çok tercih edilen bir şey değil. Enerji güvenliği açısından kritik. Yemen Savaşı nedeniyle askeri bir darboğaz. Bütün bunların hepsi ve İran'ın dolaylı bir baskı aracı. Bütün bunların hepsi aslında Babülmendeb'i neden savaşın başından beri Hürmüz'le birlikte konuştuğumuzu ve nasıl büyük bir tehdit olduğunu sadece savaş için değil küresel ticaret ve ekonomi için de ne kadar büyük bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne göreceğiz. Şimdi yönetmenimden led rica edeceğim. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırdığı noktalarla ilgili ledimiz vardı. Onu rica edeyim. Şimdi hocam baktığımız zaman 8-20 Temmuz ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri vurulan kritik noktalar. Bu kritik noktalar özellikle kırmızı ile işaretlenmiş olanlar ABD'nin saldırıları, mor ile işaretlenmiş olanlar İran'ın ve tabii yeşil de İran'ın hedef aldığı gemiler. Genel anlamda değerlendirirseniz bu haritayı nasıl okuruz?
0: Haritada aslında belki ilk dikkat edeceğimiz yer kırmızı noktaları. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının yoğunluğunun yine biz Basra Körfezi civarında aslında Hürmüz Boğazı civarında olduğunu görüyoruz. Örneğin Sirik Adası veyahut da orada Keşim Adası gibi Bender Abbas evet. gibi bölgeler aslında aynı zamanda İran İslam Devrimi'nin bu bölgede kullandığı aslında Boğaz'ı takip ettiği, izlediği, burada radar sistemlerinin olduğu, kontrolünü sağladığı çok stratejik üslerinin olduğu ve bu sayede de aslında Hürmüz Boğazı üzerinde de etkisini kurduğu, üslerin olduğu yer ve Amerika'nın daha çok bu bölgelere saldırıyı düzenlediğini söyleyebiliriz. Tabii Keşim Adası gibi burada bir de yine kırmızı noktalarda işte baktığımızda Ebu Musa gibi küçük Tamp, Büyük Tamp gibi adalar evet, var ki evet. bunlar da çok ilginç Birleşik Arap Emirlikleri ile çok itilaflı olan
1: adalar.
0: Onları
1: da çok konuşmuştuk değil mi evet. hocam? Saldırılar ilk başladığında hangi adaları hedef alacak? Onların stratejik şeyleri nelerdir? Önemi nelerdir? Evet. Acaba buraya gerçekten saldırı düzenlenir mi? Düzenlenirse açık hedef haline gelirler gibi çokça konuştuğumuz konular.

0: vardı.
1: Çok haklısınız.
0: Ve gördük ki yine aslında biz bu yılın aslında içinden geçtiğimiz bu dönemin daha çok ticaret yolları ve bağlantı yolları üzerinden şekilleneceği bir dönemin içinde olduğumuzu söylüyorduk. Koridorlar üzerinden konuşuyorduk. Deniz de bu sefer boğazlara döndü.
1: Çok haklısınız ki aslında uluslararası sistemin geçmişten günümüze bunu aldığımızda modern olmayan dönem de sayılabilir Roma gibi. Ama Osmanlı döneminden alalım biz bunu, Portekiz, İspanyollar, yani Amerika, İngilizler geldiğimizde uluslararası sistemin bütün başat aktörlerinin aslında denizde veyahut da ticaret yollarında hakim olduğunu görürüz. Bu bağlamda da bunun savaşı olmaya başladı. Şimdi Çin'in biliyorsunuz deniz rotalarına karşı alternatif güzergah çalışmaları, yani kara üzerinden giden.
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili zaten Amerika ile aynı zamanda bir rekabet var. Ama Orta Doğu hem enerji kaynaklarının hem de ticaret yollarının düşündüğümüzde Ece Hanım, burası uluslararası ticaretin ve geçişin en önemli
0: en
1: noktası.
0: Önemli yolu.
1: Burayı kontrol edebiliyorsanız aslında bir anlamda enerjiyi, bir anlamda da baktığımızda dünyayı da belki kontrol etmiş oluyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin
0: aslında durup en başa dönüyoruz değil mi hocam? Tarih ve çıkarlar doğrultusunda.
1: Aktörlerin bazen davranışları zaman da geçse değişmiyor. Onu belirtmemiz gerekir ki şimdi alternatif koridor arayışları var.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz özellikle Kerkük'ten Banyas'a, yani Suriye'ye gidecek yeni bir petrol hattının, daha doğrusu var olan petrol hattının devreye girmesi, bugün Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı veyahut da Türkiye'den yine başlayıp Suudi Arabistan'a gidecek Hicaz Demir Yolları veyahut da Kalkınma Yolu projesini düşündüğümüzde, işte Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye. Şimdi bunların her biri artık günümüzde yaşanan, anladığımız o ki bu risklerle beraber, yani enerjinin herhangi bir çatışma veyahut da savaş durumunda, işte bugünkü örneğinde olduğu gibi kapanmasında artık biz nasıl alternatifler üretebiliriz? Şimdi bunların da hayata bence geçtiğini görüyoruz. İşte Groenland tartışmalarında Arktik tartışmaları var. Buradaki ticaret yollarında Amerika'nın Çin ve Rusya'ya karşı adım attığını görüyoruz. Panama kanalı gündeme geldi. Tartışma oldu. Bunların aslında temelinde şunu söylemek lazım Ece Hanım. O da hala dünyadaki en önemli kritik geçiş güzergahlarına kim hakimse, deniz yollarına kim hakimse hala liderliği o devam ettiriyor.
0: Tabii o bölgelerde katılıyorum hocam sonuna kadar. O bölgelerde toprak mineralleri, elementler, nadir elementler ve kritik toprak minerallerinin olması da ayrıca bir hedef haline getiriyor bunlarla birlikte. Şimdi hocam size Kazma Dağı'nı sormak istiyorum. Yönetmenimden de rica edeyim LED'imizi. Çünkü Ford'a tesisleri vuruldu. Sonrasında hemen yeni bir parantez açıldı. Kazma Dağı işaret edildi. O dönemden itibaren, Ford'un vurulduğundan itibaren aslında hedefte olan bir noktaydı. Şimdi baktığımız zaman Ford'dan farkı ne? Hemen böyle kısaca bir özetleyeyim size. Ford'a kum yakınında, Natanz yakınında Kazma Dağı. 2009'da Ford'a tesisleri ortaya çıkmıştı. Kazma Dağı çok uzun süre gizli kaldı. Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından Ford'a o zaman zaman denetlendi ama Kazma Dağı'nın hiç denetlenmediğinin altını çizelim. Yaklaşık 80-90 metre kaya altında bulunuyor Ford'a. Kazma ise yaklaşık 90-140 metre kaya altında olduğu tahmin ediliyor. Onu söyleyelim. Ford'o ABD tarafından hedef alındı. Kazma Dağı henüz hedef alınmadı ama bugün Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada dedi ki yeni bir yer daha var olduğu düşünülüyor. Varsa orayı da bulacağız. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi 3 biz tesisi bilirken en azından daha veyahut da zor coğrafi koşullar içerisinde İran'ın aslında burada üretim yaptığı nükleer üzerine. Şimdi dördüncüsü ortaya çıkmış oldu. Tabii burada aslında şöyle söyleniyor. 2007 yılı itibariyle aslında bir faaliyetlenme çalışmalarının olduğu. Bu Natanz'dı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2020 ve 2021'de burada sabotaj faaliyetlerinin İsrail'in yapması sonrası aslında daha fazla artık İran'ın önem verdiği bir nokta olarak ifade ediliyor. Siz de belirttiğiniz granit bir aslında yapıya sahip ve bu da açıkçası tahkimat derici dediğimiz ki Amerika'nın işte o meşhur Trump'ın da sürekli övündüğü B-2 bombardıman uçaklarıyla attığı tahkimat derici bombalara karşı da oldukça dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili aslında geçtiğimiz Şubat ayında çok ilginç İngiliz medyasında bir haber çıkıyor. O da Amerikalı bir enstitü diyelim, Uluslararası Güvenlik Enstitüsü uzay satelit fotoğraflarını inceliyor. Ve aslında Kazma Dağı'nın etrafında da daha doğrusu girişlerine ciddi derecede stratejide kum yığınağın yapıldığı, bunun da hava saldırılarında yumuşatmaya sebebiyet vereceği, bundan dolayı da bu tür faaliyetlerde olduğu, ama benzer faaliyetlerinde yine vurulan O3 diğer tesis üzerinde devam ettiği
0: yine
1: yönünde.
0: Uydu görüntülerinden de, yine orada giriş çıkışlarla ilgili de, oradaki hareketlenmeyle ilgili de yine aynı bahsettiğiniz dönemde bilgiler paylaşılmıştı. Şimdi içeride ne olduğu düşünüyor, yani kazmadığı neden hedef? Çünkü santrifüj üretim tesisi olarak düşünülüyor. 2020'de zarar gören Natanz'da, zarar gören bölge olarak Natanz'a yakın zaten, santrifüj montaj tesisinin yerini alacak güvenli bir üretim merkezi olarak görülüyor. Yeni zenginleştirme tesisi olarak görülüyor. İsrail'in temel hedefinde, yani ana hedefinde kazmadığı var. Ve %60 zenginleştirilmiş uranyum deposu olarak burada korunabileceği ifade ediliyor. Tabii Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın da buraya bir erişiminin olmaması, nasıl bir faaliyet yürütülüyor, bunun bilinmemesi, İran'ın ayrıntılı bir bilgi paylaşmaması, bütün bunların hepsi de aslında tamamen daha ciddi bir hedef haline getiriyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Özellikle Natanz zarar görse bile, Fordo zarar görse bile, ki zarar da gördü, ama burada nükleer silah üretimiyle ilgili geleceğin nükleer merkezi olarak görülüyor. Belki bahsedildiği kadar ilerlemiş bir durum yok kazmanın içinde, belki var, bilmiyoruz, ama olmasını engellemek için de burayı bir kazmadığı hedef alınarak vurulur mu? İsrail bunu başarır mı?
1: Aslında biraz gündeme gelmesinde de anladığımız kadarıyla bu geçtiğimiz yıl 12 gün savaşı, yani Haziran ayında, 13 Haziran'da başlayıp en son 25 Haziran'da Amerika'nın işte o bombardıman uçaklarıyla vurduğu saldırılar sonrası şu açıklamalar olmuştu. Hatta Trump açıklamıştı, tamamen artık biz bu nükleer tesisleri sonlandırdık ve nükleer silaha sahip olamayacak diye açıklama yapmıştı. Fakat daha sonrasında Amerikan istihbaratının çok fazla zarar görmemiş olabileceği açıklamaları içeride de ciddi tartışmaları getirmişti. Sonrasında da Ece Hanım, İsrail'in de bu tesislerin vurulmasından kaynaklı olarak İran'ın aslında burada, işte siz de bahsettiniz, binlerce santrifüjü, yani uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin Kazma Dağı'na götürüldüğü yolunda raporlar verdiği noktasında. Şimdi tam net olarak siz de aslında bahsettiniz. Bir tam olarak faaliyetli mi, değil mi, var
0: Uydudan
1: mı içinde çok
0: görüntüler var. Hani oraya bir kamyon trafiğinin olduğu ile ilgili, taşınma trafiğinin olduğu ile ilgili uydudan görüntüler var, ama içinde ne olduğu ile ilgili
1: tam bir bilgi şey yok. Evet, sadece iddialar, olasılıklar üzerinde. İşte çok fazla tünel ağının olduğu, siz de belirttiğiniz 90'lı 140 metre dağın altında inşa edildiği ve yapısından kaynaklı olarak da derinde de inşa edildiği için bu tahkimat delici bombalar kullanılsa bile zarar vermeyeceği yönünde. Tabii eğer bunlar zarar vermeyecekse, peki buraya o zaman Trump nasıl bir operasyon seçeneğini
0: değerlendiriyor? Fordo'da kullanılan bombardıman sistemi burada kullansa, uçaklar ilk kez Fordo'da denenmişti biliyorsunuz, burada kullanılsa aynı etkiyi yaratır mı, yaratmaz mı aslında sorusu ve burada nasıl bir etki sağlanacak, ama İsrail'in de çok ciddi bir baskısı.
1: Evet, İsrail'in baskısı var. Eğer ki olasılıklar içerisinde ki bizim de gördüğümüz bu iddialar arasında, eğer ki zarar vermeyecekse, o zaman şöyle bir durum var. Trump bir başka askeri seçeneğimi devreye sokacak. Onun da çok riskli olduğunu Ece Hanım zaten sürekli konuşuyoruz. Hark Adası'nı konuştuk, Kürmüs'e asker çıkartma konuşuldu. Hatta bu 3 vurulan nükleer tesisi yine Amerika'nın operasyon, askeri operasyon yapacağı söyleniyordu, kara harekatı. Fakat şimdi buraya bu tür bir seçeneği devreye alır mı, daha bunu değerlendirir mi? Bence bu da çok aşırı riskler barındıran bir durum olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki, göreceğiz. Şimdi son bir haber var. Donald Trump çünkü içeride aslında farklı konularla da uğraşıyor. Çok da az vaktim kaldı. Yönetmenimden hemen rica edeyim. New York Times'taki bir makale. Makalede özellikle Amerikan askerlerinin ABD-İran savaşında kayıplar yaşandığını ve Pentagon İran saldırısında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor makalesi vardı. Hocam son 1,5 dakikam. Bu konuyla alakalı olarak özellikle New York Times'ta çok ciddi anlamda konuyla ilgili eleştiri getirilmiş. Donald Trump da dedi ki bugün her ABD askeri için İran'a çok ciddi cevap vereceğiz. Buyurun.
1: Trump çok ciddi cevaplar vereceğiz diyor. Hatta işte saldırı dalgalarını her gün başlatıyor ama canım karşılık da veren bir İran olduğunu söylememiz gerekiyor ki 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Ürdün ve Irak'taki saldırılara bak.

0: baktığımızda işte yine bu Amerika'nın yaptığı saldırılar sonrası gelmişti. Bizi şunu gösteriyor. Biz aslında bu 40 günlük savaş sürecinde hep şunu konuştuk. Amerika'nın tam olarak bir askeri strateji tam olarak çizemedi. Hatta şunu da gördük biz. Bölgedeki yani Körfez ülkelerindeki üstlerinden askerlerini çekip onları otel odasına yerleştirip oradan da savaşı yönetmeye çalışan bir stratejiyle karşı karşıya aslında Amerika'nın böyle bir stratejiyi devreye soktuğunu gördük ki şimdi bu tür durumda da açıkçası çok başarı sağlamanız çok zor. ABCD planlarınız yok ama belki de şunu da belirtmek gerekiyor. Süreç şunu gösterdi. Aslında çok uzatmadan iki şey bence gösterdi. Birincisi günümüzde bu drone SİHA ve balistik füzelere karşı hala hava savunma sistemlerinin çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz. İkincisi Amerika bu savaşta beraber o tüm dünyadaki belki de caydırıcı askeri güç özelliğinin de çok ciddi derecede aşınmasına neden oldu ki bu stratejisizlik bana sorarsanız ve belki de işte o hava savunma sistemlerinin yetersizliği de asker kayıplarının fazla olmasına ve bunların da Amerikan basınından saklanmasına neden oluyor ki Vietnam Savaşı örneğini verebiliriz. Bilgiler geldikçe en son Amerikan halkının açıkçası Vietnam Savaşı'na karşı protestolarında belki Trump'ın da yaşama olasılığı olabilir.
1: Şimdi tabii Pentagon'dan da çok kısa söyleyeyim ben bir cevap geldi. Pentagon'da dedi ki aslında dedi biz böyle bir gizlemiyoruz sayıları. 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık dedi 100 kayıp vakasının büyük çoğunluğu hafif beyin sarsıntısıydı. %96'sı da görevine devam etti dedi. Pentagon'da iddiaları bu şekilde cevap verdi diyoruz ve merceğin sonuna geldik. Doktor Cihan Günyer bizimle birlikteydi. Akademisyen hocam çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim bizi izlediğiniz için tabii ki önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızdayız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam nadiren yaptığımız bir şeyi yapacağız. Sahadan bir profesyonelle, uluslararası bildiğimiz çok büyük firmaların teknoloji yönetim danışmanlığını yapmış bir isimle, Türkiye'de değil, yer küremizde teknoloji alanında insanlık tarihinin kırılma noktalarını yaşadığımız bir devirde neye maruz kaldığımızı ve neyle muhatap olacağımızı yakın zamanda konuşacağız. Çok değerli konuğumuz, söylediğim gibi teknoloji yönetim danışmanı Emre Bilgi ile CERN'e girmiş, orada da araştırmalar yapmış bir isim. Piyasada da, teknoloji piyasasında da galiba efsane diye bilindiğinizi söylediler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey. Aslında biz hep akademiden konuk alıyoruz. Çok nadir akademi dışından konuk alıyoruz. Bazen onların hayatları üzerinden bir hikaye anlatıyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyada da öyle. Saha akademiyi geçmiş durumda.
1: Çok doğru.
0: Bu teknolojik devrimler konusunda. Doğru mu?
1: Çok doğru. Çok doğru. Bir de tabii şöyle bir şey var. Belli dönemler arası özellikle bilişim sektöründe, bilgisayar sektöründe tam yabancıların şey dediği paradigm shift dediği kırılma noktaları oluyor. Şu anda da tam bir kırılma noktasındayız biz. Bu kırılma noktası da bir alanda değil, 5-6 alanda oluyor şu anda. Mesela birkaç tane ismen sayayım kırılma alanlarını. Bir tanesi süper computing alanında bir kırılma noktası oluyor. Süper computing ne derseniz devasa paralel çalışan bilgisayarlar. Genelde bunlar birer raf içerisinde olan, rack içerisinde olan sistemlerdir. Ortalama bir süper bilgisayar 150 ile 200 rack içerisinde oluyor. Yani bir data center'ı full dolduran tek bir sistem şeklinde çalışıyor. Şimdi super computer'da büyük bir atılım var. Ben hepsine tek tek kısa kısa geleyim.
0: Ama küçük küçük gidelim.
1: Küçük küçük
0: çünkü
1: gidelim.
0: Çünkü birincisi ben dahil ama muhakkak seyircilerimiz çok daha iyi biliyorlardır. Hatta seyircilerimize de söyleyeyim, önden bir 6 saat briefing aldım sizden ve en sonunda kendimi bir tarlaya atmak istedim duyduklarımdan sonra.
1: Emre.
0: Onun için küçük küçük gidelim. İlk soru şunu sormak istiyorum. Bir, biz şu anda neden insanlık tarihinin bir kırılma noktasını yaşıyoruz? Biz bu akşam felsefesini yapmayacağız. Hayatımızı doğrudan toplumu değiştirebilecek bir şey. Rüyalarımız belki değişecek. Bunları konuşmayacağız. Ama neyle muhatap olduğumuzu iyice anlayalım istiyorum. Onun için de sanayi devrimi, matbaanın bulunuşu, bunların hepsinden daha önemli sonuçları olacağı söylenen bir devrim karşımızda.
1: Çok doğru.
0: Bir taraftan yapay zeka, siz suni zeka diyorsunuz.
1: Evet, suni zeka
0: ben
1: diyorum.
0: Ben de öyle diyeceğim bu seferki yayında. Uzayda bir devrim var.
1: Doğru.
0: Bir diğeri neydi? Üç tane.
1: Kuantum computer.
0: Kuantum, evet. Bunları sırasıyla gidelim ama bize anlayabileceğimiz şekilde anlatın lütfen. Evet,
1: şimdi bir
0: neden
1: kere,
0: bir kırılma noktası?
1: Memnuniyetle. Şimdi bir kere dünyada çok büyük bir, Avrupa Birliği'nin çok fazla esamesi okunmuyor ama Çin ve Amerika arasında müthiş bir rekabet var. Bu arada bu üç saydığınızı iki tane daha şey yapabilirim, sayabilirim. Ben super computing sayabilirim ve robotlar.
0: Robotlar, evet.
1: Robotlar da çok mühim. Çünkü suni zeka ile yapay zeka ile birlikte bir de robotlarda büyük bir devrim oluyor. Ben 1986'da üniversite okudum. Ben de o zamanlar robotics dersi aldım. O zamanla bu zaman arasındaki temel fark suni zeka.
0: 86'da Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Doğru.
0: Vardı.
1: Yani o zaman
0: öyle
1: vardı
0: mi?
1: Fakat robotlara İnsanlar kontrol ediyordu. Yani robotlar otonom cihazlar değildi. Bugünkü işte kırılma noktası dediğimiz ana fark, robotlar artık bizzat kendileri otonom davranıyorlar. Ve kendileri bir şey... Neden?
0: Çünkü... Yani bu şu demek mi? Kendi iradesi varmış gibi.
1: Aynen öyle.
0: Gibi ama.
1: Aynen öyle. Çünkü yapay zeka humanoid yani insana benzer robotlara da %100 etki etmiş vaziyette. Çok uzak bir mesafe değil, birkaç sene içerisinde birdenbire milyonlarca robotun hayatımıza girdiğini göreceğiz. Tabii bu endüstri açısından bir sürü tabii sıkıntılar yaratacak. Nasıl yapay zeka veya suni zeka bir sürü sıkıntı yaratacağı gibi robotlar da iş gücünde müthiş sıkıntılar yapacak. İşte diyorlar ki karanlık fabrikalar olacak. Ne demek karanlık? Çünkü artık ışık yakmanıza gerek yok. Robotlar 24 saat çalışacaklar. Bir 8 saatlik shift falan diye bir şey yok. 24 saat çalışacaklar. Bunlar da çıkmak üzere şu anda. Yani humanoid robotların çok büyük miktarda üretime girdiği
0: zamana
1: bekliyoruz.
0: Hangi ülke bunda yani dünyada başta dediniz Amerika
1: ve
0: Çin.
1: Gene iki tane ülke. Sadece. Çin ve Amerika.
0: Onun dışında?
1: Yani Avrupa'da da bir takım gelişmeler var ama Çin'de 20'den fazla firma robot üretiyor. Amerika'da da 20'den fazla firma. Tabii bunların büyük bir kısmı elenecek ama kalan birkaç tane firma inanılmaz ileride olacak.

0: Nasıl suni zekada bir sürü firma varsa benim tahminim bir sürüsü elenecek ama birkaç tanesi çok büyüyecek, inanılmaz büyüyecek. Bir de teknolojide devrimlere baktığımız zaman biz bir tarafta evrimler oluyor, bir tarafta devrimler oluyor. Devrimler olduğu zaman ki şu anda devrim çağındayız, evrim çağında değil. Devrimde yeni bir şirket genelde hali hazır şirketten çıkmıyor. Yani hiç duymadığınız bir şirket çıkıyor. Ve o şirket hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Bunu ben şeye benzetiyorum. 25 sene kadar önce Google'ın çıkmasına benzetiyorum. Ondan önce search engine yani arama motoru yapan yok muydu? Yahoo vardı. Yahoo'dan önce Digital Alta Vista vardı. Ama hiçbirisi onun kadar başarılı olamadı. Diğerlerinin hepsini de sildi yeni gelen oyuncu. Burada da böyle olacak. Robotics'te de böyle olacak. Zaten suni zekada gördük bunu işte Anthropic'ler, OpenAI'ler önceden hiç olmayan firmalar veya xAI da şimdi bayağı bir uğraşıyor şey yapmaya. Elon Musk'ın kendi şirketi. Şimdi bu arada devrimleri tabii birkaç tane diye saydık ama gittikçe de artıyor sayı. Bir başkası da siz başlangıcını biraz söylediniz. Uzayda sadece roketle gönderme devrimi olmayacak. Uzayda çok yakında veri merkezleri göreceğiz. Bunun şeyleri, nüveleri çıktı şimdi. Önümüzdeki yıldan itibaren, fazla uzak da değil, 27'den itibaren 2027'de ciddi uzay veri merkezleri göreceğiz. Çünkü uzayda veri merkezi koşturmak, yeryüzünde veri merkezi koşturmaktan insanlar bunu tam olarak anlayamıyorlar ama daha ucuz. Çünkü bunların iki temel ihtiyacı vardır. Enerji ve soğutma sistemleri. Uzayda soğutma sistemini yapmak çok daha kolay. Enerjisi de direkt güneşten alıyor.
1: Bu şu hali hazırda içinde olduğumuz bir süreç mi? Biz değiliz ama yani.
0: İçinde olduğumuz bir süreç. Mesela gene ben sürekli ismini vermek istemiyorum adam ama.
1: Verebilirsiniz yani. Çünkü
0: yeni halka açılan SpaceX şirketi var.
1: Evet.
0: Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk'ın. SpaceX resmen başvuruda bulundu birkaç hafta önce uzayda veri merkezleri kurmak için. İlk etapta 10 bin veri merkezi kurmak istiyor uzayda. Şimdi bu çok ciddi bir şey. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce uzaydan internet sağlayacağım dediler. Ve yani bir sürü kişi dalga geçmişti. Şu anda 10.500 uydusu var SpaceX'in. Ve bu 45 bine çıkacak çünkü 45 bin onayı aldı. Bir sonraki hamlede 1 milyona çıkartacağım diyor. Yani Starlink dediği uzaydan erişim sağlayan direkt internet hizmetine. Aynısını veri merkezlerinde yapmak istiyor.
1: Yatırım maliyeti nedir böyle bir şeyin?
0: Vallahi yatırım maliyeti tabii milyar dolarlarla ölçülüyor. Çünkü bir seferde bir tane veri merkezi yapmak istemiyor. Standart bir küçük veri merkezini paket haline getirmiş. Ürün haline de getirdi. Tanıtımını da yaptı bunlar. Bu arada aynısını Çinliler de yapmak istiyorlar. Çinliler de duyurdular. Biz uzaya veri merkezi kuracağız. İlk etapta her ikisi 10 bin veri merkezinden bahsediyorlar. Tamam küçük veri merkezleri ama 10 bin adet. Öyle olunca yeryüzündeki veri merkezlerinden çok daha canavar, çok daha devasa veri merkezi
1: neden
0: anlamına geliyor. Çünkü küçük küçük ama çok adette yapıyor. Ve işletme maliyetleri çok daha ucuz.
1: O neden?
0: Onun sebebi de şu. Çünkü enerjisini bir kere dünyada herhangi bir kaynaktan almıyor. Mesela dünyadaki kaynaklarda mecbursunuz büyük bir veri merkezi kuruyorsanız nükleer enerjiden kaynak almak zorundasınız. Uzayda böyle bir gereksinim yok. Sadece şeyden güneşten alıyor. 24 saat alıyor. Isıyı da içinde oluşan harareti de tamamen uzaya atıyor. Yani orada da bir sıkıntı yok. Halbuki dünyada inanılmaz bir soğutma maliyeti var. Alete verdiğiniz güç kadar bir o kadar da soğutma için harcıyorsunuz dünyada. Uzayda böyle bir ihtiyacınız yok. Tek sıkıntı uzayda bunların güneşten gelen partiküllere karşı korumalısı olması lazım. Onu da çözmüşler. Yani o uyumlu veri merkezleri yapıyorlar. Zaten bu ürün haline getirilmiş. Benim konuştuğum artık gelecekteki inanılmaz bir şey değil. Zaten ürün haline getirilmiş. Mesela gene Elon Musk'ın açıkladığı 150 kilovatlık küçük data center'lar yapacağım diyor. Bu veri merkezlerinden de ilk etapta 10 bin tane yapacağım diyor. Şimdi bu bir şaka, bir espri veya olamayacak bir şey değil. Ürün haline getirilmiş fırlatılma aşamasında yani bir senesi olan bir şeyden bahsediyorum ben. Benzeri bir olay robotlarda olacak.
1: Bu veri merkezinde mesela neler toplanmış oluyor?
0: Şimdi bir numara yapay zeka için. Çünkü şu anda önceden veri merkezleri kurulumunda normal bir işim yapılıyordu. Şu anda ihtiyacın 1/3'ü yapay zeka için.
1: Bir yani suni zeka. Farkını anlatır mısınız? Bilişim nedir? Yapay zeka ile nasıl?
0: Bilişim, kullandığımız her şey bilişim. Yani ben bir e-postama bağlanıyorsam bu bir bilişim. Veya bir fabrikayı çalıştırıyorsam diyelim kaynak planlaması sistemi bilişim.
1: Ama bunda
0: yapay zeka ise kararlar verebilen kendisi, doğru beni yönlendirebilen, yani adeta üst düzey bir teknik uzman, otomatik sistemin kendisi oluyor.
1: Yani şöyle bir şey gördüm çalışırken, tarihte ilk kez insan dışı bir varlık analiz yapıyor, karar alıyor ve strateji geliştiriyor diyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu doğru mu?
0: Zaten kırılım noktası dediğimiz bu zaten. Yani şimdiye kadar tabir caizse insanlar yönlendiriyordu sistemi. Şimdi adeta sistemin insanları yönlendirdiği bir noktaya doğru gidiyoruz.
1: Bunu yapan ama insanlar. Yani neticede buraya getiren insanlar.
0: Tabii ki, ama işin tabii biraz Terminator filmine doğru gitme ihtimali de var. Çünkü birkaç sene içerisinde suni zeka sistemlerin insanların zekasını kat be kat aşacağı öngörülüyor.
1: Neden? Onu da izah edin.
0: Çünkü bu teknoloji eğrisi inanılmaz bir, yani şey gitmiyor bu, ne diyelim, lineer gitmiyor bu performans artışı, eksponansiyel gidiyor. Hmm. Ve ondan dolayı zaten şu anda insan zekasına çok yakın şey sistemleri, suni zeka sistemleri. Yakında insan zekasını net bir şekilde aşacak.
1: Çünkü içinde topladığı veri insandan daha fazla olacağı için.
0: Tamamen böyle. Kararlarını daha fazla bilgiyle ve daha doğru verebiliyor. Ve bir saniyenin altında veriyor kararını. Yani bu müthiş bir şey. Yani
1: mesela ne gibi bir şeyin kararını verirken?
0: Mesela çok basit. En basit bir örnek vereyim. İki tane ürünü karşılaştıracaksınız. Bütün bilgilerini topluyor. Bunu bir saniyenin altında yapıyor. Bütün kaynaklara bakıyor. Ve bana birebir karşılaştırma yapıp netice verebiliyor. Bu hiçbir şey. Programlama. Gelecek nesillerde diyorlar artık programlayıcı diye bir şey olmayacak. Yani ben bilgisayar programları, kendim de eski bir bilgisayar programcısıyım, yazmayacağım. Sisteme ben söyleyeceğim şu şu şu verilere göre şu şu şu kriterlerde bana program yaz. Bunu yazıyor şu anda sistem. E şimdi bu zaten başlı başına müthiş bir suni zeka zaten. Yani hakikaten burada bir zeka var, bir intelligence var burada.
1: Yani o zaman bir taraftan da sadece teknolojik bir devrim değil, biyolojik sınırları da zorlayan, aşma iddiasında bir durumla karşı karşıya.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi tahmin ediyorum ben yakın bir zamanda bu sistemler kendi bir sonraki sistemlerini programlayacaklar.
1: Ha, artık insanlar düşünmeyecek.
0: Evet.
1: Onlar kendi.
0: Çünkü
1: yani sürdürülebilirliği bu sistemler kendileri yapacak.
0: Çünkü suni zekayı zaten kendisi yapmayı öğreniyor. Yani kendisinin bir sonraki neslini kendi tasarlayacak. İnsanın artık tasarlamasına gerek kalmıyor.
1: O zaman bir suni zekayı da bize anlatır mısınız? Hepimizin az çok fikri var. Ama çok küçük düşündüğümüzü anlıyorum şimdi sizi
0: tabii
1: dinledikçe.
0: Şimdi suni zeka çok basit şeysiyle şöyle. Aşırı büyük bir veri tabanı var. Bu aşırı büyük veri tabanı dünyadaki bütün kaynaklardan toplanmış. Onların hepsini zaten taramış ve machine learning dediğimiz makine öğrenmesini sağlamış vaziyette. Yani o kaynakların hepsi hafızasında zaten. Ve istediğiniz herhangi bir konuda akıllı karar verebiliyor sistem. Yani diyebiliyor ki atıyorum bu fabrikanın ihtiyacı şudur diyebiliyor. Veya bu uçak üretiminin kanat tasarımı böyle olmalıdır diyebiliyor. Önceden ne yapıyordu? İnsanlar kendilerine yardımcı olan sistemleri kullanıyorlardı. Artık buna ihtiyaç yok. Bizzat kanadın kendisini, uçağın kendisini tasarlayabiliyor. Şimdi hakikaten burada bir akıl seviyesinin bir üstüne çıktığını görüyoruz. Yani o zaman ben soruyorum, bu kadar bilgili, çünkü doktoralı bir sürü mühendise ihtiyacınız var. Halbuki bir suni zeka sistemi zaten onu otomatik olarak yapabiliyor.
1: Peki şimdi küçük küçük anlamayı deniyorum. Cep telefonlarımızda bir takım şeyler

0: Var, uygulamalar var. Herkesin bildiği market uygulamaları var. İşte sağlıkla ilgili var, şu var, bu var. Bunlar aslında birer zeka parçacığı mı?
1: Doğru. Bunlar birer zeka parçacığı ama çok akıllı sistemde değiller
0: Evet.
1: aslında. Yani bunlar hala tradisyonel bilgisayar kullanan
0: Yani
1: sistemler.
0: bunlar da önceden bir program konulmuş. İşte size yolu gösteriyor,
1: Yani fazla
0: takvimi
1: bir yapay zeka
0: gösteriyor,
1: yok bunlarda.
0: oyunu gösteriyor, parçacığı gibi.
1: Evet.
0: Şimdi ya da işte ben, ne bileyim Google, Amazon falan gibi şeyler var. Yine uygulamalar var.
1: Bu arada bu saydığınız firmaların hepsinin kendi yapay zeka sistemleri var.
0: Facebook, öyle mi?
1: Hepsinin içeride yapay zeka sistemleri var. Çünkü farkındalar. Ya
0: Ve
1: diyor bu trene bineceğim ya ben yok olacağım diyor. Bunun farkındalar.
0: peki burada bunlar çalışırken, bir kısmı çalışırken aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum öğrenebiliyor gözüküyor. Öğrenebiliyor.
1: Doğru.
0: Nasıl öğrenebiliyor? Bizden. Biz neyi nasıl yapıyorsak, değil mi? Bizimle ilgili bir fikir ediniyor. Eğer insanla muhatapsa. Ve buradan da algoritmalar çıkıyor.
1: Ama neredeyse bizi aşmak üzere. Yani şu manada.
0: Şimdi ben
1: Bizim öğretmemize ihtiyaç kalmamaya başladı.
0: evet, o yani
1: Kendi öğreniyor artık.
0: aradaki farkı anlamak için soruyorum.
1: Başta biz öğretiyorduk. Şimdi artık yani ne diyelim bunu küçük bir bebeğe benzetelim. Bebek 0 yaşından diyelim 5-6 yaşına kadar bizden öğreniyor. Ama 5-6 yaşına geldikten sonra kendi öğrenimini kendi yapmaya başlıyor. Bu sistemlerde aynı buna
0: Şimdi
1: göre.
0: belki seyircilerimiz algoritma nedir bilemeyebilirler. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. Aslında biz
1: Estağfurullah.
0: algoritmayı gün içinde yaşıyoruz, değil mi?
1: Doğru.
0: İşte 15 numaralı otobüse bineyim, gideyim. Aa, 15 numaralı otobüs hep gecikiyor. O zaman ben 17'ye bineyim
1: Çok
0: diye
1: doğru.
0: şey yapıyorum. İşte ne bileyim, domatesli makarna çocuğa dokunuyor. Alerjisi yapıyor anladığım kadarıyla. Artık domatesli yapmayayım. Bunların hepsi algoritma değil mi?
1: Doğru.
0: Basit.
1: Çok doğru.
0: Peki alet algoritmayı giderken öğrenerek ne yapıyor? Ve bugün bahsettiğiniz suni zekadaki algoritma deyince ne anlamalıyız?
1: Bugünden yaklaşık bu sorduğunuz soruya çok benzer bir şey. 15-16 sene önce mesela ilk objeleri öğretme, bu suni zekayı öğretmede yani mesela bir aslan resmi gösteriyor, bir kedi resmi gösteriyor, bir insan resmi gösteriyor. Onları ilk tanıtıyordu. Şimdi artık tanıtma diye bir şey yok. Diyor ki bu bir kaplan
0: Hatta
1: diyor.
0: aslanla insanı ayırt edememişti bir seferinde.
1: Aynen öyle. Şimdi ayırt ettiği gibi çok spesifik özel şeyler söylüyor. Diyor ki bu Bengal ormanlarında şöyle bir kaplan diyor. Ve diyor bu şu şu şu. Yani detayını bizden daha iyi tanıyan bir algoritmadan bahsediyoruz. Yani artık emekleme aşaması çoktan geçildi zaten. Zaten şu da belgeliyor. En büyük suni zeka firmaları halka açılmak üzere. Bunlar belli bir
0: Kim onlar?
1: maturite, bir numara Anthropic. İşte yaklaşık 950 milyar dolar değer biçiliyor.
0: 950
1: Aldığı,
0: milyar dolar.
1: evet yani 1
0: Bir
1: trilyon dolara
0: şirket.
1: yakın bir
0: Yani
1: şirket.
0: bir devletten daha zengin gözüküyor.
1: Aynen öyle. İki numarada bu ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI. O da yaklaşık 850 milyar değer biçiliyor. Tabii borsaya açıldıklarında ne olur bilinmez ama aldıkları
0: Bu
1: yatırım
0: adamlar
1: üzerinden
0: 20
1: değerleme
0: sene
1: bu.
0: önce yoklardı,
1: Hiç
0: değil mi?
1: yoktular.
0: Kaç senedir varlar?
1: Maksimum 12 sene.
0: 12 senede
1: Evet.
0: bir devletten daha
1: Yine.
0: büyük bir bütçenin
1: Ama
0: sahibi.
1: bakın teknolojide geçmişte de hep öyle. Yeni çıkan bir firma yani mesela şu anda Google yaklaşık 2,5 trilyon dolar ediyor. 20 sene önce Google yoktu.
0: Birkaç devlet
1: Yani
0: kadar.
1: inanılmaz bir şey bu. Mesela bir numaralı değerlemede firma kimdir? Nvidia'dır. Neden Nvidia bu kadar değerli? Nvidia bir tane çip üretiyor. Ne yapıyor? Bu yapay zekaların processing yaptığı, işlem yaptığı işlerin neredeyse tamamında Nvidia çipleri kullanılıyor. O nedenle Nvidia 4,8 trilyon değeri. 4,8 trilyon bir tek şirket. Şimdi tabii Elon Musk gibi değişik zekalı tipler de görüyorlar ki bu kadar masif veri merkezi yatırımı yaptığım zaman artık dışarıdan çip alamam diyor. O nedenle eş zamanlı olarak bir yandan bu veri merkezlerini planlıyor uzaydaki ama bir yandan

0: Yandan da o kendisi Terafab diyor. Devasa da bir fabrika kurmak istiyor. Kendi çipini kendi üretmek istiyor. Çünkü belli bir adete kadar çip satın almak istiyorsanız anlamlıdır. Ama belli bir adedin üstünde bütün karınızı o çip firmasına verirsiniz. O zaman kendiniz üretmeniz daha anlamlı. Ve bunu yapıyorlar ve diyorlar ki 55 milyar dolara bir devasa çip fabrikası kuracağım diyor. Bunun yatırımlarını da almış vaziyette. Yani bu da başlamak üzere. Gene endüstrinin en büyüklerinden Intel'le birlikte ortaklığa giriyor. Avrupa'nın en büyük firması olan ASML, litografi çip yakma makinelerini yapan Advanced Semiconductor Lithography firmasıyla anlaşmış vaziyette. Yani olay bir de custom, kişiye özel, firmaya özel çiplere doğru gidiyor. Eskiden birkaç firma çip üretirdi. Şimdi öyle değil. Bütün yapay zeka firmaları kendi çiplerini kendileri üretmek
1: yani
0: istiyorlar.
1: Yani kişiye özel dediniz ya, doğru anladım değil mi?
0: Evet. Yani terzi usulü gibi hazır de, almak istemiyor.
1: Bize de mi çip yerleşecek?
0: Bir kere bize çip zaten yerleşmeye başladı.
1: Yani kişiye
0: başladı.
1: Özel derken onu mu kastettiniz?
0: Ben onu kastetmedim. Ben şunu kastettim. Hazır çipleri alıp bilgisayarlara takmak yerine kendi çipini tasarlayıp kendisi üretip kendi kullanması. Yani alt bileşenleri de bu sunucu denilen yapay
1: kimseye
0: zeka.
1: Kimseye bağımlılığı olmayacak şekilde yürüyor.
0: Dikey entegre olmak istiyorlar. Yani programından çipine, hızlandırıcılar, accelerator'larından, bağlantı birimlerine her şeyini kendileri yapmak istiyor. Çünkü tabii ki karını başka firmaya devretmek istemiyor. Ondan da yani ben mesela Nvidia'nın gelecekteki belki 5-6 senede bu kadar yüksek değerlemede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her firma kendi çipini üretmeye çalışıyor. O zaman talep düşecek ona. Çünkü kendi çiplerini kullanacaklar. Ondan çip satın almayacaklar. Şu anda yüksek değerleme olmasının sebebi herkes onun çipini kullanıyor. Bu firma da
1: bir anda da sıfırlayabilir yani.
0: Bir anda sıfırlayabilir. Bu firma bu arada sadece grafik işlemeyle başladı. Yani normal ev bilgisayarlarının oyun oynamak için grafik işlemci kartlarını tasarlayarak başladılar. Sonra fark ettiler ki grafik işlemcileriyle kayar nokta işlemcileri yani floating point dediğimiz bilimsel işlemler aynı şekilde çalışıyor. O zaman dediler biz bu grafik kartlarını neden grafik dışı işlemlerde kullanmayalım dediler. Ve buna da şey dediler, orijinal isimleri Graphics Processing Unit'ti. Bu genel işlemcilere şey diyorlar, General Purpose Graphics Processing Unit. Yani temeli aynı ama grafik için kullanılmıyor, yapay zeka için kullanılıyor. Çünkü prensibi ve çalıştırma mantığı tıpatıp aynı. Yani matematiği aynı. Çünkü bu işin sonu matematiğe. Siz bu arada şeyi sordunuz, algoritmayı sordunuz. Bu da biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış meşhur bir Arap bilim adamı Al-Khwarizma'dan geliyor.
1: Ama biz evet algoritmayı şundan sordum. Çünkü yani o İngilizcesi algoritmalar sayesinde şimdi artık yeni toplumlar inşa edebiliyorlar. Dediğim gibi biz bu akşam onları konuşmayacağız ama
0: Tabii işin ben felsefesine zaten girmek istemiyorum
1: ve
0: ama
1: hayatımıza nasıl yansıyacağını düşününce dehşete
0: şimdi
1: de
0: şimdi hayatımızda müthiş
1: insan.
0: Değişiklikler olacak o net. Ha,
1: oralara gitmeden algoritmadan buyurun devam edin.
0: Şimdi algoritma şöyle, bu Bağdatlı bilim adamı iki tane veya üç tane temel şeyi buluyor. Hintlilerden sıfırı alıyor. Çünkü Batı'da o zamanlar matematikte sıfır yok. Yani Roma matematiğinde sıfır diye bir konsept yok. Hintliler buluyorlar sıfırı, o sıfır konseptini alıyor ve bununla birlikte algebra dediğimiz cebiri geliştiriyor. Zaten kitabının ismi Elcebir. Yani denklem hadisesini geliştiriyor. Bu da matematiğin temelidir zaten. Evet. Bunu yapıyor. İkinci bulduğu da algoritmayı buluyor. Yani bir şeyi yapmanın birinci adımından son adımına kadar adım adım gitme prosesini buluyor. Bunu daha sonra tabii Batılılar 1250'den sonra çok fazla bizim topraklarımızda gelişme olmadığı için
1: bu konuda
0: Batılılar bunu alıyorlar ve çok ilerletiyorlar. İlk bilgisayara geçiş de şeyde oluyor. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda 1918'de Almanların encryption yani kriptolama cihazını bulup bütün ordulara mesajlarını kriptoyla geçmeleri. Ki bunu mekanik bir bilgisayarla yapıyorlar. Enigma adı altında bir mekanik bilgisayarla yapıyorlar. Bunun zıttı yani bunun algoritma